0: İnşallah aradığın işe, istediğin vasıflardaki iş imkanlarına sahip olursun. Eğer işe de başlarsan, bana da hocam başladım işe diye bir mesaj atarsan, en az senin kadar ben de sevinirim. İyi günler. Anlayamadığım ve merak ettiğim bir konu var. İşin uzmanları yorumlarsa memnun olurum. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon'un 19'unda oynayan gençler, Erzurum, Ahmet, Samsun, Kocaeli gibi kulüplerde bile niçin şans bulamıyor demiş. Zaten süre kısaldıkça bu saydığınız kulüpler ya da Türkiye Süper Ligi'ndeki diğer takımlara muhakkak kiralama düşüncesi olacaktır. Bir saat hiç susmadan konuştuk. O yüzden bir araya gidelim. Son bir saatte lütfen yine yorumlarınızla, mesajlarınızla 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde bizleri yalnız bırakmamanız dileğiyle Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme kısa bir ara. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı özelliği taşıyan Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde yine sizlerin en çok sevdiği isimlerden, birbirinden değerli Türkiye'nin en çok takip edilen isimleriyle, gazetecileriyle devam ediyoruz. Hatta topçularıyla devam ediyoruz. İşte onlardan bir tanesi sevgili İbrahim Yavuz'u en sonunda şebekelere rağmen yollarda bulurum seni diyerekten İbrahim Yavuz'u bulduk. Eyvallah. Ne yapıyorsun İbrahim'cim, iyi misin?
1: Hocam selamlar, teşekkür ederim hocam, sağ ol. Sen nasılsın?
0: İyiyim valla, çok teşekkür ediyorum. Sesini duydum, mutlu oldum.
1: Ben de öyle hocam.
0: Senin enerjin bize geçiyor çünkü sevgili İbrahim Yavuz.
1: Eyvallah. Yok hocam, senin enerjin maşallah. Zaten telefonu açarken tam onunla başlayacaktım. Yani şahane enerjim var maşallah hocam diyecektim yani.
0: Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Sevgili İbrahim Yavuz, ilk hafta beklediğin gibi geçti mi Türkiye Süper Ligi'nde, onu merak ediyorum. Kalite anlamında, çünkü çok farklı pencerelerden bakabiliyorsun İbrahim Yavuz. Neler söylemek istersin? Hep böyle kaliteli ayaklarla mı devam edecek? Yıldızlarla mı devam edecek? Ama senin hep söylediğin şey var, oyun planı.
1: Hocam şöyle, yani aslında çok şaşırtıcı değil. Şimdi bu kadar önemli oyuncuları buraya getirdiğinde bizde maalesef yani gel problemi çöz diyorsun bu oyunculara. Şimdi bu kadar oyuncunun yeteneğine mahkum olduğunda, oyun planından çok oyuncu yeteneğinin bu kadar belirleyici olduğu oyunlarda zaten farklı bir şey beklemiyoruz hocam. Yani bu oyuncuları buraya getirirken aslında beklenti tamamen buydu, ama aslında bizim yapmamız gereken tabii ki bu tarz oyuncuları buraya getir, ama potansiyeli yüksek, yaş ortalamasını düşürüp işte teknik direktör dokunuşuyla çok daha güçlü hale gelen oyunların olması gerekiyor ki, çünkü ancak onlar sürdürülebilir oyun olur. Öteki türlü bir yerden sonra tıkanırsın. Yani bu ülkenin ekonomisi çok fazla bu bahsettiğimiz oyuncuları sürekli burada tutacak ekonomi değil. Yani oyuncuların buralarda kalabilmesi için o takımların sürekli Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa'da olması gerekiyor. Ama bu kadar oyuncuma odaklı bir oyun inşa ettiğinde maalesef bu sürdürülebilir hale getirilmiyor hocam. Yani aslında birinci haftanın sonunda hatta işte yani takımların geneline baktığında hep bir oyuncu üzerinden anlattık demişim. Hı-hı. Trabzonspor aslında geçtiğimiz sezon en çok beraber oynama alışkanlığı, teknik direktör dokunuşu açısından en iyi dediğimiz kulüp bile bir anda bir oyuncuya mahkum gibi gözüküyor şu an, Salah'a. Hoş, onlarınki şu an en azından anlaşılabilir. Yani haksızlık da etmek istemiyorum çok fazla. Henüz erken o yorum yapabilmek için, ama mesela Galatasaray'da çok net bir şekilde bunu görüyorsun değil mi? Yani Osimhen'e endeksli bir oyun ve her geçen gün, her geçen maç daha fazla Osimhen'e bağlı bir takım inşa ediliyor Galatasaray'da. Bu gelecek adına pek hayırlı bir hadise değil hocam. O yüzden yani ligimizin genel durumuna baktığında, hı hı, daha fazla teknik direktörlerden kopan, daha fazla oyunculara mahkum takımlar haline gelmeye başladık. Bu çok sağlıklı bir hadise. Umarım yanılırım, ama bu sürdürülebilir bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Daha fazla altyapıdan oyuncuların, daha genç oyuncuların bu işin içine katılması gerekiyor. Daha fazla teknik direktör oyunu dinlememiz gerekiyor. Artık maç sonlarında sürekli hakemden şikayet eden, federasyondan şikayet eden, kadro planlamasından şikayet eden, oyuncu yetersizliğinden şikayet eden teknik direktörlerin bize bir faydası olmayacak hocam. Bak, Italiano çok kısa zamanda...
0: Evet, onu soracaktım mesela, sana. Yorumunu da izledim Aspor'da.
1: Ya oraya geleyim istersen hocam. Yani şöyle bir durum var.
0: Radyoya mı? Şimdi kötüydü, pardon, özür diliyorum.
1: Yakınım. Oralardan geçiyorum. Oraya da gelebilirim yani. Hocam şöyle. Şimdi İtalyano maç bitti.

0: dedikten sonra merak ettim açıkçası ne söyleyeceğini maçtan sonra. Çünkü evet ben de aynı fikirdeyim. Net bir kırmızı kart olduğunu düşündüğüm bir pozisyon. İlk önce flaşa gittiğinde hocam, ilk röportajına gittiğinde hiç hakemle ilgili bir şey söylemedi. Oyunu anlattı, oyunun bütününü anlattı ve gelişmeleri gerektiği, eksik olduklarını tespit ettiği durumları anlattı.
1: Kadrodan da şikayet etmedi şimdiye kadar.
0: Hiç etmedi hocam, hiç. Sadece kendi planını... Evet. Plan ve programdan bahsetti. Yani ben Taylan'la falan bu işi nasıl yapacağım demedi. Mesela Rıdvan'la onunla bununla ben bu işi yapamam demedi. Galatasaray'da kimler var, Fener'de kimler var demedi. Ve en çok merak ettiğim konu da hakem hakkında bir şey söyleyecek mi? Çünkü biz de biliyorsun çok kısa sürede bir de kendimize benzetiyoruz öyle hakem konusunda. Herkesin istiyoruz bizim gibi konuşmasını. Şunu da gördüm hocam. Hiçbir şey söylemedi ama... Basın toplantısında kendi konuşması bittikten sonra ilk soru hemen hakem. Şimdi ister istemez onlar da konuşmak zorunda hissediyorlar. İşte bu camiaların var ya hocam, hani çıkın konuşun hakkımızı savunun. Konuşmazsa
1: da kötü oluyorsun. Neden hakkımızı savunuyorsun?
0: Peki hocam bir şey soracağım. Diyor. Şimdi benim aklımın mantığımın almadı. İtalyano tarafıyla ilgili şunu söyleyeyim, bitireyim orayı. Çok güzel, şık bir cevap verdi. Yani evet kırmızı kart olduğunu düşünüyorum ama onu bir tarafa bırakıp kendi durumumuzla ilgili değerlendirme yapmamız gerekiyor dedi. Yani aslında senin ülkendeki bütün teknik direktörlere mesaj verdi. Onlar anlamak istemiyorlar ama en azından bizim bu tarz insanların sayısını çoğaltmamız lazım. Diğer tarafa gelelim hocam, idareci tarafına. Şimdi idarecileri anlıyorum. İşte onlara da benzer baskı, taraftarların. İşte bize bile mesela yorumcu, ben görüyorum mesela bizim kanalda Beşiktaşlı yorumcu arkadaşlarımızı etiketleyip işte oralarda hakkımızı savunun gibi akla mantığa sığmayacak şeyler söylüyorlar yani. Şimdi orada şöyle bir durum var. Ali Koç 7 sene değil mi Fenerbahçe başkanlığı yaptı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani 8 gibi hocam. Ciddi bir zaman baktığın zaman bir kulüp başkanlığı için. Şimdi şöyle bir hadise var. İnsan gerçekten anlayamıyor. 7 sene Ali Koç'un benzer serzenişlerini MHK'ye, federasyona sayısını unuttum ben, değil mi? Bir sürü aynı şey oldu. Bundan sonra böyle yapmayız, şöyle yapmayız, onu istifaya davet ederiz, bunu böyle yaparız gibi bir sürü şey dinledim. Ya bir faydasını gördü mü Fenerbahçe?
1: Hatta takımını da sahadan çekmişti.
0: Ya, bir faydasını gördüm hocam. Ya ben çok merak ediyorum mesela. Bir faydası oldu mu? Olmadı. Yani faydasını görmediği şey niye peşinden gider ki insanlar? Mesela Beşiktaş'ta dün o idareci abimiz için de geçerli. Ya bir faydası yok abi. Bence hiç gerek yok o konuşmaya. Ya hak öyle aranmaz. Bir de mesela ben orada bir şey olsam, federasyonda görevli biri olsam, mesela diyor ya bunlarla olmaz. Hemen ona şu soruyu sorardım. Kimle olur? Ya bir öneri o zaman getirin. Yani toplanın Kulüpler Birliği.
1: Çözüm üretin değil mi?
0: Çözüm üret bana ya, bu onunla olur. Çünkü biz sorun kimi üretme. Getirsek yani ya sen olmaz diyorsun, ya Erden Tümür olmaz diyor, ya Serdar Adalı olmaz, yani sürekli birileri olmaz diyor. Ama her kimi getirirsen getir itiraz ediyorlar. Çünkü herkes kendi kulübü tarafından, kendi başarı ya da başarısızlık tarafından bakıyor bu işe. Şimdi oyunu böyle yorumlayan, olaya böyle bakan insanların yani sürekli birilerini istifaya davet etmesinin bize bir faydası yok. Yani bu yorum şey değil hocam. Ya çok iyi hakemler demiyorum. Ben de görüyorum hakemlerin o anlamda ama senin hakemlerin maalesef senin kadar yetersiz. Sen orayı kaçırıyorsun. Şimdi diyor ki Beşiktaşlı idareci abimiz. Biz diyor buraya diyor Beşiktaş'tan haklarını savunmak için geldik, paralarını. Ya tamam, haklarını ve paralarını savunmak için geldiniz ama yapamamışsınız. Mesela kaç tane transfer geldi gitti Beşiktaş'ta, ben sayısını unuttum. Kaç tane giden oyuncunun Beşiktaş maaşını ödedi? Kaç oyuncu da yanıldı? Kaç tane teknik direktör geldi? Bak Sergen Yalçın demedi mi? Hala giden hocaların maaşını ödüyorlar. Siz Beşiktaş'ın parasını koruyamamışsınız. Yani siz de aslında o pencereden baktığında MHK kadar başarısızsınız. Çünkü onlar da idare edememiş, sen de idare edememişsin idareci olarak. Diğer tarafa gelecek olursak diyor ki mesela dünyaya rezil olduk diyor. Değil mi mesela? Dünyaya rezil olduk diyor. Ben eğer dünyaya rezil olma konusunda değerlendirecekler, ben şöyle bakarım. Dünyaya şu şekilde rezil oluruz. FIFA'da dosyalarımız kabarırsa oyuncuların maaşını ödememe ile alakalı, ki çok kulübümüz var böyle değil mi hocam? Yani evet, hepimiz evet. Biliyoruz FIFA'lık. O bizi dünyaya mahcup eder. Yani sana bu parayı ödeyeceğiz diye getirdiğiniz adamların parasını ödemiyorsunuz. Eğer bir konuda mahcup olacaksanız bence bu yüzden mahcup olun. Hatta Beşiktaş onu şöyle yaşadı. Ya yanlış mı hatırlıyorum? Pepe personelin maaşını ödedi diye haberler okudum. Okumadım.

0: Biz Portekiz basınında bunlar çıkmadı mı?
1: Doğru.
0: Mesela senin personelinin maaşını Pepe ödemiş. Bence bu taraftan mahcup olun yani. Hani bir şeye utanacaksanız dünyaya bir konuda bundan utanalım yani. Hakemin verdiği karardan ne olacak? Senin o utandı dediğin manşeti atan ülkelerde de saçma sapan hakem kararları var. Ama onlar senin gibi davranmıyorlar. Onlar insana inanıyorlar, ona güveniyorlar. Ama sen insana güvenmediğin için bir şey değişmeyecek. Yani ya bir çözüm öneriniz olur, kabul ederim. O basın toplantısının sonunda planımız bu. Eyvallah. Ama o konuda da bir donanımın olması gerekiyor. Ben Fırat Aydınus'un bir röportajını dinledim. %100 katılıyorum. Ya o yorumu yapıyorsun ama sen hangi teknik donanımla o yorumu yapıyorsun diyor. Mesela bu böyle olmalı ya da bu böyle olmalı konusunda. Hı hı. O alanda bir bilgin, birikimin, donanımın, tecrüben olması gerekiyor. Yani hakem olman gerekmiyor tabii ki ama o konuda bir donanım istiyor o iş. O planlamayı yapabilmek için. Şeyi unutmayalım işte. Demin Özek Ali Koç'a sunum yapmıştı değil mi? Hı hı. Tamam ben sunum yapıyorum size de siz o konuda uzman değilsiniz ki mesela nereden ikna oluyorsunuz onun yeterli veya yetersiz olduğunu. Şimdi ben sana bir konuda sunum yapıyorum ya da sen bana bir sunum yapıyorsun hocam, hiç ben uzman olmadığım bir konu. Sen nereden bileceksin ki benim yeterliliğimi yetersizliğimi? Biz bence orada karıştırıyoruz yani. Yoksa hakemler kötü. Kötü her sene aynı hikaye. Bak bir önceki federasyon başkanı için ne deniyordu? Asla burada durmamalı. Yine isim vermediler. Kim gelirse gelsin. Bu geldi. Şimdi bunlar da durmasın, merak ede durmasın. Yarın bir başkası gelecek. Yine aynı ifade kullanacak. Hakem hataları da bitmeyecek. Bu yorum da bitmeyecek. Çünkü hepsi şuradan olaya bakıyor. Şampiyon oluyorsak birilerine rağmen şampiyon oluyoruz. Olamıyorsak zaten olamamızın temel sebebi ya MHK ya federasyon. Yani bu düşünce kimseye faydası olmaz. Yani bak bence İtalyano idareci abimizin o röportajını izlediğinde, tercüman ona çevirdiğinde bence hayretlere düşmüştür yani. Ya 30 dakikanın üzerinde konuştu çünkü. Ya inanamamıştır hatta. Bence yapmayalım bunu yani. Ya tamam kabul ediyorum. Yani bir şey yapalım. Çözüm varsa gelelim hep beraber bir araya oturalım, konuşalım. Nasıl çözebiliriz? Ya sen 8 Mart'tı değil mi bu hakemlerle ilgili yapılan operasyon? 8 Mart değil mi hocam? O gün herkes ayağa kalkması gerekiyordu. Kulüp başkanları değil mi? Yani neden bu hakemler neden görevi bıraktı? O gün bir şey olması gerekiyordu. Bu hakemler neden görevi bıraktı? Ya da neden sonra hiçbir açıklama yapılmadan geri getirildi? Bir dakika dahi bekleyemeyiz denilen hakemler görevi bırakıyor. Aynı hakemler göreve geri geliyorlar. Neden bıraktılar? Neden geri geldiler? Sen şimdi idareci olarak o gün ya onların hakkını savunacaktın ya da onun neden olduğunu öğrenecektin, topluma da anlatacaktın. İlgilenmedin o gün onunla. O gün onunla ilgilenmek istemiyorsun. Çözümün yok. Onlar kadar da sen de kulübü yanlış idare ediyorsun, doğru idare edemiyorsun. Finalde diyorsun ki bu gitsin. Gitsin.
1: Şimdi çözüm konusu demişken sevgili İbrahim Yavuz Adaş'ın yazmış da İbrahim Özhan diyor ki tamam İbrahim hocam size katılıyorum ama bu iş nasıl çözüme kavuşacak? Bizde meşhur söz var, ağlamayan bebeğe süt vermezler, şikayet etmeyince daha çok üstüne geliyorlar diyor.
0: İbrahim Bey şöyle söyleyeyim, ağlamayan çocuğa mama vermezler. Yani teşbihte hata olmaz. Hani Fenerbahçe de bu konuda çok isyan etti. Alabildi mi karşılığını? Hala şikayet ediyor. Yani öyle bir şey yok, ben ona katılmıyorum. Yani sesin çok yüksek çıkarsa hakkını verirler diye bir şey yok. Çözüm bulmak zorundasın. Çözüm ne? Çözüm bu işin uzmanlarına teslim olmak, birine güvenmek. Yani ama bu konuda MHK başkanı, işte hakem planlaması, federasyon başkanı, o federasyonun planlaması, ya o konuda bir kere çok ciddi anlamda bir planlama yapılması gerekiyor. Biz bunların hiçbirini yapmak istemiyoruz ki hocam.
1: Evet.
0: Yani biz sürekli birileriyle kavga halindeyiz yani.
1: Tedesco'nun ne farkı vardı Italiano'dan demiş. Çağatay hocam İbrahim Bey lütfen sorar mısınız? Düzgün insan barınabilir mi Türkiye'de diyor yurt dışından dinleyicimiz.
0: Tedesco'nun burada barınmamasının sebebi şey değil. Hakem eleştirmemesi ya da Tedesco'nun burada barınmamasının temel sebebi teknik anlamda yanlış planlama yapması. Onun problemi teknik direktörlükle alakalıydı. O yüzden başarısız olup buradan gitti. Yoksa Tedesco'nun hakem konuşmaması, o eğitici dili, yumuşatıcı dili gayet güzeldi. Hatta ben diyordum yani federasyon bu konuda ondan destek alabilir. Aynı şekilde İtalyan'a da. Yani yeni antrenörler yetiştiriyoruz ya. Hı hı. Mesela gidip

0: onlar birkaç şey söyleyebilir mesela. Bununla bir faydası da olur. Çünkü biz alt liglerden en yukarıya sürekli kenarda kendini kaybeden antrenörler görüyoruz. Türk antrenörler. Onları sakinleştirme adına bu insanların da varlığı değerlidir. Bu işi en üst seviyede deneyimliyorlar. Gidip anlatabilirler onlara. İtalyano bilmiyor mu maçtan sonra ortalığı yıkmayı yani? O da bilirdi. Ben ne yapayım kardeşim? Sizin nasıl bir ülkeniz var ya? Bak ben her şeyi yaptım ama bir hakem geldi benim her şeyim bozdu diyebilirdi ama demiyor.
1: Meslan Bey bence diyor ki adamın topçusu tokatlanıyor. Çıkıp iki kelam etmesin mi? İbrahim abi yazmış.
0: İyi peki etsin. Yani bir şey demiyorum. Eğer işine yarayacaksa sabahtan akşama kadar konuşsun ama yaramayacak diyorum ben de. Peki Beşiktaşlıysa eğer bu arkadaşımız, sizin de bu şu şekilde yönetime hesap sormanız gerekmiyor mu? Ya kaçıncı teknik direktör geldi gitti? Kaçıncı oyuncu geldi gitti? Biz hala maaşını ödediğimiz oyuncular var. Bak hala maaş ödüyoruz oyunculara. Ya evet onlar da eksik ama sizin bu eksikliğiniz ne olacak mesela? Ya bunun oyuna bir zararı yok mu? Sen dönüp şey demiyor mu mesela, boş tribünler görüyoruz değil mi statlarda, böyle şaşırıyorum mesela, yani şurada mesela Kasımpaşa stadını görüyorum mesela, gidiyorum bazen maça, ya nasıl olur ya, İstanbul'un göbeği aşağıda ne oluyor diye bir inseler, o stadın dolması lazım, dolmuyor. Sen orayı dolduramıyorsun, zeminlerin iyi değil, kulüplerin borç batağında, oyuncuların bak sakatlanıyor sürekli, fiziksel olarak direnemiyor. Ya bunlar hakemin verdiği karar kadar eksik değil mi? Onları saymayalım mı yani? Hı hı. Onu eleştir, eyvallah. İşte yorumcuyu da eleştir. Bizim için de geçerli eğer bu işi yorumlayan taraftaki. Bizim de ağzımızdan çıkan. Mesela sen şeyi görmüyor musun hocam? Ben çok şaşırıyorum mesela bu. Çıkıyor mesela bir yorumcu arkadaşımız diyor ki ben haber aldım diyor. Futbolcular diyor bilmem ne bilmem ne maçına diyor. Bahis oynamış diyor. Ya bu korkunç bir iftira değil mi eğer ispatlayamıyorsan? Değil mi yani ispatla... yükümlü değil mi bu söz hocam? Yani öyle var mı mesela herkes biri hakkında bu şekilde ifade kullanacak ve bunun bir bedeli olması gerekmiyor mu? Hatırla mil takımda o zaman mil takımda neler dediler? Oyuncular böyle böyle bahis oynamışlar. Ne oldu şimdi o gün mesela o kadar söz o oyuncular için söylenen şeyler?
1: Bir de burada hedefe koyuyorsun yani.
0: Tabii hocam yani ben o yüzden evet eksiklik var ama her yerde eksiklik var. Oturalım her tarafı düzeltelim. Hakemi de düzeltelim. Ama git İsmail Kartal'a şeyin hesabını sor. Orayı niye görmek istemiyorsun? Ya arkadaş yani nasıl oluyor da sezonun henüz ikinci haftasında 4 tane oyuncu kas sakatlığı yaşıyor diye sor bence onun hesabını yani.
1: Hakan
0: ama
1: Aktaş
0: sen orayı görmüyorsun.
1: Evet.
0: Orayı görmüyorsun.
1: Hakan Aktaş diyor ki sevgili İbrahim Yavuz. Hocam geçen sene de Tedesco için aynı şeyleri söylüyordunuz. Hakemlerle uğraşmıyor, maça odaklanıyor diye. Aynı şey İtalyan'ın da mı başına gelecek? Böyle olacak yani demiş.
0: Ya bir şey olmuyor ya. O normal yapması gerekeni yapıyor. Doğrusu budur zaten. Yani biz onlardan... Yani teknik anlamdaki davranışları onlara burada tutar. Başarıları, başarısızlıkları tamamen teknik anlamda. Diğer hadise de bize faydası olur. Onlardan bir şey öğrenmemiz gerekiyor. Onların bağırıp çağırmasının bize bir faydası yok. Ya var mı diğerlerinin mesela İsmail Kartal'ın isyan etmesinin? Bak ne diyor? 99 puan diyor aldım çalındı diyor. Şimdi oldu mu bir faydası Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'ın o öfkesinin, isyanının? Ona bir faydası var mı? Bak 99 puanda kalmış, bir adım ileri gidememiş. Bak döndüğünde nasıl arkasında eksiklikle buraya gelmiş değil mi Fenerbahçe'de? Bak idare edemiyor Fenerbahçe İsmail Kartal. 4 tane oyuncusu kas sakatlığı yaşadı İsmail Kartal'ın. Bence İsmail Kartal 99 puanla ilgili hadiseyi kendi eksikliği üzerinden değerlendirmiş olsaydı bugün ona da faydası olacaktı, Fenerbahçe'ye de faydası olacaktı. Ne oldu şimdi? Kime faydası oldu İsmail Kartal'ın 99 puan benim hakkımdı, şampiyonluk hakkımdı demesinin kime faydası oldu? Bak kendisine olmamış, onu net bir şekilde gördük hocam. Kendisine hiçbir faydası olmamış İsmail Kartal'ın bu düşüncesinin. Şimdi ben de diyorum ki biz bu taraftan bakalım, bu düşüncenin bize faydası var. Kendi eksikliğimizi bir değerlendirelim. Yani hakemler kadar sen de eksiksin. Bul diyorum, bulma demiyorum. Yani hakemlerin iyi olduğunu söylemiyorum. Ama önce kendi problemini çözmen gerekiyor. Diğer taraftaki problemi ortadan kaldırabilmek için. Bizdeki genel problem şu. İdarecisi de, teknik direktörü de, yorumcusu da, futbolcusu da bir günah keçisi ilan etmiş. Bulmuşlar masum. Yani masum dediğim şu. Kötü niyetli olanları bilmiyorum ben. O onun ispatlanır bir cezası.

0: nesi çeker ama hiçbir kötü niyeti olmayan ama teknik anlamda eksik kalan bir adamın ne suçu var ya hakem? Görememiştir. Futbolcu nasıl altı pas, mesela Kocaeli Spor maçında dün boş kaleye oyuncu vurdu topu dışarı. Bomboş kale. Şimdi eğer niyet okuma üzerinden gidersek biz de, değil mi? Yani mesela hakem de onun için bir şey söyleyebilir. Vay arkadaşlar ben inanmıyorum abi, bu top buradan dışarı atılmaz der. Çünkü sen ona öyle diyorsun, onun görmediği bir düdüğe onun altında başka bir şey arıyorsun. O da arar senin oyuncunla ilgili. Ya futbolcu boş kaleye topu dışarı atar mı der. Normalde atmama atıyor.
1: Yurt dışından Ali Bey. Yavuz abi selamlar. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'la ilgili yaptığın tüm konuşmaya katılıyorum. Takımlar dünya kadar para harcıyor, doğruyu yapmak istiyor. Ama hakemlerin yaptığı normal mi? Kulüplerde başkanlar gidiyor, istifa ettiriliyor. Hakemler aynı kalıyor ve durmadan ödüllendiriliyor.
0: Hakemler diyorsun. Aynı kalmıyor. Hangi ödüllendiriliyor? Tugay Kağan, Numanoğlu'lar, Fırat Aydınuslar. Bıraktırılmadı mı bu insanların hakemliği ya? Nasıldı aynı şey? Mümkün değil. 8 Mart o yüzden söyledim, bu insan 8 Mart yanlış hatırlamıyorsam o hakemlerle ilgili olan hadise. Bir anda hepsi birden. Bunların aileleri, çoluğu çocuğu yok mu? Yani empati kursanıza mesela, sizin kardeşiniz, abiniz, babanız neyse onlara bu şekilde bir söz söylense ya da bu şekilde davranılsa siz nasıl tepki gösterirsiniz? Kötü niyetleri de bulun, tespit edin, kabul ediyorum da şimdi siz bana şeyi mi ikna etmeye çalışıyorsunuz? Bu hakemlerin tamamı bir planla çıkıyorlar. Planı da ne olduğu belli değil. Mesela ne hocam bu hakemlerin planı? Bir gün oturuyorlar hepsi beraber, bunların bir şeyi var, lokali var hocam, oturuyorlar. Diyorlar ki ya biz Fener'i şampiyon yapalım diyorlar mesela. İki hafta sonra yok baba biz vazgeçtik diyorlar, bu sene Galatasaray şampiyon yapacağız. Sonra iki hafta sonra diyorlar ki bu Beşiktaş, ya bunu yapalım diyorlar. Sonra bakıyorlar Beşiktaş bizim beklentimizin üstünde gitti. Biz bu Beşiktaş'ı durduralım. Ya böyle bir şey olabilir mi yani?
1: Ahmet Berk diyor ki İbrahim hocam, Çağatay hocam, aslında problemlerin tamamının çözümü çok kolay. Futbolumuzu ve sporumuzu sporun içinden gelen Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olan idealist insanlar yönetirse hiçbir problem kalacağını düşünmüyorum. Saygılar demiş.
0: Ya o da çok doğru değil yani, sporun içinden gelenlerin de çok yani o yetmiyor. Bence sporun içinden gelenden çok o orada bilgi birikim, o konudaki eğitim belirleyici oluyor. Sporun içinden gelmiştir ama o anlamda bir adım ileri gidememiştir. Sadece sistemi biliyordur, taktiği biliyordur. Onun ne faydası var sana hocam yani?
1: Yenal Bey yani diyor ki...
0: Sporun içinden gelenin o anlamda da bir donanımı olması gerekiyor hocam. Yani bilgisi birikimi olması gerekiyor. Tek başına işin içinden gelmesi yetmiyor.
1: Sen bu mahcup konusunu açmıştın ya, ona ithafen demiş evet. Ki Galatasaray'da Belanda Mart 2021'de stadyum zeminine eleştirilen açıklamaları nedeniyle yönetimi ve kulüp markasının yıprattığı gerekçesiyle sözleşmesi tek taraflı feshedilerek takımdan gönderilmişti. Ben çok mahcup olmuştum diyor. Belhanda'yı sevmem ama zeminler hala berbat diyor.
0: Şimdi yani kızıyorsun, sinirleniyorsun, senin eksiğini yanlışını gördüğü zaman biri. Hakemin dışında bir şey söylediği zaman kızıyorsun.
1: Sevgili İbrahim Yavuz, peki bu hafta Avrupa Kupası, Şampiyonlar Ligi, ön eleme, playoff'ta neler söyleyeceksin takımlarımızın şanslarıyla alakalı?
0: Valla hocam yani Fenerbahçe ile başlayalım ki çok hepimizin isteği, dileği bir tane daha takımımız Şampiyonlar Ligi'nde olsun ki çok uzun zaman oldu. Olması gereken de oraya iki tane takımla gidebilmek. Umarım Fenerbahçe o problemi halleder. Öngörüsü çok zor bir karşılaşma. Çünkü bilmiyoruz henüz Fenerbahçe'nin hangi planla sahada olacağını. Diğer tarafla ilgili 3 aşağı 5 yukarı bir öngörü var ki onlar için de çok önemli. Ligde şampiyonlukla ilgili halledemedikleri durum var. Ekonomik sıkıntılar var. Onların da şu an 7 yıldır falan gidemiyorlar ya da 6 yıldır gidemiyorlar. Onların bütün derdi bir an önce Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Yani öngörüsü zor bir karşılaşma. Bireysel oyuncu kalitesi anlamında aslında onlara direnecek kalitede oyuncularımız var ama oyun planı konusunda çok fazla bir şey öngöremediğim için ve Fenerbahçe'nin hangi kadroyla sahaya çıkacağını bilmediğim için çok net bir yorum yapamıyorum hocam.
1: Erkan Bey demiş ki İbrahim Yavuz adam. Merhaba, ben Tolga demiş. İbrahim Bey'e bir sorusu var. Çok güzel konuşuyor, müthiş bir bakış açısı. Kendisini ne zaman sahalarda göreceğiz? Doğrusunu uygulamalı gösterecek. Herkesi çok güzel eleştiriyor. Kendisini ne zaman göreceğiz diyor.
0: Şöyle söyleyeyim. Tabii ki ben yani antrenör lisansına sahibim ama Yani o fırsatı bulamadım. Yani kimse bize gel burayı yönet demedi. Ben de sonuçta bu işin bir tarafında kalmak istiyorum. İşin bu tarafını tercih ettim. Yorum tarafını tercih ettim. Bugün burada devam ediyorum ama bu işin özellikle sportif direktörlük tarafı ile ilgili düşüncelerim var. Yani ileride yani birileri bize güvenir, teslim olursa onunla ilgili hem çalışmalarım var hem planım var ama zaman ne gösterir onu bilmiyorum. Yani buralarda da çok fazla şeyle ilgilenmiyorlar. Yani o süreyi zamanı da sana vermedikleri için olmuş olsun diye de bir yerlere de gitmek istemiyorum. Sonuçta Türkiye'de biliyorsun hocam. Gidiyorsun bir yere ve çok kısa sürede eğer istediklerin olmazsa çok biliyorsun bu iş öyle çok kısa sürede olacak bir iş de değil. Hemen seni yok edebiliyorlar yani o yüzden zamana ihtiyacım var ve bana inanacak, güvenecek, o süreyi verecek insanlara ihtiyacım var.
1: Evet. İbrahim Yavuz, ben yetişemiyorum sorulara, mesajlara. Bilmiyorum senin durumun ne? Müsait
0: ben misin? De yani Aydın Cingöz beni alacak şu an, onu bekliyorum. Ona da gerekli mesajı attım, yerimi belli
1: Peki,
0: ettim.
1: Peki o zaman son soru şu olsun. Yaşar Bey de diyor ki yarın Fenerbahçe ne yapmalı İbrahim Yavuz'a göre diyor.
0: Ya Fenerbahçe'nin özellikle yani benim şimdi maçla ilgili en belirleyici olacak hadisenin şu olduğunu düşünüyorum. Orta sahada özellikle hangi oyuncularla oynayacağını çok merak ediyorum hocam. Yani çünkü eğer Fenerbahçe ikili orta sahayla oynarsa sanki orada ilk baştaki gibi hem sayısal hem enerji anlamında problem yaşayabileceğini düşünüyorum. O yüzden ben Fenerbahçe'nin orta sahadaki Genduzi, Kante ve İsmail'le başlamasının onlar adına daha hayırlı olacağını düşünüyorum. O tercihin çok onlar adına belirleyici olacağını düşünüyorum.
1: Sevgili İbrahim Yavuz, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Aydın'a da
0: sağ
1: çok selamlar.
0: Sağ ol hocam, selamlar. İleteceğim hocam. Sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Vakit ilerlemeye devam ediyor. Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ederken tabii ki spor yazarlarımız da hatta bekliyorlar. Aramamı da bekliyorlar. Onları da arayacağım. Beşiktaş'ın efsanevi isimlerinden bir tanesi. Bu saat için konuşmuştuk. Sevgili Şenol Fidan şu anda telefonun diğer ucunda benim aramamı bekliyor olması lazım. Bakalım Şenol hocam şu anda telefonun diğer ucunda mı? Hocam çok dakiksin. Aramamı bekliyordun herhalde.
0: Elim telefondaydı sevgili Çağatay.
1: İyi misin? Nasılsın? Her şey yolunda mı?
0: Teşekkür ederim. Vallahi epeydir görüşemedik. Sağ ol. Sen nasılsın?
1: İyi vallahi. Bende de bir yaramazlık yok hocam. Yayınlara devam. Televizyon, radyo. Hayat koşturmacası. Böyle bir döngü.
0: Döngü devam ediyor. Hayat böyle bir şey
1: tabii,
0: zaten.
1: Tatilleri yapıyorsun hocam. Ne güzel ya. Valla.
0: Yani, zamanı da işte falan varsa, ekonomi değilse zamanı da işte zaman su gibi akıp gidiyor sevgili Çağatay.
1: Evet hocam. İnşallah daha da çok tatil yapacağım.
0: Amin cümlemiz.
1: Ama Beşiktaşlı taraftarlar da hakemden yana çok sistemde bulunuyorlar. Diyorlar ki Çağatay hocam Allah aşkına lütfen bizim duygularımıza tercüman ol. Hakem hataları ve aklıma da sen geldin sevgili Şenol Fidan. Ne diyeceksin yani, hakem hataları bu kadar çok etkiliyor takımları. Nasıl bir değerlendirme yapıyorsun Şenol hocam?
0: Ya senelerce zaten bu hakemle ilgili bu konular devamlı konuşuluyor tabii. Bu ne kadar etki ediyor, ne kadar etmiyor baktığımız zaman. Ben hep şöyle değerlendiririm tabii, teknik adam olduğumuz için. Futbolda birkaç yerden bakabilirsiniz. Yani taraftar muhakkak bu yani hakem olaylarına da etkisi büyük şekilde bakabiliyor. Ama teknik adam olarak baktığın zaman oyuncuların da sadece futbol oyununa konsantre olmaları için buradan da bakmak gerekiyor. Taraftar tabii ki haklı. Şimdi maç içerisinde birkaç tane penaltı pozisyonu var, gol atılıyor, gol verilmiyor gibi. Buradaki bence en büyük sıkıntı belli bir standartta bu kararların verilmeyişi. Yani evet tamam, bunlar foulse, bunlar kırmızı kart değilse bundan sonra da böyle verilmesi gerektiğini düşünüyor herkes değil mi? Ama işte yeri ve zamanı geldiğinde bu niyete bağlı olan kararlar futbol camiası üstünde bu tabii güvensizliği de yaratmış oluyor. Yani senelerdir böyle. Yani bazı takımlar dokunduğun zaman faul alıyor veya penaltı alıyor. Ama sana geldiğindeki oradaki şiddet bayağı da şiddetli bir pozisyon olmasına rağmen hakemler
2: buna penaltı çalmayınca Beşiktaş taraftarı ve camiası üzerinde ister istemez bunlar soru işareti yaratıyor. Yani güvensizlik yaratıyor. Önemli olan burada bu standartı yakalamak. Yani şimdi evet

0: maç içerisinde penaltılarla ilgili mesela gol ve faul var dedi değil mi? Bizim attığımız Beşiktaş'ta attı. Golün sayılmaması rakibi çekmeyle ilgiliydi. Aynı pozisyonda yanına gelen bir ortaya Vlahovic'in yapılan bir penaltı var. Yani o da bence aynı standart yakalanmış olsa, hı hı, bu şekilde o penaltıda verilmesi gerekiyor. Tabii bunlar hakem yorumuna giriyor. Tabii bunları sana göre bana göre değerlendirmek mümkün, gri alan bunlar. Ama bir kırmızı kart yani olayı var. Burası hakem belki görmemiş olabilir saatinde, çünkü futbol biliyorsun canlı bir oyun, 22 kişinin hareket ettiği bir oyun, görmeyebilir ama VAR hakeminin, ki Bülent birinci oldu, ki ben teknik adamlık yaptığımızda, biz Kayseri Erciyes'te çalıştığımız zamanlar Gaziantep maçıyla ilgili bize Bülent birinci oldu o zaman.
1: Evet.
0: Sahanın kenarında 5. 6. hakemler oluyor hatırlıyorsan.
1: Biliyorum hatırlıyorum çok iyi.
0: Yani orada yani 5. hakemdi. Yani kimsenin göremediği, o zamanlar bakın canlı gözle göremediği, ben ekranlardan o zaman bakmıştım, gol atmıştık. Bize de Erciyes Spor'da Drenthe diye bir oyuncumuz vardı. Real Madrid'de falan oynamıştı. Onun attığı golü iptal ettirmişti kendisi. Yani hem görev tanımanın içinde olmamasına rağmen. O zamanlardan bahsediyorum. Şimdi bu kadar işlerin kolaylaştırdığı, yani kolaylaştığı bir ortamda, önünüzde televizyonlar, kameraların olduğu bir ortamda bu kadar da şiddetli bir hareketin yapılmasına, yani VAR hakeminin burada çağırmaması ister istemez burada soru işaretlerini doğuruyor. Yani buradaki sıkıntı bu. Yoksa hakem saha içinde bazen ölçme değerlendirmeyi farklı yapabiliyor. Hakim taktidir falan diyebilirsiniz ama buradaki tokat atma olayı veya yumruk atma olayı kesinlikle yoruma girmeden kırmızı kartla yani cezalandırılması gereken bir olaydı.
1: Hı hı.
0: Yani burada tamamen VAR hakeminin bir ne diyelim hatası veya yanlışlığı söz konusu. Yani bunu söylemek de yani herkese hemfikir zaten.
1: Evet. Şenol hocam, Şenol Fidan olarak şunu da söylemek istiyorum. Şimdi Alanyaspor Beşiktaş maçında çok önemli bir olay oldu. Beşiktaş evet mağlup oldu ama karşılaşma sonrası taraftarının Beşiktaş'ı alkışlaması çok değerliydi. Siyah beyaz takımın taraftarlarına verdiği bu güven duygusu çok önemliydi. Tabii ki sezon boyunca da birçok kayıplar yaşanacak. Sizler de profesyonel olarak çok büyük maçlar oynadınız. Ama özellikle Olaytan ve Murillo'suz başlamak riskli bir karar değil miydi size göre?
0: Ya şimdi şöyle bakın yani Avrupa Kupası maçları oynadınız. Lig başladı. Geçen hafta ilk maçı yine Avrupa Kupası.
1: Rotasyonu da çok kullanan bir hoca.
0: Ya kullanan bir de zaten bunu zaman içerisinde kullanacaktı ama bu Alanya'nın kullanması açısından şöyle bir planlama yapıldığında bir plansızlık söz konusu gibi geliyor. Hangi açıdan söylüyorum? Çünkü 5-6 maçtır aynı kadroyla çıkan bir Beşiktaş takımı ve oynayan ve oynadığı oyundan keyif veren bir takım söz konusuyken tabii ki maçların artmasıyla beraber burada hoca dışarıdaki oyuncuları da hazır tutma adına Alanya'da böyle bir rotasyona gitmeye ihtiyacını duymuş. Yani burası rotasyonu yapması gereken yer miydi Alanya Spor maçı? Oraya bakmak lazım. Çünkü hafta arası oynadığınız Zagiriz maçında 3-0'lık bir galibiyetle müthiş bir oyunla bundan sonraki yani hafta arasında yine oynayacağınız maç daha da kolay geçecek gibi duruyor. Demek ki oraya da bir rotasyonu oraya saklamış olsaydınız belki de yani bu Alanya Spor karşısında en azından yani teknik anlamda hoca yükü kendi üstüne almamış olacaktı. Yani oyuncular o yükü vermiş olacaktı. Yani belki de kötü oyun olsa hoca diyecekti ki bakın geçen hafta biz bu oyuncularla çıktık. Aynı oyuncularla çıkıyoruz. Yani burada hava sıcaktı, nem falan gibi bir takım faktörüydü. Hocanın burada belki kendi adına bir takım kredi açmış olma ihtimali yüksek oluyordu. Hı. Ama şimdi rotasyona gittiğinizde eğer o oyunu oynamıyorsanız da sonuç alamıyorsanız ister istemez burada hocaya da bir takım şeyler söz konusu olabiliyor. Yani burada İtalyan'ın belki kendi adıma söylüyorum tabii ben olsaydım diye baktığımda belki Alanya Spor maçında hafta arası oynattığımız şimdiye kadar oynattığımız takımın ilk 11'ini oraya çıkartmak daha doğru gibi duruyor diye düşünüyorum ben.
1: Sevgili Şenol Fidan, sana bir teşekkür gelmiş. Satılmış Çınar. Çağatay hocam, Çağatay hocam hayırlı yayınlar. Sene 86-87 olması lazım. Beşiktaş Trabzonspor maçına gitmiştim.

0: Bodrum stadı dakika 87. Maç gitti gidiyor derken Şenol hocam gol attı, bir de Ali attı, maçı aldık. Allah razı olsun ondan demiş Satılmış Bey.
1: Sağ ol, çok teşekkür ederim ama sene olarak 86-87 değildi. 88-89 sezonuydu. Yani 88 senesindeki Aralık ayındaki Trabzon maçıydı. Maç 0-0 gidiyordu.
0: Evet.
1: İşte 90 dakika içinde kaçırdığımız goller vardı ama en son işte kalecinin yumruklamasıyla orta sahaya doğru gelen bir topta kaleci Şevki'ydi. 35 metreden ayak içimi koyarak orada 1-0 öne geçmiştik. Dakika 88'de 1-0. Daha sonra da dediğim gibi Satılmış Bey'in Ali'nin attığı golle 2-0 maçı kazanmıştık. Hı hı. O skorlar da atılan goller doğru ama sen olarak seneyi düzeltmek istedim. Sadece teşekkür ediyorum.
0: Şenol hocam, en unutamadığın maç hangisi? Senin hafızanda kalan, senesine kadar hatırlıyorsun. Yılları o yüzden soruyorum. Seni en çok böyle etkileyen, belki kariyer maçını oynadığın maç da olabilir. Aklına geliyor mu hocam?
1: Bu yok, bahsettiğim bu Trabzon maçı golün hem son dakikalarda olması, uzaktan çok güzel bir gol
0: atılması. Yine bu maç diyorsun yani.
1: Tabii yani ona bakarsan Beşiktaş'ta ilk forma giydiğimiz bir jübile maçımız vardı. Samet abinin, Samet Aybaba'nın Fenerbahçe'ye İlimiz stadına çıktığımız ilk maç var, onu unutamayız. Artı ilk maçı var Ankara Gücü, Ankara'da Ferdinand'lı kadroyla beraber 1-0 mağluptuk. Daha sonra Halim'in attığı gollerle 2-1 galip gelmiştik gibi. Hı hı. Yani o süreçler aklımızdan çıkmıyor tabii. Yani orada önemli anılarımız var. Ama Trabzon maçı benim yani seyirciye daha çok böyle yakınlaşmamla ilgili dediğimizde Trabzon maçı orada bir dönüm noktası olmuştu kendi adıma.
0: Meslan Bey diyor ki Beşiktaş'ı diyor her sezon doğuruyorlar. Hakemliği bırakınca da helallik istiyorlar. Beşiktaş'ı yakmıştık diye yayınlara çıkıyorlar. Etmiyoruz, hakkımızı haram olsun diyor. Tabii Beşiktaşlı taraftarlar da.
1: Sevgili Cadet, zaten bak biraz önce ifade ettim. Yani zaten burada insanların hata yapma lüksü var mı? Var, ama yanlış yapma lüksü olamaz. Yani buradaki ince ayrım bence şu. Hata da biliyorsun kaza olarak, yani hatayı böyle görmek lazım. Ama yanlış biraz daha bilerek yapılan bir şey olduğu için benim düşünceme göre iş artık o noktaya geldiğini düşünüyor yani camia, futbol camiası.
0: Evet.
1: Burayı ortadan kaldırmak lazım. Yoksa İngiltere'de maç seyrediyoruz. Çeşitli Avrupa liglerinde. Orada hatalar yok mu? Orada hatalar var ama orada yapılan hataların yani kötü niyetle olmadığını, yani yanlışlıkla olmadığını, hata şeklinde olduğunu bildikleri için oradaki hakeme de, işte oradaki merkez hakem kuruluna da güvenleri bu anlamda sonsuz olabiliyor, devam edebiliyor. Ama burada geçmişten gelen hep böyle söylentiler, bir takım konuşmalar yapılır şudur falan gibi bir takım söylemlerin hala günümüzde devam etmesi, geçmişten gelen bir takım sıkıntıların devam ettiği anlamına da geliyor. Yani burada biz futbol ortamıyla beraber normal günlük yaşamamızdaki bu güven duygusunu biraz daha da çok yukarı çekmemiz lazım. Yani burada yani futbol camiasında olan bu güvensizlik hemen hemen her ortama da yansımış vaziyette. Futbolda da tabii böyle bir kararlar çıkınca ister istemez bunlar da konuşulmuş oluyor.
0: Yılmaz Bey diyor ki bütün takımlar maçlara çıkmasa federasyon ve hakemlerin başında kişiler bırakmak zorunda kalmaz mı? Başka çözüm göremiyoruz artık demiş.
1: Ya olabilir tabii, yani bu kulüpler birliği ile ilgili yani alabilecek karar. Bunu Profesyonel Futbolcular Derneği de kendi haklarıyla ilgili de bir zamanlar bir haftalık, iki haftalık böyle yapabilirse. Çünkü dernek olduğu için bu grev hakkı olmuyor bazen ama evet. Kulüplerin böyle bir isteği olabilir. Belki ultimatum verebilirler. Ama isterseniz de şimdi bakıyorsunuz büyük takımların içerisinde en mağdur olan takımlardan bir tanesi Beşiktaş, geçmişe baktığımız zaman.
0: Evet.
1: Hep üst üste geldiğinde hep bunun isyanı oluyor. Yani burada çünkü kar topu büyüyerek önümüze çıkıyor. Tüy şeklinde büyüdü artık bu son maçta. Hı hı. Yani daha önceki maçlarda hakem gördü görmedi diyebilirdik ama artık VAR'ın olduğu ortamda, yani ben penaltılarla da ilgili bir şey söylemiyorum ama kırmızı kartın verilmemesi hakikaten yani bu konuda gelinen en son nokta oldu diye düşünüyorum. Evet.
0: Şenol Fidan, ben Vlahovic'i de sormak istiyorum. Ben Beşiktaş'ta çok gol atacağını düşünüyorum hocam. Sen nasıl düşünüyorsun, neler düşünüyorsun Vlahovic için?
1: Şöyle ben de Beşiktaş'ın Avrupa Kupası maçlarını canlı seyrettim. En son girdi işte ilk geldiği maçta da Vlahović oynadı. 30 dakika oynadı. Hatta ben bu kadar antrenmansız sezon başını geçirmemiş bir futbolcu için bir sakatlık söz konusu olacağını düşünüyordum.
0: Çok destekliydi çünkü... hocam.
1: Evet evet işte onu söyleyecektim. Yani 30 dakikalık süre hakikaten bana göre biraz uzun süreydi. Belki 15-20 dakikalık bir sürelerle belki sahaya görev vermesi gerekiyordu ama demek ki Vlahović bu yani takımsız geçen veya işte transferleri kovaladığı ortamda bile Salah'ın da yani Muhammed Salah'ın da baktığım zaman özel çalışmaları olduğunu görüyoruz ve istekli olduğunu görüyoruz ve hakikaten bir pivot santrfor dediğimiz hem hava topu hem sürat hem çalım atma özelliklerini artı enerjisini Beşiktaş adına yani Beşiktaş adına bu sene çok iyi şeyler yapacağı mesajını o 30 dakikada gördük. Bu son maçta da girdiğinde yani ikili mücadele olsun hatta üçlü sıkıştırmalarda bile oradaki yani slalomları fazlasıyla temas alan temastan kaçmayan ama gol için çabalayan bir santrfor gördüm. Onun için hakikaten isim olarak da belki çok büyük futbolcu ama performans olarak da Beşiktaş'a çok şey katacağının çok büyük örnekleriydi benim için.
0: Evet sevgili Şenol Fidan yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Sesini duyduğumda da çok mutlu oldum. Başka eklemek istediğim bir şey varsa onu da alalım.
1: Yok çok teşekkür ederim vallahi ben de çok memnun olurum. Buradan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Kendi adımıza işte bilgi birikimlerimizi, tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Ama diyeceğim şu Beşiktaş takımı İtalyanlı hocayla beraber, Vincenzo İtalyanlı'yla beraber hakikaten oynanan oyununda keyif veren organizasyonu olan bir takım olarak yani bir teknik adam olarak onları gördüğümü söyleyebilirim. Tabii ki bu organizasyon içerisinde görev tanımlarının da çok doğru yapıldığında Beşiktaş'ın kimliği de tamamen değişmiş oldu. Tabii ki futbolda bu yenilgiler var. Çünkü eğer siz şampiyonluğa ulaşmak istiyorsanız senede 4-5 tane yenilgiyle beraber işte 4-5 tane beraberlik sayısını yukarıdan aşağı doğru indirgediğinizde bunları tekrar üst üste yapmamamız gerekiyor. Yani burada senede 4 tane veya 5 tane mağlubiyet hakkınız var. Onları da İtalyan hocaya Önder Özen tarafından muhakkak anlatacağını düşünüyorum. Çünkü yarışın içinde olmak cami adına çok önemli bir şey olacağını düşünüyorum ben.
0: Şenol hocam tekrar teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da görüşmek üzere.
1: Sağ olun sevgili Çağatay. İyi yayınlar diyorum. Selamlar herkese.
0: Saygılar hocam. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Beşiktaş'ın efsanevi oyuncularından Şenol Fidan'ı da yayınımıza aldık. Yavaş yavaş da bir programın sonuna doğru geliyoruz ama son dakika gelişmesinde Beşiktaşlı taraftarlar bekliyorlar. Beşiktaş kanat transferinde çok çok önemli bir mesafe kat ederek Ernest Poku için görüşmeleri ilerletti. Tekrar ediyorum Beşiktaş kanat transferlerinde şu an çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Ernest Poku için şu anda görüşmelerin çok yüksek düzeyde devam ettiği bilgisini de almış olduk. Evet Galatasaray'da konuşmadık çünkü programın başında 4 tane bir futbol konseyinin olduğunu söylemiştim. Uğur Meleke, Güntekin Onay, Fırat Aydınus ve Mehmet Aslan'ın yorumlarını özellikle söylemiştik. Bakın Galatasaray için neler söylemişler. Uğur Meleke ilk yarıdaki bireysel hatalarla maç erken koptu diyor. Erzurumspor bence şu an bir buçuğuncu lig takımı. Nisan ayında alt ligde oynanan 7 oyuncusu ilk 11'de sahaya çıktı Galatasaray önünde. Ve özellikle ilk devredeki bireysel hatalarla da erken koptular maçtan. Ancak yine de Galatasaray'da gelişimler var. Önde baskıya daha iştahlı gittiler. İki de ürün aldılar. Osimhen sezonun canavar moduyla açtı. Orta sahada 10 numara tipli hiçbir oyuncusunun olmadığına göre şüphesiz ki Batrakov bir derinlik katacak. Bence hala hücum bölgesine 2-3 alternatif gerekli diyor. Güntekin Onay Erzurum Süper Lig'e çıktı ama kadrosu birincilik seviyesinde diyor. Ancak geride kalan iki maçta gördük ki takımın kadrosu hala birincilik seviyesinde. Galatasaray, Erzurum'un hatalarından faydalanarak çok da güçlü bir oyun oynamadan farklı bir skor elde etti. Osimhen'in sezona fırtına gibi girmesi Galatasaray açısından sevindirici. Ancak sarı kırmızılar henüz ritmini tam

0: anlamıyla bulabilmiş değil. Batrakov'a gelince, Rusya Ligi'ndeki istatistikleri olağanüstü. Ancak burada ve Şampiyonlar Ligi'nde neler verebilir, bunu zaman gösterecek. Genç ve potansiyelli bir oyuncu olması Galatasaray için büyük bir artı diyor. Fırat Aydınus'a bakalım. Sezonun uzunluğu düşünülünce 2 veya 3 takviye gerekiyor yorumu yapılmış. Galatasaray'ın Erzurum deplasmanında aldığı 4-0'lık galibiyette özellikle erken golün ardından oyunu kontrol altına alması ve rakibine fazla alan bırakmaması önemliydi. Ama Galatasaray tamamen eski seviyesine döndü demek için erken. Batrakov hücumda skor üretebilen, son pas kalitesi yüksek ve ceza sahasına girebilen bir oyuncu. Geçen sezon 36 maçta 17 gol ve 12 asist üretmesi katkısının hangi seviyeye çıkabileceğini gösteriyor. Sezonun uzunluğu ve Avrupa hedefleri düşünüldüğünde kadrosuna en az 2 kaliteli takviye daha yapması gerekiyor. Okan Buruk'un da 2 veya 3 transfer düşündüklerini söylemesi bu ihtiyacın teknik heyet tarafından da görüldüğünü gösteriyor. Ve Mehmet Aslan da son olarak Galatasaray ile ilgili hala ligin en iyisi ama yaşanan bir kadrosu var diyor. Galatasaray bakmayın Çorum maçında alınan beraberliğe ama giderek yaşanan bir kadro var. Geçtiğimiz sezon Osimhen transferinin getirdiği mali yük nedeniyle kadroda yapmaları gereken değişim ve dönüşümü bu sezonda yapamadılar. Unutmamalıyız ki her başarı ve kadronun bir ömrü var ve bu takım o başarıların artık son demlerini yaşıyor. Yeni transfer Batrakov yetenekli ve Galatasaray'a katkı sağlayacak bir oyuncu ama tek başına yeterli değil, forvet ve orta alana da transfer gerekli demiş. Evet, sizlerin mesajlarından ve Instagram adresinde beni de takip eden evet Bekir Karaman ki evet önemli isimlerden bir tanesi, teşekkürler. Yine bakıyoruz, Sezgin Kamacı'ya teşekkür ediyorum. Yıldırım Çelik Örse teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresini takip alan Ozan Bey'e teşekkür ediyorum. Mesajlardan bakalım, okumadığımız mesaj kaldı mı diye. İbrahim Hocam çok güzel konuşuyorsunuz. Mesele Beşiktaş olunca demiş Dursun Meral. Ahmet Doğan, iyi yayınlar Çağatay Hocam. Ben Şanlıurfa'dan Ahmet Doğan. İrfan 25'i bağlayacak mısınız demiş. İrfan 25'i benden sonraki arkadaşlar canlı yayına alacaklar. Çünkü onların da bağlantıları arasında gördüm. Bugün dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. 2 saat boyunca da beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin radyosu Radyo Gol'de yine Çağatay Çıtlak'la yine 4 büyük gündemde görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Günlerden salı, 25 Ağustos, nemli, sıcak, bunaltıcı, geceleri zor geçen günlerle dolu bir Ağustos sonu aslında. Bu detayları, ayrıntıları konuşacağız ama bu sıcaklarda tabii büyük şehirlerde, metropollerde, bina aralarında olmak var. Bir de farklı farklı bir şekilde tatil beldelerinde, sayfiye yerlerinde zaman geçirmek var.
1: Abi bu nasıl zaman geçirmek ya?
0: Ayvalık'a mı gidiyorsun? Ayvalık'tan ses geliyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler.
0: Ahmet Konanç'ın sesi geliyor. Ben bu işin kokusu da çıkar diyordum. Sarımsaklı Ahmet diyorum ona ben dünden beri.

0: Sarımsaklı taraflarında olduğunu düşünüyorum. Neredesin Ahmet?
1: Abi Ayvalık Sarımsaklı plajındayım. Hı-hı. Ya burası tabii Türkiye'nin en uzun, en güzel plajlarından.
0: Bir tanesi diyelim.
1: Öyle mi? Sen de mi Ayvalıkçısın Sarımsaklı?
0: Yok hayır. En uzun plajlarından bir tanesi diyelim. Yoksa Karasu taraflarını söylerim, Ören taraflarını söylerim. Çok uzun plajlarımız var öyle.
1: Yok. Onlardan bir tanesi dedim zaten. Hı-hı. Ya sen tamam. Bana ön

0: geldik. Sana net ifade ediyorum. Ayvalık'ı ben tanıyamamışım ya daha önceden. Hep Cunda'ya, Ayvalık merkeze falan takıldığım için şey zannetmişim böyle. Aşırı kalabalık, yeterince sahili plajı olmayan, hani sarımsaklı duyuyordum ediyordum falan ama bu kadar mükemmel bir denizi olduğunu hiç bilmiyordum. Bir de İstanbul'u biliyorsun hani şöyle küçük bir 15-20 dakikalık mola versen 4,5-5 saat arasında rahatlıkla gelebiliyorsun. Yani aşağıya inene kadar Bodrum'a vesaire inene kadar bir yarı
1: Tabii.
0: yol burası. Muhteşem bir İstanbullular için çıkış noktası. Denizi harika, doğası harika.
1: Plajı, kumu harika, onu söyleyelim.
0: Kumu da
1: Zaten
0: çok
1: yani
0: güzel.
1: Kuzey Ege taraflarında bak, Dikili'den itibaren aşağıya doğru indikçe öbür taraflarda tabii ki her tarafın ayrı güzellikleri var. Kimi Marmarisçidir, kimi Fethiyecidir, kimi Antalya sever, Side, Alanya, o tarafları. Ferhat Gündoğdu ve Merkez Hakem Kurulu Alanya taraflarını çok seviyor. Son
0: Ne
1: dönemlerde
0: oldu Beşiktaşlılığın kabardı. İlk hafta Fenerbahçe'yi doğradıklarında Gençler Birliği maçıyla alakalı hem hakem hem yayıncı ile ilgili bir şeyler söylediğimde hiç üzerinde durmamıştın. Ama dün sizi Alanya'da abi, Doğan abi Beşiktaş'ı hem yayıncı doğradı hem hakem doğradı. Yayıncının mesela onun attığı golde faul falan yok. Neden böyle yeterince doğru açıdan yakın mesafeden bu kadar imkan varken göstermiyor, gösteremiyor ya da faul falan yok abi, ne faul ya? Ondan sonra yaptığı hareket kırmızı kart. Yayıncı, hakem aynı Fenerbahçe'nin Ankara'da yaşadığını yaşadınız. Ben bak az önce mesela anons attım. Gerçi sarımsaklıdan nasıl buraya geldik bilmiyorum.
1: İşin kokusu çıkar demiştim ben sana. O sarımsağın
0: Ya.
1: kokusu geliyor buraya. Evet.
0: Bak şimdi Radyo Gol'deyim. Tweet attım. Bir de Instagram'a koydum. Sevgili abim Doğan Önceli ile seni etiketlemiyorum Twitter'da. Çünkü senin Twitter hesabını çaldılar.
1: Çaldı. Bir tane var
0: Sevgili
1: Doğan Öncel diye duruyor öyle bir şey ama bilmiyorum tamam.
0: Sevgili abim Doğan Öncel'le Fenerbahçe'deki son gelişmeleri, takımlarımızın Avrupa'daki maçlarını ve dört büyükler içinde sadece Galatasaray'ın hakemlerden şikayet etmemesini konuşacağız dedim. Yalan mı? Yalan mı?
1: Doğru.
0: Bak, Trabzonspor isyan etti. Fenerbahçe isyan etti.
1: Konya isyan etti.
0: Beşiktaş isyan etti. Elbette öyle. Dört büyükler üzerinden gidiyorum. Galatasaray'ın herhangi bir isyanı var mı? Ya Galatasaray Çorum maçını kaybetmeliydi. Ondan sonra sene sonunda 2 puanla 3 puanla şampiyonluk gelince işte bu maçların önemi daha çok anlaşılıyor. İş işten geçiyor tabii. Ya 10 kişi kalması gereken Torreira'nın hareketiyle Galatasaray Çorum 10 kişi kalıyor. Geçen seneki Göztepe-Möztepe maçı gibi. Şallai'nin adamın ayağına yaptığı hareket, basması faul, penaltı ceza sahası içinde Çorum'un penaltısı verilmiyor. Erzurum'a gidiyorsun. Elbette Erzurum Galatasaray'ın rakibi değil. Ama Erzurum'un örnekleri Fenerbahçe aleyhine yaşanmış. Dışarıda başlayıp içeride devam eden pozisyonu var. Emsalleri var. Penaltı vereceğine frikik veriyorsun. Erzurum'un yediği ilk golde kornerden top gelirken Torreira bunu her zaman yapıyor. Kaleciyi resmen o 1,60'lık boyunun tamamıyla engelliyor. Faul var, golü veriyorsun. Ben böyle bir şey görmedim ya. Beşiktaş, hadi ilk hafta tamam sesinizi çıkarmadınız. İkinci hafta yayıncı bir kere o pozisyonu daha net gösterse faul olmadığı ortada. Artı adam Ohu tahrik ediyor. Abi bu tokatın yumruğun bu hali kırmızı kart değilse gelecek hafta bütün futbolcular kickboks yapsın sahada. Yani Trabzonspor burada Kasımpaşa maçında aleyhlerine verilen penaltı penaltı değildi. O gün ben bir tweet attım, dedim ki Ertuğrul Bey, Sayın Başkan, bir açıklama yapın. Hatta bütün kulüpler muhtemelen Galatasaray'a girmez, istifasını istemeye hakenin. Bakın bunlar canınızı yakacak. Bu hafta Salah'ın yıldızlığıyla kazandın ama Trabzonspor'da Fenerbahçe gibi artık hakemi yenmek zorunda olduğu bir mevsime girdi demek ki. Yine verilen penaltı penaltı değil. Anlatabiliyor muyum? Bir tek Galatasaray'ın şikayeti yok abi hakemlerden. Ya da yarın yalandan şikayet edilir. Onu bilmiyorum yani.
1: Bu arada şöyle söyleyeyim. Merkez Hakem Kurulu'nu ve federasyonu resmi sitesinden tek istifaya çağıran Galatasaray'dır.
0: Ya o bu sene mi oldu abi? Onlar istifaya çağırıyorlar. Fenerbahçe tamam diyor. Beşiktaş tamam diyor. Hadi buyurun diyor. Biz bir olaya bir daha bir değerlendirelim diyorlar mesela.
1: Sen ne
0: ya
1: yapsın,
0: sen
1: mutlu olmayacağım diye açıklama yap da ondan sonra devam edelim öyle. Galatasaray falan diye yani.
0: dengele dengele dengele Galatasaraylı dinleyicilerimiz de var ya, dengele dengele abi. Gerçekleri söylüyoruz Doğan Öncel. Gerçekleri söylüyoruz. Ben somut olarak konuşuyorum. Sen de somut olarak konuş.
1: Ya ben sadece Beşiktaş'ın canı yandığından kaynaklanmıyor. burada Cumhurbaşkanı başdanışmanına kadar uzanan bir sürece gidildi. Farkındaysan hani bazı şeyler yapılır, ufak tefek yapılır. Hani Fırat Aydınus'un dediği gibi.

0: verilmeyen sarı kartlarla diye açıklaması var ya, çok doğru bir açıklamadır, tespittir Fırat Aydınus'un. Tecrübeye dayalı bir açıklamadır. Evet, kendisi zamanında evet. yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Mutlaka hataları vardır. Ben sonradan tanıyarak hayatımın içine aldığım, çok da keyif aldığım, benim için çok da kıymetli isimlerden bir tanesidir Fırat Hocam. Ama şöyle bir şey var. Burada verilen verilmeyen kartlarla ilgili bir problem yok. Burada verilmeyen pozisyonlarla ve çalınan haklarla ilgili bazı sıkıntılar var, ama bu sadece Beşiktaş'la alakalı değil. Burada herkes futbol sever olarak şunu düşünüyor. Ya bu kadar da olmaza döndük, onu anladın mı? Ya baba, bir ayak basma, ne bileyim hani bir ele çarptı mı çarpmadı mı değil. Ya bu artık böyle artık şirazesinin kaydığı, şaftının kaydığı, ne bileyim hani dingilinin düştüğü, şanzımanının indiği, kaportasının yıkıldığı, öyle bir şey yani bu. Bu başka bir şey artık yani.
1: Şimdi ben bu hakem mevzularının yanı sıra yayıncı dosyasını da açtım Gençler Birliği maçıyla birlikte. Bizler artık bu yolun yolcusuyuz. Neyin ne olduğunu anlıyoruz. O gün yönetimi eleştirdim. Dedim ki hakem konusunda sınıfta kaldınız, yayıncı konusunda sınıfta kaldınız. Ama umarım bu çok acı bir ders olur. Sonraki haftaları kurtarırsınız. Murat abi, Murat Zorlu geçen gün kanalında anlattı, dün. Dedi ki Fenerbahçe'nin penaltısına el pozisyonunda Bin Trio'daki 3 hakemin de, Bülent Yıldırım'ın falan, Deniz Çoban'ın penaltı değil demesi, ne kızmış başkan, yayıncının bize karşı bir tavrı mı var? Varsa gereğini yaparız demiş. Şimdi bak Aziz Yıldırım, ne zaman ki bu yayıncı gelirleri az dedi, ki Dursun Bey bile destek gösterdi, de destek gösteriyorsanız adamın yanında durun. Hem adamın üstünden yayın gelirlerini yaparsa Aziz Bey yapar, geçmişte yaptığı gibi arttırsın diyorsunuz. 90 milyon dolar totalde verilen rakam, bir de Happy Top'u 90 yetmiyor diyorsunuz. Adamı yalnız bırakıyorsunuz. O günden beri yayıncının Fenerbahçe'ye belki bakış açısı değişti. Belki bir daha biz burada olamayacağız diyerek, atıyorum. Hani şu anda insanların aklına gelen şüphe, bu şüpheyi gidermeliler. Yani Fenerbahçe'nin üstüne geliyorlar gibi bir şey var. Pozisyonları niye sen yeterince göstermiyorsun? Mesela Bin Trio. Şimdi bu pozisyona penaltı değil demişler, değil mi? El pozisyonuna. Halbuki adamın eli açık. Peki bir Galatasaray Beşiktaş maçı, yanılmıyorsam, aynı pozisyon. Beşiktaşlı oyuncunun hava topunda çıktığı sırada hafif. Hatırlıyor musun o pozisyonu abi?
0: Larin diyorum işte oğlum. Hatırlıyor musun?
1: Larin, bravo. Teşekkür ederim abi. O pozisyona penaltı veriliyor. Bu Bin Trio'dakiler o pozisyona penaltı deyip atlıyor. Aynı pozisyon Ankara'da oluyor. Fenerbahçe lehine diye mi penaltı değil diyorlar. Böyle yayıncı mı olur? Aziz Yıldırım, bu yayınların gelirleri düşük dedi diye mi adamın üstüne gidiyorsunuz? Diğer kulüpler, niye adamın yanında durmuyorsunuz? İlk hafta Fenerbahçe doğrandığında Beşiktaş, niye sesini çıkarmadın? Şimdi çıkarıyorsun. Ne yapıyor Fenerbahçe? Bütün kulüplerin hakkı yükselsin, yayın gelirlerinden daha fazla kazansın diye diyet mi ödüyor? Niye bu ülkede sürekli Fenerbahçe diyet ödüyor? Hem Fenerbahçe'yi öne sürüyorsunuz, Nasrettin Hoca Timur Fil hikayesi gibi, hem de saraya doğru giderken adamı yalnız bırakıyorsunuz. O pozisyon penaltı diyen Bülentler, Denizler, Triyocular bu pozisyona niye penaltı değil diyorlar? Ben burada ne aramalıyım? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yayıncıya esir olmuşuz. Hakemlere esir olmuşuz. Anasını satayım, ne diye Greenwood'u Greenwood'u getiriyoruz abi o zaman biz? Ne diye uğraşıyoruz bunların reytingi yükselecek diye? Göstersene benim pozisyonlarımı. Göstersene o faul olmadığını yakın çekimden. Uzaktan, uzaydan çekiyorsun, onu gösteriyorsun bana. Ne faulü be? Adam önce çekiyor hatta ohu. Tahrik ediyor. O da şöyle bir of be git, ben gol atacağım diyor. Adamın golünden, Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den reyting yapıyorsun. Pozisyonu göstermiyorsun. Akıl alır gibi değil. Abi bu arada benim moralim çok bozuk ya. Galiba Rashford'a Galatasaray'da girmiş ya.
0: Konudan konuya geçişin yani inanılmaz bir hızda ya.
1: Rashford'ım benim. Canım benim. İçeri girsene. Niye kapıda bekliyorsun? Rashford'ım benim.
0: Hiç ayakkabıları falan çıkarmıyor ya. Direkt galoş versene Rashford'a. Galoş ver.
1: Ya abi.
0: Zaman kaybetmesin.
1: Galatasaray ciddi şekilde Rashford'la ilgileniyor. Aziz başkanım, bana bunu yaşatma ya. Vallahi bu transferi benim videolarla açıklarlar.
0: Ya bir voleybol ülkesinde futbol konuşmaya çalışıyor olmak beni üzüyor, biliyor musun? Şu kızlara şu değeri vermiyorlar, biliyor musun?
1: Vallahi kendilerini tebrik ediyorum. Ayakta alkışlıyorum. İyi ki varlar. Türk futbolundaki adaletsizliği.
0: Ya artık şeye bakıyorum ben. Hani kızların maçı var diyorlar.

0: Mesela diyorum ki kimle? Macaristan. Ha tamam, Yeneller falan. O kadar eminim ki artık kendimden, hani böyle izlerken o kadar güvenmişim ki onlara.
1: Galatasaray maçlarındaki hakem rezaletlerini izleyip futboldan soğuduğumuz anlarda bizim filenin sultanları içimize su serpiyor ya. İyi ki varlar.
0: Galatasaraylılar seni bu yüzden seviyor. Senin de Galatasaray'a gizli bir sevdan olduğunu düşünüyorlar. Bu kadar ağzından düşürmediğin için.
1: Biz tespit yapıyoruz abi. Biz tespitçiyiz.
0: Ya diyorlar ki bana, sen neden diğer yorumcularla aynı değilsin de Ahmet Konaj'da yayın yaparken daha farklı oluyorsun diye.
1: Niye abi, niye? Ahmet Ercan'la da yapıyorsun.
0: Benim kaderim Ahmetler zaten. Ahmetler diye bir şey var benim hayatımda. Ben ne çektiysem, birinin ahını mı aldım, ne yaptıysam, Ahmetler diye bir cezayla hayatımı sürdürür. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Ya ben seninle yayın yapmakta çok keyif alıyorum. Yani şundan dolayı keyif alıyorum. Hani sana antitez üretmek ihtiyacı hissediyorum. Mesela sen böyle bir şey söylüyorsun ya, ama öyle değil Ahmet. Bir de bu var. Diyesi geliyor insana sana yani.
1: Sen bana bugüne kadar yayıncılık tarihimizde beraberken hiçbir zaman antitez üretemedin ki. Çünkü ben hep antitezi olmayan çok net doğru şeyler söyledim.
0: İşte mesela senin bir şeyi kabul etmemen benim hoşuma gidiyor. Ya kabul etmene çalışıyorum, kabul ettirmeye çalışıyorum ya bazı şeyleri. Ettirmeyi başardığım anda tedavi olmuş oluyorsun sen zaten. Hani kaçıncı seansımız bilmiyorum bu seninle.
1: Ya ne diyeyim abi ya.
0: Yani yayınlara aç karnına bağlan diyorum. Tok geliyorsun. Hani olmuyor. Yani bir dünya almıyor benim verdiklerim. He, benim verdiklerimi almıştı. Aç karnına katılacaksın yayına.
1: Kahvaltımı yaptım. Bir tane açma vardı kahvaltıda. Onu aldım. Tereyağı, bal aldım. Üç tane zeytin.
0: Açma, o zaman pansiyonda kalıyorsun bu sefer. Açık büfe falan yok öyle. Açma vardı bir tane. Peynir vardı bir tane. Bal aldım deyince.
1: Ya ben hep uygun yerlerde kalıyorum abi. Benim böyle geniş bir bütçem yok ya. Benim olayım denizi göreyim yeter. Simitle de doyarım bütün gün.
0: Zaten sarımsaklı taraflarında bir tane girişte bir otel vardır. Öyle çok da fazla otel yoktur. Hep apart tarzı, pansiyon tarzı.
1: Apart tarzı, evet.
0: Öyledir. Sen Luna Park tarafında mısın?
1: Ben Luna Park tarafındayım abi. Dönme dolaba bindim sabah.
0: Güzel.
1: Döndüm geldim. Birazdan daha bir şeye bineceğim abi. Atlı karıncaya bineceğim.
0: Güzel. Sabah senin için açıyorlardır büyük ihtimalle. Hani bunu eğlendirelim diye. Yapacak bir şey yok yani. Sen bizi yeterince eğlendiriyorsun Ahmet abi. Artık bizim de hakkımız diyerek öyle devam etmiş. İnşallah dönme dolabın en üstünde kalırsın. Bir 3 saatli yukarıdan bakarsın. Sarımsaklı.
1: Ahmet Ercanları tebrik etmek istiyorum.
0: Tebep.
1: Ahmet Ercanları. Geçen gün çok güzel konuştu. Mesela ben de biliyorsun ki Ahmet de sever Tahir Kum'u, Ömer abi seni. Bizler gazeteciyiz, Ahmet de gazeteci. Gazeteci büyüklerimizi severiz, sayarız ama yüzüne karşı Tahir abinin çok güzel konuştu. Tahir abi hakikaten büyük gazeteci, araştırmacı gazeteci. Saygım sonsuz, o da bilir, sen de bilirsin. Gerçekten sezon boyunca anlatır. Hakemler şu, hakemler bu. Genelde Galatasaray'ın lehine oluyor bu olaylar. Temalı anlatımlarını yapar. Ama bir yandan da sürekli Okan Buruk'u över, göklere çıkarır. Ya benim de Galatasaray gibi bu noktalarda avantajım olsa, benim İsmail Kartal'ım 99 puanlı sezonda zaten şampiyondu. Yani bizim gazeteci büyüklerimiz biraz tutarlı olacaklar. Biraz daha cesur olacaklar. Takım ismi vererek eleştirecekler. Yoksa Türk futbolunun geldiği nokta bu. Sen aman beni sokmayan yılan bin yaşasın dersen, Alanya'da şampiyonluğa giderken Beşiktaş dün akşam, önceki akşama kadar şampiyonluğun, tüm samimiyetimle söylüyorum Doğan Öncel, bir numaralı adayıydı. Ama bu kadar kolay operasyon yersin işte, beni sokmayan yılan bin yaşasın dersen. Şimdi Beşiktaş'ın Alanya maçında yaşadığı en büyük kırılma ne biliyor musun Doğan abi? Özgüven kırılması. Demek ki biz yayıncı konusunda bu kadar zayıfız, demek ki biz hakem konusunda bu kadar zayıfız kırılmasıdır. Anlatabiliyor muyum? Bir anda bahar kışa döndü. Yani biz nasıl bu kadar kolay şekilde operasyona uğrayabiliriz düşüncesi Beşiktaşların üstüne kara bir gölge gibi düştü. İnanamıyorum ya. Bak burada arkadaşlarla izledik maçı. Ben daha ilk anda dedim ki burada faul falan yok. Çünkü yıllardır bu işi biliyorum. Bu ikili mücadeleleri görüyoruz abi. Bütün enstantaneler arşiv olarak gözümüzün önünden geçiyor o anda. Yok dedim. Gelsin bak yakın plan göreceğiz dedim. Abi yakın plan göremedim doğru dürüst ya. Yarım yamalak iki tane açı. Ki orada da faul olmadığı belli. Yumruk atmış adam, gözünün önünde vermiyorsun, VAR devreye girmiyor. Ondan sonra Ferhat Gündoğdu bir gazeteciyle anlaşmış ne? bir şeyler söylüyorlar. İşte MHK'm anlaşmış ne? İşte onun üzerinde iletişim yaptığı iddiaları var. Bununla ilgili de açıklama yapmalı MHK. Böyle iletişim olmaz.
0: Hangi gazeteciymiş arkadaşı... biliyor musun?
1: Bilmiyorum. İşte bir iddialar
0: gerçekten
1: var.
0: Gerçekten mi bilmiyorsun? De... İsim mi vermek istemiyorsun?
1: Bilmiyorum. Gerçekten

0: bilmiyorum. Şimdi gerçekten bu kadar iddia varken MHK açıklama yapmalı. Biz böyle bir iletişim yapmıyoruz ya da yapıyoruz, şununla yapıyoruz. Bu ne kadar gölgelerde yürümektir ya? Değil mi? Son 2-3 gündür böyle iddialar yok mu abi?
1: Var.
0: Var. Koskoca MHK, kurumsal MHK, kurumsal TFF. Ya kardeşim, bizim böyle bir iletişim şeklimiz yok. Ya da var, niye demiyor abi? Türk futbolu neden böyle başıboş bir şekilde ortada bırakılmış durumda? Açıklasanıza kardeşim, kim yapıyor bu iletişimi? Birilerine WhatsApp'tan mesaj mı atıyor? O öyle değil, böyle değil falan mı diyor? Tehdit mi diyor? Ne oluyor? Bir sürü iddia var. Kimse de çıkıp demiyor ki evet, bu adamla çalışıyoruz ya da çalışmıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gizli kapaklı gölge iletişim olur mu ya?
1: Ben Türkiye'de gerçekten güçlü olarak 3 isim say dediklerinde bir tanesini Ferhat Gündoğdu diyorum. Kimse koltuğundan alamadı abi adamı.
0: Abi alamıyor. İbrahim
1: Kimse
0: Hacı
1: alamadı.
0: Osmanoğlu bir dünya laf etti. Her şeyi affederim, vardakini affetmem diye. Varda kıyametler kopuyor. Ne oraya dokunabiliyor ne Ferhat Gündoğdu diye. Demek ki İbrahim Hacı Osmanoğlu, kusura bakmasın, şu anda ben burada bir yıl daha kalayım derdinde. Kusura bakmasın abi, ne diyeyim ben? Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun o racon kesen tarzıyla, adaletli olduğuna dair inancımla hep ondan beklediğim bu işi tık tık tık halletmesiydi. Kimsenin istifasını alamıyor. Ortalık yangın yeri. MHK ile ilgili acayip bir gölgelerin altında devam eden bir iletişim tarzı Türkiye'de ilk defa duyduk. İddialar var. Ne bununla ilgili konuşuyorlar, ne açıklama yapıyorlar, ne görevden alma yapıyorlar. Ortalık 2 haftada yangın yerine döndü ya. Anthony Tyler'ı getirsen ne olur? Demek ki orada Ferhat Gündoğdu'da problem var. Niye görevden alamıyorsun? İlk 2 haftaya bakıyorum abi. İlk hafta Fenerbahçe'yi doğradılar. İkinci hafta Beşiktaş'ı doğradılar. Hem birinci hafta Kasımpaşa'da hem de ikinci hafta Trabzon'da, Trabzon'u 2 haftada birden doğradılar. Galatasaray'ın ilk hafta Çorum maçı 10 kişi kalması lazım. Aleyhine penaltı verilmesi lazım. Yok. Erzurum'da Torreira golden önce faul yapıyor. Yok. Dışarıda başlayıp içeride devam eden pozisyon penaltı olmalı. Erzurum'un lehine sadece frikik veriyorlar. Eyyamcı bir frikik. Ya kardeşim, ne yapıyorsunuz siz ya? Ondan sonra sene sonunda Mayıslar bizim, Mayıslar şunların. Bu nasıl Mayıs'mış abi? Mayıslar Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de belli oluyor. Buraları niye kaçırıyorsunuz abi? Neredesiniz? Federasyon neredesin? Herkes susmuş, işine bakıyor. Nasıl olsa böyle gelmiş, böyle gider.
1: Kapı çalıyor. Rashford mu geldi?
0: Vallahi.
1: Baksana bir.
0: Vallahi kapı çalıyor. Kimse yok mu radyoda senden başka?
1: Rashford gelmiş olabiliyor. Kapı çalıyor diyor.
0: Benden gelmedi o ses.
1: Benden geliyor.
0: Ha tamam. Rashford geldiyse sana gelmiştir. Bak kapıya.
1: Onu söylüyormuştu. Açayım mı?
0: Aa.
1: Açayım mı?
0: Aç, ben konuşayım bu arada.
1: Çalıyor hala.
0: Git git abi git. Belki aidat
1: Kim
0: gelmiştir.
1: O?
0: Yine aidatı.
1: Kim o? Rashford diyorlar.
0: Valla gidiyor musun gerçekten?
1: Burası Galatasaray mı diyor.
0: Ha sen kapı çizilini kendin çalıyorsun ya. Ya alemsin ya. Rashford'ım benim. İçeri girsene. Ben de zannediyorum ki harbi kapı çalıyor. Şey geldi, idare müdürü geldi zannettim ya. Ya alemsin Doğan abi ya. Eğer Rashford'u Galatasaray alırsa var ya, o kapı zili var ya.
1: Bir şey söyleyeceğim sana, gidenleri bir konuşsana.
0: Bana,
1: ben ayrılmayı istemedim diyen Osterwold'i konuşsana. Burada çok güzel günlerim geçti diyen ismi. Gidince
0: abi,
1: kıymete biner mi bazı şeyler? Kaybedince mi değeri anlaşılır?
0: Hayır hayır hayır. Hayır. Osterwold konusunda bazen ayrılık da bazen aşklara dahildir.
1: Aa, ayrılık
0: bu
1: sevdaya dahil. Evet.
0: Ayrılık sevdaya dahildir. Bu ayrılık mecburiydi. Severek ayrıldı Fenerbahçe Jadon'dan. Üç başlıkta. Bir, Jadon'ın 2 tane stoperin arkasında artı dörde de girmeyen pozisyonda stoper yediği olması lükstü. Sol bekte oynatsan sol beke uygun değil, sürekli sakatlanıyor. Ben bunu yayınlarda söyledim, hatırlarsın. Sol bekte çünkü çok bindirme yapıyor. Vücudu artık buna uygun değil. 2 tane ciddi sakatlık yaşadı. Bak yine sol bek oynarken Adeles'i attı. 3. Kontenjanda yer açman lazım abi, 10 kişilik kontenjanda. Tutamazsın Jadon'u. Hatta Talisca ile Semedo'dan biri de gidecek. Çünkü Ederson kalıyor artık. Ederson'un kalması %100. Son maçlardaki performansıyla da birlikte. Bu yüzden 10 kişiyi yapabilmen için Jadon gidecek. Talisca ile Semedo'dan da biri gidecek. Burada da bazı haberler vereyim. Talisca gitmek istemiyor. Kalmak istiyor. Niye? Burada zaten yaklaşık 8 milyon euro para alıyor. Al Cezira kulübünün, evet, Birleşik Arap Emirlikleri takımı hiçbir futbolcuya 8-9 milyon euro vermiyor ki. Arap takımları deyince o eskide kaldı o işler. Burada aldığı parayı orada alamayacak. Alsa bile o kadar güçlü bir lig değil. Adam zaten geçen röportaj verdi. Ben dedi para için dedi oraya buraya Çin'e, Arabistan'a gittim. parayı kazandım artık dedi, keyif için, kariyer için oynayacağım dedi. Ya adam şimdi yarın Lyon maçında bir de gol attı, takımı Şampiyonlar Ligi maçına soktu. Yıllar sonra yeniden Talisca Şampiyonlar Ligi oynayacak. Para desem para yok, para da Fenerbahçe'de çok ilginç bir şekilde. Niye gitsin adam? Dolayısıyla Semedo'nun gidişine hazırlanıyor Fenerbahçe. Semedo'nun gidişi nedeniyle, gidiş ihtimali mecburi istikamet olması nedeniyle U23'e sağ bek bakıyor. U23'ten stoper bakıyor. Artı bir yerli stoper bakıyor. Solda Arşi ile Levent şu durumda kalıyor. Sol bekte. U23'ten bir tane orta saha bakıyorlar. Fakat bu durumda U23'te de bir tane fazlalık oluyor. Çünkü bak Nene var, Arşi var, orta saha, stoper, sağ bek. Burada da şöyle bir opsiyon var. Eğer Rashford olayı, ki halen bu ihtimal yüksek, olursa bu sefer Talisca'yı bir şekilde ikna edip onun yerine Rashford alıp U23'ten de oraya zaten Rashford geldi deyip nereye eksikle planı var. Dolayısıyla bunlar biraz işin henüz belirsiz gri tarafları. Net olan tarafı şu: Talisca ile Semedo'dan biri gidecek. İlk etapta Semedo gidecek. Anlatabiliyor muyum abi? Hı hı. U23'e sağ bek, U23'e stoper garanti. Bir de şöyle bir ihtimal var: Rashford gelmedi, Nene'yi mecburen tutacaksın.
1: Sen bu isimleri niye istiyorsun ve niye gönderiyorsun? Bir dakika, Şampiyonlar Ligi için mi?
0: Dur, burası eksik kalmasın.
1: Tamam.
0: Bak, sağ bekle stoper U23 garanti abi. Semedo gidiyor mecburen. 10 kişiye düşemiyorsun. Tamam mı? Orta sahada garanti. Arşi ile Nene var. Hangisinden çıkacaksın? Rashford gelmezse Nene'yi tutmak zorundasın. Bu sefer Arşi gider abi. U23'ü 4'e düşürmek zorundasın çünkü. Anlatabiliyor muyum? Bu olasılıklar son 10-11 günlük transfer sürecinde Fenerbahçe'nin masasında. Fenerbahçe'deki genel durum budur. Sorumu tekrar alabilir miyim Doğan abi?
1: Bu arada az önce kapı çalma olayının Gökhan Lök yazdı ilk, ondan sonra ben de ondan esinlendim de yaptım. Rol çalmış olmayayım yani.
0: Ben harbiden stüdyoyu biliyorum.
1: Abi bir baksana, zil çalıyor, Rashford gelmiş olmasın Ahmet'e söylesene diye yazdı. Ben de hemen anında kapı sesleri diye yazdım da oradan iki tane sesi bulup öyle yayına verdim.
0: Muhtemelen Rashford'u Galatasaray alırsa kapı ziliyle açıklayacak abi.
1: Olabilir.
0: Vallahi.
1: Kapılar kimin için çalıyor?
0: Bir halt yedik ama bakalım başımıza neler gelecek.
1: Ben sana şöyle söyleyeyim. Az önce o kadar güzel saydın ki, o gidecek abi, o kalacak abi. Onun yerine bir sol bek U23 olacak. Sol tarafta bir tane majör oyuncu, yıldızlar parlayacak. Hoppa, onlar olacak. Bunlar ne için olacak diye sordum. Şampiyonlar Ligi için mi?
0: Abi Şampiyonlar Ligi'ne girsen de girmesen de Fenerbahçe'nin bir Türkiye'de şampiyonluk olayı var yani.
1: Tamam, yok, ben hayır, onu söylemiyorum. Yani burada hedef, aynı zamanda bunları alabilmek adına zaten oradan gelebilecek bir ayak bastı parası gibi 50 milyon. Bir maçın var, evet. Senin 50 milyon dolar euroluk bir maçın var şimdi senin. Lyon da bunu hedefliyor. 11 tane, evet, rotasyona gidiyor. Rotasyonda kadrosuyla da kazanmasını biliyor. Sen, evet, öyle veya böyle işte tartışmalı Asensio neden yok, neden oynuyor, neden oynamıyor, alıyor almıyor derken sakatlığıyla beraber bir sıkıntılı döneme giriyorsun. Şimdi Kerem'in de sakatlığı var ki açıklamalar geldi, ikisinin de durumu iyi, yaklaşık olarak 10 gün sonrasında derbiye, Beşiktaş maçına yetişecek gibi gözüküyor ikisi de. Ama sen şimdi bir Lyon maçına gideceksin. Sana bilenmiş bir Lyon var. Senin yıldızlarından korkmuş ve çekinmiş bir Lyon'un aslında, ya bu kadar da gözümüzde büyüttük, abartmayalım diye köşelerinde yazdığı Fransız yazarların yorumladığı bir Fenerbahçe gerçeği de var.
0: Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir avantaj var. Lyon burada Fenerbahçe'ye karşı deplasman oyunu oynadı. Belli bir kontrolü elinde tutarak, çok gelmeyerek oynadı. Hı hı. Ama bunu iyi yaptı çünkü gençti, dinamikti. Fenerbahçe'de yorgundu. Fenerbahçe'de aynı kontrolü ortaya koydu. Fakat şimdi maçın 1-1 bitmesi şöyle bir şans bizim için. Lyon da Fenerbahçe'de kazanmak zorunda ama Lyon evinde taraftarının baskısıyla, vereceği gazla daha çok kazanmayı hedefleyecek, Fenerbahçe'nin üstüne gelecek. Şimdi Fenerbahçe'nin üstüne gelindiğinde özellikle Semedo aksıyor. Doğru, kabul ediyorum ama Fenerbahçe üstüne gelen rakiplere karşı arkada Kerem'in yerine oynayacak olan Nene ve boşluklarda şut pozisyonu arayacak olan Talisca ve oralara çok iyi sızabilen, ayrıca kanattan merkezleşerek rakibin dengesini bozan Greenwood'la şöyle 60-65'e doğru araya bir gol sıkıştırıp maçı 1-0 kazanıp gelebilir. Benim senaryom bu abi.

0: Yani ben böyle olacağını düşünüyorum.
1: Olabilir. Tabii ki olabilir. Maçı da Mariani, doğru mu okudum acaba?
0: İtalyan galiba.
1: Maurizio Mariani düdük çalacak İtalyan hakem. Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak yardımcılıklarını. Dördüncü hakem de Luca Zuffelli olacakmış. Hakemler de açıklandı. Playoff turundaki Olympique Lyon'la oynayacak olduğu revanş mücadelesinde İtalyan hakem görev alacak. Kimler görev alacak sence? Ederson artık kaleye tamamen
0: geçti. Vereyim abi ilk 11'i. Vereyim abi. Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Arşi, Kante, Gündüz'i, İsmail, Greenwood, Talisca, Nene. 4-3-3 oynayacak abi Fenerbahçe. %99. Rakip üzerimize de çok sık geleceği için Kante, Gündüz'i, İsmail'le orayı toparlayacağız inşallah. Üçlü bir 6 numara sistemi. Bunların hiçbirisi 8 numara değil bu arada. Boş verelim bu işleri. Öyle İsmail'le geçmişte 8'miş 10'muş. Geçelim o işleri. Ben çok merak ediyorum İsmail 8'de onu nerede oynadı. Hiç öyle 8-10 oyuncusu değil. Sadece iyi bir kesici ama gerçekten o anlamda iyi bir kesici. Bu üçlüyü buraya koyduğu zaman İsmail Kartal, rakip gelirken atakları savunmaya yardımcı olacak olan bu üçlü orta saha bloğuyla ezip arkada oluşacak boşluklara hızlı Nene'yi, orada buluşturulacak Talisca'yı sokup bir de Greenwood'la bu işin kaymağını atacak bence. Fenerbahçe bu maçta belki Asensio'nun sakatlığı tabii ki iyi olmadı ama her şerde bir hayır vardır diyelim. Belki bu maçta bu yüzden 4-3-3 oynayacak. 3 orta sahayla Lyon'u savuşturup Nene'nin hızıyla da Greenwood'un sanatçılığıyla da belki işi bitirecek. Ben Fenerbahçe'den umutluyum yani. 4-3-3'ün de tam bu maça uygun olduğunu düşünüyorum. Bu maçın doğasına geldiği noktaya 4-3-3'ün çok uygun olduğunu düşünüyorum abi.
1: Olabilir. Bu arada sen konuşurken ben de şeylere baktım. UEFA Lyon Fenerbahçe karşılaşmasının güvenlik seviyesini 5 üzerinden 4 yani yüksek riskli maç olarak ilan etmiş. Maç günü stat gişelerinden ve çevresinden bilet satışının yapılmayacağını, rövanş için yaklaşık 2500 Fenerbahçe taraftarının şehirde olması bekleniyor denmiş. Hakemle ilgili şöyle bir kriz var. Son olarak Dünya Kupası'nda Brezilya-Japonya maçını katleden hakem olarak geçiyor Mariani. İtalya'da skandallarıyla tanınıyor. Napoli'nin Inter'i 3-1 yendiği maçta hatalı verdiği penaltı kararı Merkez Hakem Kurulu Başkanı Guanluigi Rocchi tarafından yardımcılarıyla birlikte 2 hafta kızağa çekildiği bir hakem. Seri B maçlarına düşürülmüş bir hakem. Son dakikalarda VAR uyarısıyla Juventus lehine penaltı vermiş bir hakem. Öfkelenen Inter'li yöneticilerin hakem odasını bastığı bir hakem bu hakem.
0: Şimdi abi beni de korkutan bu. Yani şimdi bu kadar güvenlik seviyesini 5 üzerinden 4'e çıkarıyorsun. Çok önemli bir maç. Ve bu maça böyle rezalet bir hakem atıyorsun UEFA. Bir de rakipler Fransız olunca Fransızların lobiciliği futbolda dünya genelinde Fransızların etkinliği, derinliği, yaptıkları işler ortadadır biliyorsun Fransızların. Acaba Fransızların talebiyle mi bu hakem, bu rezalet hakem bu maça atandı diye de merak ediyorsun. Yani bu kadar güvenlik seviyesini arttır. Bu kadar kıymetli bir maç. Şampiyonlar Ligi'nin kapısının eşiğindeki maç. Bu hakemin, bu tartışılan hakemin burada ne işi var? Bu ne periz, buna lahana turşusu demezler mi? Bu nasıl bir çelişki demezler mi? Beni korkutan bu adam. İkinci bir Ivan Bebek faciası yaşamayalım inşallah. Sonuçta Türk takımı, herkes buna dikkat çekmeli. Ama bakalım Fransızlar ne diyecek.
1: Bu arada Lukaku'nun mutlaka 11'de olacağını düşünüyorum diyen dinleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı?
0: Ben 4-3-3 bekliyorum abi. İsmail, Kante, Gündüz'i, Greenwood, Talisca, Nene bekliyorum. İlerleyen dakikalarda mutlaka oynar. Ayrı bir şey. Ama ben bu maçın özelinde abi Lukaku'yu soktuğun anda Talisca'yı oynatmayacaksın.
1: Sen sol beke kimi koydun?
0: Arşi'yi koydum.
1: Arşi'yi koydum, tamam.
0: Cezalı falan değil ya. Yok. Ben olsam Levent'le oynarım da hoca Arşi'yle oynayacak.
1: Bu arada Levent eklendi mi listeye?
0: Levent listede. Neden Levent'le oynarım biliyor musun bu maçta? Yani hoca Arşi'yle oynayacak diye ben Arşi yazdım. Bu maçta üzerine gelecek ya Lyon. Kazanmak zorunda. Geriden top çıkarırken stoperlerin üzerinden yükü Levent'le alırsın. İyi top çıkarır ve hemen önündeki Nene'ye daha iyi paslar atar. Arşi'nin ne böyle bir savunmadan topu ayağına alıp top sürme

0: adam geçme yeteneği var ne de önündeki adamı besleme yeteneği var. Arşin'in önü bozsa topu sürer, zınk diye ortalar. Ben burada mesela Levent'le başlarım. Önündeki Nene'den verim almak ve üzerime gelen rakibin arkasına savunmadan oyun kurarak çıkmak için. Ama hoca Arşi yapacaktır. Boyu posu var ya.
1: Sana şöyle bir mesaj gelmiş. Bu Ahmet'in, diyor, iç mi yüzü gülmeyecek be diyor. Burada hakemlerden, UEFA'da hakemlerden, Şampiyonlar Ligi ön elemesi hakemlerden, hep böyle hakemlerden mi dert yanacak diyor.
0: Abi çok ilginç ya. Fransız takımıyla karşılaşıyorsun. Yine bir Fransız takımı, yine rezalet bir hakem. O Fransızlar çok ilginç abi, çok derinler. Her yerde varlar.
1: 4-4-1-1 diye bir sistem yazmış bir dinleyici. Lütfen okur musun diyor. Tarışkan'ın oyun tarzını sevmiyorum. Asensio yetenekli ama yeterli sorumluluk almıyor. Greenwood oynadığı maçlarda topun yönünü değiştiren, aralara pas atan yetenekli bir oyuncu. Böyle bir kadro oluşturdum. Ne dersin abi demiş. Ederson kalede, Brown, Ake, Şikrinyar, Semedo dörtlüsünü bozmamış. Levent'i Brown'un önüne koymuş sol kanada. Kante'yi, Genduzi'yi, Oğuz'u dörtlü olarak önlerine koyuyor defans hattının. Greenwood'u öne, onun önüne de Lukaku'yu koyuyor. Aslında şey gibi düşün yani, 4-4-2 gibi düşün. Hani 4-4-1-1 gibi değil de 4-4-2.
0: Ama son maçta yaratıcı olan, güzel gelen, üstelik bu maçta boşluklar bulmasını beklediğimiz Nene'yi kesip Arşin'in önüne Levent'i koymuş.
1: Evet.
0: Yani bu önce bir sağlama almaya çalışmış
1: işi. Nene'ye biraz şey yapmış, hamle oyuncusu olarak yıpranan defansa delerim diye düşünmüş. Darbeli Nene. Öyle düşün.
0: Anladım. Yani benim çok kafama yatmadı abi. Eğer biraz hem işi garantiye alıp hem de arkada iş bitirecek adamları konumlandıracaksak, İsmail Kante, Gündüz'ü orta saha bana yeter. 4-3-3 doğru gibi geliyor bana.
1: Peki. Yüzde kaç ihtimal veriyorsun diye sormuş.
0: Galibiyete. Evet. Tura mı abi?
1: Tura.
0: %49 Fenerbahçe, %51 Fransızlar ve İtalyan hakem.
1: He. Öyle
0: bu. Bu hakem abi, bak sen kendin anlattın hakeme rezaletlerini. Dünya Kupası'nda İtalya'da Serie B'ye düşürülmüş falan. Bu maçta bu hakemin ne işi var abi? Hiç şüphelenmiyor musun ya? Rakip de Fransız olunca tabii insan korkuyor yani.
1: Daha önce 3 maçını yönetmiş bir hakemden bahsediyoruz. 2021 yılında Frankfurt maçında görev almış. 1-1 berabere kalmışsın. Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçını hatırlıyor musun? 2022 yılında 3-2 kaybettiği. O evet. Maçı yönetmiş. Bir de Nottingham Forest maçını yönetmiş. 2026'da Nottingham'ı kendi sahasında 2-1 yendiği maçta görev almış.
0: Evet, evet. Yani hakemlerin şimdi Fenerbahçe maçlarına dair geçmişinden ziyade bu maça dair bence durumunu incelemek lazım. Bu maçın hakemi değil ya bu adam. Çok eleştiriye çok açık ve bu işleri yaşamış, artık bu işlerin kaşarlanmış adamı. Belli ki bazı şeyleri yapmaktan çekinmiyor. Bu maça verilmesini normal karşılamıyorum abi. Daha tartışması az bir hakem olmalıydı.
1: Fransız lobisinin devreye girdiğini düşünen Ahmet Konanç'a Sarımsaklı'dan sevgiler demiş.
0: Abi çok net ya. Yani Olympic Lyon'la Fenerbahçe'ye sorsam bu maçın hakemi bu olsun mu desen, Fenerbahçe hayır der, Fransızlar evet der. Bizim evimizde, bizim manipüle edebileceğimiz, baskı altına alabileceğimiz bir adam. Yani bu hakemi Fenerbahçe'den kimse tanımaz etmez ki. Zaten Fenerbahçe'nin dünya futbolunda böyle bir lobisi yok ki.
1: Fenerbahçe Lyon'a stada girerken köşeden otobüsle döndüğünde, o dar olan köşeden dönüşte manevrayı yapamadığında psikolojileri bozulur mu acaba
0: Fenerbahçe? Bunu mu yazmışlar orada? Yok, stada girerken köşede otobüs, morali bozulur Lyon. Yani ondan sonra Ahmet Konanç'ı biz dinlemiyoruz. Niye konuşturuyorsunuz? Benim 5 ay önce yaptığım Ali Samiyan Stadı ile ilgili espriyi yazıp hatırlatan arkadaş. Ya. Demek ki senin ömrün, günlerin, gecelerin, uykunda bile, rüyan bile Ahmet Konanç'ı dinleyerek geçiyor ya. Mevzunun bununla ne alakası var şimdi?
1: Yok, UEFA'nın Fenerbahçe'ye karşı bir şeyi var. Rangers maçında verilmeyen penaltıyı unutmayalım sakın demiş.
0: Abi UEFA'da Fransızların egemenliği altında bir kurumdur biliyorsun yani. Fransızlar etkilidir. Fransızlar Fenerbahçe'yi nedense sevmez. Nedense sevmiyor Fransızlar
1: Fenerbahçe'yi. Ya bir Fransız sömürgesi gibi bahsetmezsek UEFA'dan da.
0: UEFA Fransa'nın sömürgesi abi. 3 Temmuz sürecinde UEFA'nın başkanı kimdi? Platini'ydi. Platini Fransız değil mi abi? Fransızlar Fenerbahçe'yi sevmez abi.
1: Peki ana konuya geleyim mi? Çok az bir zamanım kaldı seninle. Bugün sadece
0: evet abi, teşekkür
1: kısa
0: ediyorum.
1: Bir bağlantı yapmak istedim. Seni de çok rahatsız canım, etmek istemedim. Senin de çok fazla rahatsızlık vermeni istemedim.
0: Ya, ya.
1: Melih abinin sosyal medyadan Ümit Hocam'la, Ümit Özat'la beraber yaptığı programda sizi dile getirmesine ne diyorsun?
0: Ben isim vermedim diye. Çünkü Sercan da isim vermedi o süreçte. Sonra Sercan isim vererek işi toparlamış, o videoyu bana attılar. Ben de iyi gelene iyi giderim, iyi cevap veririm. Güzel bir şekilde toparladık, kapattık o mevzuyu. Ben kolay kolay, biliyorsun, hani Yakup'la Cihan Demirel, bizim Cihan'ın soyadı neydi ya?
1: Dişli.
0: Cihan Demirel niye diyorum ben sürekli ona? Cihan Dişli'yle falan kapışırım ederim ama Fenerbahçe muhabirleriyle pek karşı karşıya gelmem. O yüzden Sercan mevzusu maalesef ettiği bir laftan doğdu. Zoruma gitti, cevap verdim ama o da sonra güzel toparladı. O da bizim kardeşimiz, güzel geldi. Biz de ona güzel gittik, mevzuyu kapattık. Ben kendi yolunda giden, kendine has bir tarzı olan, tiyatral tarafıyla da bu işi neşelendirmeye ama bir tarafıyla da yapılan haksızlıklara karşı da tespitleri ve öngörüleriyle ortaya bir fark koymaya çalışan, habercilikse, röportajsa onları da yapan, yurt dışına da giden, deplasmanlara da giden, içerik üreten, yaptığı röportajla Yüksek Divan Kurulu'na damga da vuran, bunları bir araya toplamaya çalışan, farklı bir tat ortaya koymaya çalışan, kendi yolunda, kendi yağında kavrulan bir gazeteci olmaya çalışıyorum. Kimseyle kolay kolay kapışmam, özellikle Fenerbahçe muhabirleriyle. Ama bir laf edildiğinde, hani gazeteciliğimize verdiğimiz 30-32 yıllık emeğe giden bir ifade duyduğumda dayanamıyorum. Ama bunu sevgili Sercan kardeşim son yayınında güzel toparladı. Yine bir şeyler dedi ama olsun, canı sağ olsun. Ben o mevzuyu kapadım.
1: Ne tatlıya bağlandım biraz yani.
0: Yani tamam. O son yayınında ona sordu bizim Doğa, İbrahim abinin oğlu Doğa Seten. O sorunca isim vererek konuştu tabii. Ben de o isim verdiği için o gün ve bugün, bugün de aynı şeyleri söyledim geçen gün bir yayında. Ben de ona toparlayıcı bir yaklaşımda bulundum. Meseleyi kapattık yani. O kendi yolunda ilerleyecek, ben kendi yolumda ilerleyeceğim. Bizim kimseyle meselemiz yok ki abi. Bizim mesleki birikimimize bir laf edilmediği sürece.
1: Melih abinin söylediği çok güzel bir şey var. Siz hiç başka kulübün muhabirlerinin böyle bir tartışma içerisine girdiğini gördün mü diye çok ince dokunmuş.
0: Yok, yaşıyor. Onlar Galatasaray'ları kastetti. Onlarda da oluyor da.
1: Onlar da kendi aralarında telefonla özel hayatlarında olur. Ararlar birbirlerini cep telefonu numaralarından.
0: Yok abi, şeyde de oluyor. Açıktan da yapıyorlar da. Ben onların üzerinden
1: açıktan kendimi... yapan kişi sadece biraz hani herkesin bildiği.
0: Anladım. Anladım.
1: Yani kimin daha yürekli olduğunu gösteren açıklama.
0: Anladım. Ya velhasıl kendimiz onların üzerinden değerlendirmeyelim. Ya ben orada Melih abinin yaklaşımı bir abilik yaklaşım. Bir kere onu ben farkındayım. Melih abimizi severiz. Doğan abimizi severiz. Biz meslek büyüklerimizi severiz. Saygıda, hürmet de kusur etmeyiz. Onun ben yaklaşımını anladım. Ama biz onları, kendimiz onların üzerinden kriterlendirmeyelim. Bizim mevzumuz kendi içinde özel bir mevzuydu. Kapandı gitti abi artık.
1: O da böyle şeyleri biliyorsunuz çok hoşlatmaz. Beni aradı. Ne kim yapıyor bunlar dedi Melih abi.
0: Ha, Melih abi aradı.
1: Ben de dedim ki bana niye soruyor? Arasana onları, onlara sorsana dedim. Biliyorsun hani aslında şeyi sever, kırıştırmayı sever, kızıştırmayı sever, anladın mı Melih abi? Bana bir gün otururken, o yöneticilik yaptığımız dönemde, ya dedi bir şey yapalım böyle dedi. Ya dedim ki bak, bu yorumcular bağlanıp programlara dedim şey yapacağına, gelsin üçü birbiriyle bağlansın dedim. Yani öyle bir bağlıyorum ki dedim. Ben hani Murat Özen dedim, Ahmet Konanç, Yakup'u üçlü yapalım. İrfan'ı, Atakan'ı, Ali'yi başka bir üçlü yapalım. Orada biraz daha saha içi ve bilgiler gelsin. Burada dedim biraz kaos olsun mu dedim. Olsun dedi.
0: Ya var ya, üzerimizden kaos programı planı yapıyorsunuz. Ondan sonra da bu kadar da yapmayın diye bize kızıyorsunuz ya.
1: Ay,
0: ya kadar, böyle bir şey
1: biz
0: görmedim
1: bir şey
0: ya.
1: Bekliyorduk ama zaten bu kadarını beklemiyorduk.
0: Ya ne bu kadarı? Bizi üçümüzü bir araya sokunca ne bekliyorsunuz abi siz? Yani üçümüzü aynı odaya soktunuz iki yıl boyunca ya.
1: Ben dedim ki
0: Ahmet,
1: üç kişi girerler,
0: Murat Özen.
1: Kaç kişi çıkarlar? Bakalım
0: planmış.
1: hangisi içlerinden odadan çıkacak dedim ben. 05 Ahmet görüşme odasına dedik, sen çağırdık.
0: Ya var ya, tarihin en yanlış programıydı ya. Bir de biliyorsun o programda reytingleri Yakup Çınarlı, Ahmet Konanç taşıdı. Bizim Murat, düz Murat iki cümle edip ben daha fazla konuşmak istemiyorum deyip önündeki telefona kuruldu sürekli.
1: Ahmet şey ya, şey Murat Özen yancı gibiydi. Siz tavla oynarken sürekli yandan.
0: Sen biliyorsun değil mi abi?
1: Tost söyleyen adam gibiydi.
0: Sen biliyorsun değil mi? Fenerbahçe'ye Gençler Birliği maçında yapılan haksızlıkları konuştum ben.

0: o yayında biraz çıldırdım. Bu alkolik midir nedir, balkolik midir? Beni almış o bölümü koymuş. Murat da beni o gün alıntılamış. He he yazmış. Ben de Alanya maçından sonra Beşiktaşlı kardeşlerim kusura bakmasın, doğrandıklarını söyleyen birkaç Fenerbahçe yazarından, yorumcusundan biriyim. Ben de onu alıntıladım, maç sonu isyan tweetini Murat Özen'in. He he yazdım. E babacığım, yani sen bu golü kendi kalene atıyorsun. O gün Fenerbahçe'nin canı yanmış, çıkacak diyeceksin ki evet Fenerbahçe haksızlık yapıldı diyeceksin. Kendi taraftarını hoş görmek için bunu yapmayacaksın. Ben kendi taraftarım tarafından tepki görme pahasına 3 gündür Twitter'da dahi, Twitter duvarımda dahi, yayınlarım burada hepsinde Beşiktaş haksızlık yapıldı diyorum. Anlatabiliyor muyum? Benim Murat Özen ve Murat Özen gibilerle aramdaki fark bu. Ben taraftarımı hoş görmek için bir şey yapmıyorum. Fenerbahçe'yi çok savunuyorsun çünkü son 15-20 yıldır en çok haksızlık Fenerbahçe'ye yapılıyor. Doğal olarak oraya gidiyor mesele. O zaman sen onu o gün yaparsan ben de sana bugün he he derim yani. Buradan da Murat kardeşimin kulaklığını çınlatmış olalım.
1: Teşekkür ettim. Börekçide kenar börek buldun mu?
0: Baba burada her sabah su böreği çıkıyor. Kenarını alıyorum özellikle çıtır çıtır olsun diye.
1: Bir de yenge eve dönmüş mü diye soruyorlar. Öyle bir soru geliyor ki ne bu? Ben ne bilmiyorum. Yenge eve dönmüş mü diye soruyorlar.
0: Bilmiyorum mevzuyu.
1: Ben de bilmiyorum. Kaptan 35 daha maç oynanmadan hemen bir lobiye başladı diyor. Lyon elenirse Ahmet kılıfı hazırlamış.
0: Diyor.
1: kılıfı hazırlamış hemen.
0: Baba Fenerbahçe bu maçta tura uzak değil. Ama hakem faktöründen ötürü çok şüphelendim bu hakeme. Yani %49'u Fenerbahçe'ye veriyorum.
1: Ahmet sen sonucu biliyon diyeyim ben sana.
0: Bak başlığı da attın yani ha?
1: Ya ben o başlığı televizyonda attım. Ondan sonra ertesi gün Sözcü'de yazdılar işte. İsmail Hocam ne yapman gerektiğini biliyon diye ben söyledim.
0: Başlık atarım diyorsun.
1: Attım. Ama yendik Milan kadar hiçbiri güzel olamaz yani.
0: Vay be ne günlerdi be. Starın başlıydı değil mi? Yendik Milan
1: çok iyiydi ya.
0: Bir de o şey format çok zordu tabii. Böyle yukarıdan aşağı 2 harf, 3 harf şekilde inmek. Türk medyası çok ilginç günlerden geçti. Ama o gazetecilik, yazılı gazetecilik saat işi bitti artık abi ya. Yapacak bir şey yok.
1: Hala ayakta tutmaya çalışanlardan biri benim işte, hala alıp gelip yayınlıyorum.
0: Eski yayıncısın, eski gazetecisin.
1: Seviyorum. Tadını, sesini seviyorum.
0: Seviyorsun.
1: Sesini. O sayfayı.
0: Abi çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Trabzon'a, Ferencvaros'a başarılar diliyorum. Bu takımlarımız elense bile yollarına devam edecekler. Bunu biliyoruz. Galatasaray da Avrupa'da var. 4 takımımız da Avrupa'da devam edecek. Galatasaray'a da başarılar diliyorum. İnşallah ülke puanlarıyla cebimizi doldurduğumuz bir sezon bizim olur diyorum abi.
1: Valla buradan sarımsaklı halkına sesleniyorum. Kapı kollarınızı, kapılarınızı iyi tutun. Her şeyi biraz daha kontrollü yapın. Küçükköy yukarıda, mutlaka gitmeni tavsiye ederim. Onu söyleyeyim sana.
0: Küçükköy'e mi?
1: Evet, güzel yerdir.
0: Giderim abi.
1: Gastronomi anlamında da lezzetlidir. Onu söyleyeyim.
0: Tamam abi.
1: Güzel yerler var. Güzel yerdesin Ayvalık tarafları.
0: Eyvallah abi.
1: Zeytin
0: çok teşekkür yandı. Ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İyi ki varsın.
1: Teşekkür
0: ederim. İyi ki varsın abi. Teşekkür ederim.
1: Sen de öyle. Başarılar diliyorum Lyon karşısında. Senin nezdinde bütün Fenerbahçelilere. Teşekkür ettim. Ahmet Konaş'la beraberdik. Sağ olasın. İyi tatiller diliyorum kardeşim. Onunla detayları konuştuk. Eksik olmasın. Ayrıntıları paylaştık. Biz de bir araya gidelim. Ardından da detayları konuşmaya devam edeceğiz ki aslında Ahmet bağlantısını bugün yaptık. Olmayacağını dün zaten konuşuyorduk. Kendi aramızda telefonla da paslaşmıştık. Köşe yazılarında bugüne yansıyanlar üzerinden gideceğiz. Tabii Beşiktaş ikinci başkanı Hakan Daltaban'ın Alanya maçındaki hakem kararları sonrasında medyanın karşısında geçip çağrıda bulunduğu o konuşmalarla ilgili olarak görüşleri, düşünceleri alabiliriz. Ama burada biraz düşünceler ve görüşler şunun üzerine gidiyor. Ne oldu? Canınız yandı da böyle mi oldu? Gibi devam ediyor. Beşiktaş'ın ilk defa canı yanmıyor. Tarihine baktığınızda şerefli ikincilikler diye adlandırılan dönem içerisinde yaşananlarla ilgili olarak, yani bu zamana kadar hakemlerinden eski futbolcularına kadar hep bir ortak ağızda bir söylem vardır zaten. Hani bu zamana kadar birinin canı yandıysa önce bir Beşiktaş konuşulur, arkadan sonra diğerleri söz sahibi olabilir diye dile getirirler. Eski muhabirler de söyler, eski yöneticiler de söyler. Bu bir gerçektir ama

Tabii bir taraftan Premier Lig'in şampiyonunun sol kanadını getiriyorsun. Adam dayak yiyor. Bu hareket tribünde yapılsa adli süreç başlayabilecek bir durumken kısmında savunmalar ve aynı zamanda şikayetler yapıldı. Bunun ne olacak? Yani evet çıktı işte bizim yöneticinin böyle olmalı. Çıkacak ekranlara işte mikrofon başına medya mensuplarının karşısına şöyle olacak böyle olacak diye söylenecek. Sonrası? Adım atılabilecek mi? Bir sonuca varılabilecek mi? Biraz bunu merak ediyoruz aslında. Bu detayları konuşacağız ama bir nefes alalım. Ardından detayları konuşmaya devam edelim. Yeni bir saat başlangıcında mutlu sabahlar dileyerek başlayalım. Gündeme dair konuları tabii yarın saat 22'de... Lyon-Fenerbahçe mücadelesi oynanacak. Avrupa Ligi playoff maçları da saat 20'de Perşembe günü başlıyor. Kauno-Zalgiris-Beşiktaş, 21.30'da da Ferencvaros-Trabzonspor maçları oynanacak. Trabzonspor'da iki yıldız birlikte Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Fabinho geldi. Salah harika bir oyuncu olmasının yanı sıra harika bir insan diyerek de sözlerine devam etti. 4 milyon euro kazanacak. Taraftarların karşıladığı Fabinho'nun maliyeti de açıklandı. 2 yıllık imza atan Sambacı her sezon 2.6 milyon euro garanti para ve 1.4 milyon euro da imza ücreti alacak. 14. transferi bu Trabzonspor'un. Sezon başında Cenk Özkaçar, Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın, Thierry Karadeniz, Melih Kabasakal, Mitongo, Malinowski, Cabral, Saviolo, Muçi, Onana, Aral Şimşir, Fabinho ve Salah transferlerini yapmıştı. Efsanelerin artık buluştuğu ve dünyanın dilinde diye adlandırılan işte Salah'ın Trabzonspor'a getirdiği galibiyet dünya basınında, spor sayfalarında yer almış. Ardından da tabii UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimizin Trabzon'un ben Ferencvaros karşısında galip gelerek gruplara kalacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyetinden sonra işinin çok rahat olduğunu söyleyebiliriz. Ama Fenerbahçe ile ilgili olarak biraz soru işaretleri var. Kurulacak kadro, oynanacak oyun, motivasyon ve konsantrasyon konusunda problemleri giderirse neden olmasın ki diyebilir. Hatta buna bir de başkandan, Sayın Yıldırım'dan bir açıklama geldi. Tura açık çek verdi. Sarı lacivertler Lyon'u elerse lig aşamasındaki performans ve yayın gelirleriyle birlikte 40 milyon euro bandına kadar gelir elde edecek olması, Başkan Aziz Yıldırım'ın da bu başarıyı ödülsüz bırakmayacağı söyleniyor. Tabii Lyon'la oynayacağımız rövanş maçında turu geçeceğimize inancım tam diyor başkan. Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kaldığımız takdirde yönetim olarak üzerimize düşen her şeyi yapacak ve gereken ödüllendirmeyi de sağlayacağız diyor. Bu sözler Lyon maçı öncesi takımla bir araya gelen Aziz Yıldırım'a ait teknik heyet ve oyunculara olan inancını dile getiriyor Yıldırım. 17 yıllık hasreti dindirmeye de kararlı. Bunun için de maddi manevi ne gerekiyorsa yapıyor. Şampiyonlar Ligi hasretini son vermek istiyor ve dev rövanş maçı öncesinde Lyon maçın için takıma açık çekle özel prim dopingi yapmada kararlı. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin rakamı duruma göre 2 milyon euronun üzerine çıkarabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe Lyon'u elerse 18.62 milyon euro Devler Ligi ayak bastı parası alacak. Ardından Sarı lacivertler playoff turuna kaldığı için elde edilen 4.3 milyon euro da eklendiğinde garanti gelir 22.92 milyon euro seviyesine ulaşıyor. Bu meblağın lig aşamasındaki performans ve yayın gelirleriyle birlikte 40 milyon euro bandına kadar çıkabileceği hesaplanıyor. Bu arada Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim eksiksiz olarak Lyon'a giderek takıma tribünden tam destek vereceğini de açıkladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Lyon maçındaki en büyük hücum silahı
Tabii ki Greenwood ve sarı lacivertli formayla 7 maçta 4 gol ve 1 asistle 5 gole katkı sağlayan İngiliz yıldız rövanşta da fileleri havalandırmak istiyor. Greenwood'a saha içinde özgürlük tanındığını, İngiliz yıldızın orta sahaya inerek pas merkezinde yer alacağını, hücumun hızını ve yönünü değiştireceğini, daha fazla sorumluluk alacağını söylüyor. İçe kat eden kanat oyuncusu olarak merkeze yaklaşıp pas trafiğine de dahil olacağı ekleniyor. Bir haber daha var. Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ için Alanyaspor'la temas kurduğunu, sarı lacivert yönetimin bonservis bedelinin yanı sıra kadro planlamasında düşünmediği Emre Demir'i takas olarak önerdiği, 1.92 boyundaki stoperde Fenerbahçe'ye gelmek istediğini ve iki kulübün anlaşmasının beklediğini dile getirmiş. Bunlar da önemli ayrıntılar. Diğer taraftan dün Kocaelispor'un Ahmet karşısında almış olduğu 2-0'lık bir galibiyet var. Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış maçıydı. İzmit'te oynandı. Kocaelispor sahasında ligin yeni takımı Ahmet Sportif'i 2-0 yendi ve 16. dakikada öne geçmişti. Takıma bu sezon katılan Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından sert vuruşu ağlarla buluştu. 1-0'lık bir skor vardı. İkinci devrede Ahmet eşitliği sağlayacak pozisyonlar bulmasına rağmen 87'de Uğur Kağan soldan ortaladı. Yeni transfer Matei Maglica kafayla skoru belirledi. 2-0'lık bir galibiyet. Kocaelispor'da ilk galibiyetini almış oldu. Geçen sezon 7 hafta boyunca zorlu bir fikstürle karşı karşıya kalıp kesin düşer gözüyle bakılan Kocaelispor'un Selçuk İnan ve oyuncularıyla nasıl toparlandığını, sonrasında bu sezona da iyi bir başlangıç yaptığını hatırlatmakta fayda var. Tabii biraz da duygusal kısım olabiliyor, bir Kocaelili olarak söylüyorum. Ve Mateş Magna'yı 2+1 yıllığına renklerine bağlıyor. Hırvatistan uyruklu 27 yaşındaki stoperin en son Bundesliga ekiplerinden Darmstadt forması giydiğini de hatırlatmış olalım sizlere. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan kötü bir haber geldi. Juventus'un deplasmanda 1-0 kazandığı maçta sol ayak bileğinden sakatlandığını, İtalyan basını yıldız futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalacağını sözlerine eklemiş. Ve Galatasaray ile ilgili detaylarda da yansıyan haberlere bakıyorum. Batrakov transferi Duma gündeminde. Rusya Devlet Duması milletvekili Irina Rodnina Batrakov'un Galatasaray'a transferini yorumlamış. Bu bir turistik gezi değil, çılgın bir çalışma, aleyhine büyük bir propaganda yürütülen bir ülkeden gelen biri olarak bakılacaktır. Onun transferinin karşıtları sadece spordan çok uzak insanlar olabilir şeklinde olayı çok farklı yerlere çekmiş. Galatasaray'ın Leao için Milan, İsmail Sar için Crystal Palace'da pazarlıkları devam ediyor. Bu iki yıldızın transferi çıkmasa girerse 20 milyon euroyu Stuttgart forveti Ermedin Demirovic alacak. Galatasaray'da yabancı kontenjanının son adımı için yürütülen bu transfer operasyonunda sıcak saatler yaşanıyor. Galatasaray'ın Stuttgart'ın forveti Ermedin Demirovic'i bitirme aşamasına geldiği, Alman kulübü oyuncuyu 2 yıl önce Augsburg'dan 23 milyon euroya transfer ettiğini, zarara uğramamak için 20 ila 25 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği söyleniyor. Mesut Yıldırım'ın haberine göre Galatasaray'ın 20 milyon euro civarında bir rakama Stuttgart'ı ikna etmeyi başardığını, şimdi Rafael Leao için Milan'ın 40 milyon euronun altına inmesini beklediğini, Aslan'ın İsmail Sar için de Crystal Palace'a 35 milyon euro önerdiğini, sarı kırmızılı yönetimin Leao veya Sar transferinde çıkmaza girerse Demirovic transferini resmiyete dönüştüreceğini, bu işi bitireceğini sözlerine eklemiş. Avrupa basını Borussia Dortmund forması giyen Portekizli forvet Fabio Silva için Trabzonspor'la görüşmeler sürerken Galatasaray'ın da ilgisini arttırdığını öne sürüyor. Real Betis teklifini reddedecek
giden Silva'ya Galatasaray'ın yanı sıra Villarreal ve Real Sociedad'ın da talip olduğu belirtilmiş. Bunlar önemli detaylar arasında yer alıyor. Sarı lacivertli kulübün Roma'ya kiraladığı Jadon Osterwolde de Samandıra'da takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Hollandalı yıldız akşam saatlerinde Türkiye'den ayrıldı. Sakatlığı süren Osterwolde İtalya'da sağlık kontrollerinden geçip imza atacak.

Bu arada daha önce yolların ayrıldığı Fred veya Şerif gibi oyuncularla ilgili olarak transfer olduğu takımlarda biraz kendine gelmesini bekliyoruz. Kondisyon anlamında 3 haftaya 4 haftaya ihtiyaçları var gibi açıklamalar yapıldı. Yani burada takımlarımızdaki yüklemelerin, kamp dönemindeki o hazırlık aşamalarının ne kadar kıymetsiz olduğunu görebiliyoruz. Yani her Avrupa'ya giden topçu, Avrupalı bile olsa burada oynarken hazır olmadığını görebiliyoruz. Zaten bununla ilgili olarak da süre gelen ve dillendirilen hep bir gerçek var. Antrenman programlarımız yetersiz. Atletik performansla alakalı olarak da tabii ki bu detayları, ayrıntıları çok fazla konuşuyoruz ve yetersiz olduklarını da hep biliyoruz şeklinde yorumlanıyordu. Ama bununla ilgili tabii ilerleyen dönemde oturması veya sistemin yerine gelmesi için 3-4 haftanın olması gerekiyor. Bu gerçeği de hep konuştuğumuz gerçek olarak kenarda tutalım. Şimdi Beşiktaş'ın isyanı ile ilgili detaylara şöyle bakacağım. Deniz Kayatepe ve Vardaki Bülent Birincioğlu'nun Ohun golünü iptal edip Trossard'a atılan tokadı görmezden gelmesi tabii ki camiayı çileden çıkartıyor. Taraftarlar UEFA ve CİMER'e şikayet mailleri yağmuruna tutmuş. Karakartal Alanya Spor deplasmanında 1-0 yenilip bu sezonki 7. resmi maçında ilk kez puan kaybediyor. Beşiktaş camiası hakem Deniz Kayatepe ile Vardaki Bülent Birincioğlu'nun birinci sorumlular olarak ilan ediyor. Tartışmalı pozisyonlarda Alanya lehine kararlar çıktığını savunan siyah beyazlar Ohun iptal edilen golünde faul yok isyanında bulunuyor. Trossard'a atılan tokadı ise devam kararının çıkması taraftarları çıldırtmış durumda. Bir utanç vesikasıdır şeklinde yorumlanmış. Sosyal medyada kampanya başlatıyor siyah beyaz taraftarlar. Hukuki yollara başvuruyorlar. Savcılığa suç duyurusunda bulunanlardan, CİMER'e şikayet edenlerden, UEFA'ya mailler atanlardan gerçekten yer almış durumda haberin detayları. Öfkeli taraftarlar başkan Serdar Adalı'nın sessiz kalmaması yönünde yorumlar da yaptı. Tabii bununla ilgili olarak da Beşiktaş yönetiminin açıklamaları vardı. İkinci başkan Hakan Daltaban'ın Alanya maçındaki hakem kararları sonrasında medyanın karşısına çıkıp yapmış olduğu konuşmaları dile getirmiş. İsmail Erde, Adnan Deniz Kayatepe ve Varda görevli aslında manşet Beşiktaş'ın biraz isyanı var şeklinde yorumlanıyor. Trossard'a tokat, yumruk, ne dersiniz deyin atıldı. Tribünde bir taraftar diğer taraftara kamera görüntüleriyle sabit bu hareketi yapsaydı adli süreç başlardı. Bu bir saldırıdır. Türk futbolunda hangi yumruğa, hangi tokada kart vereceksiniz? Emsal oluşturdunuz. Bu kartı verirseniz biz şarlamayacak mıyız? Maçta 50 derece sıcak vardı. 22 oyuncu terinin son damlasına kadar mücadele etti. Hakem de belki bunlardan biriydi. Görmemiş olabilir. Peki Vardaki kardeşim, sen ne yapıyorsun? Yorumlamayacak mısın? Yorumlayacak bir şeyin olmadı mı? Görmedin mi diye sormuş. Premier Lig şampiyonunun sol kanadını aldık. Adam dayak yedi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı görevini bırakmaya davet ediyorum. Federasyon Başkanı'nı buradan Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı görevden almaya davet ediyorum. Federasyon Başkanı'nın delikanlı tavrını biliyorum. Bu iş TFF'yi de etkileyecek konuma geldi. Derhal MHK Başkanı'nı görevden aldığını zikretmesini istiyorum. Kime sorarsam MHK Başkanı ile ilgili iyi insan diyor. Biz ne iyi insan olmasından liyakatli insanı arıyoruz. MHK Başkanı'nın iyi insan olarak kalmaya, görevini bırakmaya davet ediyorum şeklinde yorumladı. Bu sert açıklamadan sonra bir reaksiyon gösterecek mi Merkez Hakem Kurulu ya da federasyon? Burasını biraz tartışmak lazım, beklemek lazım. Olayla ilgili, kararın çıkmasıyla ilgili biraz şüpheleri var tabii ki camianın. Örnek teşkil etmesinden dolayı bundan sonra bir de bu benim başıma gelirse endişesiyle birçok kişinin bu konuda hassasiyet gösterdiği de söyleniyor. Şimdi Erman Toroğlu'nun bugünkü köşesinde
siz milletle dalga mı geçiyorsunuz şeklinde bir yorumu vardı. Alanya Beşiktaş maçını izliyorsunuz.

Alanyalı futbolcu Beşiktaşlı futbolcuya Muhammed Ali gibi bir kroşe çıkartıyor. Hakem görmeyebilir. VAR neden devreye girmiyor diye soruluyor. Trabzon maçı Salah'ın bir pozisyonu var. Hakem diyor ki kendisini attı. Bir de sarı kart iyi güzel de VAR'a neden gidilmiyor? Çünkü Salah futbol hayatı müddetince kendini attığı için hiç kart görmemiş. 8 defa sarı kart görmüş. O da golden sonra formayı

federasyonu olsun istemiyorum. Futbolun selameti açısından bunu istiyorum demiş. Tarafsız Futbol Federasyonu. T'yi değiştirip Türkiye değil de Tarafsız Futbol Federasyonu istiyorum demiş. Yani eğer Futbol Federasyonu tarafsız olmazsa, hakemlerle ve VAR'la ince işler yapmaya kalkarsa, bu kurduğum takım şampiyon olamaz, o Futbol Federasyonu şampiyon olur şeklindeki yaklaşımların daha ağır basacağını düşünüyor. Mahmut Uslu boşuna konuşmaz, bir şeyler biliyordur diyor Erman Toroğlu. Herkes bildiğini bir açıklasa da böyle inceden inceden ironi yapa yapa üstü kapalı kapalı konuşmalar hiç kimseyi tatmin etmiyor Erman hocam. Sana da bunu söyleyeyim. Tamam, iyi hoş yazmışsın da. İnşallah her pozisyon sonrasında, her detay sonrasında, her takım sonrasında da aynı açıklamalar yapılır diye devam ediyor. Hakan Daltaban isminin önünde doktor olan Ferhat Gündoğdu'yu istifaya davet ediyor. İlkokul mezunu federasyon başkanına tek kelime edemiyor. Maalesef ülkede liyakatin özeti budur. Bu yorumun üzerine bir şey demek ister misin acaba Sayın Öncel diye de yazmış. Burada eğitimle ilgili olarak, burada insan olmakla ilgili, burada verilen görevle ilgili, burada göreve gelirken ilkokul mezunu gelir gelemez diye bir kural olup da sahte bir diplomayla mı yerine geçirmiş yani? Böyle bir şey mi olmuş yani? Daha öncekilerin eğitim sisteminde nereye kadar okuyup okumadıkları incelenmiş mi mesela? Böyle işimize geldiğinde GBT'sine, işine geldiğinde ne bileyim anne kızlık soyadının ikinci harfine falan kadar bir araştırma yapabiliyoruz ya. Hani her dönemle ilgili olarak işte Sayın Hacı Osmanoğlu geldiğinde gideni inşallah aratmaz diye devam etmişti. Yani öyle seçimsiz şeyler yapılıyor ki seçim neymiş gibi de bir hava estiriliyor zaten. Bir özerk olduğu iddia edilen federasyonun bence önümüzde ki dönemlerde kimin başkan olacağı birileri tarafından biliniyor ama biz sadece tahmin yürütüp şey yapıyoruz mesela, bence onu getirirler, o gelir ya da o gelir de diyemiyoruz ki, bir getirirler diye söylüyoruz yani. Ya ben bunu bir program esnasında Feridun Niğdelioğlu ile beraber bir sabah programında bir kulüp başkanıyla yapmış telefon konuşmasında birebir şahit olarak yaşadım yani. Hani Sayın Başkan dedim, hani teknik adam olarak düşünüyorsunuz. Valla kimi gönderecekler bilmiyorum ki dedi. Kimi gönderecekler bilmiyorum ki, ben mi yanlış duydum Feridun abi dedim. Sayın Başkan ne diyorsunuz dedi. Yani bizim de aklımızda var ama tavsiye edilenler de oluyor dedi. Bazen onlar daha ağır basıyor dedi mesela başkan. Zamanında o zamanlardan beri dinleyenler hatırlarlar hangi kulüp başkanının bu açıklamayı yaptığını. Ya zaten cebinde fikstürüyle geziyor boştaki teknik adamlar. Hangi hafta nereye gidebilirimi çok iyi bildiği için kulüp başkanlarıyla ya da siyasi yakın temaslarla oradaki olayın halledilmesi konusunda işini biraz daha kolaylaştırıyor. Ha, sorsanız meslektaş, arkadaş falan filan filan öyle şeyler yani. Doğan abi, haberi öyle bir okudun ki savcılığa suç duyurusu bulunanlardan, UEFA'ya mail atanlardan, CİMER'e yazanlardan sana sığınırım ya Rabbim diyeceksin sandım bir anda. Doğan abi mesajlarla devam etsene demiş, eyvallah. Abi Kocaeli'de sol açıkta Souza diye bir genç, galiba harika bir oyuncu değil mi demiş. Valla Selçuk Hoca'nın dokunuşları çok net bir şekilde... İlerleyen dönemlerde çok farklı yerlerde görebilir miyiz kısmına geliyor tabi. Onu söyleyeyim. İbrahim Sete'nin Beşiktaş hiç aynısını oyuncumuz Barış Alper'e yaptı diyebildi mi diye sormuş. Ne diyorsun buna diyor. Ya bu kıyaslamalar yapılacak zamanında. Ali Naci de bu haftaki dijital platformdaki yayınında. Şimdi öyle bir şey ki burada bir isyan var. Bir şeyler konuşuyoruz. Bu konuşma esnasında anlattığım şeyin karşı taraftan anlaşılmasına dair bir beklentiye giriyorum ya ben. Sonra şunu yaşıyorum hayatımda, hepiniz yaşıyorsunuzdur. Ya dün Ali Naci'nin, bak Ali Naci'nin doğum günüydü. Nice senelere kardeşim bu arada. Bir şey paylaşılmış, ben yanlış anladım paylaşımı. Bir anda baktım detayına. Ben eşinin Burcu'nun doğum günü zannettim.

0: nice yıllara yenge diye bir aile fotoğrafı koyup onların, onu paylaştım. Ali Naci de güldü abi. Dedi ki şaşırmış, benim doğum günüm dedi. Ya oğlum burcunu zannettim bir anda dedim, hani bilmediğim için kusura bakma, hemen sildim falan filan. Ali Naci'nin doğum gününü kutladım. Bak benim de bir yanlışım var. Ben de yapıyorum bu hatayı diye söyledim. Şimdi bir resim paylaştım Ali Naci'ye. İyi ki doğdun kardeşim, İşte küçücüğüm, her şeyim falan diye altına müzik de koydum. Ali Naci'nin doğum gününü kutladım. Benim kutlamamdan sonra altına gelen mesajlara ve bana özel atılan mesajlardan birkaç tanesini okudum Instagram'da. Bir tanesi şey yazıyor, nice yıllara abi diye yazıyor. Ben de hani Ali Naci'ye yazmıştır diye düşündüm. Ondan sonra ben de dedim ki Ali Naci'ye niye yazmıyorsun yazdım. O da dedi ki Ali Naci kim dedi. Ali Naci işte resimdeki kişi dedim ben. Sen değil misin o dedi. Ha dedim, tamam uzatmayalım. Konu anlaşılacak bir boyuta gelmiyor. Farklı bir şey olabiliyor. Ondan sonra bir arkadaşımın doğum gününü kutluyorum. Nice senelere kardeşim, dostum, işte bir tanem, kuzum, hayatım, canım, cicim falan bir şey yazıyorum. İyi seneler abi diyor. Mesela o fotoğrafta. Benim değil diyorum. Kimin abi o zaman diyor. Mesela o kadar enteresan. Mesela annemle resim koyuyorum. Canım annem işte falan diye yazıyorum. Öldüm abi, başın sağ olsun diyor. Mesela alta yazı yazıyor. Bak inanamıyorum insanların. Böyle bir anda mesela görsel olarak mı, bir detayı mı kaçırıyorlar böyle. Manşetin ne kadar önemli olduğunu, hani fotoğrafı da koysan bir anlamı olmadığını da anlayabiliyorum. Anlatabiliyor muyum sosyal medyada? Sizin başınıza gelmiyor mu ya? Bir arkadaşınızın doğum gününü kutladığınızda ona bir story'e ya da ne bileyim reels olarak paylaştığınızda altına gelmiyor mu abi doğum günüm mü diye size sorulmuyor mu mesela ya? Şimdi burada da bir yönetici açıklama yapıyor. Şimdi bu açıklamayı anlayanlar, arkadaşlar anlayanlar bir sola doğru bir toplanalım. Safları sıkla, anlamayanlar siz hiç toplanmayın, siz dağılın abi, siz gidin falan mı demek gerekiyor yani? Abi sen ne anlatıyorsun mesela? Bunu anlatıyorum ben. Şurada mesaj olarak şey yazıyor mesela. İnadına yazanlar da oluyor, onu anlayabiliyorum çok şükür. Benim de hani benim de bana da çok anlayışlı insan lazım. Ne anlatıyorsun abi sen diyor. Mesela bu kadar konuşunca. Abi sen çok uzun konuşuyorsun diyor. Program 2 saat zaten, ne kadar uzun konuşabilirim ki? 2 saat 10 dakika konuştun, çok uzun konuştun dese diyeceğim ki zamanı da aşmışız biraz, çok uzun konuşmuşuz. Sırf sen konuşuyorsun ya bazen sıkıyorsun diyor. Bir tek ben varım programda. Beni de al yayına diyor. Ben de konuşacağım diyor. Bağlıyorsun. Ondan sonra bağladığında diyorsun ki ne anlatacaksın diyorsun. Öylesine aradım sesini duymak için diyor radyoya. Sonra bana diyorlar ki Ahmetlerle yayın yapmak zor değil mi? Yo. İşte bu dinleyiciyle yayın yapmak çok daha zor. Ya annemle fotoğraf koyuyorum, canım annem diye yazıyorum. Öldüm abi, başın sağ olsun diyor ya. Çünkü annemle resim öyle konulur. Mesela annemi de kaybettik falan, babamı da kaybettik. İşte mesela işte ikindi namazına mütakiben bilmem ne Fevziye Camii'nden kaldırılacak. O bilgiyi vermem lazım ya. Doğum günün kutlu olsun annem diyorum. Vay ne zaman ölmüştü abi diyor mesela. Hani ölüm. İnanamıyorum insanlara böyle ya. Gerçekten inanamıyorum yani. Ya Ali Naci sen değil misin dedi bana ya. Daha ne olsun yani abi. Melih Şendil ile fotoğraf koyuyorum, bir şey mi oldu Melih abiye diye yazıyordum. Öyle insanlar var. çok ilginç ya. Vallahi çok ilginç ya. Hey gidi hey. Bazen böyle hani şey yapıyorum. Diyorum ki uzatmayayım konuyu. Ya bunu açıklamanın, anlatmanın da bir anlamı yok gibi falan da diye düşünüyorum ama o da değil. Ya 25 dakikadır telefon ediyor ya. 7902'nin bize anlatabileceği çok önemli bir şey olması lazım. Çünkü yani bir insan 25 dakika bir yere aramaz. Hani telefon attığını açmadım falan, açtım falan da demedim. Öyle bir şey de demedim ama 7902 duyabiliyor musun beni?
1: Şu an bu konferanstaki tek kişi siz.
0: Gitti he. Kapatınca o abla devreye girdi yani. 25 dakika boyunca bakayım açacak mı diye mi bekledi acaba mesela? Bir insan 25 dakika niye arar ya? Niye ısrarla mesela? Açayım mı? Telefon hattını. Açayım mı deyince bir anda açayım mı telefon hattını? 0212-273-1010 mesajlar da geliyor. Şeye de geliyor. Valla senin denk geldiğin insanlara normalde biz de çalışma hayatında falan denk geliyoruz diyor ya. Hani bir de onlara bir isim takıyoruz. Onlara da şunları şunları söylüyoruz diyor. Valla senin açık okuyacağını bildiğim için açık seçik yazdım diyor normalde. Bazı mesajları ben hani okurken daha öncesini de okuyabilme yetisi olduğu için biraz seslendirme yaptığımızdan kaynaklı olarak bir şeyi okurken sonrasında ne yazdığını da okuyabiliyoruz. Biraz hafıza, görsel bir hafızaya dönüyor herhalde bu konu. Ondan mütevellit kaynaklanıyor diye tahmin ediyorum. Kimle başlıyormuşuz? 29 mu? Kaç bu? 29.08.
2: Alo.
0: Merhabalar, hoş geldin.
2: Nasılsın? Çok isyankar gördüm seni bugün.
0: Teşekkür ederim. Yani duyduğun isterken durmuşsundur. Gördüğünü zannetmiyorum.
2: Duydum işte abi.
0: Tamam, peki. Ha, duydum işte abi, aynı şey ya. Görmekle duymak aynı şey yani.
2: Ne biz seni görüyoruz abi. Eyvallah. Televizyonda da izlediğimiz için sürekli seni. Şey, görmesek de görürüz derler ya Doğan abi.
0: O köy bizim köyümüzdür. O Doğan abi bizim Doğan abimiz. Görmesek de duymasak da. Evet.
2: Ya abi, Beşiktaş'ın ben ortalığı boş yere yangın yerine çevirdiğini düşünüyorum. Çünkü bundan önce Fener'de çevirdi. Galatasaray'da çevirdi. Değişen hiçbir şey olmadı. Berat Gündoğdu'yu bu kadar kulüp bir araya geldi. Bir gönderemedi abi. Bazen Ferhat Gündoğdu olmak istersin yani. Adam dokunulmaz ya.
0: Tabii canım. Ben milletvekili olsam kıskanırım ya. Hani bize vallahi verdiler dokunulmazı.
2: Katletti, adam hala yerinde duruyor ya. Kimler geldi, kimler gitti, Ferhat Gündoğdu bir türlü gitmiyor. Bir de gitti, geri geldi abi.
0: Evet tabii.
2: Dokunulmaz
0: tabii.
2: İnt kumaşı.
0: Daha önce de yani yaklaşık olarak 3 tane falan federasyon başkanıydı. Pac-Man gibi ya.
2: Yani abi geçen hafta Jalo çekti sarı kırmızı tartışması. Bu hafta adam tokat attı. Zaten VAR artık hiçbir şeye bakmamaya başladı. Yani Türkiye'de bence kaos olsun. Gündem değilsin. İnsanlar zor şartlarda yaşıyor. Ekonomi kötü, bunlar konuşulmasın diye. Danışıklı dövüş gibi galiba. Çünkü futbol bir tek bu kadar insanı bir araya getiriyor. Gündemi bu kadar çok yoğun şey yapıyor. Meşgul ediyor. Ben artık öyle düşünmeye başladım. Paranoya düşünceler.
0: Ya şeye dönmesin
2: bu kadar zor olmamalı
0: sana.
2: Ya bir fay verecekti, bir kırmızı verecekti.
0: Beşiktaş'ın
2: herkesin golü, ortak olduğu fikirler.
0: Beşiktaş'ın golü iptal edildi, mazot 3 lira daha zamlandı falan gibi, konuyu oraya bağlamayalım da.
2: Ya abi mesela orada da ya her dokunmaya çalmayın abi ya. Biraz Avrupa'da bu hakemlere hiç Anthony Taylor geldi diyorlar. Bu adam İngiltere'den hiç örnekler vermiyor mu ya? Kalecinin İçinden geçiyorlar adamlar, kornerlerde yine de gol oluyor, kimse durdurmuyor. Biraz oyun aksın ya. Ya hakemler, yine dün Kocaeli maçını izliyorum. Adam taçı 15 saniye 20 saniye geciktiriyor. Mitoz Türk hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Ya bu kurallar boşa mı geldi, siz kullanmayın diye mi geldi bu kurallar ya? Oyun, top oyunda kalmıyor abi. 20 dakika top oyunda kalıyor. Avrupa'ya gidince Lyon 19-20 yaşındaki çocuklarla ya da başka bir kişi ya da ne bileyim diğer takımlar şu an aklıma gelmedi de futbol dersi vermeye başlıyorlar. Niye? Çünkü buraya gelen abi şey yapıyor, yatışa geliyor abi. Yani ben bir tek Osimhen'in formunun şeyde kaldığını gördüm. Aynı. Mesela Sara ilk geldiğinde fişek gibiydi abi. Şu an koşmaya mecal yok gibi sahada. Lemina koşarken 3 kere düşünüyor acaba koşsam mı koşmasam mı diye. Yani ülke futbolunda abi gelişecek o kadar çok şey var ki. Biz de işte aman Beşiktaş bunu dedi, Galatasaray bunu yaptı, Fenerbahçe şöyle dedi diye. Böyle ufak detaylarda hep boğulup kalıyoruz. Gelişemeyeceğiz abi. Hiçbir ümit yok. Ya ben abi çok hemen bunu da söyleyeyim. Şey yapacağım, çok fazla meşgul etmeyeyim. Ben sosyal medyada abi içerik çekiyorum. Kendi çapımda Galatasaraylıyım. Ufak tefek. Bakıyorum abi, hiç etkileşim gelmiyor. Hemen Beşiktaş'a Fener'i sallıyorum. Altına yorumlar falan filan, etkileşim geliyor abi. Yani sistem bizi buna itiyor.
0: Zorla kötü olmaya itiyor seni.
2: Vallahi abi. Yani bilmiyorum da. Abi bir de öyle bir yayına bağlanıyorlar. Galatasaraylılara, Fenerlilere, Beşiktaşlılara posta koyuyorlar. Yok bu Galatasaray niye böyle ya? Keşke lobi var. Lobi de bir şey değil. Lobi de bu işin içinde değil mi abi? Real Madrid'in lobisi yok mu? Burak Yılmaz atmıştı. Ben de bana şey penaltıyı vermedi. Adama sarı kart gösterdi. Buradaki maçta Burak Yılmaz oynayamamıştı meşhur 3-2 maçta. Yani bu lobi her yerde var. E Fener'de yapsın. Fener'de lobi yok mu? Mahmut Uslu birinci haftada tuşa bastı. Beşiktaş baktı olmuyor. Onlar da sesini çıkarmaya başladı. Bizim ülkede maalesef futbol böyle abi. Bundan anlıyor insanlar.
3: Peki. Senin gideceğin yolu ben yollayayım bari. Peki.
2: Ali Naci abinin de doğum günü kutlu olsun abi.
3: Eyvallah Hamza. Teşekkür ettim sana da. Sağ olasın. Öyle söyleyeyim.
2: Görüşürüz abi.
3: Sağ İyi yayınlar. Peki. 76-71 sana da günaydın.
4: Günaydın abi.
3: Hoş geldin.
4: Nasılsın ilk öncelikle?
3: Sağ olasın.
4: Abi biz ülke olarak zaten bazı sorunları geçemiyoruz. Bari atlayalım ya. O sorunları geçemediğimiz için atlamamız lazım abi. Hani şey gibi düşün abi. Parayı çözemiyoruz ya. Parayı çözemiyoruz zaten. Az ücreti. Atla abi çalışma saatine geç. Şimdi hakemleri çözemiyoruz abi. Onu atlayalım. Ben taksiciyim. Arabalı genç çocuklar biliyor. Ve bunlar sürekli böyle altyapılardan haklarının yendiğini söylüyor. Bir kişiden duymuyoruz abi. Yani sen de duyuyorsundur bunu. Altyapılara nasıl önem vereceğiz bilmiyorum ama mesela fabrikatör ya da zengin bir adam ricasıyla o çocuk oynuyor. Diğeri emek vermiş ama oynayamıyor. Yani onlara bir artık bir düzenleme gelmesi lazım. Yani bunlara bir şey yapmamız lazım. Sonra topçu çıkmıyor. Çıkmaz böyle.
3: Peki. Teşekkür ettim sana da. Buradan bütün taksici dostlara da selamlar, sevgiler olsun. 99-69. Sağ olasın. 99-69 sana da günaydın.
5: Günaydın abi.
3: Hoş geldin.
5: Abi ben Galatasaray taraftarıyım. Hoş bulduk. Şimdi Ahmet abi sabah dedi ya yayında Galatasaray bir tek hakemden şikayet etmen Galatasaray diye. Hı hı. Evet doğru. Çünkü biz şu an şikayet edecek bir şeyimiz bulamıyoruz. Çünkü yönetimi eleştiriyoruz. Hocayı eleştiriyoruz. Hakeme daha gelmedik. Hakeme gelmemiz için rekim biraz daha geçmesi lazım. Puan kayıplarının olması lazım transferlerden sonra.
3: Bizim derdimiz başımızdan aşkın diyorsun yani. Ondan sonra ilgilenelim.
5: Tabii canım abi. Aynen öyle. Ondan sonra Okan hocamız çıkacak. Klasik hakemleri kötüleyecek. Ondan sonra biz taraftarda yürü Okan hoca diyeceğiz. Peşinden koşmaya devam edeceğiz. Yani bu hiç değişmeyecek maalesef. Bu da böyle geldi, böyle geçecek. Ama Galatasaray yönetiminin de artık ne zaman transfer yapacağını çok merak ediyorum. Yani Şampiyon Ligi başladıktan sonra mı yapacak? Transfer sezonu kapandıktan sonra mı yapacak bunları? Gelecek oyuncu ne katacak? Nasıl bir transfer politikası izliyorlar? Hiçbir şeyimiz yok. Geçen hafta Abdullah Kavukçu çıktı, açıklamasını yaptı. Bundan sonra sürekli bilgilendirme yapacağız. Gerekirse çıkacağız, konuşacağız. Bir kere çıktı, konuştu. Ondan sonra Abdullah Kavukçu da yok ortalıkta. Galatasaray'ın içinde çok büyük şeyler olduğu söyleniyor. Sıkıntıları olduğu yönetimsel olarak. Yani bu tamamen nedir?
3: Söyleniyor diyorsun ya mesela. Sevgili kardeşim, dedin ya Galatasaray'ın yönetiminde çok büyük problemler olduğu söyleniyor. Kimi takip ediyorsun evet. Da bunu söyledi sana? Söyleniyor dediğinde Ali Naci mi söyledi? İçeride problemler var.
5: Ali Naci dışında diğer Galatasaray Haluk Yürekli olsun, diğer Galatasaray yorumcuları da takip evet. ediyorum ama ben en çok sana bu konuda yani kesinlikle söyleyeyim. Ben Galatasaray yorumculardan daha çok rakip takımların şeyleri dinliyorum. Yorumcularını. Hı hı. Çünkü abi bizimkiler hep süslemeci davranıyorlar. Ama ben bugün Ümit Özat'ı dinliyorum. Ben ne bileyim bugün başka birini dinliyorum. Onlar daha gerçekçi geliyor bana. Çünkü kulübün içinde bir sıkıntı varsa adam bunu dile getiriyor. Biz taraftar olarak hep Ali Naci dinlemek istiyoruz. Niye? Süslesin bize. Ümit Özat bugün çıkıp da Dursun Özbek'le Abdullah Kavukçu arasında problem var dediği zaman bunu şey yapıyoruz hemen. Ya Ümit Özat da ne biliyor? Nereden biliyor Galatasaray'ın içini? Ama Ali Naci yok abi öyle bir şey dediği zaman biz hemen bunu katmaya çalışıyoruz. Yönetimsel olarak sıkıntılar olduğu söyleniyor. Ben bunları da Galatasaray yorumcular dışında ben diğer takım yorumcularından da dinledim. Eğer bu konuda bir şey soracaksan abi.
3: Yok bir şey sormayacağım. Ben işin içinde olan biriyim. Ne sorayım ben sana?
5: Ya doğru sen de biliyorsan sen de söyleyebilirsin abi. Eğer varsa problem. Yani ya, bu problem büyük mü küçük mü?
3: Şöyle bir şey söyleyeceğim.
5: Ama
3: benim söylediğim bir etki yapmıyor. Neyi söylediğin değil, kimin söylediği çok daha önemli. Yani o moda geçmiş. Kimin söylediğini? Ya benim söylediğimi 10 kişi duyup ya bir bilmem Doğan söyledi ya şaka da olabilir der. Haluk Yürekli söyler, İbrahim Seten söyler. Abi bir şey biliyor ki söylüyor bunu, boş konuşmasın da o adam der. Anladın mı? Ya da hayırdır şimdi neden eleştirmeye başladı bunlar? Ne oldu ki de diye sormaya başlar, anladın mı?
5: Evet abi.
3: Sen de mesela bu sistemde olsan ben de sana derim ki mesela ne oldu? Param mı kesildi konuşmaya başladın? Na dönmüyor mu şimdi? Eleştiri bu kadar bel altına inmedi mi?
5: Param kesildi abi, doğru. Kesildi abi yani bu.
3: Hani ne oldu yöneticilerden para alırken güzeldi de falan deyip ben sana böyle bir şey söylesem mesela?
5: Evet.
3: Nereden biliyorsun? Sen de mi alıyorsun diye sorarsın bana. Ben de derim ki ben hesaplarımızı sana çıkartalım. Hemen anında böyle bir tartışma ortamı yaratırız. Abi koş koş kavga var. Ya bak, iki kardeş sarılalım mahallenin ortasında. 25 dakika sarılıp birbirimizi kucaklayalım. En sonda adımız G'ye çıkar. İkimiz beraber. Ama ikimiz kavga edelim. Bir yumruk sen at. Araya insanlar girsin. Etrafımıza toplanan kalabalık haddi hesabı olmaz. Bak kadınlar bile apartmandan iner aşağıya. Ne oluyor diye.
5: Doğru.
3: Kavgayı seviyoruz abi. Kavgayı, kavgayı. Mutluluğu sevmiyoruz. Sevgiyi sevmiyoruz yani.
5: Sevmiyoruz abi. Yani ben kendi takımımı eleştirmekten yanayım her zaman. Yani güzel yanlarını konuşayım, eleştireyim ama bazen Ahmet Konaç gibi dinledikçe abi bu sefer onlara da ister istemez Fenerbahçe üzerinden kötü konuşma geliyor içimden ama bu konuda yani tamamen şey aslında bu kendimi tutamamalıktan kaynaklı. Yani benim takımım sanki bana böyle bir aile gibi olduğu için ya en ufak bir kötü söze gelemiyorum ama onun eleştirisini ben yapayım mesela. Ahmet Konaç yapmasın veya X bir kişi yapmasın. Ben kendi takımımı ben kendim eleştiririm. Sen git kendi takımını eleştir. Benim takımıma karışma. Ben hep bu kafadayım ama bilmiyorum. Hayırlısı olsun abi. Yani ben tek sıkıntım bunlar. Bizim yönetimimizin bence güç seyirlenmesi yaşadığını düşünüyorum. Ya yani ben yönetimde değişikliğin olmasının Galatasaray'a faydası olacağını düşünüyorum.
3: Peki. Sana çok teşekkür ederim abi. Ben de sağ olasın. 17.30 sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun. 17.30 alamadık ya.
5: Aldım. 17.30 sana da günaydın. Alo.
3: Hoş geldin.
5: Günaydınlar.
3: Buyursunlar.
5: Hayırlı yayınlar.
3: Hepimize inşallah, buyursunlar.
5: Doğan abi nasılsın, iyisin inşallah.
3: Sağ olasın. İyiyim inşallah. İyiyim
5: abi
3: inşallah.
5: Senin gazeteciliğine hayranım. Baştan diyeyim.
3: Sağ olasın.
5: Öyle inceden lafı vuruyorsun ki ama anlamıyorlar.
3: Bak bir tane mesaj okudum az önce. O kadar ince güzel mesaj ki. Ferhat Gündoğ diye bir şey olması için kendi videosunu çekip Sedat Peker diye bağırması lazım demiş. Çok ince, çok ince.
5: Abi sen de çok ince mesajın. Mesela Galatasaraylı arkadaşlar çok ince bir mesaj attın ama yine anlamadı. Ben bunu söylüyorum. Evet. Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
3: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Eksik olma. Kimsin? 19.07. Buraya bağlamışız. Fenerbahçe maçı öncesinde konuşalım bakalım. Hoş geldin abim, sevgiler.
6: Hoş bulduk. Ben Fenerbahçe ile ilgili konuşmak istemiyorum. Ben
3: Fenerbahçe ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Hazır seni yakalamışken. Ben bunu şeye de sordum. Ya dedim ki Fenerbahçe'nin tek derdi Allah aşkına şu başkanlık locası mıdır ya? Bu kadar konu uzar mı ya? Bu kadar sosyal medya üzerinden yani bir abi kardeş eski yöneticiler bir telefon konuşması yapıp da kendi işlerinde bir problemi halledemiyorlar mı ya? Aziz Başkan da gelmeden önce dertlerinden bir tanesi benim locamı vermişler, benim locam falan diye söylememiş miydi? Ya bu loca nedir bu loca? Nereye kadar gidecek yani bu konu? Tek dert bu mu ya?
6: Ya dünya malı dünya kadar diyelim biz ona da. Yani loca bunlar Fenerbahçe'nin problemi olmamalı. Bir de Aziz Yıldırım gelirken söylemiş olduğu, daha doğrusu gelmeden, doğru ifade değil de.
3: Evet.
6: Başkanlık seçimleri öncesinde üzerinde en çok dikkatle durduğu konulardan bir tanesi Fenerbahçe'nin bölünmüşüydü ki ben bu konuda 50 yaşındayım. Yani 40 yıldır Fenerbahçe'yi aşağı yukarı takip ediyorum. Sizin kadar olmasa da. Aziz Yıldırım'ın son 10 senesi kulübü karıştırmakla geçmiştir. Başarımı inkar etmiyorum. Yaptıklarını asla inkar etmiyorum. Fenerbahçe tarihindeki en başarılı başkanıdır. Bu anlamda ama maalesef insani yönden bazı eksikleri olduğunu düşünüyorum ve biraz yapısı gereği böyle kindar bir insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü geldiğinde ya da gelmeden önce tekrar ifade edeyim. konuştukları ve geldikten sonra yaptıkları arasında bir farkı sadece ben görmüyorumdur. Herkes görüyor. Çünkü Fenerbahçe'nin bütününe ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin birliğe ihtiyacı var diyen yani bir başkan. Yani bir hoca için yani daha önce Fenerbahçe'de görev yapmış önemli bir şahsiyetin bu konuda işte mahkemelik oldular. Yani bu Fenerbahçe'nin sorunu süper olmalı. Fenerbahçe'nin sorunu kendisinin deyimiyle işte ileride basan 30 metrede oynayan bir takım oluşturmak istiyorum deyip de koşmayan, hücum pres yapmayan oyuncuları antrenör gelmeden, antrenör bulmadan takıma koyup ondan sonra da gel bakalım İsmailoğlu'nun şu Kılıçdaroğlu'nun şeye çağırdı gibi kongrede. Gel bakalım İsmailoğlu'nun bu takımı sen şampiyon yaparsın demesi biraz abes. Yani bu normal değil. Ama benim bahsedeceğim o da değil. Fenerbahçe'de bu arada yarın hazır konuşmuşken başarılar diliyorum. Şansımızı çok az olduğunu düşünmekle beraber ama. Şimdi ben müsaade edersen ben farklı bir konuya temas edeceğim. Umarım sözünü kesmezsin.
0: Buyursunlar.
6: Ben bu arada nerede ne konuşacağını bilen bir insanım. Lütfen bunu senden rica ediyorum. Sözünü kesme lütfen. Şimdi ben de Zonguldaklıyım. Öncelikle onu söyleyeyim. Tüm Karadeniz vilayetleri olduğu gibi Zonguldak'ta milliyetçi bir şehirdir. Yani o milliyetçilik buradan faşizm, ırkçılık anlamına taşımaz. Bizim insanımız yöresini, memleketini, vatanını, bayrağını, askerini, polisini, doktorunu, her şeyini söver. Bizim milliyetçilik anlamımızda ya hani şu Alman şunu gebertelim, şu İngiliz şunu öyle, öyle bir milliyetçilik anlayışımız yok bizim. Ülkece de yok zaten. Yani kimse de yok. En çok sevdiğimiz de siyahilerdir. Onları çok severiz. Onlara da pozitif ayrıcılık yaparız. Bu memleketçe de böyledir. Sadece Zonguldak özelinde söylemiyorum ama son günlerde özellikle her ne kadar fikriyatını desteklemediğim sözde barış ki barış olabilmesi için bir kavganın bir küstüğün olması lazım. Biz kimseyle kavga bir küstü değiliz. Biz zaten yıllardan beri barış içinde yaşıyoruz. Sözde bir barış politikasına bence yani şey koyacak.
0: Ya biraz siyaset yapacaksan girmeyeyim diyorum ama siyaset yapacaksan orada bir dur derim.
6: Siyaset yapmayacağım. Sadece bazı sosyal medyada bu akışa nokta koyacak. Ya şu an ülkemiz belli bir şeyden geçiyor. Ama ne yazık ki bunu törpülemek isteyenler oluyor galiba. Sosyal medyada onu görüyorum. Zonguldak asla ırkçı bir şehir değildir. Hiçbir şehrimizin olmadığı gibi. Ben de Zonguldak olarak buna çok üzüldüm. Böyle bir şey olsa 12 yıldan beri, 15 yıldan beri aynı bölge, aynı yörenin insanlarına gelin burada fındık toplayın, size iş verelim demez. Zaten eşyanın tabiatına aykırı, böyle bir şey yapmaz. En azından imece usulü eskiden olduğu gibi herkesin fındığını toplar. Böyle yani açılık olsa bunlar olmaz.
0: Olay hiç sadece Zonguldak'ta değil, Düzce'de de yaşandı biliyorsun. Bu olaylı. Evet, yine fındık tarlalarında mevsimlik çalışan tarım işçileriyle alakalı konu.
6: Evet, ben bunlara prim vermeyelim diyorum. Türküyle, Kürdüyle, Nazlı'yla, Çerkezi'yle. Lütfen sağduyulu olun. Biz artık bu konuları açtığımızı düşünüyorum. Ben de milliyetçi bir insanım ama birçok Kürt arkadaşım var. Onlar bizim kardeşimiz, eşimiz, dostumuz, komşumuz, gelinimiz, damadımız. Yani bizler de onlar için aynı şekilde. Lütfen, lütfen. Bu Kocaeli Spor maçında da ben Ahmet Spor maçında o bir, yani ben her ne kadar Ahmet Spor'un kurma maçını, amacını bilip karşı çıksam da oradaki sarı torbalar pek de hoş olmamış. Ben bu konuda böyle düşünüyorum. Bütün takımlarınıza da başarılar diliyorum. Herkesi sağduyuya davet ediyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Bana
0: teşekkür ettim. Sağ olasın. Devam edelim. 16.39 sana da günaydın. Mutlu sabahlar. Teşekkür ederim. 16.39. Peki 25.81 geçtik, duymadı bizi. 25.81 duyabiliyor musun? Onu da geçtim, hızlı hızlı alıyorum. 54.34.
7: Ömrüm.
0: Güldürdün beni ya bir anda.
7: Abi birazcık bulayım, bir şey olur dedim ya.
0: Köşeyi döner ya. Dönmez eski sevgilisiyle buluşmuş görüşmüş adam gibi hissettim kendimi. Bir anda ne oluyor dedim ya, böyle ömrüm diye. Yani seni takipteyim gördüm.
7: Biraz pozitiflik katayım dedim Doğan abi ya. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Zafer işinin.
0: Eyvallah. Zafer'cim telefon mu çekmiyor bilemedim. Sıkıntı var mı, duyabiliyor musun beni?
8: Şu an duyabiliyor musun abi?
0: Duyabiliyorum, çok net geldi, güzel geldi sesin. Peki. Beşiktaş taraftarı. Evet.
8: Benim Beşiktaş'ta tek sıkıntı olarak gördüğüm maalesef ki Taylan Bulut, ben hiç beğenmiyorum abi. Yani bizim genç takımda, ne bileyim, eskiden PAF takım diyorduk. Hani orada bir yetenek yok mu? Yani gözüme çok başka geliyor yani, negatif anlamda. Bunun bir hal çaresine bakacak mı? Ben antrenörün de oynatmasını beklemiyordum açıkçası. Yani rotasyon oyuncusu da değil benim için ama hani nasıl bir çözüm olacak Beşiktaş, buna inanın hiç bilmiyorum. Çok da rahatsız oluyorum açıkçası, çünkü ortada herhangi bir katkı yok bence. Bunu sormak istedim, senin de bu düşünceni çok merak ediyorum abi.
3: Ya Taylan Bulut'un, Taylan Bulut yerine aslında ya Taylan'ın artılarından bir tanesi sadece yurt dışında Almanya'da doğup büyümüş olması, annesi bildiğim kadarıyla Karadağ kökenliydi. Yani sağ beke koyduğunda ne verim alırsın, stoperde oynatır mısın, ön libero'da tutar mısın? Şimdi alternatiflerine bakınca tabii Taylan'a çok fazla şans veremiyorum. Ben birebir de seyrettiğimde yani Taylan'ın biraz pişmesi gerekiyor sanki. Kaç yaşında Taylan? 20 yaşında mıydı? Kaç yaşındaydı? 20.
8: Evet, evet abi. Yani bir kiralansa, bir yere gönderilse bir bakılsa ya, hani gelişim
0: Taylan'ın
8: oluyor mu,
0: yani pişmesi
8: mu
0: gerekiyor derken, yani birden böyle har ateşte falan dedi, yani kısık ateşte falan pişmesi gerekiyor. Yani evet, tekniği yani bu falan var ama yani oyun anlamında, takım oyunu anlamında eksikliği var. Çabuk düşünme yetisinin çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha o konuda tecrübe edinmesi gerekiyor. Çünkü Beşiktaş çabuk oyuna dönmüş bir takım. Yani ayağında top tutmaya çok müsaade etmiyor. Farkındaysan. Evet,
8: çok
0: baskıda yani Salih'in hemen, Orkun'a, Orkun'un hemen.
8: Ayağında tutacak İlhan Fakılı haricinde kimse yok zaten. Hızlı oynamak zorunda. Bir de merak ettiğim şey, bu senin müzik jingle'ın abi, hiç yayınlamıyorsun eskisi gibi. Hiç çalmıyor. Ondan çok rahatsızım.
0: Eyvallah.
8: Umarım onu da arada çalar.
0: Arada çalarız onu da. Peki. Sana da selamlar. Teşekkür ediyorum.
8: Saygılar. Görüşürüz.
0: Saygılar
8: abi.
0: Bizden. 87-32. Sana da günaydın.
9: Merhabalar.
0: Hoş geldin.
9: İyi yayınlar.
0: Sağ olasın. Nasılsınız efendim?
9: Çok teşekkürler. Siz o nasılsın kısmını geçelim dediğim için oraya takılmayacağım.
0: Hızlı
9: bir şekilde geçmek istiyorum. Bu Türk futbolunun sorunlarını biz her hafta konuşuyoruz. Her hafta %90'ları hep hakemleri konuşuyoruz sevgili Önder. Hakemler. Bu hakemleri eğiten, yöneten MYK'sı var. Onun üstünde TFF'si var. Ben bunların hepsinin liyakatsız insanlardan kurulduğu için biz bunları mahalle kavgası eder gibi sürekli taraftarların birbirine düştüğünü düşünüyorum. Benim şöyle bir önerim var. Bu TFF başkanı da dahil hepsinin yabancı olması, hakemlerine kadar. Hani bu Margaret Thatcher miydi? Bu İngiltere şeyi vardı bir tane.
0: Demirleydi. 5 yıl yasaklı. 3 yıl ceza vermişlerdi. UEFA'dan ne 3 yılı? 5 yıl yasak deyip kendi 2 yıl daha eklemişti.
9: İşte radikal kararlar alıp Avrupa'ya yok gitmemizin önü kesilmesi de, nasıl bizim mesela maçlarımızda Avrupa'dan bir hakem atandığında sesimizi çıkartamıyoruz değil mi? %90 tamam diyoruz. Ya bunu UEFA atadıysa bunun gözlemcisi var, bunun şeyi var, bunun notunu verirler. Ama bizde elit hakem dediğimiz Halil Umut Meral'lar, geçmişte Cüneyt Çakırlar vesaire vesaire, bunları bile biz tartışıyoruz. Biz bu tartışmaların komple topyekun ortadan kalkması için 2 yıl, 3 yıl tepeden tırnağa kadar kendimizi yabancılara emanet edip ondan sonra onların eline bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben de Galatasaraylıyım. Galatasaray'da ona saldıracak. Beşiktaş'ta ona saldırmadı. Ona saldırdı. Ya bitmeyecek. Bu bitmeyecek. Bitmeyecek. Ben sadece futbol izlemek istiyorum. Bu olduğu zaman zaten sizin gibi kaliteli spor yorumcuları, moderatörler sadece bunlar ekmek yiyecek. Bir sürü YouTuber'lar, şunlar bunlar var. Onlara bu sefer şey kalmayacak. Malzeme kalmayacak. Aslında yani üstü kalan bir kısım olacak ama futbol adına güzel şeyler olacağını ben düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Bitsin Deli abi, neresinden tutayım ben? Az önce ben size bir mesaj yazmıştım. İşte Ferhat Gündoğdu'nun isminin önünde DR var. Bu adam işte üniversite mezunu. Bilmem Karahar'ı bozulmuş.
0: Evet, okudum evet.
9: Ya dedim ki Hacı Osmanoğlu dedim. Onu Hacı Osmanoğlu yönetiyor. Hacı Osmanoğlu dedim ilkokul mezunu. Siz de onun üzerine istinaden bir şeyler söylediniz ama. Şimdi o zaman şöyle yapmamız lazım. benim ismim Uğur. Uğur çok düzgün, kişilikli, karakterli bir çocuktur. Çevremde öyle söylerler falan. Neyse ben bunu şey olarak söylüyorum size. O zaman ben de futbolun tepesine geleyim. Ben de federasyon başkanı yapsınlar. Yani ehliyet sahibi insanların bir yerlere gelmesinden sanayide çalışsınlar. Sonra ben kendi işimi iyi yapmak

0: da mükellefim. Futbolu ben zevk amaçlı izliyorum. Bundan keyif almam lazım. Şahide, şike, şu bu olmadan ben maçları keyifle
1: izlemem lazım. Bak, ironi yaparak Uğur'cum şöyle söyleyeyim mi? Sözünü kestim, özür diliyorum. Tornacıyım dedikten sonra zaten olayı bitirdi. O kadar çok çapak var ki federasyonun içerisinde. Federasyonun içerisinde görev alan insanların daha önce yönetim değiştiği için, başkanlık el değiştirdiği, başka bir partiye geçtiği için Üsküdar Belediyesi'nin eski çalışanları olduğunu biliyor musun?
0: Evet, duymuştum. Mesela bunlar hani, çok dillendiriliyor ve buna inanıyorum ben. Canı gönlünden inanıyorum. Maalesef.
1: Ona da bir yerde maalesef bir iş bulmak lazım. Bizim de Uğur'a bir iş ayarlayalım. Nerede yapalım? Dur, federasyonda bizim bir tanıdık vardı deyip seni oraya sokabiliyorum. Anladın mı? Gücüm varsa. Ben seni başka mesela vergi dairesine sokabiliyorum. Yani sen benim hayatımı karartabilecek bir tuşa basabilirsin vergi dairesinde görev alsan. Anladın mı? Örnek veriyorum.
0: Abi benim vasfım belli. Usta ustalığını yapar, işçi işçiliğini yapar, amele ameleliğini yapar. Okumuş insan, eğitimini almış insan da o işin işini yapması gerekiyor ki bizlere ön ayak olmalı. Ya şimdi yukarıdakiler birbirine girmişken aşağıyı siz düşün, imam cemaat ilişkisi gibi düşün Doğan abi bunu. Ben ya bilmiyorum, ben tamam 4 yıl üst üste şampiyon oluyoruz, şudur budur. Ben Avrupa'da başarı istiyorum. Umurumda bir Türkiye kupası, Türkiye şampiyonu. Ama şöyle bir şey de var. Türkiye şampiyonu olamazsan Avrupa'ya da gidemiyorsan, ya bu yüzden ne olması gerekiyor? 2-3 takımımızın bitmesi gerekiyor. Mesela bu da kaliteyle alakalı. Bir de arkadaşlar da değindiler. Türkiye'den yurt dışına giden bizim Avrupa pasaportu futbolcularımız da olsa orada yetersiz damgasını sağa yiyorlar. Avrupa'dan Türkiye'ye gelen, atıyorum karasından tut şunlar, aa diyorsa adamda ne fizik var ne kondisyon var diyor. Adamlar geliyor 2-3 ay sonra bizimkilere ayak uyduruyor. Ya bizlerde sıkıntı var, sıkıntı da onu ben bilemiyorum. Var yani, bizde sıkıntı var yani. Giden gidene damga vuruyorlar, gelene o diyoruz biz. Gelen 3 ay sonra yine aynı şeye geliyor ondan sonra. Ya birbirimizi yiyip bitiriyoruz yani. Diyeceklerim bu kadar abi. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olasın. Aslında ortak bir derde parmak basmış olduk. Bir de şunu da söylemeden edemeyeceğim. Hemen bir altyapı konusu açıldığında program bitti anlamına geliyor benim için. Eğer konu oraya geldiyse sağ olun, teşekkür ederiz diye yazmışlar zaten. Biz yarın için biraz daha detaylara bakmak lazım. Örnek veriyorum, işte Lyon maçı öncesinde Fenerbahçe'deki gelişmelere, ardından Perşembe günü oynanacak olan Beşiktaş maçına, işte Ferencvaros karşısında Trabzon'un bu maçı çevirip çeviremeyeceğine, Salah'ın dokunuşlarının Avrupa'da da olup olmayacağına falan bakmak lazım. Burada şikayetleri senin dile getirdiğin kadar, sosyal medyada yazıp arkadaş ortamında konuştuğun kadar, senin tuttuğun takımın yöneticisi ve başkanı gerekli yerlere bu şikayetleri yapmadığı sürece biz birbirimizi yemeye ve bu konuları uzatmaya devam ederiz. Medya olarak sizin sesinizi duyurmaya, kendi yorumlarımı bir yerlere ulaştırmaya elbette çabalıyorum, ediyorum ama ben bir yere kadar yapabiliyorum. O yüzden burada kulüpler, vakıfta, birlikte toplantılarda vay efendim öyle böyle bilmem ne derken bir karar alamayıp 3 saat boyunca o birliktelikten sonra ayrılıyorlarsa, zaten o ayrılığın görüşle de eşdeğer olduğunu, o görüş ayrılığıyla da karşı karşıya kaldığını, ya da şimdi bu kararı verirsek yukarıdan birileri bir şey derse bizim de ekmeğimizden olma ihtimalimiz var endişesi ve korkusu hakimse, o zaman kimlerin yönetici olduğunu, hangi amaçla yönetici olduğunu çok daha rahat bir şekilde anlıyoruz. Hep şu cümleleri kurmadık mı? Bu kararları sen kendi şirketinde verebiliyor musun ki burada bu kadar rahat verebiliyorsun diye suçlamadık mı kulüp başkanlarını, yöneticilerini? Her yeni gelende bir öncekini alaşağı etmek için aynı enkazı devraldık siyasetini yapmadı mı? O yüzden değişen çok fazla bir şey olmuyor arkadaşlar. Burada ince de mesajlar verisi oluyor. Burada kalın kalın konuşsak da bir şey değişmiyor. Bunlar konuşmadan da olmuyor. Biraz rahatlama, rehabilitasyon da diyebilirsin. Farklı bir şey de söyleyebilirsin. Bunlar karşımızda duruyor. Yarın saat 10'da kısmetse tekrar günlerden Fenerbahçe diyerek konuşmalara başlarız. Ayrıntıları paylaşırız. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Beşiktaş'ta bu yeni transfer nasıl konumlanır? Gelin bir bakalım. Sesi düşünüyoruz tabii. Öncelikle en muhtemel konumlanması hani sol kanat forvet olacak gibi duruyor. Çünkü oyuncu hala hızlı, hala etkili bir driblingçi. Şimdi mevcut kadroyu da göz önüne aldığında arkasında dinamik bir yeni oyuncu var artık. Yattara diye isim geliyor biliyor musun o şeyde? Ve isim benzerliğinden. Bu da demek oluyor ki eldeki şablonda sol iç ve sızıntı koşuları yapan, ceza sahasında fazla mesai geçiren bir Trossard izleyeceğiz. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın mevcut dizilişi, işte Trossard ve Oh'un birbirine fazlasıyla yaklaştığı ve bu iki oyuncu arasında birebirlerin fazlasıyla yaşanacağı bir düzlem olacak. Bu anlarda çizgiyi boydan boya kullanacak bir Outaro olacağından sağ bek olan Mourinho'nun daha merkezleşen bir bek performansı göstereceğini düşünüyorum. Ve Beşiktaş'ın Salih Özcan hamlesini de düşünürsek Orkun Salih Olaytan merkezi hem savunup hem oyun kurulumunu gerçekleştireceğinden Salih'in iki stoper önünde çapı olarak kaldığı, Mourinho'nun hücum anında orta sahaya daha yakın öyle bir iç koridor performansı sergilediği bir merkez oyun izlerken işte Selni, o Trossard üçgeninin yaratıcılığı bence Beşiktaş'ın yıllardır aradığı o eksikte olan kalite ve gol aksiyonlarındaki artışı getirir abi. Ve bununla beraber oyuncunun bir de oyun kuruculuk meziyeti var. Biz asist özelliğini en son Senegal maçında gördük. İkinci golde böyle adrese teslim pası gördük. Burada bu kez ceza sahasında olmayan ama yine de iç koridorda bulunan beki çizgiye daha yakın bir konumlama yaparken gördük. Golü bir daha izleyin ne olur. Yapılan ortada tam isabet. Şimdi ben bu pozisyondan bahsediyorum çünkü Beşiktaş ceza sahası içerisini doldurabilecek iki orta sahaya sahip. Yani Orkun ve Olaytan, şimdi bunların ceza sahasına girdiği senaryoda santraforun boşa çıkması için daha fazla imkan olacak Beşiktaş'ın ve bu dakikalarda Oh'un Trossard'ın servislerine cevap vermesi çok olası. Bir de Vlahović gündemi var biliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda Beşiktaş'ın hava hakimiyeti de artar. Ve artık Trossard bir kanat forvet düzleminden çıkartırız onu. İleride o serbest yaratıcı rolünde o ısı haritasını epey bir kızartır yani. Ha bir de üçüncü ihtimal var, ona bakalım. Şimdi Italiano esnemeyi seven bir hoca, öyle tanıyoruz. Ve şimdi Beşiktaş'ın önceki senelerde esnemeye müsait bir kadrosu yoktu ama şu an sanki ona uygun bir kadro mühendisliği yapılıyor. Maç içerisinde böyle sahte 9'lu bir 4-4-2 ya da 3-4-2-1'e dönüşünü de izler miyiz acaba diyorum. Santraforunuzu daha böyle sırtı dönük servisçi olarak konumlandırırsanız ki hani Oh da bu servisleri yapabilecek oyun zekasına sahip. Geçen sene de yaptı. Trossard'un savunma arkasına koştuğu zaman Oh'un önünde konumlandığı ve plaseyle belki fazlasıyla pozisyon bitirebildiğini de görebiliriz. Çünkü oyuncunun hani komplike rolleri gerçekleştirebilecek yeteneği var, yapmışlığı da var. Ama tabii bunları yapabilmesi için ona özgürlük tanıyacak bir arka olması da lazım. Çünkü geriye koştuğunu çok görür müyüz bilmiyorum. Gerek de yok. Yani ona bu rahatlığı beki sağlayacak. Beke yardıma Salih gelecek falan. Orta saha o bölgeye gidecek. Kaymalar falan filan. Kaymalar önemli hale geliyor. Ki Italiano'nun zaten daha önce çalıştırdığı takımlarda bunlar var. Vallahi Beşiktaş'ı da denkleme sokan hamleler geliyor. Önder Özen ve Graf'ı da kullanıyor herhalde. Çünkü bizim HT Spor muhabiri, iyi muhabiri Oğuzhan Genç de öyle diyor. Yani Beşiktaş transfer bombalarını peş peşe patlatırken aktif göreve yeniden döndü diyor Eduard Graf ve o etkisini hissettirdi diyor. İşte Alexander Nübel'in ikna sürecinde aktif rol almış, sonra Salih Özcan transferinde devreye girmiş Graf ve işte Trossard sürecinde de görüşmelerde bulunmuş. Ben size geçen sene ne dedim? Özellikle söyledim. Graf ne yapıyor diye sordum, hatırlayın. 12 sene Dortmund'da çalışmış. Sonra gelmiş Beşiktaş'a scouting direktörü olmuş. Kimi bulmuş getirmiş kardeşim diye gelir şimdi böyle ilk soru. Futbola böyle bakıyoruz çünkü hemen birini bulması lazım diye. Şimdi Dortmund scout sisteminde Sancho'lar, Haaland'lar, Bellingham'lar, Dembele'ler, 16 yaşında keşfedilmiş Pulisic'leri Graf çıkarmadı yani, bir şey yok. Öyle de zannedilmesin. Yani bu adam için en doğru cümle şu olabilir. Belki tek başına hani yıldız çıkaran değil de yıldız çıkaran o sistemin mimarlarından biri. Ve sistem kurmak için getirdiğin adamı birkaç ayda atıl bıraktın geçen sene. Yani ama onun bağlantılarını global pazardaki yerini kullanmadığın için ne oldu? Patladı. Nasıl orada kolektif akıl yaratacaktı, veri toplayacak, yaş profili olacak, yeniden satış stratejisini üstüne koyacak, sonra havuz dolmaya başlayacak değil mi? Öyledir yani. Sonra Dortmund niye sürekli yıldız düşürüyor? Çünkü onlar transfer yapmıyor kardeşim. Proje yapıyorlar, proje alıyorlar. İnşallah burada da bu arada proje üretilen günlerine denk geliriz. Maliyeti karşılayan değil de hani üreten sistemi mimarı olarak da överiz inşallah. Ama şimdi tabii Galatasaray Fenerbahçe çok hardcore bir rekabet var. Beşiktaş oraya kafa sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla da böyle bir umut olduğu için de connection'ı kullanılmış şu ana kadar grafın. İyi de olmuş. İyi topçu çünkü abi. Gelen oyuncu iyi topçu yani. O da sabırla anılan bir adam. Bak kaç yere gitti geldi. Çok macerası var onun da yani. Bir gün anlatırız. İşte 4 tane kiralık dönemi var. Sürekli küçümsenmesi var. O da veri analizleriyle Brighton'da galiba keşfediliyor. Anfield'da sonra şov yapıyor. Arsenal'a ikinci tercih olarak geliyor ama takımın kritik oyuncularından birine dönüşüyor. Önemli işleri var yani. Belçika'da genç yaşlardan beri Lea diye çağrılıyor. Yakın çevresi de diyor ki sakin adam. Gösterişten uzak adam. Kendi halinde bir adamdır. Ama ver görevi yapsın gibi de bir kariyeri gözümüzün önünde. O yüzden şimdi Beşiktaş'ta da yapılacak çok iş var ya hani. Ben yaparım kardeşim diyecek türden bir oyuncu olduğu için bence iyi oldu. Ha, kağıt üstünde tabii gerisi performans işi. Bakalım görelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nübel'i de söyleyeyim bak yani Dünya Kupası yolculuğumuza çok denk geldi. Onu anlatamadık kaynadı arada. Kısaca değineyim en azından. Hatta şöyle yapayım bizim Recep Reis'in verileri de boşa gitmesin. Ersin'le arasındaki fark üzerinden anlatayım kaleci. Şimdi iki kalecinin sayısal verileri böyle yan yana koyulduğunda dikkat çeken ilk unsur Nübel'in kurtarış yüzdesinin yaklaşık %69 seviyesinde kalırken Ersin %70 bile daha yüksek bir orana işaret etmesi ama şimdi bu farkı yorumlarken hani maruz kalınan şut sayısı, oynanan lig kalitesi gibi bağlamlar da var. Onları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü biri Bundesliga, biri Süper Lig, hücum yoğunluğu, şut kalitesi bunlar birbirinden farklı. Kaleyi gole kapatma oranı bakımından Nübel'in 34 maçta 11 maç kalesini gole kapattığını görüyoruz. %32'lik bir oran yapıyormuş. Ersin'in kalesini gole kapatmada 8 maç olduğunu söyleyelim. Şimdi stil açısından bakalım ama bence orada fark daha belirgin. Nübel yüksek çizgi savunmasına uygun. Ayağıyla oyun kuran, çıkışları da cesur davranan bir kaleci. Ersin daha çizgi kalecisi, daha refleks odaklı bir yapıya sahipti. Yani Beşiktaş'ın kalesi uzun zamandır sahip olmadığı bir upgrade'e uğrayacak tıpkı Trossard'dan misi gibi. Bu kaleci transferi sonrası Beşiktaş savunma hattını daha yükseğe çekebilir. Topa sahip olma oranını arttırabilir. Bence taktiksel olarak da kendi taktiğine uygun bir kaleci profili seçmiş. Beşiktaş savunması geçen sezon topu geriden çıkarmakta zorlanıyordu diyeceğim hafif kalacak yani. En azından bir alternatif daha gelmiş oldu bu pas alışverişine. El alem ne diyor onu da söylersek kaleciyle ilgili yakın mesafeden gelen şutlarda ve ani gelişen pozisyonlarda vücut koordinasyonunu çok hızlı ayarlayarak kritik kurtarışlar yapabiliyor diyor Breaking the Lines. Monaco ve Stuttgart dönemlerinde yapılan veri analizlerinde rakiplerin ceza sahasına kestiği ortaları havada yakalama yüzdesi standart kaleci ortalamalarında oldukça üzerindedir diyor Bavarian Football World. Manuel Neuer'in veliahtı olarak gösterilse de Neuer gibi kalesini terk edip savunma arkasına sızan topları çok uzak mesafelerde süpürme konusunda daha çekimser ve derinde oynayan bir karaktere sahip diyor yine bir başka analiz. Şimdi Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki hareketliliğine baktığımız zaman gerçekten ihtiyaç olan bölgelere kalite arttırıcı şekilde ilerlediğini görüyoruz. Ben o yüzden kaleci transferinin de oynama devamlılığı olan ve Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü Italiano'nun da oynadığı plana uyan bir isim olması açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum ki bence bir kaleci transferi konuşuyorsak önemli bir metriktir abi. Ne kadar maça çıktı? Çünkü görüyoruz yani geçen sezonda baya maça çıkmış. O yüzden kağıt üzerinde yine onu söyleyelim. Etkili bir hamle olduğunu söylüyoruz. Tabii ki lig başlayacak. Performans göreceğiz. Asıl değerlendirme seansı o zaman olacak. Ne vaat ediyordu, ne oldu, neden oldu. Tamam? Eyvallah.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ortaya Karışık programında ben Göksel'in çağrısı araç sizlerle birlikteyim ve son dakika gelişmesiyle başlıyoruz programımıza. Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Boku Beşiktaş'ta. Beşiktaş bir kanat transferi yapmış oldu. Böylelikle Ernest Boku, ya benim de anlatma fırsatı bulduğum bir oyuncuydu ve bir hayli beğendiğim bir oyuncuydu aslında. Bayer Leverkusen'da iki kanatta da yer almıştı. Forvet oynadığı da oldu. Hollandalı bir oyuncu. AZ Alkmaar altyapısından yetişen bir isim. Geçtiğimiz sezon 29 karşılaşmada Bayer Leverkusen formasıyla 5 gole imza attı ve artık Beşiktaş'ın oyuncusu. Hollandalı oyuncu ama Hamburg doğumlu, Almanya doğumlu bir oyuncu ve hattımızda Karar Gazetesi'nden Muhammed Furkan Uzun var. Furkan hoş geldin.
3: Yayınlar.
2: Sıcağı sıcağına nasıl yorumlarsın bu son dakika haberini? Yani herhalde Černý yerine bir transfer veya Černý ile forma rekabeti yapabilecek şekilde bir transfer, daha 22 yaşında.
3: Öyle gözüküyor. Bir de Poku deyince herkesin aklına aynı maç gelmiştir bence. AZ Alkmaar Galatasaray. O maçlarda oynamıştı ve iyi de performans ortaya koymuştu diye hatırlıyorum. Yani hatırlamıyorsam çok bence etkileyici bir performansı vardı. Sonrasında ben çok düzenli izlemedim ama o maçtaki performansı çok dikkat çekiciydi. Genç bir oyuncu, dediğim gibi yetenekli bir oyuncu ve Süper Lig'de baktığımız zaman katkı verebilecek bir oyuncu gibi duruyor. Mantıklı bir hamle yani bir açısından.
2: Yani ihtiyaç olan bir yere hamle. Hani böyle bir isim olunca hani şunu düşünüyor insan. Acaba ihtiyaç olunmayan bir mevkiye mi yapıldı, ama şu anda Beşiktaş'ın kanayan yarasına aslında bir hamle diyebiliriz herhalde.
3: Beşiktaş'ın zaten uzun zamandan beri kanatta sıkıntısı vardı. Trossard'ı aldılar ama oraya bir tane daha takviye gerekiyor. Yani kanat pozisyonuna bir tane daha takviye gerekiyordu çünkü orada Černý tek başına kalıyordu. Dediğin gibi ya onunla forma rekabetine gelecek ya da Černý'le yollar ayrılacak, ama Černý kalacak gibi duruyor. Dolayısıyla rotasyonu geliştirmek için önemli bir takviye gibi duruyor ki Poku, yani bence Beşiktaş'ın 11'indeki az kanat oyuncusu olur, Černý'e de kalır.
2: Peki bir diğer tarafta şöyle bir baktığımızda haftayı geride bıraktık. Tabii bu haftaki maçlara, yani daha doğrusu hafta içi mücadelelerine de değineceğiz. Ama haftayı geride bıraktık ve ilk olarak Trabzonspor Başakşehir karşısında Muhammed Salah şov vardı adeta. Sen de yerinden takip ettin ve yani zaten şüphemiz yoktu da Muhammed Salah'ın oynamaya geldiğini hepimiz görmüş olduk. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
3: Kesinlikle öyle gerçekten. Aslında şöyle, karşılaşmayı maçtan önce ve maçtan sonra olarak iki şekilde değerlendirmek gerekir bence. Maçtan önce Trabzonspor, maçtan önce Trabzonspor biraz kalıcı bir durumdaydı. Çünkü etkilesine maçtan galibiyet alamamış, beraberlik bir yenilgi olmuş. Avrupa Ligi'ndeki tur şansı %50'nin belki altına düşmüş bir durumda. Başakşehir maçı çıktı Trabzonspor ve bu şartlardan maça çıkarken insanların kafasında şöyle bir durumda, şöyle bir soru şartı vardı. Trabzonspor bu maçı kaybederse veya beraberlik kalırsa ne olur gibisinden çok ciddi tereddütler barındıran bir müsabakaydı. Ama durum dolayısıyla bu yüzden Trabzonspor'un mutlaka kazanması gereken bir maçtı. Trabzonspor hakikaten çok iyi bir derek. Yani ben size tarihi bir
2: Furkan durumda. Sanırım bu arada çekmeyen bir yere geçtin çünkü sesin biraz gidip gelmeye başladı.
3: Bir saniye. Şu an nasıl? Şu an
2: daha iyi. Şu anda daha iyi, evet.
3: Evet, dediğim gibi maçları da çok ciddi soru işaretleri barındıran bir maçtı. Ama birinci de çıkardığı itibaren Trabzonspor taraftarının uzun zamandır izlediği ve özlediği oyunu ortaya koydu. Yani önde basan, sürekli defans arkasında kuşağı atan sert, devaslı bir oyun. Ve sürekli olarak sağ bekinden sol bekinden futbolcular sürekli olarak derdi istedi. Gerçekten yani önemli bir performans ortaya koydular. Ve dediğim gibi tarihi bir fark olabilir. Son vuruşlarda Trabzonspor çok şanssız mı desek, beceriksiz mi desek, biraz başarısız kaldı. Yoksa yani çok ciddi bir fark ortaya çıkabilirdi ve dediğim gibi Salah yani maç takımın maestrosu gibi. Atağın başlangıçlarında, bitişlerinde yani mesela ona Sulum indirdiği bir pozisyonda bir şut çekti. Yani herkesin ağzı açık kaldı. Kalecinin son notu kontra bir katkı pozisyonu başlayan bir şey oldu. hakikaten olağanüstü bir oyuncu ve şu, yani iki gol attı sayıldı. İki tane daha attı sayıldı. Bir tane penaltı pozisyonu var. Onun dışında 34 yaşında yaz kampı geçirmemiş bir futbolcu olarak takımının en çok koşan ikinci futbolcusu oldu. Yani direkt olarak başladığım gibi açıkçası bu kadar da beklenmiyordu. Çünkü yaz kampı geçirmiş bir oyuncu, bir aylık takım çalışması yapmayan, daha doğrusu yediğini yapan bir oyuncu. Yani son bir haftalık periyotta takım çalışması yapan bir oyuncu. Ama buna rağmen fizik olarak inanılmaz durumda. Dediğim gibi takımının en çok koşan ikinci oyuncusu ve 34 yaşında bir oyuncu sana. Dolayısıyla aslında takımdakiler oyuncularına örnek olması gereken, özellikle genç oyunculara örnek olması gereken gerçek bir sporcu ve hakikaten buraya oynamaya geldiğini gösterdi. Çünkü aslında French Bros maçında da iyi sinyaller vermişti ama o maçta biraz son vuruşlarda Trabzonspor takımı başarısız kalmış. O maçta da asist yapabildi. Kasımpaşa maçında mesela girdi direkt olarak 3 tane kuru pozisyonda girdi, kaçırdı. Ve Başakşehir maçında 2 tane, aslında 4 tane attı. 2 tanesi sayılmadı. 2 tanesi sayıldı ve bir tane de penaltı pozisyonu var mesela ki herhalde herkesin buna penaltı dediği bir pozisyonu. Hakem çok enteresan bir şekilde kendini aldatmaya yönelik Arnavutistan bana sarı kart verdi ve birçok defa da paylaşıldı. Benim geldikten o kadar masa çıkmış oyuncu orada çok az sarı kart görmüş. İkinci lig maçında süper lig sarı kart görüyordu. Dolayısıyla Trabzonspor açısından bu maçta önemli olan aslında kazanmak değil, iyi oynayarak kazanmaktı. Çünkü iyi oynayarak kazanmak camiada bir kenetlenme duygusu getirdi. Çünkü Perşembe günü çok kritik bir maç var Trabzonspor'un önünde ve insanlar artık şunu düşündü. Aynı oyunu oynarsa Trabzonspor takımı 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşını alır ve tur atlar. Tabii burada bir yıl olmayacak ama yine de bakıldığında Başakşehir mesela Trabzonspor takımının oyunu devam etmesi halinde ben Trabzonspor'un Süper Lig'de az yenilen bir takım olacağını düşünüyorum ve Perşembe günü dinlediğim gibi bu oyun oynaması halinde bence 1-0'dan turu çevirecektir.
2: Peki bir diğer tarafta tabii Trabzonspor, evet senin de değindiğin gibi Ferencvaros eşleşmesinde şu anda dezavantajlı tarafta ama ilk maçta gerçekten ben Trabzonspor'un ne yapmaya çalıştığını, ne oynamaya çalıştığını pek anlamadım. Yani beklediğim gibi bir Trabzonspor yoktu. İkinci maçta ama bu durum tam tersine dönebilir çünkü tamam dezavantajlı bir skor ama yani bir farktan bahsediyoruz, öyle çok abartı bir dezavantaj da yok değil mi?
3: Kesinlikle katılıyorum ve ilk ifadene de katılıyorum. Yani ilk maçta Trabzonspor'un ne yapmaya çalıştığını, planının ne olduğunu ben de anlamadım. Ve eminim ki çok kimse de anlamadı. Çünkü çok şaşırtıcı bir taktikte ilk 11'e başladı. İlk 11 sahaya sürdü Fatih Özgür. 4-4-2 taktiği Umut Nayır Pavlova Açık'ın ikincisi ve bunun olmadığını anladı. İkinci yarıda bambaşka bir farklı taktiğe döndü ki aslında bu yenilgi biraz Trabzonspor takımına ders veren bir yenilgi gibi de oldu diyebiliriz. Çünkü Trabzonspor maçının ilk yarısı çok kötü geçen bir Trabzonspor takım vardı. O maçın ikinci yarısı aslında yani ikinci yarısı biraz farklıydı. Muçik öne girmesi özellikle 60'tan sonra pozisyon üreten bulan özellikle de Omanço'nun direği nişanlı bir pozisyon var. Muçik planını kaçırdı pozisyon var. Yani Muçik'in oyuna girmesiyle beraber Muçik Salah ikilisi hakikaten çok iyi anlaşmıştı. Frenç maçında ki Başakşehir maçında da zaten o kadar iyi anlaştılar ki zaten Salah'ın ikinci bölümünde Muçik hani filmini aratmayacak derecede bir duvar oldu orada Salah'a ve böyle geldi. Dolayısıyla French Forest maçındaki iyi bilgi Trabzonspor'un en azından birkaç haftalık yenilgi kontenjanı doldurdu. Trabzonspor'un bir maç sonra Perşembe güne dahil olmak üzere yeni yeni ilerlemesi gerekiyor ki bakıldığında Trabzonspor'un kadrosu mevcut durumda hakikaten çok geniş. Yani Fabinho'yu işte bir yıl dışarıda bırakıyoruz. Bu durumda göre Trabzonspor takımının 18-19 kişilik bir kadrosu var. Dolayısıyla minimum evet. Belki en büyük kayıp o. İkinci maçta olmayacak diye kırmızı kart gördüğü için. Ama mevcut Trabzonspor takımı da yani Frenspor'da söylemiyor. Çünkü Frenspor'da şu an elenmeyecek durumda değil. Önceki yıllardaki Frenspor'da takımı değil şu anki Frenspor'da. 4 tane oyuncusunu kaybetmiş, lisansiyeden ve takviye yapamamış, hocasını değiştirmiş bir takım. Ve Trabzonspor moralli giriyor. Çünkü dediğim gibi maçtan önce çok ciddi soru şartları vardı ama galibiyet beraber bir morallendi oyuncular ve camia ve daha önemlisi mesela Omanço çok kötü bir maç geçirmişti Başakşehir maçında ama oyundan çıkarken alkışlandı, maçtan sonra bir daha alkışlandı. Dolayısıyla bu gibi taraftarın oyunculara bu gibi destekleri, bu gibi sizin yanınızdayız şeklindeki ifadeleri aslında oyuncuların da motivasyonunu ve umudunu, heyecanını artıracak etkenler de. Dolayısıyla tüm bu parametrelerle beraber Trabzonspor'un ben French Forest'u eleyebileceğini düşünüyorum. Şöyle bir durum var bu maçta. French Forest'un maçı ertelendi. French Forest geçtiğimiz hafta sonu ama söylemedi. Yani en son maçında 20 Ağustos'ta Trabzonspor'a karşı oynadı French Forest. Dolayısıyla Trabzonspor biraz daha yorgun olarak tarif edilebilir ama maç fitri bulması bakımından da bence Trabzonspor'un Başakşehir'in

0: psikolojik, öyle bir şey söylerse bir skor değil. Yani tamam kayıp veya dönmez bir skor değil. Bir sıfır, bir gol atarsanız eşitleniyor. Dolayısıyla bambaşka bir mesajımız var ben düşünüyorum. Trabzonspor'un da mevcut kadrosu bir kadar. Yani bu takımın, bu kulübün, bu oyuncu grubunun Avrupa Ligi'nde grup aşamasında kalması gerekiyor. Elinirse büyük bir başarısızlık olur. Yani bunun hiçbir şekilde açıklaması olamaz. Elense de yine de tabii ki başarılıdır. Çünkü 1-0'dan biliyorsunuz ve Trabzonspor kulüp tarihinde yanlış hatırlamıyorsam ilk maçı içeride kaybedip de dışarıda tur attığı bir yerde iki tane Avrupa elemesi var. Dolayısıyla o bakımdan önemli bir eşleşme olacak ama ben Trabzonspor'un tur geçeceğine inanıyorum.
1: Peki bir diğer tarafa baktığımızda da Beşiktaş 1-0 kaybetti. Alanya Spor deplasmanında nasıl değerlendirirsin o mücadeleyi?
0: Beşiktaş aslında senle daha önce de konuştuk da aslında şöyle skor yemeyen ve kazanarak giden bir Beşiktaş takımı vardı. En zor maçlarında Midtjylland karşısında oynamışlar. Onu elemesi hakikaten önemli bir durumdu. Midtjylland takımın elemesi önemli bir durumdu ama lige baktığımızda veya işte Avrupa Ligi'ndeki Midtjylland dışındaki takımlara baktığımız zaman Beşiktaş'ın rakipleri Beşiktaş'ın hani kıyas alınabilecek takımlar değildi. Dolayısıyla Alanya maçı aslında sert bir uyarı oldu Beşiktaş için. Çünkü Beşiktaş'ta biraz takım güçlendi tabii ki yapılan transferlerle ama eksik olan mevkiler vardı hala. Ve Alanya ilgisi tabii ki hakem kararları da bunda bir etkendir. Çünkü tartışmalı hakem kararları oldu. Diğer maçlarda olduğu gibi. Ama sonuç olarak bakıldığında Alanya spor takımı yıllardan beri kendi elinde büyük takımlara karşı iyi kapanan bir takım görüntüsündeydi. Beşiktaş'a karşı da bunu yaptılar ve şunu anlayabiliriz, şunu düşünebiliriz. Beşiktaş takımda kapanan takımları açma konusunda, mevcut kadrosunda sıkıntı yaşayabilir. Dolayısıyla Beşiktaş takımının takviye ihtiyacı var. Poku tamam ama en az 2 tane daha bence Beşiktaş takımının takviye ihtiyacı var. Çünkü geç kaldı bence Beşiktaş. Avrupa şeyi şu an transfer döneminin bitmesine yanlış bilmiyorsam 10 veya 15 günlük bir süre var. Dolayısıyla az bir süre var. O bakımdan Beşiktaş'ın biraz daha eline çubuk tutması gerekiyor. Çünkü geçen seneye göre kıyasladığımızda Beşiktaş takımı hani %100 güçlendi diyemiyoruz. Evet eksik mevkileri takviyeler yaptı ama daha hala da çok eksiği var bence Beşiktaş takımının.
1: Peki diğer tarafta tabii Beşiktaş'ın durumu daha rahat. Şalgiris karşısında turu aldı gibi gözüküyor
0: yani,
1: Beşiktaş.
0: Evet, Beşiktaş yani bence %100 oranda turu geçti. Çünkü buradan artık dönmez bu tur. Dolayısıyla burada nasıl bir tercih yapılmalı? Bence biraz daha yedek oyuncuları düşün. Yedek oyuncuları rotasyon tercih edilmeli. Aslında Alanya maçında da rotasyon yapmıştı. Vincenzo İtalyan'da ve biraz eleştiri de almıştı. Tabii ki oyuncuları dinlendirmek istemiş olabilir. Ama yenildiğiniz zaman kim olursa olsun eleştiriliyor. Burada hayatım bir gerçeği. Dolayısıyla ben Avrupa Ligi'ndeki maçta Beşiktaş'ın biraz daha rotasyon ağırlıklı bir kadroyla sahip çıkacağını ve lig maçını düşünerek daha fazla sayıda rotasyon yapacağını düşünüyorum. Çünkü yani Avrupa Ligi'nde çok ciddi bir skor almışsınız. Dolayısıyla önemli oyuncularınızı riske etmek için herhangi bir gerekçeniz yok. O bakımdan Beşiktaş'ın rotasyon yaptığı kadroyla dahi rakibine yine farklı şekilde muhalif ederek gruplara kalacağına inanıyorum.
1: Peki bir diğer tarafta da Fenerbahçe Lyon karşısında olacak. Fenerbahçe Konyaspor karşısında kazandı ama Lyon karşısında 1-1'lik eşitlik ve maalesef ilk maçta Lyon'u böyle yakalamışken kazanmak gerekirdi. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
0: Kesinlikle dediğine şöyle katılıyorum. Lyon'u böyle yakalamışken kazanmanız gerekiyordu.
1: Çünkü daha kötü bir Lyon görmeyeceğiz çünkü.
0: Kesinlikle %100 doğru. Çünkü şu an Fenerbahçe ilk maç oranında daha güçlü bir oranda. Çünkü Kerem'i yok ve Asensio'su yok. Fenerbahçe'nin önemli ismi. İki tane golcü ismi yok. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Lyon'u ilk maçta yakaladığında yenmesi gerekiyordu. Çünkü ilk maça oranda şu an daha güçsüz olan taraf Fenerbahçe takımı. Tabii ki Konyaspor mağlup etmesi bir moral motivasyon getirmiştir ama o maç çok kritik bir maçtı. Çünkü 1-1 olduğunda o maç 1-1 olduğunda eminim ki birçok insan ne oluyor sorusunu sormuştu. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin fikstürü çok sıkıntılı bir fikstür. Yani bu maçta Samsun Spor'da sanırım deplasman oynayacaklar. Bir anda çok kalıcı bir döneme girebilir Fenerbahçe ama yani dediğim gibi bir daha Fenerbahçe playoff aşamasında böyle bir rakiple karşılaşmayabilir. Çünkü sorunlara baktığımız zaman Fenerbahçe işte 2008 yılında en son şampiyonluğu

0: kulüp aşamasına kaldı. Ve oradan bir yani işte playofflarla elendi veya daha öncesindeki aşamalarda elendi. Tüm kutuda baktığımızda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2008 yılından bu yana Şampiyonlar Ligi'nin katılma sürecine belki de en zayıf bir Dinamo Kiev var. Bir de Lyon'u sayabiliriz. Playoff aşamasındaki o muhtemel rakip karşılaştığı rakiplerimiz. Arsenal'le karşılaştı, Shakhtar Donetsk'le karşılaştı, Benfica'ya karşılaştı. Bütün o takımlar arasında en kolay bir Dinamo Kiev'i sayabilirim. Burada bugün bugünkü Fenerbahçe takımı kadro olarak bence bunu görüyorum. Bugün Lukaku sizin ikinci veya üçüncü forveti. Yani Şerif ayrıldı. İkinci forveti olarak sayıldı. Vedat var birinci forvetimiz. Dolayısıyla Pante var olsa sahada, savunmada Ake var. Kalecimizle Ederson var. Yani bütün parametreleriyle beraber Fenerbahçe takımı kadro olarak Lyon'lar önde. Ve ilk başta da bence favori olan da Fenerbahçe. Ama şu an bence biraz daha işler değişti. Çünkü Lyon istediğini aldı. Oyun olarak da aldı, skor olarak da aldı. Dolayısıyla bir Avrupa kültürü, Avrupa hafızası bakımından Lyon hiç yorana kalacak bir takım değil. O bakımdan ben yarın akşam oynanacak karşılaşmanın çok zorlu bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ki bu maçı zorlu hale getiren etkenlerden biri de dediğim gibi Kenan ve Asensio'nun olmayışı. Çünkü ne olursa olsun Asensio bir şutuyla, bir atısıyla skoru değiştirebilecek bir oyuncu. Dolayısıyla bu iki oyuncunun olmayışı direkt olarak Fenerbahçe takımının oyununu ve performans etkileyecek. O bakımdan ben şu an %51 Lyon, %49 Fenerbahçe diyorum.
1: Peki bir diğer tarafta da Galatasaray. Galatasaray da artık hafta içi Perşembe günü Kur'an'ın çekilmesini bekliyor Şampiyonlar Ligi'nde ve yine Osimhen şovu vardı Galatasaray'da. Nasıl değerlendirirsin?
0: Ya Osimhen zaten yani dünyanın, geçen bir haber okumuştum, dünyanın 9-10 forvet arasında gösteriliyor. Yani inanılmaz bir sandıkçı. Ama ya, o maçta şöyle bir durum da vardı. Galatasaray o kadar da yenilemedi bence. Biraz tarzı bir yorum yapmıştı. Onu ben mesela katılıyorum. Galatasaray takımı iyi oynamadan 4-0 kazandı diye. Bence hakikaten böyle bir durum vardı. Yani kalite farkıyla kazanmıştı. Erzurumspor ilk 15-20 dakikada aslında etkili de oldu. Ama tabii ki Galatasaray takımının çok fazla sayıda kaliteli oyuncusu var. Bir anda hata yaptığınız zaman bir anda skor 4-0 olabiliyor. Galatasaray takımı yani senle kendim bir hafta önce yayınlanmıştık ve takviye yapmalı demiştik. O günden bu yana bir tane takviye yaptı. Batroko. Yani Galatasaray takımının halen daha çok fazla sayıda takviye ihtiyacı var ve Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde ve Türkiye Kupası'nda ve aynı zamanda Süper Kupa'da, yani 4 kupalı var totalde, başarılı olması için takviye yapması gerekiyor. Mevcut Galatasaray takımı bence çok eksiği olan bir takım. Ve bakıldığında mesela Fenerbahçe'nin süper rotasyonu sıkıntılı. Beşiktaş'ın genel hatlarıyla halen daha birçok mevkide eksiği var. Galatasaray'ın işte geçen seneki kadrolarının hemen aynısı. Yani bir güç kazanma gibi bir durum söz konusu olduğunu pek söylemez. Dolayısıyla yani üç takımın da önemli eksikliği var ama Galatasaray'ın önemli eksikliği İkinci forvetinin olmamıştı. Yani Osimhen Afrika Kupası'nda olabilir veya sakat olabilir, cezalı olabilir. Bu gibi durumlarda Galatasaray'ın golcüsü henüz yok. Bu ciddi bir eksiklik ve Galatasaray'ın hafta ligde Göztepe'yle mesela var. Yani mesela tanımışım. Zor bir takım, sert bir takım. Dolayısıyla oradan çok enteresan bir skor da ortaya çıkabilir. Çorum maçında olduğu gibi bir beraberlik çıkabilir, bir yenilgi çıkabilir ki Göztepe ligin sert takımlarından biri, ligin güçlü takımlarından biri. O bakımdan Galatasaray takımına mutlaka takviye yapması gerekiyor ama çok yavaş kaldılar bence. Böyle Burhan Can Terzi'nin bir paylaşımını görmüştüm. 25 Ağustos itibariyle Galatasaray takımı tarihin en kötü transfer dönemini geçiriyor tarzında bir paylaşımdı. Şu an tam net hatırlamadım ama bunun güvenli bir paylaşımdı. Bunun güvenli bir ifadeydi. Kapılıyorum yani 25 Ağustos tarihi olmuş ve transfer dönemi geçirmeye işte 10 veya 15 günlük bir süre kalmış. Akıllardaki kadro teşkilme açısından sanırım son bir haftalık periyat olması lazım. Halen daha Galatasaray takımı biz eksikliklerinde konuşuyoruz. Dolayısıyla bu çok ciddi soru işaretlerini barındıran bir durum. O bakımdan Galatasaray yakın Erzurum Spor'u 4-0 ile geçti ama yani bu maç bir kıstas olmamalı Galatasaray için. Yoksa çok yanılt. Çünkü Erzurum Spor takımı ligi yeni çıkmış. Zaten ilk maçında kaybetmiş. Kadro kalitesi ve nitelik olarak çok sınırlı bir takım. O bakımdan Galatasaray takımı kulübü

0: managerin bunu kısa alırsa çok emin olur bence. O yüzden Galatasaray'ın en az 3-4 tane takviye ihtiyacı olduğunu ben düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Furkan. Değerli yorumların için.
0: Rica ederim Göksel'e. Ben teşekkürler. Yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Furkan Uzun'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Aykut Bey yazmış. Aykut Bey diyor ki söylenti gerçek mi? Bunu en iyi Göksel'in bilir bence. Alman futbolunun 3 önemli ismi Thomas Müller, Mats Hummels ve Jan Sommer. Portekiz 1. liginde mücadele eden Estrela Amadora'nın %90'ını satın almak üzere anlaşmaya vardı. Olabilir böyle şeyler. Olabiliyor, görebiliyoruz. Yani benzer bir durumu Gerard Pique yapmıştı işte. La Liga 2'den bir takımı almıştı. Ya böyle şeyler yapılabiliyor. Futbolcuların emeklilik planı olarak daha çok yapmaya çalıştığı şeyler artık ama Jan Sommer tabii Alman futbolu için önemli bir isim. Fakat Alman değil. İsviçreli. İsviçre milli takımında da forma giymişti. Onun da hatırlatmasını yapalım. Ve Paulo Fonseca'ya dönelim. Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca basın toplantısı gerçekleştirdi. Fenerbahçe karşılaşması öncesinde bakalım neler söyledi Paulo Fonseca.
2: Ekibi yönetmek özellikle hücum konusunda çok fazla hücum oyuncusu olmadan maça çıktık. Mali'nin yaralanması, Ernest aynı şekilde forvetimiz olmadı ya da bu süreci yönetmekte çok zorlandığımızı söyleyebiliriz. Özellikle
3: je dois dire que avec cette question jouer la Europa League est plus difficile.
2: Avrupa Ligi'ni oynamak daha da zorlaştırıyor bunu. Bir de çünkü perşembe maçları oluyor. Zordu. Ama oyuncularım son maçlarda bu süreci yönetmek için çözümler olduğunu gördüler.
3: Regarde Koku, il avait
2: Koku'ya baktığımız zaman hep oynuyordu. Dolayısıyla sıkıntı oluyordu. Bu sene bunları yönetmek için farklı çözümlere sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Geçtiğimiz baharda, ilk baharda son Şampiyonlar Ligi'ne yakınlık konusu söz konusuyken bugün bu beklentiyi karşılayacağınızı nasıl düşünüyorsunuz? Yani ben hep pozitif ve motive olmuşumdur ve çok büyük bir fırsat var burada.
3: Je pense qu'il y a un moment que tout le monde comprenne.
2: Herkes
3: l'importance d'entrer dans les
2: Şampiyonlar Ligi'ne girmenin öneminin bilincinde elbette bizler diğer önemli anlardan da söz edebilir, birçok şeyden konuşabiliriz ama konuştuk da ama burada en önemli olan şey pozitif olmak, motive olmak çok çok önemli ve tabii ki dengeli olmak da çok önemli. Son iki soruyu alalım.
4: Evet. Oui, Paulo, vous avez parlé tout à l'heure du match demin, samedi à Toulouse.
2: Toulouse maçından söz ettiniz. Onlar da orada kendilerine bir yer buldular mı yoksa yarınki maç için 11'inizi belirlediniz bile mi? Bakacağız, göreceğiz.
3: On va voir si nous ferons quelque changement.
2: Belki bir iki değişiklik yapabilirim, bilmiyorum.
3: Évidemment. Evi
2: elbette.
3: Qu'est-ce qui va passer?
2: Göreceğiz bakalım ne olacak.
5: Bonjour Paulo. Moi qui deviens Dauphiné libéré. Je reviens sur Malik.
2: Malik konusuna geri dönmek istiyorum. İyi olduğunu görüyoruz. İyi bir başlangıç yaptığını ve ikili oyunları olacak ve bunu da yaralanmaya itebilir. Biraz onunla yaralanmaya sebep olacak ortamlara girmemesi konusunda çalışıyor musunuz? Ben bir oyuncu hazır olduğu zaman hazırdır diye düşünüyorum.
3: Nous ne sommes pas un moment pour gérer. Nous sommes un moment pour risquer.
2: Biz şu an yönetmekten ziyade riske edilecek bir dönemdeyiz. Malik de aynı Malik ve elinden gelenin maksimumunu yapmalı ve maksimum oyun çıkarmalı ekibe yardımcı olmak için. Çok çalıştı son maçlarda. Fenerbahçe maçında gerçekten çok iyi oynadı. Savunmada çok iyiydi. Aynı zamanda ve bir gün belki fark yaratacak ama şu anda motive ve iyi oynayacak. Son bir soru peki.
6: Bonjour, vous êtes de France 3. Je vous pose une question concernant la sécurité.
2: Güvenlik konusunda bir soru yöneltmek istiyorum. Yüksek riskli olduğunu biliyoruz. Oyuncuların zihinsel olarak etkilenmesi sebep olabilir mi? Yani saha üzerinde bir gerginlik olabilir mi? Ya da dışarıda bir gerginlik olur mu? Bununla yönelik nasıl bir konuşma yaptınız? Hayır. Biz şu anda sadece sahaya odaklıyız.
3: Les supporters de Fenerbahçe,
2: Fenerbahçe taraftarları
3: sont des supporters avec beaucoup de passion.
2: Çok tutkulu taraftarlar.
3: Supporter agresif.
2: Ama agresif saldırgan taraftar değiller. Ben buraya gelip sorun yaratmaya çıkaracak bir taraftar olacağını düşünmüyorum. Biz harika bir atmosfere tanık olmuştuk ilk maçta ve burada da maça katılmak ve olumlu katkı sağlamak için taraftarlar gelecek. Böyle olduğu zaman da bu atmosferi biz de çok seviyoruz ve herkesin tutkuyla maç seyretmesi hepimizin beklentisi. Ben de büyük bir atmosfer oluşacağını bekliyorum. Hem Fenerbahçe tarafında hem bizim tarafımız ve herkesin keyif alacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarları da futbolu seven iyi taraftarlar ve oyunculara saygı duyan taraftarlar. Teşekkürler.
1: Paulo Fonseca'nın sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir diğer yandan bugün oynanacak karşılaşmalar da var. Dün de oynanan karşılaşmalar var. Dün Süper Lig'de haftanın son mücadelesinde Kocaeli Spor, Ahmet Sportif Kulübü karşısında 2-0 kazandı. Turka Kocaeli Stadyumunda 16. dakikada Berkan Kutlu'nun attığı golle Kocaeli Spor'un 1-0'lık üstünlüğü vardı. 87. dakikada Matei Maglitsa'nın attığı gol skoru belirledi ve 2-0 kazanan taraf Kocaeli Spor oldu. Bir diğer yanda TFF 1. Lig'de Sivasspor Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Sivasspor 2, Manisa Futbol Kulübü 2 karşılaşmanın sonucu. 17 ve 37. dakikalarda Ray Manay'ın attığı gollere 33 ve 65'te Silla cevap verdi ve Silla'nın Reymana ile ikişer gol attığı mücadele 2-2 sona erdi. 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Premier Lig'de harika bir karşılaşma vardı gerçekten. Haftanın kapanış mücadelesinde Fulham Chelsea ile karşı karşıya geldi. 2 eski Real Madrid teknik direktörü 2 İspanyol karşı karşıyaydı. Alvaro Arbeloa ve Xabi Alonso'nun karşı karşıya geldiği mücadelede ilk dakikada Joao Pedro'nun attığı golle Chelsea 1-0 öne geçti. Joshua King 23. dakikada sahneye çıktı. Skor 1-1'e geldi. 41. dakikada Morgan Rogers durumu 2-1'e getirdi. 49'da Cole Palmer farkı 2'ye çıkarttı. Son sözü 54'te Gonzalo söyledi ama puan için yeterli olmadı. Chelsea sahadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu. La Liga'da ise Osasuna-Levante mücadelesi 0-0 sona erdi. Malaga-Deportivo La Coruña mücadelesinde ise 1-1'lik eşitlik vardı. 21. dakikada Pierre Aubameyang yine sahneye çıktı. İkinci haftada ikinci golünü attı. Deportivo 1-0 öne geçti. Sonrasında 34. dakikada penaltıdan Carlos Ruiz Rubio sahneye çıktı. 1-1'lik eşitlik vardı bu mücadelede. Bir diğer tarafta Serie A'da Bologna-Lazio karşısında 1-0 kaybetti. Domenico Tedesco'nun Bologna'sı sezona iyi bir başlangıç yapmadı böylelikle. Lazio tek golle kazanmayı başardı. 59. dakikada golü atan isim yeni transfer Inter'den gelen Davide Fratesi'ydi. Roma'da Fiorentina karşısında rahat bir galibiyete uzandı. 4-0'lık galibiyet. 27. dakika Donyal Malin. 52'de yine Donyal Malin. 60'da yine Donyal Malin. Hat-trick'i tamamladı. Malin son sözü ise 86'da Nicolò Pisilli söyledi. Almanya Kupası'nda Werl Hamburg mücadelesinde 3-0'lık Hamburg üstünlüğü vardı. 40 ve 46'da Grombeck'in attığı goller Hamburg için rahatlama anlamı taşıyordu. 50. dakikada son sözü Lemke söyledi. Hamburg tur atlayan taraf olurken Werl turnuvadan elendi. Würzburg-Köln mücadelesinde ki bu maçın anlatımında da esport ekranlarında ben vardım ve keyifli bir mücadeleydi. 18. dakikada Abrangao 1-0 takımını öne geçirdi. Sonrasında 62'de Isak Johannes son sahneye çıktı, skoru denkledi, eşitledi. 77'de ise yine Johannesson sahnedeydi ve Köln turu atlayan taraf oldu 2-1 ile. Algelenik ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Algelenik aslında iyi bir maç çıkarttı ama Wolfsburg sonuna kadar pes etmedi. Penaltılarda kazanan taraf oldu. Normal sürede 6. dakikada Nitfeld'in attığı golle 1-0 öne geçti Algelenik. Sonrasında Maxi Arnold 2 gol attı. 55 ve 83'te Saliger'in golü 71'de gelmişti. 2-2'lik normal süre eşitliği vardı. Uzatmalarda 109. dakikada Mehmet İbrahim'in attığı golle yine öne geçti Algelenik ama Fabian Riise 119'da eşitliği sağladı. Penaltılarda Wolfsburg kazandı ve Halleşer Schalke mücadelesinde de 45'te Winkastul'un attığı golle Halleşer 1-0 öne geçmişti. Jubicic 62'de beraberlik golünü kaydetti. 81'de penaltıdan Edin Dzeko 2-1'e getirdi durumu. 90'da Niklas Sterling 2-2'ye getirdi. Uzatmalara gitti maç. Uzatmalarda gelen 3 golle 5-2 kazandı Schalke. Musasi ile 98'de Junior Adamu 105'te, 117'de ise yine Edin Dzeko sahnedeydi. Bosna Elmas'ının attığı gollerle Schalke turu geçen taraf oldu. Portekiz'de ise Gil Vicente Casapia ile karşı karşıya geldi. Gil Vicente 2-0'la kazanan taraf oldu. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi playoff mücadelelerinde saat 19.45'te Sabah ve Hapoel Berşeva karşı karşıya geliyor. Azerbaycan temsilcisi Sabah ve İsrail temsilcisi Hapoel Berşeva karşı karşıya ve ilk maçı 2-1 Hapoel kazanmıştı. Sabah bakalım durumu tam tersine çevirebilecek mi? 22'de ise LASK Linz Celtic'e konuk ediyor. İlk maçta Celtic İskoçya'da 3-0 kazanmıştı. Yine 22'deki bir başka mücadelede Bodo Glimt ve NEC Nijmegen karşı karşıya gelecek. İlk mücadelede Hollanda'da Norwich ekibi Bodo Glimt 3-1 kazanan taraf olmuştu. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, La Liga'da Valencia ve Real Betis karşı karşıya gelecek saat 22'de. Mestalla'da oynanacak mücadelede Manuel Pellegrini ve Carlos Corberan karşı karşıya geliyor. Saat 22'de oynanacak bu mücadelede. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde ABA El Kalej mücadelesi saat 19.05'te. El Taon El Fayha mücadelesi 19.10'da. 21'de El İttifak El Nasr'ı ağırlayacak ki bu maçın anlatımında da Esport ekranlarında ben olacağım. Esport Plus üzerinden takip edebilirsiniz ve yine 21'de El Şabab Riyad El Riyad'la karşı karşıya geliyor. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, voleybolda Avrupa Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Oraya da şöyle bir göz attığımızda, günün sonuçları ve maçlarına baktığımızda Avrupa Şampiyonası'nda şu ana kadar bugün sona eren bir mücadele var. Romanya ve Belçika karşı karşıya gelmişti. 25-21, 25-20 ve 25-17'lik setlerle Belçika 3-0 galip ayrılan taraf oldu. Macaristan Almanya ile karşı karşıya şu anda devam ediyor. Mücadele ilk set 25-17'lik Almanya üstünlüğüyle sona erdi ve ikinci sette de 15-11 önde olan taraf Almanya. Saat 17'de İtalya Slovakya ile karşı karşıya geliyor. Yunanistan Avusturya ile karşılaşacak. 17.30'da Hollanda İspanya ile karşılaşıyor. 19'da Polonya Slovenya ile. Saat 20'de Çek Cumhuriyeti Ukrayna ile karşı karşıya gelirken İsveç'te Hırvatistan'la günün kapanış mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Teniste ise Amerika Açık'ta elemeler başladı. Şu ana kadar erkeklerde elemelerde Pesaro Hill karşısında kazanan taraf oldu. Neumayer McCabe karşısında kazandı. Otto Virtanen Blanchet'i elemeyi başardı. Tifon Genç'e elendi. Wong Moller karşısında kazandı. Napolitano McKenzie McDonald karşısında veda etti ön elemelerde. Clark Sakamoto mücadelesinde kazanan taraf Sakamoto oldu. Jere Müller'e elendi. Pennington'da Swide'yi elemeyi başardı ve bugünün maçlarına baktığımızda erkeklerde Antonius Searle'le karşı karşıya gelirken Kvon Lajovic'le karşılaşıyor. Mochizuki Milavski ile karşılaşacak. Sebastian Hofner Nishikori mücadelesi dikkat çekiyor. Chic Tabor'la karşılaşıyor. Scotto Bailey ile Squash Jorda Sankis ile Bolt Yamas Ruiz ile karşılaşacak. Shidek Korya Nagal Gia Dimitrov Giustino Basavereti Koame ki iki oyuncu da geçtiğimiz Grand Slam'de gerçekten iyi işler başarmışlardı. Rocha Moh ve Tomic Harris dikkat çeken mücadelelerden bazıları. Kadınlarda da elemeler heyecanı devam ediyor. Oynanan mücadelelere baktığımızda Brandstein Engone karşısında turu geçen taraf olmuştu. Daha doğrusu elemelerde turu geçen taraf oldu. Grant Broadus'u elemeyi başardı. Papa Mikhail Pigossi karşısında kazandı. Gorgodze'de Kava karşısında kazandı. Urhobo Salkova'ya elendi. Podres Dolehit karşısında yoluna devam ediyor. Nutson Lepchenko'yu elemeyi başardı. Andreescu da Veder karşısında turu geçen taraf oldu. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, teniste de gündem bu şekildeydi ve Hüseyin Mecit de bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şöyle bir atladığınız mesajlar var mı diye bakıyorum. Atladığım mesajlar var mı düzeltiyorum. Bir dinleyicimizin mesajı var. Merhaba, İstanbul'dan Serdar ben. Maçın hakemi İtalyan. Onun sertliğe vereceği izne göre biraz sert, çata çat bir futbol oynarsak ve bireysel hata ne kadar az yaparsak Lyon'u eleyeceğimizden şüphem yok diyor Serdar Bey bizlere gönderdiği mesajda. Birazdan içeriklerimiz de sizlerle birlikte olacak ama İngiltere'de de Lig Kupası heyecanı var. Yine bugün oynanacak maçlar, oraya da bakalım. 21'de Cardiff City Norwich City ile karşı karşıya geliyor. 21.30'da Doncaster Rovers Middlesbrough'u ağırlıyor. 21.45'te Barnsley Crewe'la karşı karşıya gelirken Watford'da Peterborough'la karşı karşıya gelecek. Stoke City Hull City mücadelesi yine dikkat çekiyor. Aynı saatte oynanacak birçok mücadele var tabii. Blackburn Rovers, Sheffield United, Fleetwood Town, Shrewsbury, Ipswich Town, Leicester City, Sheffield Wednesday, Wolverhampton, Cambridge United, Millwall, Walsall, Leyton Orient, Stevenage, Reading, Plymouth County, Blackpool, Lincoln City, Southampton, West Ham United, Birmingham, Brentford ve Nottingham Forest, Leeds United bu karşılaşmalar arasında. Lig Kupası'nda İngiltere'de. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, böylelikle programı noktalıyoruz ve birazdan içeriklerimiz sizlerle.

0: kim ne dedi?
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Nasılsın abi?
2: İyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Umutluyum. Yarınki maçı konuşacağız. Lyon maçı, Fenerbahçe'nin uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar yakın olduğunu hissediyorum. Ama tabii ki çok zor bir maç olacaktır. Bunun detaylarını konuşacağız. Nasıl bir kadro tercih olacak onu konuşacağız. Tabii ki yine transferi konuşacağız. İstersen direkt şeyle başlayalım istiyorum abi. Lyon'daki oyun planıyla bir başlayalım istiyorum. Ve nasıl bir maç bekliyorsun tabii. O da önemli.
2: Vallahi zor bir maç olacak.
1: Kesinlikle.
2: Yani çünkü neden zor bir maç olacak? Yani Lyon'un 11 maç, yani son lig maçında 11 oyuncusunu birden değiştirdi. Yani rotasyon yaptı. Onlar da ne kadar bu maça önem verdiğinin göstergesi. Yani Fonseca'da ne kadar önem verdiğini, bu maç önem verdiğini gösteriyor. Onlar için de çok önemli. Fenerbahçe açısından da çok önemli. Fenerbahçe de bu maça hem prestij anlamında hem de maddi anlamda kulübe getireceği kaynak, sağlayacağı kaynak anlamında çok önem veriyor.
1: Evet.
2: Ve Sayın Aziz Yıldırım ve yani bazı yorumcular şey diyor, yani Şampiyonlar Ligi çok önemli değil, hani lige konsantre olsun, böyle değil. Fenerbahçe yönetimi, Sayın Aziz Yıldırım Şampiyonlar Ligi'ne çok ama çok önem veriyor. Prestij anlamında, kulübe getireceği maddi destek, maddi katkı anlamında bunun vazgeçilmez olarak görüyor ve artık bir maç kaldı önünde Fenerbahçe ve bu Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'nin en önemli hedeflerinden bir tanesi. Şunu da söyleyeyim, tabii bence Fenerbahçe bu maç özelinde takım savunmasına çok dikkatli olması gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin bugüne kadar oynadığı resmi maçlarda özellikle Gornik Sabzeli'nin rövanş maçını herkes göz önüne getirsin. Orada Fenerbahçe'nin turu geçmesini sağlayan Mert Günok'tu. Çok fazla pozisyon verdi rakibine. Şutum Graz'la oynanan rövanş mücadelesinde yine deplasmanda rakibine çok fazla şut imkanı tanıdı. Tabii Şutum Graz'ın şutları biraz isabetsizdi. Ama şunu söyleyeyim, orada da çok rahat bir rakip oyunculara çok boş alan bıraktı Fenerbahçe. Şimdi Lyon daha tehlikeli bir ekip zaten. Bu anlamda ilk maçta da zaten çok fazla hani topla oyun yani biraz rolantide oynadığını söyleyebiliriz. Onlar kendilerinin beraberlik bize yeter veya bir sıfırlık galibiyet bize yeter. Deplasmanda biz Fenerbahçe'yi yeneriz düşüncesiyle oynadılar biraz ilk maçta. Dolayısıyla burada takım savunması anlamında Fenerbahçe'nin çok ama çok daha dikkatli olması gerekiyor.
1: Yani özellikle
2: Konya
1: son lig maçında.
2: Konya Spor maçında da mesela Fenerbahçe'nin evet 4 tane gol attı ama 2 tane gol yedi.
1: Tabii.
2: 7 tane de Ederson'un kurtarışı var. Yine rakibe çok fazla pozisyon verdi. Rakip orta sahayı çok çabuk geçti. İleride Fenerbahçe ön alanda çok fazla pres baskı yapamadı. Savunma arkasına atan toplarda tehlike yaşadı kalesinde. Dolayısıyla takım savunması anlamında Fenerbahçe'nin bazı sıkıntıları var. Ve bu anlamda Lyon karşısında çok ama çok daha dikkatli olması gerekiyor. Yani bu kadar rahat pozisyon verirse Lyon'a, Lyon'un etkili ayakları var hücumda ve dolayısıyla bunları affetmez. Fenerbahçe'nin her anlamda tam konsantrasyonda sahada olması gerekiyor. Benim beklentim daha güçlü bir orta saha. Yani şöyle söyleyeyim. Kante, Gendouzi, İsmail üçlüsünün olduğu daha sert, daha mücadeleci bir orta sahayla Fenerbahçe çıkabilir mi? Benim beklentim öyle bir orta sahayla çıkması. Ama mesela son taktik antrenmanda teknik direktör İsmail Kartal hem Nene'yi hem de Talişka'yı ilk 11 denemiş. Ama Talişka 10 numarada mı oynayacak, forvette mi oynayacak? O konuda hani beklentim benim forvette oynaması. Yani dediğim gibi orta sahada daha mücadeleci, daha sert bir orta saha rotasyonuyla sahada yer almasını bekliyorum Fenerbahçe'nin.
1: Şimdi Vedat Muriç'in Konya maçındaki performansını göz önünde bulundurursak, şimdi Fenerbahçe artık yavaş yavaş santraforlu oyuna, yani gerçek bir santraforlu oyuna yavaş yavaş dönmeye başladığını görüyoruz. Ama sen Lyon maçında Talişka santrafor olarak görev alırsa şaşırmam diyorsun. Doğru mu anladım? Yani Muriç'i sonradan mı oyuna sokar ya da Luka
2: olabilir diyor. Yani olabilir ya da Talişka'yı 10 numara pozisyonda oynatır ama ben daha sert ve mücadeleci bir orta sahayla orada yer almasının daha doğru bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Yani Kante, Gendouzi, İsmail üçlüsünün, ama tabii burada Gendouzi mi ön tarafta oynar 10 numara pozisyonda daha yakın, yoksa İsmail mi? Ama yani burada çünkü orta sahayı diğer maçlarda özellikle gördük, 3 resmi maçlarda gördük ki orta sahayı rakipler çok rahat geçiyor Fenerbahçe'de. Yani orada pres anlamında daha pres yapan, ileride basan bir hücum orta saha rotasyonunda yer almasının daha doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii Asensio...
2: Çünkü çok rahat mesela temas anlamında mesela hücum savunma ile orta saha arasındaki mesafenin zaman zaman açılıyor Fenerbahçe. Evet. Yani bu da rakip oyuncuların, rakip hücumcuların daha rahat hareket etmesine neden oluyor ve takım halinde baskı da yetersiz olunca da Fenerbahçe'nin aslında burada çok fazla rakiplerde pozisyon veriyor Fenerbahçe. Yani bu anlamda daha dikkatli olması lazım. Takım savunmasının anlamında çok daha dikkatli olması gerekiyor Fenerbahçe'nin.
1: Tabii Asensio olmayacak. Onda bir sakatlığı vardı. Kerem Aktürkoğlu olmayacak. Onun şimdi, da bir sakatlığı vardı.
2: Kerem Aktürkoğlu bir kafa sarsıntısı geçirdi. Aslında şu anda dün taburcu oldu. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz bir duruma rastlanmadı. Bugün de takım arkadaşlarını Lyon'a giderken tesislerde yolcu etti. Şimdi onun bir prosedürü var. Sarsıntı, UEFA'nın bir sarsıntı protokolü var. O sarsıntı protokolüne göre ilk 48 saat içerisinde sadece düz koşu, işte bireysel bazı hafif antrenmanlar yapıyorlar, yürüyüş falan. Yani oradaki o süreçte ki 6 aşamalı bir protokol bu sarsıntı protokolü. O 6 aşamada da herhangi bir sıkıntı yaşamazsa, işte baş dönmesi, mide bulantısı gibi bir sorunla karşılaşmazsa 6. aşamanın sonunda takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Şimdi 10 günlük bir protokol deniliyor ama 6. aşamadan sonra, yani 6 ya da 7. günden sonra takım doktorunun yazılı imzasıyla beraber oynayabilir. Dolayısıyla Samsun Spor maçında biz Kerem Aktürkoğlu'nu sahada görebiliriz.
1: Asensio olmayacak, onun sakatlık durumuna ve sence yani Asensio neden sakatlandı, bu fazla antrenman temposundan mı, çünkü sakatlıktan yeni çıkmıştı, yoksa tekrar eden bir sakatlık mı bu?
2: Ya şöyle söyleyeyim, Asensio'nun sakatlığı, yani o sorun yaşadığı sakatlığı, ameliyat olduğu dizinden kaynaklanan bir sorundu. Yani o sezon başındaki sakatlığı farklı, yani diz sakatlığıydı ve ondan dolayı takımdan ayrı çalışmaları sürdürüyordu. Hı hı. Bu Adale sakatlığı, yani farklı bir bölgede sakatlık yaşıyor. Burada da Adale'de bir ödem ve sertleşme söz konusu. Dolayısıyla burada hani ciddi bir sakatlığı yok. Hani herhangi bir yırtık söz konusu değil. 7 ile 10 gün arasında sahalardan uzak kalacak. Samsun Spor maçında oynamaz ama Beşiktaş maçında ben sahada olmasını bekliyorum. Yani burada aslında herkes şey diyor, işte hazır değildi. İşte bak, İsmail Hoca hazır oynadı, sakatlandı. Hayır, öyle değil. Oyuncunun zaten bugüne kadar yani takımdan ayrı çalışmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi diz sakatlığı. Yani o dizindeki sorunlar nedeniyle takımdan ayrı çalışmıştı. Bu sakatlık farklı, bu Adale sakatlığı. Ve İsmail Hoca da bu sakatlığından dolayı oynamaya değil, hazır olmadığı için, yani kendi oyun planına tam olarak %100 uygun olmadığı için ve tam olarak hazır olmadığı için oynatmadı. Ama dediğim gibi sakatlık, bu Adale sakatlığı. Aslında konuşulması gereken noktalardan bir tanesi de Fenerbahçe'de bu kadar sık kas ve Adale sakatlıkları yaşaması Fenerbahçe'nin. Yani bunlar da aslında konuşulması gereken noktalardan bir tanesi. Daha 7. resmi maçını oynuyor Fenerbahçe. 7. resmi maçında neredeyse 7 tane oyuncu Adale ve kas sakatlığı yaşadı. Yani bunlar darbeye bağlı olmayan sakatlıklar.
1: Evet.
2: Yani şimdi Mert Günok kas ve Adale sakatlığı yaşadı. Osterwolde tam Roma'ya transfer oldu, 6-8 hafta Adalesinde yırtık meydana geldi. Asensio, bunlar Şerif, hatta Sturm Graz oynayan Roma maçı ağrıları nedeniyle oynamamıştı. Şimdi buna da Asensio'yu da ekliyoruz. Yani artı Levent Mercan Gençler Birliği maçından sonra bir Adalesinde ağrı hissetmişti. Sonraki maçta Çağlar Adalesinde yırtık meydana geldi. O da oynamıyor. Çağlar için bugün son idmanda Adalesinde ağrı hissetti. Kafilede yer alma diyor ama Çağlar zaten 4 maçtır kadroya dahil olmuyor. Yani 4 maçtır biz antrenmanda bir sakatlık yaşıyor ve 4 maçtır da zaten maç kadrosunda hem ligde hem de Avrupa Kupası maçlarında kadroda yer almadı.
1: Yani Çağlar niye hala tutuluyor? O çok anlayabildiğim bir kulüp bul denildi. Şey değil.
2: Çağlar'a kulüp bul denildi ama Çağlar şu anda bir yıl daha sözleşmesi var ve ciddi bir yıllık ücret alıyor Fenerbahçe'den. Dolayısıyla şu andaki yani Süper Lig'den bir kulübe gitse onun yıllık ücretini karşılayacak bir kulüp şu anda şu aşamada yok. Yani Beşiktaş, Galatasaray veya işte Galatasaray haricinde. Diğer taraftan yurt dışından bir teklif de şu anda kulübe gelen resmi bir teklif yok ama menajerliğine ve kendisine kulüp bulması yönünde bir istekte bulundu Fenerbahçe yönetimi.
1: Şimdi az önce söyledin, onun üzerinde biraz kalalım istiyorum. Bu Adele sakatlıkları meselesi, İsmail Hoca'nın bu 4 stoperinin sakatlandığı dönemde de bu tip durumlar sık sık yaşanıyordu. Sen neye bağlıyorsun bunu? Yani antrenman metodunda mı bir problem var? Antrenman mı ağır geliyor oyunculara? Doğru metot mu izlenemiyor? Yani neler söylersin?
2: Yani şöyle söyleyeyim, bak Vedat Muriç Adele sakatlığı, Osterwold'e Adele sakatlığı, Mert Günok Adele sakatlığı, Asensio Adele sakatlığı, Çağlar Suyuncu Adele sakatlığı, Şerif biliyorsun şutum Graz'da Adele'de ağrı vardı sakatlık. Ake'nin bir maçta o yenik atılmıştı, ondan söyleyeyim. Orada bir Adele var, ağrı.
1: O zaman çalacak diye bekliyordum.
2: Levent'in Adele'sinde ağrı bir ödem vardı. Hani o da Gençler Birliği maçında. Şimdi baktığınız zaman bunların hiçbirisi şeye bağlı sakatlık değil. Darbeye bağlı sakatlık değil. Yani burada sorun ne? Bunu tabii teknik heyet mutlaka tartışacaktır kendi içerisinde. Ama yani antrenman programı mıdır, fazla yükleme midir? Ama burada sezonu erken açtı, bu yüzden sakatlıklar oluyor şeklindeki yani bir
1: savunma değil bu bence.
2: Savunma neden değil yani, savunma bence değil de. Yani onu söyleyeyim. Yani çünkü daha 7 tane resmi maç oynadı ve bu kadar sık Adele ve kas sakatlığının yaşanması düşündürücü. Yani buna teknik heyetimin bir önlem alması gerekiyor. Yani onu söyleyeyim.
1: Peki şimdi Lyon maçının Şampiyonlar Ligi'ne girmenin Sayın Başkan Aziz Yıldırım için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunu da duyuyoruz. Yani çok değer veriyor oraya girme konusuna. Burada oyunculara sen bekliyor musun Lyon maçıyla alakalı bir primdir? Ya da bir
2: situasyonu böyle
1: durum var.
2: Şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım tüm Şampiyonlar Ligi için tüm yani eleme turlarında bir prim belirledi. Hı hı. Bunu daha önce ifade etmiştik. Yani 3. ön eleme. Yani iki şeyden sonraki playoff turu. Yani Kornik Sabisa maçı için bir prim belirlenmişti. Çutun Graz maçı için turu geçirmesine prim belirlenmişti. Playoff maçı için de yani burada da Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalırsa da Fenerbahçe yönetimi bir prim belirledi. Yani bu şu anda şu kadar verecek demek doğru olmaz. Ama eğer Fenerbahçe lig aşamasına gelirse, zaten lig aşamasına geldiğinde Fenerbahçe yaklaşık 18.62 milyon euro. Yani 18.6 milyon euro ayak bastı parası alacak. Yani bunun Şampiyonlar Ligi'ne girdiği zaman bu rakam 35-40 milyon eurolara da belki daha üst rakamlara çıkacak. Dolayısıyla buradan Fenerbahçe'nin çok ciddi bir gelir elde edecek. Fenerbahçe yönetimi de bu anlamda futbolculara ve teknik heyete daha motivasyonunu artırmak adına bir prim verdiğini söyleyebiliriz. Zaten prim sistemi Sayın Aziz Yıldırım dönemiyle beraber tekrar zaten gündeme geldi.
1: Şimdi chatte Serkan Bey bir mesaj göndermiş. Demiş ki samimi soruyorum. Gerek hoca gerek oyuncular hiçbirisi Lyon'u eleyeceklerini düşünmüyorlardır. Yönetim biliyor, ilk maçta tur gitti. Yakın zamanda böyle bir durumdan sağ çıktığımız maç yok diyor. Katılıyor musun?
2: Aslında şöyle söyleyeyim, playofflarda Fenerbahçe işte kaç senedir, 17 sene oldu değil mi?
1: 17 sene.
2: Zaten bunun iki tanesi 3 Temmuz kumpası nedeniyle Fenerbahçe'nin evet. gönderilmediği bir dönem var. Ama onun haricinde playofflarda Fenerbahçe ne yazık ki başarılı olamıyor. Ama neden olmasın? Yani bu bir ilk olur inşallah. Ve Fenerbahçe'de Lyon'u eler ve turu geçer. Yani bu, ben inanıyorum açık söyleyeyim. Yani, ama tabii ilk maçtaki oyunun daha üzerine koyması lazım. Konyaspor maçındaki oyun yetmez. Fenerbahçe'nin daha önce oynadığı resmi maçlardaki performansı turu geçmeye yetmez. Onu söyleyeyim. Az önce söyledim. Takım savunmasında çok daha dikkatli
1: orası
2: olması lazım.
1: Orası çok önemli abi zaten.
2: Ve pozisyon vermemesi lazım Fenerbahçe rakibine. Orta sahada daha dirençli olması lazım. Hücum anlamında da girdiği pozisyonlar değerlendirmesi lazım Fenerbahçe. Yani belki bir iki tane pozisyon girecek belki maç başında, maç boyunca. Ama o girdiği pozisyonlarda bitiricilik anlamında, bitiricilik anlamında çok daha iyi olması lazım Fenerbahçe'nin. Ben Greenwood özelinde, Greenwood çok iyi başladı.
1: Çok.
2: Son 7 resmi maçta 4 golü artı 1 tane asisti var, 5 gole katkı sağladı. Ben yarınki mücadelede de Greenwood'un çok hücum anlamında Fenerbahçe'nin en önemli silahı olacağını düşünüyorum. Zaten onun performansı biraz Fransızları da korkuttuğunu ifade edebilirim. Zaten ilk maçta
1: tanıyor
2: da,
1: zaten Lyon'u
2: ilk
1: da.
2: Maçta da adeta çapkadan bir tavşan çıkartan bir vuruşla, bir net bir vuruşla gol yapmıştı. Ben ondan yarınki mücadelede de çok daha iyi bir performans bekliyorum. Greenwood hücum anlamında Fenerbahçe'nin en önemli silahı olacak. O da maç oynadıkça üzerine koyarak devam ediyor. Tabii. Gollerini biz izlemeye devam edeceğiz gibi gözüküyor.
1: Sol tarafta herhalde Nene olacaktır diye tahmin ediyorum ben.
2: Nene olabilir. Ya belki Ozaydın da oynayabilir. Yani onu da söyleyeyim. Yani şimdi takson taktik antrenmanda Nene ve Talişka'yı ilk 11'de oynatmış hoca. Denemiş daha doğrusu. Ama hani Oğuz Aydın da görürsek şaşırmayalım. Yani orada solda Arşi Buran önünde Oğuz Aydın. Onun hemen işte sağda Semedo, önünde Greenwood. Belki önlerinde forvet de, yani 10 numara değil de forvet de Talişka'yı da görürsek ben şaşırmam açıkçası.
1: Sence tercih nasıl olmalı? Forvet özelinde söylüyorum. Vedat Muriç ile mi başlamalı Fenerbahçe, yoksa Talişka ile mi başlamalı? Sen ne dersin?
2: Bence Vedat Muriç ile başlaması lazım. Hı-hı. Çünkü Vedat Muriç daha fazla koşuyor, hani pres yapabilir.
1: Bir de daha top tutuyor daha ve güzel top dağıtıyor orada.
2: O yüzden hani bence hani Vedat Muriç ile başlayıp Talişka'yı sonradan oyuna dahil edebilir. Ama Talişka'nın 10 numara olduğu bir sağ dizilişinde, yani o ileride orta sahadaki o sertliği ben çok yani Fenerbahçe'nin o orta saha sertliği oluşturamayacağını düşünüyorum.
1: Orada sıkıntı yaşar diyorsun yani.
2: Ya çünkü o adamlar daha baskılı oynayacak diyorsun. Daha yani kendi sahasında yani turu geçmek adına daha baskılı oynayacaktır. Ama o yüzden ilk yarım saat çok önemli Fenerbahçe adına.
1: Tabii.
2: İlk yarım saat içerisinde iyi performans ortaya koyması gerekiyor. Özellikle Ederson'a da çok büyük iş düşecek. Ederson belki sezon başında taraftarın da bir sorsalar, anket yapsalar %70'i gitsin derdi.
1: Belki daha fazlası.
2: Belki daha fazla. Hani ben en iyi ihtimal söylüyorum. Evet. İşte gönderesin, yerine başka kaleci transfer edesin diye. Ama Ederson kaliteli bir kaleci. Sayın Aziz Yıldırım ona inancını ve güvenini dile getirmişti seçim öncesine, daha seçilmeden başkan. Seçildikten sonra da kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Ve Ederson kendisine olan o güveni boşa çıkarmadı. İki maçta da iyi performans ortaya koydu. Ederson zaten geriden oyun kurulumunda çok önemli bir aktör. Evet. Ayağı çok düzgün, çok iyi pas atabilen bir oyuncu ve kaleci. Dolayısıyla yarınki mücadelede de Lyon'un baskısını kırılmasında Ederson da önemli bir aktör olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle geriden oyun kurulumunda veya Fenerbahçe'nin Ederson'dan gelip uzun toplarıyla Greenwood'un veya Vedat'ın hücum bölgesinde topla buluşturması önemli rol oynayacak.
1: Peki şimdi bu gitmesi muhtemel oyuncuları sormak istiyorum sana. Burada en önemli adaylardan birisi son haftalarda çok fazla konuşuluyor. Anderson Talişka. Talişka ile yollar ayrılacak. Talişka Arabistan'a gidiyor. Anlaştı gibi birçok haber var. Talişka'da son durum ne abi? Onu öğrenelim.
2: Şöyle söyleyeyim. Talişka Fenerbahçe'de mutlu aslında. Fenerbahçe'de ayrılmak istemiyor. Sezona da çok iyi başladı. Yani 5 golü var. Ailesi de, eşi de buradan mutlu ve burada kalmak istiyor. Ama bazen de yabancı kontenjanı dolu olduğu için de istemeyerek de olsa bazı oyuncularla yolundan ayrılmak zorundasın. Şimdi Fenerbahçe'de bugüne kadar hangi oyuncular ayrıldı? Şerif gitti. Osterwolde Roma'ya gitti. Bugün sağlık önünden geçecek.
1: O da bayağı böyle isteksiz gitti yani.
2: Ama şöyle söyleyeyim. Onun da bir açıklayayım. Onun da detayını vereyim.
1: Ver abi, sonra şeye dönelim.
2: Tabii Osterwolde, Osterwolde'nin aslında menajeri geldiği zaman sözleşme yenileme görüşmeleri içinde bir masaya oturdu Fenerbahçe'yle. Biliyorsunuz Osterwolde geçen sezon devre arasında da teklifler gelmişti. Fenerbahçe yönetimi onun ücretini bir yıllığına artırmıştı ve gelecek sezon eğer teklif gelirse yeniden değerlendireceğini söylemişti ve bu sezonda yine eski yıllık ücretine dönmüştü Osterwolder'ın. Yani takımda en az yıllık ücret alan oyunculardan bir tanesiydi. Ve menajeri geldiğinde Fenerbahçe yönetimiyle sözleşme yenileme içinde masaya oturdu. Ama Osterwolde Ake ve Şikrinyar'ı baz alarak 6 milyon euroluk bir yıllık ücret istedi. Çok astronomik bir yıllık ücret istedi ve Fenerbahçe yönetimi de bu rakamı vermek istemediğini de getirdi ve eğer teklif gelirse menajerine, eğer kulüp bulursanız gelen teklifi değerlendiririz şeklinde bu iletildi ve Osterwolde'nin menajeri de Roma'dan bir teklif getirdi ve Roma'dan yapılan görüşmeler sonrası da 3 milyon euro kiralama, 15 milyon euro satın alma opsiyonu, 45 dakika 15 maç oynarsa bu opsiyon devreye girecek. Zaten pazarlıklar aşamasında da pazarlıklarda da 20 maçtan açılmıştı. Fenerbahçe 15 maç istiyordu ve bizim aldığımız bilgilerde 15 maç üzerinden anlaştı. Aslında uygulan hani bonus, ben Osterwolder'in de 15 maç ve üzeri oynayacağını düşünüyorum. Yani 45
1: net,
2: dakika.
1: Net bence de oynar.
2: Yani oynar. O yüzden bence iyi bir satış olduğunu ifade edebilirim. Yani, diğer taraftan şunu da söyleyeyim.
1: Söyle abi.
2: Fenerbahçe yönetimi bence şu ana kadar özellikle takımdan ayrılacak oyuncular anlamında başarılı bir transfer süreci yürüttüğünü ifade edebilirim. Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de kiralık giden oyuncuların, burada birçok kez dile getirdik, maaşlarının neredeyse tamamını Fenerbahçe ödüyordu. İşte Girona'ya giden Livakovic'in maaşının tamamını Fenerbahçe ödüyordu. Amrabat'ın maaşının yarısını, işte Diego Carlos'un büyük bir bölümünü ödüyordu. Ve Fenerbahçe kiralık gönderdiği oyunculara bile neredeyse kendi kadrosunda yer alan oyuncular haricinde 10 milyon euro gibi bir rakam ödüyordu Fenerbahçe. O civardı. Ama şu andaki yönetim bu oyuncularla yoldan ayrılırken minimum zararla yoldan ayrılmak için çok büyük bir çaba gösteriyor. Aslında bugüne kadar sürecin uzamasının en büyük nedeni de bu. Mesela Osterwolde için evet son anda işte Roma'ya gitti. Diğer taraftan Fred mesela 2 milyon euro gibi bonservis bedeli elde edildi ondan. Artı 500 milyon euro bonus. Ama Atletico Mineiro bonservis bedeli ödemek istemiyordu. Bedelsiz olarak kadroya katmak istiyordu. Uzun süre onun pazarlıkları sürdü. Mesela Ömer Fayad'ı gönderdi. Musaba'yı kiralık olarak gönderdi. Ama kiralık bedeli almadı ama 1.4 milyon euro yıllık ücretin tamamını kiraladığı kulüp ödeyecek. Yani o da önemli bir şey. Oradan çıkıyor. Livakovic'i mesela Barcelona ile anlaşacak. O da 2 milyon euro bonservis 2 milyon euro da kolay bonuslar olmayacak. 4 milyon euro gibi bir gelir elde edecek. Maaşı yine Barcelona ödeyecek. Diego Carlos'undan da onunla da değinelim. Diego Carlos da Como ile aslında Fenerbahçe prensipte anlaştı. Diego Carlos da bonservisiyle gitme gibi bir durum söz konusu. Orada da eğer Como bir stoperi var. O stoperle yollarını ayırdığı takdirde Diego Carlos da Diego Carlos'un bonservisini alacak. Cengiz Ünder'in de El Vahda'ya gitme ihtimali söz konusu. Oradan da hem
1: nereye abi?
2: El Vahda. Orada da Cengiz Ünder'in yıllık ücretinden kurtulmuş olacak. Dolayısıyla baktığımızda Fenerbahçe göndereceği oyuncular da hem yıllık ücretinden kurtuluyor. Bazen az da olsa bir bonservis geliri de elde ediyor. Dolayısıyla minimum zararla buradan çıkıyor. Fenerbahçe bu işi çok önceden de çözebilirdi ama kulüp kasasından bu sefer çok daha yüksek miktarlarda bir bedel çıkmak zorunda kalacaktı. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve yönetimi minimum zararla bu süreci kapatmak istiyor ve şu ana kadar da bence transfer başarısı kadar göndermeyi planladığı oyuncularla da yollarını
1: doğru bir şekilde
2: ayırdığını ifade edebilirim. Şu anda önümüzdeki günlerde şimdi en son Osterwolde gitti. Önümüzdeki günlerde Livakovic, Diego Carlos ayrılıklarını bekliyoruz. Ardından da Amrabat'ta Real Betis olacaktır. Onun haricinde zaten bir oyuncu daha yollan ayıracak. O bir oyuncu da kim olur? Ederson, Semedo, Talisca. Yani bu üçlüden bir tanesi olacak. Şimdi Ederson takımda kalıyor, onu söyleyeyim.
1: Öyle mi?
2: Ederson takımda yani kalıyor.
1: Bu performansını devam ettirirse zaten hiçbir taraftarın da buna itiraz edeceğini düşünmüyorum.
2: Şu aşamada da artık Avrupa'da transfer döneminin bitimine 1 Eylül itibariyle bitiyor. Çok evet. Az bir süre kaldı. Türkiye'de 4 Eylül'de bitiyor.
1: Ama uzar herhalde.
2: Yani yok, uzamaz. Yani 4 Eylül'de
1: genelde
2: bitecek.
1: Genelde uzatıyorlar ya.
2: Yok. Bu sezon başında belli oldu. Yani 4 Eylül'de bitiyor. Dolayısıyla bu kadar kısa sürede şimdi Ederson'u gönderip yerine başka bir kale alacağın kalecinin performansı nasıl olacak, o soru işareti. Dolayısıyla Ederson'u ben kalacağını düşünüyorum. Semedo da çok iyi başladı sezona. Bence Semedo son maçlarda takımın en iyilerinden bir tanesi sağ bek mevkinde. Lyon maçında ilk maçta da gerçekten çok iyi oynadı. Özellikle Fofana gibi etkili bir silah olması karşısında evet. Ona savunma anlamında çok fazla pozisyon vermedi. Aynı zamanda hücuma çok fazla destek verdi. Hücumda Lyon'da ilk maçta ceza sahasında en fazla topla buluşan, o bindirmeleriyle 3-4 defa bindirmesini de görüştürmedi. İyi bir performans ortaya koydu. Ben Semedo'nun da kalmasını bekliyorum. Şimdi az önce dedik ya, bazı oyunculardan istemeyerek de olsa çıkmak zorundasınız. Burada Talisca'nın her ne kadar sezona çok iyi başlasa da oynadığı maçlarda baktığımızda zaman zaman Fenerbahçe sanki saha içerisinde eksik oynatıyor gibi ortaya evet. bir görüntü var. Dolayısıyla orada onun alternatifi de olduğu için dolayısıyla Talisca'dan çıkılma ihtimali oldukça yüksek. Hatta Perşembe günü yarınki mücadelenin ardından Perşembe günü Talisca ile ilgili de ciddi girişimler yani veya haberler olacaktır. Ayrılma ihtimali oldukça yüksek.
1: Peki transfer konusuna geçeceğim.
2: Ama kulübe gelen bir resmi teklif olmadığını diye getiriyorlar.
1: Evet.
2: Talisca'nın menajeri, temsilcileri de kendilerine ve kulübe gelen resmi bir teklif olmadığını söylüyorlar. Ama Fenerbahçe yönetimi de Talisca ile yollarını şu aşamada ayırmayı planlıyor. Şu anda gözüken Talisca ile yollar ayrılacak gibi gözüküyor.
1: Peki şimdi transfer konusuna geçeceğim ama chatte yazan izleyenlerimiz de var. Bu arada yayınımızı beğenmeyi de unutmazsanız çok mutlu oluruz. Onu da hatırlatalım. Yağız Bey şöyle bir soru sormuş. Konya Spor maçı baskıyı azaltmış olabilir ama bu akşam elenirsek ve Samsun maçında, bu akşam dedi yarın akşam, yarın değil mi maç?
2: Evet yarın.
1: Yarın akşam elenirsek ve Samsun maçında puan kaybedersek sizce İsmail Kartal gönderilir mi demiş. Şimdi doğal olarak bu soru soruluyor. İnsanlar eğer bir puan kaybı olursa.
2: Olumsuz konuşmayalım.
1: Konuşmayalım
2: maçı görelim.
1: Merak edilen
2: yani şöyle konu. Söyleyeyim. Lyon maçı tabii, Lyon maçı çok önemli Fenerbahçe açısından. Orada Fenerbahçe'nin oynayacağı, Lyon karşısında sergileyeceği futbol performans çok önemli. Orada iyi bir futbol oynayabilir Fenerbahçe ama yine de elenebilir futbol anlamında. Burada o zaman çok fazla tekniğe tartışılmaz.
1: Tabii oyun önemli, belirleyici
2: oyun
1: olur.
2: Çok önemli. Yani nasıl bir performans sergileyecek Fenerbahçe? Ama diyelim ki kötü bir performans sergiledi, çok fazla varlık gösteremedi, o zaman teknik heyetin performansı da tartışılır. Diğer taraftan tabii Samsun Spor maçı da önemli. Ardından Beşiktaş derbisi var.
1: Tabii yani Fenerbahçe'nin yani, önündeki fikstür yani çok zor şu ana kadar.
2: Ama öyle bir şey ki mesela olumsuz yönden bakıyoruz. Ha bir de olumlu yönden bakalım. Lyon'u turu geçtin. Samsun'u yendin. Beşiktaş'ı yendin. O zaman bugün tartışılan hiçbir şey tartışılmayacak. Hiç gündeme gelmeyecek.
1: Tabii.
2: Bu zaman da teknik heyetin önü tamamen açılmış olacak. Veya teknik heyet üzerindeki baskı azalmış olacak.
1: Gerçekten çok büyük
2: ama
1: bir baskı
2: şunu da
1: var, kolay değil.
2: Faydalı. Şimdi şunu söylemek de hani şey değil. Şimdi Fenerbahçe'nin oynadığı 7 resmi maçta çok iyi bir performans ortaya koydu. Belki bir şutun biraz burada oynanan ilk maçı söyleyebiliriz. Onun haricinde hani oynanan maçlarda bak Konya Zabze maçında Mert Günok seni kurtardı. Konya Spor maçında 4-2 yendin. Ederson maçın en iyi oyuncusu seçildi.
1: Evet.
2: Konya Zabze revanşında yani onlara çok fazla şut imkanı tanıdın. Şutun biraz da çok fazla şut imkanı tanıdın. Dolayısıyla halen Fenerbahçe'de o beklenen oyunu bir türlü ortaya koyamadığını görüyoruz. Ya bu da tabii teknik heyetin ister istemez eleştirilmesine neden oluyor.
1: Tabii. Orada o şekilde bir sorun yaşanıyor. Şimdi transfere geçmek istiyorum İrfan abi. Şimdi Fenerbahçe'nin özellikle Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmaması transfer sürecini ve rotasını da belirleyecektir diye düşünüyorum. Yani katılırsa belki daha farklı oyuncular, katılamazsa belki daha farklı oyuncular olacaktır. Fenerbahçe transferde neler yapacak senden öğrenelim.
2: Fenerbahçe şu anda ilk aşamada orta sahaya bir U23 isim. Yani orta saha oyuncusu 8 numara transferi yapmayı planlıyor. Bir de U23 stoper ama hem yabancı hem yerli de olabilir. Yani iki tane de stopere transfer yapabilir Fenerbahçe. Tabii burada Fenerbahçe'nin gündeminde gelen isimler aslında burada da daha önce de bahsetmiştik.
1: Evet.
2: İlk de hani söyleyen isimlerden bir tanesiydik. Şimdi aklına isim gelmedi, onu bulacağım.
1: Hangi oyuncu?
2: Orta saha oyuncusu.
1: Orta saha.
2: San Lorenzo'ydu.
1: San Lorenzo.
2: San Lorenzo'da oynayan.
1: Oynayan. Dün şey de söylemişti galiba.
2: Evet evet.
1: Aydın abi de söylemişti. Evet.
2: Poyata'ydı herhalde.
1: Bir daha söyle abi.
2: Şimdi tam şeyini yapmayayım. Neyse şeye girelim. Diğer transfer. Dediğim gibi orta saha U23'te hem orta saha mevkiinde orta saha mevki hem de stoper mevki. Aslında Fenerbahçe'nin önceliği şu anda stoper. Çünkü Fenerbahçe'nin hem Ake hem Şikrinyar'ın şu anda alternatifi yok Fenerbahçe'de. Çağlar sakat.
1: Evet.
2: Ve sakatlığı nedeni Çağlar'la da sezona nasıl yani sezona Çağlar'a güvenerek sezon boyunca devam etmen de çok zor bir süreç. Yani öyle söyleyeyim. Çağlar da zaten kulüp büyük ihtimalle yollarını ayıracak. Diğer taraftan şimdi bir YDF kalıyor.
1: Gonzalo Abrego mu senin dediğin oyuncu acaba?
2: Bakalım onun şeyine bakacağım.
1: Tamam.
2: Yani burada çok fazla şey de söyleyeyim, hani stoper mevkiinde alternatif olması lazım Fenerbahçe'nin. Şu aşamada Allah korusun Ake ve Şikliniya'dan birisi sakatlansa,
1: evet,
2: Fenerbahçe'nin ciddi anlamda sıkıntıya neden olacağı bir mevki, stoper mevki. Çünkü orada o zaman alternatifleri kullanmak zorundasın. Çünkü tek gerçek mevki stoper olan oyuncu iyi defa var. Osterwold'e de yollarını ayırdı. Oraya Mert Müldür'ü stoper olarak çekebilirsin. Başka da çok fazla elinde alternatif kalmıyor. Çünkü orada eksik Fenerbahçe. Ve Fenerbahçe yönetimi de bunun farkında. Ve hem yerli stoper anlamında hem de U23 stoperi için, o 23 yaş altı kuralına uyan bir isim için Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan orta saha için arayışlar devam ediyor. Yani burada Fenerbahçe'nin yerli stoper olarak zaten adaylar belli. Adi Demirbağ, Ümit Akta ve son olarak da Yusuf Akçiçek ismi gündeme geldi. Ama Yusuf Akçiçek'e şunu söyleyeyim. Yusuf Akçiçek orada 6 milyon euro yıllık ücret alıyor. Fenerbahçe'nin böyle bir ücret verme gibi bir düşüncesi yok. Eğer kulübü Yusuf Akçiçek'in hani kadroda düşünmez ise, Fenerbahçe kiralama bedeli olmadan oyuncuyu kiralayarak ama yıllık ücretinde de 2 milyon euro gibi bir rakam ödeyip tam büyük bir bölümünün Yusuf Akçiçek kulübü tarafından ödenmesini isteyeceği bir seçeneğe sıcak bakabilir. Ama onun haricindeki seçenekler Fenerbahçe'nin gündeminde değil. Yani çünkü 6 milyon euro gibi bir ücret alıyor. Fenerbahçe'nin de böyle bir ücreti Yusuf Akçiçek'e verme gibi bir düşüncesi bulunmuyor. Onu da söyleyelim. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin stoper transferi için Paris Saint-Germain'den 22 yaşındaki stoper Lucas Beraldo ismi gündemde. Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Fenerbahçe 3-6 transfer yapmak istiyor ama bu transferler kaliteli bir. Yani direkt, yani sadece +4 kontenjanı dolduracak isimlerden değil. Direkt ilk 11 oynayacak isim olarak ilk 11 oynayacak isim arıyor Fenerbahçe o bölgeye. Yani kadro kalitesini artıracak bir oyuncu transfer edecek. Zaten Fenerbahçe'nin orta saha için aradığı oyuncu

0: da oyuncular ise dediğim gibi o bölgede dilek geldiği zaman oynayacak bir isim. Hatta Fenerbahçe'nin teknik heyetimi ya yönetimi düşüncesi Kante Gendüzi ikilisinden bir tanesinin yedek kulübesinde oturması. Yani orada 6 numara işte Kante ya da Gendüzi. Onların önünde işte yeni transfer yapılacak 8, onların önünde 10 numarada Asensio gibi bir planlama düşünülüyor.
1: Peki bu Rashford'u sormak istiyorum.

0: Yani şu aşamada bile bir tane oyuncu göndermek zorundasın. Yani diğer hepsinin gönderdiğimi varsayarsak, gönderilmesi planlanan oyuncuları göz önünde bulundurursak bir tane oyuncu daha göndermek zorundasın şu anda. Yani orada Talisca, Ederson, Semedo üçlüsünden bir tanesini de göndereceksin. Şimdi diyoruz ki Talisca gidecek ama diyelim ki lig aşamasına kaldın. Lig aşamasına kaldığında o zaman bir oyuncu daha göndersin. O zaman da Semedo'yu göndermek zorunda kalırsın.
1: Bu sefer orası boşa düşecek.
0: Ama o zaman da sağ bek rotasyonu yine boşalacak. Yani Fenerbahçe'nin aslında transferdeki elini zorlayan, hani güçleştiren en önemli etkenlerden bir tanesi bu. Çünkü yabancı kontenjanı doluydu Fenerbahçe. Yani bu mevcut yönetimin bir suçu değil. Bu yılların getirdiği bir transfer hoyratlığının sonucu Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe yönetimi geldiğinde de yabancı kontenjanı doluydu. Ve bunlar da yoldan ayırmak o kadar kolay olmuyor. Çünkü zaten kural belli. 10+4 kuralı ve senin oyuncunu isteyen kulüpler de bunu bildikleri için ya bedava almaya çalışıyorlardı. Oyuncu da bunu bildiği için de diyor ki benim alacaklarımı ver, ben işte gideceğim kulübe bedelsiz olarak gideyim, oradan imza parası aldım düşüncesinde. Fenerbahçe de diyor ki kardeşim ben kulübün menfaatlerini düşünürüm, ben de minimum zararla elimden çıkarmak için çaba gösteriyor. Aslında bu kadar uzamasının en büyük nedeni bu. Orta saha için ismini de söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Onu şu buldum. Kolombiyalı orta saha Gustavo Puerta Fenerbahçe'nin gündemindeki bir isim. Hatta ciddi olarak ilgileniyor Fenerbahçe. Racing Santander forması giyiyor.
1: Evet.
0: Benfica'nın da transfer listesinde bir yer alan bir isim Puerta. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği isimlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani transfer listesinde orta saha için yer alan, transfer listesinde yer alan isimlerden bir tanesi Puerta, Gustavo Puerta. Sözleşmesinde 20 milyon euro gibi bir serbest kalma bedeli varmış. Fenerbahçe orta saha transferi için bonservis ödemeye hazır. Fenerbahçe'nin transfer limiti konusunda herhangi bir sorunu yok. Yani bütçesi, yani bunu transfere harcayacak bütçesi var Fenerbahçe'nin. O anlamda da yani bazıları diyor ki işte Fenerbahçe nasıl buluyor, oyuncu satmadan transfer nasıl yapabiliyor diye. Fenerbahçe 144 milyon euroluk bir gelir kaynak yarattı Fenerbahçe yönetimi. 144 milyondan. Yani bunlar bonservisle beraber, yani bunlar pardon sponsorluklarla kulübe kaynak yaratıldı. Göreve geldikleri kısa süre içerisinde bu kadar ciddi bir kaynak yarattıklarını söyleyebilirim.
1: Peki süper chatler var, onları ekrana getireyim abi. Yaşar Köksal diyor ki Samsun maçının telafisi sezon içinde var, lakin Lyon maçının yok, önümüzdeki sezonu beklemek zorunda kalacağız demiş. Katılıyorum ben bu yoruma. Lig içerisinde kaybedilen puanlar tabii ki çok önemli ama ligde bir şekilde telafi şansın olabiliyor ama Şampiyonlar Ligi için yani beklemen gerekiyor bir
0: telafi
1: sezonda.
0: Telafi deniyor da ligde de telafisi olmuyor. Aslında mesela Fenerbahçe'nin Gençler Birliği maçını kazanmış olsaydı teknik heyet ve futbolcuların üzerinde bu kadar baskı olmayacaktı. Bu kadar tartışılmayacaktı. Şimdi 6 puanlık lidersin. Düşün, lider olarak Lyon maçına gittiğini düşünsene. Yani o bu tabloyla gittiğin zaman çok daha rahat gidecektin. Samsun Spor maçında da olası bir beraberlik çok fazla belki tartışılmayacaktı puan kaybı. Çünkü liderdir. Ama şimdi onlar final niteliğinde maçlar oluyor Fenerbahçe. Teknik heyetin üzerinde çok büyük bir baskı var. Çünkü niye? Teknik heyet diyor ki işte Lyon maçı kaybedirse, Samsun maçı kaybedirse teknik heyetin, Fenerbahçe'nin teknik heyetin geleceği de tartışılacak. Yani üzerinde çok büyük bir baskıyla çıkıyor. Hani telafisi evet var ama Fenerbahçe de sezon sonunda hep bu şundan kaybediyor.
1: Tabii işte.
0: Ona yenilmiştik. Ama işte o telafisi olmayan maçlar sezon sonunda o maçların da kaybedilen puanları çok fazla arıyor Fenerbahçe.
1: Evet, bu da bir bakış açısı bu arada. Yani
0: çünkü Fenerbahçe puan, mesela ben hatırlıyorum mesela Giresunspor'a mesela Jesus döneminde puan kaybetti Fenerbahçe.
1: Tabii Giresun'a kaybetti, bir de kime
0: ve
1: kaybetti?
0: Kendi sahasında kaybetti mesela. Giresun o sezon küme düştü ya.
1: Tabii. Geçen sene Karagümrük'e kaybetti.
0: O sezon yenilmiş olsun.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
4: Gol pozisyonu. Vuran adam. Gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah, bir top, bir kare. Önce kaleye sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre gol olsun.

Reklam.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilevli
3: Uyandırma Servis

0: Saygıdeğer dostlar, günaydınlar. Yepyeni bir günün sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Saatler 7'yi 1 geçeyi gösteriyor ve iyi bir sabah, güzel bir yarın ve en önemlisi harika bir gün olması dilekleriyle sizleri selamlıyoruz. Tarihler 26 Ağustos'ta, saatler dediğim gibi 7.01'de ve yepyeni bir günü karşılarken ilk konuğumuza gideceğiz, Ömer Ateş hocama. Ama onun öncesinde çok sıcak gelişmeler var sporda, birazcık onlardan hızlı hızlı bahsedelim. Transferler var. Bugün Devler Ligi'nde vurduğu gol olsun dediğimiz Fenerbahçe'nin müthiş mücadelesi var. Birbirinin rövanşında Olympique Lyon'la karşı karşıya geliyor. Eğer rakibimiz Olympique Lyon'u yenerse Şampiyonlar Ligi'ne yaklaşık 18 yıl aradan sonra merhaba diyecek. Allah korusun, olası bir olumsuz durumda, yani elenirse UEFA Avrupa Ligi'nde kendine yer bulmaya çalışacak ki UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak. Bu da genel hatlarıyla baktığımızda farklı bir görüntüyü beraberinde getirecek. Diğer taraftan dediğim gibi önemli transferler var. Bu transferler de çok konuşuluyor. Poco transferi özellikle Beşiktaş'ta farklı isimlerin kadroya dahil olması. Tüm bunların hepsini detaylarıyla konuşacağız. Ama her çarşamba olduğu gibi ilk konuğumuza gideceğiz, Ömer Ateş hocama. Ömer Ateş hocam bir spor psikoloğu biliyorsunuz. Bakalım bize neler söyleyecek bu sıcak gündemde. Şu anda hattımızda Ömer Ateş hocam var ve kendisini saygıyla selamlıyoruz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey, günaydın Radyo Gol dinleyicileri, hoş bulduk.
0: Saygıdeğer hocam, dilerseniz bugünkü maçla başlayalım. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda Lyon buluşması, nasıl bir maç bekliyorsunuz?
1: Şimdi öncelikle ilk maçın berabere bitmesiyle Fenerbahçe bir avantaj oranını azalttı diye düşünüyorum. Geçen yayında da söylemiştik. Aslında bu maç öncesindeki lig maçı Fenerbahçe için çok çok önemliydi. Tabii federasyon ertelemedi. Fenerbahçe kulübü bu konuda bir serzenişte bulundu. Daha ligin başıydı, ertelenebilirdi. İşte Lyon 7 gün dinlenerek çıktı bu maça. Maç yapmadan biz 2,5 gün sonra maça çıktık gibi bir açıklama da yaptı Fenerbahçe Teknik Direktörü Sayın İsmail Kartal. Fakat oradaki rotasyon olayları olsun, o maçtaki mağlubiyet olsun, bir anda Fenerbahçe'deki o sezon başındaki o sene bu sene o pozitif hava, Avrupa maçlarında kazanılan galibiyetlerle birlikte o pozitif hava bir maçta gitti. Bunun yansımasını da Fenerbahçe geçen maçta yaşadı ve berabere kaldı. Yani eğer Fenerbahçe o maçı 1-0, 2-1 gibi bir skorla kazanmış olsaydı, bugün açık konuşmak gerekirse %60-65 turu garantileyebilirdi. Tabii garanti dedim, yani şansı %60-65 olabilirdi. Ama tabii ki sonuçta baktığımızda şu anda deplasmanda oynayacağı için tabii ki şansının daha az olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki futbolda her şey olabiliyor. Hani sonuçta Fenerbahçe'nin orada yenmesi, elemesi veya penaltılara kalıp elemesi sürpriz olmaz. Bir gerçek, yani yenebilir de. Ama baktığımızda işte Asensio'nun da sakatlanması, ki Kerem mücadeleci bir oyuncudur, bu tür maçlarda faydalı olabileceğini düşünüyorum ama o da oynamayacak anladığım kadarıyla. Kafa travması geçirdi, kendisi geçmiş olsun diliyorum bu arada, acı şifalar.
0: Asensio'nun Kerem oynamayacak, ikisinden yoksun çıkıyor.
1: Evet. Maalesef bir de bunun üstüne bu sakatlıkların olmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin şansının biraz azaldığını düşünüyorum. Hani %65'e 35 diyorum. Ama tabii ki inşallah Fenerbahçe bugün eler. Sonuçta bu futbol, bazen attığınız gol oluyor, bazen attığınız atamıyorsunuz. Kalenize bir top geliyor, gol yiyor. Ama şu var, sadece burada berabere kalması değil, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ve Konya maçlarında ikişer tane gol yemesi, ki son Konya maçında birçok pozisyon vardı. Yani maçın oyuncusu Ederson Geçen sene zaten 3-4 tane böyle maç çıkarsaydı durum daha farklı olurdu. Şimdi bunlara baktığımızda aynı pozisyonları verirseniz Lyon bunların kaçını gole çevirir? Bunları da düşünmek lazım. Yani Fenerbahçe'de bir anlamda daha oyunu da oturtamadığını görüyoruz. Geçişlerde sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Bu da takımı tabii psikolojik olarak etkileyebilir. Aynı zamanda eksiklikler Fenerbahçe'yi olumsuz etkileyebilir. Hani şu var mantıklı düşünmek gerekirse, hani gününde olursunuz, o anı yakalarsınız ve bunu değerlendiririz. Benim açıkçası beklediğim bu Fenerbahçe'den. Hani bu şartlar olursa Fenerbahçe oradan yenerek gelip Şampiyonlar Ligi'ne katılabilir. Ama dediğim gibi o stratejik hata, ligin ilk maçının kaybedilmesi gerek Fenerbahçe teknik heyetinin yaptığı hata, tercihler, gerek maçın hakemlerinin hataları, hepsinin birleşmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin lige mağlubiyetle başlaması ilk Lyon maçını da olumsuz etkiledi. Bunun sonucunda da bugün göreceğiz. İnşallah Fenerbahçe oradan istediği sonucu alır, Şampiyonlar Ligi'ne iki takım olarak katılırız diye düşünüyorum.
0: Sorular ve günaydınlar var hocam. Sabahın ilk ışıklarıyla Emre abi günaydın, Almanya Hamburg'dan Nevzat ben. İlk günaydın diyen ben olmak istedim demiş. Nevzat'a günaydın diyelim. Emre Bey
1: Günaydın.
0: günaydın, mutlu sabahlar. Galatasaraylı olarak bugün Lyon maçında Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Zaferle döneriz inşallah demiş. Günaydın abim. İlk maçı 3-0 Celta'ya kaybedip kendi evinde Lask'ı tebrik ederim demiş. Fenerbahçe'ye vurduğu gol olsun. Yavuz Baysal Fenerbahçe'yi tutuyoruz bu akşam değerlendirmesini yapmış. Bir de tırcı bir kardeşimizden gelmiş. Şehirler arasında mıcır çekiyormuş. Her sabah bizi dinliyormuş. Şehir içinde mıcır çekiyorum diyor. Konuklarınıza selam olsun. Size de selam gönderiyor. Buradan yola
1: Aleykümselam.
0: çıkalım ve şu soruyu soralım. Saygıdeğer hocam Ömer Ateş'le birlikteyiz. Ömer hocam, transferde çok sıcak gelişmeler oluyor. Beşiktaş akşam saatlerinde Poku'yu kadrosuna kattı. İnanılmaz bir transfer olarak değerlendirilebilir mi? Olabilir. 23 yaş altı kontenjanında 22 yaşında Hollandalı kanat oyuncusu Ernest Poku ve Bayer Leverkusen'dan geliyor. Transferde şu son bir haftada çok hareketli günler bekliyor musunuz?
1: Evet, zaten hani genel olarak bizler de baktığımızda hep son dakikacıyızdır. Hani bizim kültürel yapımızda da sosyolojik olarak incelendiğinde yani bütün işleri, projeleri olsun %90'ını, 95'ini son bir haftada veya son günde yapan insanlarız maalesef. Transferlerde de son dakikalarda hareketlenmeler oluyor. Aslında bu hareketlenme ligin ilk haftalarında olsa, yani transferin ilk haftalarında olsa daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü transferi ne kadar önce yaparsanız o kadar takım bir araya geliyor, o kadar iyi anlaşma şansı ortaya çıkıyor ve doğal olarak takım oturuyor. Ama şimdi bakıyoruz lig başladı 2 hafta, işte oyuncu gelecek, 3. hafta geçecek derken bir bakmışsınız 6-7 hafta geçiyor oyuncunun oturması. Yani bu 6-7 maç kaybediliyor. Bazı transferlerde işte geliyor ta ligin başında hemen. Baktığınızda ilk 11'de oynayacak 2-3 oyuncunuz zaten 5-6 maç kaçırmış oluyor. Yani o yüzden

0: transferlerin doğru zamanda yapılması gerekiyor. Evet, iyi isimlerden ziyade örnek veriyorum, çıkış yapacak oyunculara yönelmek önemli. Yani 25 yaş altı, 20'li yaşlar, 21-22. Hani artık bizim ülkede şu olması lazım: gelip Türkiye'de oynayın, oradan hemen bir Avrupa'da iyi takım, İspanya, İngiltere, bu tür yerlere, Almanya, İtalya, bu taraflara bir geçiş yapayım durumu olması lazım. Bunun için de bizim daha ucuz oyuncuları, hem kulüplerin de para kazanacağı oyuncuları alması lazım. Bu hafta ben Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den ve Trabzonspor'dan ve diğer Anadolu takımlarından transfer bekliyorum. Hatta şöyle diyebilirim: şu ana kadar yapılan transferlerin belki de %20'si yapılacak. Yani örnek veriyorum, Türkiye'de takımlar 100 oyuncu aldıysa, bu son bir haftada herhalde bir 20 oyuncu transfer edilir bütün Türk takımları, Süper Lig'deki takımlarımız tarafından.
1: Ömer Ateş hocamla birlikteyiz. Saatler 7.11'i gösteriyor. Radyo Gol'desiniz. Saygıdeğer hocam, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un da yarın UEFA Avrupa Ligi'nde maçları var. Bu konudaki görüşlerinizi almak isteriz. Özellikle Trabzonspor'da muazzam bir coşku var Salah'ın gelişiyle birlikte. Şimdi Fabinho da geldi oraya. Trabzonspor bambaşka bir hüviyete büründü. Beşiktaş da şimdi Poku hamlesini yaptı. Yarın da Zalgiris'le oynayacak. Ligde kaybetti ama ilk maçı farklı kazandı. Tur için avantajlı. Trabzon kaybetti Frençvaroş'a, biliyorsunuz. Ayrıntılar.
0: 1-0. Evet. Şimdi tabii Beşiktaş sonuçta, evet, ligde Alanyaspor'a kaybetti. Klasik, hani sezon başlarında Alanya'da hep kurada o oluyor ve genelde de Alanya'yı yenemiyor. Yeniliyor veya berabere kalıyor. Klasik Beşiktaş'ın sezon öncesi kaybettiği bir hafta. Tabii açık konuşmak gerekirse hakemin de tartışıldığı bir haftaydı. Tabii Beşiktaş'ta moraller bozuk ama Zalgiris'i farklı yendiği için de bir avantajı var. Ben turu geçeceğini düşünüyorum. Tabii sürpriz olan Trabzonspor'du açıkçası. Bahanesi yok, evet. Belki sezon başı ama Frençvaros'a yenilmesi tabii ki bence sürprizdi. Bu tür takımlara da dikkat etmek lazım. Çünkü geçmişte de aynı sürprizi yapmıştı Frençvaros. Sonuç olarak oradaki maç, tabii ki Trabzonspor'da yıldızlar var. Muhammed Salah'ınız varsa bu tür maçları aşabilirsiniz. Ki kaldı ki Büyükşehir maçında da, İstanbul Başakşehir maçında da bunu gösterdi, kalitesini gösterdi. Evet, belki 1-0 yenilmiş olabilir ama Trabzonspor da orada 2-3-0, 2-3 farklı yenebilecek bir takım. Belki de penaltılarda eleyebilir. Sonuç olarak şansların eşit olduğunu düşünüyorum. Bence bir, hani olur ya, böyle bir özgüvenin verdiği şeyle nasıl olsa yeniriz havasındaydı diye düşünüyorum Trabzonspor'un. O havayla çıktıkları için bu skoru aldılar. Bu sefer durum çok ciddi. O yüzden iyi bir maç geçeceğine inanıyorum. Ya ucu ucuna turu geçecek ya da ucu ucuna kaybedecek. İnşallah Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da turu geçerler. Çünkü bize Avrupa'da bol maç lazım, bol puan lazım, heyecan lazım. O yüzden her iki takımımızda başarılar diliyorum. Ben daha çok Trabzonspor maçını hem izlemek hem de Lyon maçından sonra, bugünkü maçtan sonra istiyorum. Çünkü o maçta çok zevkli olacağını düşünüyorum. Trabzonspor kendisi aslında yaptığı hatayı orada ödetecektir diye. Bunun için de oynayacaktır. Benim şahsi düşüncelerim bunlar.
1: Ömer Ateş hocamla birlikteyiz. Hocam, ligde 2 hafta geride kaldı ama şunu görüyoruz. Beşiktaş'ta 5, Galatasaray'da 4, Trabzon'da 3 ve Fenerbahçe'de 1 yerli oyuncu dikkat çekiyor. Özellikle ilk haftada. Neden biz Montella'nın izlediği Beşiktaş Eyüp maçında sadece 6 isim milli takımda oynama hakkına sahipti? Ve milli takımda oynama hakkına sahip olan az oyuncuyla mücadele ediyoruz. Bu konuyu Burhan Uslu bugün Hürriyet gazetesinde yazmış. Siz neler söylersiniz? Yerli oyuncuların sayısı her geçen gün azalıyor.
0: Şimdi şöyle, kesinlikle yani yabancı sayısının bence önemi yok. Mühim olan sizin kendi oyuncularınızı bulup keşfedip bunları üst tarafa hazırlamanız gerekiyor. Hatta geçen bir belgesel çekimi vardı. Tarkan Batgün hocamız da diyordu: hasbel kader scouting sistemi. Yani bir oyuncu

0: İnsanın kaderi bazen gerçekten pamuk ipliğine bağlı oluyor. Buradan çıkanlar futbolcu oluyor, parlıyor. Çıkamayan birçok genç de kayboluyor. Şimdi bizde yetenek sorunu yok Emre Bey. Bizde gerçekten çok yetenekli sporcular var. Ama bu yetenekli sporcuları 10 yaşlarını, 12-13 yaşlarından alıp onları tam 17-18 yaşa geçirip işte oradan o 10-19 oralardan yukarı atamıyoruz. İşte burada şu var. Birincisi onların çok iyi antrenörlerle hazırlanması gerekiyor. Tabii ki altyapılarda var bizim gibi uzmanlar ama ciddi anlamda birçok antrenörün iyi eğitimden geçmesi gerekiyor. Pedagojik formasyon, çocuk psikolojisi, ergen psikolojileri bilmeleri lazım. Ama bir gerçek var. Torpilin de önüne geçilmesi lazım ki ben son yıllarda inanılmaz arttı. Bizim yetenekli oyuncuları işlememiz lazım. Yani altını elması bulursunuz, işlersiniz, daha değer katarsınız. Biz bunu yapamıyoruz. Yetenek var, yeteneği işleyemiyoruz. Hatta o yetenekleri köreltiyoruz. Avrupalılar yetenekliyi çok yetenekli yapıyor. Çok yetenekliyi daha iyi yapabiliyorlar. Ama biz anca Arda Güler gibi oyuncu olacak ki onu kaybetmeyelim. Öyle yetenekleri de kolay kolay bulamıyoruz. Bizim hemen en temel sorunumuz futbol akademileri de kaliteli antrenörler yok. Bu kaliteli antrenörleri iyi eğitemiyoruz. Ve üst tarafa geçişte de sıkıntı yaşıyoruz. Yani belirli takımlar pilot takımlarla anlaşabilir, şans verebilir. Ama bunu yapılmıyor. Yani ben Beşiktaş'ta çalışırken 2015, 2018, 3,5 yıl çalıştık. Oradan birçok oyuncu A takıma çıktı. İnanın o kadrodan, o dönemlerden halen de çıkıyor. Ama nasıl şans bulmuşlardı Ersinler, Rıdvanlar, işte Emirhanlar. Çünkü maddi olarak çok zordaydı Beşiktaş. Doğru düzgün transfer yapamıyordu. Bu oyuncular oynama şansı buldular. Bunun maddi problemimiz olmasa bile sıkıntı duymadan oynatmanız gerekiyor. Yani öyle bir geçiş hazırlığı yapılması lazım. Nasıl Benfica, Porto, Avrupa'da birçok takım, Almanya'da bunu yapabiliyor. Bizlerin de bunu yapması lazım. Tabii üzücü bir olay maalesef. Sonuçta görüyoruz milli takımımızda Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yarattı. İşte temel olarak futbol akademilerinin bence buralara önem verilmesi lazım. Şu yapılan transferlerin her kulüp yaptığı transferin %5'ini bile altyapıya ayırmış olsaydı futbol akademilerine Türkiye'de futbol gelişir, daha büyük, daha fazla yıldızlar ortaya çıkabilir. Ama maalesef o vizyon yok.
1: Bu arada akademi demişken İspanyol devi Barcelona akademi takımlarının kamp yeri olarak Kuzey
0: Kuzey
1: Kıbrıs
0: Kıbrıs.
1: Türk Cumhuriyeti'ni seçti. Çok önemli. Şöyle ki Lefkoşa'da kamp yapılacak dedi. Parantez açtı. Northern Cyprus dedi. Rumlar kelimenin tam anlamıyla çıldırdılar. Hatta
0: Evet.
1: İspanya Başbakanı'na gitmeye çalıştılar. Ardından ana muhalefet partisi ve aşırı sağcı partiler bu işe çok öfkelendiklerini dile getirdiler. Ama Barcelona geri adım atmadı ve gençlik kampını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yakın Doğu Üniversitesi'ndeki tesislerinde yapacak. Bu konuyla ilgili eski Spor Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Barcelona'yı tebrik ettiklerini dile getirdi. Bu da çok sıcak gelişme. Bugün Hürriyet'te manşette hem sporda hem birinci sayfada.
0: Güzel bir haber. Yani Barcelona'yı da tebrik ediyoruz Kuzey Kıbrıs seçtiği için. Sonuç olarak İspanya hükümetinin de son dönemlerde gerek Filistin Gazze duruşu, ondan sonra Dünya Kupası'nda çok güzel mesajlar da verdiler. Hem Dünya Kupası'nı kazandılar, hem o Dünya Kupası'nı aslında çöp poşetine koyarken de güzel psikolojik mesajlar verdiler. Sonuç olarak tabii ki bir gerçek. Maalesef Kıbrıs'ta yıllar önce soykırım yapılırken, Türk insanlarımız orada katledilirken bir şey olmuyor. Ama siz orada barışı getirdiğinizde, işte kurduğunuzda, maalesef o, ben politikayı, siyaseti pek sevmem. Ama o lobicilik anlayışı, işte siyasi anlayış baktığımızda, kendi canları yanınca kendilerine haklı görürler. Ama orada o kadar Türk insanı katledildi. Ben de Kıbrıs'ta askerliğimi yaptım. Bu konuda Kıbrıs'a ayrı bir sevgim vardır. Sonuç olarak Barcelona'yı da tebrik ediyoruz. Hayırlı kamplar diliyoruz. İnşallah bir geleneksel hale gelir. Her sene bu kamp olur diye düşünüyoruz. Başka takımlar da gelebilir. Real Madrid de der belki. Biz de geliyoruz. Onlar da girme de yaparlar. Böyle bir rekabet olur Kuzey Kıbrıs'ta.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum Emre Bey.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Evet, ben reklama böyle hemen saat 7:20 reklam olduğu için pas atıyorum ama orada da biraz soluklanmış oluyorum. Çünkü ağız alışkanlığı reklam vakti, iki jingle girerek sizlere merhaba diyorum. 7:40'da ilk reklamı gireceğim. Bu arada Mustafa Tümöz hocama gideceğim. Bakalım Mustafa hocam neler söyleyecek, nasıl bir görüş bildirecek yaşanan bu gelişmelerle ilgili. Eski biliyorsunuz profesyonel futbolcu Mustafa Tümöz hocam ve onunla da her çarşamba günleri bu saat diliminde birlikte oluyoruz. Şimdi hattımızda Mustafa Tümöz hocam var. Kendisine güçlü bir günaydın diyelim. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar Emre Bey, sağ olun, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız saygıdeğer hocam?
1: Çok sağ olun, çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun hocam. Gayet iyi. Şükürler olsun. Hocam, dilerseniz bugünkü maçla başlayalım. Bugün kazanmak için ne yapmalı sizce Fenerbahçe?
1: Evet, şimdi Fenerbahçe ikinci maçı çıkacak Lyon maçına. İlk maçta Fenerbahçe bana göre çok kötü bir oyun sergilemedi ama rakibi Fenerbahçe'den daha iyi bir takım olduğu için ya da daha iyi bir performans gösterdiği için Fenerbahçe kötü bir oyun sergiliyormuş gibi de görünmüş olabilir. Fenerbahçe bugün aslında çok kontrollü bir oyun sergilemesi gerekiyor. Nihayetinde ilk maça baktığımızda berabere biten bir maç. Geçmiş yıllarda biliyorsunuz deplasmanda atılan goller çok önemli oluyordu. Şu anda onun bir önemi kalmadığı için yani Fenerbahçe şu an itibariyle maçı kaybetmiş olarak çıkmayacak sahaya. Çok kontrollü olması gerekiyor. Çünkü çok ayağa top yapan özellikle ön tarafta Lyon'un atletik 3 tane forvet oyuncusu var ki bunlar çok etkili oyuncular. Bunlara çok geniş alan bırakmamak gerekiyor Fenerbahçe açısından. Bunlar çünkü birebir de çok etkililer. Eğer sizi geniş alanda yakalarlarsa çok ciddi tehlike oluşturabilirler. Fenerbahçe takım boyunu çok uzatmadan, tempoyu da bana göre çok yükseltmeden böyle git gele dayanan bir oyun oynamaması gerekiyor. Ve rakibi kendi üçüncü bölgesinde değil, bence ikinci bölgesinde karşılaması gerekiyor. Tabii ben şöyle düşünüyordum ama Kerem ve Asansiyon'da olmaması bu planları mutlaka değiştirecektir. Biraz böyle arkada kapanıp Kerem'i kullanarak Asensio'nun araya atacağı paslarla pozisyon yakalamasını beklerdim Fenerbahçe'den ama böyle bir şansı yok şimdi. Asensio ve Kerem olmayınca oyun yapısı biraz değişecek. Yani muhtemelen ya da büyük ihtimalle Nene'yi oynatacak, Talisca oynayacak ve önde de Vedat Muriç oynayacak. Arka tarafa koşu yapabilecek tek oyuncu var. O da Nene. Nene ile bunu belki kullanabilirler. Mason Greenwood çok böyle bir oyuncu değil. Dolayısıyla sabırlı olması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Sonuna kadar devam etmesi. Yenilmediği takdirde de zaten penaltılara kadar götürüp eleme durumu söz konusu olabilir. Aceleci olmayan, sabırlı bir Fenerbahçe'ni sahada görmek isterim ben. Aslında oyunun hamlelerinde yani İsmail Kartal'ın oyunun devam eden hamleleri çok kritik olabilir bu maçlarda. Bunları da açıkçası göreceğiz ki Fenerbahçe'nin kadro yapısı çok da kötü değil. İyi bir müdahaleyle de oyunu Fenerbahçe kendi lehine çevirebilir. Ben aslında başka bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi bu hafta Fenerbahçe Konyaspor karşısında ideal bir 11 ile çıktı.

0: Bu beni aslında biraz şaşırttı. Niçin şaşırttı? Yani İsmail Kartal biliyorsunuz ilk Lyon maçında Gençlerbirliği karşısında tamamen rotasyonlu gibi bir kadroyla çıkmıştı. Ve o kadro istediği sonucu alamadı. Dolayısıyla İsmail Kartal bu sefer çok farklı bir kadroyla çıktı. Yani İsmail Kartal açısından bana göre bu bir çelişki. Çünkü arada çok bir zaman yok. 2 haftalık bir süre var. Bir haftalık bir süre var diyebiliriz. Bu sürede değişen ne oldu? Açıkçası bilmiyorum. İsmail Kartal'ın fikrini değiştiren ne oldu? Oyuncular 4 günde bir maç oynayabilecek yapıya mı geldiler? Yoksa rotasyon yaptığı kadrosu aslında İsmail Kartal'ın düşündüğü kadar yetenekli oyunculardan kurulmamış mıydı? Neden böyle karar verdi? Veya Lyon maçı İsmail Kartal için artık çok önemsiz bir hale mi geldi? Bunları aslında merak ediyorum ve İsmail Kartal'ın bu kararlarının değişimindeki nedeni ne olduğu ile ilgili bir açıklama yapmasını da beklerdim. Belki de İsmail Kartal'ın sahaya sürdüğü kadroyu farklı yerlerden müdahalelerde oluyor diye düşünmedim de değil açıkçası. Yani bugün ben Fenerbahçe'nin tur şansını Lyon'a karşı biraz daha düşük görüyorum ama Fenerbahçe'nin de kendi elinde oyun yapısıyla, mücadelesiyle Fenerbahçe bu maçı kendi lehine çevirebilir. Eğer Fenerbahçe bu noktada tur atlar ya da Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Fenerbahçe'nin ligdeki maçlara da ki önünde de Beşiktaş maçı da var. Bu başarı yansıyacaktır diye düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'ye bugünkü maçta da başarılar diliyorum.
1: Mustafa Tümöz hocamla eski bir futbolcu bizlerle birlikte profesyonel liglerin önemli isimlerinden biriydi Mustafa Tümöz. Hocam transferi soruyorlar. Özellikle Yalçın'dan gelmiş bu soru. Şimdi Poku'yu da aldı Beşiktaş. Fabinho'yu aldı Trabzon. Fenerbahçe böyle hızlı başladı ama şimdi topa bastı, eldekilerini gönderiyor. Galatasaray'da Batrakov dışında bir de işte ismini zor okuduğumuz Ukaçuğu dışında bir transfer gözükmüyor. Bu konudaki görüşünüz nedir? Buna ek bir de şunu sorayım. Burhan Uslu'nun bugün gazetede bir yazısı var. İşte Montella milli takımı seçmesi için oyuncu izliyor, bazı maçları izliyor ama ne yazık ki biz özellikle dört büyüklerde yeteri kadar milli futbolcuya şans vermiyoruz diyor.
0: Evet, şimdi transferlerle ilgili şunu söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'de mesela Osterwolde'nin gittiği haberi geldi. Ben buna şaşırdım açıkçası ama tabii Fenerbahçe'deki bu kararı verirken bilgi onlarda daha çoktur. Hani bizde çok fazla bilgi olmadığı için doğru düşünemiyor olabiliriz ama Osterwolde'yi ben şöyle görüyordum Fenerbahçe açısından. Yani birkaç noktada oynatabileceğiniz bir oyuncu. Üçlü defansın sol tarafında oynatabilirsiniz. Dörtlü defansta yine solda oynatabilirsiniz. Dörtlü defansta yine Ake yerine oynayabilir. Yani Osterwolde'nin gönderilmiş olmasını ben çok beklemezdim. Ki Osterwolde'nin açıklaması da sanki gönderildiği yönünde bir açıklama. Ama tabii bir yandan Fenerbahçe'nin de 10 artı 4 kuralına da uyması gerekiyor. Bu noktada Fenerbahçe böyle bir karar almıştır. Ben başka bir oyuncu üzerinde karar verirler diye düşünmüştüm. Beşiktaş'ın transferlerle ilgili kararları bence son böyle planlı gidiyor gibi. Yani öyle öyle adım adım ilerleyen bir transfer noktasındayız gibi Beşiktaş'ta. İşte kaleci transferi çok yerini yerinde oldu. Trossard yine o şekilde. Vlahovic çok önemli bir transfer. Yine dediğiniz gibi Poku transferi özellikle sağ kanatta. Bence Beşiktaş'ın buradaki en önemli eksiğini tamamlama yönünde bir transfer gibi olabilir. Nedir o en önemli eksiği? Geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Ben Beşiktaş'ın bu iştahını, önde oynamasını, oyunu üçüncü bölgeye, kendi üçüncü bölgesinde yıkmayı, rakibi ceza alanının içerisinde hapsetmeyi çok beğeniyordum ama çok bir tehlike olduğunu, büyük tehlike olduğunu da şöyle söylemiştim ben. Bitiricilik yoktu Beşiktaş'ta. Yani sonuç alamıyordu, skor alamıyordu. Dolayısıyla da bu kadar efor ve performans karşılığı skor da alamazsınız ki Alanya maçında gördük. Rakibin birkaç hatağından bir tanesi gol olunca maçı kaybediyorsunuz. Beşiktaş'ın bence teknik direktör açısından baktığınızda oyun planları, oyunlar her şey yerli yerinde. Sadece o topu kaleye atabilecek oyuncu ve oyunculara ihtiyacı var. Poku da bunun bir hamlesi olarak düşünebiliyorum. Yine Vlahovic'i ve Trossard'ın şu an için çok hazır olmadıklarını da görüyoruz ama bu oyuncuları da tanıyoruz. Dolayısıyla bu oyuncular da çok performanslarını yükselttiklerinde Beşiktaş'ın çok

0: çok yüksek sonuçlarla, skorlarla maçları tamamlayacağını düşünüyorum. Trabzonspor için de şöyle söyleyeyim. Trabzonspor'un da çok önemli, özellikle Salah'la çok önemli transferler yaptı. Vizyon değiştirmiş demiştik. Yani iyi takım kuralımdan çok şampiyon yapacak takım kuralım vizyonuna döndüğünü ve bu sene şampiyon olmak zorunda olduklarını hissettiklerini görüyorum ki geçen senelerde biz Fatih Tekke'yi ilk üçe soktuğunda beğeniyorduk. Ama bu sefer şampiyon yapamazsa çok beğeneceğimizi düşünmüyorum. Elindeki kadro gerçekten çok değerli ve önemli bir kadro. Ön tarafa baktığınızda işte sağda Salah, solda Aral Şimşir'le, Onaçu'yla ve arkada Muçi'yle çok önemli bir ön tarafı var. Orta alanda bazı eksikler vardı. Malinowski falan bu noktada biraz yetersiz kaldı ama bu noktada Fabinho transferi gündemde. Sanırım o da bitti gibi. Fabinho tabii önemli bir oyuncu. Brezilyalı, tecrübeli bir oyuncu. Liverpool geçmişi var, öncesinde Monaco geçmişi var. Fakat son 3 sezondur da Suudi Arabistan'da, Al-Ittihad'da. Dolayısıyla yani bu noktada bir soru işaretleri olmuyor da değil bende. Çünkü Suudi Arabistan Ligi böyle Avrupa Ligleri gibi çok üst düzey ligler ve tempo olan bir lig değil. Yani dolayısıyla Fabinho'yu da biz Beşiktaş'a geldiğinde, Trabzon'a pardon geldiğinde neler yapacağını biraz daha seyretmemiz gerekiyor. Galatasaray ile ilgili çok transfer konusunu konuşmak biraz zor gibi. Yani bir Leslie transferi oldu birkaç ay önce. Onun üzerine de çok bir şey olmadı transfer. Bir tek Batrogo 10 numara pozisyonda transfer yapıldı. Batrogo tabii bir Rusya'da biraz daha böyle Avrupa'ya kapalı bir ligde oynayan bir oyuncu. Yani genç bir oyuncu. Şimdi Galatasaray'ın bundan önceki transferlerinde Wesley Sneijder gibi önemli 10 numaralar transfer ettiği ve düşündüğümüzde bu oyuncu bu isim yapan bir oyuncu değil ama gelecek vaat ediyor mu? Bunu da tabii zamanla göreceğiz. Galatasaray'ı daha üst seviyeye Şampiyonlar Ligi'nde taşır mı? Bunlar hep böyle riskli sorular ya da cevabı henüz net olarak verilemeyecek sorular ama oyuncunun Şampiyonlar Ligi oynamak istemesi performansını da yükseltmesi için bir neden olarak görüyorum ben açıkçası.
1: Sevgili hocamla birlikteyiz. Mustafa Tümöz hocam. Hocam Beşiktaş ve Trabzonspor'un yolculuğu var Avrupa'da. Trabzonspor ilk maçı kaybetmişti. Bu konudaki görüşlerinizi almak isterim. Beşiktaş Alanya önünde yenildi. Rotasyon yaptı biraz. Biraz ama. Nasıl oynamalı iki takım?
0: Şimdi Beşiktaş tabii Trabzonspor'a göre çok daha kolay bir rakiple oynuyor. İlk maçtaki elde ettiği skor Beşiktaş açısından önemli bir avantaj. Dolayısıyla Beşiktaş'ın oyunu macera aramayan bir Beşiktaş bekliyorum. Yani skorunu tutacak, kendi oyununu oynayacak ama o kadar da böyle ofansif bir oyun beklemiyorum. Yani kanatlardan kanat beklerinin çok fazla bindirme yapacağı, önde çok ciddi anlamda baskı yapacağı bir Beşiktaş'ta beklemiyorum. Zira Alanya maçı ve üst üste gelen maçlar Beşiktaş'ta bir yorgunluk yaratmış olabilir. Tüm eforunu 90 dakikaya yayan bir Beşiktaş bekliyor. Oyunu tutan, kontrol eden, pozisyonları bulduğunda değerlendirebilen, rakibe de hiçbir şekilde dönüş fırsatı vermeyen bir Beşiktaş bekliyorum. İlk özellikle ilk 20 dakika çok önemli. Beşiktaş'ın bu noktalarda ilk 20 dakikadaki bu rakibin baskısını kıran bir oyunu oynarsa Beşiktaş yani rakibi buradan tur atlayamayacağını düşünecektir diye düşünüyorum. Bu anlamda Beşiktaş'ın tur şansını çok yüksek görüyorum. Çok büyük bir sürpriz olur Beşiktaş'ın buradan kaybetmesi. Son yıllarda gördüğümüz en önemli sürprizlerden bir tanesi olur. Trabzonspor için de şöyle söyleyeyim. Ben Trabzonspor'un Frankfurt karşılaşmasının ilk maçında Trabzonspor'u iki farklı Trabzon izledik aslında. Bir tanesi ilk yarıda böyle ne yapmak istediği konusunda zaman zaman ciddi soru işaretleri oluşturan işte rakibin oyuna cevap vermekte zorlanan bir takım vardı. İkinci yarı daha başka bir Trabzon gördük aslında. Çok daha kendinden emin, oyuna daha fazla hükmeden ve rakip kalede daha fazla tehdit oluşturan bir Trabzonspor gördük. Ben ilk maçtaki sahaya çıkan 11'e biraz şaşırmıştım açıkçası. Umut Nayır ve Onaçu'yu ben aynı anda sahada görmeyi çok beklemiyordum. Çünkü biz gördük ki hep Tekke genellikle Umut Nayır'ı Onaçu'nun olmadığı senaryolarda çok kullanıyordu. İki oyuncuyu birlikte görmek sürprizdi açıkçası. Bir de bir yandan da baktığınızda Onaçı daha net hazır değil. Hani bildiğimiz bir Onaçı var geçmiş yıllarda. Yerden ve havadan çok etkili. Ceza sahası içerisinde çok önemli bir bitiriciliği olan bir Onaçı var ki şu anda öyle bir Onaçı henüz görmedik. Bir yandan da savunma noktasında zarafı var. Bir de Umut Nayır'ı yanına koyduğunuzda rakip bu baskıyı kırdığında arka tarafta geniş alan yakalayabiliyor. Salah'ı da buraya eklediğinizde ki Salah çok önemli bir oyuncu ama defansif anlamda bir eksikliği olduğunu biliyoruz zaten. Yani böyle çok ofanslı oynadığınızda arka tarafta da sorunlar yaşayabilirsiniz. Böyle bir takımın çıkmasını ben ilk yarıda beklemezdim ama Fatih Tekke zaten hemen bunun farkına vardığını düşünüyorum. İkinci yarı müdahale etti Umut Nayır ve yerine Aral Şimşir'i hatırladığım kadarıyla ve Boğçer yerine de Malinowski'yi oyuna sokmuştu. Bu tamamen başka bir Trabzonspor sahada gördük. Özellikle Aral Şimşir çok etkiliydi sol tarafta. Oyuna biraz hareketlilik getirdi. Dolayısıyla iki farklı Trabzon gördüğümüz için ikinci maçta ne olur konusunda ben hangi Trabzonspor'u göreceğimize bağlı olarak değişecek diye düşünüyorum. İkinci yarıdaki Trabzonspor'u sahada görürsek yani Trabzonspor'un tur atlama ihtimali de var. Tabii ilk maçı kaybetmiş bir Trabzon'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla kazanması gereken bir Trabzon. Diğer yandan mesela Salah'ın son haftadaki performansı bir noktada artmış gibi görünüyor. Tabii Liverpool performansı yok ama bu mevcut performansı bile Türkiye Ligi'nde iş yapıyor pozisyonunda. Salah'ın yani performansı belki maçın belirleyici bir unsuru olarak çıkabilir diye düşünüyorum. Yani Trabzonspor'u bu noktada çok şanslı görmesem de böyle umutsuz değilim. Tur atlama ihtimalini de görüyorum. Öyle ya da böyle bir şekilde bu takımlar farklı bir yani UEFA'da olmazsa bile Konfederasyon Ligi'nde devam edecekler. Bizi Avrupa'da temsil edecekler. Ben Trabzonspor'a başarılar diliyorum. İnşallah bu haftaki turu geçerek bizi de daha çok umutlandırırlar.
1: Hocam harikasınız. Bendeki sorular bitti. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Eklemek istediğim çok bir şey yok ama bu sene şunu söyleyeyim kısaca. Yani Trabzonspor'un ve Beşiktaş'ın bu sene şampiyonluk denklemine ya da işine girmiş olması hani beni biraz daha ligin kalitesini artırma anlamında sevindiriyor. İnşallah çok kaliteli bir lig seyrederiz. Oyunların ya da oyuncuların şampiyonu belirleyeceği güzel bir lig olur diye umuyorum. Herkese tekrar yeniden iyi günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Kucak dolusu sevgiler Mustafa Tümöz hocama. Efendim sizlerden gelenler var. Hemen hızlı hızlı onları okumaya gayret edeyim. Çok değerli isimlerden gelen mesajlar var. İsmail Bey'den gelmiş. Günaydınlar diyor kral. Dinlemedeyim. Bugün doğum günüm. İnşallah en güzel hediyeyi Fenerbahçe verir. Turu geçeriz demiş. İsmail Bey'in doğum gününü yürekten kutluyorum. Ve bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Rabbim ayağına taş değdirmesin. Efendim, günaydın Emre abi. Akşamki maç için yorumum şudur. Negatif bir algı oluştu. İlk maç sonrası. Fakat unutulmasın ki ilk devre berabere bitmişti. Bugün ikinci devre oynanacak. Hala berabere. Lyon bu sefer bizi oynatmamak üzerine kurmayacak sistemi. Oyunu tutup sabırla oynarsak her geçen dakika lehimize döner bu maç. Onlar strese girer. O yüzden benim inancım tam demiş. Hepimizin inancı tam. Fenerbahçe'ye inanıyoruz ve bu yolculukta da başarılar, başarılar ve başarılar. Şimdi 273 10-10'a bolca mesaj gelmiş. Hemen hızlı hızlı okuyalım. 2 sene önce bir defaya mahsus diyerek Galatasaray Fenerbahçe maçını yabancı hakem getiren Hacı Osmanoğlu bu kez Türkiye'de sadece Fenerbahçe'nin işine yarayan yeni yabancı kuralıyla renklerini belli etmiştir. Buradan Dursun Başkan'a sesleniyorum. Tamam, transfer yapmadınız. En azından Galatasaray'ın haklarını savunun. Yabancı kuralı yüzünden Icardi'yi kaybettik demiş. Oruç Bey'den gelmiş. Amerika zannediyorum artı bir. Günaydınlar demiş. Emre Bey, tekrardan Nevzat ben. Sayın hocama sorar mısınız? Dün Fatih Tekke'nin basın toplantısında açıklamalarının, yani yeni transferler sanki onun haberi yok da o mutlu değil gibi, isim nedir acaba demiş. Valla soramadık ama ben de öyle bir vibe aldım Fatih Hoca'dan. Lakin Fatih Hoca hep öyle, yani bir düzlemi var ya, o düzlemin de dışına çıkmıyor. Alanya maçını Beşiktaş kaybetmedi. Alanya'nın hakkını veriyorum. Ama hakem kazandı demiş. Buna da katılıyorum.

0: hakemin çok majör hataları vardı ama Alanya kazandı. Yani sevgili Beşiktaşlı Vedat Oktay Okyer vardı biliyorsun. Vedat abinin dediği gibi güzel adam gerekiyorsa hakemi de yeneceksin derdi. Yani Beşiktaş oynamadı o maçta. Ya da oynayamadı ya da Alanya oynatmadı. Pereira belki çok güzel çözdü şifreleri. Evet, hakemin majör hataları vardı ama. Emre abi günaydın. Abi her sabah seni dinliyorum. Ben Yaşar, baba eskiden. Edirne cezaevine sebze meyve getiriyorum. Fenerbahçeliyim, başarılar demiş. Fenerbahçe turu İsmail Kante Genduzi ile çıkarsa geçer demiş. İleride de Talişka olmalı diye eklemiş. Yine ben bir şey merak ediyorum. Galatasaray taraftarıyım. Bizim takım otobüsü neden her deplasmana gidiyor? Aynı şekilde Avrupa'nın her ucuna da gitse takım otobüsü geliyor. Merakımdan soruyorum, sebebi nedir? Stuttgart'tan selamlar. Hocam Türkiye'de de öyle. Yani diğer takımlar da öyle. Mesela Alanya İstanbul'a geliyor. Takım uçakla geliyor. Alanya'nın otobüsü buraya geliyor. Çünkü bir yerden bir yere transfer var. Ve atıyorum onun yaktığı yol parasıyla o otobüsü kiralama bedelleri kıyaslandığında bir tek sürücü parası, bir de belki işte o arabanın görevlisinin parası, otel parasını ödüyorlar. O yüzden ben herhangi bir olumsuz beis görmüyorum. Anadolu takımları da aynısıyla hareket ediyor. Günaydın Emre Bey. Beşiktaş maçı 11-11 oynamadı. Ben mi yanlış biliyorum? Hakem nasıl maç vermiş oluyor? Hayır, şöyle, hakemin çok ciddi hataları vardı. Örneğin surata atılan bir tekme vardı. Ona devam kararı verdi. Daha doğrusu yumruk vardı. 10 kişi bırakabilirdi rakibi. Onun dışında ceza sahasında 2 pozisyon vardı. Bence bunlardan biri penaltıydı. Bunu söylüyorlar. Hakemi yenebilmek lafı dünyanın en kötü yalanı demiş. Valla hocam, oyunu aslında orada hakemi yenebilmek ifadesinin tam karşılığı şu. Oyna hocam diyor. İyi oyna. Sen de oyna. Ve şimdi Beşiktaş Alanya maçında oynadı mı Allah'ını severseniz? Bunu düşünürken ben...
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim süper bir isimle birlikteyiz. Doçent doktor Sayın Hakan Güveli. Harika bir gastroenteroloji uzmanı. Çok iyi bir eczacı. Aynı zamanda bitki bilimi konusunda Türkiye'nin yetkin isimlerinden biri. Ve tabii ki Çin eğitimi, askeri eğitim falan derken çok özel bir adam. Her şeyi konuşabileceğiniz bir dost. Ve evet, orada tırnak içinde söylüyorum, çok değerli bir dost. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Sevgili Emre ve dinleyicilerimiz, hoş buldum. Herkese günaydın.
0: Havalimanı yolundasınız. Yavaş gidin. Orada biliyorsunuz şey var. Hız tahdidi var.
1: Her yerde var Emre. Ortalama hız da var. Geçmişte de motosiklet kullanıcısı olan birisi olarak, hani Türkiye'de bir de her gün gittiğin yolda bile istersen akşam gece 12'de evine dön, sabah geldiğinde orada yeni bir delik, yeni bir çukur, her şey olabilir. Dolayısıyla biz ülke saatlerinde de Avrupa'ya göre değişiklik yapmadığımız için bile kışın, dinleyicilerimiz farkında olsunlar, hava 8'de 8.30'da aydınlanıyor. Ama birçok sevgili çocuklar ve işe giden arkadaşlarımız 7.30 hatta 6.30'da 6'da çıkıyor. Hani dolayısıyla senin dediğinde hızdan önemli olduğu kadar bile maalesef Türkiye'nin bir gerçeği, yeni tehlikeler de her gün olabiliyor. Dolayısıyla dikkatli davranmak lazım.
0: Kesinlikle. Hocam dilerseniz futbolun en kritik maçıyla, Fenerbahçe ile başlayalım. Siz de o mecranı

0: önemli isimlerinden birisiniz. Stada hocamın muayenehanesi 200 metre. Çok yakın. O yüzden de
1: Valla ben
0: Fenerbahçelilerin nazarı
1: Galatasaraylıyım
0: bence
1: ama
0: en...
1: Fener maçına Emre, Fener maçına daha sık gidiyorum.
0: Evet, en iyi Fenerbahçe'nin nabzını tutan doktor diyebilirim sizin için. Ama bu kez
1: Yok
0: Lyon'dalar, uzak diyardalar. Ama ilk maçın
1: canım.
0: 1-1'lik skoruyla gidiyorlar. Ne diyorsunuz şansına?
1: Ya Emre, ne diyeyim, hani birçok böyle dinlediğimizde de Fener'in geçmişine ve şimdiye de baktığımızda hani yani ben işte riskli görüyorum ya, böyle işte Fener'in artık 18 yıl olmuş, 18 yıl artık Avrupa arenasına havluyu atması gerektiğini düşünüyorum. Hani terk etmek değil, boks maçı anlamında girmesi anlamında. Tabii ki orada bu sefer de girerse bazı Fenerlerin sosyal medyada yorumlarını, hani biz Şampiyonlar Ligi'nde zaten bu kadroyla bir şey yapabilir miyiz? Ya arkadaşım, daha ne kadron olacak? Hani baktığında birçok Avrupa takımında tamam, hani Devler Ligi'nde Almanya ve İspanya ve İngiltere, hani bazı takımlar evet çok üst düzeyde olabilir ama sen de çok üst düzeydesin. Hani dolayısıyla ben gönlümden kazanmasını istiyorum ama kusura bakmasınlar, işte yarın bakalım şey ne diyecek hani maçtan sonra bizim Yusuf, çünkü onun geçen haftaki sohbetinde hani İsmail Kartal'a daha hoşgörülü olunmasını söylemişti, geldi. Etik anlamda, bilimsel anlamda doğru ama hayır, analiz anlamında hani ben bazı katılmadığım noktalar vardı. Yani İsmail Kartal'ın hani Kerem'i o kadar tutması yanlıştı. Asensio'yu saklaması yanlıştı. Hani bir sürü yanlışlar ordusu vardı
0: Ama
1: orada.
0: mesela
1: Maçın
0: Asensio
1: son...
0: sakatlandı. Yani belki sakatlığını biliyordu, onun için mi sakatlandı? Bir de şöyle bir şey var, gördünüz mü onu bilmiyorum hocam. Asensio Vedat Muriç'e diyor ki beni çıkarsınlar diyor. Vedat da kenara Asensio'yu, 10 numarayı çıkartın diyor. Sonra Asensio çıkartılınca da kenara trip atıyor. Birazcık böyle ateşe atıyor sanki İsmail Kartal da Asensio.
1: Valla böyle bir şeyler olursa o zaman bunu hani sosyal medya önünde tüm ailenin çamaşırı, taşları dökülmemeli, okey, ama İsmail Kartal'ın açıklamaları da hiç bu yönde olmuyor. Ve neyse, yani Kerem meselesi var, geriye çekilme meselesi var. Yani sen Lyon gibi bir takımda artık basmıyorsan, geriye çekiliyorsan be kardeşim, gol yiyeceğin de belli yani. Fener'in bu basit yanlışları yüzünden bir sürü şey örümcek ağları başına örülmedi mi? Örüldü. Artık yapma ya. Sen futbolda koşmuyorsan o zaman zaten çık git, katılma hiçbir yere ya. Bu Galatasaray için de geçerli, Beşiktaş. Yani artık başlarım squatuna, şuna buna. Artık yani fizyoterapistleri var. Hayır kardeşim, iyi diyetisyenler de olmalı. Ama her şeyden önce artık benim cani gönülden, hani bu büyüklerimiz artık Türk futbolunu bir yerlere taşımak zorundasınız. Bunlar 75 milyon, 25, 50 milyonlar havada oluşarak birkaç star isim getirmek de değil. Alın teriyle, vücut teriyle, koşarak, teknikle, pasla da olmalı. Hani dolayısıyla gerçekten sinirleniyorum. Hani ben Fenerbahçe Lyon'da ya niye geriye dayandın ya? Niye, niye ya? Sen orada birinci alanda baskı yapacaksın kaleciye karşı ya. Her tarafa karşı sen Fenerbahçesin ya. Yani daha nesi olabilir ya, bu kadar para alınıyor. Yok yorgunlukmuş, bekletmemiştik. Ulan her sabah 5.30'da kalkıyorum be. 14 yaşından beri. Literatürler okuyorum. Her günceli takip etmeye çalışıyorum. Tıpta, eczacılıkta, şu bu. Herkese emeğin hakkını verecek. Kazandığı paralar da bizim 100 katı değil, 1.000 katımız değil, 10.000 katı ya. Artık vallahi bir yerde taşıyorum. Hani bunları derken coşan, tribüne oynayan birisini oynamak istemiyorum. Öyle bir sürü hani hiç saygın olmayan yerler var. Ama bana kondisyonla gelmeyin. Hani bana işte olmadı gelmeyin. Biraz da işin matematiğini koyun. Sen kendi sahanda Lyon'da 1-1'e kalmayacaktın. En az 2-3 fark atacaktın. Bugün rahat gidecektin, özgüvenle gidecektin. Ama şu an bir gol yerse Fenerbahçe, bir de açık verir, saldırırsa Lyon gibi bir takım affetmeyecek bir skora bile gidebilir diyorum. Hani dolayısıyla ben 50-50 diyorum ama Fenerbahçemizin inşallah hani doğru bir kadroyla, doğru bir hırsla, doğru bir fizyolojiyle saldırmasını istiyorum. İyi ayaklar var. Greenwood gene sürpriz yapabilir. Talisca gözünü seveyim dağlara taşlara değil. Hani tuttur bu sefer. Bazen Talisca bencillik yapıyor. Habire sağa sola çekilip kendi şut atmak istiyor. Boşta insanlar varken Talisca'da böyle bir şey var. Hani ne diyorum, bunlar hep incelenmeli. Bu pozisyonlar onlara gösterilmeli ve Emre, yani bir takım ruhu daha iyi olmalı. Fener artık bu ağırlık, bu cübbeden çıkmalı. Ligde 12-13 yıl, dışarıda 18 yıl ve ben kesinlikle katılmıyorum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına da her şeyi yapacak kalitede bir takım. Ama buna göre o özgüvenle, o saldırmayla, o oyunculukla olmalı. Asensio'da böyle bir şey yaptıysa da tabii ki bazı şeyler dışa paylaşılmamalı. Ama çıkartım de diyorsa doğrudur. Evet, bu korkunç bir yanlıştır deyip topu sana atayım. Özge bile yavaş ol diyor. Biraz coşa geldim. Laz damarım tuttu, pardon.
0: Yok estağfurullah. Efendim Sayın Doçent Doktor Hakan Güveli hocamla birlikteyiz. Saygıdeğer hocam, aynı zamanda transferler de çok hareketli. Beşiktaş Poku'yu getirdi akşam saatlerinde. Bugün sağlık kontrolünden geçirecek. Beşiktaş dolu dizgin. Trabzonspor Fabinho'yu aldı dolu dizgin. Galatasaray sessiz, taraftar öfkeli. Batrakov ve Ugaçugu dışında bir transfer gözükmüyor. Bir de üstüne üstelik oynanan futbolda işin açıkçası Osimhen'e bağlı bir futbol ve tat vermiyor. Neler söyleriz Galatasaray ile ilgili?
1: Şimdi orada da tabii ki bir bu Matrakov'un iyi bir 10 alternatifi olabileceği söyleniyor. Hani bir okudum ettim geçmişine, genç bir oyuncu, hani yetenekliyse gider ama asıl sorun, hani ben birkaç işte bu yorumlardan takip ettim. Emre sen düşünsene, çok iyi bir oyuncusun, geleceksin, Osimhen'in yediği olmak ister misin? Hiç kimse istemez. Yani Osimhen birisiyle forma savaşına girmek ister mi? Osimhen de istemez. Hani dolayısıyla sen 10 numaranla, kanatlarla bir şey yapmak zorundasın. Evet, Galatasaray'ın eksiği var. Evet, 4 yıl üst üste şampiyon olan bir takım gene tahammülü olmuyor. Çünkü insanlar artık belki ilk 16 değil 8'de görmek istiyor. Devler Ligi'nde olduğumuzu da unutmasınlar. Yani bu Devler Ligi, her şeyi öyle başarmanız zor. Birçok takım o kupayı defalarca müzesine götürmedi. Ama daha iyi skorlar alınabilir mi? Alınabilir. Bir de ben şey diyorum, yani hemen küsüp hemen saldırmayalım. Şimdi de demin ben coştum, genelde yapmadığım bir şey ama çok sinirleniyorum. Hani biz bu kadar disiplinli bir eğitimlerden geçerken bana kimse futbolcular yoruluyor, kondisyon demesin, bozulurum. Ben bu işin anatomisini, fizyolojisini, ruhunu biliyorum. Hiç demesinler. O Türk futbolunun tembelliğine alışıyorlar. Galatasaray'da da belki hani bu son anda alımlarda şey diye duydum Emre, buna sen açıklama getir. Ya 40 milyonlar 20 milyona inebiliyormuş. 30'lar 12 milyona inebiliyormuş. Belki Galatasaray bir taktik yapıyor. Ben bilmiyorum arka planı ama böyle şeyler varmış. Çünkü Avrupa'da gerçekten bizim verdiğimiz paraları veren yok. Buna da bir dur demek lazım. Yani buna da bir dur demek lazım. Bunlar dehşet paralara gidiyor. Hani dolayısıyla Galatasaray'ın bu konuda belki bir taktiği olabilir diyorum. Bilmiyorum, sen ne diyorsun?
0: Evet, yani Galatasaray belki de işte biraz topa basıyor. Yani ben tabii...
1: Fiyatlar ucuzluyor mu Emre bu son dakikalarda?
0: Anlayamadım hocam.
1: Bu transfer fiyatlarında gerileme olabiliyormuş. Biraz sona kaldıkça, çünkü hocam, futbolcular şey da önünü
0: işte göremiyor. Pazara gidiyorsun domates almaya, sona kalan çürük domates oluyor ama. Yani anlatabildim mi? Yani anladım. Dursun Başkan Osimhen ve Icardi transferlerini fırsat transferi olarak yaptı ve zannediyor ki hep fırsat transferi olacak ama maalesef her zaman fırsat transferleri olmuyor. Bir de tabii akla şöyle bir soru geliyor: sen Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın kardeşim, yani senin amacın fırsat transferi mi? Şampiyonlar Ligi'nde şimdi geçen bir çalışma vardı, 2025'teki Galatasaray'ın şu son maça çıkış kadrosuyla bugün Galatasaray'ın maça çıkış kadrosu arasında sadece tek oyuncu oynuyor hocam.
1: Yani evet, sen böyle bir Devler Ligi'nde işte belki de sen haklısın ama belki de paralar yetmiyor. Hani
0: hocam sonra dayak taktiklerde... yiyoruz işte Devler Ligi'nde. Yani para yetmiyor da akla da şu
1: komedi durumuna düşüyoruz.
0: Aynen, yani tamam, Osimhen çok önemli bir güç, orantısız bir güç. Ama bu hesaplamaları doğru yapmak gerekiyor. Belki o zaman mesela Osimhen geldiğinde işte şöyle kutular sattık, böyle merchandising geliri elde ettik, İşte şu kadar destekle Osimhen'in maaşını çıkarttık diyenler de yine bu yönetimde.
1: Yani evet, ama işte o zaman haklısın. Yani Devler Ligi'nde sanki bizden zaten altyapıdan kimse gelmiyor. Türk Futbol Ligi'ne alışmış Oyun stili, koşma, kontrol.

0: kondisyonla da bu iş olmuyor. Dolayısıyla belki de işte gene diyorum maalesef üzülerek ama paraları göz önüne alınarak transfer yapmak. Umarım bir taktik vardır. Son anda hani senin dediğin isimler ve diğerleri birkaç isim daha araştırılıyormuş. Hani bir de şey dediğinde çok haklısın. Hani Osimhen'e bir şey olsa sakatlandığını biliyoruz biz. 3 hafta. O zaman korkunç kabus yaşamıştı Galatasaray. Hatta ligde de arada Fenerbahçe'ye kaptıracaktı. Dolayısıyla o zaman bunun çaresine bakmak zorundalar. Taraftar biraz daha %50'nin üzerinde haklı diyebileceğim deyip topu sana atıyorum.
1: Hocam Beşiktaş'ın

0: Trabzonspor maçları var son 5 dakikada. Beşiktaş biliyorsunuz Perşembe günü oynayacak. İlk maçı kazanmıştı Zalgiris maçını. Çok avantajlı gidiyor. 3 gollü bir avantajla. Ama Francvaros'la oynayan Trabzonspor için aynı şeyleri söylemek zor. İlk maçı evinde 1-0 kaybetti. Neler söyleriz?
1: Yani şimdi önce Beşiktaş'ta başlamak istiyorum. Yani bir kere baktığında Avrupa'yı paslaşmalar, hız, ileride baskı son derece gözümüze hitap eden ve sanki ses arada yankılanıyor. Benim bir şey yapmam gerekmiyor, değil mi? Yani harika bir
0: Yok yok benden.
1: oyun
0: Aldım hocam
1: gidiyor.
0: sesi.
1: Tamam. Burada olayda da hani oyuncularla yapılan röportajlarda bizim muhabirler dürten soruları seviyorlar. Baktığında da evet hocanın farkını futbolcular da siliyor. Bu yeni İtalyan'dan herkes çok mutlu. Evet daha da iyi transferler yapsınlar. Bence yani Beşiktaş iyi adımlarla gidiyor. Hatta çok iyi adımlarla gidiyor. Bu moral, bu mentorluğu devam etsinler. Arada yok bir sıfır yenilgi, şunlar bunlar hiçbir şeyin önemi yok. Bu konsantrasyonlarla hem Avrupa'da bizi temsil ettikleri kategoride hem de ligde ben eminim bu sefer Trabzon'da oyuna girecek. Keşke işte Bahçeşehir'den tutun da Göztepe'den hepsi oyunun içine girsin. Harika bir lig izleyeceğiz gibi geliyor. Beşiktaş bence doğru yolda. Dolayısıyla bazen de işte transfer yaparken teknik direktör de Sergen dev isim. Ama bazen dev isim sahada dev isim oluyor. Ama bir teknik direktörler belki de bir bütünü, kondisyonu, her şeyini gerektiriyor. Her şeyden anlamak gerektiriyor. Bu Sergen'de yok diye demiyorum ben asla. Haddim değil. Dev isim o da. Ama dolayısıyla bazen bazı durumlarda yeni bir teknik direktör, yeni bir nefes daha iyi olabiliyor ve bunu gösterdi. Çünkü ilk baştaki de hani tamam bir takım transferleri oldu ama aynı oyuncuların çok daha verimli oynadığını görüyoruz. Trabzon'da benim işte endoskopi yaptığım bir merkezde de Erman vardır. Benim manevi kardeşim gibidir. O da Trabzon'da bir ay tatilini yapıp geldi. Trabzonludur. Emre, Salah'ı karşılamaya evden çıkamadık dedi. Hani trafik kilitlenmiş havalimanında. Trafik kilitlenmiş. Bu işte Müslüman Arap ülkelerinden ilgi, maçlara gelme, locaların daha fazla tutulması, formalardaki satışlar, stadın şenliği, daha kalabalık olması sanırım hani bazen de kontrolde bu kadar para diyoruz ama işte bunu konuşmuştuk ya farklı transferlerde de Trabzon evet niye böyle oldu bu transferde ama sen yanına bazı transferleri de almazsan adamın attığı paslara karşılayacak ya da tek karşılamada onu gole çevirecek ayaklar olmazsa Salah'la yetmiyor. Dolayısıyla birileri de alınıp olması gerekiyor. Hemen o kaçıyor da küsmeyelim. Yani dolayısıyla ilk adam işte gol krallığındadı. Şimdi de belki ilk başlangıç kötü olabilir. Daha bu ne kadar maçlar, ne kadar kafa hakimiyeti dışında da adam o boyuyla vücut çalımları da atıp aynı zamanda ayağını da iyi kullandığını biliyoruz. Ben Trabzon'dan bu sene yani acayip ümitliyim. Zaten teknik direktör Fatih'i de insan olarak da acayip seven birisiyim ben. Dolayısıyla iyi işler yapacaklar. Onlar da sarılsın bu işe. Ben keyifli bir daha iyi bir lig göreceğimizi düşünüyorum ama her şeyden önce ilk kalbim hani dörtte dörtle ilerlemek. Yani Trabzon'un da Fener'in de Beşiktaş'ın da umarım Galatasaray'da iyi başlangıç yapar Şampiyonlar Ligi'nde. Daha iyiye gitmeleri diyorum Emre.
0: Hocam son sorum olsun çünkü sürem de bitti. Feridun'dan gelmiş sağlıkla ilgili bir soru. Günaydın Emre abi. Hakan Güveli hocama sorum var. Gece çok sık uyanıyorum. Eşim çok horladığımı söylüyor. Gün içinde çok bitkin oluyorum. Ayakta uyuyorum resmen. Bununla ilgili tavsiyesi olur mu demiş. Almanya'dan yazmış.
1: Bak bu harika, çok geçmiş olsun sevgili dinleyicimiz. Harika bir şey anlatmışsın. Şimdi biz horlamada zannediyoruz ki sadece bir ses çıkartıyoruz. Hayır. Horlamada anatomik olarak havalanma yolunda bir problem var. Ama sevgili dinleyicilerimiz şunu bilmiyorlar çok doğal olarak. Yani tıpçı değiller, sağlıkçı değiller. Uzun süre horlama apneye de giriyorsa, hani bu havasız

0: kalma, nefessiz kalma, sık uyanıyorsun. Sen onu hissetmiyorsun Emre. Ama bir bu 30-40 yıl sonra, 20 yıl sonra bu basınç kalpte ve akciğerde yetersizliğe yol açıyor. Yani ben sadece horladım. Hayır, bu bir ciddi bir kalp, tansiyon ve akciğer problemine de yol açabilir. İkincisi de o kadar kalitesiz bir uyku alırsın ki sanki hangover, hani ertesi gün etkisi gibi, jet lag gibi, seyircimiz çok bitkin kalkar, başı 10 kilo olur, beyin sisi dediğimiz odaklanamama, konsantre olamama, bitkin, yorgun hissetme, yemek sonrası uzanma hissi bütün gün olabilir. Sevgili dinleyicimiz, tekrar diyorum, bu işten çok iyi anlayan kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıklarına gidin. İkisi birbiriyle çalışsın. Anatomik bu horlamayı oluşturabilecek bir neden var mı? Mutlaka uyku testine girin. Göğüs hastalıklarının raporu ve birlikte değerlendirilsin.
1: Hocam harikasınız. İyi yolculuklar diliyorum. Kolaylıklar dilerim. Özge Hanım'a da hürmetlerimizi iletiyoruz efendim.
0: Çok, Özge de teşekkür ediyor. Ben çok teşekkür ediyorum bütün dinleyicilerimize. Saygılarımla sağlıcakla
1: Yoldasınız
0: kalın.
1: diye literatür sormadım bugün.
0: Literatürlerim her zaman var. Hatta 4 tane birikti ve harika şeyler. Haftaya sırf literatür konuşuruz.
1: Büyük bir keyifle. Saygılar sunuyorum kıymetli hocam, doçent doktor Hakan Güveli.
0: Hoşça kalın.
1: Muhteşem bir isim bugün.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında birbirinin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
8: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim çok değerli bir kaleci antrenörümüzle sevgili Murat Yılmaz hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Günaydınlar.
1: Hoş bulduk Emre Bey. Günaydınlar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Hocam son 15 gün içinde Ederson ve Mert Günok'la ilgili değerlendirmeler yapmıştık. Mert'in bir sakatlığı var. O yüzden kaleyi de koruyamıyor. Ederson'un ortaya koyduğu bir performans var. O da kendini hayli geliştirdi. Gelinen noktayı nasıl yorumlarsınız?
1: Emre Bey, sürekli olarak geçmiş yayınlarımızda hatırlarsanız Ederson ve Mert Günok'un birlikte olması gerektiğini belirtmiştim. Bununla birlikte Ederson'un kaleyi alacağını da söylemiştim. İlave olarak da Mert Günok'un fizik, yaş ve sakatlığa daha yatkın olması nedeniyle Fenerbahçe için çok önemli bir risk olduğunu altında çizmiştim. Bu yorumları Gençler Birliği maçından önce yaptıktan sonra, bir gün sonra da Mert Günok'un maalesef sakatlık haberi geldi ve o günden bugüne kadar kaleden çok uzakta. Biz bunları tabii yaparken tahmin olarak değil, mesleki tecrübelerimize dayanarak deneyimlerle ve öngörüler doğrultusunda söylüyoruz. Bununla birlikte ben Ederson'un eğer Fenerbahçe teknik heyetinde olsaydım Türkiye'ye transfer etmezdim diye de söylemiştim. Bunun tabii ki nedeni var, nedenleri var ama bunun nedenine geçmeden önce konunun daha iyi anlaşılması için Ederson Manchester City'den neden ayrıldı küçük bir parantez içerisinde de belirtmek gerekir. Şimdi Ederson çok iyi bir kaleci olmasına rağmen yine de çok önemli bir eksikliği nedeniyle tercih olmaktan çıkmıştır Emre Bey. Bu da nedir? Kalecinin en önemli ve asıl görevi olan top tutma, şutları durdurma, aksiyonları almadaki önlenemez aşağıya doğru giden düşüşü olmuştur. Ya Ederson çok iyi oyun kuran, bağlantı yapan, asist yapan bir kaleci. Fakat reaksiyon verememe, reflekslerindeki azalma, kurtarış yüzdesini çok çok aşağılara çekmişti. Bu da %40'lara düşmüştür. Ben de oturdum bu süreç içerisinde Ederson'un yediği golleri tek tek inceledim. Ve baktım ki ceza sahasına gelen, tek vuruş yapılan, cepheden yerden atılan şutlarda, yan toplarda hakikaten ciddi sorunlar yaşıyor. Oyuna katkısı olağanüstü gerilere gidince, takım iyi oynarken kalesinde yaşadığı tehlikelerin gol olması yüzdesi artınca da devreye tabii ki Guardiola girmek zorunda kaldı. Dedi ki Ederson'a, Ederson bu şekilde gidemez. Sana zaman veriyorum. Bu zamanı iyi değerlendir ve bunu telafi etmelisin. Fakat Ederson bunu değerlendiremedi. Guardiola da doğal olarak Donnarumma'da karar kılmak zorunda kaldı. Fakat Ederson'a git demedi Guardiola. Kal burada ikinci alternatif ol. Benim yanımda kal dedi. Ederson bunu kabul etmediği için bu yaşadığı süreçten dolayı da ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi Manchester City'de bu sorunları yaşayan bir kaleciyi ben Türkiye'ye transfer etmezdim. Çünkü Türkiye'de büyük kulüpler dahil sistemdeki tutarsızlıklar, oyundaki tutarsızlıklar, bireysel hataların fazla olması Türkiye'deki bu futbol ikliminden dolayı bu sorunları yaşayan bir kaleciyi Türkiye'de ciddi problemler yaşayacağı için transfer etmezdim. Ve yönetimin üstüne de bu kadar maliyeti yüksek bir durumu üstlenmesini sağlamazdım. Ama almışsanız Ederson'u değerlendirmek ve oynatmak zorundasınız da. Bunun başka şansınız yok. Bunu yapmak da çok basit Emre Bey. Nasıl yaparsınız? El seviyede şutları durdurma çalışmalarına yoğunlaşırsınız. Mental olarak yukarı çekersiniz ve en önemli sorun olan sosyalleşmeyi, iletişimi, ilişki yönetimini de belirli bir seviyeye getirdiğiniz zaman çok kolay oynatırsınız. Yani sonuç olarak baktığımızda ben Ederson'un bundan sonra kaleyi bırakmayacağını düşünüyorum. Mert'in de uzun bir süre yine kaleden uzak kalacağını, iyileşse de uzak kalacağını düşünüyorum. Ve hatta Tarık Çetin'in de ikinci bir kaleci olarak devam edeceğini düşünüyorum Emre Bey.
0: Sevgili hocamla birlikteyiz. Ayrıntılarını konuşuyoruz. Hocamın yorumlarına kulak veriyoruz. Çok iyi bir kaleci antrenörü Murat Yılmaz hocam. Kaleci antrenörü olarak Türkiye'de bir takıma hangi ülke ya da ülkelerden kaleci transferi yaparsanız ve bunu neden yaptığınızı nasıl açıklarsınız?
1: Şimdi Emre Bey, önceki programımızda da Türkiye'deki kaleci antrenörlerinin çok önemli bir eksikliğimizden bahsetmiştim. Yani bulunduğunuz ligi ne olduğunu tam olarak kavrayamıyorsanız transferde hatalar yaparsınız. O yüzden hangi ligde oynuyorsanız ona göre transfer yapmanız gerekir. Ben kaleci antrenörü olarak Süper Lig'de ve 1. Lig'de şu 5 tane ülkeden transfer yaparım. 1 Polonya, 2 Çek Cumhuriyeti, 3 Slovakya, 4 Almanya, 5 İtalya. Bu başkasına göre farklı da olabilir. Benim düşüncem ve yaptığım araştırmalar neticesinde. Nedenleri ise şu şekilde söyleyebilirim sizlere. Bu ülkelerde Emre Bey, pozisyona dayalı kültürel bir saygı var. Yani kalecilik saygın ve yüksek statülü bir meslek olarak kabul ediliyor. Bizdeki gibi ilk önce sağa çık başlasın, bir görelim sola çık başlasın, daha sonra kaleye devşirebiliriz mantalitesi kesinlikle ve kesinlikle yok bu ülkelerde. Yani iş küçük yaşlardan başlıyor ve bu işe gönül vermiş gerçekten uzman eğitimler tarafından yönetiliyor. İşin özünde kaleciye özgü bir kültür var bu ülkelerde. Bu kültür içerisinde kaleciler nasıl yetiştiriliyor peki? Bir, altyapı eğitimi. Çok erken yaşta başlıyor. İki, fiziksel avantajları var. Genetik avantajları var bu ülkelerdeki kalecilerin. Mental dayanıklılıkları var. Sabır, baskı altında.

0: Karar verme yetenekleri çok yüksek. Fayda performans oranları yüksek. Yani metodik gelişim dediğimiz standartlaştırmış eğitimler ülke genelinde gerçekten iyi seviyede. Ve en önemlisi de bir kulüp için en önemlisi olan bu kalecileri yeniden satış ve pazarlama oranı gerçekten çok yüksek. Bu kulüpler için büyük bir avantaj. Durum böyle olunca bu ülkelerde ne oluyor? Bir ekol oluşuyor. Bu ekolde de kaleciler yeryüzüne çıktığı için yeniden gelen küçük genç kaleciler için örnek teşkil ediyor. Yani nicelikten ziyade nitelik, kalite ortaya çıkmış oluyor. Özendirici bir durum var. Bizde ise maalesef bu çok eksik olduğu için yine bu konuda da gerilerden geliyoruz. Dediğim gibi bu ülkelerden yapılan transferlerde kulüplerin genelde çok büyük avantajlar maddi, manevi olarak, fayda olarak sağladığını görüyoruz. Türkiye'de de örnekleri var. Dünyada da örnekleri var. Biliyorsunuz ki Arsenal'de yıllarca Szczęsny ve Fabianski ikisi domine ettiler. Arsenal'i ve Polonya milli takımını. Çok önemli bir örnektir ve Szczęsny bu yaşta hala Barcelona'nın ikinci kaleci tercih olarak devam ediyor bir Polonyalı kaleci olarak. Bu akşam Fenerbahçe'nin oynayacağı Lyon'un kalecisi Graf de Slovakyalı bir kalecidir. Yani bu konuştuklarımız doğrular derecede belli takımların kalesinde bu kaleciler zaten yer aldığını görüyoruz Emre Bey.
1: Saygıdeğer hocamla birlikteyiz ve Murat Yılmaz hocam bir kaleci antrenörü sorularımızı yanıtlıyor. Bir kaleci antrenörü hangi özelliklere sahip olmalı ve temelde hangi olumlu durumlarla karşılaşacak kaleciler için planlama yapmalı ya da olumsuz durumlarla karşılaşacak anlara kaleciyi hazırlamalı?
0: Emre Bey, bana göre kaleci futbol dünyası içerisinde özel bir yapıya sahiptir. Ben kaleciye bir girişimci gibi bakarım. Aynı bir girişimci gibi bakarım. Dolayısıyla bir girişimci ne olması gerekir? Mesleki alanda kendini geliştirmesi gerekir, eğitim alması gerekir, sürekli kendini güncellemesi gerekir. Yani dinamik ve süreklilik, devamlılık için bunlar şarttır. Peki bunu yapabilmesi için eğitmenin de ne olması lazım? Bir takım özelliklere sahip olması lazım. Dolayısıyla kaleci antrenörün özellikleri de en başta bana göre yönetsel beceri sahibi olması lazım. Liderlik özelliği olması lazım. Antrenman bilimine çok hakim olacak. Teorik kalecilik yapısına, bilgisine çok hakim olacak. Düşünmeyi seven ve en önemlisi bunu meslek haline getiren biri olması lazım. Bizdeki eksikliklerden bir tanesi. Risk yönetimi ve kriz yönetiminde tecrübeli olacak. Biyolojik, fiziksel ve psikolojik konularla ilgili olacak. Performans danışmanı olacak. Entelektüel genel kültür seviyesi yüksek olacak. Duruş, beden dil, diksiyonu iyi olacak. Ve son olarak da organizasyon ve analiz yeteneği güçlü, her an oluşabilecek değişiklikleri de yönetebilen bir kaleci antrenörü profili kesinlikle olması gerekir. Peki sizin sorduğunuz diğer konuda temelde nasıl hazırlamalı bir kaleciyi, bu özellikleri olan kaleci antrenörü? İki şekilde hazırlayabilir bana göre. Bir, takımının oyun sistemine ve oyununa göre. İkincisi, günümüz koşullarına göre hazırlamalı. Ve bunların tepesinde de en önemli konu, lütfen buraya dinleyicilerimiz çok dikkat etsinler. Bir kaleci isteklere değil, ihtiyaçlara cevap verebilmelidir. Eğer bir kaleci isteklere yönelik çalışma yaptırıyorsanız çok şey kaybedersiniz. O yüzden bir kaleci ve kaleci antrenörleri tarafından kesinlikle ve kesinlikle ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde hazırlanmalıdır.
1: Çok değerli hocamla birlikteyiz. Murat Yılmaz hocamla. Hocam Türkiye'de futbolun sizce en büyük problemi nedir?
0: Maalesef çok büyük bir kanayan yaramız Emre Bey. Türkiye'de futbolda en önemli sorun yönetimsel ama şu sistemsel yönetim değil. Tamamen kişiler. Şimdi ben uzun yıllar profesyonel futbol oynadım. Uzun yıllar antrenörlük yapıyorum. Antrenörlük yaşantımın yanında yerli ve yabancı şirketlerde görev ve yöneticilik yaptım ve hala Türkiye'nin önemli bir kurumunda yöneticilik yapıyorum. Yani hem futbol tarafında hem iş dünyası tarafında birçok konulara hakim durumdayım. Şimdi bu durumda yaptığımız bir takım araştırmalarda Emre Bey çok çarpıcı bir şeyle karşılaştık. Futbol dünyasında da kulüplerde de bu olduğu için özellikle bunu belirtmek

0: istiyorum. Yaptığımız araştırmalarda batan şirketleri incelediğimizde çok çarpıcı bir örneğe rastladık. Bu da nedir? Batan şirketlerin yöneticilerinin yaptıkları işin ne olduğunu tam olarak anlayamadıklarını gördük. Çok elzem bir durumdur bu. Futbolda da aynı bu şekildedir. Hal böyle olunca işler çok karıştığı için sonradan toparlayamayacağınız bir duruma geliyorsunuz. Şimdi şirketler bazen gelirler, kişiler bize gelirler der ki biz yönetici almak istiyoruz kurumumuza veya kulübümüze. Ne yapmalıyız? Ben de diyorum ki o yöneticiyle görüşürken buraya ilk geldiğinizde neler yapmanız gerekir? Bize önceliklerinizi 11 madde ve 10 madde sıralayabilir misiniz diye sorun. Eğer bu 11 maddenin tamamını veya birçoğunu size izah edemiyorsa o koltuğa yöneticiyi oturtmayın ve şirketi kulübe emanet etmeyin diyoruz. Şimdi burada 11 tane maddeyi saymayacağım ama en önemli ilk 5 maddesi saydığımda zaten olay ortaya çıkacak. Bir kere yöneticiler futbol dünyasında da böyle örnekleme de yapacağım. Görevinin başına geldiği zaman ilk başta şu soruyu sormuyorlar. Ben ne için buradayım sorusunu sormuyorlar. Veya eksik oluyor. Kulübümü nereye konumlandırmak istiyorum sorusunu kendilerinde bulmuyorlar. Ve en önemlisi sonuç olan hedefleri belirlemede ciddi sıkıntıları var. Hadi hedefleri belirlediğiniz sonrasında öncelikleri belirlemede ciddi sıkıntı var. Ve en önemlilerinden bir tanesi yine kadrolarını kurmakta ciddi sorun yaşıyorlar. Bunun en çarpıcı örneğinde şu an canlı canlı yaşadığımız Fenerbahçe'dir. Aziz Yıldırım çok büyük bir coşkuyla gelmiştir. Bir yapılanma yapmıştır. Fakat teknik ekip ve diğer kadroları yardımcıları ve diğer organizasyonu kurma konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaktadır ve kamuoyundan tepki almaktadır. Futbolda da durum aynı bu şekildedir. Böyle bir iklimde de insanlar, yöneticiler aslında ne olsun ne ölsün istiyorlar. Onun için futbolda toparlayacak olursam sorun yönetimseldir ama kişilerden kaynaklanan yönetimseldir. Biraz daha çarpıcı bir konuya gireyim. Biraz daha ileri giderek söyleyeyim. Kişilerde olan bu sorun eğer egosu yüksek, yeteneği düşük olunca olay daha karmaşık bir yapı alıyor maalesef. Bizde egosu yüksek ama yeteneği düşük insan sayısı belli kademelerde liyakata hiç girmeyeceğim zaten fazla olduğu için her yerinde, her alanda olduğu gibi sorun yaşıyoruz. Futbol dünyasını iş dünyasına ayıramazsınız ve bu mantalitede gitmek zorundasınız. Yoksa şirketler gibi batarsınız. Karar kaliteniz iyi olmaz. Verilerle çalışmazsınız. Karar kaliteniz kötü olunca da biri başarılı olurken biri başarısız olur. Bu konu hakkında da söyleyebileceklerim şu anda bu kadar ama sizin sorunuz olursa seve seve cevaplarım Emre Bey.
1: Yok hocam, zaten sürenin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli yorumlar yaptınız.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, saygıdeğer hocam. Evet, çok değerli yorumlarıyla Murat hocam bizlerle birlikte oldu. Şimdi sizden gelen mesajlar var. Hızlıca onları okuyayım. Sevgili İsmail'in doğum gününü kutlamıştık. Teşekkür etmiş. Stuttgart'tan günaydın Emre abi. Ben Metin. Bugün ben dahil 10 Fenerbahçeli'ye soksak 9 kişi turu geçeceğimize inanmaz. Bunun nedeni teknik direktörümüz İsmail Kartal olması. İnşallah yanılırız ve turu geçeriz. Başarılar Fenerbahçem demiş. Günaydın Emre Bey. Beşiktaş Alanyaspor maçında oynadı mı değil. Beşiktaş'ın zaten kapasitesi bu. Sadece sizler çok abartıyorsunuz Beşiktaş'ı. İlk ciddi sınavında mağlup oldu. Niye? Yani bundan önce oynadığı eleme maçları ve diğer maçlar ciddi sınav değil miydi? Onları gazoz kapağına mı oynadı? Bu akşamki maç içinde maalesef üzülerek ifade edeyim ki Fenerbahçe'nin şansı çok düşük. Bu İsmail Kartal'la olmaz demiş. Murat Tozcan'dan gelmiş. Günaydın. Dün evet Süleyman Bitmez'den gelmiş. Evet gayet iyi hocam. Hiçbir sorun yok. Devam edelim. Murat Yılmaz hocam 14 sene Galatasaray Kalesi'ni koruyan Muslera için görüşlerini alabilir miyiz demiş ama maalesef veda ettik Derfin hocam. Kusura bakmayın. Saatler 8.20'yi gösteriyor ama bana gelen mesajlar var. Onların hepsini bitirmeye çalışıyorum. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. İsmail Kartal performansı nasıl olmalı? Ona da söyleyebilir misiniz kardeşim? Hayırlı günler demiş. Dinliyordur belki bizi. Günaydın hocam. Biz hobi olarak patikalarda 80-100 kilometre ultra trail maraton koşuyoruz. Yorumluyoruz ve 90 dakika top oynayan futbolcular onlarca milyon euro alırken nasıl yoruluyor? Yani yorulmuyoruz da onlar nasıl yoruluyor demiş. Soner Aksan'dan gelmiş. Güzel soru. Selamun aleyküm, iyi yayınlar hocam. Güzel konuşuyor. Bu kadar paraları yabancı futbolcuya vermeyelim diyor. Genç futbolcularımızı oynatalım diyor. Ama sen Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolcusunu oynatamazsan nasıl pazarlayacaksın abi? Milli takım maçında genç futbolcuyu oynatmazsan nasıl pazarlayacaksın? Altyapıya önem vermediğin sürece bu olur demiş. Mourinho'nun Arda Güler'i kulübeye çekmesi hakkında düşünceniz nedir? Ya Mourinho'nun bir Arda hocama karşı enteresan tavrı var. Yani ben de onu anlamıyorum. Birkaç küçük bilgi eksikliği olmuş. Hüseyin Çolak da onları yakalamış. Nükteden bir şekilde bize aktarmış konuklarımızdan biriyle ilgili. Emre Bey günaydın. Hocama izninizle sorum. Önümüzdeki sene tavsiye edebileceği bir kaleci var mı demiş. Vallahi kaybettik. Gelecek hafta Murat hocama sorarız bunu. Yine Sefa'dan da aynı sorular gelmiş. Devam ediyoruz saygıdeğer dostlardan gelen. Bugün 26 Ağustos biliyorsunuz ve Büyük Taarruz'un yıl dönümü kutlu olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bununla ilgili zaten dün gerekli konuşmayı yapmıştım. Ben bile haftada 3 gün halı saha yapıyorum. Ne yorgunluğu demiş bir değerli dostumuz. Şimdi bir reklama gidelim. Bakayım reklam var mı? Evet 8.20 reklam var. Reklamların ardından da...
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Evet, Umut Eken hocamı aradım ama ulaşamadık. Uyandırma servisi görevini yapamadı, uyandıramadı Umut hocama. Uyanırsa belki geri dönüş yapar. Efendim, şöyle diyor Kenan. Emre abi günaydın, hayırlı yayınlar. İşe giderken seni severek dinliyorum. Fenerbahçeliyim. İnşallah bugün turu geçeriz demiş. İnşallah, inşallah. Ben geçebileceğine inanıyorum, güveniyorum. Her sabah dinliyorum sizi ve radyonuzu. İsmail Kartal önce egolarından kurtulmalı demiş. Murat Tozcan'a da teşekkür ediyoruz. Efendim 0533 265 3995. 0533 265 3995 benim cep telefonum. Arzu ederseniz beni arayabilirsiniz ve arzu ederseniz yayınımıza dahil olabilirsiniz. Sizlerle yayın yapmak güzel. Umut Eken hocam yok. O yüzden de bu blok boş. Ve bu boş blokta ilk konuğum geldi zaten. Son 47 ile biten değerli dostum. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Hayırlı sabahlar, günaydın Emre abicim.
0: Sağ olun efendim. Size de buyurun, sizi dinliyoruz.
1: Ben Başakşehir'den, Bahçeşehir'den Osman Erdem.

0: Bugün Fenerbahçe'ye, yarın da zannedersem Trabzon'la Beşiktaş yine Perşembe günü mü oynuyor abi?
1: Evet.
0: Perşembe günü de Trabzonspor'umuzla Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum abi. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sırf başarılar dilemek için aradım. Bir futbol sever olarak bugün Fenerbahçe'nin turu geçmesini canı gönülden istiyorum. Galatasaray taraftarıyım abi. O bunun da altını çiziyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
0: Ben teşekkür ederim Emre abi. Hayırlı yayınlar olsun abi.
1: Eyvallah, saygıdeğer dostum. Evet, kıymetli dostlardan gelen telefonlar var. 0533 265 3995 telefonlarınız geldikçe sizi yayına alacağım ve sizle analizleri beraber yapacağız. Mesajlarınız da var. Onların tamamını okudum. Böylelikle eksik bir şey de bırakmamış olalım. Sizlerden çok değerli yorumlar ve mesajlar geliyor. Bugün Fenerbahçe turu geçer mi? En önemli sorulardan biri bu. Lyon mücadelesi kritik bir karşılaşma. Evet, Özde biz Fenerbahçe'nin turu geçmesinin mükemmel olacağı vurgusunu yapıyoruz ama gerçekten Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde olmalı mı sorusunu da aklımızın bir tarafı sormalı. Neden? 35 milyon euro gelir elde edecek ama Fenerbahçe'nin ana arteri bölünmüş olacak mı? Yani acaba ana kol ikiye mi ayrılacak? Bir taraf Şampiyonlar Ligi, bir taraf Süper Lig mücadelesi mi? Fenerbahçe Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi serüvenini bir arada götürür mü? Sokaktaki Fenerbahçeliye sorsanız acaba lig şampiyonluğu mu yoksa Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve Aralık'ta işte 8 maç oynadıktan sonra veda etmek mi? Hangisini tercih eder? Siz mesela hangisini tercih edersiniz? Bunlar deli sorular. Akıllarda kocaman sorular. Maddiyata baktığınızda kasayı dolduracak çok önemli bir rakam var. 35 milyon euro. Ama Fenerbahçe buradan elenirse nispeten daha kolay ve belki de kupayı müzesine götürme ihtimalinin de olduğu bir Avrupa Ligi serüvenine başlar. Ve Avrupa Ligi serüveninde Fenerbahçe kanaatim o ki eğer akılcı bir oyun ortaya koyarsa Şubat'ı görme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama diğer taraftan dediğim gibi bir de Uluslar Ligi'nde 5'e yakın maç var. Milli oyuncular ayrılacak gidecek. Diğer tarafta Ziraat Türkiye Kupası maçları var. Bunların hepsi üst üste binecek. Enteresan bir durumu beraberinde getirecek. Sonu 08'de biten değerli dostum bizi aradı, yayına alalım. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Emre abi, nasılsın?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Ben Tolga abi, İstanbul'dan arıyorum. Bugünkü Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Yarın da inşallah Beşiktaş'la Trabzon'da turu geçer. Avrupa'da yarışmak önemli. Avrupa gelirlerini kazanmak önemli bence. Yani başarılı olamasak bile sürekli oralarda olup o paraları aldıktan sonra illaki o tecrübeyle başarı gelecek. Avrupa takımları böyle yapıyor. Böyle düşünüyorum açıkçası. Çünkü Türkiye Süper Ligi'nin finansal açıdan bir katkı sağladığını düşünmüyorum. İşte iş adamları geliyor anca cebinden para koyarak kulüpleri ayakta tutmaya çalışıyor. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon oldu. Transfer yapamıyor. Para var diyorlar ama kesinlikle bence para yok. Çünkü altyapı tesislerini bile yapamıyorlar. Kaynak bulamıyorlar. Formanın 6 tane sponsor alınacak yeri varsa 5 tanesi boş. Pazarlama konusunda büyük sıkıntı çekiyoruz. Söyleyeceklerim bunlar. İnşallah futbolu voleybol gibi bilen insanlar, işin ehli insanlar yönetir. Çünkü gerçekten başarılı da olmak zorunda olduğumuz sektörde, yani olmak için bütün imkanlarımız var ama insanımız yok. Böyle düşünüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum kıymetli kardeşimize. Efendim 0533 265 3995'ten beni arayabilirsiniz. Yayına sizleri alabilirim. Dediğim gibi bunlar deli sorular. Yani Fenerbahçe'nin nerede olmasını istiyor Fenerbahçeliler? İki kulvarda da koşmak istiyorlar mı? İşte az önce bağlanan kıymetli dostumuz. Evet, iki kulvarda gidelim. Şampiyonlar Ligi'nde de olalım. Şampiyonluk yarışında da olalım. Peki tabii birçok Fenerbahçeli şu soruyu da düşünüyor. İsmail Kartal doğru isim mi? Gerçekten İsmail Kartal'la mı bunu yapmalıyız? Ve eğer bir Lyon mağlubiyeti söz konusu olursa acaba bir değişimi tetikleyen süreçte olur mu? İsmail Hoca ile yollar ayrılır mı? Bilmiyorum. Ama saat başına kadar vaktim var. Saat 9'a kadar hiçbir konuğum yok. Konuğum sizsiniz. O yüzden de 533-265-39-95'e arayarak destek olabilir, yayına dahil olabilirsiniz. Gündeme bakalım biraz. Bugün çok önemli bir gün. Birçok branşta maçlar var. Özellikle Haydi Kızlar dediğimiz Almanya ile oynayacağımız bir voleybol Avrupa Şampiyonası var. Türkiye-Almanya maçı Sinan Erdem'de saat 19'da TRT1'den de naklen yayınlanacak. Sonu 54 ile biten değerli dostumuz Emre'ydi zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Günaydın. Alo. Sonu 54. Alo. Beni duyabiliyor mu?
2: Günaydın Emre abicim, iyi sabahlar.
1: Buyurun efendim, top sizde.
2: Teşekkür ediyorum, herkese iyi sabahlar. Galatasaray taraftarıyım. Oturdum düşündüm. Yaklaşık bir 20-30 seneyi böyle içinde kapsayan transfer dönemini hatırlamaya çalıştım. Baktım, biraz araştırdım ama bu dönem kadar iletişimsizlik, ne yaptığını bilinmeyen bir döneme açıkçası rastlamadık. Son yaklaşık bir 5-6 gün kaldı, hala ortada bir şey yok. Her gün yeni haberler çıkıyor. Galatasaray taraftarı kombinelerini Mart ayında yeniledi. Bununla beraber inanılmaz bir stor gelirleri var. Aynı zamanda sponsor gelirleri var. Yani ortada bir tezatlık var ama müthiş de bir iletişimsizlik söz konusu. Galatasaray hedeflerinden vaz mı geçtiği, farklı bir durum mu söz konusu? Bunu anlatacak kimse de yok. Çünkü Galatasaray kendi içerisinde de karışık. Hani cumartesi ligde 3. maçını oynayacağız. Sonrasında bir 10 gün sonra ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız ama ortada eksiklerle dolu, ortada bir hedef olmayan bir takım görüyoruz. Hani planlamaları ne oluyor, ne bitiyor, bunlarla ilgili de en ufak bir bilgimiz yok. Yani inanılmaz rahatsızlık seviyesinde bir durum söz konusu ama ortada çözümü çıkartacak da ne bir yönetim, ne bir başkan, ne bir farklı bir durum var. Bu bizi oldukça düşündürüyor. Sonu nereye gider onu da bilemiyoruz açıkçası. Ama bu konuda da inanılmaz bir karamsarlık bizlerde söz konusu. Teşekkür ediyorum herkese. İyi programlar, iyi yayınlar.
1: Sağ olun efendim. Sonu 40, sonu 84 ve sonu 34 olan değerli dostlar beni arka arkaya aradılar. Ama dediğim gibi aramanız gerekecek bir kez daha, kapandıktan sonra ancak açabiliyorum. 0533-265-39-95'i, yoksa onun ötesinde maalesef açma şansım olmuyor. Devam edelim. Fanatik gazetesinden bugün dediğim gibi Almanya maçı var saat 19'da. İlk 3 maçı kazandık, 4. maçına çıkıyor Filenin Sultanları ve bu mücadeleden de galibiyetle ayrılmayı arzu ediyoruz. 3'te 3 yapmıştık. Olimpik Lyon maçı da bu akşam saat 22'de, yani televizyonun başına saat 19'da oturup bol bol event seyrederek geçirebiliriz. Sonu 84 ile biten değerli dostumuz şu anda hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın.
1: Buyurun efendim.
3: İstanbul'dan Emre İpoğlu ben. Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Sizde efendim, dinliyoruz.
3: Bu akşamki maçtan iyi top oynarsak kazanacağımı ümit ediyorum. Geçen hafta da stat'taydım. Olympique Lyon takımı çok genç bir takım. Çok hızlı oynuyorlar. Ancak çok tecrübesiz bir takım. Yeni paslarda hata yapabilirler. Bizim takımımız iyi mücadele edip biraz dikkatli olup fırsatları iyi değerlendirirse bu akşam kazanacağımızı düşünüyorum. Bir iki kelime de Galatasaray ile ilgili konuşmak istiyorum. Galatasaray son 4 yılın şampiyonu, ancak kasa tam takır kuru bakır. Daha önce ben size bağlanmıştım, işte Galatasaray'ın mali tabloları çok iyi falan hep bahsetmiştiniz. Ben de demiştim bunların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Gerçekte kasası o kadar iyi değil. Şu an görüyoruz ki Galatasaray'ın kasası gerçekten mali tablolarda kâr etse bile ancak hep boş. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin efendim. Efendim saatler 8.35, sizlerle yola devam ediyoruz. Lyon tarihi dönüm noktasında diyor Fonseca, Fransız ekibinin hocası. Bu hem bizim hem de kulüp için önemli bir an. Lyon'un yakın tarihinin dönüm noktası.

0: sonrası maçlardan biri. Bu arada geçen okudum. Bordeaux'un yeri düşünürsek hakikaten çok acıklı. Sona 62. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun saygıdeğer dostum. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Çengelköy'den komşunuz olurum aynı zamanda, Atakin'in oradan.
0: Muhteşem. Buyurun efendim, sizi dinliyorum.
1: Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Benim şöyle bir tespitim var, bilmiyorum katılır mısınız? Futbol adamı değiliz ama yani taraftar olarak bizim orta sahamız bitik vaziyette. Ne zamandan beri biliyor musunuz? Bu David de Souza, Marco Aurelio, Alex de Souza veya bunun gibi hareketli, topu ayağını isabetli atabilen orta sahalar olduğu sürece Fenerbahçe Fenerbahçe gibi oynuyor. Fenerbahçe'nin futbol iklimi başka bir iklim. Fenerbahçe'nin futbol mantığı başka bir futbol mantığı. Diğer takımlar gibi değil. O yüzden biz bu 6 numaralarla, 6 numaraların bol olduğu orta sahalarla başarılı olamayız. Bu akşam da Lyon'da başarılı olacağımızı tahmin etmiyorum. Allah hayırlısını versin. Şampiyon da olamayacağımızı düşünüyorum ama inşallah oluruz, bilmiyorum. Çok zor ama. İki tane 6 numarayla oynarsan olmaz yani.
0: Peki. Çok
1: Bu kadar.
0: teşekkür ediyorum kıymetli
1: Ben
0: bilgileriniz için.
1: teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.
0: 6-2 duruyor değil mi? Yaşıyoruz.
1: Abi tabii ki.
0: Ya
1: Ben çok zengin de olsam Çengelköy'de yaşarım. Çok fakir de olsam Çengelköy'de yaşarım.
0: Çengelköy
1: Benim için Çengelköy başka.
0: her cebe hitap eden bir ilçe. Yani
1: Aynen öyle. Bizim esnafımızı siz bilirsiniz. İki kere alışveriş yaptığınızda üçüncüde sigara da alsanız 5 lira yok. Sonra verirsin abi der yani. Bizim
0: Tabii.
1: esnafımız da öyle.
0: Çengelköy'ü o yüzden çok seviyorum.
1: Aynen öyle.
0: Sağ olun efendim. Ben de
1: Her şey gönlünüzce olsun. Selamlar çocuklarınıza falan.
0: sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de yaklaşık 40 yıldır Çengelköy'de oturuyorum. Ve şunu söyleyebilirim. 40 yıl abarttım ya. İşte 98'den beri. 8, 18, 28. Yani yaklaşık 26 yıldır. 26 yıldır Çengelköy'de o kadar dostluklarım oldu ki. Yani mesela bir balıkçım var işte. Balıkçıya gidiyorum. Yunus var. Yunus diyorum ne alayım? Abi sen bundan al diyor. Ben diyorum ki mesela istavrit de güzel gözüküyor. Balıktan anlamam ama diyorum. Abi iyi ama sen sevmezsin o istavriti diyor mesela. Yani artık senin beğenilerini de biliyor. Bu çok değerli. Dün mesela Aydın'daydım ben. Profesör Doktor Hasan Güngör hocamla birlikteydim. Çok keyifliydi. Bizi mükemmel ağırladı. Ondan bir kez daha teşekkür ediyorum. Annemin bütün tetkiklerini yaptı. Üstüne üstlük beni de muayene etti. Falan böyle. Acayip gırgır şamata bir süreç geçirdik. Sonra bizi çok güzel bir yere götürdü. Beraber yemek yedik. Sohbet ettik orada. Şunu söyleyeyim. Bu arada o götürdüğü yer muazzam güzel bir yer. Orada ızgara enginar ve haşlanmış enginar yedik ki muhteşemdi. Öyle söyleyeyim size. Ben bir de enginar manyağı bir adamımdır. Enginarı çok severim. Bu arada eğer karaciğerde yağlanmanız varsa enginar çok iyi geliyor. Bizim Şansal abi böyle 100 tane 200 tane alırmış kıymetli eşi. Dolaba koyarmış o enginarı. Çok güzel bir şekilde tüketirlermiş. Neyse ağzınızı sabah sabah sulandırmayayım. Orada da aynı şeyi gördüm. Mesela Hasan Hoca dedi ki ben buraya hep gelirim. Ve benim dedi fikstir. Benim de hayatımda böyle fikslikler vardır. Yani ben de mesela hep aynı restorana giderim. Başka restoranım yoktur. Oradaki insanlar bilir. Yani mesela ben Beylerbeyi'nde işte bir pideci var meşhur. Hepiniz bilirsiniz, ismini telaffuz etmeyeyim. Ya da Tolga var, bizim Bafra pidesi yapıyor. Oraya gittiğimde hangi pideyi nasıl hangi ölçekte olduğumu çok iyi bilir. Yani bir pidecim var işte, bir tane balıkçım var. Aynı balıkçıya gidiyorum. Onun dışında başka bir yerde balık yemem. Bir de ev yemekleri yapan bir yer var. Üç tane yerim var İstanbul'da topu topu, oralara takılıyorum. O yüzden sizi insanların tanıması çok değerli. Tanımaktan kastım şu, yani meşhur olduğunuz için falan değil, o bölgenin insanı olduğunuz için. Yani mesela bizim orada işte Çengelköy'de bir hastane var. Hastanede o kadar çocuklarla tanışıyoruz ki, yani ben gittiğimde diyor ki ya Emre abi hipofiz tümöründen ameliyat oldu. Pelvis kemiği kırığı var, bademciği var, bilmem nesi var, o su var, bu su var. Şu ilaçlarda dikkatli olalım diyor. Yani artık acildeki hekim seni tanıyor. Orada senden kan alan hemşire arkadaşlar seni tanıyor. Bunlar çok değerli. Bu dostlukları kurabilmek mahalle kültürünü besliyor zaten. Mahalle kültürü çok değerli. O yüzden de ben mahalle kültürünü çok seviyorum.
2: Bilin.
0: Sonu 70'le bir tane
2: Orada
0: değerli
2: senden
0: dostuma gittim.
2: kanalan
0: Bu arada beni radyodan değil, telefonunuzdan dinlemenizi rica edeceğim.
2: dostlukları
0: Alo.
2: kurabilmek mi?

0: Evet, hala radyodasınız. Telefondan dinlemenizi rica ediyorum. Sayı 70. Kapat. Bir reklama gidiyoruz.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
1: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında 1-1'in rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Saygıdeğer dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli gençler ve geleceğimiz çocuklarımız. Beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. 0533 265 3995'e telefonlarınız geldiği sürece yayını alacağım. Saat başına kadar telefonlarla devam edeceğim. Bu arada Murat Bey'den gelmiş. Enginarın üstüne bezelye ile limon sıktığında mükemmel olur demiş. Evet, aynen öyle. Sonu 22 ile biten dostumuza gidelim. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Sonu 22 ile biten değerli dostum, günaydın, hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz efendim?
1: Günaydın.
0: Buyurun efendim.
2: Günaydın. Ben Fenerbahçe ile alakalı.
0: Evet.
2: Kadrosu çok güzel ama İsmail Kartal'a bu kadro bir tık fazla düşünüyorum. İsmail Kartal pek yönetemeyecek gibi düşünüyorum. Bugünkü maçla da alakalı. Fenerbahçe'nin 2-1'lik bir skorla yeneceğini düşünüyorum. Sözlerim bu. Telefonu babama veriyorum.
0: Peki, teşekkür ederim.
1: Emre Bey, günaydın herkese. Bu sabah çocuklarımızla başlamak istedik yoruma. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Size de güzel bir gün diliyoruz.
0: Ne güzel yaptınız. Bütün çocuklarımızı alınlarından ve ellerinden öpüyoruz. Ben çocukların ellerinden öpmeye bayılıyorum. Çünkü onların elleri bizim için geleceği kurgulayacak. O yüzden de çok teşekkür ediyorum.
1: Harikasınız. Kendinize iyi bakın.
0: Evet, çok değerli evlatlarımızla birlikte olmanın ötesinde ne olabilir ki? Hiçbir şey. Allah hiçbir evladımızın ayağına taş değdirmesin. O yüzden son dönemde yaşanan süreçte hani çok bu toplara girmek istemiyorum ama şehit annelerini o kadar iyi anlayabiliyorsunuz ki. Yani eğer bir evladınız varsa ve göz bebeğinizden sakınıyorsanız, hatta geceleyin yanına gidip saç telinin bir tanesi eğer yastığa düştüyse, ya bu onu gıdıklayabilir, suratına gelebilir deyip onları temizliyorsanız ve gece yatarken saçlarını kokluyorsanız, bir insanın evladının kendisine emanet edilmiş en güzel varlıklardan biri olduğunu fark edersiniz. O yüzden de bu son süreçte yaşanan hadiselerde zaman zaman tepkisel yansımalar oluyor ama bu annelerimizi çok iyi anlamamız lazım. Yani şehit annelerini çok iyi anlamamız ve bağrımıza basmamız lazım. Yaşımız ne olursa, onların yaşı da ne olursa olsun, biz onların evlatları olmamız lazım. Bir anneye gösterdiğimiz saygıyı, sevgiyi, hürmeti o anneler tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarından isterler. Ve bunu da hak ederler. Ben bütün kıymetli şehit annelerimizin annelerinin ellerinden öpüyorum, o mübarek ellerinden. Efendim, Emre abicim günaydın. Galatasaray'ın kasası boş diyen izleyici çok güldürdü beni. Sanırsın ki Galatasaray'ın mali müşaviri ve kasayı arkadaşa teslim etmişler demiş. Varol Uzay Baş. Yok tabii ama Galatasaray Divan Kurulu üyesi, SPK denetçisi ve bizim de salı günleri konuğumuz olan doktor öğretim görevlisi Bora Yargıç hocam da bu dediğini yapıyor. Yani Galatasaray ona teslim edilmemiş ama Galatasaray'ın kasasını denetliyor. Ve 2 aydır burada bas bas bağırıyor. Bu Galatasaray'ın aktif pasif dengelerinde sorunlar var. Kasasında ciddi problemler var. Bu konuda Galatasaray bu sene transfer yapmakta çok zorlanacak diyor. Ne zamandan beri diyor bunu? Ta Mayıs ayından beri diyor. O yüzden Galatasaraylılar, biz Şampiyonlar Ligi'ne şu kadar sürede gittik, şunu yaptık, buradan bunu yaptık dediğinizde, ben de onlara şunu söylüyorum. Osimhen'in, Torreira'nın, Lemina'nın, Uğurcan'ın, bu oyuncuların maliyetleri, bu oyuncuların çok ciddi giderleri eklendiğinde muazzam rakamlar ortaya çıkıyor. Ve o yüzden o rakamlar sürdürülebilir ekonomiyi beraberinde getirmiyor. Mutluluğun şehri Başakşehir'den selamlar, sevgiler. Hayırlı yayınlar diliyorum Emre abi. Bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Umarım tüm takımlarımız Avrupa'da çok güzel sonuçlar alır ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler. Bekir Selçuk Temel, kısaca BST'den gelmiş. Üstadım, gastroenteroloji uzmanı olarak mesela salatalık bir su deposu, domates prostata iyi geldiği, Yüce Rabbimiz bitkilerin, ilaçların yapıldığı diye teşekkür ederiz demiş. Evet, yani doğada yaratılmış her şeyin ben bir neden binaen yaratıldığını düşünüyorum. Çünkü yaratıcı, ilahi kudret hiç boşu boşuna hiçbir şey yapmamış. Yani her şey o kadar ince bir hesapla gerçekleştirilmiş ki, örneğin işte bakıyorsunuz evrendeki bazı kavramlara, bunun en güzel örneklerini görüyorsunuz. Ama önce bir telefonum var, sonu 11 ile biten. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
3: Selamünaleyküm, günaydın Emre abi. İstanbul'dan Galatasaraylı Ahmet ben. Bugünkü maçla ilgili bir yorum yapmak istedim abi, müsaaden varsa.
0: Lütfen, buyurun Ahmet Bey.
3: Abi İsmail Kartal bence defans dörtlüsünü bozmaması lazım. Ama orta sahada İsmail, Kante, Gendüzi olursa daha dirençli bir orta saha olur gibime geliyor. Sol açıkta da abi Lele'yi oynatırsa veya tempoyu belki yükseltebilir orada. Oynamayacak büyük ihtimalle galiba. Ona da geçmiş olsun diliyorum. Sağ kanatta Greenwood, forvette abi Lukaku'nun olması bence rakipleri biraz korkutabilir gibime geliyor. Böyle o cüssesiyle aralara girdiğinde sanki yani o boğuşmaya müsait bir futbolcuya benziyor. Yani durabilir. Talisca'yı da abi böyle 65-70'te oyuna alırsa, yani yorgun bir defansa karşı, rakibe karşı uzaktan çekeceği şutla, bir şutla golü bulabilir. Ya yani turu getirebilir. Ben öyle düşünüyorum. Bir de abi bu Musaba'yı Fenerbahçe'ye göndermekle bence çok yanlış yaptı abi. Ben Musaba'nın Kerem'den, Lene'den çok daha iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum. Yabancı sınırından dolayı herhalde ya böyle bir karar aldılar. Geçen attığı golü de izledim abi. Orta sahadan aldı gitti. Gayet güzel bir gol attı. Galatasaray'a gelince de abi, kendi takımıma gelince Abdülker'in, Barış Alper ve Saran'ın yanına mutlaka futbolcu alınması lazım. Alternatiflerinin olması lazım. Abdülker'in gene geçenki maçta arkadan geldi, adam önüne geçti, adam kaçırdı. Şampiyonlar Ligi'nde işimiz çok zor bu sene. Fenerbahçe'ye de akşam başarılı abi, izleyeceğim, benim yorumlarım bunlar Emre abi. Teşekkür ederim.
0: Evet, biz çok teşekkür ediyoruz kıymetli dostumuza. Efendim bugün 26 Ağustos, Türk tarihi adına çok önemli bir gün. 22 gün, 22 gece süren büyük taarruzun en kıymetli günlerinden biri.

0: Ve Afyon Kocatepe'de çok enteresan sahnelerin yaşandığı, inanılmaz anlara tanıklık ettiğimiz, muazzam görüntüleri yaşadığımız bir süreç. Ve biz burada bir kez daha Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını saygıyla, sevgiyle, rahmetle analım. Ve size Nazım Hikmet'ten Genco Erkal'ın inanılmaz bir eseri var biliyorsunuz. Onu birazcık dinletmek isterim eğer izin verirseniz.
1: Gibi baktı manga efradına birer birer. Sağda birinci refer sarışındı, ikinci esmer. Üçüncü kekemeydi fakat bölükte yoktu onun üstüne şarkı söyleyen. Dördüncünün yine mutlak bulamaç istiyordu canı. Beşinci vuracaktı amcasını vuranı. Tezkere alıp Urfa'ya girdiği akşam. Altıncı inanılmayacak kadar büyük ayaklı bir adam. Memlekette toprağını ve tek öküzünü ihtiyar bir muhacir karısına bıraktığı için kardeşleri onu mahkemeye verdiler ve bölükte arkadaşlarının yerine nöbete kalktığı için ona Deli Erzurumlu derdiler. Yedinci Mehmetoğlu Osman'dı. Çanakkale'de, İnönü'nde, Sakarya'da yaralandı ve gözünü kırpmadan daha bir hayli yara alabilir, yine de dimdik ayakta kalabilir. Sekizinci İbrahim korkmayacaktı bu kadar, bembeyaz dişleri böyle tıkırdayıp birbirine böyle vurmasalar. Ve İzmirli Ali Onbaşı biliyordu ki tavşan korktuğu için kaçmaz, kaçtığı için korkar. Saat 4, ağzı kara Söğütlü Dere mıntıkası, 12. piyade fırkası, gözler karanlıkta, uzakta, eller yakında, mekanizmalar üzerinde, herkes yerli yerinde. Tabur imamı, mevzideki biricik silahsız adam, ölülerin adamı. Kırık bir söğüt dalı dikerek kıbleye doğru durdu, boyun büküp el kavuşturup sabah namazına. İçi rahattır, cennet ebedi bir istirahattır. Ve yenilseler de yenseler de adayı, meydan-ı gazadan o kendi elleriyle verecektir Cenab-ı Rabbül Alemine şühedayı. Saat 4.45, Sandıklı civarı, köyler, sarkık siyah bıyıklı süvari çınar dibinde beygirinin yanında duruyordu. Çukurova beygiri kuyruğunu karanlığa vuruyordu. Diz kapaklarında kan, kantarmasında köpük. İkinci süvari fırkasından dördüncü bölük atları, kılıçları ve insanlarıyla havayı kokluyor. Geride köylerde bir horoz öttü ve sarkık siyah bıyıklı süvari ellerinin tersiyle yüzünü örttü. Karşı dağlar ardında düşman elinde kalan bir başka horoz vardır. Balta ipik, süt beyaz bir denizli horoz. Düşmanlar her an onu çoktan kesip çorbasını yapmışlardır. Saat 5:10 var. 40 dakika sonra şafak sökecek. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Tınaz Tepe'ye karşı Kömürtepe güneyinde 15. piyade fırkasından iki ihtiyat zabiti ve onların genci uzunu Darül Muallim'in mezunu Nurettin Eşfak Avzer tabancasının emniyetiyle oynayarak konuşuyor. Bizim İstiklal Marşı'nda aksayan bir taraf var. Bilmem ki nasıl anlatsam. Akif inanmış adam. Fakat onun ben inandıklarının hepsine inanmıyorum. Mesela bakın, gelecektir sana vaat ettiği günler hakkın. Hayır, gelecek günler için gökten ayet inmedi bize. Onu biz kendimiz vaat ettik kendimize. Bir şarkı istiyor zaferden sonrasına dair. Kim bilir, belki yarın. Saat 5:05 var. Dağlar aydınlanıyor. Bir yerlerde bir şeyler yanıyor. Gün ağırda ağaracak. Kokusu tütmeye başladı. Anadolu toprağı uyanıyor. Ve bu anda kalbi bir şahan gibi göklere salıp ve pırıltılar görüp ve çok uzak, çok uzak bir yerlere çağıran sesler duyarak bir müthiş ve mukaddes macerada ön safta, en ön sırada şahlanıp ölesi geliyordu insanın. Topçu evvel mülazımı Hasan'ın yaşı 21'di. kumral başını gökyüzüne çevirdi. Kalktı ayağa.

gece yıldızları ağıran muazzam karanlığa. Şimdi bir hamlede o kadar büyük, öyle şöhretli işler yapmak istiyordu ki bütün ömrünü

0: kısa çizmeleriyle atladı atına. Nurettin Eşfak baktı saatine. 5:30 ve başladı topçu ateşiyle ve fecirle birlikte büyük taarruz. Sonra düşmanın müstahkem cepheleri düştü. Bunlar Karahisar güneyinde 50 ve doğusunda 20-30 kilometredeydiler. Sonra düşman ordusu Kuvayi Külliyesini ihata ettik. Aslahanlar civarında 30 Ağustos'a kadar. Sonra 30 Ağustos'ta düşman Kuvayi Külliyesi imha ve esir olundu. Esirler arasında General Trikopis, Alaturka sopa yemiş bir temiz ve sırmaları kopuk Frank uşağı, yaralı bir düşman ölüsüne takıldı Nurettin Eşfak'ın ayağı. Nurettin dedi ki, Teselyalı çoban Mihail. Nurettin dedi ki, seni biz değil, buraya gönderenler öldürdü seni. Sonra 31 Ağustos günü ordularımız İzmir'e doğru yürürken serseri bir kurşunla vurulan Deli Erzurumlu'ydu. Devrildi. Kürek kemikleri altında toprağı duydu. Baktı yukarı, baktı karşıya. Gözler hayretle yandılar. Önünde sırt üstü yan yana yatan postalları her seferkinden kocamandılar. Ve bu postallar daha bir hayli zaman üzerlerinden atlayıp geçen arkadaşların arkasından seyredip güneşli gökyüzünü İhtiyar bir muhacir karısını düşündüler. Sonra sarsılıp ayrıldılar birbirlerinden ve Deli Erzurumlu ölürken kederinden yüzlerini toprağa döndüler. Solda ilerideydi Ali Onbaşı. Kan içindeydi yüzü gözü. Bir süvari takımı geçti yanından 4 nala. Kaçanı kovalamıyordu yalnız. Ulaşmak da istiyordu bir yerlere. Ve sadece kahretmiyor, yaratıyordu. Ve kılıçların, nalların, ellerin ve gözlerin pırıltısı ard arda çakan aydınlık bir bütündü. Ali Onbaşı bir şimşek hızıyla düşündü ve şu türküyü duydu. 4 nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor, dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff 2. maçında birbirin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro.

0: puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Saygıdeğer dostlar, beraberliğimiz devam ediyor. Nazım Hikmet'in 26 Ağustos'ta destanı anlatan, 22 gün 22 gece süren büyük taarruzun hikayesini uzun uzun dinletmeye çalıştım. Çünkü bizi yolda dinleyen çocuklar da var, gençler de var. Son dönemde onların hikayeleri ve hevesleri farklı noktaya olabilir ama tarihini bilmeyen milletler tarihin tozlu yaprakları içerisinde kaybolmaya mahkumdur der Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu yüzden de ben 26 Ağustos'ta bundan yıllarca önce, 100 yıl, 105 yıl önce yaşanan süreci daha iyi anlayabilmeleri için bu şiiri Genco Erkal'ın o muhteşem yorumuyla sizlerle yaklaşık 10 dakika paylaştım. Şimdi hattımızda Muhsin Ertuğral hocam var. Çok değerli bir isim, teknik direktörümüz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk Emre. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer hocam, bugün Fenerbahçe'nin tarih içinde Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıllık hasreti dindirme maçı var. Aslında Şampiyonlar Ligi'nde olmak ya da olmamak maçı bu. İlk maç berabere. İkinci maç berabere kalıp da deplasmana giden bir takım için nasıl kurgulanmalı?
1: Mağlubiyetten tabii ki çok daha iyi. Berabere kalmak, o karşılaşma ortada. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Hem onlar için hem Fenerbahçe için. Dolayısıyla bir de önemli faktörlerinden bir tanesi onlar kendisi aslında tabii ki daha çok açık oynayacaklar, daha çok üstüne gitmek zorunda kalacak. Fenerbahçe biraz daha kontrol oynayabilir. Umarım daha kontrol oynayacak bir takım organizasyonu İsmail Hoca belirlemiştir. Dolayısıyla biraz son günlerde tabii son karşılaşmaya baktığımızda biraz beni talihsiz olan ortam işte mutlaka asansiyon oynaması gibi. İşte mutlaka üç orta saha oynaması gibi biraz İsmail Hoca'yı da burada kararı bana göre cesur bir karar almıştı ilk karşılaşmada. Kazansaydı olay farklı bir boyut olacaktı tabii ki. İki forvetten çıkması tabii çok büyük eleştiriler aldı ama ben bu eleştirilere karşıyım. Sonuçta bir karar aldı. Cesur bir karar aldı. İşlemedi, berabere kaldılar. Ortada bir karşılaşma vardı. Ama gördük ki asansiyon hazır değildi. Mutlaka oynatmak zorunda kaldığı için sakatlandı. Buyurun. Dolayısıyla bu insanların da bu kadar üzerine gidilmesi, günlük yaşam içinde hocaların, teknik kadronun kadro yapımında aslında göremediğimiz için çok büyük baskılar oluşturuyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin tabii ki bu baskılar artık olacak. Çünkü çok yıllarca biriktirilen bir hasret var, bir baskı var. Dolayısıyla bu baskılarla artık yaşamaları gerekiyor ama biraz talihsiz oldu diye düşünüyorum. Ama karşılaşma ortada bir karşılaşma. Kontrayı oynarsa başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü Lyon şöyle bir takım. Eğer çabuk öne çıkabilen bir takım, çabuk geçişlerde oynayan bir takım. Onu bulduğu zaman zaten defans arkasına sarkmasını bilen bir takım. Üç forvet biliyorsunuz ki çok özel bir forvetleri var. Dolayısıyla burada Openda gibi bir oyuncuları var. Defans arkasını sarkabilen. Biraz daha yaslanarak oynarsa daha tehlikeli yaratacaklarını düşünüyorum.
0: Muhsin Ertuğral hocamla birlikteyiz. Çok değerli bir teknik direktör. Saygıdeğer hocam, şimdi Fenerbahçe'de Asensio ve Kerem olmayacak. Talişka ve Nene'nin oynaması bekleniyor onların yokluğundan. Ama diğer taraftan Talişka'nın ayrılacağı söylentileri var. Bir ritimsel problem mi var? Bunu nasıl yorumlarsınız? Çünkü çok fazla dedikodu beraberinde oyuncular üzerinde nasıl bir etki yapar?
1: Yapmaz mı yani? Sonuçta biz artık bu sosyal medya dünyasında artık yaşıyoruz. Gittikçe de daha baskılar çok farklı bir yere. Yani sosyal medyada kendine içinde zaten farklı bir olay yarattı. Artık herkes her şeye ulaşabiliyor. Dolayısıyla maalesef herkes oyunu anlatabiliyor ama oyunun içine bakan çok az. Oyun içinde olup bitenleri anlamak yani... Harita yapılır. Haritayı biz görebiliyoruz artık. Ama haritanın içinde yolu görmek olay daha bir farklı diye düşünüyorum. Tabii ki bu zehirli ortamlar çok büyük baskı yaratıyor. Bu insanlar duygusal. Bu insanlar tabii ki ortamı takip ediyor. Bana göre bunların da kendileri içinde biraz daha dikkatli olmaları, daha çok olayı biraz kapatıp biz de bunu yaşadık milli takım dönemimizde. O baskılar biliyorsunuz işte Avrupa Şampiyonu olsun. O baskılar Hakan'ın hiçbir zaman o gözyaşlarını unutmayacağım. Dolayısıyla bunlar çok yan etkiler. Takım içinde sıkıntılar. İşte gidecekler, kalacaklar. Hala bir sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için oynayan bir takım için hala daha bu tarz konuşmalar olması tabii ki yüzdeler düşüyor. Talihsiz Fenerbahçe'nin sıkıntılarını bunu da yenmek zorunda kalıyorlar. Yani sadece sağ çıkıp da oynamak değil, etraftaki sıkıntıları yenmek zorunda kalıyorlar. Bu daha da bence moral bozucu.
0: Muhsin Ertuğral hocamla birlikteyiz. Beşiktaş dün gece önemli bir transfer yaptı. 23 yaş altı içinde, 10+4 içinde Poku'yu aldı. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Tanıdık bir isim, takip ettiğiniz bir isimdir mutlaka. Çünkü siz Avrupa'daki bütün futbolcuları çok iyi analiz edebiliyorsunuz. Bu bağlamda Beşiktaş'ın aradığı transfer midir?
1: Tabii ki onlar sonuçta böyle bir transfer yapacaksa hiç bu saatten sonra nokta atışıdır onlar. Baktığımız Beşiktaş'ı biraz son günlerde biraz daha bir rahat izleme şansı buldum. Bana göre işte bu hafta sonu karşılaşmadan sonra sevgili İtalyan'ın çok beğendiğim bir hoca ayrıca. Umarım dışarıdan o zehirli ortamlar ona doğru hemen zaten başlandı. İşte karşılaşmadan sonra hemen Beşiktaş yarışın içinde bir zaten bir takım olması gerekiyor. Bu zaten geleninde var. Onu bekliyoruz ama İtalyan'ın açıklamalarını yanlış bir yere sürüklemek de biraz bana talihsiz geldi. Çünkü sonuçta gelişen bir takım şeyini biliyorsunuz ondan bahsetmişti ama gelişen bir takım Real Madrid'de bir gelişen takım. City'de bir gelişen takım. Gelişmezseniz zaten sabit kalıyorsunuz. Sabit kaldığı zaman zaten gelişme imkanı bulamıyorsunuz. Yani dolayısıyla her takım gelişen bir takım olmakla sevgili İtalyan'ın da söylediği aslında biz yeni bir takım, yeni teknik adam, yeni oyuncular geldi. Birbirine uyum sağlamaları gereken bir ortamlar var. Orada gelişeceğiz demişti. Ama hemen bizim fenomenler maalesef olayı yanlış yere sokup çok farklı yorumlar yapıyor. Beşiktaş iyi olacak. Ben çok umutluyum takımdan. Son karşılaşmayı her ne kadar biz tartışabiliriz, skoru tartışabiliriz. O da doğal. Ama sonuçta Beşiktaş'ın yapısal açıdan biraz daha ileriye gittiğini düşünüyorum ama defans hattında ciddi sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Yani bir sol bek açısından, sağ bek açısından bir de sol ayakta stoper. İşte biraz stoper pozisyonda eksik oldukları, yani defansif hatta eksik oldukları onları görebiliyoruz. Ama takıma bakıldığı zaman bana göre iyi sinyal veren bir takımdan bahsediyoruz.
0: Takıma cesur olmalarını söyledim diyor Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. Diğer tarafta bunu Italiano da söylüyor, Okan Buruk da söylüyor. Cesaret midir futbolun kilidi?
1: Tabii ki cesaret olmazsa olmazsanız sahada içinde o zaman ne arıyorsunuz? Merak ama tabii bunlar maçta karşılaşmalardan
0: biraz
1: sonra.
0: Biraz bana palavra işte şeyler geliyor hocam. Yani günü öldürmeye evet. ifade. Ben mesela hani bir Abdullah Avcı'da görmüştüm. Sizde Şenol Hoca'da zaman zaman görüyorum. Onun dışında mesela hiçbir teknik adamın basın toplantısında görmüyorum. Yani biz işte adamlar dörtlü oynar, atıyorum bunu tamamıyla. İşte biz de şunu şöyle yapmalıyız, burada da bunu yapmalıyız. Yani bir rakip analizi mesela hiç dinlemedim bir teknik direktörden.
1: Biraz da bunlar açık vermemek. Yani tabii ki dışarıya göre biz istediğimiz kadar şöyle. Teknik adamlar genelde öngörülmeyenleri öngörmeye çalışıyor. Yani saatlerce zaten analizler yapılıyor. O kadar çok yönlü artık takımları analiz edebiliyorsunuz ki bu informasyonları artık oyunculara ne kadar vereceksiniz onu da düşünmek gerekiyor. Dışarıya da genelde bunlar teknik kadrodan ama cesur bu gibi konuşmalarda biraz cesur olmak artık şey olmuş. Onu da hocaların içinde sürekli basın toplantısı söylenen laflar bunlar ama bunları pas geçmek lazım yani gerekmiyor. Rakibi de kamuoyunun önünde analiz etmek bana göre de çok yanlış. Yani aslında kendi takımı neler yaptığını, neler çalıştığını. Çünkü göz önünde olmayan bir çalışma günleri var. Dolayısıyla bunları anlatmak aslında daha doğru olur.
0: Hocam dışarıdan bir göz olarak baktığınızda biz her maç sonrasında yine hakem konuşuyoruz. Ve yine hakem tartışıyoruz. Ama hakemler de tartışılmayı ve konuşulmayı hak eden bir davranış modeli ortaya koyuyorlar. Katılır mısınız buna? Ve biz hakem müessesesi konusunda yani ben işte 89'da girdim sektöre. 96, 37. yıl. 94'ten beri de ulusal kanaldayım. Yani o da 32 yıl oluyor. Hocam 32 yılda Erman abi Şansal abiyle İlker abi Togay Bayatlı ile Ahmet Çakar'la. Bugün diğerleri hep aynı şeyleri döngülüyoruz. Niye bir arpa boyu yol aramayız? Güney Afrika'dan bakan bir futbol uzmanı olarak ne söylersiniz?
1: Çok enteresan tabii. Sonuçta suçu en kilidin içinde veyahut zincirin içinde en kötü, en kendini artık savunamayan bir ortam hakemler. Yani sonuçta hakemleri çok çabuk her şeyi yıkabiliyorsunuz. Kendi ortamınızdan hataları aslında görüyoruz. Çünkü önce bir kendimize bakmamız gerekiyor. Yani futbol ilerlemiyoruz. Futbol açısından baktığınızda biz son yıllarda nereye kadar geldik, nasıl ilerledik? Rakamlar çok farklı bir yere geliyor. İşte Galatasaray'ın son yıllardaki diyelim Şampiyonlar Ligi'ne katılması, oradan gruptan çıkması, bunlar tabii iyi şeyler ama futboluna bu kadar önem veren bir ülke futbolun daha üst seviyelerde başarılı olmaması zaten bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. En zayıf halka tabii ki hakemler. Onun üzerinden sürekli konuşabiliriz. Suçu da onları atabiliriz ama buradan da kaçınmaması gerekiyor. Yani hakemlerin hakikaten son yıllarda bana göre varlan birlikte çok tartışacak konulara oluyor. Avrupa'da da oluyor bu ama bizim kadar biz sürekli televizyonlarda yayınların içinde sürekli biz skora göre zaten oyuna göre değil, sisteme göre değil. Biraz önce haritadan bahsettim. Sahanın içindeki olayın hakemleri suçlamayı çok... Çünkü sonuçta hataları olacak, hata oyunu bu. Hakemler de yapıyor, biz de yapıyoruz. Oyuncular olur, teknik adamlar. Dolayısıyla hataları oluyor ama artık oyun da öyle çabuk, o kadar çok çabuk oldu ki. Hakemlerin artık gözden kaçırması.
0: Buradan şöyle bir soru üretebilir miyiz? Bugün Süper Lig'deki teknik adamlar gerçekten oyunu inşa etmeye mi çalışıyorlar? Yoksa haftayı kurtarmaya mı?
1: Ya artık haftayı kurtarmıyor tabii ki. Sonuçta geçen hafta da Gençler Birliği Teknik Direktörü zaten öyle bir açıklama yapmıştı. Tam fikstür zaten tam teknik direktörü yollamak fikstürüydü gibi. Sonuçta şöyle bizim teknik baktığınızda geriye bir bakın. Yıllarca sonuçta teknik adamların 10-15 karşılaşımlık bir yaşam süresi var. Çok büyük takımlardan bahsetmiyorum ama genel açıdan baktığınızda ortalama öyledir. Dolayısıyla herkes kendini kurtarmakla meşgul. O yüzden zaten genç oyuncu oynama yüzdeleri çok düşük ülkemizde. Yurt dışına baktığınızda sonuçta orada o riski alan olabilen teknik direktörler var. Maalesef bizde bu kendini kurtarmak amaçlı yola baktığınızda tabii ki teknik direktörlerin de şurada burada yaşam süresi çok azaldığını görüyoruz. Çünkü sonuçta günü kurtarmaya çalışılıyor. Uzun planlı uzun vadeli çalışmalar zaten yok bizim ülkemizde. Maalesef oraya daha gelemedik.
0: Peki, can alıcı bir soru sorayım mı?
1: Tabii ki.
0: Kılçık sorularım vardır ya benim, affınıza sığınıyor.
1: Şimdi çok güzel.
0: Bir takımın kötü oynamasına rağmen kazanması bir teknik direktörün başarısı mıdır? Yoksa ertelenmiş bir kriz midir? Bunu özellikle güzel. Beşiktaş ve Fenerbahçe için soruyorum.
1: Güzel. Şimdi şöyle, siz bir rakibe karşı, biz biraz önce bahsetmiştim. Öngörülmeyenleri öngörmeye çalışıyoruz. Teknik adamlar o kadar her şeyi analiz ediyor ki oyuncuları da burada belirli kalıpların içine sokup belli beklentiler içinde teknik direktörler ve analiz grupları her hafta içinde bireysel hem kolektif açısından çalışılıyor. Ama sonuçta bu oyun bir kaos oyunu. Yani biz öngörmeye çalışıyoruz ama artık oyunun içerisinde o kadar çok bilinmediği ortamlar var ki her saniye olay değişiyor zaten. Sonra rakibin analizi yapıyorsunuz sonuna kadar ama rakip farklı bir oyun tahtasından çıkıyor. Oyun içinde gelişen sistemler farklı oluyor. Dolayısıyla bana göre artık biz ondan hep basıyoruz, öngörmeye çalışıyoruz ama bunlar mümkün değil neredeyse. Dolayısıyla o baskılar tabii ki kulüplere ait, kendilerine ait olan bir baskı oluşuyor. Yani bir vakum oluşuyor. Sonuçta Fenerbahçe uzun yıllardır ne Şampiyonlar Ligi'ne gidebildi ne de şampiyon olabildi. Bu eskiden Galatasaray için geçerliydi. Dolayısıyla burada çok o kadar çok baskılar yaratıyor ki, suni baskılar yaratıyor ki altından çıkamıyorsunuz. Yani sadece bir teknik adamın saha içine biraz endekslenebilirse zaten o zaman bir sıkıntı olacağı düşünmüyorum. Ama olay öyle bir duruma geliyor ki artık hem yönetim hem medya hem taraftar hem yönetim artık olayları biz bildiğimizi zannediyoruz, anladığımızı zannediyoruz ama orası olay biraz bir farklı boyutlarda zannediyorum. Bir oyun artık o kadar çabuk oldu ki, oyun içinde o kadar çok gelişmeler var ki bunları biz tek başına artık bir teknik adam halletmesi mümkün değil.
0: Hocam son sorum ama hayli kazık. Muhsin Ertuğral hocama diyorum ki sınırsız bir bütçe verdim size. Ben de başkanım. Ama bir de UEFA bize transfer yasağı koydu. Şimdi mevcut kadroyla da ben şampiyon olmanızı istiyorum. Soru burada. İlk değiştireceğiniz şey futbolcu mudur? Sistem midir? Zihniyet midir?
1: Güzel. Şimdi bu beni bugün bayağı bir zorladım.
0: Estağfurullah hocam. Siz her sorunun üstesinden gelen bir kimlik olduğunuz için o yüzden rahatlıkla soruyorum.
1: Canım benim, çiçekler için çok teşekkür ederim. Bir dahaki sefere bir yemeğe davet edebilirim seni.
0: Hocam gönüllerimiz bir, siz her zaman davet ediyoruz. Ben yazın artık burada kış olduğunda Güney Afrika'ya gelip oradan yayın yapacağım.
1: Mutlaka beklerim.
0: Kıştan nefret ediyorum çünkü, hocam ben.
1: Değil mi? Hepimiz öyle. Hepimiz evet. Öyle. Şimdi zihniyet değiştirmek biraz zor, uzun. Uzun sürer. O da biraz bir kültürel açıdan, bir de sosyal açıdan, bunları hepsini içine katmak gerekiyor. Bunu saatlerce konuşabiliriz. Sistem değiştirmek o kadar kolay bir şey değil. Yani sistemi sayısal olarak görüyoruz. 4-4-2-3-5-2 falan. Sistem o değildir. O sadece pozisyon spesifik. Başlama noktasıdır bir takım için artık. Onları da artık konuşmamak gerekiyor aslında, ama kolektif anlamını değiştirmek tabii çok önemli. Bugün o kolektif oyun tarzının içinde, yani oyuna verdiğiniz, takıma yolda karşılaşmaya çıkarttığınız bir konseptle birlikte oyuncuların bu konsepte uyuması, kolektif anlamında o konseptin içinde de o bireysel yeteneklerin su üstüne çıkması. Bunlar günlük çalışmalarda, haftalık çalışmalarda teknik direktörün dokunabileceği ortamlar. Ama öbür ikisine biraz sıkıntı olacağını düşünüyorum. Çünkü bir sistemler uzun sürer. Ama hafta içindeki çalışmalarınızda konsept çalışmanız ve kolektif anlamında bana göre onlar günlük çalışmanın içinde gelişebilir.
0: Hocam harikasınız ama maalesef süremiz sizde o kadar hızlı akıyor ki İlhan abiye istekte bulunacağım, böyle 2 saat sadece sizle program yapmak lazım.
1: Mutlaka, çok çok sevinirim, buradayım da ay sonuna kadar buradayım.
0: Ben de geliyorum zaten, Allah nasip ederse görüşürüz.
1: Tamam, mutlaka, tamam. Sevgiler, iyi yayınlar.
0: Saygılar sunuyorum. Efendim Muhsin Ertuğral'dan.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: saniye.
1: Saygıdeğer dostlar, beraberliğimiz devam ediyor ve sizlerden gelen çok değerli mesajlar var, hemen onları okuyorum. Sevgili Kral Muhsin hocama sevgiler demiş ve Afrika'ya sevgiler. İsmail'den gelmiş soruları da var ama maalesef soramadık. Keza Derfi Yunustane'den gelmiş. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Aleyküm selam, kolay gelsin. Avrupa maçlarında oynayacak takımlarımıza başarılar diliyorum. Beşiktaş genç iyi bir sağ kanat oyuncusu aldı, tebrik ederim demiş. Ben Q'dan gelmiş. Devam edelim. Selam Emre abi. Umut ben. Sabahları seninle güne başlamak o kadar güzel ki. Abi ben Fenerbahçe taraftarı olarak senden bugün takım nasıl oynamalı? Senin kıymetli öngörün nedir? Az sonra bunu hocalara soracağız. Beşiktaş Trabzonspor'a da başarılar dilerim demiş. Siverekli'den gelmiş. Ahmet Burçun'dan gelmiş. Az önce çaldığım Nazım Hikmet'in o müthiş destanı ve Gence Erkol'un harikulade yorumu ve ardından da Atatürk'ün 26 Ağustos'ta başlattığı o büyük tavsiye 22 gün 22 gece 9 Eylül devamında adeta vatan topraklarının her santimetre karesini düşmandan kurtardığımız o destansı hikayeyi gözyaşlarıyla dinlediğinizi söylüyorsunuz hepiniz. Teşekkürler. Gözyaşlarıyla dinlemeyin dostlar. Kalbiniz ve aklınızla dinleyin. Çocuklarınıza anlatın ki biz bir daha böyle destanlar yazmak zorunda kalmayalım. Ve Cezmi Turan hocam bizlerle birlikte. Hocam günaydın.
0: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Emre. Kolay gelsin.
1: Sağ olun, saygılar hocam. Cezmi hocam biliyorsunuz çok değerli bir isim. Yıllarca Türk futbolunda özellikle altyapılarda görev aldı. Ve özellikle Fatih hocamla milli takımlarla Avrupa üçüncülüğünü yakaladı. Elit Genç Futbolcu Gelişim Departmanı'nı kurdu ve akademi liglerde onların bir noktaya gelişinde çok önemli roller üstlendi. FIFA'nın Türkiye Teknik Koordinatörlüğü'nde bulundu. Ama asıl önemli olan İRA. Burada İRA'ya da bir parantez açmak lazım. İRA eğitmenliği çok az kişinin sahip olduğu bir kavram. Hocam müsaadenizle bunları anlattım. Çünkü ne kadar değerli ve özel olduğunuzu dinleyenimin de bilmesini isterim.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi... bilmiyorum, başlayalım, nasıl başlayalım?
1: Hocam Fenerbahçe ile başlayalım. Mesela siz bugün Lyon karşısına, seyircimizin de sorusuna yanıt olsun, nasıl bir Fenerbahçe çıkartırsınız?
0: Öncelikle şunu iyi tespit etmekte yarar var. Fenerbahçe'nin elinde bir şans var. İstanbul'da galibiyet bizim önemliydi, fakat orada galip gelebilir mi? Evet, gelebilir. Fakat burada realiteyi doğru kullanmak, realiteyi doğru kabullenmek lazım. Fenerbahçe bugünkü maçı kazandığı takdirde ne kazanacak? Bir defa çok uzun yıllardan sonra Şampiyonlar Ligi'ne girmenin kulübe getireceği artı prestij, çok ciddi ekonomi, oyunculara moral, teknik heyete moral, yönetime moral, taraftara moral, ülkeye moral ve çok ciddi ülke puanı. Galatasaray'la beraber Şampiyonlar Ligi'nde o zaman iki tane kulübümüz olacak. Bu çok önemli bir husus. İkincisi ise Fenerbahçe bugün nasıl oynamalı? Öncelikle Fenerbahçe'nin eminim teknik heyet, İsmail Kartal bunu çok iyi düşünmüşlerdi. Fenerbahçe bu akşam saat Türkiye saatiyle 10'da oynayacağı maça öyle ilk başlarda özellikle 15-20 dakikayı sadece dengelemeye çalışmamalı. Tam tersine Lyon'a şu mesajı vermeli. Biz buraya beraberliğe gelmedik. Biz buraya maçı kazanmaya geldik ve maçı kazanacağız izlenimini vermeli. Ne yapabilir? Maçın başında yapacağı biraz baskı, top kazanması, birkaç tehlikeli şut denemesi. Bakın bu çok önemli. Bu maçtan bu sinyali vermesi çok önemli. Bir diğer konu ise Fenerbahçe'nin bugünkü maçta topa sahip olmak başka, biliyorsunuz. Ben bunu sık sık tekrar ediyorum. Topa sahip olmakla oyuna hükmetmek çok başka. Fenerbahçe'nin oyunun topu %60'ını elinde tutmak, oyunu kontrol etmek, buna ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin sadece topa sahip olduğu anlarda topu doğru ve etkili kullanmaya ihtiyacı var. Bakın bu çok önemli. Dolayısıyla kontrollü oynamakla pasif oynamak arasındaki farkı doğru anlaması gereken bir maç. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ilk hedefi savunmak değil, oyunu kontrol etmek olmalı. Yani oyunu kontrol etmesi çok önemli. Dolayısıyla yani şu hataya kapılırsa çok büyük negatif bir oyun oluşur. O da olmaz diye temenni ediyorum. Yani deplasmandayız. Tamam, yenmeye geldik ama önce gol yemeyelim diye geriye çekilmesi de büyük hata olur. Bunu yapacağını zannetmiyorum. Çünkü Lyon takımı çok atletik bir takım. Geniş alanı çok iyi kullanan oyuncuları var. Özellikle Nomah ve Fofana gibi. Ve buna üçüncü orta sayı merkez hücumdan bunlara büyük destek veren Openda çok etkili oyuncular. Dolayısıyla Lyon'a sürekli topu vermeyecek Fenerbahçe. Kendi sahasında o zaman ritim kazanabilir. Fenerbahçe ritmi kazandığı anda etkili olur. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin mutlak sahibi, yani topa sahip olması, bu bölümleri yaratması lazım. Ve bir diğer konu ise Lyon'un, ki bak Lyon da baskı yapacak. Lyon'un da baskısını kırdıktan sonra oyunu çok çabuk rakip alana taşıması lazım. Burada merkez savunmayla orta saha koordinasyonu çok önemli. Dolayısıyla Lyon biraz evvel söylediğim gibi geniş alanda çok etkili oyunculara sahip. Orta sahası çok çalışıyor. Orta sahasındaki Amerikalı oyuncu Tanner Tasman, sol tarafta oynayan hatırladığım kadarıyla Tyler Morton, İngiliz oyuncu. Sağda da Tolisso zaten geziyor. Tolisso çok etkili bir oyuncu, çok deneyimli. Altyapıdan yetişmiş Olimpik Lyon'da. Uzun yıllar Bayern Münih'te oynamış, tekrar Olimpik Lyon'a dönmüş bir oyuncu. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin buna çok dikkat etmesi lazım. Bu arada biraz evvel söylemiş olduğum gibi merkez savunmanın orta saha bağlantısının kopmaması lazım. Dolayısıyla Lyon önde baskıya geldiğinde sadece uzun top atıp eğer Lukaku oynarsa, ki bana göre oynaması lazım, en azından Lukaku'nun sahada olması bile büyük bir karşıya mesajdır. Dolayısıyla Lukaku'yu yani topu sahip olduktan sonra uzun top atıp Lukaku'yu yalnız bırakmak da çok büyük yanlış olur. Bu arada pas destek ve üçüncü adam bağlantıları ve merkezden çıkış önemli. Bugün bildiğiniz kadarıyla Asensio yok. Dolayısıyla Kerem yok. Bu arada Fenerbahçe ortasında geri elinde kalan Kante ve Guendouzi. İsmail Yüksek'te başlar mı? İsmail Kartal biliyor artık onu. Fakat bugünkü maçta en önemli konulardan bir tanesi. Takımda oynayacak olan oyunculara şunun çok iyi anlatılması lazım. Eminim anlatacaklardır bunu. Çünkü onlar gerçeği takımın içinde yaşıyorlar, İsmail Hoca ile beraber oyuncular. Baskıyı kırdıktan sonra Fenerbahçe'nin bir hatası var. Baskıyı kırdıktan sonra dikini oynamıyor. Hemen yanına papas veriyor. İşte bunu yapmaması lazım. Baskıyı kırdıktan sonra eğer dikini oynar, kanatlardan da Lukaku'ya büyük destek olursa Fenerbahçe çok etkili olur o zaman. O zaman beklediği golü bulabilir, hatta golleri bulabilir. Bu arada kanat oyunu oynayacak olan Greenwood, sol tarafta kim oynar, Nene ile mi başlar, Oğuz'dan mı başlar onu bilmiyoruz. İsmail Hoca biliyor. Fakat burada en önemli şey kanat oyuncularına şunun çok iyi anlatılması lazım. Bu uzun yıllardır oynayacağı tek maç. Bugün çizgiye saklanmamaları lazım kanat oyuncularının. Çok fazla savunma arkalarına orta saha topu aldığında penetrasyon koşulları yapmaları lazım. Ki Lukaku'ya ya da Santfor oynayacak, Talisca ise Talisca'ya destek vermek lazım. Santfor her kim oynayacak onu bilmiyoruz. Talisca mı oynayacak, Vedat Muriq mi oynayacak onu bilmiyoruz. Ve ilk maçta Vedat Muriq arkasına Talisca başladı. Ya ben olsam Lukaku ile başlarım. Tabii ama yine takımın teknik direktörü, esas bu konunun hakimi o. Fakat bu arada önemli olan Lukaku'nun da verimli olması için mutlaka Lukaku'ya boş koşudan ziyade ayağına topu attığınızda onun çok duvar pasına ve penetrasyon koşusuna ihtiyacı var. Dolayısıyla kenarlardan kaliteli servis şart. Kaliteli servis attıktan sonra aynı anda iki kanat bekini, iki kanadın da aynı anda hücum etmesi de yanlış olur. Çünkü artık modern futbolda hücum ederken alacağınız pozisyon topu kaybettiğinizde de doğru olmalı ki çabuk savunmaya dönün ya da topu kaybettiğiniz yerde topa doğru basıp baskı yapıp kazanabilirsiniz. Dolayısıyla Eğer Lukaku'yu oynatırsa bu sefer Lukaku eminim iki stoperini hapsedebilir. Hapsedebilir Lyon'un. Bu arada bu arada kanat oyuncularımızı da Fenerbahçe'nin kanat oyuncularına da büyük bir alan ortaya çıkar diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunun ötesinde sevgili Emre, Fenerbahçe bugün disiplinli oynamak zorunda ve en önemlisi doğru takım mühendisliğinin yapılması ve bugün en doğru oyuncularla oynamak lazım. En iyi oyuncuyla oynamak lazım. Ve bugün çok stratejik planla oynamak
1: Evet.
0: lazım. Çok stratejik planlı. Çünkü yapacağı bir hata pahalıya mal olur. Bence bunun bilincindeler. Dolayısıyla yapılması gereken en önemli burada konu hücumdaki oyuncuların da Fenerbahçe topu kazandığı andaki etkileri çok önemli. Buradaki aksiyonları çok önemli. Yani biraz evvel bahsettiğim gibi kanat oyuncuları çizgiye saklanıp kalmayacaklar. İçeri girip de illa orta atmak zorunda değil. Lukaku'yu ya da Santifor'u doğru kullanmak lazım. Yani mesela Talisca'nın bugün çok şutlarına ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. İnşallah onlar maçın başında gelir. Talisca beklerken orta sahadan başka diğer oyuncular da şut atabilir. Çünkü maçın başında şu izlenimi ona vermek çok önemli. Biz buraya bu maçı kazanmaya geldik arkadaş. Dolayısıyla ben bugün bu maçı kazanacağım. İzlenimi vermek zorunda Fenerbahçe. Bütün temennimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılması. Fakat esas en önemli söylem sahada. Dolayısıyla bu arada en önemli konulardan bir tanesi takım topu kaybettiğindeki kompakt olması. Yani birbirine yakın destekli olması. Bu çok önemli. Yani Fenerbahçe eğer özellikle hücum ederken topu kaybettiğinde çabuk toparlanabilirse tekrar ikinci baskı yapıp belki golü bile bulabilir. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye bu akşam için çok başarılar diliyorum. İnşallah Fenerbahçe adına uzun yıllardan sonra Şampiyonlar Ligi gerçekleşir. Ama bunun için çok çalışmak lazım. Dolayısıyla doğru bir iş yapmak istiyorsak yanlış adamla doğru sonuç alınmaz. Bugünkü maça en doğru oyuncunun oynaması lazım. Yani özellikle Oğuz'a, Nene'ye oyuna girdiklerinde, özellikle Oğuz'a topu aldığında illa garanti pas yapmak hücum oyuncusu demek değildir. Riski alıp birebir adam eksiltmesi lazım. Onun da Nene'nin de. Birebir adamı eksiltmeye çalış, kaybet topu ama eksiltmeye çalış. Topu alayım yana vereyim. Hayır olmaz mı? Onun için Oğuz kendi yeteneklerinin çok farkında olması lazım. Çünkü çok süratli bir oyuncu. Boş koşuyu doğru uygularsa birebir de geçemeyeceği oyuncu yok diye düşünüyorum. Onun da Kerem'in de. Hatta Nene'nin de. Dolayısıyla Nene'nin de Fenerbahçe'ye geldiğinde eğer oynayacaksa bugün çok dikkat etmesi lazım. Hocanızın dediklerini birebir yapması lazım. Onun için bekleyip göreceğiz. Bak bu akşam için temennimiz iyi bir futbol seyredelim ve sonuçta gülen Fenerbahçe olsun diye temenni ve dileklerde bulunuyorum sevgili Emre.
1: Mükemmel anlattınız. Cezmi Turan hocamla birlikteyiz. Birazcık da bugüne dönelim. Poku transferini gerçekleştirdi Beşiktaş. Alanya yenilgisi sonrasında 23 yaş altı bir transfer. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Pokoz iyi bir futbolcu. Dolayısıyla bunu uzun zamandır herhalde eminim seyrediyorlardır. Ve bu sene Beşiktaş'ın özür dilerim. Beşiktaş'ın bu sene zaten yönetim olarak izlediği iyi bir yol var. Tabii bunda Önder Özen'e de parantez açmak isterim. Önder Özen'in de oraya gelmesi tabii ki eskiden Beşiktaş'ta çalışmış. Bu sefer neyin daha iyi yapılması gerektiğini iyi bilenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu seneki Beşiktaş'ın artık uzun zamandır özlenen Beşiktaş'ı tekrar yaratma adına doğru atışlar hocasından başlayarak doğru transfer politikasını şu ana kadar izlediğini düşünüyorum. Dolayısıyla Poku'nun da zaten şu anda iyi oynamaya bak yani son maçta Alanya'ya Beşiktaş mağlup oldu ama bu ligin hazırlık sezonundan bu tarafa iyi performans ve iyi bir çizgide yükseliş gösteren bir Beşiktaş var. Özellikle Avrupa maçlarında UEFA playoff maçlarında gösterdiği performans bunu gösterdi. Poku'nun da mutlaka büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum ama tabii bu oyuncular geldiği zaman sevgili Emre hemen Sihirli değnek yok. Ayakları sihirli değil. 2 dakikada geldikleri yer gibi başarılı olsunlar. Bir adaptasyon süreci çok önemli. Bakın bu aynısı Muhammed Salah için de geçerli. Dolayısıyla bunların Liverpool'da oynadığı gibi gelip Trabzon'da oynamasını beklemeyin. Poku'nun transfer olduğu yerden buraya geldiği gibi oynamasını beklemeyin. Onun için takım içindeki sosyal çevresi de çok önemli. Antrenman içindeki sosyal çevresi de önemli. Diğer oyuncuların vereceği katkı çok önemli. Dolayısıyla etrafındaki oyuncuların zenginliği aynı geldikleri takımdaki aynı oyuncular olmak zorunda değil. Dolayısıyla transfer edilen oyuncunun yeteneklerinin doğru kullanılması adına takım mühendisinde görev verilecek oyuncuların rolü de çok önemli. Dolayısıyla Poku transferi çok olumlu. Şu ana kadar Beşiktaş'ın yaptığı transferlerde. Bilmiyorum Salih Özcan'ın sakatlığı devam ediyor mu? Çünkü Salih orta sahada çok etkili bir oyuncu. Orkun'la da çok iyi anlaşıyorlar. Onların da maçı yarın bildiğim kadarıyla Zalgiris'te değil mi Emre?
1: Evet, yarın.
0: Evet, yani Beşiktaş'ın turu geçeceğini yani garanti demeyeyim ama geçtiğini düşünüyorum. Diğer taraftan Trabzonspor var. O da French Forest'te deplasmanda oynayacak. Bakın aynı şekilde Trabzonspor'da Fenerbahçe gibi oynamak zorunda. Trabzonspor'da French Forest'a ilk maçta mağlup olmasına rağmen yani Macaristan'daki maçta maçın başında onların da şu izlenimi vermesi lazım. Buraya maçı kazanmaya geldik biz. Bu turu biz geçeceğiz. Siz bizi yendiniz orada ama burada oyunu biz kazanacağız izlenimi vermesi lazım. Dolayısıyla Trabzonspor günden güne gelişen bir takım. Fatih Tekin'in de olumlu çalışmalarını izliyorum. Dolayısıyla eminim doğru oyuncularla oynayacaktır. Yeni gelen Fabinho'nun hemen oyun hazır olduğunu düşünüyorum. Fabinho oyun içerisinde kullanılabilir. Dolayısıyla zaten Liverpool'da da Muhammed Salah'la beraber oynadılar. Bir ara çok iyi oynuyordu Fabinho. Jürgen Klopp zamanında baya baya iyi oynuyordu. İnşallah aynı performansını Trabzon'da da verir. Takımlarımıza başarılar diliyorum. Yani bizim ülke olarak puana çok ihtiyacımız var. Çünkü ülke puanının yükselmesi gelecekte de Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Ligi'nde filan daha çok önceliğimiz olması, daha iyi gruplara gitmemiz, daha birinci torbalarda kalmamız ülke adına çok önemli. Ve takımlarımıza bir de bunun ekonomik girdisi var. Dolayısıyla takımlarımızın hepsine başarılar diliyorum. Ama bu akşam Fenerbahçe'nin maçı özellikle uzun yıllar sonra oynanacak çok ciddi bir final. Bence Fenerbahçe'nin de bu oynayacağı Olympic Lyon maçında rakibin yapısını çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla çok atletik ve genç bir takıma karşı oynayacaklar. Dolayısıyla Fenerbahçe'de eksik oyuncularına rağmen bu maçı kazanabilir ama doğru oynamak zorunda. Doğru oynamak zorunda. Onları da biraz evvel yorumlamıştım zaten. Evet sevgili Emre.
1: Hocam harikasınız ama süremizin sonuna geldik. Affınıza sığınarak.
0: Okey.
1: Muhteşem yorumlarınız için teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Hepinize iyi yayınlar. Herkese güzel, sağlıklı bir gün diliyorum. Kolay gelsin.
1: Saygılarımla hocam. Evet, saygıdeğer hocam Cezmi Turan'la birlikte olduk. Çok değerli bilgiler aktardı bizlere. Ve bu kıymetli bilgilerden dolayı çok ama çok teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi çok değerli bir dostumuz bizlerle birlikte olacak. Serdar Göçmez hocam bizlere merhaba diyecek. Ve onu yayına alacağız. Selim Gezer'le de konuştuk. Sank Holding Yurt Dışı İstekler Yöneticisi. 3 dakikalığına görüşlerine yer vermek istiyorum. Çünkü özellikle son dönemde yaşanan sürece ilişkin farklı bir bakış açısı var. Ve hocamın bu farklı bakış açısını bir beraber dinleyelim istiyorum. Reklamlara gitmeden önce sonra da Tarkan 7 Yıldız'a gideceğim Avusturya'ya. Serdar Göçmez hocam da bizlerle birlikte. Çok değerli hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, günaydın Emre Bey. Nasılsınız?
1: Sağ olun, saygıdeğer hocam. Siz nasılsınız?
2: Sağ olun, ben de iyiyim. Bugünkü maçla ilgili konuşmak istiyorum Fenerbahçe adına. Aslında biraz geçmişten gelerek, yani biraz hafızalarımızı tazelerek konuşmak istiyorum. Hatırlarsanız Gençlerbirliği maçında İsmail Kartal rotasyona gittiğinde hepimiz çok eleştirdik. Yani dedik ki arkadaş bir maç öncesinde takımın yarısı değişir mi? Ve o maçta ciddi bir mağlubiyet aldık. Aslında pozisyonlar da buldu Fenerbahçe ama ciddi bir mağlubiyet aldık. Görüyoruz ki Lyon bu hafta 11 oyuncusunun tamamını değiştirmiş. Ve buna rağmen de kendi liginde kazanabiliyor. İsmail Kartal'a ciddi eleştirilerimiz vardı Asensio ile ilgili. Asensio'nun 90 dakika maç oynayıp oynayamayacağı ile ilgili. Ama bugün bakıyoruz ki Asensio 70 dakika oynadı ve Adele sakatlığı yaşadı. Yani burada açıkçası ben İsmail Hoca'ya yapılan eleştirileri doğru bulmuyorum. Emre Bey. Bununla birlikte bugünkü maça gelecek olursak bence bugünkü maçın anahtarı bizim yine beklerimiz olacak. Çünkü rakip takımın ciddi manada bekleri çok hızlı. Bir anda içeriye girip orta açabiliyorlar. Bu da Akke'nin ve Şikrin yarın performansı da çok önemli. Ama bence Fenerbahçe ileride top tutup düzgün bir şekilde, mantıklı bir şekilde hareket ederse ben bugünkü maçı kazanacağımızı düşünüyorum Emre abi.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz, burayı da konuşalım dediğiniz bir nokta?
2: Kesinlikle bugün Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyoruz. Bence Fenerbahçe'nin bu sezonki geleceğini belirleyecek bir maç. Kesinlikle akıllı oynamalıyız. Çok önde basmak bize yaramayacak. Biz taraftar baskısına alışkın bir takımız. İsmail Kartal hatırlarsanız en sonki sezonda Galatasaray deplasmanında o ciddi taraftar baskısına rağmen kazanmayı başarmıştı. Bence bugün de bu başarıyı sağlayacak kadromuz mevcut. Umarım bugün turu geçen taraf Fenerbahçe olacaktır diyorum Emre Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Serdar Göçmez hocam bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz. Bir reklam arası. Ardından Avusturya.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.
3: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında birbirinin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
4: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Tarkan Yedi Yıldız'la birlikteyiz. Çok değerli bir isim. Bizlerle teknik direktörümüz, özellikle altyapılar konusunda önemli yüzlerden biri. Bu arada gelen bolca mesajınız var. Onları da okuyayım. Yunus Balyer diyor ki iki maç içinde doğru, iki maç içinde aynı süre dinlenme var. İsmail Kartal biz 2,5 gün dinlendik, Lyon 7 gün dinlendi gibi bir değerlendirme yapmadı ama yapabilir mi demiş. Ahmet Burçin Sarı'dan gelmiş değerlendirme ve Tarkan'a soralım. Tarkan nasıl biliyorsun maçı bekliyorsun?
1: Emre abi günaydın, iyi sabahlar. Lyon maçı Fenerbahçe için hiç kolay olmayacak. Çok zor bir karşılaşmaya çıkacak. Çünkü Lyon takımı da bu turu çok istiyor. Fenerbahçe de çok istiyor. İlk maç 1-1 berabere kalmıştı. Ben Fenerbahçe'nin daha defansif ağırlıklı bir ilk 11'le sahaya çıkacağını, maçın skoruna göre de İsmail Hoca'nın kadroda değişiklikler yapacağını, B planı devreye sokacağını düşünüyorum Emre abi. Fenerbahçe İsmail oynayabilir Asensio veya Talisca'nın yerine. Asensio sakat galiba. Talisca'nın yerine İsmail ile başlayabilir orta sahada. Çünkü ilk etapta gol yememesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. İlerleyen dakikalarda gol atma olasılığı da daha fazla artacaktır. Çünkü Lyon takımı ikinci yarı istediği skor alamazsa biraz da arka alanda açıklar verebilir. Ve burada bu maçta Kerem'in olmaması Fenerbahçe açısından bayağı bir eksiklik. En olması gereken maçtı. Maalesef Kerem bugün sahada olamayacak sakatlığından dolayı. Emre abi umarım Fenerbahçe akşam turu geçer, biz de mutlu oluruz.
0: Selamünaleyküm, iyi yayınlar Emre abi. Ben bütün takımlarımız inşallah tur atlayacağını düşünüyorum. Seni seviyoruz. İyi yayınlar demiş, İstanbul'dan İzzet'ten gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Tarihin en kötü Lyon'u Fenerbahçe'ye elemesini canı gönülden istiyorum. Bunu geçen senelerde Fenerbahçe taraftar sosyal medyada Galatasaraylar için yapmış. Bir Galatasaraylı yazmış. Yani bu kadar zıtlaşmak doğru mu?
1: Emre abi maalesef ülkemiz her konuda kendini zıtlaştırma yönünde biz dünyada tek olabiliriz. Yani bir
0: Yılmaz Bölge'den
1: Fenerbahçeli, bir
0: gelmiş bu arada
1: Galatasaraylı,
0: mesaj.
1: yani bir Fenerbahçeli, bir Galatasaraylı Fenerbahçe'nin, bu Galatasaray'ın başarılı olmasını istemez ama ülke puanının eksik olduğu yerde biz Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gidiyoruz, nasıl gideceğiz? Bunun hesabını yapıyorlar mı acaba? Biz yani öyle allım şallım bir futbol ülkesi değiliz. Ülke puanımız da böyle İngiltere, Portekiz seviyelerinde de değil. Peki Fenerbahçe'nin kaybetmesi bana ne fayda sağlar? Galatasaray'ın kaybetmesi bana ne fayda sağlar? Ülke puanını düşürür. Kendi ligimizdeki kısır yarıştan mutlu mu oluyor bu insanlar? Demek ki mutlu oluyorlar. Ülke puanının ciddiyetinin farkına varmak zorundayız. Ülke puanımız yani yükselmiyor. Yükselmesi lazım. Bunun için de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ve diğer Anadolu kulüplerinin Avrupa'da başarılı olması lazım. Hani onlar yenildiği vakit sen sadece nefsini tatmin edersin. Ama gerçek tabloda ülke futboluna zararı oluyor bu mağlubiyetlerin, bu kamp. Yani bu puan kayıplarının Emre abi. Gerçeklerle yüzleşmemiz ne zaman tam olarak gerçekleşir? Bilemiyorum Emre abi. Yani Galatasaray, Trabzonspor şampiyon olduğu zaman Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Kopenhagen'de. Galatasaray şampiyon oldu. Playoff'la Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Böyle mi olması lazım, ülke futbolumuzun bu hale mi düşmesi lazım? Ben katılmıyorum dinleyicimizin
0: Dün akşam
1: fikirlerine.
0: İsmail Kartal, ben dinlemedim basın toplantısını. Maçın teyrini istedik ama yapmadılar. Onlar bizden daha çok dinlendiler mi dedi. Yani ikisi de aslında aynı gün
1: Evet,
0: oynamış.
1: evet, evet. Öyle öyle dedi, ben de dinledim.
0: Ya
1: Öyle
0: bugün
1: söyledi.
0: yani
1: Maalesef orada
0: biz
1: bir
0: geri zekalı
1: öyle bir
0: değiliz
1: yanlış
0: mi?
1: bir cümle
0: Doğru mu?
1: kullandı.
0: İkiniz de aynı gün oynadınız. İkiniz de 22 Ağustos'ta. Biriniz Toulouse'la oynadı. Biriniz de işte kazandınız, maçın heyecanını yaşadınız. Yani anlamakta zorlanıyorum hocam ya.
1: Emre abi şunu bir kere belirtmek istiyorum. İsmail Kartal asla Fenerbahçe seviyesinde bir hoca değil. Maalesef Fenerbahçeli kimliğiyle Fenerbahçe'de her defasında şans bulabilen bir isim. Burada belki şunu anlatmaya çalışmıştır. Lyon rotasyonlu bir kadroyla lig maçına çıktı. Bugün sahaya çıkacak ilk 11'in çoğu lig maçında oynamadı. Muhtemelen onu kastetmek istedi ama sen de Konya maçında rotasyonlu kadroyla çıkabilirdin. Bu teknik direktörlerin kendi tercihi. Yani Lyon'la arasında çok bir maç farkı yok yani. Burada İsmail Kartal niye böyle bir açıklama yaptı, ben de anlamadım.
0: Peki illaki Şampiyonlar Ligi'nde mi ülke puanı geliyor? UEFA'da veya Kamuflaj Ligi'nde alınan puanlar, onu anlamadım. Kamuflaj Ligi'ne ama 3 kupada, yani UEFA Avrupa Ligi'nde, UEFA Konferans Ligi'nde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımlarınızın aldığı puanlar ülke puanınızı etkiliyor. Bu da sizin sıralamanızı belirliyor. Bu da sizin şampiyon, kupa galibi, ikinci, üçüncü takımlarınızın kupaya nasıl katılacağını belirliyor.
1: Şimdi Fenerbahçe playoff'u geçtiği zaman ekstra puan alıyor mu almıyor mu? Birinci soru bu. İkinci soruda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi demek 35 milyon euro gibi bir gelir demek değil mi?
0: Tabii.
1: Yani tabii sadece
0: ekstra puanlar
1: yani bunun
0: da geliyor bu katılımlardan dolayı.
1: Tabii ekstra puanlar da geliyor. Katılımdan dolayı, Şampiyonlar Ligi'ne katılımdan dolayı ekstra puan da geliyor. Yani bunları yani niye bu kadar basitleştiriyoruz anlamış değilim.
0: Günaydın, bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'ye çok başarılar diliyorum. İnşallah el ele Şampiyonlar Ligi'ne çıkarız. Dün akşamki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını gördük. Pes etmek yok demiş bir değerli dostumuz. İltuğ Güler, inşallah Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni, bak gördün mü? Hani biri dedi ya, şimdi İltuğ var bizim mesela daimi dinleyicilerden biri. Provokasyon karşısında sessiz kalamayan, hemen yanıt veren, inşallah diyor Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'da sıfır çeker. Zaten bizim hayat felsefemiz böyle işte. Yani sen bana bunu yaptın, ben de sana bunu yaptım. Kısasa kısas.
1: Başkasının mutsuzluğundan mutlu olmaya çalışan kafada yapısındayız Emre abi. Hocam.
0: Bak mutlu olma sevdamız da yok, bunu da bilmiyoruz.
1: Yani umarım Fenerbahçe bu akşam bir Galatasaray olarak söylüyorum, kesinlikle turu atlamalı. Şampiyonlar Ligi'nde en son ne zaman iki tane takımla mücadele ettik? Bunu hatırlayan var mı acaba? Ben hatırlamıyorum, unuttum. Yani biraz gerçeklerle yüzleşmemiz lazım Emre abi.
0: Peki devam edelim. Fatih Tekke'nin kovulmalı kadro açıklaması hakkında yorumları ne olur? Büyük takım çalıştırmak zor. Fatih Tekke acaba nasıl olsa da büyük yıldız gelmez Trabzon'a, ben 3-4'te olsam başarılı olurum diye mi düşündü? Bu açıklama özellikle şehirde nasıl bir etki yaratır? Bir de Sallan oyunda olması bütün topları ona atmaya zorluyor gibi bir problem yaratmaz mı demiş.
1: Yaratmaz. Sadece Salah yok bu takımda. Trabzonspor sadece Salah üzerinden de futbol oyunu oynamıyor. Bu takımda Muçi var, Onaçı var, çok değerli oyuncular var. Fabinho'yu da aldı Trabzonspor ama Trabzonspor kabuk değiştirdi galiba Emre abi. Şöyle, olay gibi genç yıldızları çıkarıp satabilme potansiyelinden tekrar eski yüzlere döndü. Olay'ı satıp Fabinho'yu orta sahaya alması onların vizyonunun değiştiği anlamına geliyor Trabzonspor açısından bakacak olursak. Onlarda da kadro şişkinliği var. Trabzonspor'un biraz yabancı oyuncularından kurtulması gerekiyor. Çok fazlaca gereksiz yabancı oyuncular aldığını düşünüyorum ben Trabzonspor'un. Olay tarzı oyuncular alırken şu anda Fabinho gibi oyunculara yönelilmiş olması Trabzonspor'un artık transfer sürecinde ne tür etkileyecek? Yani lige nasıl yansıyacak? Bunu beklemek lazım, görmek lazım. Fatih Tekke'ye gelecek olursak bence çok gereksiz bir açıklama. Çünkü geçtiğimiz

0: Evet, tekrar birlikteyiz. Bir küçük bağlantı sorunumuz oldu son bölümde. Tarkan'ı yeniden aradım. Yeniden bağlantıyı kurarken siz de müzik akışı dinlediniz. Tarkan hocam, duyabiliyorsun beni.
1: Emrah Fatih Tekke'de kalmıştı. Fatih
0: Evet.
1: Tekke hocamızın bu yapmış olduğu açıklama bence çok gereksiz bir açıklama.
0: Hocam.
1: Sporun kadrosu her daim güçlü olur. Her zaman şampiyonluk kadrosu kurmaya çalışır Trabzonspor. O yüzden ben hala Trabzonspor'un birkaç eksiğinin olduğunu düşünüyorum. Bu eksikleri tamamlayacaklar mı hep beraber göreceğiz Emre abi. Şampiyonluk yarış içinde henüz Trabzonspor'un kadrosunun hazır olmadığını düşünüyorum.
0: Evet, Avusturya ile bağlantıdan dolayı minik bir problem yaşadık ama sorun değil, onu da hemen çözdük. Peki Tarkan, gelen bolca mesaj var. Sana hemen onu okumak istiyorum. Günaydın Emre Bey, ben Avcılardan Kazım. Galatasaraylı olup Lyon'a başarılar dileyen arkadaşa ithafen, hani siyasette takım tutar gibi parti tutmak terimi vardır ya, bence futbolda da parti tutar gibi takım tutan arkadaşlar var demiş. Söz konusu ülke puanıysa bunu düşünmek gerekir diye eklemiş.
1: Emre, maalesef ülkemizde bu tür düşünceler var. Rakip takımların bayrakları çokça açıldı statlarımızda. Yeri geldi Galatasaraylılar yaptı, Fenerbahçe de işte. Bu zaman zaman bu holiganizmin olduğu her yerde maalesef oluyor bunlar. Ben
0: Hocam
1: takılmamamız
0: ben şu
1: gerektiğini düşünüyorum.
0: holiganizmi geçtim de şu noktaya takıldım. Bak, çok özel bir noktanın altını çizdin. Sözünü de balla kestim ama bu konuda biraz öfkeliyim.
1: Tabii ki.
0: Şöyle ki, biliyorsun Ahmet ligimizin yeni takımı. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş gelmiş, sefa getirmiş. Başımızın üstünde yeri var. Ligde de başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon da olurlar. Coşkuyu yaşarlar. Kocaeli'nde maç var. Ulusal marş çalınıyor ve enteresan sesler yükseliyor Ahmet tribününden. Bunu kabul etmiyorum. Yani 62-22'nin gereği neyse o tribüne girenler belli. Bu ülkenin topraklarında bu ülkenin ulusal marşını bir şekilde tepkiyle karşılayacak adamın alnını karıştırırım. Böyle bir hadsizliğe, böyle bir alçaklığa, bak burada biraz daha büyütüyorum işi, böyle bir şerefsizliğe kim imza atıyor ve kim bunu cezasız bırakıyorsa yazıklar olsun.
1: Emre abi, bu sene biraz daha toplumsal sıkıntılar olmamasını diliyorum ben. Çünkü bazı yaralar kaşındıkça sıkıntı çıkabilir. İki
0: Kaşıma
1: tarafın
0: abi,
1: da
0: yani
1: biraz
0: burada
1: da kaşınmaması
0: kimsenin bir
1: gerekiyor.
0: problemi yok. Ben Kürt kardeşimi de, Abbas kardeşimi de, Çerkes kardeşimi de, Laz kardeşimi de, Yörük kardeşimi de hepsini çok seviyorum. Bu toprak, bu bayrak altında yaşamanın onuru, haysiyeti, heyecanı ve coşkusunu kalbinde hisseden herkesle ortak değerlerde buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ve bu ülkenin ortak değerlerinden biri bayrağı, bir diğeri ulusal marş. Ya bundan daha kıymetli ne olabilir sevgili Tarkancığım? Sen Avusturya'da Avusturya Ulusal Marşı'nı birilerinin tepkiyle karşıladığına tanıklık edebilir misin? Böyle bir şey olabilir mi?
1: Asla böyle bir şey olamaz
0: Bu
1: Emre abi, asla.
0: cezasız kalır mı?
1: Yani cezasız kalmaz, yani bunun bedeli de ağır olur. Yani sonuçta ulus devlet gerçeği var dünyada. Her devletin kendi marşı, kendi bayrağı var. Hiçbir devlet içerisinde bugün Almanya'da, Avusturya'da hiçbir yabancı veya

0: Ama dediğim gibi
1: Evet.
0: dediğin çok doğru. Ulus devlet, bayrak ve en önemlisi ulusal marş, kırmızı çizgiler. Bunlara halal getirecek bir yaklaşımı ben radyocu olarak her zaman dile getiririm. Sonuçları ne olursa olsun. Yani benimle ilgili hangi sonuca varacaksa varsın, benim için bayrağım ve ulusal marşım kırmızı çizgimdir. Bununla ilgili olumsuz yaklaşımda bulunan herkesi de buradan kınarım. Kim olursa olsun. Ve ben 6222 ile Kocaeli Savcılığı'nın bu konuyla ilgili hızlıca sporda şiddetin önlenmesine dair kanuna binaen hamle yapmasını bekliyorum. Çünkü dinledik, duyduklarımı
1: Umarım
0: kulağıma mı inanacağım, gözlerime mi inanacağım, yoksa yok öyle bir şey falan diyen hokkabazlara mı inanacağım?
1: kanunlar herkes için eşittir ve bunu yapan saygısızlar da gerekli cezayı alır Emre abi. Bunu temenni ediyorum.
0: Bak mesela biri sormuş, statta mıydın? Şahit oldun mu bu olaya? Statta olmana gerek yok hocam. Marş çalınırken hani yayın yapılıyor ya, sesi açıyorlar ya, duyuyoruz ya. Mal değiliz ya, anlıyoruz ya, görüyoruz ya. Yani bunların hepsini gördüğümüz için bunu da dile getirme özgünlüğünü ve özgürlüğünü ortaya koyuyoruz. Ama belki ben eksik gördüm, belki ben yetersiz gördüm. İsteyen olursa, Kocaeli'nde maçta olan birileri varsa hemen bağlanabilir. Yani ben belki kulaklarım, belki o sırada cızırtı oldu. Yani yayıncı kuruluştan bir cızırtıydı bu. Çünkü genelde böyle cızırtıdır bizim için o işler yani. Anlatabildim mi?
1: Emre abi, Emre biliyorsun yazın Türkiye'de bir 4-5 haftalık bir süre geçirdim geçtiğimiz ay. Ben Polat'la Ankara, Eskişehir karayolundaki Sakarya Şehitliği'ni de gezdim. Yani hiçbir hadsiz, hiçbir şuursuz, hiçbir vatan haini bu ülkenin milli marşını ıslıklayamaz. Öyle bir hadde bu ülkenin topraklarında yaşayan hiçbir canlı bu hadsizliği yapamaz. Bu topraklar öyle hani kolay bir şekilde kazanılmadı, elde edilmedi. O yerin altında yatan binlerce kefensiz yatanı, biz hepsini, ruhlarını şad olsun, onlar bıraktılar bize bu vatanımızı. O bayrağın, o İstiklal Marşı'nın onların emeğiyle biz elde ettik. Ve bunu korumak da bizim asli görevlerimizden bir tanesi. O Sakarya Şehitliği'nde çok duygulandım. İnanılmaz, yani şu anda anlatamıyorum. Bunu kelimelerle anlatabilecek bir vasfa sahip değilim. O yüzden milli şuur bilincinden kopmamamız gerekiyor. Futbol sadece futboldur, sadece bir hobidir. Buralarda siyasetin olmaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok öpüyorum Tarkan ama süren bitti.
1: Emre abi, iyi yayınlar diliyorum. Kendine iyi bak, iyi programlar.
0: Tarkan beraber kapatalım. Çünkü yani söylenecek çok söz var. Söylerim de dediğim gibi hani hiçbir şeyden çekilmem. Hukuk kuralları, etik kavramları çok iyi bilirim. Ama son cümlem şudur. Zannediyorum senin de odur. Ve bu ülkede bizi dinleyenlerin birçoğunun budur. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır arkadaşlar.
1: Tabii ki de Emre abi. %100 katılıyorum.
0: Hoşça kalın.
1: Yani hoşça kalın.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
8: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Fenerbahçe Avrupa futbolunun en tanınan santraforlarından birini kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Napoli'den ayrılan 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferini tamamladı. Bikrom lakabıyla tanınan 1.91 boyundaki Belçikalı golcü güçlü fiziği, sol ayağı, sırtı dönük oyunu ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle kariyerine artık sarı lacivertli formayla devam edecek. Peki Romelu Lukaku kimdir? Lukaku'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde Kongo kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol ona babası Roger'dan mirastı. Zaire milli takımda oynayan Roger Lukaku 1996-97 sezonunda Gençlerbirliği forması da giydi. Ancak babasının futbolu bırakmasının ardından aile bütün birikimini kaybetti. Elektriğin ve sıcak suyun haftalarca kesik kaldığı günlerde Romelu henüz 6 yaşındayken annesinin evdeki sütü bütün haftayı yetirebilmek için içine su kattığını gördü. Ailesinin ne kadar zor durumda olduğunu o an anlayan Lukaku annesine her şeyi değiştireceğine ve 16 yaşındayken Anderlecht'te forma giyeceğine söz verdi. Liège altyapısında bir sezonda 76 gol atan Lukaku, babasıyla aynı ayakkabıyı kullanıyor, güçlü fiziği nedeniyle yaşını sorgulayan rakip velilere kimliğini göstermek zorunda kalıyordu. 16. yaş gününde Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yalnızca 11 gün sonra A takımda ilk maçına çıktı. İlk tam sezonunda şampiyonluk yaşarken Belçika Ligi'nin gol kralı oldu ve çocukken annesine verdiği sözü tuttu. 2011'de çocukluk hayalini kurduğu Chelsea'ye transfer edildi. İdolü Drogba ile aynı takımda olmasına rağmen beklediği süreyi bulamadı. Kiralandığı ve Brovich'te attığı 17 golle Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Bir sonraki sezon Everton'a kiralanan Lukaku, başarılı performansının ardından bonservisiyle Merseyside ekibine katıldı. Burada kulübün Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 2016-17 sezonunda futbolcuların oylarıyla sezonun en iyi 11'ine seçildi. Everton'daki çıkışının ardından Manchester United'a transfer oldu. İlk döneminde önemli bir skor katkısı verse de zamanla oyununa ve fiziksel durumuna yönelik eleştirilerin merkezinde kaldı. Kariyerindeki asıl değişim ise 2019'da Antonio Conte'nin Inter'ine gitmesiyle başladı. İlk sezonunda Inter'i UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon takımının hücumdaki lideri olan Lukaku, Inter'in 11 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi ve Serie A'da sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Inter'deki başarısı onu rekor bir bonservis bedeliyle yeniden Chelsea'ye taşıdı. Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde ve finalinde gol atarak kupaya katkı sağladı. Ancak Thomas Tuchel'in sistemiyle beklenen uyumu yakalayamadı. Chelsea'de mutlu olmadığını ve Inter'i özlediğini söylediği röportajda kulüple arasındaki gerilimi arttırdı. Önce Inter'e sonra Roma'ya kiralanan Lukaku 2024 yazında Napoli'ye transfer olarak Antonio Conte ile yeniden buluştu. Napoli'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve kupanın belirlendiği Cagliari maçında takımının ikinci golünü attı. Sonraki sezon geçirdiği ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı ve yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Buna rağmen 2026 Dünya Kupası'nda yeniden sahalara döndü ve Belçika'nın çeyrek finale yükselmesinde önemli bir katkı sağladı. Lukaku milli takım formasıyla attığı 93 golle Belçika tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ülkesinin 2018 Dünya Kupası'nı 3. tamamladığı turnuvada bronz ayakkabıyı kazandı. Ayrıca Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir eleme döneminde en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Onu yalnızca iri ve güçlü bir ceza sahası forveti olarak görmek eksik olur. Lukaku, stoperleri sırtına alabilen, takım arkadaşlarına duvar olabilen, geniş alanda hızlanabilen ve sol ayağıyla az temasta sonuca gidebilen bir golcü. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi şart. Uzun sakatlığın ardından maç ritmi, pres gücü ve dar alandaki ilk kontrolü soru işaretleri oluşturuyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'dan en yüksek verimi alabilmesi için onu hareketli oyuncularla çevrilemesi ve savunma yükünü dengeli dağıtması gerekiyor. Fenerbahçe Lukaku ile hem ceza sahasında güçlü bir bitiriciye hem de şampiyonluk yarışının baskısını defalarca yaşamış bir lidere sahip oldu. Türkiye ile yolu yıllar önce babası Roger'ın Gençlerbirliği dönemiyle kesişen Romelu Lukaku bu kez Fenerbahçe forması giyecek. Peki sizce Romelu Lukaku sarı lacivertli formayla beklentileri karşılayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
0: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: olduğu gibi bir kısa paslar yaptık. Duvar pasları, öyle verkaçlar. Onun sonrasında detayları, ayrıntıları, gelişmeleri de inceleme altına almak üzere yolculuğumuza başladık. Aynı gemideyiz geyiğini yapmayacağım. Kimileri kürek çekerken, kimileri kameralarda keyif sürmesin. Onu her defasında aklıma getiririm ama bugün günlerden Fenerbahçe. Artık kavuşması gereken, bitirmesi gereken bir hasret var. O yüzden camia tek ses, tek yürek, dünyanın en iyilerinin sahneye çıktığı bir arenaya gladyatör gibi hazırlandı. Sonrasında hatta son dönemlerde bu gladyatörle ilgili olarak Spartacus gibi, ondan sonra gladyatör gibi, Denzel Washington'ın ikincisinde izlediğim bir performansıyla son dönemlerde 2024-25'ti galiba Denzel Washington'ın Gladiator 2 filmi, 2025 olabilir, 24 de olabilir, bilemedim ama müthiş bir filmdi. Bora Sivri de her zaman ayrı bir hayat verir Denzel Washington'a sesiyle. Ona da sevgiler olsun. Tabii bir gladyatör gibi hazırlanmak, onun sonrasında yıllardır çekilmiş acıların bir zafere doğru olan yolculuğu gibi incelemek lazım. Bunun bir çalışma durumu, buna bir hazırlık, motivasyon, konsantrasyon, hafif Bizans oyunları falan, her şeyin olması gerekir. Yani mübah dediğimiz bazı konular var ya, sonuç ve niyet tabii ki ön plana çıkıyor burada. O yüzden Lyon deplasmanı hem tarih açısından, moral motivasyon açısından, hem de maddi açıdan çok kıymetli. 4 tane eksiği bulunuyor Fenerbahçe'nin. Fransa'ya götürülmeyen, sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun yanı sıra yine aynı gerekçeyle Mert Günok'la Çağlar Söyüncü İstanbul'da bırakıldı. Hayırlısı oldu gibi de yorumlanabilir ki içlerinden Asensio sadece bir soru işareti gibi kalabilir. Kimileri için diye söylüyorum bunu. Ama Kerem'in yerine sol kanatta büyük bir ihtimalle Nene'nin, Asensio'nun yokluğunda da yine Talişka'nın forma giyebilme ihtimalleri tabii ki ağır basıyor. Bununla alakalı olarak Talişka oynarsa acaba başka bir forvetle çıkabilme cesaretini gösterebilir mi? İsmail Kartal, orasını buyurun beraber tartışalım. Ben ne kadar cesur olun çocuklar, cesur ol hocam, ne yapman gerektiğini biliyon, rakip Lyon falan gibi, hani böyle şeydi, neydi? Survivor Panorama'da var ya bir abimiz, eski spor muhabirlerinden sonra televole dönemlerinde magazin falan yapıp ondan sonra onun gibi düşün işte, öyle bir kafiye kafiye işte, biliyon sen ne yapıyorsun İsmail hocam, seviyon seviliyon falan diye, hani öyle şeyler var, rakibin Lyon, ne yapman gerektiğini biliyon falan diye, yani öyle kafiye kafiye gider yani, sabaha kadar da uzatırım arkasında yon onunla biten her şeyini ya. Şimdi enteresan bir tarafı var. Şimdi Fransız futbolu ve futbola Fransız olmakla alakalı bazı kelime oyunlarını da ekleyebilirsiniz ama Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Lyon'un tribünlerde yaşadığı endişeyi de dile getirmek isterim. Türk taraftarları yine bir Truva operasyonunu gerçekleştirmiş ve ev sahibi taraftarların ait olduğu bölümden biletler satın alınmış, aralara sızılmış, kaynaklar yapılmış. O yüzden yaklaşık olarak Fenerbahçelilere ait 500'e yakın biletin iptal edildiği haberi geldi dün. Lyon taraftarına ait olan bölümlere sızma operasyonu gerçekleştirmiş ve bilet satın almış olan Fenerbahçelilerin 500 bileti iptal oldu. Bununla ilgili olarak hani Lyon'u korku saldı falan diye, yani bu korku saldı gibi bakmamak lazım olaya. Hani orada yaşanabilecek olan olumsuz şeylerin önüne geçilmek adına bir adım atılmış. Öbür taraftan hamleler yapılmış. Doğru olan belki ön plana çıkartılmış. O yüzden böyle şeyler hemen iptal edildi, Fenerbahçelilerin biletleri ellerinden alındı gibi bakmamak lazım. Şeye de bakıyorum mesela. İşte Kıbrıs Rum kesimini bir korku saldı diye haberler de çıktı. Böyle korkularla ilgili olarak konuşunca. Barcelona'nın biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir futbol okulu açması, İspanya'da, daha doğrusu İspanya anlamında sadece Madrid genelinde değil de Katalonya taraflarında, Barcelona taraflarında tanınmasıyla alakalı bir konu oldu. Bu konunun da detayları arasında tabii hemen konu şeye bağlandı. Vay efendim, ne oldu, hayırdır, işte korktunuz mu, öyle mi oldu, böyle mi oldu muhabbetine döndü. Şimdi Gençlik ve Spor eski bakanı, daha doğrusu eski Gençlik ve Spor Bakanı diye yazılır o. Onu da hep yanlış yaparlar. AK Parti İzmir milletvekili kendisi Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barcelona'nın futbol akademisi için Lefkoşa'yı tercih etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Bu aşırı ırkçı odakların taleplerine karşı Rum tarafını sağduyuya davet ediyor. Ve Kasapoğlu şu ifadeleri kullanıyor: Rum tarafının içeriden yükselen radikal seslere paye vermeden sağduyuyla hareket etmesini diliyor. Organizasyonun engellenmesi yönündeki aşırı reflekslerin diplomaside karşılık bulmamasını temenni ediyorum diye de eklemiş. Tabii bu arada Barcelona'nın kampı Güney Kıbrıs'ı çıldırtmış durumda. Rum siyasi çevreleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda o görünürlülüğünü arttırmasından duyduğu endişeyi dile getiriyor. Barça'nın kamp konumunu Lefkoşa, Nordem Kıbrıs, yani Kuzey Kıbrıs olarak belirlemesi Rum kesiminde büyük bir yankı uyandırıyor. Milliyetçi ve aşırı sağcı olan belli partiler var. Onlardan bir tanesi Elam diye hatırlıyorum ben. Elam Partisi. Kampın iptali için İspanya hükümeti ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın girişimlerde bulunmasını talep ediyor. Ağır bir baskı içerisinde sürekli olarak bildiri falan yayınlıyorlar. O yüzden Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu'nun da organizasyonun Kuzey Kıbrıs'ta yapılması için UEFA nezdinde girişimde bulunduğu da gelen haberler arasında yer alınca orada bir kargaşa çıktı tabii. Bu arada işte dünyaca ünlü bir kulübün böyle bir girişimde bulunmasının ardından işte belli ülkelerin UEFA ve FIFA organizasyonlarında Dünya Kupası'nda Somalili, işte vizesi iptal edilen, ülkeye giriş yasağı getirilen hakemin anında sonra Şampiyonlar Ligi finalinde görev verilmesi gibi düşünün. Orada bir birlik beraberlik olabiliyor. Burada yaşanan haksızlıklarla alakalı olarak bir tepkinin, bir beraberliğin oluşumu tabii ki daha önce yaşanan o gizli oluşumların dikkatini çekiyor ve orada duyulan rahatsızlıkları aslında biz burada hep beraber görebiliyoruz. Yani boş işler diye adlandırdığım konu bizim açımızdan tabii ki sevindirici tarafı var ama ben böyle her geçen yıl biraz daha olayın farklı boyutlarda olabileceğini, bu siyasi olan kısmın belki bizden 5 kuşak sonrasında falan çok tanınmayacağını falan düşünüyorum. Yani dünya ortak bir, hani insanoğlu bir gün akıllanacak ve diyecek ki bu su hepimizin, bu ağaçlar hepimizin, bu oksijen hepimizin, bu dünyanın anasını ağlattık, gelin birlik olalıma. En sonunda insanlar kabul görecekler. Hani bir su savaşları falan düşünün, Waterworld falan diye böyle savaşlar falan çıkıyor ya hani. Mad Max gibi çöllerde möllerde yaşayan insanlar biraz petrol, biraz su için yapmadıkları kalmıyor falan. Ya oraya doğru gidecek, boşuna yazılmamış, çizilmemiştir bazı senaryolar. Ya da en sonunda bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz gibi bu dünya artık yaşanacak yer olmadı ve farklı gezegenlerde yeni hayatlar arandı. En yakın gezegen bilmem kaç işte ışık yılı ötede şurada bulundu. Oraya doğru yolculuğumuz başladı. Önce zenginler, sonra fakirler falan diye böyle bir şey olacak gibi gözüküyor. Böyle bir hayat içerisinde gidiliyor. Filmlerde izlerken güzel de hani anlatırken şey oluyor. Ya baba gel, hani kaç yıl sonra işte 5000 yıl sonra falan dünya o kadar yaşamaz ya diye yani. Dünyanın o kadar yaşamama sebebi acaba bu yapılanlar olabilir mi sorusunu sorunca ya bütün suçlu ben değil mi şimdi, hani ben değil mi yani, bütün suçlu ben, sif ona bastım diye ben oldum suçlu yani falan diye. Oraya gider. Var ya bir tane adam sokakta çıkıyor, şey yapıyor ya.
1: Hani kadınlar diyor ki bütün erkek değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Ben ne yaptım ki? Ben o gün evdeydim. Diyeyim. Hani öyle bir şey yok. Ben bir şey yapmadım ki. Ben o gün evdeydim diye yani. Öyle düşün. Ben bir şey yapmadım ki olayı yok. Yapılana da göz yumdun. Sen de suçlusun. Yaptın da belki fark etmeden. Onlar oldu bitti gitti. Bugün öyle böyle değil. Bugün ekonominin, dünyanın gerçekten de konuştuğu ve önem verdiği şeyler arasında para nasıl ilk sıralarda yer alıyorsa, futbol içinde para çok kıymetli. Birçok şeyi öldürdü aslında. Keyif veriyor. Para olunca güzel şeyler, başarı, yıldız isimler, ondan sonra daha mutlu sonuçlar karşımıza çıkabiliyor. Ama bir taraftan da çöküşün nedenleri arasında yer alıyor. Ruhun kaybolması, hikayenin sona ermesi ya da başlangıçtan gelinen noktaya kadar ki o süreçte bir masalın mutlu sonla bitmemesi gibi aslında ilerliyor. Ya satılacak diyorlar bizim kulüp. Oralara kadar gidebilen bir aslında rota belirlenmesi var. Ama bugün 50 milyon euro değerinde neredeyse bir mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlıyor. İtalyan hakem tarafından yönetilecek. Hakemle ilgili olarak tabii dün Ahmet Konaş'la da yaptığımız yayında hemen dile getirildi. Hakemin ne olduğuna dair bilgileri ben size aktardım. Ahmet'e söyledim. Ahmet dedi ki ya gör, en sevdiklerinden biri olduğu için konu. Ben bunları vallahi ilk defa diyorum. Doğan abi helal olsun. Nasıl araştırdım buldum bunları diye. Tabii İtalyan hakemin ya hakem öyle böyle değilmiş Ahmet deyip bir gaza getirdim. O da aldı gazı. Yani tüplüden gazdan daha doğrusu benzinliğe geçti. Hani öyle söyleyeyim. Ama tabii biz bu İtalyan hakem bilmem ne falan diye konuşurken mesela Dünya Kupası'nda Brezilya-Japonya maçını katleden bir hakem bu. Mariani. İtalya Mariani bir sos gibi. Bak yani öyle güzel hani öyle tatlı bir maç olsun ki üzerinde sosu olsun hakem. Farklı bir şeyini konuşmayalım yani. Tamamlayıcı bir unsur olsun. Ama ön plana çıkmasın yani. Abi makarna anlamadım. Sos bütün şeyi almış gibi olmasın ya. Yani. Mariani dün geceden bırakılmış öyle şey olmuş bir lezzet gibi düşün yani. İtalya'da skandallarla tanınan bir hakem Napoli'nin Inter'i 3-1 yendiği maçta hatalı bir penaltı kararı veriyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gianluca Rocchi tarafından da yardımcılarıyla birlikte 3 hafta kızağa çekilen bir hakem bu. Sonra Seri B maçlarına düşürülüyor. Son dakikalarda VAR uyarısıyla Juventus lehine verdiği penaltı ve öfkelenen Interli yöneticiler hakemin odasını bastılar diyerek de ekstra bir skandala daha imza atıyor. Bu bugünkü mücadelede. Yalnız Fenerbahçe'nin daha önce 3 maçını yönetmiş bir hakem. Bugünkü Maurizio Mariani. Fenerbahçe maçlarında 16 Eylül 2021'de Frankfurt Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi yönetmiş. 17 Şubat 2022'de Fenerbahçe'nin Slavia Prag'la evinde oynadığı maçı 3-2 kaybettiğinde görev almış. Ve 26 Şubat 2026'da Nottingham Forest maçında Fenerbahçe'nin 2-1 galip geldiği maçta da görev almış bir hakem. Ve dünkü haberlerle ilgili bu detayları aktarırken... Yaklaşık 2500 Fenerbahçe taraftarının bugün Fransa'da olması, Lyon'da olması bekleniyor ve güvenlik seviyesini 5 üzerinden 4'e yükseltiyor. Daha önce 3 gibi belirlenen güvenlik seviyesi 4'e yani yüksek riskli bir maç olarak belirleniyor. Maç günü stat çevresinde ve gişelerinden biletlerin bugün itibariyle satışa kapandığını, sadece Lyon taraftarlarının alabileceğini, Fenerbahçelilere bilet satışının tamamlandığını, bittiğini söylüyor. Onu söyleyelim yani. Seviyoruz ya böyle konuları. Hakem böyleymiş. Ya Doğan anlattı sabah. Adam anasını ağlatmış İtalya futbolunun falan diye. Tabii yani biz kendi hakemlerimizin yaptığı yanlışlarla ilgili olarak ya görürsün işte dünyada başka yerde organizasyonlarda görev vermiyorlar. Türk hakemliği bitme seviyesine geldi. Siz bunun savunumlusu Ferhat Gündoğdu falan diye yeter deyip hani buralarda bağırıp çağırmalarımız bir şey engellemiyor. Yani bir tek bizde olmuyor hakemlerle ilgili skandallar. Bak Interliler hakem odasını falan basmışlar Juventus maçında verdiği kararlardan sonra. Federasyon bunu almış Süper Lig'den işte... Seri A'dan Seri B'ye falan göndermiş. Sen artık 3 hafta 4 hafta gözde bir gözükme. Ne yaptıysan falan diye. Ne yapıyorsun sen ya falan diyeyim. Git aşağılarda maşağılarda git orayı karıştır karıştıracaksın. Yeter yukarısını karıştırdığın deyip 3-4 hafta falan bunu uzaklaştırmışlar yani. Oluyor demek ki İspanya'da da böyle haberler çıkabilir. Bir maçımız olsun bir İspanyol takımıyla. Maçı yönetecek olan hakemle ilgili hemen anında hemen bir şeyler çıkar yani. Daha önce bizim maçlarımızda aldığı kararlar, yönettiği maçlarda aldığımız sonuçlar, işte kendi ülkelerindeki yaşadığı skandallar, dolandırıcıymış be hakem falan diye. Ya çocuklara sarkmış falan filan her şeyini bulabiliriz yani. Yani hakemin atamasına FIFA... UEFA falan bakmazken biz gelmeden GBT'sini inceleyip değil mi? Onun sonrasında seceresini çıkartırız yani hakemle ilgili. Ya bir tane futbolcunun transfer haberi çıktığında ben hatırlıyorum da pilotu falan bulmuşlardı. Onun telefon numarası falan yayınlanmıştı WhatsApp gruplarında. Ya işte bilmem neyi taşıyan uçağın pilotunun telefon numarası arkadaşlar WhatsApp grubuna atılmış falan diye. Alo var mı böyle bir yolcunuz deyip hani hostesleri, kabin amirlerini, işte kuledeki adamı, evini tuttuğu emlakçıyı, işte iç dekorasyon yaparan iç mimarı falan her şey bulunmuştu yani. Ya karısı bir şey getirmiş, ne getirmiş, ya şöyle olun böyle olun bir şey anlaşmış, perdeciyle koy, perdecinin telefonu var bende falan diye yani öyle şeyler çıkıyor. Alt komşusunu buldum deyip hani öyle. Tuttuğu apartmanın falan diye. Bahçıvanı, uşağı. Hepsi birlikte. Hepsi uşağı. Öyle bitmiş yani. Şimdi de işte o gelen transferler. Yaşanan coşku, heyecan. Öyle veya böyle. Birilerine inat yapılıyor. Hani şimdi bu kadar hakem hataları varken, federasyon böyleyken, bu sene kimi şampiyon yapacaklar söylemleri hala havada uçuşurken, bu kadar transfer yapmanın anlamı ne ki diye düşünen de var. O zaman yapmayın abi. Ne gerek var ki bu kadar forvet arıyorsunuz, sağ kanat arıyorsunuz, sol kanat arıyorsunuz. İşte bunlara inat arıyoruz falan diye çıkabilir. Mesela Beşiktaş işte yeni transferini açıkladı. Poku diye bir isim geldi. İşte Ferhat Gündoğdu. Şimdi Poku geldikten sonra ne yapacaksın falan diye yani öyle bir şey. İşte o kanattan ataklarımızı nasıl engelleyeceksin? İşte Poku öyle veya böyle kendini gösterecektir falan diye. Yani öyle bir şey çıkacaktır yani. Yani her şeyiyle tam manşetlik transfer de. Hani başlamak için sabırsızlanıyorum. İşte Fiorentina'da yaşadıklarım. İşte İtalyano'nun moral bozmak yok. Poku da geldi. Şimdi onlar düşünsün falan gibi açıklamaları var. Böyle şeyler yaşanıyor tabii. Bir sağ kanat transferinde sürpriz bir hamleye imza atıyor. Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Poku için işte perde arkasında yürüttüğü bir operasyon var. Fiorentina'nın anlaşmaya vardığı 22 yaşındaki oyuncu son anda rotasını çeviriyor. Fiorentina diyor ki ya bize geliyordu ne oldu Poku falan diye falan diye. Ya efendim Poku maalesef Beşiktaş'la anlaşmış falan deyip Allah şimdi Poku işte ne yapacağız diye öyle bir sıkıntı yaşandı. 1+4 yıllık bir anlaşma. 4+1 yıllık falan gibi diye 1+4 yıllık bir anlaşma. Genç futbolcunun zorunlu satın alma maddesi de var. Tercihini Beşiktaş'tan yana kullanmış olması çok kıymetli. Hani o şey gibi bakılır. Oyuncuya olan bakış açısını değiştirir. Fiorentina'ya giderken elinin tersiyle itmiş diyorlar. Beşiktaş'ı seçti. Sebep? İşte Vlahovic burada. Ondan sonra Trossard falan burada olunca bak gördün mü bunlar da geliyorlar işte diye. Poku kim ya diyen de çıkabilir. Abi herif Leverkusen'de neler yaptı ya diyen de çıkabilir. Bir anda bir gecede futbol kariyeriyle ilgili bütün bilgilere sahip olan arkadaşlarımız var. Ama daha önce Bundesliga'yı böyle avucunun içi gibi bilen, vallahi daha önce gitmiştim ya herhalde buradan dönünce oraya çıkıyordur diye öyle sahte rehber gibi de değil. Böyle Bundesliga'yı yakından takip etmiş, oranın maçlarını anlatmış, oranın maç yorumlarını yapmış, o maçlarla ilgili iddia tahminlerinde bulunan arkadaşlarımızın izlediği oyunculardan bir tanesi. Onları baz alarak dinledim birkaç kişiden. Hızlı, Italiano'nun oyun anlayışına uygun, Onun sonrasında güzel bir transfer diye adlandırılıyor. Şey oluyorsun yani. O hocaya güveniyorsan, bu transfere izin verdiyse bildiği bir şey vardır diye bakmak lazım. Şimdi abi Poki'yi inceledim. Daha önce yaşadığı sakatlıklara baktım. Oynadığı performansa baktım. Takımdaki uyuma baktım falan. Beşiktaş'a uymaz gibi geliyor bana. Ya neyini biliyorsun da hemen uymaz gibi geliyor sana? Pardon da sen kimsin yani diye. Bazen sorasın geliyor insanlara ya. Ya ben öyle ahkam kesen insanların hastası oldum ya. Bayılıyorum. Bak bak bak şuna bak diyorum. Ya nasıl keyif alıyorum izlerken mesela. Diyor ki Poku şimdi çocuk bir de az önce mesela kısa paslarda Lukaku'yu anlatıyor. Lukaku annesi bir sıcak su yapardı. İçine işte bazı esanslardan koyardı. Sanki içinde onlar varmış gibi dört kardeş. Futbolcuların %90'ının zaten böyle geçmiş hayatlarında yaşadığı zorluklar ve o fakir edebiyatının bizim böyle mazlumun yanında olmayla bütünleşmesi bizdeki bakış açısını değiştiriyor. Yani şu an kimse Lukaku topu aldığında geçen ulan bu adam zamanında ne çekmiş be falan demiyor. Oğlum çekmiyor şutunu konuşuyor yani. Ulan vursana falan diyorsun. Ya. Çek falan vur falan diye vurmuyor. Vurmadı. Niye? Çünkü zamanında bir çorbayı dört kaşıkla kardeşleriyle paylaştı. Kimse bunu düşünmez. Böyle bir şey yok. Bu acitasyondan uzaklaşın ya. Hayat böyle bir şey değil arkadaşlar. Yapmayalım ya. Vallahi yapmayalım. Billahi yapmayalım ya. Bayılıyoruz ya. Hastasıyız böyle hikayelerin şeylerin yani. Ayakkabısı yoktu. İşte kara lastiklerle falan diye hani böyle çamurlu sahalarda antrenman sahasına gitmek için sabah 6'da evden çıkıp o karda kışta soğukta titriye titriye üşüye üşüye burnunun ucu donmuş vaziyette babasının elinden tuttuğunda onun sıcaklığını hissettiğinde olan. Hani bunu Lukaku için falan da değil ya. Bunu işte benim için de falan. Ben de radyoculuk hayatına başlamadan önce bir kuru lokmamız vardı. Bey amca küçük lokmalarla yaşadığımız dönemi anne anne falan diyor. Hani böyle bir şey yok ya yapmayın yani. Bunun pazarlaması, bunun şeyini falan işte yarışmalarda falan bunlar dikkat çekiyor. Ben görüyorum, ediyorum, takip ediyorum, izliyorum yani. Bana ne kattı abi? Şu an mesela o işte bu adam zamanında falan diye yani aldığı parayı mı unutturmaya çalışıyorsunuz? Ulan adam 30 milyon euroya geldi. Aldığı imza parası 5 milyon euro. Senin hayatının sonuna kadar sabah 9 akşam 22'ye kadar çalışsan 12 saat 13 saat çalışsan kazanamayacağın parayı adam gelir gelmez uçaktan iner inmez attığı bir imza ile aldı hesaba yattı. Anladın mı parayı? Biz şey zamanında çok çekmiş falan diye. Şimdi çekiyor ATM'den oradan buradan istediği parayı. E olmayanlar var diğer tarafta şey yapanlar var. Ya.
0: Ah ah ah ah ah.
1: Ya Vlahovic kim Allah aşkına Doğan demiş Almanya Füssen'den. Bizden başka enayi yok. Af buyurun takip edin bu abartı para verenler. Vallahi kariyer vasat zaten ortada. Görürsün bak bir şey de yapamayacak falan gibi mesajlar var. Ondan sonra. Bugün bir bağlantı olacak mı demiş. Siz bağlanacaksınız. Öyle diye. Başka başka başka. Selam günaydın Doğan abi. Fenerbahçe bugün sadece Lyon'la mücadele etmeyecek. İsmail Kartal'ın fantazileriyle de mücadele edecek. Fenerbahçe İsmail Kartal karşısında başarılar diliyorum desem olur mu acaba demiş. Bir bakıma birçok kişi de buna bu şekilde katılıyor. Galatasaray'ın Avrupa maçlarında Alkmaar'la oynadığı mücadelede Poku sağ olsun Galatasaray taraftarının hafızalarına ismini kazımıştır. Bir Galatasaray taraftarı olarak ben bile unutamadım. Başarılar diliyorum demiş. Onun sonrasında Dodo Fransa'da sene olarak hatırlamıyorum ama arkadaşım Beşiktaşlı ben cimbomluyum beraber gidelim dedi. Öksel'le maç vardı Beşiktaş'ın ben de masrafları çekersen gelirim dedim beraber gittik. Orada bütün biletler toplanmıştı kara borsada işte 10 euroluk biletler nelere satıldı biliyor musun? Ya terör örgütlerinin işte bu olaylara el attığından haberin var mı diye devam etmiş. Abi sen ne anlatıyorsun diyenle süpersin diyen arasında çok ince bir çizgi yok arkadaşlar. Bir uçurum var yani. Emre Özcan, sosyal medyada dikkat çeken yayıncı kuruluş hakkındaki eleştirilerini dinlediniz mi Emre Özcan'ın? Ya sessiz bir şekilde dinledim. Hararetli bir anlatımı vardı. Öyle bulunduğum ortamda sesi açabilme gibi bir durumum yoktu ama Emre Özcan'dan deyip öyle oturmuş anlatıyordu. Ondan sonra taslaklara kaydettim. Yakında dinlerim diye. Hani neyi eleştirdi diye yayıncı kuruluşla alakalı. Yani gerek yayın kalitesinin bu çözünürlülüğü açısından inanılmaz düşük, gerek program kalitesi hakkında epey dikkate değer söylemleri olduğu söyleniyor. Bu bayağı insanlar tarafından paylaşıldı, ben de gördüm. Siz yıllarınızı verdiniz yayıncılığa, sizin görüşünüz nedir diye Mertkan merak etmiş. Yani çözünürlülük kalitesi hakkında ya kullandığı teknoloji dünyanın birçok yerinde Bein Sports sadece Türkiye'de yayın haklarına sahip bir kuruluş değil. Yani ondaki teknoloji zaten şöyle söyleyeceğim size. Yani 4K yıl olmuş 2026, 5G'ye geçilmiş bir teknolojide 4K yayını hala veremiyorsan kardeşim, benim telefonumda bile Instagram'da 8K filtrenin bulunduğu bir ortamda televizyon bunu niye veremiyor, ben katkı payından TRT'ye bilmem ne derken, Dünya Kupası'nda biliyorsun 4K yayını kabul etmedi, biraz küçülmeye gittiği için, ekonomik anlamda sıkıntı yaşandığı için, ama götürdüğü insan sayısında bir azalma da yoktu. Hani muhabirler, işte davetliler, onlar bunlar deyince bir sürü şey çıkıyor aslında. Burada yayıncı kuruluş hep burada şey yapıyor. İşte çalışanlarının bundan önceki senelerde zamla ilgili olarak kapı önlerinde yaptığı eylemleri unuttunuz mu? Ya orada zaten hep şeydir. Yıldız isimlere, 3-5 isme para verilir, altta çalışanlar almak üzere mücadelesini verir falan gibi birçok kurumda yaşanılan şeylerdir. Abi işte ötekinin yayın kalitesi güzel ama az para veriyor bir orada diye. Var burada mesela benim yıllardır etrafımda, bize de mesela geliyor. İşte ben de bir ulusal kanalın bir spor programının moderatörlüğünü yapıyorum. İşte TGRT Haber Spor Servisi benden oluşuyor. Hani başında ben varım. İşte benimle beraber yorumcular var, editör arkadaşlarımız var falan. Hani burada işte yapabileceğimiz bir haber, bir röportajla gündeme gelebilirsin, edebilirsin. Ama bu işte bireysel olarak da yapılabilecek bir şey. Bir kurumla alakalı bir konu değil ama işte TGRT Haber'in teknolojik anlamda daha önce işte bir ajansa bağlı olması, İhlas Haber Ajansı'na. Öbür taraftan işte teknolojik anlamda işte Avrupa yayınlarıyla, uydu frekanslarıyla, işte dijital platformlarda ve sosyal medyada yapmış olduğu habercilikle falan. Şu an bir numara diyebiliyorum ben mesela Türkiye Gazetesi ve internet paylaşımı haberciliği ile ilgili olarak. Ben de hani kurumun içerisinde olup başka yerde olsam tıklar mıydım, eder miydim, abone olur muydum tartışırım. Ama içinde olduğum için ben de mesela öyle dijital varlıklara, öbür taraftan işte teknolojik hamlelere, işte ihlasla ilgili bazı şeylere, öbür taraftan falan filan. Şey var. Hani izlenme durumu var. Mesela senin televizyonunun kalitesi yüksekse aldığın yayını düzeltebilme durumu da olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Senin işte örnek veriyorum. Bende mi mikrofon var? Sende mi mikrofon var? Bende aynı zamanda bir ses kartı var. Sende de işte mikserin kendi ses kartından bir şeyin var. Benim evden yolladığım ses de senin evden yolladığın ses arasında bayağı kalite oluyor. Baba çatır çutur ses geliyor seninkinden. Biraz nefes de almışsın. Açıver P'ler patlamış falan diye. Ben mesela yapıyorum. Benimki evde patlamıyor mesela. Ona göre ben buradan para kazandığım için teknolojimi ona göre almışım. Şimdi Bein Sports'un elinde teknoloji var. Bunu derbilerde kullanıyor. 4K yayını diye pazarlıyor mesela. Ama senden bu yayınları yapacak diye bir ödeme alıyor. Ha bunu denetleyen firmayı sorgulayacaksın sen. Anlatabiliyor muyum? Oradaki konu farklı. Rekabet kuruluyla alakalı, ücretin belirlenmesiyle alakalı. Orada bir denetim var mı? Yok. Kişiye ve kuruma göre olan sıkıntıların ve ayrıcalıkların sıkıntısını, ceremesini sen çekiyorsun, ben çekiyorum yani. O yüzden söylüyorum arkadaşlar. Emre

0: Özcan haklı mıdır konusunda? Haklıdır. Anlatım konusunda biraz eskiye nazaran daha düşük seviye var mıdır? Tartışılır. Kimine iyi geliyordur. Kim abi bu maça bu adam mı verilmiş falan. Spiker ayrımı falan yapılıyor artık yani. İşte yıllardır kulak aşinalığı bana bu coşkuyu verebilecek insan arayışı. İşte Melih Şendiller'den, Ercan Taner'lerden, işte rahmetli Sabri abilerden falan kaynaklanıyor yani. İşte Levent Özçelikler falan abi işte belli maçlarda o kulak o sesi istiyor gibi oluyor. Hani görüntünün sıkıntısını hallederiz. Abi biz Sine 5'i şifresiz seyretmiş insanlarız, anladın mı? Şifreli haldeyken görmeye çalışan bir nesiliz yani. Ulan bunaltı var, bir karartı var. Biri geldi galiba arkadan, kadın gibi gözüküyor. Allah'ım o ne? Aa giyinik mi acaba falan, değil mi? Hani Sine 5 şifreye geçtiği anda görebilen bir nesiliz biz. Dekodere ihtiyaç duymadan o gözlere sahip bir nesiliz. Görüntü çok değil abi. Karlı marlı bir dakika dur, elleme dur, pozisyon var diyeyim. Biz antenleri çatılarda düzelten bir nesiliz. Öyle illa şey bekleyen Z kuşağı gibi değiliz yani. Pırıl pırıl olsun, cam gibi olsun falan. Tamam güzel, keyif verir de birazcık da göreyim yeter bana ya. Azıcık donsun yani yeter ki. Çizik CD'lerle filmleri bitirmiş insanlarız biz. Anladın mı? Ya biz yokluktan gelen Lukaku'nun açlığıyla değil. Gördün mü hayatımızı yani? Ben bunu dert etmem. Bunu dert eden o teknolojiyle büyümüş insanlardır yani. Abi adam, ben internette gece bir oyun oynayabilmek için düğmesine basıp sabah açılır deyip uyuyup sabah açıldığında 3-5 tane level geçip mutlu olabilen bir çocuktum yani. İnternet indirecek onu da, açılacak o oyun da, oynayacağım da dondu falan diye bekleyip böyle saatlerce donmuş ekrana, donmuş bir seviyede bakan insanlarız biz ya. Ya. O yüzden tabii ki en iyisini vermek zorunda. Çünkü benden en iyi parayı alıyor. Fiyat performans dediğin konu o zaman şeye dönecek. Mesela futbol seyretmeyi seviyorum. Ama işte başka bir platform var. Onun bir fiyatı ucuz ama o da işte şeyi veriyor. Arap Ligi'ni veriyor. İdare ediyoruz, maç seyrediyoruz işte falan diye. Öyle bir şey var mı? Ya bizim için maç fark etmiyor ki. Ekranda görüyorum mesela işte 86-87 sezonunda şampiyonluk maçının tekrarı verilse herhalde ilk 3'e falan girer Türkiye'de. Herhangi bir kanaldan yani o bildiğimiz kanallardan işte Star, D, ATV, işte ne var bu TRT, Fox, işte Now mu oldu? Now, TV8 falan hani Kanal 7. Hani buralarda 360 falan hani buralardan versen yayını 87-88 sezonunun şampiyonluk maçının tekrarı diye ilk 10'da falan olur ya kesin. Bayılırız yani hani. Ya ne bu maç, ne maç şimdi bu? Ya hayatım sorma, 86-87 ne sezondu o ya? Ya Allah aşkına bırak, MasterChef var, aç oradan ya. Yedeklerden çıkacak çocuklar falan diye. Ya aç Allah aşkına, film var şeyde Star'da deyip hani oraya benim dizim var Kanal D'de ya, Allah Allah bilmem nesi diye. Git içeride seyret. Git telefondan aç, bir şey yap. Ya benim asabım bozma, 86-87 diyor ya. Biz daha evli değildik o zaman Mehmet deyip hani öyle bir konuşma geçer yani. Ya. Selamünaleyküm Doğan abi, ağzına sağlık. Sine 5 olayında kahkaha attım, hakkını helal et, güzel anlattın konuyu diye. Abi biz küçükken yiyecek ekmek yoktu, pasta ile karnımızı doyurmuyor muyduk diye. Ya Fransa'da büyüdük biz, bir neslimiz orada geçti ya, arka mahallelerde. Bütün şey unlu mamullerin yapıldığı bütün sokaklar bizim diye. Dodo adamsın ya, sen 98'de reklam olsun diye dua eden kişiyim ben diye devam etmiş. Dodo abi Allah razı için abi spor yayınına geçer misin, kurban olayım demiş. Bugün Fenerbahçe'nin maçı var demiş. Onu anlatıyoruz arkadaşlar ya. Fenerbahçe'nin maçını anlatıyoruz bugün. Dualarla falan diye. Bugün hani şunu konuşmak isteniyor. İsmail Hoca bugün nasıl bir 11'le sahaya çıkmalı? Yani burada yapacağımız konuşmalardan İşte arkadaşlar kaset hazır, İsmail Hoca'ya yollayın. İşte bütün arkadaşlar böyle düşündü. Hoca da şey diyecek. Ne demişler? Ne demişler? Hocam diyorlar ki Nene, Talişka, işte Greenwood. Arkalarında da işte Kante, İsmail, Genduzi. biliyordum. Bak gördün mü benim gibi düşünmüşler deyip o kadroyu yapacak biri mi İsmail Hoca? Ya belki ama şey değil yani hani ya Vedat'ı oynatmasak mı acaba falan diye de düşünmüyor mudur? Ya. Ya bana göre bugün Ederson, Semedo, Şikrinyar, Ake, Arşi'den dolayı bir sıkıntısı olan var. Levent ihtimali. Abi Levent ya kardeş hala konuşuyor. Levent UEFA listesinde yok diyen de yazabilir şu an. Semedo, Şikrinyar, Ake, Arşi hemfikir miyiz? Ben hemfikirim. İsmail, Kante, Gendouzi hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Greenwood, abi önce Greenwood'u yazacaksın zaten. Tamam Greenwood'da hemfikir miyiz? Fikir. Nene, Kerem'in yokluğunda başka alternatif var mı? Oğuz'u koyabilirsin, Levent'i öne alabilirsin falan diyen çıkabilir mi? Tamam çıkabilir. Nene mi? Nene tamam. Talisca mı? Orasını bilmiyorum. Orası size kalmış. Ben buraya kadar saydım. Her şeyi de benden beklemeyin. Bundan sonra oraya Lukaku'yu mu koyarsın? Vedat'ı mı koyarsın? Talisca'yı mı koyarsın? Bilemem. Onu da siz bulun. Sizce ne olmalı? Hadi Pamukeliler niye paramı istiyorsun? Murat Özen gibi hemen. Arkadaşlar açıyoruz yayınımızı. Şeye geçmişti. Mesajlar gelsin 0212 273 10. Talisca mı? Vedat mı? Lukaku mu? Ya. O yüzden söylüyorum. Ben orasını bilmiyorum. Ya Vedat'la başlar. Baba Talisca varken Vedat nedir diye çıldıran da çıkar. Lukaku'yu boşuna mı aldın Allah'ım ben ne yapayım ben saçımı başımı yolacağım diyen de çıkabilir. Abi işte hala Talisca diyor diyen de çıkabilir yani. Ya burada İsmail Hoca olmak çok zor. Ya zaten çok zor da ben olamam. Bir kere açık konuşayım. Hani arkadaşlar hani kim olmak istersin? Vallahi kim olmak isterim? Herkes olabilirim ama İsmail Hoca olamam. Olmak ister misin? İstemem. Onu da istemem. Bu kadar küfürü kaldıramam. Ya bu kadar olumsuzluk. Hani ben onunla savaşamam yani. Yani umurumda olmaz ayrı bir konu da. Doğan Bey, tarihinin en kötü transfer dönemini geçiren Galatasaray'da isyan etmeyen tek bir kişi var. O da Okan Hoca. Ben 2 sene Icardi, 2 senede Osimhen'in ekmeğini yiyip şampiyon oldu. Ne bir oyuncu çıkardı, ne bir oyun ortaya koydu, ne de aldırdığı futbolculardan gelir elde etti. Yüzü olmadığı için sesini çıkaramıyor ama ilk iş kendi gider, sonra da başkan. Onları unutmasın demiş, Gökhan yollamış. Magnum çıtırtısıyla değil, Meybuz çıtırtısıyla mutlu olan bir nesildik. Vay, vay, vay. Doğan Bey, Limon burada turu kaçırdı. Limon mu? Lyon'dur o. İnşallah bizi orada turu kaçırmayız. Yapmayalım ya. Lyon maçı. Arkadaşlar valla büyük maç ya. Ben uzatmalara gideceğini düşünenlerdenim. Açık konuşayım, içimden gelen şeyi söyledim. Hatta şöyle geldi, yolda gelirken dedim ki mutlaka abi bugünkü maçla ilgili bir skor tahmini isteyen dinleyici çıkacaktır. Ne söylesem acaba dedim. Yol esnasında yaklaşık böyle 40 dakika falan sürüyor buraya gelmem. İşte bu 40 dakikalık süre içerisinde şey düşündüm. Dedim ki ne hissediyorsun Doğan bugünkü maçla ilgili? Ya maç öyle kafa kafaya gidecek ki son yarım saatte bir şey olacak ama iyi mi kötü mü bilmiyorum. Hani son yarım saat, son 20 dakika falan, hatta biraz daha düşüreyim. Hani son yarım saat çok uzak be, çok uzun be falan. Son 20 dakika. Öyle bir şey olacak ki böyle ellerini açmış bir Fenerbahçeli futbolcu böyle tribüne doğru koşarken ki görüntüsü geliyor gözüm. Ağzından bal damlıyor Allah'ım, sen neler söylüyorsun Doğancığım. Ellerini açmış böyle son 20 dakikada tribünlere koşan bir futbolcu görüyorum. Görüyorum. Ya siyahi bir futbolcu ellerini açmış koşuyor tribünlere coşkuyla. Sağda koşmadığı kadar hızlı falan diyen öyle. Böyle son 20 dakikada attığı bir golle Allah'ım ağlamak istiyorum dedirten o yıllar öncesindeki İlker Yasin maç anlatımını bana tekrar yaşatsın. Bugün kim anlatır bilmiyorum. Maç nerede? TRT'de mi? Özkan mı? Müjdat mı? Müjdat herhalde. Özkan olabilir. Özkan da anlatabilir. Sever böyle maçları. Bellidir o zaten kimin anlatacağı. Yazmışlardır hemen sosyal medyadan. Anlatırken kendi videolarını çekiyorlar artık. Eskiden belli değildi kim anlatacak. Böyle maç başlamadan önce mutlu akşamlar diye bir ses gelirdi. Ha maçı bu anlatıyormuş falan deyip böyle acayip mutlu olurduk yani. Yani kimine göre mesela Özkan Fenerbahçe'ye çok şey geliyor, uğurlu geliyor. Kimine gelmiyor işte. Öbür tarafta abi ya Yalçın abinin Fofana deyişi falan diye oraya bağlayan çıkabilir. Hani bir sürü şey çıkabilir. O şey uğruna bir uğursuzluğuna. Ertem Şener abi ne Ertem Şener'i falan. Ya işte Alp anlatıyor işte bu zamana kadarki çıkış sürecinde. Alp'in anlattığı maçlarda uğurlu geldi Alp. Özgen. Bana göre keşke yıllar sonra bugün abi hadi be bir tane maçımız var 50 milyon değerinde. Bir Melih Şendil bir anlat maçı be diyesim geliyor benim mesela tabii. Özlemiş miyiz? Özlemişiz be. Gibi gelir yani. Ya ben mi anlatsam bugün acaba? He? İnternetten maç esnasında seyrederken falan diye. Bakıyorum şimdi yok. Neymiş bu? Doğan abi acaba Ferhat Gündoğdu da mı yokluktan geldi ki şimdi Türkiye'nin en büyük üçüncü adamı konumunda? Alemsin abi boşver futbolu sen devam et böyle konu. Merhaba iyi yayınlar. Özkan mı? Fenerbahçe uğurlu geliyor. Özkan hangi takıma uğurlu gelmiş? Bütün anlattığı maçlarda ya berabere kaldık Avrupa'da oynayan takımlarımızın hepsine uğursuz geldi Özkan diye yazmışlar. Biraz müzik ekleyebilsen yayına müthiş olacak biliyor musun demiş. Konuşurken melodi yapabilirim aslında. Lyon geçenki Fenerbahçe maçında 129 kilometre koşmuş. Fenerbahçe 107. Adamlar iki kişi fazla oynuyorlar. İlk yarıda 2-0 olur Fenerbahçe maç olsun diye dua eder bence demiş. Günaydın Doğan abi yayınlar diliyorum. Abi lütfen gerçekçi olur musun? Lyon 3 Fenerbahçe 0 Karsal'dan Nuri ben demiş. Doğan abi FIFA 2027'ye keşke Ertem abinin yerine sen eklenseydin. Yapmayın arkadaşlar. Ertem'in de hakkını yemeyin yani. Betimleme konusunda hani maç anlatımı konusunda bilgilendirme konusunda eline su dökebilecek bir daha dünyaya gelmedi yani. Bu arada parayı bölünme gibi yani Fenerbahçe gelirse Galatasaray'ın alacağı paralardan bir kısmını da o alacak para bölünecek falan gibi şeyler yok arkadaş. Herkesin kendi kendine bir hesabı var zaten ya. İsmail Yüksek %1 milyon oynar diye yazmış. Baba yaş kaç Sine 5'i falan anlatıyorsun sen demiş.
1: 23. Evet amca 22. 22.
0: Gibi. 3-1 bitecek. Hangi taraf olur bilmem yalnız demiş. 1-3 mü olur 3-1 mi olur bilmiyorum. Uğur'la ne ilgisi var oynanan maçın ya? Kenan Köroğlu ben demiş. Ya işte buna inananlar var. Abi bugün maçı Özkan anlatıyor ya. Kesin kaybettik ya diyen de çıkıyor işte böyle. Böyle batıl inançlar var ya. Ben anlam veremediğim şeyler var ya. Gel gel şuraya otur 5 dakika. Allah aşkına şuraya otur ya. Oğlum geçen maç burada oturarak başladık maçı seyretmeye. Öyle totemler var ya ilginç ilginç. Geçen kazandığımızda ne yedik biz? Pizza mı söyledik? Bugün de pizza. Oğlum ben pizza yemiyorum ben diyete girdim. Yiyeceksin oğlum yiyeceksin. Allah'a dandım yiyeceğim bugün pizza deyip. Zorla ağzına sokarlar bak pizzayı mizzayı. Geçen maçta pizza yemiştik sen de yemiştin. 3 dilim yemiştin gördüm saydım oğlum ben deyip hani. 3 tane dilimi zorla yedirirler. Bir anda yedirirler 3 dilimi ağzına sokarlar valla. Hiç anlamazsın bile. Böyle maç seyredersin öyle. anlatan belli değil abi şu an demiş. Ya yazmışlardır sosyal medyalarında bu akşam birlikteyiz maçın anlatımıyla diye. Videolar çekilmiştir şimdiden. Bugünkü maç hazırlığı, evden çıkış videosu, arabaya biniş, gidiş, işte Lyon sokaklarında dolaşış, Fransa'da işte şunlar bunlar. Şu an yok mu Lyon taraflarında bir tane spiker, Türk? Hiç gözükmedi mi sosyal medyada? Çıkmadı mı karşınıza? Emre Tilev'i unutmuş olman da ayrı bir konu demiş. Ya Seferihisar'da olmasa yazacağım maça da Seferihisar'da gelemiyor. Ya o yüzden dedim ya. Ben de olsam deniz mi maç mı falan diye bırakmam deniz derim ya. Ki Beşiktaş diye bu aralar deniz demeyin. O tatil sezonunu bitirdi. Ha denizi de bitirmeye çalışıyor. O yüzden söyleyeyim yani. Deniz Kayatepe değil miydi? Deniz Kayatepe. Yeni yazlık yerimiz Deniz Kayatepe. Deniz Kayatepe evleri falan diye rezidanslarıyla, havuzuyla, plaja olan yakınlığıyla, şezlonglarıyla işte falan diye, hani Deniz Kayatepe evleri falan diye. Alanya'dan yer almışlar büyük bir ihtimalle diye öyle geçiyor. Vay, wow, neler neler konuşuyor. Allah'ım, nereye gidiyor program? Tek başınayken harikasın. Sen bir de beni yorumcumdayken gör. Taşhane oluyorum o zaman. 2-1 Fenerbahçe alacak inşallah demiş. İltuğ yollamış. Sevgiler olsun. Doğan abi günaydın. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin yenmesini isterim ülke futbolu için, ancak maç gerçekten zor bir maç. İki takım da Şampiyonlar Ligi'ne hasret takım, nasıl denk geldiler onu bile anlamadım demiş. Yapı burada ortaya çıktı. Bu takımları yan yana getirdiler, bilerek birlikte oynattılar. Birbirine kırdırıyorlar kardeşleri falan. Hünkar Mutlu anlatacak abi demiş. Aa, Hünkar olur. Sonra maçın yorumunu Bünyamin hocamla beraber, Mustafa ile beraber, üçü beraber yaparsa, bugün üçü beraber anlatsa ne güzel olmaz mı? Ya bayılıyorum onlara ya. Bak, bayılıyorum diyorum ya. Bünyamin Gezer hocamın bu hani bizden biri oluşu var ya. Bizden biri oluşu çok hani net anlatımdır aslında. Bizden biri oluşu var ya, işte o tat var ya, o tat. Damakta kalan o lezzet var ya diyorum. Abi merhaba, günaydın. Turu geçmemizin tek anahtarı baskı abi. Yapmamız gereken tek şey baskı. Hep ileri. Foullü baskı, oylu baskı, bunlu baskı. Ciğerlerine kadar, nefes ayaklarına kadar kuvvet olsun. Bizim çocukların olsun inşallah başarı diye yaz. Ne? Usta Trabzon maçı geçen ATV yayınladı. Kerem Mine biri anlattı. Ne bir anekdot, ne bir bilgi, ne bir araştırma, bir gram bir şey vermedi izleyene demiş. Ayhan Özgül yazmış. Kimsenin bilmediği Salah Liverpool'dan gelen bir yıldızmış gibi onu dedi ya. Ha, bir gram bir şey demedi, sadece kimsenin bilmediği. Salah Liverpool'dan geldi diye bir tek o bilgiyi verdi. Allah razı olsun diyesimiz geldi falan. Bu federasyon başkanı yabancı futbolcu ve menajerlerin başkanı olmuş. Doğan Öncel, bugün iki oyuncumuz beceriksiz federasyon başkanı yüzünden oynamayacak diye yazmış. Dodo Erzurumlu spiker anlatsın. Lukaku sapladı diye, bu arada şampiyon Beşiktaş, onu unutmasın diye. Doğan abi merhaba. Akşamki maçı keşke Ahmet Ercanlar ya da Ahmet Konanç anlatsa deyip. Ercanlar anlatımından bir şey anlayamayız. Sinirli anlatırsa hiçbir şey anlaşılmıyor olabilir. Şey de çok bağırıyor. Konanç da çok bağırır. O da rahatsızlık verebilir. Bir Beşiktaşlı olarak gönlüm iki takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde yer alması. Avrupa Ligi'nde iki takımımızın lig aşamasında olsun istiyorum. Ama mantığım Şampiyonlar Ligi 1, Avrupa Ligi 2 ve birinci de Konferans Ligi'nde olacakmışız gibi geliyor demiş. Ben Trabzon'un turu geçeceğini düşünüyorum ya. Ferencvaros karşısında. Ya öyle düşünüyorum. Yani çok şükür düşünebiliyorum yani. Öyle veya böyle. Yanlış düşünüyor da olabilirim ama düşünebiliyor olmak da güzel bir şey. Doğan, bizim nesil Game Boy'da Tetris oynuyordu. Şimdiki nesil şehir inşa ediyor. Aradaki farka bak diyor. Ya. Günaydın Doğan abi, ben Fenerbahçe'nin 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Greenwood atar, bir de İsmail Yüksek atar golleri, bak demiş. Şanlıurfa'dan Mehmet. İstanbul'dan İlyas. O ne diyor? Trabzon taraftarı. Trabzon şampiyon olduğu sene hangi maçı izlesem Trabzon galip geliyordu ve bunu arkadaşlarıma anlattım. O günden sonra kafeye gittiğim zaman arkadaşlarım beni dışarı çıkarıyorlardı. Kaybedeceğiz Allah aşkına git diyorlardı. İzin vermiyorlardı izlememe diye. Zormuş senin hayatta be. Başka kahvede, bilinmeyen kahveye falan mı gitmek lazım? Rashford'un geldi, video yapmışlar. Geldin Ahmet deyip Ahmet'i öpüyor en sonunda diyormuş. Şimdi Poku geldi. İşte göreceğiz bakalım Poku. Ey MHK, şimdi Poku gelince ne kararlar vereceksin bakalım. Lokomotiv Moskova'dan transfer edilen Alexey Batrakov Göztepe maçının ilk kez Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor. Takıma uyum sağlayan 21 yaşındaki Yıldız'ın görev alabilmesi için ikinci yarıda hocanın görev verecek olmasına ne diyorsun Doğan abi? Nereden geldi bu bilgiye? Hani dün akşam Okan'la beraberdik. Sabaha kadar bir ara uyukladı, kalk yerine yat dedim. Okan dedim. Hani tam uyku sersemi, bir şeyler söylemiyor ya, onu o anda yakaladım. Dedim ki Batrakov'u ne yapacaksın? İkinci yarı alacağım dedi. Ne, sakın kimseye söyleme dedi. Allah'a dağındı falan filan.

0: Yani. Yani görmedim de hiç. Okuduğum haberlerde falan da yok. Abi normalde seninle bir gün geçirmek istiyorum. Nasıl bir adamsın sen de? Yani. Amaç ne ya? Burada çıkar ilişkisi var. Benim neyimden yararlanmak istiyorsunuz falan diye falan. Neden bir gün? Neden bir gün? Abi seninle tanışmak isterim. Seninle bir arkadaş olsak, bir dostluk kursak falan da değil. Seninle bir gün geçirmek isterim ne ya? Hakaret bu. Hakaret sayarım bunu. Bir gün. Fiyatımı da söyleyeyim bari falan diye. Abi kaça gelirsin falan diye. Reklama bir gidelim mi? Sonra devam edelim. Yeni bir saatte telefon hattını açalım. Gelen mesajlara odaklanalım. Bugünkü maça şöyle bir konsantre olalım. İsmail Hoca gibi düşünmeyelim. Kendimiz olalım. İsmail Hoca gibi düşünüp aradaki farkı bulmaya çalışalım. Bir şeyler yapalım. Ayrılmayın.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Reklam.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti. Reklam.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
5: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor, dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında birbirinin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe hücum hattı için uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler aylardır takip ettiği yıldız oyuncuyla kanat rotasyonunu güçlendirirken gol yollarında fark yaratabilecek önemli bir silaha da kavuştu. Marsilya'da yeniden Avrupa vitrinine çıkan Greenwood burada sadece bir kanat oyuncusu olmadığını da gösterdi. Sağ kanatta, sol kanatta ve santrafor bölgesinde görev alabilen İngiliz yıldız iki ayağıyla da gol tehdidi yaratabilen özel bir hücum profiliyle öne çıkıyor. Peki Mason Greenwood kimdir? Greenwood inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Greenwood 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya geldi. Jamaika kökenli olan İngiliz oyuncu futbola Manchester United altyapısında başladı ve kısa sürede kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterildi. United altyapısında gol rakamlarıyla öne çıkan Greenwood U18 seviyesinde 34 maçta 34 gol 9 asistlik performans sergiledi. Bu üretkenlik onu kısa

0: Kısa sürede A takıma taşımıştı. Mart 2019'da henüz 17 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain karşısında sahaya çıkan Greenwood asıl çıkışını 2019-2020 sezonunda yaptı. O sezon tüm kulvarlarda 17 gole ulaşarak George Best, Brian Kidd ve Wayne Rooney gibi isimlerin genç yaşta yakaladığı gol seviyesine ortak oldu. Manchester United formasıyla toplam 129 maça çıkan Greenwood 35 gol 12 asistlik katkı verdi. Fakat kariyerinin bu bölümü sağ dışında yaşadığı hukuki süreç nedeniyle kesintiye uğradı. Ocak 2022'de Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan Greenwood yaklaşık 1,5 yıl futboldan uzak kaldı. Şubat 2023'te hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardındansa kariyerini yeniden inşa edeceği yeni bir döneme geçti. Bu dönemin ilk durağı Getafe oldu. 2023-24 sezonunda İspanyol ekibine kiralanan Greenwood uzun maç eksikliğine rağmen La Liga temposuna uyum sağladı. Tüm kulvarlarda 36 maçta 10 gol 6 asistlik katkı verdi ve yeniden Avrupa piyasasında konuşulmaya başladı. Kiralık sürecin ardından Manchester United'a dönen Greenwood 2024 yazında Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinde ilk sezonda sağ kanatta oynamasına rağmen Lig 1'de 21 gole ulaştı ve Ousmane Dembele ile gol sayısında zirveyi paylaştı. Bu performansı ikinci sezonunda devam etti. 2025-26 Lig 1 sezonunda 32 maçta 16 gol 7 asistlik katkı veren Greenwood, Marsilya hücumunda skor yükünü taşımayı sürdürdü. Fenerbahçe'nin bu transferde ilgisini arttıran nokta da tam olarak burasıydı. Sarı lacivertler Greenwood'da sadece bir kanat oyuncusu değil, hücumun farklı bölgelerinde skor üretebilen iki ayaklı bir bitirici profil gördü. Greenwood'un oyununda en dikkat çeken özellik iki ayağını da üst düzey kullanabilmesi. Topu sağına ya da soluna çektiğinde şut kalitesi çok fazla değişmiyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yönü kapatarak durdurmakta zorlanıyor. Ceza sahası çevresinde hızlı karar verebilmesi de onu değerli kılıyor. Fazla hazırlık yapmadan dar açıdan ve beklenmedik anda kaleyi yoklayabiliyor. Bu da özellikle kapanan savunmalara karşı Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilir. Ama bu profilin eksiklikleri de gayet ortada. Greenwood'dan yüksek savunma katkısı, sürekli pres devamlılığı ya da hava toplarında belirgin üstünlük beklemek doğru olmaz. Fiziksel temasın arttığı maçlarda oyundan düşmesi de dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Fenerbahçe açısından bakıldığında Greenwood'un vereceği şey açık ve net. Gol tehdidi, iki ayaklı bitiricilik ve hücumda bireysel kalite. Ancak saha dışı geçmişi ve savunma tarafındaki soru işaretleri bu transferi yönetilmesi gereken büyük bir hamle haline getiriyor. Mason Greenwood, Manchester United altyapısından çıkan, Getafe'de yeniden sahneye dönen, Marsilya'da gol rakamlarıyla Avrupa vitrinine çıkan ve şimdi Fenerbahçe'nin hücum hattına katılan özel ama tartışmalı bir yıldız oyuncu. Peki sizce Greenwood Fenerbahçe'de nasıl bir performans sergileyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Bir kez daha yeni saate sevgiler saygılar olsun. Bugün 26 Ağustos günlerden çarşamba, haftanın tam ortasında. Günün orta saatlerine doğru bir yolculuğumuz var. Para ve prestij maçı aslında bugün Fenerbahçe için kurulabilecek en güzel cümle olabilir. Hadi Fenerbahçe diyeceğiz. Saatler 22'yi gösterecek ve Groupama stadında oynanacak. İtalyan hakem Mariani yönetecek bugünkü karşılaşmayı. 20 derece parçalı bulutlu bir hava Fransa'da bugün bizi bekliyor. Fonseca ve öğrencileriyle İsmail Kartal'ın 11'i karşı karşıya gelecek. TRT1 ekranlarında izleyemeyenler maç önü, dakika skor ve maç sonu programlarıyla Radyo Gol'den detayları, ayrıntıları takip edebilir. Tabii playoff turunda bugün oynanacak olan daha 4 karşılaşma var. Viking, Dinamo Zagreb, AEK, Levski Sofia, Rapid Wien Konferans Ligi'nde Hertz'le oynayacak. Başka tarihi bir maç. Fonseca'nın açıklamaları da yansımış. Yedi numaralı formayı giymeyecekmiş bir kere. Beni de kandırmayın. Bunu da deminden beri araştırıyorum. Acaba haber mi çıktı, ben mi kaçırdım falan diye. Poku 7 diye yazmışlar. Poku 7 diye yazıyor forma numarası anlamında. 17'yi giyecekmiş. 17 numaralı formayı giyecek olan Poku. Forma yakıştı. Beşiktaş taraftarlarının İşte önünde bu formayla oynamak için sabırsızlanıyorum diye yazmışlar. Hemen oradan kendim oyunu yapıp da abi Poku 7 giyecekmiş falan, Poku 7 diye espri yapmayın. Beni de şey yapmayın, taça atmayın ya. Para ve prestij güzel değil mi bugün için? Bugün Vedat Muriç ve İsmail Hoca'nın maç öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkması Talişka'nın oynayabileceği veya oynayamayacağı anlamına mı gelir? Muriç olmaz mı? Vedat'la çıkınca basın mensuplarının karşısına sanki onunla mı oynamak istiyor? Dedirtir mi? Dedirtir. Yani Ederson, Semedo, Şikrinyar, Ake, Brown hep birlikte okey. Kante, Gendouzi, bir dakika, İsmail yok. Bak buradaki gazetenin muhtemel 11'inde Kante, Gendouzi, Oğuz, Greenwood, Nene, Muriç. Baba. Oğuz mu? Allah Allah. Şaşırttı. Ya bir an böyle bir duraksadım yani. Şeyine ulaşmış İrfan ne yapmış? İrfan diyor ki bugün Fenerbahçe Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek için Lyon deplasmanına çıkıyor. En son 2008-2009 sezonunda gruplarda mücadele eden Sarı Lacivertler aradan geçen 17 yılın ardından tarihi bir zaferin eşiğinde. Kadıköy'deki ilk randevu 1-1 sona ermişti. Artık dev organizasyona katılmak için sadece bir maç kaldı. İsmail Kartal ve öğrencileri yıllardır kapalı olan Şampiyonlar Ligi kapılarını Lyon'da 22'de başlayacak olan zorlu mücadeleyle açmaya çalışacak. Lyon karşılaşması öncesi Fenerbahçe'de 4 futbolcu Fransa'ya götürülmedi. Sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu ve Asensio'nun yanı sıra yine aynı gerekçeyle Mert Günok'la Çağlar Söyüncü İstanbul'da bırakıldı. Kerem'in yerine sol kanatta Nene, Asensio'nun yokluğunda 10 numara pozisyonunda Talişka'nın forma giymesi bekleniyor diye İrfan yazmış. Muhtemel 11'de Talişka yok. Var mı? Var. Pardon, Talişka var. Vedat yok, Talişka var. İrfan'ın 11'de. Ederson, Semedo, Şikrinyar, Ake, Arşi Brown, Kante, İsmail, Gendouzi, Greenwood, Nene, Talişka şeklinde. Bu arada Beşiktaş'ın yeni transferi için son hazırlıklarını yaptığını, Fabio Muretti'nin yarın İstanbul'a geleceğini ekleyelim. Abi ne oldu, bitti mi transfer diye soranlar da var. 23 yaşında genç bir bek. 23 bizde genç gibi gözüküyor ama El alem genç dediğinde 19-18-20 yaşlarında oynatıyor. Bizde 23 gence düştüyse 20, o bile iyi. 23 yaş ortalama anlamında bakarsan iyi. Düzenli forma giymek için Beşiktaş'la anlaşma imzaladı. Beşiktaş Juventus'la satın alma opsiyonunu, kiralama görüşmelerini sürdürüyor. Ve bu arada Onana ile yollar ayrıldı. Beşiktaş'ta 26 yaşındaki Kamerunlu orta sahanın kontratı, Kamerunlu orta sahanın kontratı feshedildi. Ayrıca Musrati ve Mario ile ayrılık için düğmeye basıldı. João Mario ile Musrati'ye Portekiz ve İspanya'dan tekliflerin geldiği, Libyalı oyuncunun Portekiz'e gitme ihtimalinin daha yüksek olduğu, João Mario'ya da Yunanistan'dan ilginin olduğu belirtiliyor. Ama bir Poku, bir de Miretti transferleri, bunlar keyifli. Bu arada tabii Beşiktaş'ta İtalyano Alanyaspor yenilgisinin ardından oyuncularıyla bir araya geldi. Takımın moralin bozmamasını isteyen İtalyan çalıştırıcı, hakem kararlarının da maçın gidişatını etkilediğini, öğrencilerine mağlubiyeti geride bırakmaları gerektiğini, yola devam ediyoruz, maç maç ilerleyeceğiz mesajını verdiği söyleniyor. Serdar Adalı bu arada başkan tedbir amaçlı başarılı bir anji operasyonu geçirdi. Yapılan kontrollerin ardından gerçekleştirilen işlemin sorunsuz tamamlandığı ve Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Hastaneden taburcu edilen siyah beyazlı kulübün başkanı bir süre evinde istirahat edeceği bilgisi de geldi. Başkana da, Serdar Adalı'ya da büyük geçmiş olsun dileklerimizi ekleyelim. Ama bu arada bir haber daha vardı az önce. Denk geldi. Bu detayı da aktarmak isterim. Beşiktaş'ın hakem kararlarıyla ilgili olarak yapmış olduğu itirazlardan bir tanesi diye yansıdı. Onu bulabilirsem hemen paylaşmak isterim. Mahkemeye gidecek diye mi paylaşıldı? Mahkemeye verdi diye mi Alanya Spor maçındaki kararları mahkemeye verdi diye? Öyle bir şey mi okuduk az önce? Vardı sanki. Ama şunu söyleyebilirim. Ertuğrul Doğan ve Serdar Adal aynı zamanda PFDK'ya sevk edildiler. Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'de ikinci haftanın ardından 3 kulüp başkanı ve 10 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ya bir günde Merkez Hakem Kurulu'nu sevk edin ya. Bu kadar fahiş hatalar, bu kadar net hatalar yapan bir yeri de yapmış olduğu konuşmalar ya da yapmış olduğu atamalardan dolayı bir sevk edin Allah aşkına ya. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurum, Galatasaray, Konya, Eyüp, Antep, Alanya, Beşiktaş, Göztepe, Kocaeli ve Ahmet mouse'u kim bozdu ya, aşağı gitmiyor abi. Ahmet faaliyetler disipline gönderildi. Ayrıca Beşiktaş Kulüp Başkanı Serdar Adalı ile ikinci başkanı Hakan Daltaban, Trabzon Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ve Konya Spor Kulüp Başkanı Ömer Atiker futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildiler. Futbolun itibarı mı kalmış ya? Al bunu, al beni de arkadaşlar, beni de alıyorlar. Diğer yandan Eyüp Spor maçında kırmızı kart gören Gaziantep Spor oyuncusu Bakuna da kural dışı hareketi sebebiyle disipline gönderildi. Diğer taraftan Fatih Karagümrük, Metro Holding Kayseri, Muğla, Antalya, Sarıyer, Iğdır FK, Batman Petrol, Bolu, Pendik, Esenler Erok, Van, Ankara Keçiören, Manisa, Mardin 1969 çeşitli sebeplerle de çok güzel açıklamaymış ya. Belli sebeplerle onlar da PFDK'ya sevk edildi. Hani bir sebebi yok. Hani arkadaşlar hangi sebeple gönderdi? Çeşitli sebeplerle diye. Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedir acaba? Futbolun itibarını. Mesela futbolun itibarı mesela federasyonda nasıl açıklanıyor? Yaptığımız bunca hataya rağmen bir gıkın çıkmamasına işte kurulca karar verilmiştir. Federasyonca aldığımız kararlar doğrultusunda futbolumuzun itibarını zedelemeye yönelik herhangi bir ufacık kelime bile çıktığında birinin ağzından sevk edilme ihtimali %100'dür falan diyen öyle bir şey olur. Lyon teknik direktörü Fonseca iki ekip açısından da maçın önemine vurgu yaparken Fenerbahçe buraya savunma yapmaya gelmiyor. Onlar da kazanmak istiyor. Çok dengeli olmamız gerekiyor. Kontra ataklarda çok tehlikeli bir takımla karşılaşacağız. Topa sahip olduklarında da etkililer. Ancak biz Şampiyonlar Ligi'ne kitlenmiş durumdayız diye konuştu. Savunma yapmaya gelmiyorlar demiş. Bu arada savunma da yapmıyorlar diye bir açıklama yapabilir mi? Ona katılır mısınız? Yani ileriye giden oyuncuların geriye dönüşleri çok zor oluyor. O yüzden bizim işimiz biraz daha kolaylaşıyor gibi bir açıklamaya evirebilir miyiz bu açıklamayı? Buraya savunma yapmaya gelmiyorlar, saldıracaklar, sürekli olarak hücum yapacaklar, bizi boğmaya çalışacaklar falan gibi bir şey mi hissediyorsunuz? Duygusal olarak öyle hissedersiniz. Ama gerçeklere bakınca çok fazla ileri gidip bir anda geri dönemeyen bir takımla oynayacağız. O yüzden defans arkasına atabileceğimiz toplarla etkili olmak hedefindeyiz dese... Olabilir. Onu söyleyeyim yani. Bu arada Fabinho için ne diyorsun Doğan abi? Vallahi Fatih Hoca'nın yüzünü güldürebilecek bir transfer. Dünya Kupası'nda oynamadığı diye hatırlıyorum. Brezilya milli takımına çağrılan oyunculardan bir tanesiydi Fabinho. Ülkesinin milli takımıyla birlikte Dünya Kupası kadrosunda yer almıştı. 32 yaşında oluşu, tabii hani biraz kadronun, yaşının artık... nereye gittiğinin sorgulandığı bir transfer oluyor ama iyi bir kamp dönemi geçirip geçirmediğini de tartışırım Brezilyalı oyuncular için. Bilmiyorum yani, Salah'ı yakından tanıyor olmasının artılarını elbette oynayacağı maçlar içerisinde birçok kez göreceğiz. O yüzden bunlar camia açısından önemli. Yalnız bu arada 8,5 milyon bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Savyolo için Trabzonspor'a yeni bir ödeme çıktı. Bordo Maviller yapılan anlaşmada yer alan özel bonus şartının devreye girmesiyle Victoria Gimareş'e 3 milyon euro daha vereceklermiş. 8,5, 3 daha ekle 11,5 yaptı. 11,5 oldu Savyolo. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'ta oynayacağı rövanş maçı için bugün yola çıkıyor. 12.15'te kalkacak özel uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek Rota Macaristan. İnşallah sonu güzel olacak bir hikaye diye söyleyelim, ekleyelim. Gidenler, gelenler, bu arada gidip gelmelerle ilgili olarak federasyonun bu 10+4 ile ilgili kupa ayarını da hemen ekleyelim. Çok mantıklı bir hamle yapıldı. Bunu kabul edenler ve etmeyenler parmak kaldırdı. Etmeyen 3 tane kulüp var. Aslında bunun hayata geçmesini istemeyenler de bugün dediğimiz kim var? Hemen size söyleyeyim. Ben hani 10+4'ü değiştirmediniz. Yalandan böyle de bir hamle yapmanız çok da hoş değildir diye düşünen kulüpler olarak bakın. Kulüpler Birliği yabancı kuralı taleplerini onaylayanlar, Gençler Birliği onayladı. Galatasaray onaylamadı. Samsun onayladı. Trabzon onaylamadı. Onaylayanlar Alanya, Antep, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Ahmet, Başakşehir, Kocaeli, Beşiktaş, Rize onaylamadı. Göztepe, Çorum, Eyüp, Konya, Erzurum onayladı. 3 tane takım var onaylamayan. Rize, Trabzon, Galatasaray. Bu 10+4+2. Nedir bu artı 2? Hemen onu da söyleyeyim. 10+4+2. Türkiye Futbol Federasyonu fazla yabancısı bulunan takımlar için bir hamle yaptı. Yani 10+4 yabancı kuralıyla başlarken yeni sezon. Yeni hamle 10+4'ün üzerinde yabancı oyuncu bulunduran takımlara kolaylık sağlamak amacıyla aldığı karar. Kulüplere tüm yabancı futbolcularını Türkiye Kupası'nda oynatabilme hakkı tanıdı. Çünkü oyuncular şöyle bir şey yapabiliyorlardı. Ben 10+4'ün dışında kaldığım için fesih hakkımı kullanmak istiyorum deyip UEFA'ya ya da federasyona şikayette bulunup paralarını isteyebilme hakkına sahiplerdi. kulüp ben seni oynatamayacağım çünkü listeye sokamıyorum, yazamıyorum seni diyordu. Oyuncu da beni oynatmayacaksan o zaman benle yaptığın anlaşmanın karşılığını ya karşılıklı olarak konuşalım, benim istediğim rakamları kabul edersin ya da ben kalırım, sıkıntı yaşarsın falan gibi böyle bir tehdit durumu söz konusu olabiliyordu. Elleri güçlüydü. O yüzden 14 yabancı kuralında kulüpler sözleşmesi bulunan istediği 14 yabancıyı Türkiye Kupası maçlarında oynatabilecekler. Kararın açıklanmasından sonra alınacak oyuncularınsa kurala dahil edilmeyeceği paylaşıldı. Bu arada yabancı kuralında herhangi bir değişiklik yapılmadı. 10+4 devam ediyor. Süper Lig'de aynı şekilde uygulamaya devam edecek. Sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda o oynatamadığı oyunculara şey diyebilir. Antrenmanını yap. Yan sahalarda takımla çalışmayacaksın ama benden de ekstra gitmek için deyip istersen bana istediğim rakamı getir, ben seni salayım ya da gel karşılıklı konuşalım, ona göre bir fiyat belirleyelim, ne ben zor durumda kalayım ne sen zor durumda kal, yoksa Ziraat Türkiye Kupası'nda oynatırım seni. Yani oynatmak zorunda da değil bu arada, esami listesine yazması da yeterli. Yani yedek kulübesinde kenarda oturtsa da kulüpler oyuncular üzerinde bir hak talep edebilecekler. Bu kulüplerin elini güçlendirmiş durumda. Önemli bir detay yani. Fenerbahçe'den Roma'ya transfer olan Osterwolde sağlık kontrollerinden geçirildi. 25 yaşındaki futbolcu İtalyan ekibiyle yapacağı son görüşmelerin ardından 1+4 yıllık imza atıyor. Sarı lacivertler ilk etapta 1 milyon euro kiralama ve 2 milyon euro da bonus alacaklar. Osterwolde 15 maç oynarsa 15 milyon euroluk satın alma opsiyonuysa devreye girecek. Kadro planlamasında yer almayan bir diğer isim de Sofyan Amrabat'tı. Onun da ayrılması an meselesi. Real Betis Fenerbahçe'ye 4 milyon euro bonservis önerdi ancak faslı orta sahanın yıllık ücretinin bir kısmı Sarı Lacivertli kulüp tarafından ödenmesi talep edildi. Yönetim bu öneriye sıcak bakmasa da görüşmelerin devam ettiği söyleniyor. İşte 10+4 bu böyle durumlarda Fenerbahçe ve Amrabat arasında Fenerbahçe'nin elini güçlendirmiş durumda. Yani yarısını ben ödemek zorunda değilim. Ya hepsini ben öderim, burada kalır hiçbir yere gidemezsin diyor. Oyuncu da tamam o zaman deyip kalabilir. Çok var öyle. Kalan, hiç oynamayan, kenarda duran, yıllarını vermiş olan ama hiçbir şey vermemiş olan. Sadece ne verdi bu zamana kadar? Vallahi yıllarını verdi. Öyle kenarda durdu diyebileceğimiz oyuncular var yani. Abi Miretti nasıl bir oyuncu? Yani Miretti Orkun'un yedeği gibi gözüküyor. Hani Salih ve Orkun arasında yaşanabilecek bir olumsuzlukta forma şansı bulabilecek ya da üçü oynarsa nasıl olur? Vallahi olay tan gibi de olabilir mi? Biraz 6-8 mi? 8-10 arası, 9 arası sahte, öyle bir şeyler yapılabilir mi? Vallahi genç bir oyuncu. Belki bir mevki anlamında rotasyona gidebilir. Italiano, oğlum sen burada oynarsan daha etkili olabilirsin deyip bir dokunuş yapabilir oyuncuya. 23 yaşında güzel bir hamur. Şekillendirmek önemli. Mayası iyi diyorlar. Öyle Poku ile beraber biri kanat oyuncusu. Gece İstanbul'a geldi. Sürati ve patlayıcı gücü çok ön planda. Ernes Poku'nun. Ve saatte 36 kilometrenin üzerine çıkabiliyor deniliyor. Torku yüksek deniyor falan. Yani ne bileyim 36 kilometreye çıkıyor diye bana. 17 numaralı formayı giyecek. Poku 7 değil. Poku 17 olacakmış. Onu söyleyeyim. Hemen anında oraya dönmesin konu. Birebir de çok başarılı. Bir de burada görmek lazım. 14 asisti var. 79 maçta 6 golü. Leverkusen'de ise 45 maçta 5 gol 8 asistle oynamış. Öte yandan Beşiktaş Onana'nın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshettiğini de açıklamış. Bu da bilgiler. Gelelim 17 yıllık devler hasretine. 0212 273 10 telefon numaramız. Açalım, dinleyicilerimizle buluşalım. Gelen mesajları şöyle hızlı hızlı okumaya başlayalım bakalım. Kimler neler neler neler neler yazmışlar. Bu federasyonun isminin değişmesi lazım. Yabancı futbolcular ve menajerlerin federasyonu olsun. Çünkü kulüplerimizin yabancı futbolcuların ve menajerlerin kucağına atan bir federasyon Türkiye Futbol Federasyonu olmaz diye yazmış. Abi niye yeni alınacaklar oynatılmıyor? Onun için bir açıklama yok. Bir de kulüplerin elinin zayıf olacağını bir hafta kala mı anladı federasyon? Bu ne öngörü, yiğitler yazmış. Doğan abi, Fenerbahçe onayladıysa tamamdır, bu kadar aynen yürürlüğe girer. Diğer 3 kulübe bile kale bile almazlar. Önemli olan Fenerbahçe'nin kararıdır diye yazmış Nuri. Selam Doğan Bey, ben Sefaköy'den satılmış, beni de versinler şimdiden, onların şu an görevde durması futbola ve ülkeye ihanettir. Teşekkürler, Allah'a emanet olun demiş. Eyvallah. R'leri söyleyemiyorum abi ben demiş. Tevfik'i bağlasana demiş bugünkü maçla ilgili. Tevfik Refik olmasın o dedim. R'leri söyleyemiyorum abi diye demiş. Abi gönderdim tekrar diye yazmış. He, okuyayım. Neredeydi o haber? Bulamamıştım demin, şey yapmıştım ya. Bulacağım. Okuyacağım şimdi. Bir dakika. Geliyor. Beşiktaş Genel Kurul üyeleri 23 Ağustos'ta Alanyaspor'un sahasında 1-0 kazandığı karşılaşmanın hakemleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Başvurunun özellikle Fidan Aliti ve Trossard arasında yaşanan pozisyon üzerinden yapıldığı belirtiliyor. Hani bu tribünde olsaydı adli bir süreç başlardı gibi var ya, sahada olunca başlamıyor mu? Niye başlamasın? Şikayette bulunalım gibi bir şey olmuş. Genel kurul üyelerinin yaptığı başvuruda hakemler hakkında menfaat anlaşması, bahis bağlantısı ve iletişim ilişkilerinin araştırılması talep edildi. Ayrıca karşılaşmada verilen kararların başka müsabakaların sonuçlarını etkileyip etkileyemediğinin de incelenmesi istendi. Dilekçede bununla birlikte şüpheli isimlerin mal varlığı hareketlerinin araştırılması, üçüncü kişiler üzerinden herhangi bir ödeme veya kazanç aktarımı yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi yönünde taleplerin bulunduğu. Ooo, bayağı bel altı vurmuş Beşiktaş. Hakemin vurmasından daha düşük olmuş gerçi. Öyle de bakılabilir mi acaba? Yurt dışı bağlantısıyla başlamak istiyorum. Hollanda'ya gitmek istiyorum. Yollara düşmek istiyorum Hollanda'da. Günaydın.
1: Merhaba Doğan.
0: Nasılsın abim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Sen nasılsın, iyi misin?
0: Bildiğin gibi, duyduğun gibi diyelim.
1: Ne güzel. Yine yollardayız Hollanda'da.
0: Peki.
1: Kargo dağıtmaya devam.
0: İyi yolculuklar diliyorum. Hayırlı işler diliyorum sana, kazasız belasız. Bugün inşallah kazasız belasız maçların başlangıcı olacak Avrupa arenasında. Neler söylersin?
1: Ben bilerek aramak istedim. Şimdi Lyon maçını bittikten sonra konuşmak kolay oluyor da, maç öncesi birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi herkes her daldan bir şey söyler ama bence bugün sağ dizilişi, biz teknik direktör değiliz ama oyuncu performansları ve Lyon maçını, ilk izlediğimiz Lyon maçındaki oyunları gördükten sonra Fenerbahçe'nin kesinlikle ama kesinlikle orta sahasını inanılmaz derecede kapatması lazım. Bu da nasıl olur? İki seçenek var. Kante, Gündüz'ü İsmail yaparsın. Greenwood, Muriki, Nene ya da Uğuz koyarsın. Veya Kante, Gündüz'ü Greenwood önlerine, onun önüne Muriki yaparsın. Sağa Uğuz, sola Nene koyarsın. Bu şekilde kesinlikle ama kesinlikle Talisca ile başlamaması lazım. Talisca ile başladığı maça Fenerbahçe 1-0 mağlup başlayacak deplasmanda.
0: Ya da bir kişi eksik diyebilirsin ona. Bir kişi 1-0 mağlup değil de bir kişi eksik gibi olur. Anlattıklarına göre.
1: Yok, bir kişi eksiğin dışında 1-0 mağlup. Neden 1-0 mağlup başlayacak? Biz topu ileride tutamayacağımız için. Çünkü Talisca top tutabilen bir oyuncu değil. Talisca ayağına gelir, vurur. Gol olur, olmaz. Bu kadar. Talisca'nın üçüncü bir şeyi yok. Yani bir Asensio gibi, ne bileyim eski bir Alex gibi, yani 10 numara Sergen gibi, yani topu tutayım, oyuncular sağıma soluma yerleşsin, bir şeyi yok. Olmadığı için de bütün toplar bize geri dönecek. Geri dönerse Lyon'da, Fransa'da ilk 15-20 dakikada biz o baskıyla zaten 1-0 mağlup başlarız. Çünkü oyunu toparlamak sonra çok zor olacak. Elinde Kerem yok şu an. Asensio yok, sakat. Lukaku hazır değil. Ve Kante, Gündüz'ünün yedeği yok. İsmail bambaşka bir seviyede, başka bir farklılıkta bir oyuncu. Kante Gündüz'ü bambaşka farklılık özellikleri olan oyuncu. Yani biz oraya Fred'i hiç son senelerinde beğenmememe rağmen bir Fred ayarında bir 8 numara almalıydık. Alamadık. Onları da yedekleyemedik. Stoperlerimizi zaten yedekleyemedik. Şu an Skriniar Lake'nin Allah göstermesin başına bir şey gelse yandı gülüm. Samsun deplasmanı, üstüne Beşiktaş maçı. Yani Allah bizi korusun diyorum zaten o konuda da. Şimdi baştan söylemek lazım. Eğer Talisca ile başlarsa bizim maç için yapabileceğimiz en iyi şey 10 kişiyle kapanıp ya da Talisca'yı tek forvet oynatıp, eğer ısrarla Talisca diye oynatacaksa Talisca'yı tek forvet oynatıp 10 kişiyle alan kapatıp bulduğumuz fırsatları da değerlendirmeye gitmemiz lazım.
0: Ya Allah ne verdiyse, Allah ne verdiyse diye bir mantıkla abi Fenerbahçe oyunundan ödün vermemeli. Abi çıktığı gibi oynamalı, baskı altında olmalı, ileride basmalı falan gibi şeyler değil de biraz daha haddini bilmeli ve önce beraberliği garantiye alıp kontra ataklarla Muriç'e ya da ne bileyim ileride Lukaku'ya topu buluşturup Nene'nin arkaya attığı koşularla önce Lyon'da kazanmak zorunda. O da mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor. Bunu da fırsata çevirme isteği olsun diye düşünenlerden misin?
1: Kesinlikle ve kesinlikle çok doğru tespit. Birincisi bu, ikincisi hiç yani bak adamlığına şapka çıkarırım Aykut Kocaman'ın. Bana göre yani Fenerbahçe tarihinin en önemli insanlarından biridir ama hocalığı konusunda hiç memnun değildik. Gelmemesini de istemiştim zaten ama tam Aykut Kocaman'ın yönetebileceği bir maç profili bu. Yani

0: oyunu tutalım. Bulduğumuz fırsatı değerlendirelim maçı.
1: Bir olsun bizim
0: çünkü
1: olsun.
0: Sen ilk maç... Çünkü sen ilk maçta o kadar kötü oyunu, o kadar sağ kenarında görerek ve seninle bunu konuşmuştuk maçtan sonra. Yani elinden o fırsatı kaçırdın ki adamlar seninle öyle bir oynadı ki. Ve bugün o Tolisso'nun başına bir adam özellikle yakında, yani birebir markaj demiyorum ama yakın tutmazsa gerçekten işimiz çok zor. Çünkü bu siyahi arkadaşlar hem çok koşuyorlar hem gençler. Hem de kendi sahasında oynamanın verdiği ve Şampiyonlar Ligi'ne kalıp kendilerini gösterip transfer yapmak sevdasından bize farklı zorluklar çıkarabilirler. Demek istediğim o. Kesinlikle ben Talisca ile başlamam yani. Peki. Asla ve asla. 60'tan sonra 70'ten sonra evet.
1: Çok teşekkür ettim sana da. Sağ olasın. İyi yolculuklar diliyorum. Gurbete sevgiler, saygılar olsun, tamam, senin vesilenle. Sağ olasın. Eksik olma.
0: Sağ olasın. Peki.
1: Hollanda'ya veda ettik. 18.58'de devam edelim. Günaydın. Hoş geldiniz.
2: Günaydın Doğan abi. İyi yayınlar. İyi haftalar olsun inşallah.
1: Hepimize.
2: Abi ben de Fenerbahçeliyim. Şimdi ben inşallah bütün Avrupa maçlarında bütün takımlarımız inşallah gruplara kalır. Evet. Fenerbahçe'de Trabzonspor'un işi gerçekten zor. Yani inşallah kazanırız. İkisi için de söylüyorum ama yani şu Türkiye'deki şu algı ne zaman kırılacak bilmiyorum. Şimdi bir yabancı kuralı muhabbeti başladı ülkede dünden beri. Yok Fenerbahçe için yaptılar, yok onun. Ya şimdi benim anlamadığım, Fenerbahçe'nin şu an bu 16-4 kuralı ile ilgili herhangi bir sorunu var mı?
1: Yani elinden oyuncuyu çıkarmak zorunda, en fazla oyuncu çıkarmak zorunda olan takım Fenerbahçe aslında.
2: Zaten bugün 14 deseler Abramovich'e gidecek, Diego Carlos'a gidecek.
1: Evet.
2: Bir Fred gitmeyebilirdi. Evet, bir de şu an Talisca Samet'in arasında bir seçim yapma durumu var. Belki ikisinden biri kalabilirdi. Evet. Fenerbahçe zaten bu sorunu ortadan kaldırmış durumda. Fenerbahçe'nin 23 yaş altı kontenjanında da herhangi bir sorun görünmüyor. Yani insanların bu algısı, yani bunu bu kanalda niye söylüyorum? Burada yorum, burada da bazen konuşuyor, dinliyoruz. Kim ne dedi de Haluk Bürekli çıkmış diye Fenerbahçe için yaptılar. Ya Galatasaray transfer yapamıyor, farkında değiller. Galatasaray niye transfer yapamıyor abi?
1: Peki şöyle söyleyeyim. Ya bu karar bu sene çıkmadı ki. Geçen sene bunun çıkacağı söylenmişti zaten. Ya
2: abi zaten sorunumuz şu. Bu karar geçen sene çıktı. Tamam evet. Geçen sene madem bu kadar bir dahaki sene uygulayacak federasyon niye bu kadar yabancı oyuncuya izin verdi?
1: Ya o zaman şey oldu. O zaman şey dendi mesela. Ya zaten seneye değiştiririz. Şimdi bunu gündeme getirmenin bir anlamı yoktu.
2: Öyle dendi ama evet. Mantıken federasyonun da buna demesi lazım ki ya bakın seneye 16-4 kuralı var. Siz bu aldığınız futbolcularla 3'er 4'er yıllık sözleşmeyi mi dağılıyorsunuz? Seneye bana gelip ağlamayın. En çıkar federasyonun yerinde olsam vallahi geçen sene bir açıklama yapardım. Bakın kulüpler çatır çatır transfer yapıyor. 3'er 4'er yıllık futbolcu alıyor. Seneye 16-4 kuralı var. Hani şimdiden biz hatırlatalım diye bir yayınlama yapardık. Ama bu kural Fenerbahçe için falan hani değişmiyor. İnsanlar bu algıdan bir çıksın. Hani rica ediyoruz. Şimdi bir de bu Beşiktaş maçında bir Trostan'a bir artık küllem atıldı diye atılmaya çalışıldı. Hani offside tuttu gibi bu. Sıyırdı herhalde. Sıyırdı. Hani Trostan'ın kulağı kopmadı lazım herhalde. Şimdi 4 yıl önceki şeyi gösteriyorlar bize Galatasaraylılar. Beşiktaş maçında da diyor Immobile bunu yapmış. Ya o da kırmızı kartı diyorum. Şimdi o zaman vermediler. Ya tamam o zaman da günlerce konuşuldu bu diyorum. Abi mesela çok değişik bir futbol algımız, medyamız var. Allah Türk futboluna da Türk insanına da yardım etsin.
1: Hepimize. Teşekkür ederim abi. Amin. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ettim.
2: Futbol algımız, medyamız var. Allah Türk futboluna da Türk.
1: Hepsine. 29.08 sana da günaydın.
3: Günaydın Doğan abi.
1: Hoş geldin.
3: Bir Galatasaray taraftarı olarak arkadaşı Galatasaray kompleksinden bir an önce kurtulması gerektiğini söylüyorum. Hı-hı. Başka bir şey söylemeyeceğim o konularla ilgili. Galatasaray transfer yapamıyor çünkü Abdullah Kavukçu sene başında çıktı bizim 500 milyon euro bütçemiz var dedi. Galatasaray'ı duyan menajerler 50 milyon, 60 milyon, 40 milyondan aşağı oyuncu önermiyorlar. Ya da bu takımda para var ne kadarına çökersek o kadar iyidir. Yani bir iletişim hatası yüzünden bence Galatasaray transfer yapamıyor. Çünkü hangi oyuncuya gitse yüksek meblağlar çekiliyor. Ve beceriksizliklerinden dolayı hiç yabancı kuralıyla alakalı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Fenerbahçe'ye bugün başarılar diliyorum ama Fenerbahçe İsmail Kartal'ı yenerse bence Şampiyonlar Ligi'ne kalır. Çünkü İsmail Kartal çıktı basın toplantısında yine saçma sapan bahaneler söyledi. Her maçtan sonra olduğu gibi, her sezon olduğu gibi. Yani adamlar zaten abi 11 kişide 11 değişiklik yaptı. Bu adamlar 5 günde bir maç yapsa da takımı dinç tuttu ki adam. Yani bu adam şey ya,
1: rakibimizin
3: yani.
1: 7 gün dinlenmiş olmasından dolayı duyduğumuz rahatsızlık var dedi. Rakibin 7 gün dinlenmiş olması rakibi rahatsız etmiyorsa hocayı niye rahatsız etti ki, ben de anlamadım. Yani ligin başlangıcında her maç çok daha kıymetlidir. Oyuncuların ne bileyim uyum sağlaması için gereklidir denmiyor muydu?
3: Yani abi bu oyuncular ligin başında oynayarak kondisyon kazanmayacak mı? Biz niye yanlış biliyoruz bu futbolu?
1: Ya ben de orada çelişki içerisine düşüyorum da o yüzden bana çok yanlış geliyor çünkü.
3: Boş bence yani. Abi olası bir başarısızlığa kılıf uydurma derdinde. Fenerbahçe'nin bence iyi bir kadrosu var gerçekten. Lukaku hariç, çünkü Lukaku bitmiş ama ona da ekonomik olarak çok böyle pahalıya getirdiklerini düşünmüyorum. Fenerbahçe hocasını yendiği zaman bence başarılı olur. Bir Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum.
1: Ya Lukaku
3: biz
1: gibi bir oyuncu
3: yendiğimiz zaman başarılı oluyoruz.
1: Sen mesela söylüyorsun ya, futbolu öyle veya böyle çok güzel takip eden birine rastladığım için konuşmak istiyorum. Lukaku gibi oyunculuğun teknik anlamda belki geriye düşüşünü kabul edebilirim ama yine de bir defansı en azından 3 kişiyi kendine kitleme ihtimalini konuşursun değil mi? Yani bir tedirginlik yaratır abi, bu adamı boş bırakmayacaksın dedirtir. Yani şimdi o yüzden Lukaku gibi bir isimle mi başlarsın böyle bir mücadeleye? Ben mesela Muriç gibi orta sahaya kadar da gelebilen, biraz baskı da yapabilen bir oyuncu isterim. Talisca gibi bir ismi beklemem ayağına top gelsin diye ileride duran.
3: Abi zaten Talisca'yı ben karşıma alır derim ki, Talisca Allah'ını seviyorsan top ayağına geldiği zaman, eğer belinde bir şarj hissettiğin zaman kendini bırakma. Artık hakemler seni çözdü, 10 atışının 9'una vermiyorlar. İzletirim ya, mesela bizde de var Torreira. Her pozisyonda atmayın abi kendinizi yere ya. Oynayın abi, Lyon oynayarak yenersin. İçeride Lyon'a çatır çatır oynayacaktın. 3 atacaktın, rahat rahat gidecektin abi. Lyon Fenerbahçe'nin bence kalibresinde bir takım değil. Evet, sistem takımı, gençler. Ama Fenerbahçe bu sene çok iyi takım kurdu abi. Sadece hocası cesur değil.
1: Bugün yine şu görüntü gözün önüne geliyor mu? Kante, Gendouzi döndü. Şikrinyar tekrar Ederson, Ake tekrar Şikrinyar kafasını kaldırdı, baktı. Tekrar Ederson. Bu geliyor mu gözün önüne?
3: Ya geliyor tabii abi. Yani bizim Türk takımlarının bir sistemi, bir oyun planı olduğunu düşünmüyorum. Tamamen futbolcuların ayağına bakıyor. Mesela Greenwood yoktan var etti ya golü. Yani ben onu, bizimkiler geri pas, ona pas, buna pas. Mesela Şikrinyar adamını kaçırıyor. Çok övüyorlar ama bence Şikrinyar'ın çok defosu var abi. Yani bunları görmek lazım. Ben hani Galatasaraylıyım diye bunu söylemiyorum. Yani Fenerbahçe'nin gerçekten Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını istiyorum. Ben 30 yaşındayım. İki tane Türk takımın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı sezon hatırlamıyorum abi. Ben bunları yaşamak istiyorum ya.
1: Peki.
3: Yani o yüzden ben en büyük sorunların İsmail Kartal olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe bugün bence Galatasaray'ın Liverpool'a yaptığı tarifeyi yaparsa başarılı olabileceğini düşünüyorum abi. Süreye istediğin kadar oynayacaksın. Bir tane atacaksın, kapanacaksın abi. Böyle düşünüyorum. Arkadaşları, ya çoğu insana da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kompleksinden kurtulmaları gerektiğini, bunların hiçbirinin bizim futbolumuzu geliştirmeyeceğini düşünüyorum. Beşiktaş da bugün çok sert bir açıklama yapmış. Gerek yok. O açıklamayı bence saçma sapan. O zaman biz de diyelim ki geçen haftaki kısa çekme olayında geçen haftaki hakemi de araştıralım.
1: Tabii.
3: Yani böyle bence futbolumuza zarar veriyoruz.
1: Herkesin elinde, heybesinde mutlaka kullanabileceği malzeme var. Merak etmesin kimse.
3: Aynen öyle abi. Herkesin cebi dolu bu konularda evet. Abi.
1: Çok teşekkür ettim, sağ olasın. Kiminin 10 tane malzemesi var, eyvallah. Kiminin 3 tane malzemesi var. Benim 2 tane malzemem var ama o kadar değerli ki dersin. Senin 1 kilo demirin vardır, onun 1 kilo altını vardır ama aynı ağırlıkta devam ediyorsunuzdur. Öyle devam eder ama fiyatları farklıdır, değerleri farklıdır. 12.79, sana da günaydın.
4: Günaydın Doğan abi, nasılsın abi?
1: Teşekkür ederim, cillop gibiyim ya. Maşallahım var yani.
4: Allah'a şükür.
1: Dosta
4: abi,
1: düşmana
4: Allah.
1: Karşı dimdik ayaktayım. Dosta düşmana dimdik ayaktayım.
4: Allah razı olsun abi. Senin sesin her zaman bana enerji veriyor abi. Ben her zaman seni dinlemeye çalışıyorum. Yaklaşık yani 20-25 senedir radyo dinlerim abi. senin kankan Serdar Gökalp'i dinlerim. Zaten senden sonra onun saati gelince.
1: Eyvallah.
4: Geçen senin selamını da söyledim ona.
1: Sağ
4: ona
1: olsun.
4: Da mesaj attım. Doğan Öncel'in selamı var diye.
1: Aradı beni geçen. Abi, devrem. Ya. Devrem dedi. Ne oldu oğlum?
4: Dedim. Ben söylemiştim abi. Ara dedim aramı. Ha. Ara dedim adam aramıyormuşsun dedim. Arattırdım seni.
1: Aradı. Ondan sonra dedi ki ya bu Doğan'ın kanunları telifi sende mi dedi. Bir tane dizi başlamış dedi. Star'da Doğan'ın kanunları diye dedi. Mahkemeye verelim. Oğlum dedim buradan mı parayı bulmaya çalışıyorsun artık? Benim üzerinden mi geçinmeye çalışıyorsun? Bırak ben vermiyorum. Sana ne oluyor dedim ya. Ya benim ismim hakkı bende ait olsa bile radyoda kullanabilirim. İsteyeni Doğan'ın kanunu diye Doğa diye başlar bir şey yapar. Oradan para bulmaya çalıştı.
4: Abi insanın aklına gelmez ya. O var ya hani sen geçen sefer de söyledin bunu. Yani kimsenin aklına gelmez. Yani gelebilecek tek kişi Serdar Gökalp de onun da aklına kesin. Gelip seni aramış abi.
1: Kesin kesin. Cem Arslan'ın da
4: abi,
1: gelebilir.
4: Abi ben Galatasaray taraftarıyım.
1: Eyvallah.
4: İsmim Ozan. Her zaman sana bağlanmaya çalışıyorum abi. İnşallah Fenerbahçe turu geçer, Lyon'u eler. Ben Ahmet Konaç gibi olmayayım. Otobüsü dönerken de zorlansınlar. Fenerbahçe'yi yenmekte de zorlansınlar. İnşallah Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılır. Yani en son katıldığı tarihi söyleyince abi ben o zaman askerdeymişim yani. Şu an nereden? 39 yaşına geldim. En son ben askerdeyken katılmış Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne.
1: 17 yıl
4: İnşallah
1: işte
4: çok...
1: ya. 17
4: yani ben 2008'de tezkere aldım abi işte hesap et yani, yani. Oradan. Adamlar yani ben bile hatırlamıyorum. Ya biraz önceki bir Fenerbahçeli arkadaş yani biraz önce Galatasaraylı taraftan hani takımdaşım olduğum arkadaşın dediği Fenerbahçe Galatasaray kompleksinden kurtulmaydı. Yani arkadaşa cevap vermek de istemiyorum ama yani federasyon başkanının Galatasaray başkanına karşı tavrı ve Galatasaray'ın efsanevi teknik direktörüne karşı tavrı belliyken yabancı kuralı konusunda hala Galatasaray'ın altına. Galatasaray'ın bir defa gönderecek futbolcusu yok. Artı kontenjanı var diye biliyorum abi zaten. Artı bir hani 23 yaş üstü kontenjanı gönderecek bir futbolcusu yok zaten. Yani bu kural düzeltilmek isteniyorsa tabii ki Fenerbahçe için düzeltilmek
1: ya biraz
4: isteniyor.
1: İşte oyuncu alabilmesi yani için orta sahaya Lemina ile Torreira arasında bir karar vermesi gerekiyor. Oraya döndü konu ama bu arada Jakobs'la ilgili de bir sıkıntı mı var nedir? Biraz öyle bir şey de vardı.
4: Abi ben
1: Jakobs'a yeni bir görev verecek. Biraz mevki değiştirecek.
4: Galatasaray transfer tıklıyorum abi. Galatasaray transferi tıklıyorum abi. Hiçbir şey çıkmıyor. Zaten sürekli Galatasaray transfer sekmesine tıklıyorum. Sürekli karşıma Beşiktaş'ın transferleri düşüyor abi. Yani hayırdır bu Beşiktaş şampiyon olmak falan mı istiyor? Bu kadar transferdeki amacı ne?
1: Öyle yok ya belki bir ihtimal olur diye abi. Transfer yapıyor. Yoksa Galatasaray falan varken yani Beşiktaş şampiyon abi. Olmak istemen niye istesin öyle bir şey? Korkmayın o kadar şey yapmayacak.
4: Yok abi yok.
1: Ne gerek
4: ben
1: var?
4: Ne oyun demiyorum bunlar şampiyon olmaya falan.
1: Kendi kendimize iyi takım kuralım. Taraftarı mutlu olsun diye yapıyor Beşiktaş. Ben konuştum Serdar Başkan'a. Çaktırma boşver yok bir şey. Çekim endişe
4: abi,
1: yapacak
4: ben de... Abi öyle bir ya benim bir kompleksim yok abi. Yani arkadaşım değil. Benim bir Galatasaray. Ben zaten Fenerbahçe'nin olduğu, tesislerin olduğu mahallede oturuyorum abi. 2-3 tane aramda 2-3 sokak var. Yani gidip her gün şeytan taşlar gibi Fenerbahçe tesisini de taşlamıyorum. Öyle bir durumum da yok. Yani ben
1: ya bu tabirleri kullanınca ben de durdurmayınca çok kızıyorlar abi. Öyle şeytan taşlar gibi falan deyip örnekler verirken dikkat edelim bunlara.
4: Yok abi
1: vallahi
4: estağfurullah
1: şey
4: ya.
1: Öyle şeyler öyle yapmayalım yani, arkadaşlar.
4: Teşbih de hata olmaz diyelim yani, abi. Öyle
1: hata
4: bir,
1: olur abi olmaz olur mu ya? Yani. Yani öyle şey olmaz abi boşver. Yine kullanmayın öyle şeyler abi.
4: Yok abi yok öyle teşbih de hani böyle hani düşmanlığım da yok. Bir kompleksim de yok Fenerbahçe. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne de girer. Yani ama... Federasyonun Galatasaray'a karşını tavrını gördükten sonra hala Galatasaray'ın lehine bir şeyler yapıyormuş zannetmeleri. Yani bu bana biraz abes geliyor abi. Yani inşallah dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne katılır. İnşallah Avrupa'da başarılı olurlar. Bunları söylemek için aradım abi. Sana da sağlıklı iyi yayınlar abi.
1: Hepimize teşekkür ettim. Sağ olasın. Eyvallah eksik olma. 88-62 günaydın.
5: Doğan abi iyi yayınlar.
1: Sağ olasın. Hoş geldin.
5: Gebze'den tır şoförü Gökhan ben abi. Severek dinliyoruz seni her
1: sağ olasın
5: gün. Gökhan. İnşallah. Devam edelim. Abi ben Galatasaray taraftarıyım. Ya söylemek istediğim tek bir şey var. Fenerli arkadaşlar hani yok Galatasaray için yapılıyor o yapılıyor. Ya benim teknik direktörüm çıkıp ilk maçtan sonra şöyle bir açıklama yaptığı zaman ben o adamla bir daha güven. Ya gol yemeseydik iyiydi. Yani sen 0-0'a mı çıktın ki maça ki gol yemeseydik iyiydi diye bir açıklama yapıyorsun abi. Yani sen kendi evinde çıktığın bir maça demek ki beraberlik için çıkıyorsun abi. Bunu demek değil mi abi yani? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yoksa böyle bir açıklama mı yoktu?
1: Sen açtın konuyu ben ne bileyim hatırlamadım. Okan Hoca mı söyledi gol yemeseydik iyiydi?
5: Yok. İsmail Kartal'ın abi yamasından sonraki açıklaması.
1: Ya biz kazanmak için çıktık. 1-0 bitseydi iyiydi. Gol yemeseydik iyiydi demek istiyor belki de. Böyle de düşünebiliriz.
5: Ama abi sen yani gol yemeseydik iyiydi diyerek yani bu senin kazanmak için. Ya ben çıktım oynadım çatır çatır oynadım atamadık. Yani bunu desen ayrı bir şey olur da abi. Yani İsmail Kartal'ın bence en iyi yapacağı şey açıklama yapmamak olur Fenerbahçe'ye.
1: Bak ben niye üzülüyorum biliyor musun? Lyon maçı için federasyona konuştuk olmaz dedi. Erteleme ile ilgili bir şey yok. Rakibimiz 7 gün erteleme aldı falan dedi ya maça oynamıyor diye. Ben şöyle bir şey yapardım. Evet. Ya senin elinde bulunan, seninle beraber kamp döneminde antrenman kaçırmayan oyuncular, kadrodan giden oyuncuları alan takımlar hazır değiller diye 3 hafta ekstra antrenman koydular. Sen bunu bir sorgulasana hocam derim yani.
5: Abi yani...
1: Anladın mı?
5: Sıkıntı birine ikiyle gitmiyor ki. Yani İsmail Kartal'ın yaptığı her açıklama... Ben yani Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gelmesini gerçekten istiyorum. Yani iki takımı. Ben Lyon maçını izlediğim zaman yani ilk 20-25. dakikada dedim ki ya yok abi bu böyle bir futbol anlayışıyla olmayacak. Çünkü sen dediğin gibi abi az önce Şikrin yer KAK Ederson'a yani böyle geri top geri paslarla hani geçen sene YouTube'da da bir abi vardı. Yana Yuna ileri, yana Yuna geri, yana Yuna geri diyordu. Aynı top oynanıyor abi.
1: Sağ geçen sol geri, sağ sol geri. Yana ha, Yuna
5: sağ
1: değil,
5: sol sağ geri sol. Yani bir fark görüyor musun? İsmail Kartal'ın yardımcıları değişmiş diyorlar. O ya Recep Bey mi ne varmış yardımcısı? O şu anda başka bir takım oynatıyordu. 99 puanın sebebi o takım, o teknik direktör diyorlardı. Yani İsmail Kartal gerçekten... Yani çok naif bir insan görüntüsüyle tanımıyoruz etmiyoruz ama dışarıdan gördüğün zaman diyorsun ki gerçekten çok naif aile babası böyle oturaklı bir abi diyorsun ama konuşmaya bir başladım abi Allah diyorum ben yani yine bir pot kıracak Fenerbahçe. Ben şimdi Galatasaraylıyım evet Fenerbahçe'yi konuşuyorum ama ya bizim şimdi 16-4 şeyiyle ilgili bizim zaten bir tane kontenjanımız var. Biz keyfi olarak şimdi Lemina ile Ferrari'den biriyle çıkarsan yani daha iyi bir kadroyu güçlendirmek ama Fenerbahçe 4 tane ekstra transfer yaptı. Onun üzerine şu anda 26 tane oyuncudan 10+4'e inmeye çalışıyor. Ve hala Galatasaray için yapılıyor diyorlar bunu. Bu nasıl oluyor abi? Satmak zorunda kalıyorsun. Ya Semedo'yu satacaksın, ya Ederson'u satacaksın, ya Talisca'yı satacaksın.
1: Bunu hallederse Fenerbahçe için halleder diyorlar. Galatasaray için yapıyor diyorlar. Her sene bunlarla ilgili konuşmalar çıkıyor ve her sene siz bunları yiyip de gündeme getirip de konuşan ve konuşmaya devam eden kişiler oluyorsunuz. Ben de size şaşıyorum yemin ederim.
5: Evet abi.
1: Vallahi ama şaşırıyorum ya. Bunu
5: Galatasaray için yapıyor. Bundan çıkıyor abi. Hep bir kaos çıkartmanın derdindeyiz.
1: Biz de sokağa dökülelim Beşiktaşlı olarak şey diyelim. Bizim için niye bir şey yapılmıyor diyelim. Öyle bir şey yapmamız lazım bizim. Hadi öptüm. Teşekkür ederim.
5: İyi yayınlar.
1: Eyvallah sağ olasın. 25-66.
6: Toto iyi yayınlar.
1: Eyvallah hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Ben de Galatasaray taraftarıyım. İsmim Alper. Biz de aslında Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını istiyoruz. Bundan dolayı istiyoruz. Artık sıkıldık son 5-6 yıldır ülke puanını biz sırtladık biz götürürüz demelerinden. Gelsinler abi oynasınlar Inter'le, United'la, City'le takalım. Hakikaten onlar mı sırtlıyormuş ülke puanını görelim. Çünkü adını duymadım takımlara gelerek sen sırtlamış olmuyorsun. Gelsinler abi Şampiyonlar Ligi'ne görelim kendilerini.
1: Ama şimdi sen de Juventus'la, Inter'le, City'yle oynarken oynayabilmek için oradan gelen puanlardan yararlandın oynadın. Senin de bir katkın olmadı uzun bir süre.
6: O zaman geri doğru gidersek o zaman biz...
1: Tabii onu hatırlarsın. Ondan sonra ben de Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan çıkışımı hatırlatırım. Öbür taraftan Başakşehir'in kaybettiği puanları. Hadi iyi dolar deyip Sivas'a sarıldığımız günleri. Antalya bizim için, çocuklar için, ülke için falan dediğimiz. O günleri hatırlarız hep beraber. Ya bunu hep beraber yapmak lazım.
6: O zaman 93 yılındaki üniversite kadar gider. Ondan öncesi yok ama. 93'ün akıtla başlıyor. Ondan öncesi yok.
1: Tabii yani hepimizin elinde heybeleri dolu diyoruz ya malzemesi bol. Suçlayabilecek durumlarımız var ama biz şeye geçmiyoruz hani bunları bir tarafa bırakalım önümüze bakalım kısmına geçmiyoruz. Hani suçlayabileceğimiz şeyler daha çok keyif veriyor bize.
6: Doğru.
1: Şimdi para ve prestij dediğimiz bir maça çıkılıyor. Ben sadece şunu sormak istiyorum. Bir Galatasaraylı olarak madem istiyorsun Fenerbahçe'nin çıkmasını derken, çıkabilmesi için Talisca, Muriç ve Lukaku arasında tercih yapsan kimi oynatırsın?
6: Ya bu tarz durumlara ben şöyle bakarım. Beyin rakibinde kim oynarsa ben korkarım diye bakarım. Şu an ben bugün Fenerbahçe ile maç yapsam benim karşımda Talisca'nın oynaması beni korkutmaz. Çünkü o bir kişi eksik bırakıyor takımı.
1: Tamam.
6: Ben Lukaku'dan daha çok korkarım açıkçası.
1: Ha, ne Lukaku yapacağı belli değil.
6: Değildir. Lukaku şu an hazır değildir. Muriç oynatır. Yani Muriç olursa. Ama ben Talisca'nın oynamasına Galatasaray'a karşı korkmam. Bu göze bakarsak ben de çünkü karşı taraf nasıl düşünür? Yani
1: rakip gibi baktığında daha güzel incelerim diyorsun. Doğru söylüyorsun. Peki.
6: Tabii.
1: Doğru. Tabii. Peki. Teşekkür ettim. Sağ olun. Zaman ayırdınız. Eksik olmayın. Sağ olun. Değer kattınız. Keyif verdiniz. 89-99 sana da günaydın.
7: Doğan Bey günaydın efendim.
1: Efendim saygılar, sevgiler. Buyursunlar.
7: Saygılar efendim. Ben Fenerbahçeliyim. Az önceki Galatasaray arkadaşlar.
1: Bugün ne dinledim. Galatasaray yaptı be? Havadan dolayı mıdır nedir bilmiyorum. Bir ilk defa Fenerbahçeli ile
7: konuşuyor. Bugün Fenerbahçe'nin maçı var ya. Hı-hı. Türk takımı. O yüzden bazı arkadaşlar herhalde kıskanıyorlar. Mı diyeyim, başka bir şey mi diyeyim?
1: Kıskanıyor değil mi? Adamlar gruplara kalmışlar. Sen de
7: Fenerbahçe hiç eksik olmuyor Doğan Bey. Biri diyor ki şeytan taşlama. Biri diyor ki biz sıkıldık Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe gitsin. Ağza bak ağza. Biz seni de göreceğiz. Seni de göreceğiz kardeş. Seni de göreceğiz.
1: Kimle çıksın? Yani hani sen söyle takımın başında... olarak söyle. Talisca mı, Muriç mi, Lukaku mu?
7: Şu an Muriç'in form durumu iyi. Ben Muriç'i bekliyorum ilk 11'de.
1: Muriç çıksın diyorsun. Zaten basın toplantısında onunla çıkınca da ben de Muriç diyesim geldi. Gerçi İrfan Talisca ama, diyor ama.
7: Maç kitlenirse bir 60 inşallah 60-70'e kadar bir beraberliği götürürsek maçı bir Lukaku hamlesi gelir.
1: Muriç'le beraber mi? İkisi beraber mi?
7: Yok 60'tan sonra. İkisi beraber de olabilir yani. İkisi... Belki Talisca Lukaku olur 60'tan sonra diyeceğim ama Talisca da ilk 90 dakika çıkarsa yapamaz. Götüremez yani 120 dakikayı.
1: Peki orta sahaya takviye anlamında İsmail kesin olmalı diyenlerden misin?
7: Valla Asensio yok. Bence üçlü orta sahaya çıkmalı. Asensio, Kante, Kante, Gendüz'ü İsmail'e çıkması lazım.
1: Tamam. Peki. İstediğim cevap buydu. Yani daha doğrusu merak ettiğim cevap buydu. Teşekkür ettim sana da.
7: Rica ederim. Doğan Bey ben bir şey söyleyeceğim de öyle kapatalım olur mu?
1: Olur buyurun.
7: Cevap buydu. Yani daha doğrusu merak.
1: Buyurun bekliyorum.
7: Ya bu İsmail Kartal'la bu Galatasaray arkadaşlar neden uğraşıyor ya? Ya bırakın bir adam ilk 10 haftaya bir çıkarsın. Size ne kardeşim? Hocası gider kazağından bahseder. Taraftarı gider konuşmasından bahseder. Kendi takımınıza bakın ya. Bırak kardeşim ya.
1: Aldım ayıptır mesajı. Ya. Verdim mesajı. Sağ olasın. Teşekkür ettim sana
7: rica
1: da.
7: Rica ederim.
1: Sağ olasın. 71-43.
8: Kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Selamlar. Buyursunlar.
8: Ben de Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Hoş geldin.
8: Çok güzel bir program oluyor.
1: Sağ olun.
8: Herkese güzel güzel dinliyoruz. Herkes birbirini eleştiriyor.
1: Ne güzel.
8: Yalnız şöyle bir durum var. Kimi tutsanız elinizde kalıyor. Evet. Ya ben herkes için konuşuyorum bunu. Yani Fenerbahçe taraftarıyım diye. Galatasaraylılar için, Beşiktaşlılar için söylemiyorum. Herkesin dediğiniz gibi evresinde bir şeyler var. Herkes bir şeyler anlatıyor. Ve Türk futbolu her zamanki gibi yerinde saymaya devam ediyor. Ve Galatasaray 30 sene mi oldu UEFA Kupası'nı alalı?
1: İşte 2026 sene olmuş oradan.
8: Biz de işte diyoruz ki yarı final yaptık, işte çeyrek final oynadık. Bu şekilde sürdürüyoruz. Vallahi inşallah bu akşam kazanırız. Yıllar sonra da Şampiyonlar Ligi'nde devam ederiz.
1: İnşallah.
8: Ben şöyle söyleyeyim. Ben olsam forvetle çıkmam bu maça. Nene'yi atarım öne.
1: 4-6-0 tarafa... şeklinde bir çıkarım diyorsun. Doldururum Oğuz'u, Nene'yi falan. Hepsini İsmail'i. Öyle giderim diyorsun.
8: Aynen o şekilde. Koşacak, mücadele edecek. Yani korakor mücadele edecek bir takım koyarım.
1: Milli takım gibi.
8: 5 dakikaya kadar dengeli götürebilirsem oyunu. Daha sonra son 20 dakikada bir forvet atabilirim oyuna. O şekilde düşünüyorum.
1: önce bir garantiye alayım diyorsun. Bilmiyorum, sizin edersiniz. Şey. Yani tam yo fikir olarak söylüyorsun buna. Vallahi doğru söylüyor adam diyen de çıkar babacığım. Kapat adamı boş ver. Forvetsiz takım mı olur ya deyip de eleştiren de çıkabilirsin. Kimseyi mutlu edemeyiz ya, senin de fikrin bu. Ben saygı duyarım sadece. Ben bir düşününce şey yapabilirim mesela. Yani bir süre böyle bir deneme olabilir mi? Yani olabilir, neden olmasın derim ya. Başka bir şey demem yani. Ben milli takımda seyrettim çünkü bunu.
8: Ya çünkü rakip takım çok hızlı hareket eden bir takım, güçlüler de. Talisca bence iyi bir topçu ama çok bencil. Sağa sola pas verse zaten Fenerbahçe'de oynamazdı. Çin'e gitmezdi en azından.
1: Yani ceza sahasına yakın yerde Greenwood'la topu buluşturmaya çalışırım. Öyle o zaman.
8: Aynen. Gibi ben de tamam. Yani ben de o
1: nasıl milli
8: yani
1: takımda
8: hızlı kanat oyuncuları, evet. Nene'nin hızını kullanırım. Orta sahada İsmail'le direnç katarım.

0: Tutsam Archie ile başlamam. Archie ile başlamam.
1: Levent ile başlarım.
0: Evet, Levent ile başlarım.
1: Peki. Teşekkür ederim.
0: Daha hızlı. Levent de daha hızlı. Archie'ye göre daha hızlı hareketi alabilen topçu. Ben olsam öyle düzgünüm, düşüncem o. İnşallah da kazanırız bir şekilde.
1: Peki.
0: Bu akşam.
1: Peki son bir soru olarak genel anlamda şunu sormak istiyorum. Tabii. Bugün Filenin Sultanları'nın maçı olduğunu biliyor musun?
0: Biliyorum. Kimin oynadıklarını bilmiyorum ama maç olduğunu biliyorum.
1: İşte.
0: Takip de ediyorum. Filenin Sultanları'nı. Şöyle söyleyeyim. Bizim milli takımımız Avrupa'da herhangi bir milli takım olsa şu anda şöyle söyleyeyim. Yani Manchester falan diye konuşuluyor ya. Veya işte milli takımlarından bahsediliyor ya. Yani onları çok daha önüne konur. Ya biz zaten şöyle bir durumumuz var. İnşaatçılardan kurtulamadığımız için futbolumuz gitmiyor. Yani işi bilenler olmadığı için maalesef futbolumuz hep aynı yerdeyiz. Hep aynı kör dövüşün içerisindeyiz. Dedim, konuşmamın başında da dediğim gibi. Yani hepimiz birbirimizi bir şekilde suçlayabiliyoruz. Çok basit bir şekilde.
1: Futbol, ya bizim tamamen beyaz bir sayfa futbolun amelesi olmuş. Futbolun amelesi olmuşuz gibi yorum yaptım, bize de öyle bir şey oldu ya. Başımızdakiler ya müteahhit bir şey olunca diye.
0: Ya aslında öyleyiz yani. Gerçekten öyleyiz. Şimdi şimdi Galatasaray'dan örnek vermek istemiyorum. Galatasaraylı arkadaşlar kızıyor. Beşiktaş'tan konuşmak istemiyorum. Beşiktaş'ta arkadaşlarımız alınıyor. Fenerbahçe'den konuşsam ya sen nasıl Fenerlisin diyecekler. Hani sizin bir tabiriniz var ya, ılık.
1: Bana diyorlar, benim tabirim değil o, bana yapılan.
0: Yok şey, yani sizin kullandığınız
1: bana,
0: tabir.
1: Bana kullanılan tabir o, ılık. Ilık Beşiktaşlı diyorlar.
0: Yani, işte dediğim gibi hani tamamen beyaz bir sayfa açmamız lazım. Her şeyi temizlememiz lazım. Bunun için de gerçekten büyük bir temizlik lazım. Önce artık hakemlerden mi başlarlar? Yöneticilerden mi başlarlar? Ben çok umutluydum bu şey konusunda. Hepimiz unuttuk artık. Bahis konusunda. Biliyorsunuz. Ne oldu o konu? Kimse konuşmuyor.
1: Hiçbir şey olmayacak.
0: Hani yöneticiler vardı.
1: Ne bekliyorsunuz ya Allah aşkına?
0: Çok büyük operasyon yapılacaktı. Hepsi şey oldu. Hatır altı edildi. Son bir şey daha söyleyeyim. Ben herkesin vaktini de almayayım. Burak Yılmaz'ın bir konuşmasını dinledim ben. Bir basın toplantısında istifa ettiği gün.
1: Evet.
0: Canlı yayında. Benim önüme düştü daha 22 gün önce.
1: Ferhat Gündoğdu ile ilgili.
0: Burak Yılmaz'ı arayıp biz sizin adınızı çıkardık demişler bahisten. Adam delirmiş, benim böyle bir şeyim yok. Hani benim böyle bir şeyim yok. Ama şimdi adama söylenen şu. Sizin adınız vardı, biz sizi çıkardık. Acaba kimlerin adı çıktı oradan? Bizim bilmediğimiz. Kimlerin adını vermediler basına. Ve o insanlar hala yöneticilik mi yapıyor? Veya kulüp mü yönetiyorlar? Teknik direktörlük mü yapıyorlar? Hala futbol mu oynuyorlar? Ya biz bunları çözmediğimiz sürece bizim futbolumuzun bir adım ileri gitme şansı yok.
1: Yok.
0: Teşekkür ederim. Çok vaktinizi aldım.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Bütün dinleyicilerimize gelen telefonlara alamadığım için. Ama yarın söz veriyorum. Dün bağlanmak istiyordum, bağlanamadım deyip de bak gördüm burada 0593 5165 8355 0315 4063 onları görüyorum. Onları yarın notta alacağım. Buradan fotoğraf da çekiyorum. Aradıklarında ilk olarak yarın maç sonrasında bunları söyleyecektim. Bunlar oldu, şunlar oldu da olabilir. Sen de bir bak istiyorsan sonra ne olacak ona bir bakalım. Buyurun. Çünkü ara yok, bir şey yok yani öyle. Buyurun. Sen de oradan bir ayarla. Cihan Dişli de geldi. Merhaba. Endişli rakibim.
2: Merhaba canım.
1: Endişli rakibim. Cihan Dişli. Riva'da Federasyon Beşiktaş zirvesi yapıldığı söyleniyor son dakika. Federasyon Başkanı Serdar Adalı Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı federasyonla görüşecek denilmiş. Vallahi federasyon başkanıyla görüşme talep ettiğinde daha önce sürekli olarak Mecnun Otyakmaz'la görüşüyordu. İkinci başkan karşılıyordu kendisini. Başkan muhatap bile olmuyordu. Federasyonla görüşecek başkanıyla mı, gene ikinci başkanıyla mı? Orasını da incelemek lazım. Onu aşabilirse eğer bir tık daha ilerlemiş sayacağım ben başkanı. En son başkanla görüştü, görüşemedi. Görüşemediyse o zaman yakarım kendimi burada deyip kapının önünde öyle şeylere girmesi lazım yani. Ya bunların çözülmesi lazım. Bu deniz sezonunun kapanması ya da devam etmesi için Hazır havlu da varken elde, Kasım'da mı atacak, atmayacak mı Beşiktaş'ın? Bu denizle ilgili sıkıntıyı çözmesi lazım. Deniz ve deniz gibilerle. Onu bu hale getirmesi

0: trenlerle. Öyle çarşaf gibi deniz vardı. Onu dalgalı hale getiren federasyon ve Ferhat Gündoğdu'ya gerekli olan şeyi bu düdük mü asmak olur? Görevden almak mı olur? Alt liglere gidip onları yakın demek mi olur? Bilmem. Ama bu Deniz Kayatepe, ondan sonra bu Birincioğlu falan, bunlar gerçekten ileride size de zarar verecek. Yani bunun hamlesi yapılması lazım yani. İnşallah güzel olacak. Önce saat 19'da kızları Almanya karşısında Filenin Sultanlarına, 22'de de Fransa'da Lyon karşısında Fenerbahçe'ye sonsuz başarı dileklerimi sunuyorum. Yarın inşallah ikisinin güzel sonuçları ile ilgili programda buluşmak ümidiyle. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın efendim.
1: Taraftar Kulübü sona erdi. Reklam.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki Vlahović göstereceğim. Fiorentina'daki Vlahović'in rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28, yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsüne değil, doğru pozisyonda, doğru anda doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahović'i birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. Italiano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
2: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 9.73 beklenti. 24-25 Juventus'unda da performans düşük biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahović Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelinin oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabii birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi oyuncuyu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alanlarda çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonunda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahović. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi de iyi. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahović? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahović analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır. Klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double movement hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyunda bu kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Serni topla gelirken Vlahović stoperini taşıdığında ceza sahasına boşluk yaratır. Sonra başka kaynak, Breaking the Lines. Onun Vlahović profilinde de altı çizilen ikinci bir özellik var. Blindside pozisyonlanması. Yani Vlahović stoperlerin görüş açısının dışında tam onların arka köşesinde saklanarak topu bekliyor. Bu pozisyonlama klasik yüz yüze markajla kapatılması neredeyse imkansız bir tehdit yaratıyor diyor. Beşiktaş o zaman çizgiden içeri dönen toplar ürettiğinde ya da korner bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahović'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son 2 yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu ismin, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik, o bu özelliği şöyle tarif etti: fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahović için şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uyum sağlarsa diye. Şimdi Italiano sisteminin santrafordan talep ettiği kritik özellikler şu, görebildiğimiz kadarıyla tabii: topu tutmak, ilgili oyuncuyu çekmek ve boş alan alana komşu oyuncuyu yönlendirmek. Vlahovic Fiorentina'da bu döngüyü en yüksek tempoda yaşadı. Top geldiğinde sırtını dönerek takımını ileri çekebilen, ardından topa dönüp şut ya da pas seçeneğini değerlendirebilen bir isim. Hoca onu Fiorentina döneminde 4-3-3'te hedef santrafor olarak kullandı. Topun önce santrafordan çevrildiği, orta sahanın onun gerisinden geldiği ve kanatların ona göre açıldığı bir oyun. Beşiktaş'ta bu düzen 4-2-3-1 görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor. Ve bu kanat oyununun olgunlaşacağı en kritik figür Trossard tabii. Trossard içe kat edebilen, keskin ortalara ve ceza sahasının yakın çevresinde inanılmaz bir pas kalitesine sahip, yaratıcı bir oyuncu. Sol kanattan içeri girdiğinde, onu hayal edin ne olur, Vlahovic'in ceza sahasını çaprazlamasıyla orada tehlikeli bir kombinasyon hayal ettiriyor. Trossard'ın içeri kat ettiği anlarda Vlahovic bu sefer stoperi çekerek sahte koşuyla o çevre oyuncusunu serbest bırakması ya da tam tersine sahte koşunun ardından gelen ortayı doğrudan bitirmesi, her iki senaryoda sahada çok yüksek kaliteli pozisyonlar üretebilir. İşte Mourinho'nun ceza sahası koşuları olduğunu biliyoruz mesela. Beşiktaş'ın Mourinho'yu da ceza sahasına soktuğu anlarda Trossard'ın ortaları her takım için can yakıcı bir silah dönüşür. Ve en önemlisi hocanın oyuncuyu tanıması. Oyuncunun da hocayı tanıması, onu da söyleyelim. Yani Italiano Fiorentina döneminde Vlahovic'i medyaya karşı çok korudu. Transferi gündeme gelse bile çalışmaya devam ediyor, %100 odaklı falan diyen bir isimdi. Bu güven ilişkisi zaten bu hikayeyi yaratan bu güven oldu bence. Vlahovic'in hem teknik direktörün talepleriyle uyumlanma sürecini kısaltır, hem de Beşiktaş soyunma odasına motive, kararlı bir isim olarak başlamasına da zeminini hazırlar. Böyle oyuncular güven ortamında yeniden kendine gelir. Yani daha doğrusu böyle çok hikaye okuduk, izledik, seyrettik. Dahası 26 yaşında bir oyuncu ve 2 yıl, 3 yıl çalıştırdıktan sonra Beşiktaş yani bu oyuncuyu kar elde ederek satabilir. Yani bu kulübün hem sportif hem de mali anlamda elde edebileceği iyi bir senaryoyu da hayal ettiriyor. Risk yok değil yani. İmza parası, maaş yapısı kafa karıştırıcı olabilir. Ve oyuncunun son 2 sezonu performans tartışmalarını beraberinde getiriyor olabilir. Geçen sezon sakatlıkları da var. Ama ortada da şu gerçek var. Italiano, hani telefon açıp ikna etmeye çalıştığı bir oyuncu nihayetinde Beşiktaş'ı seçiyor. Bu hem hoca için hem de kulüp için bence güçlü bir motivasyon sinyali. 26 yaşında Vlahovic'den daha iyi bir santraforu da hani liglerin başlamasına da günler kala getirmek kolay olmayacağı için Beşiktaş'ın bu transferine fırsat demek bence yanlış olmaz. Ama hep ne diyoruz? Sahaya çıkarlar, düdük çalar, maç başlar, oyunu seyrederiz. O zaman senaryoyu yeniden değerlendiririz. Şimdilik ne diyeceğiz? Hayırlı uğurlu olsun.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Ser politikasına yön vermemeli. Bugün Galatasaray Kamavinga, Bruno Fernandes, işte Turam bu hayalleri kurduysa işte bu yanlışlar yüzünden kurdu. Biraz önce Haluk abi dedi ya 70 milyon euroluk oyuncuya

0: 15 teklif etti, 20 teklif etti, kiralık satın alma opsiyonu teklif etti. Niye? Çünkü menajerler üzerinden.
1: Sen veriyor musun abi o semeni kiralık adam sana?
0: Transfer ilişkileri.
1: Bruno Fernandes'i.
0: Yanlış ya.
1: Vesaire falan
0: her
1: niye
0: versin? Her sene sana ki? Piyango çıktı. Büyük ikramiye de değil, daha büyüğü çıktı. Yine çıkar diye bekliyorsun. Bugün Galatasaray son kontenjan hakkını kanat transferine mi kullanacak, santrafor takviyesine mi kullanacak? Eminim ki bunu Okan Buruk bilmiyor abi. Galatasaray teknik direktörü bunu bilmiyor. Demek ki burada plan konusunda, kadro mühendisliği konusunda çok büyük bir hata var.
2: Halil Hacı, ben eli büyütüyorum.
0: Başkan da bilmiyor.
2: Araya girmeyeyim de öyle değil. Ne? Kimse bilmiyor da. Ben iddia ediyorum Okan Hoca'nın önünde şu anda bir sürü kasetler var, bir sürü. Okan Hoca santrafor'da onu izliyor. Kanat için bunu izliyor. Öbür tarafta stoper için bunu izliyor. Bak Okan Hoca ya 25 Ağustos'ta hala oyuncu izliyorsa... Babacığım ne planlamasından bahsediyorsunuz siz ya? Böyle planlama mı olur? 25 Ağustos bugün. 26 de artık. Bitti 25. 25'in bitmesine bir saat kaldı. 1,5 saat var.
1: Abi çok mu sert olacak bilmiyorum ama yani... Galatasaray'ın marka değerine Galatasaray yönetimi herhangi birisinden daha fazla değer zarar verdi son dönemde. Yani Burnley küme düştü deniliyor. Tamam, Premier Lig'de küme düşmek olağanüstü bir durum değildir ama... Burnley'de küme düşmüş bir adama 3 kat maaş vererek buraya ancak getirebiliyorsun. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sene son 16'ya kalmış bir kulüp ve otomatikman bu sene son 8'e hedeflemesi gereken bir kulüp. Sen buraya adam getiremiyorsun. Avrupa'da şimdi birçok isme rastgele teklif sıkılıyor. Herkese teklif gönderiyorlar şu anda Avrupa'da. Ya benim de kulağıma gelen bilgiler var. Mesela Can Uzun'la alakalı Eintracht Frankfurt'ta kurulmuş bir temas resmi kanattan yok. Bir tane menajer durumunu sormuş. Can Uzun'la görüşüyorlar bu arada. Kulüp profesyonelleri görüşüyor, teklif çıkılmıyor. Leao ile alakalı Gardi'yi göndermişler, Milan'la görüştürmüşler. Gardi demiş ki 45 istiyorlar, biraz pazarlık yapılsın, işte 40'a düştü vesaire. Demiş ki ne yapıyoruz? Tamam demiş ya, 40 bizim için iyi, onaylıyoruz. Teklif çıkılmadı. Galatasaray adına kim transfer masasına oturup görüşürse ortada kalıyor an itibariyle.
2: Çok basit bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'da tek adaylı seçim yapıldı. Bence en büyük sorun oradaydı. Yani en büyük problem oradaydı. Yani ben Galatasaray muhalefetinin... Yani evet, beyaz oy verdiler. 300 adet beyaz oy çıktı. 300 küsur. 300'e yakın. Tam bilmiyorum ben. Ya bu bir şey demek. Yani 300 kişi bu duruma tepki koydu beyaz listeyle. Ama ben Galatasaray'da geleceğin Galatasaray'ı mottosuyla tek başına aday olmuş Dursun Özbey'in. Ya bu mu Galatasaray'ın geleceği? Geleceğin Galatasaray'ı bu mu abi? Yani bugün 26 Ağustos. Senin bütün takımların geçen yıl kadrolarını güçlendirmiş, Fenerbahçe güçlendirmiş, Beşiktaş güçlendirmiş, Trabzonspor güçlendirmiş. Yani sen benim 375 milyon bütçem var diyorsun. Abdullah Kavukçu bu bütçeyi 500 milyon euroya çıkartacağız diyor. Yani Galatasaray locaları satıyor. Galatasaray stat geliri hepsinden fazla, Şampiyonlar Ligi geliri fazla, forma geliri fazla, sponsorluk fazla, hepsi fazlayken. Yani sen yani transferin bitmesine bir hafta kala Şampiyonlar Ligi... ne direkt katılacak bir kadroyken ki geçen sene büyük problemler yaşamışken Okan Hoca defalarca bu kadronun yeterli olmayacağını söylemişken iki tane 11'e ihtiyacım var demişken geçen sene Şampiyonlar Ligi Kasım Aralık'ta eğer sıkıntı yaşamasam belki ilk 8'de olacakken yani bu tecrübeleri yaşamışken bugün geldiğimiz nokta Dursun Özbey'in geleceğin Galatasaray'ı mottosuna hiç uymuyor abi. Ya geleceğin Galatasaray'ı diyoruz. Ya Ali Nerci, benim bugün aklıma geldi. Florya ne oldu abi?
3: Altyapı orada hala.
2: Hayır hayır.
3: Çalışıyor.
2: Niye yıkılmadı? Florya arazisini Galatasaray sattı değil mi?
3: Evet.
2: Para da aldı.
3: Ne
2: kadar oldu oraya gidiyor? Bir sene oldu aşağı yukarı değil mi?
3: Kemerburgaz'a geçeli.
2: Bir sene oldu da.
3: Tabii,
2: Florya'dan çıkalı. Oldu. Yani Florya'dan geçip çıkalı bir yer. Devredeli bir seneyi geçti.
3: Tabii.
2: Bir senedir çivi çakılmadı abi oraya mesela. Hani diyoruz abi, ya proje.
3: Çiviyi bırak. Galatasaray terk edemedi ki orayı. Altyapı tesisleri orada.
2: Tamam.
3: Basketbol orada.
2: Niye terk edemedi? Niye terk edemiyor abi? Şimdi sen yani sonuçta Florya arazisi Galatasaray oradan para gelecek ki onun için soruyorum abi. Ben şeydi müteahhit falan beni ilgilendirmiyor. Yani Galatasaray oradan bir para gelecek. 70 milyon doları aldı ya Galatasaray. Oradan bir kar ortaklığı var. Evet. Devam eden bir proje var orada. Ya yani bir yıl olmuş yaprak kıpırdamıyor abi orada. Hani Galatasaray'ın geleceği bu mu ya? Ya bu mu Galatasaray'ın
3: abi, bunu
2: geleceği?
3: Telefon trafiği yapıp öğrenmem lazım ama bana göre altyapı orada abi. Nereye taşıyacaksın akademi öğrencilerini?
2: Ama sen planlamanı öyle yap. Parayı aldın yetmiyor. Sattın orayı.
3: Bunu söylüyorum işte. Kemerburgaz'da tesis yapman lazım. Yapabildin mi?
2: E hani Galatasaray'ın geleceği?
3: Yapamadın.
2: Ya abi şimdi inşaat yapamıyorsun. Nereden çıktın? Tesis yapamıyorsun altyapıya. Transfer yapamıyorsun. E böyle mi Galatasaray'ın geleceği abi? Aslan Tepe'yi yapalım. E tamam yapalım. Aslan Tepe'yi yapalım. Ya yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde göğüs sponsoru kim?
3: Sokardı.
2: Bugün şu an kim?
3: Belli değil.
2: Boş.
1: Galatasaray'da planlı
2: olan bir şey var. Galatasaray kulübü Şampiyonlar Ligi'nde forma sponsoru belli değilse bugün ilk maçı ne zaman Galatasaray'ın? 15 gün sonra değil mi? Aşağı
1: yani 2 hafta sonra
3: oldu. Yok ya Eylül'ün 2. haftası.
2: Tabii 15'te abi geldik sonuna da yani. Yani ben
3: yani 3 hafta
2: var. Tamam 3 hafta sonra Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak Galatasaray'ın forma sponsoru bugün belli değilse.
3: E ne olacak? Son gün buluruz Haluk abi.
2: Abi
3: hayır yani şimdi
2: %100 öyle olur.
3: Antrenörlerle yani, son gün uzatıyorsun.
2: Ya, evet.
3: Transferleri son haftaya bırakıyorsun. Sponsoru da son gün buluruz de ya derim yani.
2: Aynen zaten anladın öyle yani.
3: Öyle düşünüyorlar.
2: Sen şimdi hepimiz de bilir. Ben burada seninle yayın yapmaya başladığımız günden beri Galatasaray transfer yapacak. Ama bugün yapacak. Ama yarın yapacak. Ama son gün yapacak. Yapacak. Zaten yapmama ihtimali yok. Zaten. İki tane yaptı. Bence üç tane daha yapacak.
3: Yani üç.
2: Bence yapacak.
3: Deli arttırıyorsun.
2: Abi stopere Türk alacak işte. Yani eğer Yusuf Akçı'yı halledebilirse yani Yusuf Akçı'yı Fenerbahçe'de Yusuf Akçı'yı takip ediyor. Galatasaray'da takip ediyor.
3: Yani Yusuf Akçı'nın menajeri Mirsad Türkcan. Evet. Yani Galatasaray'a ilk kat daha zor transfer ama dilerim yapabilir. Ama Yusuf Akçı'ya mevcut kontrat şartlarıyla Galatasaray transfer abi edemez.
2: Oradan çıkacaklar galiba. 5 milyon maaşı var. Bir kısmını o ödeyecek falan. Orada bir bence benim olur. Gördüğüm bir süreç yürüyor orada.
3: O zaman
2: yani,
3: olur.
2: Ama şu var. Yani şeye kadar araştırılmış bildiğim kadarıyla. Yani Fenerbahçe'nin altyapı kontenjanında oynayabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde. Galatasaray yazamıyorsun. Galatasaray'ın altyapısından çıkıyor onun. Belli bir süresi varmış. Ona bile bakılmış yani. O yani Yusuf Akçiçek'le ilgili bir süreç var bence Galatasaray bayağı tarafında.
3: Var da aynen. Tek Galatasaray'ı orada iten yaklaşık 5-6 milyon euro Suudi Arabistan kulübünden maaş alıyor. Temsilcileri de biz ancak aynı şartları karşılarsanız getirebiliriz diyor. Orada esnerse kulübü de temsilcileri de ancak öyle olur. Niye? Hatta... Sen bugün Abdülkerim'in 2,5 milyon euro aldığı yerde, sen bugün patron dediğin Davinson Sanchez'in 4,5 aldığı yerde Yusuf Akçiçek öyle 5 milyon euro.
2: Veremezsin. Zaten öyle veremezsin abi. Vermeyeceğin de belli. O oradan bir kısmını onlar verecek, bir kısmını sen vereceksin falan gibi olursa olur yani.
1: Paylaşımla.
2: Abi döndüm şimdi. Doğru, ben geçen programda da demiştim ki ben Galatasaray'ın ismi çıkmayan bir takım oyuncularla görüştüğünü düşünüyorum. Galatasaray arkadan bir şeyler yapıyor abi. Ben bu kadar şey görmüyorum. Hani taraftar şimdi elini açtı dua ediyor ya, bir Osimhen bir Icardi daha çıkar mı acaba filan son gün filan. Mutlaka birileri çıkacaktır Galatasaray'a. Bak Galatasaray, ben bir tane öyle büyük bir oyuncu alacağını düşünüyorum. Yani onunla ilgili bir
3: bence şey de belli olur Haluk abi. Şampiyonlar Ligi kura çekiminden sonra. Orada iletişim de daha güçlü olacağı için büyük dev kulüplerle orada
2: olur, bir orada bir şeyler olur.
3: Cuma gününden sonra öyle bir şey gelebilir açıkçası.
2: Ben büyük, yani bir yıldız,
1: pazarından da birileri
2: ben çıkacak. Açık söyleyeyim, ben bir yıldız oyuncuyla bir operasyon yapacaklarını düşünüyorum. Yani ben çünkü abi taraftarla yönetim, başkan, kulüp arasındaki makas çok fazla açıldı. Evet. Yani bu tabii lige sirayet eder. Top çizgiyi geçtiği her senaryoda Dursun Özbek haklı olur. Ama geçmediği her senaryoda içeride Rams Park'taki tabii büyük her maç büyük problem.
1: Şeyi abi durduramaz.
3: Zaten bilgi odaklı gidip oradan yola çıkalım. Şimdi zaten şu anda Galatasaray'da yönetimdeki bazı isimlerin o son koltuğu yani son kontenjanı bu kadar çok bekletmesinin ana gerekçelerinden bir tanesi de o. Eğer biz bu kadar beklediysek en azından o son kontenjanı dev bir isme harcayalım. Şimdi Galatasaray zaten Demir Oviç'le alakalı Stuttgart kulübüyle 20 milyon euroya anlaştı. Ben bugün bir kez daha check ettim. Hatta FaceTime görüşmeleri, Demirovic'i ikna etme çabaları vesaire, bunların hepsi okey. Oyuncunun alacağı ücrete kadar tamamlanmış durumda. Ve Sayın Başkan, işte bizim geçen hafta anlattığımız, dün İbrahim abinin anlattığı, benim Galatasaray özel programında anlattığım gibi Osimhen'in arkasına tecrübeli, üst düzey becerisi olan bir santrfor takviyesi yapılması gerektiğini düşünüyorum. O isim, o tipleme ve anlaşılan isim Demirovic. Ama hem Okan Hoca hem de Galatasaray yönetimindeki Sayın Abdullah Kavukçu'yu buraya koyalım. Abi, üst düzey bir yıldız olması gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü Haluk abinin dediği gibi o makas açıldı. Orayı doldurabilecek, direkt geldiğinde burada taraftarı heyecanlandırabilecek. Yani sen
0: kulübeye değil ana rotasyona, sahaya beni daha güçlü kılacak bir hamle yaptın düşüncesini verebilecek bir yıldız gerektiğini düşünüyorlar. İsmail Esar böyle bir oyuncuydu. Hadi şunu da söyleyeyim. Demirović hazır durumda. Galatasaray bugün istese kulüple de oyuncuyla da anlaşmış durumda Demirović'i İstanbul'a indirir. Siz Stuttgart'ın yaptığı açıklamaya ya da Demirović Galatasaray kabul etmedi gitmeyecek açıklamalarına aldanmayın.
1: Onlar zaten strateji.
0: Ama şunu söyleyebilirim sadece, futbolcu açık bir şekilde Perşembe gününden bugün ne Salı 5 gündür Galatasaray'ı beklemekten son derece rahatsız durumda.
2: Sen olsan bekler misin abi? Zaten bak bu tip Osimhen arkasında oyuncuyu ikna etmek çok zor şu anda.
0: Zaten ikna
2: etmek. Sen Osimhen'i
0: hala bekletiyorsun.
2: Osimhen arkasında alacağın her oyuncu zaten yedek oturacağını biliyor.
0: Ama ben bugün
2: İcardi'de de bu sorunu yaşadın
0: bak,
2: sen.
0: Bak ben bugün kızmam ama Haluk abi Demirović'i bekletmelerine. Arkadaş ben affedersin bir aydır Galatasaray'ın çok iyi bir transfer yapmasını bekliyorum. Demirović belki Galatasaray'a geldiğinde çok büyük katkı sağlayabilir ama bu tepkileri karşılar mı Demirović?
1: Asla.
0: O yüzden olabiliyorsa ya arkadaş zaten biz iki aydır şey derviş sabreden derviş hani muradına ya murada erelim bari hani bu kadar bekledim 3 gün 4 gün daha bekleyeyim yani
2: şey,
0: abi.
2: Ben bir yayında şey demiştim abi 2 Eylül'de Bruno Fernandes o kadroya keşke Bruno Fernandes yazıyor. Dedim ki Ali Naci 2 Eylül'de kadar beklerim dedim. Dedim. 2 Eylül.
1: Evet,
2: zaten
1: ben
2: geldik bu arada. 25 Ağustos oldu.
0: Yani. Bekleyeyim abi 5 gün daha bekleyeyim ne yapayım yani.
2: Ya abi
0: şimdi İsmail Esar konusunda da şunu da söyleyeyim. Abi oyuncu orada ciddi bir tavır ortaya koydu. Galatasaray lehine. Hatta Galatasaray kulübü 50 milyon euroluk bonuslarla bir teklif sundu. 35 net bonservis. 5 gerçekleşebilir. Bonus Galatasaray'ın geçen yılki Şampiyonlar Ligi derecesini baz alarak söylüyorum. 10 milyon euro da çeyrek finale kalması halinde verilecek bir bonus maddesi. 50 milyon euroluk bir paket sundu Stuttgart kulübüne. Ama Stuttgart bunu da reddetti. Ve İsmail Esar yaklaşık 6 gündür takımıyla...
1: Crystal Palace. İsmail Esar.
0: Pardon. Crystal Palace'da antrenmana çıkmıyor İsmail Esar. Şimdi burada açıkçası Galatasaray 50 milyon euro net bonservis olarak çıkmak istemiyor. İngilizler de vermiyor. Şu an oyuncu o bonservis konusunda kulübünü kıramadı.
1: Oyuncuyu da dervişe çevirdik aslında.
0: Ya evet.
2: Bugün Burhan Can Terzi şey demiş, Ceylan Çalışkan'ın ağzından söylemiş. Operasyonu Ceylan Çalışkan yürütüyordu.
0: Sadece Ceylan kapıyı Çalışkan değil ama. Kamara var. Hatta
1: kulakları çınlasın.
0: Necati Ateş'in de Eskişehir Spor'dayken takım arkadaşı.
2: Sol bek miydi? Sol Kamara.
0: Ben emin değilim.
2: Sol bek Kamara mıydı acaba?
0: Belki hafızan daha iyidir.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.

0: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar. Umarız o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. 0212-273-1010 WhatsApp hattı, sohbetimize buradan sizler de zaten ortak olursunuz diye düşünüyorum. İbrahim abi nasılsın, hoş geldin.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Sağ olasın, özlemişim seni.
1: Evet, aynı şekilde ben de valla.
0: Sen de galiba birazcık böyle kaçamak yaptın.
1: Evet, bir günlük bir ava kaçamağı yaptık.
0: Ama tabii İstanbul trafiğini de hesap edemedin.
1: Evet, evet, çok özür dilerim. Biraz geç kaldık.
0: Aydın Cüngöz'ün yavaş araba kullandığını evet, da dile getirmiş. Şu evet, an bizi yani, dinliyordur belki.
1: Güvenli ama iyi bir şey bu yani. Hani kötü bir şey değil.
0: Tabii yani, kurallara riayet etmek önemli.
1: Kurallara uyuyor. Şeridini öyle değiştirmiyor. Önemlidir ama tabii biz çok öyle araba kullanmadan yani birini bir yere yetiştirme muhabbetinde ekstra çaba sarf edersin ya, ona da yenilmemiz aslında çok önemli bir davranış değil mi? Yani bizim en büyük problemlerimizden biri hani telaşlıyken karar verme hadisesi var ya, orada çık, oradaki sakinlik belirler mesela. Orada bugün onun sakinliğini gördüm yani, hiç en ufak şey yapmadı, duygularına yenilmedi.
0: Tabii canım, yetişirsin dedi.
1: Yani önce güvenlik dedi, 5 dakika 10 dakika geç olsun ama
0: yarım saat şekilde geç
1: ulaş dedi. Bence önemli, biraz faslı oldu ama.
0: Neyle girelim abi, ne istersin? Şimdi Serdal Adalı federasyona çıkartma yaptı şimdi şu saatlerde. Federasyon binasındalar. İstersen onunla başlayabilir. Sıcak gelişme, Şampiyonlar Ligi sahnesi var. O da Fenerbahçe'yi bekliyor akşam saatlerinde. İsmail Kartal'ın açıklamaları var. Sen çok seversin bu açıklamaları. Evet, evet. Bugün de İtalyan Hoca'nın ve Fatih Hoca'nın açıklamaları da olacak bugün.
1: Ya şeyden başlayalım. Yani gündemin hafta sonu en çok yer verdiği konu Beşiktaş'ın hakemle ilgili idareci abimizin Hakan Bey'di değil mi?
0: Evet.
1: Bir gün sonra yaklaşık yarım saat çok öfkeli bir şekilde hakem üzerinden bütün oyunu anlatması... Ya şeyi kabul ediyorum yani, ben de aynı fikirdim, evet orada kırmızı kart verilmesi gerektiğini düşünüyorum ama ondan sonraki süreçte olan devamıyla alakalı hiçbir şeyi kabul etmiyorum, hiçbir şeye katılmıyorum. Hoş, zaten takımın teknik direktörünü önce dinlemek istedim, maç biter bitmez onu bekledim. Flash'ta verdiği açıklamada sadece oyun üzerinden bir şey anlattı. İşte hücum organizasyonlarındaki çeşitlilik, çabukluk, takım savunmasındaki eksiklik falan derken konu bitti. Teşekkür etti. Basın toplantısına içeri geçti. Orada da benzer bir konuyla devam etti. Ta ki arkadaşlarımız soru cevap kısmına geçene kadar hemen bir arkadaşımız hakemi sordu. Evet yani onun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum dedi. Yani rakibe orada avantaj sağladığından bahsetti. Ama onu dedi bir tarafa bırakmamız gerekiyor. Oyun üzerinden anlatıyor. Şimdi takımın teknik direktörü, bak takımın teknik direktörü eğer biri bir konuda isyan edecekse, değil mi? Normalde mesela orada sistem, planlama, oyuncu tekrarı, antrenman, değil mi? Bunları hazırlayan kişi problemin orada olmadığını anlatıyor. Aslında sana bir yol gösteriyor. Bu bakış açısıyla gel, ben seni geliştiririm, sana bir faydası olur diyor. Ama sen diyorsun ki yok, ben Sergen Yalçın bakış açısıyla devam edeceğim diyor. Mesela Sergen Yalçın bu tarz maçlardan sonra ne diyordu? Biz gelişemeyiz, yarışamayız. Bu hakemler olduğu sürece hiçbir şey olmaz derdi. Onun sana hiçbir faydası yok. O teknik direktör orada günü kurtarır. Senin de hoşuna giden şeyi sana verir. Şimdi o konuşmalardan istersen adım adım gidelim. Mesela ilk söylediği şey hafızamda kaldığı kadarıyla, aslında biz buraya çıkmayı pek istemiyoruz. Yani bu tarz toplantılar yapmayı çok istemiyoruzla başladı. Ben buna çok katılmıyorum çünkü sayısını unuttum ben Serdar Adalı'nın bu tarz basın toplantılarını, değil mi? Çok fazla yaptı. İlk defa Beşiktaş hakemden ya da farklı konulardan şikayet etmedi, değil mi? Yani Serdar Adalı'yı çok duydum. Çok da şahit olduk. Hatta burada programda da, değil mi? Şahit olduğumuz anlar oldu. Başkanın bu tarz sahanın dışı ile ilgili hadiselere sitem etme, Beşiktaş'ın hakkını koruma. Devamında dedi ki yani bu insanlar bizi buraya göreve getiriyor. Göreve getirmelerinin temel sebebi Beşiktaş'ın haklarını korumak artı Beşiktaş'ın parasını çarçur etmemek. Beşiktaş'ın bakalım son 4 senede gelen giden oyuncularına, teknik direktörlerine. Hala maaş ödüyor mu Beşiktaş gelen giden oyuncuların, teknik direktörlerin maaşını? Gitmiş olmalarına rağmen ödüyor. Demek ki Beşiktaş'ın parasını koruyamamışsınız. Yani hakemin verdiği karar kadar siz de bu anlamda başarısızsınız. Hakem orada kartı görmemiş, siz de Beşiktaş'ın parasını çarçur etmişsiniz maalesef. Yanlış kullanmışsınız. Kadro planlamasını yapamamışsınız. Bugüne kadarki süreçten bahsediyorum. Yani hakem kadar senin de kabahatin var. Sonra dünyaya rezil olduk dedi. Değil mi? Yani dünyaya rezil olduk, fotoğraflar dedi, o vurma anı dedi, dünya basında geziyor dedi. Bu hakemler bu ligi rezil ediyorlar dedi. Şimdi ben de şöyle düşünüyorum. Hemen aklıma şey geldi. Pepe'nin Beşiktaş'tayken personelin maaşını ödediği haberleri Portekiz basında geziyor, değil mi? Yani bu da Pepe şey değil yani. Hani senin Türk hakeminin Avrupa'da, dünyada bir karşılığı olmaz isim anlamında. Ama Pepe'nin olur. Yani İngiltere'de bir futbol sever gazeteyi açtığında Pepe Türkiye'de personelin maaşını okuduğu haberini bakar ya, ilgisini çeker o Pepe olduğu için, figür, önemli bir figür oldu. Eğer mahcup olacaksak, dünyaya rezil olduğumuzla ilgili bir yerden bakacaksak, bence orada mahkum rezil oluyoruz dünyaya. Pepe niye ödüyor senin personelinin maaşını? Siz ödememişsiniz idareci olarak. Değil mi? İdareci olarak ödememişsiniz maaşı. Gelmiş Pepe ödemiş. Bence o konuda da yanılıyorsunuz. Yani eyvallah, kabul dediğim o zaman. Pepe ne kadar dünyaya rezil ettiyse Pepe konusu, hakem konusu da o kadar. Orada da eşit aslında. Bir farkı yok. Diğer konu tokat atma ile ilgili. Oyuncumuz da geldi. Biz dedi Arsenal'ın sol kanadını aldık. Arsenal'ın sol kanadına bizim burada dedi tokat attılar dedi. İtalya'dan Immobile diye biri geldi. Bizim burada çocuğumuza Barış Alper'e tokat attı. Onu ne yapacağız yani? Onu görmeyelim. O eskidendi. Niye her işinize gelince eskidendi? Senin evladına tokat atmış, ses etmemişsin. Rolleri değiştiğinde öyle olmaz. Öyle baktığın zaman sana hiçbir faydası olmaz. Artıları gelir. Taraftarın çok hoşuna gider. İşte Beşiktaşlı şeyleri yorumculara bağıra bağıra ne diyorlar? Hakkımızı hiç hakkını koruyamaz. Bak, idareci hakkını nerede korur? Biraz önce anlattım. Paranı çarçur etmez. Kadro planlamanı doğru yapar. Orada hakkını korur. Taraftar gelir stada, seni destekler, itici güç olur. Teknik direktör de oyuncularla bir planlama yapar, doğru antrene eder, yarışın içerisinde olur. Yani sen hepsini bir tarafa bırakacaksın ve diyorsun ki ben hepsinde yanılabilirim ama hakem yanılmaz. Sen hepsinde ne kadar yanılıyorsan, maalesef kusura bakma, hakem de o kadar yanılıyor. Bu taraftan bakarsan sana faydası olur. Öteki taraftan hiçbir faydası olmaz. Girsinler ya, 4 sene önce bu tarihe Beşiktaşlılar girsinler. Bak bilmiyorum ama yüksek ihtimal benzer yorumlar yapılıyordur. Yani bu tarih olmasa da bir ay öncesi, bir ay sonrası. Dinledik çünkü biz yıllardır aynı şeyi dinliyoruz, değil mi? Bir insan bir problemi çözebilmesi için bence önce kendisinden başlaması lazım yani. Bendeki eksiklik ne? Kendiyle ilgili olan tarafı halledersin. Ondan sonra adım adım temas edersin. Diğer problemli hadise, bu federasyon gitsin. Eyvallah, kim gelsin? Bir öneri sunmaz mısın orada mesela? Bunlar gitsin. Bunlar gelsin, planlama böyle olsun. Var mı bir önerin? Hiçbirinizin bir önerisi yok. Hepiniz birilerinin gitmesini istiyorsunuz. İşleri iyi giden takım sükunet diyor. İşler kötü giden takım bu ligde hakemlerle bu lig bitmez, bu ligi bitirtmez gibi saçma sapan şeyler söylüyor.
0: Senin önerin var mı mesela?
1: Benim önerim var. Bu işin uzmanı kimse, hakem, eski hakem, ki o değerlidir. Hep aklıma işte Tugay Kaan Numanoğlu gelir, Fırat Aydınus gelir, işte o dönem Cüneyt Çakırlar gelir, Bahattin Duranlar gelir, Tarık Ongunlar gelir. Bu işi en üst seviyede deneyimlemiş önemli hakemlerdir bunlar. Bunlarla oturursun, bir planlama yaparsın, teslim olursun. Onların planlamasıyla bu işi halledebilirsin. Bunu orada deneyimlemiş insanlar hakem psikolojisini çok iyi bilirler. Onlara teslim olursun. Ama problemli olan ne? Onlara da güvenmiyordun ki. Onlar görev yaparken onların hakem olmadığını söylüyordun. Şimdi onları referans alıyorsun mesela. Diyor ki eski bir hakem böyle böyle dedi. O gün de o eski hakem yönettiğinde diğer eski hakemin onun kötü olduğunu söylüyordun. Ya aslında bütün problem şey, ne biliyor musun? Yani yapman gereken tek şey şu. Hakeme değil, insana güveneceksin.
0: Yine tartışma çıkmayacak. Mesela Fırat Hoca'yı ben çok severim ama mesela Fırat Hoca'yı getirdin. Bu sefer de geçmişteki kararlarını istinaden önüne koyacaklar. Bak sen işte Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, aynen, Trabzon'a bunu yapmıştın. Zaten sen taraf tutuyorsun, ona da diyecekler.
1: İşte benim orada anlatmak istediğim, insana güveneceksin yani. Başka şansın yok yani. Güvenmek zorundayım yani. Denetleyeceğim seni. Tabii ki önce denetleme neyse, işin idari tarafıyla alakalı. Ondan sonra sana teslim olacağım, bilgine, birikimine. Ama takip edeceğim tabii ki. Yani o süreçte o şeyi nasıl yapıyorsun diye, planlamayı. O planlamayı takip edecek insanın da o konuda teknik bilgiye sahip olması gerekiyor. Bak bunlar hep zincirleme. Ondan sonra arkana yaslanacaksın. Ama seni komple düğmeyi, diyorlar ya, düğmeyi yanlış iliklediğinde artık ondan sonra. Öyle, sen baştan yanlış yapmışsın ki. Her gelen birilerinin gitmesini istiyor ama hiçbirinin bir şeyi yok. Bir fikri yok. Ne yapalım? Hiçbir önerisi yok. Mesela Kulüpler Birliği nasıl bir araya gelip ortak bir akılla bu işin uzmanı birini tespit edemiyorlar? Yok mu bu ülkede ya? Gerçekten yani hani merak ediyorum, bu işi düzgün bir şekilde, tarafsız bir şekilde yapacak MHK başkanı ya da eski hakem yok mu? Bence %100 var. Ama kimse o işin o tarafıyla ilgilenmek istemiyor. Herkes kendi tarafından yorumluyor ve kendi eksikliğini üstünü örtmeye çalışıyor. Ya bir tane yorumcu arkadaşımızı dinledim. Ya diyor ki Cihan, ya inanılmaz. Hakemlik diyor bu ülkede diyor hata yapsam bile tekrar devam edilebilecek bir meslek gibi bir şey söylüyor. Yani sen yapmıyorsun ha hata yorumcu olarak yani. Yani hepimiz bu işte kusursuzuz. Bak yorumcu kusursuz, oyuncu kusursuz, teknik direktör kusursuz, idareci kusursuz. Ama hakem hata yapmasına rağmen tekrar, böyle bir şey olabilir mi? Futbolcunun Kocaeli maçını izledi mi bilmiyorum. Bomboş kaleye dışarı attı yabancı oyuncu. Bomboş kale Cihan. Bak vallahi billahi hani dışarı at desem atmak daha zor dışarı. E şimdi hakem de desek orada niyet okuyorum ben. Çünkü siz niyet okuyorsunuz. Bunun görmediğini ya da yanlış karar verdiğine inanmıyorsunuz. Diyorsun ki manipüle ediyorsun. Hakem de ditse MHK başkanı. Eğer o sizin anlattığınız tarafla ilgili değer

0: değerlendirse. Abi bilerek atmadı Kocaeli'li oyuncu. Başka bir planı vardı kafasında. Ya olur mu şimdi? Çıkabilir misin o işin içinden yani? Ne diyorsun? Kaçırdı diyorsun. Şanssızlık diyorsun. Beceri eksikliği diyorsun. Hakemi de o şekilde yorumlamak zorundasın. Ama tabii ki o işin uzmanlarına teslim olarak.
1: Şimdi federasyondan devam edelim. Geçeceğim tabii. Bugün Şampiyonlar Ligi yönelim maçı var ama federasyonda bugün, yani Habertürk'ün iddia ettiğin habere göre kupa maçlarında sınırsız yabancı oynatma hakkı olacak takımların. Hani ligde bu 10+4 kuralı var ya. Sence bunu neden böyle bir karar aldılar? Yani bu fazlalıklara normalde lisans verilmeyecekti ve sözleşmeleri haksız olarak feshedilecekti. Feshedilince de oyunculara ister istemez tazminat yükü binecekti. Yani oyuncuları gönderemiyor diye kulüpler, federasyon böyle bir karar mı aldı sana göre? Yani
0: ben öyle gözüküyor. Çünkü
1: kupada ne diyor? Oynayın, oyuncuları da boşuna yollayıp tazminat yükünüzü de hafiflesin mi diyor?
0: Şimdi ama bunun bir faydası yok ki ya. Yani şimdi yine o şeye geliyor konu. Sezon başı ne diyorduk burada? Dur planlamanın arkasında federasyona. Yenilme baskılara. Sen çünkü bunlara daha önce söylemiştin yöneticilere, kulüplere. Bak planlamamız böyle böyle devam edecek. Onlar o hazırlığı yapmak zorundaydı. Niye Göztepe'li idareci şikayet etmiyor? Onlar hazırlar. Niye yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kırmızı ışıkta geçiyor diye bütün herkes onlara tabi olmak zorunda? Ya da görmemezlikten gelecek. Göztepe kırmızıda geçince veriyorsun cezayı. Niye Galatasaray, Fenerbahçe olunca, arkada büyük kitle olunca onların cezasını görmezden geliyorsun? Hemen onlara bir kılıf uydurmaya çalışıyorsun. Yok öyle bir şey ya. Bunun sana bir faydası yok. Ya günü kurtarırsın işte. Bu seneyi kupa maçlarıyla kurtarabilirsin. O senin söylediğin hadiseden kur. Ama böyle olmaz. Biraz önce bakınırken öyle gördüm. Ya Beşiktaş'a Delali diye bir oyuncu geldi ya. Geldi gitti ya buralara. Geldi gitti yani.
1: Tottenham'dan.
0: Ödedim parasını yani. Niye Beşiktaşlar oraya bakmıyor mesela? O da hakem kararı kadar etkili bir durum değil mi? Kulübe zarar verme açısından. Maaş ödüyorsun ya. Ya aynı şey bak Beşiktaş'a söylüyoruz sanki bir takım hepsi için geçerli. Galatasaray'da benzer bir durum. Fenerbahçe'de aynı. Hepsinde aynı sorun var. Ya ben anlamıyorum. Hakem sorunu, hakem sorunu. Siz hakemlerden daha sorumlusunuz. Çünkü size şu tarihlerde yabancı sayısı böyle olacak diye bildirilmiş. Ona rağmen hazırlanamamışsınız. Eksiksiniz. Ya Fenerbahçe'de sezonun ikinci haftasında 4 oyuncunun adalesi yırtıldı. Bak bu ne demek biliyor musun Cihan? Bu inanılmaz bir şey yani. Hani bunu yurt dışından bir dakika der ya, orayı bizim yani bizim orayı incelememiz lazım. Böyle bir şey olamaz yani. Sezonun başı 4 adale sakatlığı. Ne yaptınız arkadaş siz orada antrenman olarak ya? Nasıl oluyor 4 oyuncu adale sakatlığı yaşıyor? Bunu da görme diyorsun abi. Hakem diyorsun abi. Hakemin dışında anlatacağım bir şey yok. Ya hakemler iyi demiyorum da. Hakemler senin yorumcun kadar. Hakemler senin futbolcun kadar. Hakemler senin teknik direktörün ve idarecilerin kadar. Ne eksik ne fazla. Aynı. Aynı, hiçbir farkı yok yani. Tek eksikliğin hakem konusunda bence planlamada hakemlerin yaş ortalamasını planlamayla düşürebilirsin yani, sayıyla. Sen birden düşürdün yaş ortalamayı. Hiç deneyimli olmayan bir sürü insanı bir araya getirdin. Normal olarak onlar da yönetemiyorlar. Telaşlılar. Bir de gittin yabancı var getirdin.
1: Ben hakemlikte çok gençleşme tarafında değilim ya.
0: Hakem deneyim
1: hani
0: ister.
1: Olgun olabilir bence de yani.
0: Ya şeyi de yanlış yapıyorsun Cihan. Oyuncuda, futbolcuda yaş ortalamasını düşüreceksin kulüplerde. Sen tam tersini yapıyorsun. Kulüplerde 30 üstü herkes burada. Hakemlerde düşürdüm diyorsun yaş ortalaması. Deneyimsiz çocukları sahaya gönderiyorsun ya. Yönetemez. Ya bunlar insan. Şimdi sen düşünsene, bir maça atanıyorsun. Daha bugünden başladı. Galatasaray Fener. Galatasaraylısı diyor ki Cihan diyor hazır diyor, bizi doğuracak. Fenerlisi diyor ki hazır. Da düşünsene, ne karar versen. Bak hangi kararı verirsen ver, günün sonunda iki takımdan birinin teknik direktörü ya da kulüp başkanı senden şikayetçi olacak. Düdüğünü asmanı talep edecek.
1: Bir de 50 bin kişi ıslıklayacak.
0: Zaten orayı saymıyorum bile. Daha anons ediyorlar işte, geçen Metin Hoca anlattı. Maça gittim diyor, hakemin ismi anons ediliyor. Bütün statta uğultu var. Daha maça çıkmamış adam ya. Ya daha performans sergilememiş adama. Yani düşünsene. Hepsi hazır onun maçı kötü yönetmesiyle. Yani ön yargılı yaklaşıyorlar yani. Daha performans görmemişler ortada ya.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. WhatsApp'tan çok mesaj var. Onlara geleceğim böyle saat başına doğru. 55 gibi, 53 gibi 10 dakika sonra değineceğim. Dün de abi Şampiyonlar Ligi playoff mücadeleleri vardı. Yani çok güzel maçlar oldu sabah Azerbaycan ekibi. Hapoel Berşeva'yı 5-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hakkı kazandı. Yine Celtic 3-0 kazandı.

0: yapmıştı ilk maçı ama LASK kendi evinde 5 tane attı. 5-1 kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne katıldı ve yine Bodo Nijmegen'i yendi 3-0 ve bugün Fenerbahçe. Evet. Fenerbahçe'den de bir sürpriz.
1: Ya aslında sürpriz olmaması lazım. Yani lazım, aslında soracağım. Bizi avantajlı göstermesinin temel sebebi Fonseca'nın. Onu şeyden yapmıyor değil mi? Yani Fonseca mesela oyuncuların üzerinden baskı alayım. Biz de öyle derler ya. O onu oyuncuların üzerinden baskı almak için söylemedi. O gerçekten Fenerbahçe'nin bireysel anlamda oyuncu kalitesi üzerinden değerlendirdiği için. Evet, atletizm olarak biz onlardan daha iyi durumdayız ama Fenerbahçe'nin bireysel anlamda daha düne kadar o organizasyonların en tepesinde bunu deneyimlemiş oyunculara sahip olduğunu bildiği için söylüyor. Ama nereden bilsin Fonseca burada antrenmanları deneyim anlamında bir hayli eksik olan bir arkadaşımızın yaptırdığını. Fonseca nereden bilsin İsmail Kartal'ın oğlunun yardımcısı olduğunu, bu planlamayı onların yaptığını. Bilmiyor ki. Bence zaten ilk maç oynadıktan sonra o söylediğine de pişman olmuştur yani. Çünkü bu davranışa, bu oyunu teslim edersen oyun gelişmez. Çok net bir şekilde belli. Fenerbahçe'nin bugün yaşadığı temel sorunu. Yoksa bireysel oyuncu kalitesine baktığında ya nasıl olur da biz bu Lyon'la alakalı hala tereddüt ederiz? Bizim bu işi çok rahat bitiriyor olmamız lazım. O kadro elinde var. Ama kime teslim ediyorsun oyunu? Oyunu İsmail Kartal'a teslim ediyorsun. Formasyonu soruyor arkadaşımız. Anlayamadım diyor. Formasyon diyor ya. Yok ya diyor iki tane oyuncun. Kerem'le Asensio yok diyor. Formasyonda bir değişikliğe gidecek misiniz diyor. Anlayamadım diyor. Yani diyor ki hocam bir sistemde acaba şey olabilir mi? Orta sahada dörtlü mesela Doğan abinin biraz önce söylediği bir dinleyenimizin attığı değil mi? Santraforsuz bir düzen. Olabilir mi? Olabilir. Bir sürü şey var. Onu soruyor ya arkadaşımızsın. Ya onu cevaplayamıyorsun. Diğerini cevaplayamıyorsun. Zaten İsmail Kartal'da şöyle bir şey. Asla sorulan soruya cevap vermiyor. Nasıl başarıyor onu bilmiyorum ya. Günün sonunda sorulan sorunun cevabını alamıyor soruyu soranlar. Taraftarımız çok iyi, çocuklar çok karakterli. Mesela inandı diyor. Nasıl oluyor? Mesela oluyor mu böyle? İnanarak oluyor mu? Mesela Lyon maçı öncesi hepsini bir araya getirdik. İnanıyoruz. İnançlıyız diyor. Ha, olmuyor olmuyor bu. Ya tamam eyvallah o da olsun da. Ama kadro planlaması ya. Oyuncu tekrarı, antrenman, analiz. Nasıl yani yine maç öncesi diyor ki inandık diyor biz diyor. Ve yine yanlış bir şey yapıyor. Rakip diyor bir hafta dinlendi diyor. Nasıl dinlendi rakip bir hafta ya? Ya Lyon da cumartesi sen de cumartesi oynadın değil mi? Ya o rotasyon yaptı yani. O şimdi rotasyon yaptığı için niye kendini dezavantajlı ilan ediyorsun? Mesela Lyon'un hocası diyor benim maçım ertelenmedi demiyor ki. Ha bu takvimde diyor hepsini birden oynatamazdım. 11'ini de dinlendirdim. E sen de yaptın Gençler Birliği maçını 5'ini dinlendirdin. Doğru olduğunu söyledin ki bence de doğru. Dinlendirebilirsin bir anormallik yok. Ama kaybedince hemen vazgeçtin. İçerideki Konya maçını herkes oynattın. E şimdi öteki oynatmıyor. O kazanıyor. Ve diyorsun ki ben 7 gün onlara göre daha az dinlendim. Öyle şey olur mu ya? Abi bu nasıl bir şey yani? Biri uyarmıyor mu hocayı? Hocam nasıl 7 gün onlar senden fazla dinlenmiş oluyor? Aynı gün maç oynadık ya. E şimdi bak bunların hepsi zincirleme. Yani oyunu kime teslim edeceğin çok önemli. Ya bu kadar önemli oyuncuları bir araya getirip nasıl olur da bu düşünceye oyunu teslim edersin? İsmail Kartal göreve geldiği ilk gün ne dedi sana? 99 puanı aldım ben aslında şampiyondum çaldılar dedi değil mi? O kalmış ki orada. O inançta kalmış. Şimdi ona inanan birinin zaten bu oyunda Asensio'yu geliştirmesi, sakatlık sorununu ortadan kaldırmasını bekleyemezsin ki. O yenileyememiş kendini. Yani Olympiakos maçına giderken ligi düşünüp orada rotasyona gitmesinin olası Fenerbahçe şampiyonluğuna engel olduğunu, kupa şampiyonluğuna engel olduğunu değil mi? Avrupa'da Fenerbahçe'nin belki de bir kupası olacaktı. O davranışı yüzünden, o rotasyon yüzünden önüne geçti İsmail Kartal. Onu bile analiz edememiş. Ben herkesten fazla puan topladım dedi buraya geldiğinde. Ya şu çıkıp şunu diyemedi. Ya evet. Dinlendiğimde, boşta kaldığım dönemde İran'da oturup onu düşündüğümde evet o gün hata yapmışım. Ligi düşündüm, lig ağırlıklı davrandım ama bugün teknik direktör olarak o da benim için bir deneyim anlamında bir tecrübe. Ben o gün keşke az kadroya çıksaydım. Belki de biz en azından final oynamamız garantiydi. Çünkü yani o iki maçı gördükten sonra Fenerbahçe'nin değil mi rotasyonlu olmasına rağmen penaltılarla elendi. Belki de bir final oynayacaktı Fenerbahçe. Ya da işte neyse şampiyonluğa gidebilecek gücü de vardı. Sen bu öz eleştirini yapmamışsın. Ligle ilgili ikinci olmuşsun. Hayır diyorsun ben 99'da birinci oldum. Rakibine de saygın yok. Orada şampiyon olmuş birine de çaldıklarını iddia ediyorsun yani. Olmaz yani ya, şu oyunu bir bakalım biz kime teslim ediyoruz yani. Şimdi mesela şeyde bir soru soruyor arkadaş, diyor ki ya federasyon başkanı, ya federasyon başkanı dünün hakem sorununu tetikleyen insan değil miydi? Öyle değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum ya? Federasyon başkanı Trabzonspor başkanı iken bir hakem arkadaşımızla ilgili değil mi? Yani dün problemi çıkartandan bugün gel problemi çöz diyorsun. Nasıl çözsün? O çıkarmış ya problemi. Olmaz.
0: Cesur olun dedim oyunculara diyor. Bu ne demek yani, şey mi, açık mı oynayacak Fenerbahçe?
1: Ben bilmiyorum abi. Cesur olmanın ne demek olduğunu vallahi billahi bilmiyorum ben. Bak, cesur olmanın bende futbol terimi ve deneyimi, teknik tak yok abi bende.
0: Şey mi diyor yani?
1: Abi sen söyle, gidelim beraber yani düşünelim.
0: Tekmeye mi? Kafa sokun. Hani o mu, o anlamı?
1: Faydası yok yani. Eğer öylesi de hiçbir faydası yok yani. Bir de bir insana cesur olun denince cesur olunmuyor. Mesela oluyor mu böyle?
0: Yok.
1: Ben sana diyorum ki mesela Cihan bak şu köşe mahallede çok acayip, cesur ol gir oraya. Gidebiliyor mu?
0: Yok, cesaret insanın tamamen durur içinde olan
1: şey. Cesur olmak ne demek? Öyle söylemekle cesur ya da korkak olur mu öyle insan yani? Yok, çünkü söyleyecek bir sözün yok. Yok, aynı şeyleri anlatıp duruyorsun. Sana da bir faydası olmayacak, oyuncuya da bir faydası olmayacak. Yani bence Fenerbahçe'nin temel sorunu, ha maça gelelim. Ümitsiz misin? Asla değilim ümitsiz. Çünkü ne olursa olsun Fenerbahçe'nin bireysel anlamda oyuncu kalitesinin burada o problemi çözeceğini düşünüyorum. Ama burada şey çok belirleyici olacak Cihan. Kadro. Kimle oynayacak? Çok merak ediyorum.
0: Mesela ben ona bakarım. Şöyle bir düşünceye de sahip olanlar var. Sen maçın içine gireceksin, hı hı, ama işte Şampiyonlar Ligi'nden aslında elenebiliriz. İşte UEFA'nın da katılım payı 17,5. Orada da işte maç başı 450 alıyorsun. Hani bu kadroyla UEFA kupasını alma şansın da yüksek. Direkt gruplara da kalıyorsun. Acaba elensek daha mı
1: alamaz,
0: iyi olur?
1: Alamaz. Yok.
0: Gibi UEFA kupasını. Düşünce de var.
1: Bak, Şampiyonlar Ligi'nde ne yaşarsan 3 aşağı 5 yukarı UEFA'da da benzer şeyi yaşarsın. Evet, oyun takım kaliteleri tabii ki fark ediyor ama yani totalde öyle UEFA kupasını en iyileri bir araya getirerek alınmayacağını sana 1000 tane örnekle anlattılar yani. Anla artık yani. Onun öyle olmayacağını. Galatasaray demedi mi o sene? Şahane kadrosu vardı. Elendi Şampiyonlar Ligi'nde. Sparta Prag'la eşleşti değil mi? Hedef neydi Okan Hoca? Kupa. Ne yaptı Sparta Prag seni? Darmadağın etti. Dörtlük yaptı. Öyle olmaz. Yani o tamam, hoşuna gider insanların da. Öyle planlama olmaz. Şampiyonlar Ligi'ne git. Şampiyonlar Ligi'nin sana bir kere maddi olarak çok faydası olur. Diğer hadise, oyuncu transferi açısından çok faydası olur. Şampiyonlar Ligi'nde performans gösteren oyuncuyla Süper Lig'de göstermesi arasında ciddi fark var. Şampiyonlar Ligi'nde bir istatistik yakalarsa oyuncu, devamında Cenk Tosun nerede sattı Beşiktaş? Şeyde mi sattı? Süper Lig'de mi sattı? Şampiyonlar Ligi performansıyla o sene ne mağlup çıktılar? Tarihin en pahalı transferlerinden birini yaptı. Oraya git. Orayı yok sayma. UEFA'yı falan da alamazsın. Mümkün değil yani. Hani eğer öyle bir niyeti varsa Fenerbahçelilerin, şimdiden söyleyeyim, alamaz Fenerbahçe yani.
0: Sahanın içine giriyordum, ben seni engelledim. Kadroyu söyleyeyim sana. Yani muhtemel 11 Ederson kalede zaten. Semedo ve Archie Brown bekleriyle başlıyor. Skriniar'la Ake stoper ikilisi. Orta saha Kante, Gündüz, İsmail Yüksek. Bir kanatta Nene, diğer kanat Greenwood ve en ileri uçta Talisca düşünülüyor. Sanki böyle
1: çok yani
0: santraforsuz gibi. Yani Talisca ileride gözüküyor ama
1: santrafors mesela Talisca ile eksik oynuyorsun zaten. Yani santraforsuzun da şeyine gittim yani. Talisca sana eğer tam anlamıyla oyunu oraya yıkamazsan sırtı dönük oyunlarda ancak fayda sağlayabilir. Yani hani eğer oyunu oynayamazsan, takım boyu genişlerse, yani iş atletizme daha çok dönerse, Talisca sana hiçbir şey veremez ki yani. Verememiş zaten daha önce. Şimdi Nene ile diyorlar mesela. Nene de bana çok riskli tercih geliyor yani. Ya Nene nasıl yapacak ha? Ben şimdi hayal ediyorum, bir türlü o işin içinden çıkamıyorum yani. Nene'nin böyle, böyle sert oyunların içerisinde bilmiyorum yani. Umarım yanılırım. Nene, Talisca eksik bırakır seni yani. Ya senin burada Muriç varken Muriç'in dışında başka bir oyuncuyla oynama şansın yok. Şeyi bilmiyorum ama. Sakatlık riski barındırıyor mu içinde? Ama ya Muriç'in ben yüzde, hoca yüzde veriyor ya mesela. O nerede, tesislerde şey mi var Samandıra'da? Mesela cihazdan geçiyor ya, didit ötüyor. %70 Cihan hazır. Tak. Bir de herkes %70. Bence cihaz bozuk yani. Muriç %70.
0: Lukaku
1: %70. Asensio %70. Herkes %70. Ya bunlar %70 ise İrfan Can Kahveci kaç, ben onu çok merak ediyorum yani. Hani o nasıl bir cihaz, kime göre yapmışlar bilmiyorum ama doğru değil. Bence onu bir bakımdan geçirsinler. O yüzden Fenerbahçe'nin Muriç varsa Muriç'le oynarsın. Daha düşük şeyi de olsa Muriç oynar Talişka'nın olduğu yerde. Ve ki bence kilit planlama o olacak. Eski bir futbolcu arkadaşımla da dün konuştum.
0: Belki Muriç oynatır.
1: Bence Muriç'le başlaması lazım. Yani Talişka zaten bu bahsettiğin planlamanın en dışında kalması gereken oyuncu. Hadi içeride yüklendin oyunu falan, hadi bir şekilde anlarım ama böyle yok, ilk maçta neredeydi Talişka buradaki maçta ya? Göremedin adamı ya sahada. Ha, niye ısrar ediyorsun? Hiç göremedin ya Rangers'larda, Benfica'larda, Galatasaray'da göremedin adamı ya. Ya o diyor ki ben bunu yapamam. Ben küçük maçların büyük oyuncusuyum. Atarım manşeti diyor. Sal beni Beyoğlu Yeni Çarşı maçına diyor. Çözeyim maçı diyor. Ya kullan o maçlarda Talişka'yı. Kullanma demiyorum da ama o kadar para verip oraya harcama. Bir de yabancı sınırı varken yani. Yapmayacaktın, gitti. Bir önceki yönetim böyle bir karar alıp hiç gereği yokken anlaştı bu oyuncuyla. Orta sahada mümkün olduğunca sayıyı fazla tutman lazım. Fenerbahçe'nin hep aklıma şey geliyor örnek olarak. En iyi oyunuydu geçtiğimiz sezon. Hoş zaten Fred bugün o listede olsaydı bence Fred, İsmail, Genduzi, Kante ile oynayacaktı. Oynaması gerekiyordu o dörtlüyle. Hatırla, Trabzon'u Fenerbahçe yenmişti geçtiğimiz sezon. Bak hala iddiam o. O maçın sistemi bu maçla ilgili çok belirleyici olabilir. O sistemi kullanırdım ben teknik direktör olsaydım. Hani hoca hep analizden bahsediyor ya. Var mı öyle özelliği bilmiyorum. Hani geçmiş maçların analizini yapıyor mu Tedesco'nun? Otur Trabzon maçının analizini yap. Gel burada ona yakın. Hatta Bartu'ya bile razıyım. Yok gerçi listede değil mi? O tarz oyuncuya da razıyım. Onu da niye çıkardılar? En iyisi oydu. En çok çalışan oydu. Bir haftada çocuk dışarıda buldu kendini ya.
0: Ben kimi çıkaracaktı ki listede?
1: Mesela burada yani oturuyoruz böyle, işte bu işin idaresindeki insan diyor ki ya Cihan diyor en çok hak eden, en çok çalışan diyor. Bir bakıyoruz Cihan yok abi. Cihan demez misin ya? Arkadaş yani en çok ben çalışıyordum. En iyi bendim yani. Bir anda attılar seni dışarı. Şimdi bu çocuk böyleydi.
0: Orada sanki biraz çaresizlikten attılar ya. Atacak ama, kimse de yok gibiydi.
1: Ama tamam da o zaman o dili kullanma deme. Tabii yani. Orada en bir iyi çalışan vardı, bu deme evet. Yani. Bak çocuğu kırıyorsun o zaman yani. Fenerbahçe'nin öyle bir düzenli oynaması lazım. Hatta o bahsettiğin sistemde o gün Fred'le şeyin önemi çok iyi, önem fazlaydı. İsmail'in. İlk kenardan oyun kurduğunda rakipler, çünkü o bahsettiğim düzende iki tane kanat yok. Kanatsız oynuyorsun orada. Hani baklava dilimi dedikleri var ya. Bak biz baklava diyoruz. Onlar ne diyor? Golden mı? Neydi o? Elmas, pardon, elmas diyorlar. Şey öyle Tedesco elmas diyordu. Biz baklava diyoruz herhalde. Bütçene göre onu da yorumluyor. Parana göre yorumluyorsun. Hani ben o dizilişi görünce benim aklıma baklava geliyor. Adamın aklına tabii şey elmas geliyor.
0: Bakış
1: yani.
0: Açısı. Değil mi? Profesyonellik yani.
1: Onun... Zenginlik böyle. Hani diyorlar ya A4 dediğinde aklına ne geliyor? İşte araba geliyorsa, araba markası şey modeli geliyorsa zenginsin. Kağıt geliyorsa bu da herhalde onun gibi. Ben baklava dili biliyorum. O orta saha düzeni burada ciddi anlamda Fenerbahçe'nin işine gelir diye düşünüyorum. Çünkü ilk maçta bizim hem çok yaşadığımız problemlerden biri orta sahada rakibin hem dinamizm hem sayısal olarak fazla olması. Onlar bizi bir hayli problemin içine burada itmişti. Orada daha da fazla iter. Yani sen yine Genduzi Kante oyununa teslim olursan seni paramparça edebilir. Orada tabii problem şu. Greenwood'u nereye koyacağız şimdi? Kanatsız bir oyuna döndüğünde Greenwood'un, ben de Muriç'in arkasında o hani şeye verdiğin özgürlüğü Talişka'ya, Greenwood'a verirdim. Onu özgür bırakırdım orada, hem sağ hem sol. Çünkü iki ayakla da kenarlara indiğinde rakibi ciddi problemin içine itebilirsin. Yani birine bir özgürlük vereceksen, birinden bir fedakarlığa gideceksem Greenwood olur. O asla Talişka olmaz yani. Evet. Ama kim? Bulalım, var mı? Baksana kadroya. Fenerbahçe'de Kante, Genduzi, İsmail'in dışında bir orta saha daha kim var orada?
0: Yani üçü var. Başka ne istiyorsun ki?
1: Yani bir tane daha. Işte Bartu gibi bir oyuncusu yok mu Fenerbahçe'nin şu an? Fred gitti.
0: Yani şeyler var. Kerem'in sakatlığı var. Asensio'nun sıkıntısı var.
1: Geç. Onlar zaten o modele uymuyorlar yani. Geçelim onları. Yani başka da yok.
0: Greenwood olabilir. Yani Galatasaray bazen Sané'ye yapıyor ya. Genelde yapıyor. Ya
1: şöyle Greenwood mesela benim düşüncem şu. Geri dörtlüyü saydık değil mi? Onun önünde Kante, Genduzi, İsmail, bir oyuncu daha o şey neydi o baklava diliminde. Greenwood özgür olan oyuncu, kenarlara gidip orada rakibi problemin itebilecek oyuncu, merkezde de onu yapabilecek oyuncu. Vedat Muriç de en öndeki oyuncun. Yani bu senin şu an benim düşünceme göre bu oyunla ilgili oynayabileceğin en sağlıklı formasyon olduğunu düşünüyorum. Diziliş olduğunu düşündüm. Çünkü hafızamda Fenerbahçe'nin en son Trabzon'da bu modelle ciddi anlamda Trabzon'u problemin içine ettiği oyun var. yapar mı bilmiyorum ama sanki Fenerbahçe'nin şu an yani kısa vadede problemini çözme adına bu dizilişin ben sağlıklı olduğunu düşünüyorum.
0: Diamond sistemi demişler. Evet, evet elmastan
1: gelmiş. Adını bile bilmiyoruz abi.
0: Greenwood'u unutmayın, o da geri gelmiyor demiş.
1: İşte bir tane de fedakarlık yapacağız. Zaten Greenwood'dan kastım o. Yani Talişka da gelmiyor, Greenwood da gelmiyor değil mi? Şimdi birinden birini tercih etmek zorundayız. Yani bir oyuncuyu artık şey yapacağız, oyuna feda edeceğiz.

0: dahil edilmiş şeye, kadroya.
1: Ondaki Bartu dahil edilmiş,
0: edilmiş
1: mi?
0: Edilmiş, onu süper. Düzeltelim.
1: O yani. Zaman çok özür diliyorum, toparlıyorum. Orta sahada bugün oynat Bartu'yu. O günde zaten şey yani, bunu şey için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani ya Bartu bu sistemde oynar, bu Bartu övgüsü falan değil yani. Bak, oyuncu bulamadığımız için şu an Bartu dedim. Yoksa Bartu'nun ben çok o senin organizasyonun oyuncusu olduğunu düşünmüyorum, ama bazen bir sistem belirleyici olur ya, teknik direktörlerin bence zaten varlığı orada çok ön plana çıkar. Bir sistem çizersin, bazen işte ben sistemi aşağıda tutarım, Cihan alır yukarı çıkartır. Cihan yokken bazen o sisteme aşağıda da olsa birine ihtiyacım vardır. Bugün bana teslim olabilirsin. Biraz aşağıda kalabilir ama planlama öyledir. Teknik direktörlerin, biz gerçekten eskiden çok iyi teknik direktörlerle çalışmışız. Yani şunları bile hatırlıyorum. Bizi sahaya gönderirken ya diyordu ki mesela, sana 60 dakika şu pozisyonda oyununa ihtiyacım var senin. Sana ihtiyacım var. Sen de bilirdin orada. 60 dakika hocanın benden istediği bu. Çünkü planlıyorlar ya teknik direktörler oyunu. Bazen tabii ki planın dışına çıkabiliyor her şey, ki orada da teknik direktör davranışı ön plana çıkıyor. Burada bir şey görmemiz lazım. Yani bu akşam Fenerbahçe hiç olmadığı kadar teknik direktör davranışına ihtiyacı olduğu bir karşılaşmaya çıkacak yani. Tamamen ben teknik direktörün planlaması ve davranışı üzerinden okuyacağım. Olumluyu da olumsuzu da oradan okuyacağım yani. Başlangıç kadrosu belirleyecek ve ondan sonraki süreçte teknik direktör davranışı belirleyecek.
0: Evet, saat başına doğru geliyoruz. Dostlarımızdan gelen mesajlar var. Onlara da yavaş yavaş bakmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin sezon biter bitmez neden hızlı transfer yaptığı belli oldu demiş. İsmail Kartal'ın dediği gibi bakarsan kural değişir diyor. Zannetmiyorum ya, kuralın değişeceğini bilse Fred'i göndermezdi, Livakovic'i göndermezdi. Yani kural bu arada lig için aynı, değişmedi sadece kupa için.
1: Kupa için yapılmış.
0: Kupa için yapıldı yani. Ben zannetmiyorum o kadar. Ama tabii dinleyenimiz birazcık daha farklı düşünmüş. Onun dışında abi Bartu'yu nerede oynatacağız ki diyor.
1: Orta saha saydım ya, baklava dilimi. Oynattı ya Trabzonlu'dur.
0: Şey hemen... mi, İsmail mi keseceğiz? Yani
1: kesmeyeceğiz. İsmail de oynatacağız. Bak, baklava dilimi dedim ya. Şu an zaten hani Kante, Genduzi, İsmail değil mi? Hı-hı. Üçlü. Bir de baklavayı yapabilmek için Bartu'yu koyacağız oraya. Tam o Diamond dediğin şekil çıkacak ortaya. Greenwood'u Muriç'le beraber özgür bırakacağız.
0: Nene'yi kestik o zaman.
1: Nene yok ya, nenenesi, aman nene mene deme yani.
0: Nene'yi kestik ya.
1: Ya neneyle zaten Fenerbahçe nasıl plan yapıyor, benim aklım mantığım almıyor. Ya ne bekliyorsunuz mesela, ne olacak da biz ikna olacağız neneyle bu işin olmayacağını. Bak, altyapıdan oyuncu olsa anlarım da, neneye Fenerbahçe 18+3 21 milyon euro para vermedi mi? Ya yazık günah ya, bu yatırıma böyle oyuncular yapılır mı, bu paralar buralara harcanır mı yani? Gerçekten insanın aklı almıyor yani.
0: Mesela Fırat Aydınus'un Merkez Hakem Kurulu Başkanı yapsınlar varsaydım diyor. Ama denetlensin dedin. Peki denetleyenleri kim denetleyecek?
1: İşte uzman olacak o işin uzmanı. Yine o deneyime sahip birilerini bulacaksın yani. Ben bilmiyorum onu yani. Ama tutup hiçbir deneyimi olmayan insanı...
0: Denetleyeni kim denetleyecek? Bu işin sonu gelmiyor.
1: Yok, o kadar gitme ya. O denetleyenin denetlemesine... Bir tane tepede biri olacak. MHK Başkanı. Fırat Aydınuslar'ın da o bahsettiğim ekiple bu işi organize etmeyle alakalı bir kadrosu olacak. Böyle devam edecekler yani. Muhakkak orada da küçük eksiklikler, aksaklıklar çıkacak ama böyle olmayacak yani.
0: Şey geldi aklıma. Yani lisedeyken felsefe hocamız vardı. Bir şeyler böyle konuşuyoruz derse. Ben de dedim ki hocam dedim, düşündüğümü düşündüğümde düşünmüş oluyor muyum dedim. Hoca böyle bir şok oldu. Gerçekten bana sözde bayağı iyi puan vermiş. Oh dedi, nereden geldi aklıma? Onun gibi oldu. Denetleyeni kim denetleyecek yani?
1: Abi işte yani bir yerde o zaten şeye geliyor ya hani o devamına gittiğinde o güvenle alakalı bir durum. Hani birine güvenip teslim olacaksın zaten. Yoksa öteki türlü hani güvensizlik üzerine inşa edersen o işin sonu yok zaten yani. Hani her taraftan bir problem bulursun. Diğere gidersin. Onun da arkasında kim var dersin. Ama benim düşüncem MHK'nin başına getireceğim bu işin uzmanı, hakem olmasına da gerek yok ama teknik anlamda bu işin bilgisi yani, geçmişte hakemlik ya. Mesela Burçin Keskin Hoca var. Yani benim A-Spor'dan da tanıdığım, programda yaptım. Hmm. İşte bu işin uzmanı. Onunla beraber kurulan bir ekip.
0: Mesela A-Spor Muriç'i koymuş santrafora.
1: A-Spor'un da genelde kadrosu çıkıyor. Ya yani mesela şu üçlü, benim orada bir tek itirazım ne olur, nenenin yerine İsmail'i koyarım.
0: Aynısını söyleyeyim, yapmış. Tabii. Talişki yerine Muriç'i koymuş onu.
1: Bartu'yu nereye koyarım biliyor musun? Bak, Bartu'yu bu bahsettiğin dizilişini oraya koyarım. Öne Diamond'ı yaparım yani, o baklava dizimi. Nene'yi al, o şeye getir.

0: Cihan. Orada bir baklava. Greenwood orada. Özgür bırak Muriç'le beraber. Orta sahada daha kalabalık ol. Ve ilk baskıya Bartu'yla şeyi gönder. İsmail'i gönder. Mesela kenarlardan oyun kurduklarında kenar oyuncun yok ya. Greenwood'un da seni eksik bırakacağını düşünüyorum. İlk baskıya iki tane kenar oyuncular onları gönder. Çünkü onlar enerji olarak senin orada problemini ortadan kaldır. Guendouzi Kante ile de ayak becerisini de kullan orada. Bartu'nun da ayak becerisi kötü değildir. İsmail'in ayak becerisi öyle çok kötü değildir. Yani topu tutma anlamında da sana katkısı olur. Orada Greenwood'u mümkün olduğunca diri tutup, çünkü o problemi orada alanı zamanı bulduktan sonra çözüyor işte. Bak o ligden geldi. Onu en iyi tanıyan adamlara hayatında en fazla attığı gol aynısını attı yine onlara. Bak bildikleri yerden yediler golü yine. Greenwood'u biliyorlar nasıl gol attığını. Yedi Lyon aynı golü. Marsilya'da benzer bir sürü gol atmış olmasına rağmen. Onun üzerine plan inşa et.
1: Ya çocuğun kumaşı iyi de yani kimse kesip güzel bir elbise yapamıyor ya da ortaya çıkaramıyor. Mesela dinleyenimiz de demiş ki Taner, İbrahim Bey benim de sizin planınız aklım almıyor demiş. İsmail'le Bartu bir arada oynarsa Fenerbahçe Kevgir'e döner bu akşam diyor. O da farklı düşünmüş.
0: Benim orta sahada Bartu'ya takılma. İsimden kastım başka adam yok. Benim oradaki düşüncem enerjiden bahsediyorum. Sayısal üstünlük ve enerjiden bahsediyorum orta sahada. Atletizmden bahsediyorum. Yani Bartu, sen şimdi isme takılıyorsun. Bartu ise olmaz bunlarla. Ben sana diyorum ki bir sistem. Orada da hoca anlatacak onu. Diyecek ki Bartu'ya, Bartu senin yapabileceklerin oyunculuk yetenekleri olarak sınırlı, atıyorum. Senden benim istediğim şurada duracaksın. Top rakipteyken kenardan oyunda oyun kurduklarında ilk karşılayan sen olacaksın. Orta sahada buraya giden ilk oyuncu sen olacaksın. Ben bir oyun modelinden bahsediyorum yani. İsimden bahsetmiyorum. Sen tabii ki şimdi ismi duyduğunda ya ne diyor bu dersin ya, Bartu İsmail. Mümkün değil. Yani Fred olsa Fred diyeceğim. Fred yok yani. Ne yapayım şimdi? Fred desem bir arkadaşımıza sorar mısın? Pardon, cevaplayabilir mi? Duyuyor beni zaten. Sorar mısın diyor. Fred deseydin mesela Bartu yerine hala itirazı olabilir miydi arkadaşımızın? Merak ettiğim için soruyorum.
1: Sonra bu arada maçın hakemi de Maurizio Mariani oldu Fenerbahçe maçının. Fenerbahçe'nin 3 maçını yönetmiş. O bilgiyi de verelim. Eintracht Frankfurt maçını yönetmiş. Fenerbahçe o maçta 1-1 berabere kalmış. 2021 yılında yine 17 Şubat 2022'de Slavia Prag maçını yönetmiş. Kadıköy'de Fenerbahçe 3-2 mağlup olmuş. Ve bu sezon yani 26 Şubat'ta Nottingham Forest maçı biliyorsun 2-1 Fenerbahçe'nin kazandığı maçı yönetmiş. Yani Fenerbahçe'nin 3 maçını yönetmiş. Bir beraberlik, bir yenilgi ve bir galibiyet almış Fenerbahçe bu karşılaşmalarda. Abi bırak da şimdi diyor turu geçmeyi. Ne yaparsak daha az gol yeriz. Bunun diyor sana göre diye.
0: Bir kere sormuş. Daha yani pozisyon vermemem. Geniş alanda yakalandığında yandın yani. Senin şu an zaten en büyük problemin o. Mesela geçtiğimiz sezonun en formda oyuncusu dediğimiz Skriniar şu an savunmanın en tehlikeli oyuncusu yani. Seni en çok problemin içine iten oyuncu bugüne kadarki maçlarda. Gençler Birliği maçı yediğin golü hatırla. Lyon maçı. En son Konya maçı. Çok şaşırıyorum mesela. Hatta şöyle yorumlamıştım onu ben. Ya Osterwold o kadar kötüydü ki biz Skriniar'ı iyi gördük. Şimdi Ake gelince, daha derli toplu biri gelince aslında problem Skriniar'daymış. Onun defosu ortaya çıktı yani. Mesela Skriniar'ın şu ana kadarki performansı geçtiğimiz sezonu ciddi anlamda aratıyor. Eğer önde falan yakalanırsa Fenerbahçe, bu onları sıkıntıya sokabilir, zor duruma itebilir diye düşünüyorum yani. Ya bir kere şey çok önemli, Fenerbahçe'nin Konya maçını hatırlayalım. 4-1 öne geçtikten sonra, bak 4-1 öne geçtikten sonra Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu kalecisiydi. Yani takım halinde topun arkasına geçme, takım savunmasıyla alakalı sorun yaşadı Fenerbahçe'ye. Bir kere takım savunması işini Fenerbahçe'nin bir an önce çözmesi lazım. Öyle kolay değil tabii. Mesela cesur ol da olmuyor. Mesela iyi savunma yap, cesur ol, inan. Olmuyor öyle yani. Hani biz seviyoruz o motivasyon konuşmalarını da oyunda bunun karşılığı yok yani. Ben görmedim henüz bu şekilde davranıp başarılı olan. Bu arada Şampiyonlar Ligi torbaları görüyoruz. Mesela Atletico mu o en alttaki?
1: Evet, Atletico Madrid.
0: O zaman Galatasaray'a hemen bir tane çıkartalım mı oradan? Atletico'yu alalım yani.
1: Çek bir Atletico.
0: Yani bir Atletico oradan alalım. Biz neredeyiz? Biz 3'teyiz.
1: 3'te.
0: Mesela 2'den bir şey alalım. Kulüp Brüj gerçi ters takım. PSV alalım.
1: Betis alamaz mısın?
0: Betis de alalım. İçeride Betis.
1: Biz biraz böyle isimlere gidiyoruz ama hani Roma'yı falan da alabiliriz ya.
0: İçeride ama bunları alalım. İkinci torbayı içeride alalım. Birinci torbaya dışarı gidelim yani. O içeride olsak canımızı yakarlar yani. Bak, birinci torba dışarı gidelim. İkinci torba içeri gelsin. Ha bir dakika ya, şey değil zaten değil mi? Çok takım gelecek orada.
1: Tabii tabii şeyli.
0: Kafam şeye gitti.
1: 2-2.
0: Pardon.
1: 2-2 gelecek.
0: 2-2 gelecek. Ha, 2-2 devam
1: sen
0: edecek.
1: Sen 4'lüye gitti.
0: 4'lüye gitti aklım, özür dilerim. Tabii oradan mesela Atletico'yu kesin alalım. Atletico ile beraber kimi alabiliriz? Hepsi zor geliyor.
1: Şey al şeyi.
0: Atletico ile beraber hiçbirine bakamıyorum.
1: City
0: ya. Liverpool. Liverpool olur. Aynen. Liverpool eski Liverpool olmadığı için, hani o sorunlar olduğu için Liverpool olabilir. İkinci torbadan ben şeyi aldım. Kulüp Brugge deplasmanda oynamamak şartıyla diyorum.
1: Kulüp Brugge de tehlikeli takım yani.
0: Deplasmanda oynadamaz. İçeride halledebilirsin. Dışarıda daha tehlikeli bir takım. Mesela ikinci torba iyiymiş ya. Yani Dortmund'u almadığın sürece oradan.
1: Lisbon.
0: United gibi bir şey yapmadığın sürece. Ne olursa olsun. United.
1: PSV ve Betis falan orada.
0: Mesela Roma ile dışarıda dışarıda oynama yani.
1: Tabii. İtalya'da sıkıntı. Mesela
0: Kulüp Brugge ile dışarıda oynama. Brugge de özellikle dışarıda çok problem yaşar Galatasaray.
1: Üçüncü torbadan kimi alacaksın?
0: Üçüncü torbadan oradan kaç takım geliyor?
1: Oradan da iki. Hepsinden iki gelecek yani.
0: Kendi gönlün olsa 2-2 devam ediyor. Ya orada çok güzel. Bodo ile içeride oyna mesela, geçtiğimiz sezon gibi. Ya da Lille ile içeride oyna. Villarreal ile içeride oyna. Villarreal ile oynadın gerçi. Ha, Shakhtar var orada mesela. Shakhtar ile oyna. İçeri dışarı fark etmez. Mesela Shakhtar gelsin oradan. Ha Cihan gel, evet. Olmaz mı? Shakhtar gelsin.
1: Shakhtar Arda'nın takımı ya.
0: Gelsin Arda'nın takımı. İşte Feyenoord gelsin oradan.
1: Bodo gelmesin. Lil gelmesin.
0: Bak hemen o zaman çıkartıyorum. Atletico, Liverpool buradan aldım ben. Diğer taraftan Kulüp Brugge kendi sahamda oynama şartıyla Sporting Lisbon'u da aldım oradan.
1: PSV'yi almıyorsun, tamam.
0: PSV de olabilir. Yani oradan bir aile alternatifim fazla. Yani Dortmund'u ve Roma'yı almamak şartıyla, Aston Villa'yı almamak şartıyla. Üçten de Shakhtar'ı aldım. Shakhtar'la beraber Lille aldım.
1: Dört?
0: Dörtten kim gelirse gelsin. Dörtten öyle şey yok ya. Yani sana problem çıkartacak var mı, öyle görebiliyor musun?
1: Dün LASK Celtic'i mahvetti. Beş tane attı. İlk maçta 3-7. Kendi evinde 5 tane attı ve acayip domine etti.
0: Ama
1: sanki
0: şey çok yani, İskoç takımları
1: evet çok, onlar
0: çok
1: da
0: problemli ya.
1: Sabah gelmesin Azerbaycan takımı. Onlar da onlar yürüsünler, onlar da yürüsün.
0: Slavia Prag gelebilir.
1: Şey gelsin, AEK. Gerçi onlar Levski Sofya maçı var, kim eleyecek belli değil.
0: Evet,
1: ama
0: ikisi de gelebilir oradan mesela. İkisi de gelebilir oradan. Bratislava'nın zaten Chelsea ile var, onlardan da gelebilir. İşte Zagreb, gerçi Zagreb'de içeride oynamak, Zagreb'de oynamak zor olur onlar.
1: Ya da Como gelsin.
0: Ya aslında var ya,
1: sürekli Galatasaray'ın oyunculara talip oluyorlar.
0: Oradan Como gelmesin, Como'yu ya.
1: İyi kurdular. Dur, Fabregas falan.
0: Şey için güzel. Ben mesela bu sene şeyi planlıyorum inşallah. Mesela bu kurallar çekildikten sonra erken bilet alıp gitmeyi düşünüyorum şeye. Böyle bir planım var.
1: Maçlara.
0: Maçlara gitmek istiyorum yani.
1: Ama kendim, işte belli olunca diyorsun.
0: Belli olmuş. Mesela bugün çekildi. Seçeceğim işte erken şeyle. Gidip orada yerinde hani kanalda kendimi akredite edebilirsem maçlara gitme adına. Onları istiyorum. Yani çünkü orada izlemek, yerinde izlemek hem oyuncuları hem rakibi bana da faydası olur diye düşünüyorum. Hem farklı farklı yerleri de görme açısından. Şeyim var yani, hani orada izleme durum var. O yüzden Como olabilir mesela. Como'ya gitmek isterim yani.
1: Fener'i elettiniz. Fenerbahçe'yi elettiniz.
0: Fener'i saymadık. Yok ya.
1: Fener-Lyon maçı var ya.
0: Lyon. Biz Lille dedik ya.
1: O da üçüncü torbada gelecek. Evet, evet. O yüzden karışmadık ona hiç.
0: Orayı ellemedik yani.
1: Tespite mi, İbrahim Yavuz katılır mı? Mourinho döneminde Skriniar takımın yıldızıydı. Çünkü Mourinho oyunu geride kabul ediyordu. Stoperler kendi yarı sahasına geçemiyordu. İsmail Hoca önde baskıyla oynuyor ve Skriniar'ın defoları ortaya çıkıyor. Bundan olabilir mi demiş.
0: Ya ben İsmail Hoca'nın çok önde baskıyla alakalı bir oyun oynattığını düşünmüyorum. Konunun İsmail Hoca ile alakalı olduğunu da çok düşünmüyorum. Hani önde baskı oyun dediğin. Hoş, zaten bu kadroyla Fenerbahçe önde baskı oyunu oynuyorsa orada da düşüncede problem var. Yani Fenerbahçe bu kadroyla önde baskı oyununu oynayamaz. Bak Galatasaray önde baskı oyununu oynar. Anlaşılır. Barış'ı, Yunus'u, Osimhen'i dur desen zaten ayıp olur oyunculara yani. O kadroya önde basma desen ayıp olur. Ama Fenerbahçe'nin öyle değil. Fenerbahçe'nin mümkün olduğunca ikinci bölgede oyunu kabul etmesi lazım. Tabii ki önde basacağı oyunlar olacak ama bu kadro Fenerbahçe'nin önde basmasıyla alakalı çok sağlıklı bir kadro değil. Yani Skriniar konusunda evet, öne çıktığında takım geniş alanlarda ciddi problem yaşıyor. Ama bu sene o biraz arttı. Mesela geçtiğimiz sezonlarda benzer problem vardı. Ama bu sezon pozisyonunu kaybediyor. Geniş alanlarda dağılıyor. Çabuk eksiliyor. Çok fazla faul yapıyor. Yani Fenerbahçe'nin onunla ilgili işi bir hayli zor yani.
1: Abi Oğuz oynayamaz mı bek açıkta diyor. Nene yerine.
0: Oğuz'a da tam anlamıyla güvenemem ki. Nasıl güveneyim yani ben şimdi Oğuz'a? Ya ben Şampiyonlar Ligi yönelemesi oynuyorum ve kazandığımda Şampiyonlar Ligi'ne gideceğim. Bilmiyorum ki Oğuz'dan ne geleceğini yani. Çok iyi bir performans da gelebilir, tanınmaz hale de gelebilir. Benzer durum Nene için de geçerli. O yüzden Nene olmaz diyorum. Yani çok iyi bir Nene oyunu da izleyebilirsin ama çok kötü bir Nene oyunu da. Şimdi her oyuncu için geçerli yok, her oyuncu için geçerli değil. Mesela Kerem'in en kötü ve en iyi halini 3 aşağı 5 yukarı görüyoruz. En kötü halinde şunu diyebiliyorsun Kerem'de. Takım savunmasında bana katkı sağlar. Taktik disiplinde katkı sağlar. Ama diğerlerinde hiç öngöremiyorsun yani. Mesela İsmail'de öngörebiliyorsun. Bak Bartu'da bile 3 aşağı 5 yukarı bir şey öngörebilirsin. Ama Nene'de öngöremiyorum ben. Oğuz Aydın'da öngöremiyorum ya. Zaten Fenerbahçe'nin bence kadro planlaması konusunda en büyük hataları. Çok fazla ne olacağı belli olmayan oyunculara sarılıp ve uzun yıllar onlarla devam ediyor. Hala Fenerbahçe'de Cengiz'in ismini görüyorum. İrfan Can var.
1: Konya maçında çok eleştirdiler Oğuz'u. Gerçi çocuk az oynadı. 68'de bir ne girdi ama bayağı bir eleştiri yağmuruna tutuldu.
0: Çünkü çok dalgalanıyor. Bir bakıyorsun bir maç Oğuz'u oyuna giriyor. Müthiş bir oyun. Aa diyorsun ben Oğuz'la oyunu inşa edebilirim. Aynı Oğuz'a bir teslim o. Tanınmaz hale geliyor yani. Şimdi büyük takımda bir de oynayabilmen için Cihan... Yani bir şey olur, bir sınır olur. Sezonda 40 maç mı oynuyorsun? 20 maçı iyi oynarsın Cihan, tereddütsüz. 10 maçı ortalama oynarsın. 10 maçı hadi kötü oynarsın. Bunlar da tam tersi. 20 kötü, o 10 ortalama 10 iyi. Olmaz. Büyük takımda o yüzdeye vurduğunda daha iyi, daha yüksek tempolu oynadığın maç sayısı fazla olması lazım yani. Olmaz öyle şey.
1: Evet, ben de Oğuz'un istatistiklerine bakıyordum maç boyu da. 20'de 4 pas yapmış, yer tutma, konumlanma 20'de 5, orta açma 20'de 4, top kontrolü 20'de 5, karar verme 20'de 1 tarzı bir istatistiği
0: yok,
1: var.
0: Yok ya, yani anlıyorum yani mil takım oyuncusu, sabredelim ama işte Galatasaray onlardan o sezonu ayırdı. Galatasaray baktı olmayacak, hemen bir değişime gitti. Bak 4 senedir o değişimin kaymağını yedi Galatasaray değil mi? Koş diğerleri de çok hata yaptı ama çok beklemedi Galatasaray yani.
1: Geçelim mi Galatasaray'a?
0: Bence geçelim.
1: Bu kadro yeterli mi sana göre? Şimdi ben sana kadroyu sayacağım. Kaleler zaten Uğurcan, Jankat, Günay.
0: Jankat benim için şu an sezonun kazanılmış en önemli oyuncusu. Daha önce olması lazımdı ama bu sene içinde kabulüm.
1: Sağ bekte Şala ile Singo var. Rotasyona girebilecek. Stoperler Sanchez, Kaan, Arda Ünyay. Yine Abdülkerim, Metehan ve Nelson'u ekleyebiliriz. Sol bek Jakobs.
0: Metehan gitmedi mi?
1: Eren, Kazımcan. Yok.
0: Gençler mi gitti deniyordu?
1: Yok, şu an için gitmedi diye biliyorum.
0: Evet.
1: Bakalım yine senin için ama.
0: Öyle bir haber okumuştum sanki. Metehan Gençler Birliği'nde yazıyordu da.
1: Yok şu an için. Niye Gabi istiyor Gençler Birliği'ye ama. Niye Gabi istiyor? Şu an için bir şey yok. Orta sahada Torreira, Lemina, Niyaga. Yine 6-8 için konuşuyoruz. Sara, İlkay, Ogocuku. 10 numarada Batrukov ve Yunus'u da oraya aldım. Ben normalde kanatta da oynar ama hani 10 numarayı ekleyelim.
0: Bu aralar maşallahı var yani. Her yerde oynat.
1: Evet, Sane, Barış Alper, en ileri uçta da Osimhen var.
0: Çok
1: forveti yani, yok. Ada var. Ada Yüzgeç.
0: Çok eksik yani.
1: Sane'nin de rotasyonda yani, Caner Mandos'u var yani. Rotasyonu yok şu an için.
0: Galatasaray şu an son 4 yılın en alternatifsiz kadrosuyla yola çıkıyor. Yani düşünebiliyor musun? Burada ne görüyorduk biz? Osimhen, Icardi, Morata.
1: Bu arada evet gitmiş Meta.
0: Gitti değil mi Meta? Yani öyle hatırlıyorum çünkü. Şimdi düşünebiliyor musun oradaki zenginliği?
1: Ben de şimdi Ağspor'a mesaj attım da onlar da kaldırdı Meta'nı. Ekranda yok bak, görüyordum.
0: Bravo.
1: Beni de yanılttılar. Ben de hatırlıyorum ama.
0: Öyle bir şey okumuştum.
1: Evet. Oyuna gir çocuk.
0: Şimdi hatta düşünebiliyor
1: musun? Sen konuşurken baktım ben de.
0: Eyvallah. Düşünebiliyor musun?
1: Tatilde geri kalmışım.
0: O kadar hiç önemli değil yani. Osimhen arkası oyunculara bak, bugün adayı zaten ligde sahaya gönderemiyorsun. Barış Alper de orada kocaman yalnızlık. Sané de kocaman yalnızlık. Can Armando, Marmando o hiç yani olacak şeyler değil. Niyaga'yı zaten neden aldınız? Bence onu tartışın. Ben canlı izlemiştim ilk onu geçen sene. Kasımpaşa maçı stadyumda. Ya arkadaş, bir insan Niagara'yı kim izliyor da onay veriyor Niagara? Evet, bu olur gelişir diye. Küçükler, küçük çocuklar ya. Ya senin daha böyle oyuncu gibi oyuncuya ihtiyacın var. Dışarıdan durduğunda yani. Niagara çok küçük. Çok bak, becerisi çok yüksek. Ayakları böyle izliyorsun, pıtı pıtı tak tak oyun. Ama 10 dakika sonra piyasada yok. 20 dakika yoruluyor çocuk ya. Olmaz bunlarla. Bunlara para yatırılmaz. Leslie'yi zaten canlı gittim özel statta izlemeye. Sükutu hayal yani. Mesela Galatasaray önde baskı konusunda ülkenin en iyi takımı değil mi? Koy Leslie'yi oraya, çöktü Galatasaray'ın önde baskı sistemi. Canlı gözlerimle Ren maçında gördüm. Galatasaray Sané ile baskıya gidiyor. Yunus'la baskıya gidiyor. Osimhen ile baskıya gidiyor. Torreira ile baskıya gidiyor. Sara ile baskıya gidiyor. Her şey kusursuz işliyor. Leslie geç kalıyor. Galatasaray'ın baskısı kırılıyor. Her pozisyon. Ve o gün şöyle yorum yaptım. Leslie ile oynadığın oyunların hiçbirinde önde baskı yapamazsın. Çünkü önde baskıda bir oyuncu geç kaldığında baskı kırılır. Leslie hep geç kalıyor. Çok teknik değil. Hani diyeceğim ki ya, ayak becerisi çok iyi. Çabuk değil. Geri dönemiyor. Mesela geri dönüşlerde ağır kalıyor. Stoperlerin içine çok fazla giriyor. Abi Leslie'yi kim aldı? Hangi göz, hangi analiz? Abi bilmiyorum mesela. Niagara'da yanıl, Leslie'de yanıl, Can Armando'da yanıl. Nedir o? İşte geçtiğimiz sezonlar gel, adını unuttuğumuz Yelertler'de yanıl, Frankowski'de yanıl. Bu kadar yanılmış bir sistemi tekrar transfer. Mesela bu sene Galatasaray şeyi de ilk defa deneyimliyor. Okan Hoca kariyerinde ilk defa deneyimleyecek. Yunus şey, Batrakov geldi değil mi? Şimdi Yunus'un olduğu yeri de yazmışsınız. Galatasaray Batrakov tarzı oyuncuyu ilk defa deneyimliyor. Ya potansiyel bilmiyorsun ama ne olacağını. Çünkü neyle oynadın? Mertens'le oynadın. Hı. Net. Neyle oynadın? Torreira net. Sané net. Osimhen, Icardi net. Ki orada İspanyol bir oyuncu bile gelmişti, hatırla. Neydi? Manchester United'dan gelen. O bile net oyuncu değil mi? Bunlar oynamamış olmasına rağmen. Mesela Leslie bilmiyorsun. Gelirken öyleydi. Genç mi, potansiyel mi? Potansiyel. Ama yok. Batrakov genç, potansiyel mi? Potansiyel ama bilmiyorsun. Mesela Mertens'i 3 aşağı 5 yukarı bilebiliyorsun. Diğerlerini de bilebiliyorsun. Ama burada bir bilinmese de yatırım yaptı Galatasaray. Şimdi bu, ben Okan Hoca'nın çok talep ettiği bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Bu Okan Hoca çok mutlu olmaz bu kadroyla. Ki bu kadro, bırak Şampiyonlar Ligi'ni, ligde de çok büyük sorun yaşıyor. Mesela bu kadro Göztepe'yi yenemez yani. Çünkü Galatasaray'ın bir oyun modeli olmadığı için, hep oyuncu odaklı gittiği için, bu oyuncu odaklı kadro ligi de halledemez. Benim düşüncem.
1: Mesela bu kadroya bir Leao, bir de Sarı eklesen yeterli olur mu? İki isim.
0: Galatasaray'ın bir kere stoper alması lazım. Galatasaray'ın bu saydığın için en büyük problemi stoper. Bak ön tarafa eyvallah. Ama Galatasaray'ın acil stoper alması lazım.
1: Kim için düşünüyorsun?
0: Abdülkerim kesin yani. Yani Galatasaray Abdülkerim'in, statta da gördüğüm için söylüyorum Cihan, daha da geriye gitmiş o ağırlaşması, pozisyon anlamında eksikliği. Galatasaray oraya önce birinci adam Abdülkerim orayı rotasyonda tamamlayacak. Abdülkerim'le yola çıkmak da Galatasaray'ı sıkıntıya sokar. Yine Galatasaray'ın yine ön taraf kadar orta saha adam alması lazım Galatasaray'ın. Galatasaray'ın mecbur orta sahaya adam alması lazım. Hem beceri, Batrakov yapar mı onu bilmiyorum yani. Hani oyunu iki yönlü oynama konusunda.
1: Yok canım, hiç
0: yapamaz değil mi yani?
1: Hiç o tarz bir oyuncu değil.
0: Değil. Yani oradan öyle bir şey yaratır mı diye söyledim. Yok. Hani şimdi bunları düşündüğümde Sané bence benim için bu sene Singo, daha büyük ayak kırıklığı
1: Singo
0: olacak.
1: Singo sağlam kalırsa belki deniyor orada bazen ama, işte ama o da olmuyor.
0: Singo'daki sıkıntı şu. Singo sakatlanıyor abi. Yani sen Singo ile yola çıkamazsın. Singo 3 hafta sonra sakatlanırsa şaşırır mısın?
1: Yok.
0: Sana gelene kadar hep sakatlanmış. O yüzden yani Galatasaray'ın stoper, orta saha, sonra ön tarafa Leao, işte neyse eyvallah. Ama orta saha ile stoper şu an Galatasaray'ın acil acil halletmesi gereken iki bölge ya. Mesela şeyleri saymıyorum. Mesela Jakob sonrası Eren de büyük soru işareti. Mesela sol tarafta. Kazımcan'ı zaten hiç katmıyorum oraya. Mesela ne yapacak Galatasaray İlkay'la Leslie'yi, Niagara'yı? Lemina gidecek deniyor. Doğru mu bilmiyorum. Niye imza attı, niye gidiyor onu da anlamadım yani. Eğer öyle bir konu varsa gerçekten büyük problem yani. Arkadaş niye imzaladı bu oyuncu? Ha şöyle varsa bir şey demem. O da yönetici başarısıdır. İmzalattılar.
1: daha iyi fiyatı satmak.
0: 100 bin euro fazla, bak bırak şey geçtim. 100 bin euro bile fazla bir şey varsa eyvallah kabulüm yani.
1: Batrakoğlu da Lokomotiv imzalamıştı. Geldiler Galatasaray'a sattılar işte.
0: O bir plan, mantıklı. Genç potansiyel belki bir oyuncu. Eğer burada da böyle bir şey varsa kabul edebilirim. Ama yoksa yani ya biz aslında bu planlamayı yaptık ama şu an hayal kırıklığı yaşıyoruzsa eyvah yandı Galatasaray yani. Ve şeyi unutma. En güçlü, en kalabalık, en iyi oyuncularla bir arada gittiği Şampiyonlar Ligi sonrasında darmadağın oldu Galatasaray. 5 mağlubiyet, 5 beraberlik değil mi? Ve bundan çok daha iyi oyuncular bir aradaydı. Şampiyonlar Ligi dediğin olayı ben hep Hasan Şaş'tır burada

0: oyuncular yıpranıyorlar. O yüzden buraya geldiklerinde ciddi bir düşüş yaşadı Galatasaray geçtiğimiz sezon. Yıpratıyor abi Şampiyonlar Ligi'yi.
1: Mesela Singo Monaco'da oynarken sağ açık oynarken, bek oynarken hiç sakatlığı yoktu. Mesela burada acaba bir antrenman metodu vesaire ya da...
0: Ya şöyle baktım ya... Cihan, yani çok kas sakatlığı yaşamış yani. Ha muhakkak buradaki antrenman planlamalarında da eksiklik vardır. Onu inkar etmem çünkü şeyi görmüşüm abi daha... Yani İsmail Kartal'la ikinci haftada ya bu kadar 4 diyorum ya, kıyamet kopması lazım şu an Kadıköy'de ya. Ya ne yaptınız arkadaş siz? 4 kas sakatlığı ne demek biliyor musun Cihan? Ya ne oldu orada antrenman konusunda ya? Skandal bir şey. Sezonda 4 tane oyuncusunun kas sakatlığı olur biliyor musun bir takımda? Sezonda. Siz daha bismillah ikinci haftada rotasyonla 4 oyuncunun kadrosu sakatlanmış. Bir de rotasyon yaptın şeyde Gençler Birliği'nde ya.
1: Şey diye konuşuluyor mesela, İsmail Kartal'ın antrenmanlarında çok o futbolcuları zıplattığı söyleniyor yani. İşte ya futbolcuların da zıplaması antrenmanlarda tehlikeliymiş herhalde, çok fazla bilmiyorum. Hocalar o antrenman metodunu kullanmıyormuş sakat kas sakatlığı olduğu için. Bunun doğruluk payı nedir? Yoksa çünkü hareketi, herkes havaya mı sıkıyor?
0: Şuradandır bilmiyorum ben. Yılmaz Hoca da çok zıplatırdı mesela. Onun antrenmanlarında da kas sakatlıkları fazla olabiliyordu bazen yani. Şimdi hocaya da çok haksızlık etmiyorum ama benim mesela Adana'da çalıştığım dönem öyle hatırlıyorum. Bir iki kas sakatlı oluyordu mesela, o bile büyük problemdi. Tabii antrenman metotları, antrenman bilimi değişti artık. Yani bilim sürekli o konuda geçmişte yapılan hatalarla seni yüzleştiriyor. Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Bizim çocukluğumuzda su vermiyorlardı. Şişersin diye. Şimdi oradan buraya gelmiş. Her günde yenileniyor. Artık neleri ispat nedir o? Belgeliyorlar o konuda yani, gelişim konusunda. Ya diyor ki mesela işte süratte dayanıklılık, çabukluk, işte senin attığın depar, işte kas kuvvetin, patlayıcı kuvvet, bir sürü şey giriyor o şeyin içine. O yüzden bu atletik performans departmanı çok önemlidir yani. Orada asla hata yapmaman lazım. Çünkü onlara teslim ediyorsun. Bak ben Galatasaray'a transfer oldum. 21 yaşındayım. Giovanni diye bir İtalyan kondisyoner vardı. Hacı'nin kondisyoneriydi. Hacı mesela bütün atletik antrenmanlarını ona teslim ederdi. Şey yoktu mesela, gelmiyordu bazen antrenmana. İşte toplu antrenman yoksa yoktu Hacı orada Cihan. Bak adam bize bir antrenman yaptırıyordu. Biz oynamıyorduk, düşün bak, oynamıyorduk. Hani oynama ritmimiz yoktu. Ben Kayseri Spor'a gittim. Bak oynamadan Kayseri Spor'a gittim. Kayseri Spor'da en full oynayan oyuncudan fiziksel anlamda daha hazır durumdaydım ya. Ve o dönem Galatasaray'da hiçbir kas sakatlığı yoktu. Şimdi tesadüf olabilir mi abi? Yani şimdi oradan oraya geliyorsun.
1: Şu yüzden sordum. Yani senin de çok iyi tanıdığın, dinleyenlerimizin de çok iyi tanıdığı bir hoca. Bana dedi ki İsmail Hoca çok dedi kutudan zıplatma antrenmanı yapıyor dedi. İşte buna box jumps mı ne deniyormuş. Hmm. Bunu çok yaptırdığı için bu adele sakatlıkları oluyor diyor. Yani oyuncu sıçradığında yere inerken o ayağını bastığındaki mekanizması ile alakalı bayağı bir detaylı anlattı ya, bana.
0: O tabii planlı acaba olacak dedim, bir şey. Şimdi mesela
1: ihtimali var mı?
0: Olabilir. Olabilir. Şimdi ben tabii antrenörlük yapmıyorum yani. Çok uzun zamandır sahanın içinde değilim. Antrenman bilimi konusunda, değişen antrenman metotları konusunda çok fazla bilgi sahibi değilim. Ama bizim zamanımız evet, o kutuların üstüne çıkma, neredeyse boyun kadar şeyden zıplatıyorlardı. İyi bir şey değil tabii ki yani. O çünkü basma dediğin o hadiseyi doğru yapmadığında işte dize yük binme konusunda bir sürü şey de yapılabilir yani. Ya, bir şey yanlış olduğu çok net belli. Yani onu anlatmaya da gerek yok Cihan. 4 tane kas sakatlığı varsa ikinci hafta, orada evet antrenman planlamanın tamamen gözden geçirilmesi gerekiyor. Yani İtalyano'nun takımında bir tane kas sakatlığı yok ve sende 4 tane varsa orada bir problem var. Çünkü benzer maç ritmiyle geliyorsunuz, maç temposuyla geliyorsunuz değil mi? Onlar da seninle beraber sürekli ön eleme oynayarak geliyor. Değil mi? Burada bir sorun var yani.
1: Tabii.
0: Burada net bir sorun var. Yani şey diyemezsin, orada olay yok değil. Antrenmanla ilgili bir sorun var. Bir oyuncu olsa anlarım oyuncunun sorunu. 2 hadi onda oyuncu 3 artık bir dakika dersin. 4 tamam baba yani, hani orada bir durum var ya. Ne yapıyorsunuz siz orada ya? Ama orayı bak hiç konuşmuyorlar. Mesela ben İsmail Kartal'ın yerinde olsam onunla ilgili hemen ekibim mi? Ne yapıyorsunuz arkadaş siz ya? Burada bir şey var. Ama yine orada nereden geçiyor? Teknik direktörün de o konuda bilgisi olması gerekiyor. Guardiola zaten bizim her gün beynimizi yakıyor. Ben böyle bir adam görmedim. Şimdi çok güzel bir sözdür. Bir teknik direktörden dinlemiştim. Diyor ki artık diyor oyun çok fazla değişti diyor. Tek başına diyor teknik ve taktik bilgi yeterli değil diyor.

0: ciddi anlamda diyor entelektüel birikimin olacak diyor. İşte diyor psikoloji bileceksin, sosyoloji bileceksin, anatomi bileceksin diyor. Değil mi? Antrenman bilimiyle ilgili. Çünkü hani sen dedin ya denetlemenin de denetlemesi değil mi? Sen şimdi evet. teslim oldun da kondisyoner bilmiyor da olabilir. Diploma şey de sahte de olabilir yani. Şimdi değil mi? Denetleme o konuda bilgin olması lazım. Ben teknik direktörüm. Antrenman bilimiyle ilgili bilgim var. Sana teslim oldum atletik performansı ama takip edeceğim ya seni. Bir dakika ya ben bizim bir hocamız vardı Coşkun Demirbakan çok da şeydir tanınmış bir teknik direktördür. Tabii. Şeyi de çok çok efsanedir onun tepkileri falan şahaneydi yani. Hatta bir tane örnek vereyim bu Murat Acıoğlu şeyde Altay'da oynuyor. Hoca da Altay'ın teknik direktörü. Antrenmanda şey gösteriyor duran top organizasyonları gösteriyor böyle kullanacaksınız diyor. Çok kritik maç işte 0-0 son dakikalar. Diyor ki işte kenardan bir duran top organizasyonu böyle yapın diyor. Murat Hocaoğlu geliyor dinlemiyor vuruyor. Vurunca hoca sahaya giriyor sabotaj diyor elleri açıyor. Sabotaj. Şimdi hocanın böyle çok eğlenceli şeyleri vardır. Yine nerede oynuyorduk biz ya? Takım ısınıyor tamam mı? Ben de cezalıyım o gün hocayla beraber şeyin oradayım. Soyunma odalarının oradayım. Sahayı kesiyor çaktırmadan. Bir anda sahaya daldı koştu. Yanlış ısıtıyor dedi. Bak, teknik direktör takip ediyor yardımcı antrenörü. Yanlış ısıtıyor dedi. Isınma ile ilgili bir problem olduğunu gördü. Bildiğin takım elbiseyle ısınmayı aldı. Yani denetledi. Yani önce sorumluluğu verdi. Denetledi. Yanlış yapıldığını gördü. Ve müdahale etti hemen takım elbiseyle. Hoş yani bu çok sağlıklı bir şey değildir ama.
1: En azından yanlışı
0: gördü,
1: düzeltmiş.
0: Yani düzeltmeye çalıştı orada bir eksikliği. Yani söylemek istediğim o. Çok fazla bilgin olması gerekiyor. Şimdi Guardiola'yı biz izliyoruz değil mi? Ya adam bak Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu durum mesela nasıl anlatılıyor? Bir, mental yorgunluk. Herkesin ağzında dikkat et mesela. Galatasaray diyor mental yorgunluk diyor. Bu ne abi bu mental yorgunluk? İkincisi ne diyor Galatasaraylı oyuncular için? Ya diyor işte diyor şımardılar diyor. Değil mi? Şımardı diyor mesela Galatasaraylı oyuncularla ilgili. İşte diyor doydular diyor. Şimdi bunu niye dile getiriyor? Herkese dikkat et. Bak yorumcusundan teknik direktörüne. Hep aynı ifadeler. Mental yorgunluk, doyum. Niye doyar ki bir insan bu arada ya? Mesela ben başarı tam tersi yani işler iyi gittikçe o iştahın artar senin ya. Niye ben bırakayım? Bak onu Guardiola nasıl anlattı biliyor musun? City'de soyunma odasında. Abi müthiş bir şey ya. İşte o yüzden teknik direktörlük tek başına öyle teknik taktik yetmez abi. Bir sürü şeyde donanımın olacak. Dedi ki bize şimdi dedi ben de dünyanın en güzel kadınından ayrıldım dedi. Çok da severek ya, seviyordum.
1: İzledim.
0: Tutkumuzu dedi ya. Tutkumuzu yitirdik dedi. Abi ya bu kadar güzel oyuncuya o an içinde bulunduğu durumu anlat. Hani aydınlanma var ya. Böyledir abi aydınlanma.
1: Hala da seviyorum işte. Dedi. Ama, o da beni seviyor ama tutkuyu kaybettik.
0: Abi müthiş bir şey abi ya. Bundan güzel anlatılabilir mi ya? Aslında birçok insana anlatıyor da özel hayatta bence evli olan birçok insana da orada mesaj veriyor. Müthiş bir şey. Abi şimdi şey de diyebilirsin. Doydunuz da diyebilirsin. Değil mi? Mental yorgunlukta diyebilirsin. Bir de bu bakış açısıyla anlatırsın. Kendi eşi üzerinden, hayat üzerinden bir örnek verirsin. O oyuncuyu aydınlatır abi o tutku hadisesi. Onun faydası olabilir. Bir de o Walker'la kavgası var ya. O da müthiş bir şey bak. Diyor ki orada ya Walker'a cevap veriyor. Yine bizden örnek vereyim. Mesela bizim soyunma odalarında öyle olur bazen. Mesela benim de başıma geldi. Teknik direktör sürekli abi beni söylüyor tamam mı? Bir şey oluyor beni söylüyor. Ben de dayanamadım ya başka bir örnek yok mu dedim benim üzerimden. Öyle olunca ben benim böyle ağzımı kapattılar tamam mı? Ya bir durun abi yani ben bir, o bir şey söylüyor. Ben bir şey söyleyeceğim değil mi? Mesela Walker da orada aynısını söylüyor. Diyor ki ya diyor sen diyor sürekli benim adımı veriyorsun diyor. Ya diyor ki sen niye isme takılıyorsun? Ben diyor işte diyor Cihan'ı da söylüyorum diyor ismini. En sonunda ağlamaya başlıyor. Bak ağlıyor adam abi. Diyor ki çok üzgünüm diyor. Kaybettiğimi fark ettim diyor. Biz seninle diyor 9 yıl diyor iyi gün kötü gün geçirdik diyor. 9. yılın sonunda sen benim bu söylemimi seni hedef gösterme üzerinden okuyorsan yani niyetimi sorguluyorsan ben hiçbir şey diyor becerememişim burada diyor. Başarısızım ben diyor ya. Yani. Abi şimdi bu da antrenör öteki 99'umu çaldılar diyor. Diğeri yabancı diyor, MHK diyor. Bu hakemlerle bu lig bitmez diyor. Şimdi biz burada karar vereceğiz. Guardiola gibi düşünen insanları buraya getirip sayıyı mı arttıracağız? Ya da İsmail Kartal, Okan Buruk ya da idareciler gibi sürekli kendisi hariç bütün problemi hakem üzerinde anlatan insanları mı bir araya getireceğiz? Onları mı peşinden gideceğiz? Bence ilkinin peşinden gidelim. Onun bize faydası olur. Gelişiriz, daha az para harcarız, daha fazla oralarda oluruz. Diğeri bizim paramızı elimizden alır, bizi götürür, bir tane çeyrek final oynarsın, son 16'ya gidersin, deplasmanda tarihi fark olsa kimse itiraz etmez, onu yok saydırır sana. Geçmişte de aynı insan UEFA ve Süper Kupayı kazanmış olmasına rağmen Türklerle bu işin olmayacağını söyler sana. Sen de taraftar olarak ver kararını yani.
1: Evet, Guardiola dedin de gerçi artık sitenin başında değil ama bir sıcak gelişmeyi de paylaşayım. Site açıklama yaptı, resmi açıklama. Lille'den Eyüp Boadi'yi 100 milyon Euro'ya transfer etmiş.
0: Ben anlamadım. Bu paralar daldı başına. 100 milyon ne ya?
1: Evet.
0: Nasıl bir sektör bu artık ya? Ya ben mesela şeyi çok merak ediyorum.
1: 18 yani. Yaşında çocuk.
0: Mesela Zidane'lar falan bu dönemde olsaydı mesela onların para karşılığı ne olabilirdi?
1: Yok herhalde.
0: Yani?
1: 250-300 milyon falan.
0: Yok yani hani. Yani o dönem oyuncuydu bunlar şimdi. Zidane'ların, Ronaldo'ların, Ronaldinho'ların olduğu oyuna bak. Şimdiki oyuna bak. Hani birinden daha kuvvetli, daha atletik diye 100 milyon euro diyor abi.
1: City'ye gelince hemen piyasa değeri 95 tabii olmuş. Çocuk 80 yüze alındı.
0: Aslında Fatih Tekke'nin şeyde söylediği değerlidir. Mesela orada da Fatih Hoca'ya bir eleştirimiz olsun. İnsanlar ağzından çıkan sözlere dikkat etsinler. Hayat bir şekilde onları karşı karşıya getiriyor ağzından çıkan. Hatırlıyor musun? Zayıfladım ben dedi. Teknik direktörlük çok zor dedi. Galatasaray Türkiye Kupası finalinde basın toplantısında Okan Buruk'la beraber. Okan Hoca dedi ki ben kilo aldım dedi. Böyle kadroyla ben de alırım kilo dedi. Ha, geldi sana şimdi öyle kadro. Fabinho sende. Onana sende. Şimdi itiraz etmeyecek. Şimdi sende kilo alma sırası. Sen saç, şimdi.
1: Saçların beyazladı falan.
0: Abi beyazlamayacak abi. Tekrar siyah alacak saçların, kilo alacaksın yani. Şimdi Okan Hoca'yı eleştirdin o gün değil mi? Kolay senin teknik direktörlüğün dedin değil mi? Buyur.
1: Onu demeye getirdi.
0: Buyur. Şimdi kolay mıymış göreceğiz bakalım. Öyle birine dışarıdan değil mi? Öyledir ya hayatta. Sınanmadığın günü önemen herkes şeydir ya. Bekçisidir ya, savcısıdır ya, hakimidir ya baba. Ha yaşadın şimdi. Çöz bakayım problemi.
1: Fabinho geldi, Salah geldi.
0: Fabinho sende, Salah sende, Malinowski sende, Onaçu sende.
1: Problem başladı bile. Onaçu zaten trip atıyor.
0: Ona ben bilmem abi. Okan Buruk kolay dedim. Bak Okan Buruk Osimhen, arkası Icardi, arkası Morata'yı yönetti. Ben bilmem. Bak ayıp etmişsin o zaman ona. Çıkıp mesela şeyi söyle. Eğer kötü giderse. Okan Buruk'tan çok özür diliyorum. Gerçekten bu kadar önemli oyuncuyu idare edip 4 sene üst üste nasıl şampiyon olmuş? Şaşırdım. Mesela ben şeyde de diyorum. Ben Sergen Yalçın'ın yerinde olsam hemen arardım İtalyano'yu. Baba sen orada ne yapıyorsun derdim. Bak bir şey var orada derdim. Bana bunu söyle. Ya bunlarla ben olmaz dedim. Sen nasıl oldu da Rıdvan ortayı yapıp Murillo gol atıyor. Yani sol bek ortayı yapıp sağ bek gol atıyor. Ve ben bunlarla en az 3-4 transfer döneminde anca yarışmacı olurum dedim. Sen ne yaptın da aynı oyuncularla ve benim en çok parayı verdiğim oyuncuyu da dışarıda tuttun. En iyi dediğim Akbatu'yu da dışarıda tutarak. Baba sen ne yaptın ya? Seninle bizim bir araya gelmemiz lazım. Hemen bir fotoğrafta paylaşmamız lazım. Vallahi billahi ülke futbolu gelişir. Ya yapmaz tabii Sergen Yalçın öyle bir şey de. Hala bence başarılı olduğunu düşünüyor. İtalyano'nun onun mirasını yediğini falan bile düşünüyor olabilir ya. Çok şey. Bugün yolda Aydın'la gelirken sohbet ediyoruz. Biraz konudan konuya olacak da. Şeyden konu açıldı. Emre Belezoğlu'ndan konu açıldı işte. Kariyerinden, futbolculuğundan. Ben dedim ki ya Emre Belezoğlu bugün yani Arda Güler'in falan yanına getirmem yani. Emre Belezoğlu o kadar büyük oyuncuydu.
1: Sorun yani. Maçında da ne şanslıydı hoca. Neyse bu
0: tek kale maçta. Evet doğru. Bence de yani.
1: Evet buyur.
0: Yani müthiş bir oyuncuydu dedim işte. Ya. Emre Belezoğlu gibi oyuncu. Ya ben dedim mesela şaşırıyorum dedim ya. Benim mesela Atletico Madrid, Inter, Newcastle, Galatasaray, Fenerbahçe. Mesela böyle bir CV'de bir adam niye Kasımpaşa teknik direktörü, Ankara Gücü teknik direktörü olmak için boğuşur ve halledemiyor da yani. Hani birilerine bir şey ispatlamaya hiç olmuyor da teknik direktör olarak. Bak yenmiş olmasına rağmen ben de aynı fikirdeyim. Yani Çorum mesela birinden hangisi gelişir? Bu gelişir abi.
1: 100, 150 pas yapmış Kasımpaşa. Çorum 700 pas.
0: İşte 750. Ya yapamamışsın abi. Kazanmışsın ama olmuş. O oyun gelişmez yani hani. Şimdi ben Emre Belezoğlu olsam İtalyanca var, İngilizce var, İspanyolca var. Şeyi anlayabiliyorum. İyi insanların sahanın içinde olma arzusunu anlayabiliyorum ama ben devlet olsam, hükümet olsam, ben bu federasyon olsam derim ki abi ya senin oralarda ne işin var? Sen gel Sen benim yüzüm ol. Bak senle biz milli takım olarak İtalya'ya gidersek İtalya rejisi seni alır. İspanya'ya gidersek İspanya rejisi alır. İngiltere alır. Ya sen gel beni burada temsil et. Bak sen şahane bir... Ama işte onlardaki en büyük sorun ne biliyor musun? Niye teknik direktör olmak istiyor ben sence Emre Belözoğlu?
1: İlgi alaka bence.
0: Bence ondan değil biliyor musun?
1: Futbolculuk zamanlarındaki...
0: Bence hala futbolculuktan kopamadığı için o her gün 5'e 2 oynama sevdası, her gün çift kaleye girme sevdası kopamıyor futbolculuktan. Bence o yüzden. Ama Luis Figo kopuyor. Bak o kulübü gidiyor, ülkesini orada temsil ediyor. İşte diğeri Benfica'da temsil ediyor takımını. Takım elbiseyle, jilet gibi geliyor. Futbol aklı oluyor, futbol yüzü oluyor. Biri telefonla aradığında, değil mi mesela, federasyonun uluslararası Emre Belözoğlu diyor. Bence orada olsunlar. Aynı şey Burak Yılmaz için de geçerli. Ya olmuyor hocam. Bak sizin öfke sorununuz oluyor. Bak sen yardımcının boğazına sarılıyorsun. Bir faul ya da sarı kart, kırmızı karttan.
1: Ego tatmini olabilir.
0: Kontrol edemiyorsun.
1: Bazı insanlar sever bu işi.
0: Abi kopamıyor. Onlar sahanın içinde olmak istiyor. Çünkü sahanın içi onu tatmin ediyor. O çim kokusu onu tatmin ediyor. Bir şey demiyorum, bu eleştiri olarak algılanmasın. Ama bizim onlara sahanın dışında ihtiyacımız var. Sahanın dışında. Sen Fransa'da Lille'le şampiyonluk yaşamışsın ve o organizasyonun en iyi, en önemli oyuncusuydun. Sen Hollanda'ya gitmişsin. Gel bize anlat o deneyimlerini. Gel al git şeye, takımların başında ol. Orada ol. Oralarda ol. Yani bu haberin yanlış demeyeyim özür dilerim. Şey olmasını diliyorum. Yanlış olmasını, olmamasını diliyorum. Yani Çorum FK Cengiz Ünder istiyor. Yapma Uğur hocam, paramparça edersin dengeni. Bence de hocadan çok idarecilerin talebidir bu yani. Severler böyle isim oyuncuyu. Hiç alma. Bak Çorum 2 maçta 1 puan aldı ama bence Çorum o 6 puanı alan Gençler Birliği'nden gelecek adına daha önemli sinyaller verdi. Bak Gençler Birliği gelecek adına bir sinyal vermedi. Bak 6 puanı var değil mi? Hiçbir sinyal alamadım ben Gençler Birliği'nden 2 maçta. Göztepe dünyaları kaçırdı. Fenerbahçe o kötü haliyle bile dünyaları kaçırdı. İkisini de kazandı ama gelecekte bana ışık vermedi Gençler Birliği. Bak Çorum 2 maç 1 puan, Çorum bana gelecekte ışık verdi.
1: Metin Hoca da Fatih Tekke gibi o cümleyi kullandı. Biz tam bir de hoca kovduracak fikstür dedi ama oradan işte 6 puanla sıyrıldı. Abi öyle bir övdün ki Rıdvan'ı demiş. O da Necip gibi 20 yılda tek maçını oynadı demiş. Necip'in de bir Olympiakos maçı var.
0: Rıdvan övmedim ben ya. Rıdvan'la alakalı değil.
1: Hayır, Rıdvan
0: ben...
1: Ortaç'tı. Diğer bek gol attı dedin ya. Onu
0: ben sistemi övdüm ya. Sistem. Onu öyle, Rıdvan, öyle ya Rıdvan attı da o sistem attırdı ona golü. Onu anlatmak istedim. İtalyano attırdı o. Sistemle atıldı o gol. Yani Sergen'in sistemle, Sergen Hoca'nın attıramadığını İtalyano sistemle attırdı. O yüzden git konuş dedim. Yoksa Rıdvan övgüsü değildi o yani.
1: Biraz mesajlara bakalım neler var. Zidane 2001 yılında 78 milyon euroya transfer oldu demiş.
0: Az. O enflasyona göre bile az yani. Eğer bugün birilerine 200'ler falan konuşuluyorsa ya.
1: İyi yayınlar. İsmail Kartal'ın kadrosu, ekibi profesyonel mi size göre demiş Ercan.
0: Profesyonel mi derken hepsinin lisansı olan insanlar tabii yani canım. Şimdi lisansı olmayan insanın çalışacak hali yok.
1: Şey orada demek istiyor herhalde.
0: Yeterli mi demek
1: yeterli
0: istiyor?
1: Mi demek istiyor galiba.
0: Yani yetersiz oldukları maalesef şu an bir kere en azından antrenman planlamasında ortaya çıktı. Bu kadar sakatlıktan dolayı. Yetersiz. Yani o işin başındaki insanlar bu işi iyi planlayamamışlar yani.
1: Alp Türkmen kolay gelsin demiş. Sağ ol Alpciğim. Aytek Aşık Oğlu yazmış, Aytek abi.
0: Evet.
1: Diyor ki bu sene Beşiktaş'ı ayrı tutuyorum. Bizim takımlarımızdaki en büyük sorun mevcut sistem diyor. Bu sistemi oturtup onun üzerine oyuncu transferi yapmıyorlar. Önce oyuncu transferi yapıyorlar, sonra onların üzerine oyun inşa etmeye çalışıyoruz.
0: Şahane tespit.
1: En güzel örneği de Osimhen diyor.
0: Aynı fikirdeyim ve Galatasaray'ın gelecek adına en büyük tehlikesi bu sene biraz daha Osimhen'e bağlı oyun inşa edildi Galatasaray'da. Yani bu gelecek adına çok tehlikeli. Osimhen durduğu an Galatasaray sistem çöker yani. Bu iyi bir şey değil. Yani aslında IT'nin anlattığı tam olarak o. Mesela oyun inşa ediyor. Onun üzerine oyuncu getiriyor. Ne diyor? Benim diyor böyle bir oyun. Atıyorum. Şimdi örnek vereyim. Bazı teknik direktörler geriden oyun kuran, ayak becerisi yüksek stoperler ister. Planı odur. O zaman ayak becerisi olan stoper transfer edeceksin. Bazısı der ki ben geriden öyle stoperlerimi oyunun içine sokmam. İşte merkez orta sahaya getiririm. Stoper daha benim için sert, agresif, işte neyse, çabuk öyle. O zaman ona göre oyuncu getireceksin. Yani tam olarak Aytin'in söylüyor. Sen oyuncuları getiriyorsun, sonra ona uymayan bir teknik direktörü oraya getiriyorsun. Ondan bir oyun inşa etmesini bekliyorsun ve ortaya saçma sapan şey çıkıyor yani.
1: Ben bir sistemkar Galatasaray taraftarıyım diyor. Biz şimdi bütün yorumcuları falan izliyoruz. YouTube'da, televizyonda, radyoda da dinliyoruz demiş. Sürekli başkan izledi, Okan Hoca beğendi, Abdullah Bey izledi, beğendi. Abi sormazlar mı? Koskoca Galatasaray Spor Kulübü'nün scout ekibinin ne işe yaradığını. Divan üyelerine sunulsun, onlar da beğensin. Hangisi isterse o alınsın demiş.
0: Şahane, vallahi şahane tespit. Yani ben zaten şeyi hiç anlamam. Bu Galatasaray için geçerli değil de bu scout ekipleri bir yerlere gidiyor, geliyor. Hep aynı oyuncular etrafı. Yazık değil mi o insanların uçak biletine, orada harcadığı zamanı? Ya bunları değerlendirmeyecekseniz, ki şey de çok tehlikelidir. Asla doğru bulmam. Mesela Batogov transferi tamamen başkanın talebi ve nasıl ya? Ya gerçekten öyle bir şeyse eyvah eyvah. Ya bir kulübün başkanı nereden bilir Batogov'un özelliklerini, Galatasaray'ın oyununa uygun mu? Nasıl kulüp başkanı idareciye sorulur ya? Abdullah Kavukçu'ya niye sorulur? Eğer soruluyorsa tabii. Ya da orada bir tane dediğin gibi scout'un başında o olur, teknik direktör olur. Otururlar transfer komitesi, maliyeti de bir yere koyarlar, hep beraber istişare yaparlar. Ama bu işin teknik tarafı var, belirleyici olan odur. O zaman Leslie'yi de bir yönetici aldı. Batagov'u başkan aldı. Scout ekibi var, at. Okan Hoca'yı da orada kullanma o zaman yani. Öyle şey olur mu ya?
1: Evet, yani zannetmiyorum ben ya o Dursun Özbey'in beğenmesiyle geldiğini vesaire.
0: Ama bu,
1: öyle söyleniyor
0: bu,
1: tabii de.
0: Ama mesela ben bunu şeylerden duydum. Yani Galatasaray'a yakın gazetecilerden duydum yani. Birkaç kişiden duydum. Bu normal bir şey değil yani.
1: Ben de orada Patrick diye biri var. Hani o bizim scout ekibiyle falan karşılıklı şey yaptılar diye biliyorum.
0: Mesela ben Galatasaray'ın scout ekibinde çalışsam. Bu neydi o İtalyan Galatasaray oyuncu getiren vardı ya bir tane.
1: Gardi mi?
0: Mesela Gardi şey oldu ya Galatasaray'da bir ara, kahraman oldu. Ya arkadaş gidiyor sana parasını da alıp getiriyor. Ne var yani, oralardan oyuncu getirmek için gardiye gerek yok ki. Parayı verdiğin hepsi geliyor zaten yani. Scout'un orada, scouting ekibinin orada faydası şudur. Olay gibi oyuncuyu bulur. Oyunla değer katar, satar. O eyvallah. Sen hiçbir şekilde yapmıyorsun. Nasıl bir planlama?
1: Ya var scout ekibinden tanıdıklarım. Onlar diyor ki biz gidiyoruz, kulübe veriyoruz. Mesela 50 tane, 100 tane futbolcu.
0: Tabii 50 bizim, tane 100 tane de verilmez de.
1: Ya yani. Bizim beğendiklerimiz diyor, maliyetli bak, oluyor, almıyorlar diyor yani.
0: O da maliyetsiz birini beğensin onlar da yani. 50 tane de maliyetli mi buluyormuş onlar da
1: ya
0: yani?
1: Benimki tabii üst klasman değil, üç büyüklerde değil ama hani birincilikte falan olanlar.
0: Olmaz.
1: Ya onlara göre
0: maliyetli. Ya hiçbiri kullanmıyor yani. Vallahi kullanmıyor. Ben hani bak Trabzon kullandı bunu. Bak orada bile bir anda dışarı attılar şeyi. Yani oradan o kadar verim aldıkları adam bir anda dışarı atıldı ya. Niye atıldı bilmiyorum
1: o
0: ama.
1: O zaten dönem dönem gidip geliyordu ya scout.
0: Öyle mi? Niye öyle bir şey yapmışlar bilmiyorum yani.
1: Az önce şey örneği verdin ya. Daha o şeyin başında, yayının başında. Immobile Barış örneği. Ona istinaden bir dinleyenimiz de şunu yazmış. Osimhen Emirhan topçuya yaptığını da ya, örneklendirelim.
0: O da olur. Evet ha. Tamam, örneklendirelim. Yani ne olacak mesela? Ne konuşmuş olduk yani? Tabii ki şey yapabilirim. Örneklendiririm yani.
1: Şey demek istiyor yani. Taraf,
0: sayı mı atardı? Mesela şöyle mi yapacağız? 2-1. O zaman Galatasaray kaybetti. 2 oldu. Sen öyle olur mu ya? Sayıyla mı belirleyeceğiz? Anlatmak istediğim o değil ya. Çıkar şu formanı ya üstünden. Bir dinle. Ya diyorum ki farkı yok. Barış'ı da öteki tokatladı. Dünyaya rezil oluyorsan öyle de rezil oluyorsun.
1: Marka o da Kerem'i tokat.
0: O da onu ne oluyor o, yani şimdi sen neyin yarışındasın yani? Konu o değil ya.
1: Melo Reyna yumrukladı. İrfan Can soyunma odasında evet, Archie Brown'a yumruk attı.
0: Archie Brown'a kızdı bilmem neyse yani şimdi konu o değil ki.
1: Kızdı daha doğrusu, yumruğu bilmiyoruz.
0: Hani o onu döver, o onun yarışını mı yapıyoruz? Biz diyoruz ki düşünce yanlış. Eğer o bakış açısıyla gidersek yani senin Trossard'ını burada tokatladılar, biz bu adamı Arsenal'dan getirdik dersen ben de derim ki İtalya'dan bir tane adam geldi aynı senin, hatta senin 5-0 kazandığın maçta benim milli oyuncumu tokatladı. Sen de o gün hiçbir şey demedin. Mesela çıksaydın o gün 5-0 yendik ama biz bunu asla kabul etmiyoruz Beşiktaş olarak.
1: Ama İbrahim abi bizde bu var şimdi. Diyor ki ben bu adamı aldım 30 milyona. Buraya getirdim, bu adamı koruyacaksın diyor. Mesela Trabzon dostlarımla da sohbet ediyordum. Ben sokak futbolu yaptım. Ya işte 4 attık 2 sayıldı Cihan diyor. Ama mesela Salah'ın attığı gol faul. Ceza sahasında adam itiyor.
0: Evet. Yani öteki de offside.
1: Salah olduğu için kurallara uymamamız mı lazım?
0: İnanamadığım yani konu. Aynı golü 90 artta Trabzon yeseydi ne diyeceklerdi? Aynı golü bak.
1: İtiyor
0: iki
1: yani
0: golü.
1: Oyuncuyu sonuçta.
0: Salah'ını attı, itti. Net faul. Net faul. Diğeri de offside. Şimdi ne anlattık biz abi? Ne anlattık şimdi biz ya? Yani salak diye biz müsaade mi edelim bu şeylere? Tabii ki yıldız korunsun, ona bir itirazım yok. Hani ama oyunun müsaade ettiği şartlarda sertlikte bir müdahale varsa. Şimdi mesela Salah'ın sarı kart gördüğü pozisyon. Bence de sarı kart ağırdı ama şöyle de yorum yaptı maçın hakemi. Ya atmaya gidiyor dedi. Niyetini öyle okudu, öyle yorumladı. Offside, ama bu böyle
1: offside'ı göremedim ben ya. Çektiler mi o çizgiyi?
0: Çektiler. Ha, onu... Önde ama çok az ön.
1: Kaçırmışım demiş.
0: Çok az öndeydi.
1: Maç bitince mi çektiler acaba? Ben...
0: Zaten itirazları o. Bittikten sonra çekmişler. Ha,
1: kapattım demek ki ben. Görmedim çünkü.
0: Şimdi abi ne yapacağız? Bu niyet okumaya girerse zaten Cihan biz bu işin içinden çıkamayız ya. Dediğim gibi onlar da senin oyuncunun niyetini okur. Kocaeli'li oyuncu boş kaleye bilerek gol atmadı der. Meyake'de gelir böyle bir açıklama yapar. Hadi abi çık işin içinden çıkabilirsin. Niye buna başvuruyorsun ki ya? Niye kavga ediyorsun? İtalyano ya... O işin başındaki adamın yapmadığı kavgayı sen yapıyorsun ya. İtalyano demesi lazım ya. Biz başka bir ülkeden geldik. Ne yapıyorlar burada bize? Bak benim oyuncumu tokatlıyorlar falan. Ya demiyor adam sana ya. Yanlış karar diyor ama onu bir tarafa bırakıp oyuna bakmamız lazım diyor.
1: O gün bir şey demedi değiller. Hem yendik hem dövdük dediler demiş. O daha da kötü tabii.
0: Ya onu dedi. O daha beter bir şey.
1: O daha kötü bir şey tabii.
0: Ya bunları mı destekleyelim biz? Ben anlamıyorum ki yani. Şimdi mesela ben o yorumu yaptım bak televizyonda bu yorumu yapmıştım. Ya Barış Alper'de benzer bir durum yapıldığında keşke o zaman da çıkıp buna itiraz etseydiniz dedim. Bak yayından çıktım 10 dakika içinde. Ben, inanamazsın ya Cihan. Yani hakaretler işte aynı o Simen'de yaptı. Yani bir yarış halindeler. Ya o da yanlış yapmış yani. Biz onu mu destekleyelim yani? Konunun o Simen'le Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon konu olaya bakış açısın. Sana olunca olur, bana olunca olmaz. Değil, yanlış. Ama sorsan adalet istiyorum. Standart adalet. Yok ki adalet. Ne adaleti yani? Bir de futbolda şöyle bir adalet de yoktur Cihan. Yani yarış adil bir yarış değil ya. Şimdi harcanan paraları transfer şeylerini koy. Mesela tribün geliri, taraftar sayısı, kitleleri, harcadıkları paralar, gelirleri değil mi? Şimdi 300 milyonla 30 milyon yarışa girmiş. 300 milyon diyor ki ben bu işte adalet istiyorum diyor. Baba zaten yarış adil değil ya. 300'de 30 girmiş yani. Ha olmasın demiyorum. Böyledir yani. Yapacak bir şey yok. Bu bize özel değil. Dünyanın her yerinde böyledir tabii ki yani. Ama o Manchester adalet istiyorum demiyor yani. Çünkü Manchester adalet istiyorum derse o Manchester'daki adam der ki deli misin der ya. Neresinde adalet var ki sen adalet arıyorsun ya. İnsana güven insana. İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de senin hakemlerin yaptığı kadar vallahi billahi hatalar yapılıyor. Ya bir de yabancı var getirmişler başa. Örnek veriyor başkan Dünya Kupası'ndan. Verdiği örneği zaten o anlattığın hadise çürütüyor. Kendiyle çelişiyor. Avrupa'da Dünya Kupası'nda tam tersi Cihan şeye teslim ediyorlar. Hakemin yönetmesine teslim ediyorlar. VAR müdahale etmiyordu ki Dünya Kupası'nda. %1 milyon bir şey olmadığı sürece etmiyordu. Bugün de niye VAR karışmıyor senin buradaki şeylerine? Yabancı VAR'lar özellikle. Çünkü onlar mümkün olduğunca hakemin kararına saygı gösteriyorlar ya da o kararda kalmaya çalışıyorlar. %100 bir şey olunca çağırıyorlar. Gel baba burada bak eksik yaptın diyorlar ya. Getirdiğin adamla düşüncen uymuyor. Sen niye itiraz ediyorsun? Kimle kavga ediyorsun yani?
1: Dünya Kupası dedin de o kavgada Paredes'e de 10 maç ceza vermişler. Onu da tekrar hatırlatalım. Final maçında hatırlıyorsun son dakika çıkan kavgada. İsmail Sarıç'ın kulübü 60 istiyor. Galatasaray 30 veriyor. Olmayacak transfer için neden bu kadar zaman harcıyorlar demiş. Oyuncu limanı yaktığı için olabilir. Yani antrenmana falan çıkmıyor. Galatasaray'a gelmek istiyor. Beni bırakın baskısı kuruyor. Yani belki Galatasaray da bundan yararlanmak istiyor olabilir. Belki bu sebeple uğraşıyordur. Kocaeli Spor'u Galatasaray nasıl ağırlayacak onu merak ediyorum demiş.
0: Niye?
1: Herhalde geçen sezon yaşananlardan dolayı mı diyor.
0: Ha bu doğru. Ya, bir şey olmaz ya ne olacak.
1: Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sizce doğru mu diye bir mesaj var.
0: Hakem elle yok. Olan pozisyon mu? Hı-hı. Yani bir mesaj yazmış sana.
1: Hakem yorumcularını ben söyleyeyim. Onlar penaltı değil dedi. Fenerbahçe'de kızdı onlara hatta.
0: Ben biraz şeyim ya o konuda. Ya bu el açma hadisesi yani bana standart geliyor. O kadar da açacak oyuncu elini ya. Yani hani şunu yapmadığı sürece yani kalkıp eliyle kendine çok ciddi avantaj sağlam. Ya kafa topuna çıkıyor oyuncu ya. Yani çarpıyor onun kafasından. Yani o topun mesela gittiği yer önemlidir.
1: Ben şeye de karşıyım. Mesela kayarak geliyor eline çarpıyor yani. Orada da yapacak bir şey yok.
0: Ne yapsın adam abi yani. Hani hadi orada da, diyorum ki
1: topu
0: hani
1: sürüklüyor falan belki.
0: Kötü niyette de sürüklüyor olabilir. Hadi onun önüne geçemediği için standardı oturtamadığı
1: arkaya
0: için.
1: Arkaya koyup elini de kayamazsın ki.
0: Yani yapamazsın abi. Orada da öyle yani. Hani çok nizami dağılmadığı sürece. Mesela şurada değil mi hiçbir şey demiyoruz. Kafasına çıkıyor eli. Evet orada baba bir zahmet elini de kafanın üstüne çıkarma yani. Hani.
1: Kaldırmayacak. Ya
0: da şunu yapma. Hani altlarda olmuş. Orada benim.
1: Ya da kanat gibi açma.
0: Ya bir de çağrılmaz yani hani. Diğer kısımda hakem vermedi onu değil mi? VAR'dan verdiler.
1: Evet.
0: İşte VAR'dan çağrılmaz yani. Hadi hakem verse onu da anladım yani. O gördü, tespit etti, verdi. Yani VAR'dan çağrılması bana çok sağlıklı gelmedi yani.
1: Güzel program oluyor, harika program oluyor demiş. Sağ ol, teşekkür ediyorum güzel insan.
0: Eyvallah.
1: Öyle birkaç yıl başka ülkede top oynamakla o coğrafyanın yabancı dili öğrenilmez. Öyle bir şey yok yani. O sürede ancak Tarzanca konuşulur. Ben ne Okan Buruk'un ne Emre Belözoğlu'nun o dilleri iletişim kuracak kadar bildiklerine
0: ne
1: inanmıyorum.
0: Ne iletişimden kastın ne Allah aşkına? Burada ben var gitmek diyen adamı kucaklıyorsun. Şahane Türkçe konuşuyor diyorsun.
1: Fatih Terim nasıl İtalyanca, Hikmet Karaman nasıl Almanca konuşuyorsa.
0: Konuşsun ne var, ne güzel işte.
1: Yanlışı var bence. Ben Okan Buruk Bayern Münih ile maç yaptığı sırada.
0: Maç sonu İngilizce röportaj verdi
1: daha
0: yani.
1: Daha sonra İtalyanca verdi ki ben İtalyanca bilmediğim için. Soner yanımdaydı. Kanka dedi gayet de güzel konuşuyor. Çok akıcı
0: ben
1: konuşuyor.
0: Fatih Hoca için de sordum İtalyanca konuşan birine. Gayet iyiydi diye.
1: Fatih Hoca'nınki biraz hani yavaş olduğu
0: ya
1: için.
0: Hayır ya olsun gayet iyi konuşuyorlar ya. Bir de saygı göster ya.
1: Hani İngilizceyi bu ülkeden, anlıyoruz da.
0: Ya bu ülkede kalkmış senin evladın bak hani eğitim konusunda dert etmiş. Gitmiş başka bir ülkeye onlarla diyalog kurabilmek için öğrenmiş. Sen burada sen ben diyen adamı yere göğe sıçrıyor. Ne güzel öğreniyor.
1: Tabii az bir şey. Mesela Muslera 10 yılda anca yani, konuşuyordu mesela. Hoşumuza gidiyor.
0: Hoşuna gidiyor değil mi? Türkçe bir şey söylediği zaman yani. Niye hemen onunla bir şey halindesin? Ama bizim garip ya yani. Ne yapacak adam orada çıkıp şey mi ekonomik kanalına mı çıkacak İspanya'da ekonomi mi konuşacak ya siyaset mi konuşacak futbola dair öğrenmiş işte iki tane üç tane şey anlatacak ya.
1: Kara da bize güzel şeyler yazmış da yani kızma Karacığım ben de katılıyorum İbrahim Bey'e yani ben de öyle olduğunu düşünüyorum.
0: Olmaz abi ya.
1: Ne demiş Galatasaray'ın kaybettiği hakemle bir maç istiyorum lütfen. Son 4 yıl Galatasaray'ın bir tane hakem hatasıyla maç kaybettiği.
0: Ya nasıl yoktur ya vardır olmaz mı ya onun da kaybettiği vardır ya. Şimdi sen en fazla şampiyon olduğu için ona taktın kafayı. Diğerleri de o daha fazla şampiyon oluyor diye ortak noktada orada buluşuyorlar. Şimdi mesela Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Trabzon'u bir araya getiren hadise ne? 4 senedir bu şampiyon olduğu için ulan burada bir şey var diyorlar bizim olmamız. Ya değil ya fikstür diyor ben hala diyor ki Galatasaray'ın ya şöyle bir yorum dinledim Galatasaray yazın Erzurum'a gidiyormuş kim Beşiktaş Alanya'ya gidiyormuş yazın.
1: Evet çok ben de onu konuştum.
0: Ya ne yaptı mesela Galatasaray ya da Galatasaray gerçekten böyle bir güçlü bir takımsa siz niye bu kadar para harcıyorsunuz ki ya? Çünkü Galatasaray'ın anladığım kadarıyla bu anlatı acayip bir gücü var yani federasyon MHK şey Şampiyonlar Ligi, UEFA hepsini organize ediyor Galatasaray. Bu nasıl bir güç ya?
1: Ben ona yayında canlı canlı baktım. Ya Galatasaray'da şampiyon olduğu sezon Nisan'da Antalya'ya gitmiş.
0: Ya
1: Haziran'da abi, yine Alanya'ya gitmiş ya var
0: bir
1: ya.
0: De, ya abi ne alakası var? Ya ne alakası var abi? Şimdi Galatasaray'ın Erzurum'u yenmesi mevsimle alakalı bir durum mu? Erzurum yapamamış kadrosunu ya. Erzurum şahane bir planlamayla oynasa Galatasaray Haziran'da da gitse, Aralık'ta da gitse bir şey değişmeyecek yani. Tabii ki zorlukları farklı ama oyunun güzel tarafı doğduruyor yani. Bu bilinmezliği de var ya bu kadar insanı peşinden sürükleyen. Niye sen herkesle kavga? Yanılmaz yani.
1: Fenerbahçeli olarak İbrahim Hoca'ya sorum. Yıllardır Fenerbahçe'de olan ve şampiyonluk yaşamamış Zeki Murat Göle ne yapıyordu hala orada kalabiliyor? Galatasaray'da veya Beşiktaş'ta olsa kalabilir miydi?
0: Mesela Zeki Murat Göle hadisesi bende yani acayip bir...
1: Program bitiyor ama çok mesaj...
0: Çok kısa hemen söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Zeki Murat Göle ile ilgili geçtiğimiz sezon Antalya maçı benim için hani ondan sonraki süreçle alakalı, hatta bırak kulübün ona görevine son vermesini, kendisinin aslında istifa etmesi gerekiyordu orada. Antalya maçı hatırla, Tedesco'ya ulaşamadık, oyuncu değiştiremedik dediler. Fenerbahçe gol yedi orada. Belki de şampiyonluğu kaybetti. O gün ben orada sorumluluğu almak zorundayım. Bir yardımcı anlatıyor. 10

0: Neden?
1: 2008 yılından beri Fenerbahçe.
0: Ya neden ne yaptı yapıyor. Zeki Murat Göle? Oyuncu bile değiştirememiş ya. Oyuncu değiştirememiş ya, orada bir kriz var, yanıyor burası, bir su alıp atamamış odaya. Kaçmış gitmiş dışarı. Sen onda devam etmişsin ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Aynı fikirdeyim. Aklımın mantığının almadığı konudur yani. Sorumluluk yok, hiçbir şey yok. Ne güzel abi. 10 değil 25 sene kal Fenerbahçe'de.
1: Evet, kariyerinde tek takım Fenerbahçe.
0: Olmaz abi, olmaz. Ben orada mesela kendimi sorgulardım Zeki Murat Gören'in yerinde olsam. Arkadaş, ben burada bu kadar zamandır buradayım. Ulan o odada yangın vardı. Bir alıp su atamadım odaya. Giderim abi ben buradan. Giderim, kendimi sorgularım ya. Olmaz yani. Mahcup olurum ya. Basın toplantısında sordu ya abimiz. Bir abimiz, gazeteci abimiz. Fenerbahçe niye şampiyon olamadı dedi. Niye dedi, bana ne yani, ben mi yapamadım diyor.
1: Tedesco'ya sorun dedi yani.
0: Bana ona 12 senedir oradaysan ve Fenerbahçe bu kadar sene şampiyon olamazsa tabii ki sana soracağım. Kime soracağım yani? Sen anlatacaksın. Şeyde diyor ya Gora'da, sen kaçırdın, sen anlatacaksın.
1: 18 yıl dedi yani, değil mi, duvarların şeyini ezberlersin.
0: Böyle abi. Bir şey olur mu ya? Çıkarsın anlatırsın yani. Hatta ondan sonra teşekkür edersin, toplarsın aşağıya gidersin. Hiçbir şey de olmaz. Şahane de teknik direktör olursun. Bu ne ya?
1: Az sonra Çağatay Çıtlak gelecek ama bir tık daha devam edeyim. Beşiktaş için ne diyor der? Galatasaray'a bence Ugucuk ve Niyaga'yı şampiyonlar kadrosuna yazmamalı diyor.
0: Beşiktaş teknik direktör davranışı, teknik direktör oyun planı açısında bana göre şu an ligin en hazır takımı. Eksikleri oyuncu kalitesi olarak bu oyunu, oyun kalitesi anlamında yukarı çıkartacak oyuncu rotasyonu ve kalitesi konusunda eksikleri olduğunu düşünüyorum. Onlar halledildiğinde bana göre Beşiktaş bu sene şampiyonluğa en yakın takım olarak yorumluyorum ben Beşiktaş'ı.
1: Yani karalar bağlamasınlar.
0: Hiç şahane. Yani hiç problem olduğunu düşünmüyorum ben. Bak, ondan önde olan takımlar Beşiktaş'tan daha problemli durumda. Onlar çünkü çok fazla oyuncu odaklı gidiyor. Onda oyuncu durduğunda sistem çöker. Ama İtalyan oyununda sistem çökmez. Sallanır, problem değil. Ama alır o limana yanaştırır o gemiyi yani.
1: Galatasaray neden ligi yeni çıkan takımlarla sezona başlıyor demiş.
0: Çünkü Galatasaray federasyondan talep ediyor bunları.
1: Bence ironi yaptı ya. Öyle bir şey de yok. Geçen
0: dememiştir
1: sene,
0: aynen ya.
1: Geçen sene Antep'le oynadı değil mi? Ondan önceki sene kimle oynadı? Herhalde Hatay'la oynadı. Bilmiyorum. İroni yaptı bence.
0: Söyleyen insanların da tabii yani medyada söz sahibi olması tabii büyük bir kalabalığı da peşinden sürüklüyor yani. Orayı düzeltmen lazım. O düşünceyi düzeltmemiz lazım yani.
1: Salah'a sarı kart gösterildi. Eyvallah demiş. O zaman bütün lig boyunca herhangi bir temas olmaksızın ceza sahasında düşen futbolculara düzenli olarak sarı kart gösterilecek mi, gösterilmeyecek mi?
0: Değil. Yani ben de yanlış olduğunu düşünüyorum o verilen. Çünkü orada ben kötü niyetle bir düşme olduğunu görmedim ama hakem öyle yorumladı. Ama bu kadar ortalığı ayağa kaldıracak gibi bir durum
1: hakem
0: değil.
1: Hakem bilerek attı diyor kendisi.
0: Onu öyle yorumlamış.
1: Takipte yani. Kalın. Boray Bey. İbrahim abi, ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: 3'te yayınım var, yoksa çok keyifli. Bu devam ederdi, giderdi.
1: Bitireceğiz zaten. Eyvallah. Çıtlak geliyor. Reklamlar
0: eyvallah. Çok teşekkür ederim. Destek veren, dinleyen, mesaj atan herkese. Sana da çok teşekkür ederim. Ağzına gerçekten sağ. Seninle program yapmayı da özlemişim. Eyvallah. Çok da iyi oldu.
1: 3'te A-Spor'da mısın?
0: A-Spor'dayım. Evet.
1: Kaça kadar? 18'e kadar.
0: Bizde maşallah, evet. 3 ile 6 yani.
1: Peki. Dijital falan var mı?
0: Dijital bugün yok. Önümüzdeki hafta pazartesi Spor Dijital'de var tekrar.
1: Peki, süper. İbrahim Yavuz sosyal medyadan takip ederseniz. Eyvallah. Cihan Dişli beni takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi yüzmesine izin vermeyin.
0: Görüşmek üzere. Sağ olun.
1: Hoşçakalın.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.
3: Reklam.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
2: Hatta bak şimdi kapaklar açıldı ve ikinci koşu olan Maiden mücadele başladı. 14 numaralı Refiye koşuya 2 boy kadar geç başladı. 2 numaralı Cihandere'de koşuya 1 boy kadar geç başlayan isim oldu. Liderliği alan isim 1 numaralı Ay Yıldızlar Bey oldu. İkincilikte hemen dışında 12 numaralı Kadife Kız yer tuttu. Bunun dışında 10 numaralı Diana 1 boy kadar gerisinde, işte 9 numaralı Çildutay. Çildutay'ın 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Bilgü, hemen içinde 13 numaralı Okay Gün. Onun 3 boy kadar gerisinde 2 numaralı Cihandere 1,5 boy farklı gerisinde, işte 4 numaralı Çelikberke şeklinde son 800'e girdi, son 600'e yaklaşılıyor. Liderlik 1 numaralı Ay Yıldızlar Bey'inde. İkincilikte ortada 12 numaralı Kadife Kız yer tutuyor. Hemen içinde 3. sırada 9 numaralı Çildutay 1 boy kadar gerisinde ortada. 7 numaralı Bilgü, hemen içinde 13 numaralı Okay Gün. Dışlarında 8 numaralı Bitter Çikolatanın ataklarıyla Taylar Düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 1 numaralı Ay Yıldızlar Bey önde çıktı. İkincilikte orta 9 numaralı Çildutay'ın atakları var. Daha geriden mücadeleye 12 numaralı Kadife Kız'la katılmaya çalışıyor. Bariyer dibinde de 7 numaralı Bilgün'ün ataklarıyla son 300'e giriliyor. Liderlik 1 numaralı Ay Yıldızlar Bey'in de ortadan 9 numaralı Çildutay'ın atakları var. Son 200'e yaklaşıldı. 1 numaralı Ay Yıldızlar Bey önde. Ortadan 9 numaralı Çildutay gelmeye çalışıyor. Son 100'e girilmek üzere. Ay Yıldızlar Bey önde. Farkı 4 boy yapıyor 1 numaralı Ay Yıldızlar Bey'i. Son metrelerde önde geçiyor. Koşuyu da 1 numaralı Ay Yıldızlar Bey'i kazanıyor. 9 numaralı Çildutay koşudan ikinci olarak ayrılırken 2 numaralı Cihandere 3. 7 numaralı Bilgi 4. 6 numaralı Solhansa koşudan 5. olarak ayrıldı. Koşuyu 1 numaralı Ay Yıldızlar Bey'i Mehmet Kaya ile kazandı.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında yerini alan, evinde, arabasında, iş yerinde, tatil beldelerinde, gölgelerinde, metroda, metrobüste ya da Avrupa'nın dört bir köşesinde, aynı zamanda kulağının da bir köşesinde bizleri bekleyen tüm dinleyicilerimize, tüm dostlara ben Çağatay Çıtlak merhaba diyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Tarihe bakalım, takvimlerin 26 Ağustos 2026, tarihte güzelmiş, 26 2026 çarşambayı gösterdiği bir güne ve Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umuyorum keyifleriniz, sağlığınız da yerindedir inşallah. Hayatın koşuşturmacası içinde bazen en önemli şeyin ne olduğunu unutabiliyoruz. Oysa her şeyin başında da sağlık geliyor. Nerede olursanız olun, bugün sizlere güzel haberlerin, güzel insanların ve güzel anların eşlik etmesini diliyorum. Sizler de 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde bana eşlik ederseniz çok mutlu olurum. Zaten yaklaşık bunun da bir rekoru olması lazım aslında. Şimdi programa gelmeden 25-30 civarında mesaj geliyor ama bunlar 30 olsun, 50 olsun, 100 olsun inşallah. Bu mesajları, hoş geldin mesajları bizim için de işimizin motivasyonu oluyor. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bekliyoruz. Mesajlarınızla başlayacağım. Spor yazarlarımız var. Çok teşekkür ediyorum. Hemen bakalım. Sevgili dostum Berk var, Berk Sağoğlu. Hocam selamlar, ilk mesajı ben atayım dedim. Şimdiden iyi yayınlar diliyorum demiş.

kızım Nisa ile seni dinleyeceğiz. Ona da bir selam gönderir misin demiş. Tabii ki söylerim sevgili Berkçim. Hem sana sevgiler hem de o güzeller güzeli 9 yaşındaki kızın Nisa'ya da buradan gözlerinden öpüyorum. İkinize de güzel vakitler diliyorum. Baba kız gününüzü gün edin. En güzel, en kaliteli zamanları hep birlikte geçirin. İnşallah da en kısa zamanda Berk senle bir maç, artık aynı takımda olalım. Vaktimiz geldi. Ben de özledim. 2 haftadır maç yapmıyorum. Ona göre bir halı saha maçı en kısa zamanda bekliyorum. Buradan başlayalım. Çağatay Hocam, Uğur ben her zaman dinlemedeyim. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. İyi yayınlar demiş. Evet, Fenerbahçe demişken artık Fenerbahçe 17 yıldır hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi'ne sadece bir maç uzaklıkta. Evet, telefonu da düşürdüm. Sizlerden gelen mesajlarla heyecandan oluyor bunlar. Hala geliyor, evet, çok teşekkürler. Çağatay'a baktığınız oyunlarında genç milli takımının maçlarını izlemeye şansın oldu mu? Bugün Tunus'a 2-1 kaybettik. Geçen gün Fas'la oynadık. Bu Fas geleceğin milli takımını oluşturuyor diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Ülkemiz adına da üzülüyorum demiş. Vallahi ben izleyemedim. Resul Bey olması lazım. Artık hani vakit kalmıyor, inanın. Çok teşekkürler. İltu Güler mesajını görünce çok mutlu oldum. 26 Ağustos büyük taarruzun başlangıcı demiş. Fenerbahçemize başarılar demiş. Harika, her taraftan geliyor. Yarım Malatyalısınız o zaman. İyi yayınlar. Pardon, bu eski mesajmış ya. Çok özür diliyorum. Selamlar, an itibariyle dinliyoruz. İyi yayınlar demiş. Oo, kim? Ercan Erşahin Pütürgeliymiş. Harika, maşallah oğlunuzun resmini yollamışsınız. Ay canım benim ya. Allah şansını da bahtını da açık eylesin. Çağatay Hocam hoş geldin Antalya'dan. İsa, hayırlı yayınlar. İsa Bey çok karizmatik duruyorsunuz. Çağatay Bey seni dinince sorunlarımı unutuyorum. Mutlu oluyorum Serdar demiş. Ne kadar güzel. Hep böyle olun inşallah. Çağatay Hocam ben Fenerbahçeli Erkan. Vedat Muriç neden Türk statüsünde oynamıyor? Fenerbahçe başvuru yaptı mı? Bilginiz var mı? İlkay Türk statüsünde bu akşam turlarız. İyi yayınlar hocam demiş. Evet, Kosova milli takımında biliyorsunuz aynı zamanda. Radyo Gol'ün starı gelmiş. Hoş gelmiş. Nerede? Kafamı çevirdim de. Baktım mı acaba kimden bahsediyorlar? Hüseyin Mecit çok teşekkür ediyorum. Tüm konuklarıma da, dinleyenlere de hepsine selam vermiş. Ben bir Galatasaray taraftarı, bugün Fenerbahçe yürekten başarılar demiş. Trabzonlu, Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Samsunlusu herkese Rabbim işini gücünü rast getirsin demiş. Çok da güzel dileklerde bulunmuş. Adem Ünlü çok teşekkür ediyorum. Amerika'dan Muammer Bey aynı tırının egzozundan çıkan alevler gibi bana alevler yollamış. Çok teşekkür ediyorum. Sedat Uzun, Çağatay Hocam hoş geldin güzel adam. Adamın dibi hası demiş. Çok teşekkürler Sedat Bey, siz de adamın kare kökünün küpüsünüz. Teşekkürler Çağatay abicim, hoş geldin. Beşiktaşımızın Ernest Poku'yu almış şimdi. diğer takımlar düşünsün diye son anda düzelttim. Sedat Aydın güzel espri ama önceden okumak lazım. Evet, güzel mesajlar da geliyor. Çok zeki, ince espriler de geliyor. Yaşar Kut, sizler de çok güzelsiniz. Çok teşekkürler. Demek ki 3 maç sonra İtalyano da gidecek demiş ama acaba bir önceki mesajı, bir önceki programın, İbrahim Yavuz'un programına mı denk geldik acaba? Yine buradan bakalım. Instagram'dan bakacağız. Çünkü listeme de bakayım, saatlere de bakayım. Lütfen bir yanlışlık olmasın. Gazeteci arkadaşlarımıza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bağlantımız var. Hiç vakit kaybetmemek lazım. O yüzden hadi Instagram'a gelen mesajlara da bakayım. Dursun Meral, Çağatay Hocam iyi yayınlar, seni severek dinliyorum. Mesai saatinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Bugün mümkünse Ali Aydın ya da Bülent Uslu'yu yayına alırsanız sevinirim. Dursun Bey, ikisine de mesaj attım. İkisinden de geri dönüş bekliyorum. Hatta Bülent Uslu'ya dedim ki halk seni istiyor, halk seni özlüyor dedim. Daha görmedi mesajı. Çağatay Bey sizden Galatasaray haberleri alabilir miyim demiş. Zeynel Bey alabilirsiniz, merak etmeyin. Bu arada enteresan Leao gelişmelerinden bahsediyor arkadaşlar bana. Bu konuyla ilgili de sizi aydınlatacağız. Çağatay Bey'i dinlemeye başladık. Erol Batmaca, kardeşim hoş geldin, sesini duymak güzel, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Artık yavaş yavaş başlayalım değil mi yayınlarımıza? Ama Instagram'dan takibi alan Sezai Özçelik'e de teşekkür ederim. Şimdi gördüm.

0: Soner Aksan'a çok teşekkür ediyorum. Nevzat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Harika mesajlar geliyor ama hiç vakit kaybetmeden de sizlerden zaman istirham ediyorum. Çünkü spor yazarı dostlarımızı aramak zorundayız. Onlara da saatler verdik. Çünkü bu yorumcular Türkiye'nin en önemli yorumcuları. İşte onlardan bir tanesi Fenerbahçe efsanelerinden A-Spor yorumcusu sevgili Zafer Tüz'ün telefonun diğer hattında. Zafer Hocam A-Spor'da yayına girecek ama girmeden önce bizi kırmadı. Yine yayınımıza geldi. Hoş geldin hocam. Sevgili Zafer Tüz'ün nasılsın?
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Artık Fenerbahçe sadece Şampiyonlar Ligi'ne bir maç uzaklıkta, 90 dakika uzaklıkta hocam. Camia tek ses, tek yürek, dünyanın en iyilerinin sahneye çıktığı bu arenada sarı lacivertli renklerinde yer almasını istiyor herkes. Ülke puanı için de çok önemli ve İsmail Kartal ekibinden Lyon deplasmanında tarihi bir zafer bekliyor Fenerbahçeli taraftarlarda. Bu akşamki karşılaşma için neler söylemek istersin? Sevgili Zafer Tüz'ün mikrofon sende.
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin tur şansı kesinlikle küçümsenecek bir seviyede değil. İlk maçın ikinci yarısındaki Fenerbahçe'yi sahada görürsek Lyon deplasmanında da turu getirecek oyun oynayabilir. Fenerbahçe açısından en büyük avantaj Lyon'un da beraberlikte çok rahat olmayacağı. Maç uzatmaya giderse psikolojik denge Fenerbahçe lehine değişebilir diye düşünüyorum ben. Lyon sağ avantajıyla bir adım önde gibi gözükse de Fenerbahçe'nin tur ihtimali en az Lyon kadar. Bu maçta kimin daha cesur oynadığı kadar kimin hata yapmayacağı da turu belirleyici olacak.
0: Nasıl yüzden bir taktikle çıkmalı Zafer Hocam sizce? Yani Fenerbahçe sabırlı mı, sakin mi oynamalı? Sizler de yıllarca profesyonel futbol oynadınız, milli takımlarda yer aldınız. Bu maçların psikolojisi, ambiyansı farklıdır atmosferi.
1: Ya şimdi bana göre maçın kilidi ilk 20 dakika. Fenerbahçe o bölümde gol yemeden oyunun içinde kalırsa Lyon üzerinde her geçen gün baskı artacak. Bu şekilde düşündüğümüz zaman aslında Lyon'un ön bölgesindeki hareketliliği, çabukluğu göz önüne alındığında denebilir ki Lyon işte baskılı başlarsa oyunu koparabilir. Ben tam tersini düşünüyorum. Niye dersek Fenerbahçe'nin geniş alanda yakalandığı zaman sıkıntı yaşayan bir geri dörtlüsü var ama ön bölgede baskılı oynayan rakiplere karşı dar alanda oynadığında da tam tersi güçlü bir defans olgusu oluşuyor. O yüzden Lyon takımının bunu göz önüne alarak belki kendi taraftar ambiyansıyla önde basmak isteyecek ama bu Fenerbahçe'nin lehine olur diye düşünüyorum.
0: Hocam Asensio'nun olmaması ne kadar etkiler takımı?
1: Ya şimdi şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'nin orta sahası güçlü deniyor ama Fenerbahçe'nin orta sahası gelen rakibi karşılamada güçlü. Ama geçiş ve bağlantı oyunu ve geçiş hücumlarını başlatmada o kadar güçlü değil. Onun için Asensio mutlaka olmazsa olmazlardan biri bana göre.
0: Evet, aynı zamanda Kerem de olmayacak.
1: Yani Kerem de defans arkası koşuyor. Onun yerinde şöyle, Kerem'in form grafiğine baktığımızda bir Mene alternatif var. O da defans arkası koşuları yapabilen, rakip defansın dengesini bozabilen bir oyuncu olduğu için o bölgede bir sıkıntı yaşanmayabilir Nene'nin form durumuna göre. Yani ama
0: Zafer Hocam, o zaman çok özür dilerim, sözünü kestim. Hani senin söylediklerine dayanarak Kante, İsmail, Gendouzi, Greenwood, Nene, Talisca mı olacak?
1: Yani şimdi şöyle, ben Kante, Gendouzi, İsmail üçlüsüne karşıyım. Abi Fenerbahçe sıradan bir takım değil ki. Fenerbahçe kaliteli bir kadroya sahip, güçlü bir takım. O yüzden Fenerbahçe ondan sonra orta sahada bu kadar kalabalık olup da oyun hakimiyetini rakibe verecek bir takım olmamalı. Bence Asensio'nun yokluğunda olmaz yani, olmamalı zaten.
0: Kim olmalı hocam?
1: İsmail form grafiği yüksekse İsmail'i koyarım ben Kante'nin yanına. Yani en azından aidiyet duygusu, bağlılık duygusu, sorumluluk duygusu daha fazladır İsmail'in. O açıdan daha faydalı olur ama ön bölgeye destek verebilecek, ön bölgede aksiyon yaratabilecek, ön bölgeye kendisi oyun zekasıyla, tekniğiyle destekleyebilecek oyuncu şart. Bence de Fenerbahçe'de Asensio haricinde bu oyuncu profili eksik.
0: Evet.
1: Yani o bölgeye bence takviye yapmalı Fenerbahçe.
0: Peki defans için neler söyleyeceksin hocam? Yine Ederson olacak kalede. Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown bekleniyor.
1: Yani şöyle, bu defans dörtlüsü hafızalara oturdu artık. Bu olumlu bir şey. Ama Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi için defansının, orta sahasının ya da forvetinin daha iyi olması ve Fenerbahçe'nin daha iyi takım olması yetmez ki. Daha akıllı oynaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Çünkü bu maçta kalite kadar sabır, disiplin, doğru zamanda yapabilecek hamleler turu belirleyecek bence. Yani ama ben ön alandaki oyuncularına güvenerek ön bölgede daha fazla vakit geçirmek isteyen Lyon olgusunu düşündüğümde Fenerbahçe'yi biraz daha avantajlı görüyorum.
0: Evet. Dinleyicilerimizden Ercan Bey diyor ki, Zafer Hocama sevgiler, saygılar. Marmaray'da denk gelmiştik. İnene kadar muhabbet etmiştik. Fenerbahçe altyapıdan rahmetli Selçuk Yula'nın öğrencisiydim. Yaş şimdi 47 demiş. Sana da çok selamlarını iletmiş Zafer Hocam.
1: Aleyküm selam, sağ olsun.
0: Peki hocam, transfer döneminde artık yavaş yavaş kapanıyor. 4 Eylül'de sona erecek ülkemizde. Fenerbahçe artık bir yerlere transfer bekliyor musun Fenerbahçe'den?
1: Bekliyorum tabii ki. Demin saydığım profilde.
0: Özellikle?
1: Yani iki tarafı da, oyunun iki bölümünü de, hem savunma hem hücum aksiyonlarını aynı derecede iyi alabilen bir oyuncu eksikliği var bana göre Fenerbahçe'de. Onun için ben hem stopere hem orta sahada, o herkesin söylediği gibi 8 numara profilindeki oyunu iki yönlü oynayabilen bir oyuncu ve kanat takviyesi bekliyorum Fenerbahçe.
0: Caner Varım diyor ki, Çağatay Hocam, Zafer Tüzün Hocam'a Fenerbahçe'nin performansını ve bu akşamki Lyon maçını nasıl değerlendirir diye sormuş. Zaten cevapladınız hocam.
1: Ben bak, ikinci yarıdaki geçtiğimiz maçtaki ikinci yarısındaki Fenerbahçe'yi görürsek sahada, Lyon deplasmanında turu getirecek oyunu oynayacak demektir yani Fenerbahçe.
0: Yani dinleyicimiz diyor ki, kendisi eğer bir kadro çıkarsaydı bu nasıl bir kadro olurdu demiş. Zafer Tüzün'e sorabilir misiniz demiş.
1: Şimdi zaten geri dörtlüde fazla alternatif yok bu oyuncular haricinde. Geri dörtlü aynı olur. Ben Kante'yi şimdi kadroda Asensio olmayınca, Kerem olmayınca, Talisca'nın durumu nedir? Ondan da henüz daha çok net bilgi alamadığım için
0: 11 bekleniyor hocam.
1: Yani eğer Talisca varsa senin elinde, ondan sonra ben Nene, Vedat, arkasında Talisca, sağda Greenwood, ondan sonra onların arkasında da Kante, Gündüz'ü. Çünkü İsmail'i çok alternatif olarak düşünmüyor hoca. Bu kadroyla çıkarım yani. Çok fazla alternatif yok şu anda Fenerbahçe'nin elinde.
0: Adem Bey, Zafer Hocam tam olarak dinleyemedim ama forvet pozisyonda Vedat'ın bu maçta etkisinin yüksek olacağını düşünür mü acaba diye soruyor. Bir de Lukaku soruları var hocam. Nasıl buldu Zafer Tüzün hocamız diye.
1: Ya Lukaku'nun futbolcunun kalitesini kimse tartışamaz. Ama kendisi de hazır olduğunu söylüyor. Gördüğümüz kadar arzu bu. Onun bir tane gol atmasına bakar bu iş. Eğer o golü erken bulursa erken form tutar. Ama gol bulamadıkça o da kendi var olan yeteneklerini sergilemekte zorlanır. O yüzden şimdi görünen o ki daha bir savunma gücü olan Vedat'la başlanır. Ama ilerleyen durumda skora göre Lukaku takviyesi gerekir Fenerbahçe'ye ki Lukaku hem fiziksel olarak hem oyun zekası olarak rakip defans dengesini bozabilen, onları yoran, üzen bir santrfor kalitesi yani. Onun için ben Fenerbahçe'yi ilerleyen zamanlarda daha faydalı olacağını düşünüyorum ama bu maçta da sanırım ilerleyen dakikalarda eğer kafadan oynatmazsa Lukaku'ya ihtiyacı olacak Fenerbahçe'nin.
0: Evet Zafer Hocam, yayına da gireceksiniz. Çok da tutmak istemiyorum sizi. Kırmadığınız için de çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere
1: diliyorum.
0: Zafer Hocam. Sağ olun.
1: İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Bay bay.
0: Evet, Zafer Tüzün Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcularından bir tanesi. Çok mesaj var. Mesajları tabii ki okuyacağım ama Telefonun şimdi arayacağım ki

0: kişi ilk kez yayınımıza alacağım. Yayınımıza da şimdi çıkacak. Size de bir sürpriz aynı zamanda. Çünkü tabii açarsa, ki açması da lazım, sevgili Ali diyeyim. Ali'cim müsait misin?
1: Müsaitim.
0: Evet. O zaman şimdi anonsumu yapabilirim. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de. Telefonun diğer ucundaki kişi benim çok sevdiğim dostlarımdan bir tanesi. Ali Okancı her hafta maçları anlatıyor. Her hafta evlerinize misafir oluyor ama maçlara ruh katan adam o Ali Okancı. Ali'cim hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk abicim, çok teşekkür ederim güzel sözlerin için, eksik olma.
0: Estağfurullah. Ali Okancı'nın sizlere çok güzel de bir müjdesi var. Ben söylemedim, Ali'nin kendi ağzından Radyo Gol dinleyenlerine sen söylersin diye düşündüm sevgili Ali. Mikrofon sende.
1: Evet, ben hani belki bilmeyenler vardır ki çoğunluktadır diye tahmin ediyorum. Bein Sports'tan yaklaşık 2 ay önce ayrıldım. Bir süre dinlendim ve bu süreç içerisinde Turkuaz Medya Grubu'ndan, ATV ve A Spor'dan aradılar. Uluslar Ligi'ni yayınlayacaklar. Senin de gayet iyi bildiğin evet, gibi.
0: Yayın haklarını aldı. Avrupa Şampiyonası da dahil olmak üzere.
1: Aynen öyle. Elemeler ve yine Avrupa Şampiyonası'nın kendisi de Turkuaz Medya Grubu'nda olacak önümüzdeki 2 yıl içerisinde. Ben de onlarla birlikte, hem de Türkiye Kupası da var zaten yıllardır bildiğiniz üzere, orada işte maç anlatımlarımla sizlerle birlikte olacağım yeni dönemde inşallah diyelim.
0: İnşallah. Ali Okancı sesin o kadar huzur veriyor ki hepimiz bir an huzur dolduk, dinleyicilerimizin de öyle.
1: Çok teşekkür ederim. Çok ya. Çok sağ ol. Sen de öylesin, sen de çok mersi.
0: Huzurlu olduğunu düşünüyorum. Çok soru geliyor sevgili Ali Okancı, senin yayını alınca şimdi bak dinleyicilerimiz diyor ki Ali abinin unutamadığı maç hangisi, ne olur söyleyebilir mi bize, birçok maç anlattı ama.
1: O kadar çok var ki, bir Galatasaray Trabzon maçı var mesela, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonlu galiba 4-3 kazandığı o maç hafızamdan silinmez Süper Lig'de. Yani o kadar çok maç anlattık ki yaklaşık 10 yıl boyunca. Ama ilk aklıma gelenlerden biri hani son dönemde o maçtı. Hem derbi mücadelesi, hem iki tarafa da gitti geldi maç. Son dakikalarda Trabzonspor çok net pozisyon bulmuştu. Abdülkerim kaleye giden topu çıkarmıştı. Hemen akabinde de Galatasaray golü bulmuştu. 4-3 kazanmıştı. Çok heyecan fırtınası halinde geçmiş. Çok yani adeta bir Premier Lig havasında maç olmuştu. O maçı hiç unutmam. Yakın zamanda.
0: Resul Bey diyor ki oh be demek istiyorum Çağatay Hocam. Yemin ediyorum artık A Spor'u, Ziraat Türkiye Kupası maçlarını kimse yanlış anlamasın diyor ama artık ilgi çekici hale geldi. Ali abi gerçekten oraya harika bir renk katacak diye düşünüyorum demiş. Sana da selamlarını, sevgilerini yollamış.
1: Sağ olsun, çok teşekkür ederim ama yani orada da çok değerli arkadaşlarım var tabii ki. Abilerim var, kardeşlerim var. Ben dışarıdan onlara katkı vermeye çalışacağım. Tabii öncelik yine onların, oranın kadrolu çalışanları oldukları için. Ama hani uzun bir süre, en azından 2 sene boyunca hani birlikte olacağız herhalde birçok maçta. Benim de sesimi duyma fırsatı bulacak değerli izleyicilerimiz. Yani şunu söylemek istiyorum, ben de çok yoğun bir tempodan çıktım. Sen de bildiğin gibi yani futbolun her türlüsünü anlattık. Yani büyük turnuvalar hariç, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi de buna dahil. Şimdi biraz daha ben hani böyle daha az çalışıp izleyicilere daha kaliteli anlatımlar vermek istiyorum. Yeri gelince inanır mısın, samimiyetine inanarak şunları izleyicilerimle söylemek istiyorum. Yani öyle bir noktaya geliyorsunuz ki maç artık bir yerden sonra hakikaten bıkkınlık geliyor. Kendinizi tekrar etmeye başlıyorsunuz. Bazı söylediğiniz cümleler, kelimeler artık kulağınızı tırmalamaya başlıyor çok fazla anlattığınız için. Yani biraz daha az olursa daha öz ve daha kaliteli olacağına inanıyorum. İnşallah Turkuaz Medya Grubu'nda, ATV'de, A Spor'da izleyicilere kaliteli yayınlar sunarız bundan sonraki süreçte.
0: İnşallah Ali Okancı, zaten çok başarılısın. Başarıların da her zaman daim olsun. Böyle genç arkadaşlarımız da var. Sevgili Ali Okancı, şunu sormak istiyorum. Bu işe gönül veren, meslek sahibi olmak isteyen genç arkadaşlara ne tavsiye etmek istersin? Bu kadar başarılısın, bu işin hani pirisin, çok da başarılı yapıyorsun.

0: Estağfurullah. Ben şöyle söyleyeyim, ben MTV'de üniversiteden mezun olduktan sonra MTV'de hem ekrana çıkmaya başladım, hem de özet anlatarak maç spikeri olarak yetiştirildim. Hı. Aslında spor yayınları anlatıcısı olarak yetiştirildim orada, ama çok iyi hocalarım vardı orada, başta rahmetli Kenan Onuk olmak
1: Allah
0: üzere.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Fuat Akdağ olsun. Okay Karacan ve Murat Kosova'da özellikle futbol yayınlarında, futbol maçlarının anlatımında benim örnek aldığım abilerim oldu. Hı hı. Öncelikle kendilerine bir örnek alacakları spikerleri belirlesinler. Kendi tarzlarına hangisi daha uygun onu belirlesinler. Ve biraz daha, ben bunu hep konuştuğum insanlara da söylüyorum. Yani belli kalıplar var. Hani bunların dışına çok fazla çıkmamaya çalışıyoruz. Özellikle Süper Lig'de. Hani biraz çıktığınızda insanlar yanlış anlayabiliyor. Futbol izleyicisi farklı yerlere çekebiliyor yeri gelince. Hı hı. Ama hani mümkün olduğunca kendilerine özgün cümleler, kendi tarzlarını, kendi mizahlarını, hayata kendi bakış açılarını yansıtabilecek cümleler, metaforlar bulup bunları kullanmaya çalışırlarsa bu sektör içerisinde fark yaratmayı başarabilirler diye düşünüyorum. Çünkü bir süre sonra herkes birbirine benzemeye başlıyor. Aynı cümleler, aynı özneler, yüklemler. Biraz daha hani böyle farklı olma adına çaba gösterirlerse onlar için çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama her şeyden en önemlisi tabii ki iyi bir diksiyon, iyi bir ses rengine ve ses tonuna sahip olmaları gerekiyor. Eğer buna sahip değillerse naçizane hiç zorlamasınlar bence. İlk etapta ihtiyaçları olan, sahip olmaları gereken şey bu sevgili Çağatay.
1: Sen de bir metafor sever olarak bu özellikle çok güzel şeyler söyledin. Hani genç kardeşlerimize, ama kendileri gibi olmaları lazım değil mi Ali?
0: Evet tabii, kendi tarzlarını en günün sonunda kendileri belirlemeleri gerekiyor. Yani kimseye benzemezlerse, ki ben bunu çok duyuyorum. Yani böyle birine benzemek, birini taklit etmeye çalışmak. Yani bu örnek almak bu demek değil. Yani o insanın tarzı başka. Onu oturtmuş yıllar içerisinde. Bir Ercan Taner gibi maç anlatamayız ya. İstediğimiz kadar uğraşalım. Tüm samimiyetimle söylüyorum bunu. O bambaşka bir seviyede. Yani birçok abimiz var. İlk aklıma gelen onu söylemek istedim. Yani kendi tarzını belirleyip anlatım diliyle, yaklaşımlarıyla farklı olmaya çalışsınlar.
1: Evet.
0: Benim söyleyebileceğim şey bu. Tavsiye edebileceğim şey.
1: Ali Okancı, şimdi bu akşam Fenerbahçe'nin maçı var. Yarın Beşiktaş ve Trabzonspor. Eylül'de de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray. Evet. Türk takımlarımız için neler söylemek istersin deyip seni de uğurlayalım.
0: Hepsine başarılar diliyorum. Türkiye Kupası'nda inşallah anlatma fırsatım olur. Avrupa'da mücadele edecek olan takımlarımızı Süper Lig'de yıllarca anlattık. Fenerbahçe'nin işi bu akşam hiç kolay olmayacak kuşkusuz. Fransa Ligi'ni, Lyon maçlarını birçok kez anlattım. Özellikle evinde Groupama Stadyumu'nda hani taraftarın da desteğiyle gerçekten çok iyi oynayan bir Fransız ekibi. Trabzonspor'un da şansı bence yine de %50-50. Hani geride kapatsa da bence tur şansının yine de güçlü bir şekilde devam ettiğini düşünüyorum. Beşiktaş için de zaten turu cebine koydu diyebiliriz rahatlıkla. Sonrasında da kura çekimi ve neler olacak bakalım. İnşallah hepsi devam
1: i̇nşallah,
0: eder yoluna.
1: İnşallah.
0: Hani hem futbol severler hem bizler için, ülke puanı için iyi olur. Hem de işte maçları yayınlayacak TRT için de iyi olur diye düşünüyorum.
1: Sevgili Ali Okancı, çok teşekkür ediyoruz. Vallahi,
0: Ben sana çok teşekkür ediyorum. Beni bu değerli yayınında ağırladığın için, bana süre verdiğin için çok mersi, eksik olma.
1: Valla en kısa zamanda keşke hani maçlar başlasa da bir an önce sesini duysak diye ben de dört gözle bekleyeceğim Ali'cim.
0: Çok sağ ol, çok sağ ol. Ben de özledim inşallah.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz, kendine iyi bak. Bay bay.
1: Ali Okancı mikrofonlarımıza, radyomuza, programımıza konuk oldu. Tabii sizlerden gelen çok çok mesajlar var. Instagram Çağatay Hoca adresini takip alan Özkan Gücüm'e teşekkür ediyorum. Sezai Bey'e teşekkür ediyorum. Evet, bu arada da açıklamalar var. Bir anda da Riva'da Futbol Federasyonu Beşiktaş Zirvesi diyor. Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle görüşen Serdal Adalı bir takım açıklamalarda bulunuyor. Onlardan da sizleri haberdar edeceğiz. İyi yayınlar olsun Çağatay Hocam. 26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alparslan komutasındaki Selçuklu ordusu ile Bizans ordusu arasında gerçekleşti. Bugün 26 Ağustos 2026 Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 955. yıl dönümü kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine bu bilgileri de verdiği için. Bir yandan da değerli spor yazarlarına acaba saat kaçta söz vermişim diye onun kontrolünü yapıyorum. Yine bakalım buradan. Birazcık gazete haberleriyle de devam edeceğiz. Hatta haberi yok ama İrfan 25'i de arayacağım ama şu an cep telefonumda bir problem var. Bir tutukluk yapıyor. O kadar da güncelliyoruz ama bazen de böyle olabiliyor. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı bizlere yollayabilirsiniz. Mehmet Aklık diyor ki hoş geldin gönlü kalbi dili güzel insan, çok teşekkürler. Aydın'dan selamlar emekli itfaiyeci Mehmet, bir Galatasaraylı olarak bugün Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum demiş. İşte sahalarımızda görmek istediğimiz hareketler de bunlar. Emre Okatan, Çağatay Bey iyi yayınlar. Fenerbahçe ve tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. Defansa çok zafiyet veriyoruz. Bir an önce önlem almamız lazım. Tüm Türkiye'ye, Anadolu kavağına da özellikle selamlar yolluyormuş. İsmail hocamıza şans diliyorum. Başarılı olacak, lütfen sabırlı olalım demiş. İsveç Göteborg'dan yazan bir dinleyicimiz var. Mehmet Bey. Mehmet Bey, profil resminize baktım maşallah Türkiye şampiyonu gibi duruyorsunuz ama yani benim iki kolumun kalınlığı bir kolunuz etmez. Öncelikle Fenerbahçe ve Avrupa'da bizleri temsil eden Türk takımlarının başarılar diyorum. Anlamadığım bir konu var. Son 5-10 senedir medyada, spor radyolarında Türk futbolunun ekonomisi bitmiştir, ayakta durması imkansız haberleri yapılıyordu. Geldiğimiz noktada gelen futbolcuların bu tezi, bu haberleri yalanladığını düşünüyorum. Saygılar Çağatay Hocam demiş. Biz saygılarımızı yollayalım. Şu vücudu ve kolları gördükten sonra iki kere saygılarımı yolluyorum hatta size. Yine bakalım. İrfan 25'i dün arasaydın açardı ama bugün 26'sı açmaz. Çok iyi espriymiş ya. Günün esprisi. Evet, İrfan 25. İrfan 26 olsaydı bugün açabilirdi. Evet. Çok teşekkürler, harikasınız ya. Biraz önce söylemiştim, Sayın Serdal Adalı'nın açıklamaları var. Programımız devam ediyor. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Önemli açıklamalar var. Bu açıklamaları Radyo Gol'de sizlere canlı canlı verelim. Ardından programımıza Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın, buradayız.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Son dakika.
4: Çok teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Bu arada mesaj atan, telefonla arayan herkese çok teşekkür ediyorum. Çoğu insana da geri dönemedim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlığım yerimde, bitiririz ligi. Merak etmeyin. Evet.
5: Başkanım, önemli bir görüşme Riva'da.
4: Evet,
5: bugün bilmiyorum neler konuşuldu.
4: Kaçıncısı oldu? Yani saymadım ama çok da yani böyle problem olduğunda gelmekten de açıkçası sıkılır hale geldim. Ben de işte Beşiktaş camiası olarak da yine aynı şeyler, yine aynı haklısınız sözleri, yine gereken yapılacak sözleri. Ama ben her zaman söyledim, tabi 1,5 sene önce söylediğimi tekrar yine tekrar edeceğim. Bu MHK Başkanı burada durduğu müddetçe maalesef Türk futbolu bir

0: adımda yapılan, federasyonun yaptığı güzel işler de var. Maalesef onları da gölgeliyor. Yapılan güzel işleri dile getirmemizi de engelliyor. Bu MHK başkanı burada olduğu müddetçe maalesef bu hafta biz, geçen hafta ben söyleyeyim, Fenerbahçe yaşadı. Bu hafta biz yaşadık. Önümüzdeki hafta başka birileri yaşayacak. İşte iki senedir hakemleri yeniledik. Hakem, yeni hakem kadrosu yaptık. İşte yetiştirdik eğitimci. İşte Portekizli eğitimci. Şimdi başka bir eğitimci. Ama bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor. Yani geçtiğimiz sezon kupa maçında hepiniz hatırlıyorsunuz yani şu bu haftaki hakemi. Özellikle de bizim maçımıza verdiğinden şu kadarcık bir şüphem yok. Hani öyle iyi niyetle yapılmış bir şey olduğuna da inanmıyorum. Artık bir dünyanın, yani artık dünyaya da rezil olduk. O tokat olayı, yani ne futbolun içinde olan bir şey, ne yani söyleyecek tek bir kelime bulamıyorum. Ve bu bir yerli futbolcu olsaydı onun anlaması biraz daha şey olurdu, kolay olurdu. Ne diyeceğim bilmiyorum ama iyi niyet aradı. Yani iyi niyet falan yok. Ya bunu kesinlikle işte, ya işte öyle olması gerekiyordu. Bu hakemlerin bu hafta buraya verilmesi. Ben de aynısını söyledim ya. Keşke bizi içerideki bir maçımıza verseydi de bu rezillikleri yapsaydı bu. Özellikle VAR'daki arkadaşlar. Dünden beri de birincilikten, yine süperlikten, ikincilikten aramayan en az 30-35 tane de kulüp başkanı aradı. Sadece biz şikayetçi değiliz. Altlıklarda da var bu rezillik. Hani bir ara bir dönüp oraya da bakmaları lazım. Bugün itibariyle inandığım bir şey var. Hani hep federasyon başkanımız, yönetim kurulu gereğini yapacaktır bu MHK başkanıyla. Bugün itibariyle inandığım şey de federasyon başkanımızla TFF yönetim kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar. Yani buna inandım artık. Hani bir şey yapamıyorlar. Ne diyeyim? Yine demin de söylediğim gibi, söylediklerimin geçen sene ne söylediysem aynı yerden devam ettik. İyi olacağını söylüyorlar. Ama bizim bu konuda artık bir çukalacık bir şeyimiz kalmadı. Sabrımız da kalmadı. Bu saatten sonra da derdimizi anlatabileceğimiz, şu içinde bulunan, Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu anlatabileceğimiz tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edeceğim bu konuyu. Şu andaki bu hakem konularının içinde bulunduğu durumu. Demin de söyledim. Yani artık federasyonun da bu konuda, yani bir MHK başkanını da bana göre, hani eskiden almıyorlar filan, bana göre de alamıyorlar. Türkçesi bu. Anladım bu, çünkü öyle görünüyor. Ne diyeyim? Yani işte okuyorum, işte Beşiktaş başkanı gidip birini aldırdı, aldırmadı. İşte yok masaya yumruğunu vursun vurması filan. Bugüne kadar hangi kulüp başkanı bu federasyona geldi de böyle bir taleple geldi dediği yapıldı? Bir tane örneği yok.
1: Başkanım, geçen sezon Portekizli VAR eğitmenleriyle ilgili çok büyük tepkileriniz oldu. Evet. Yine buraya çok gelmişti.
0: Yine geldi.
1: Değişiklik oldu.
0: Değişiklik oldu. Şimdi demin de içeride aynı mevzu. Ben hiçbir zaman çok böyle müsbet bir şeyler olmadıktan sonra bir şeyleri gündeme getirmiyorum. Demin içeride de kendilerine niye, o zaman nasıl olduğunu kendilerine anlattım. Biz de değiştirdik dediler. Geç kaldılar. Geç kaldılar. Bak, iki senedir bu MHK başkanı ile ilgili. Yine söylüyorum, iyi insan olabilir, iyi bir eğitimci olabilir. Bu işi beceremiyor. Beceremiyor. Altındaki, o MHK'nin de altında çalışan ekip, şimdi burada tek tek onların isimlerini de zikretmeyeceğim. Onlara da hakim değil. Önüne getiriyorlar listeyi. Bunu buraya verelim, bunu buraya verelim. O da veriyor. Çok hakim değil çünkü konuya. Hakim değil. Hakim olsa geçen sene kupa maçında yaşadıklarımızdan sonra verir mi bu hakem bize? Hakim değil. Ya da hakikaten çok kötü niyetli yani.

0: Yani Beşiktaş'ta alıp veremeyeceği bir iş var. Ama bilsin ki yani Beşiktaş'ın da onunla alıp veremeyeceği durum ortaya çıkar o zaman. Evet.
1: Başkanım, önümüzdeki hafta Fenerbahçe derbisi var. Yabancı var, talebi olacak mı Beşiktaş'ın?
0: Ya bakın, federasyon elinden gelen her şeyi yapmak için mücadele ediyor. Ben dün arayamadım. Yani Fenerbahçe tarafı da eğer onlar da bizimle aynı düşünüyorlarsa bir yabancı var talebi olabilir. En azından bu seneki, yani şu geçtiğimiz haftaki rezilliği yaşamamış oluruz. Yani her şeyi iyi anlarım ya. Yani hakeme de hani görmeyebilir ya. Onu da bu tarafından hani iyi niyetle anlamış olabiliriz. Herkes öyle düşünebilir. Ama vardı gözünün önünde sen yani tokatı görüp hakemi çağırmayacaksan bununla iyi niyet aramam. Bu oraya hedefli yollanmış, tembihli yollanmış. Bu şekilde gelmiş bir arkadaş. Var, evet. Federasyona da demin de sohbetin arasında söyledim. Fenerbahçe'de evet derse bir yabancı var en azından talebimiz var.
1: Başkanım, büyük yatırımlar yapıyorsunuz, yıldız isimleri getiriyorsunuz.
0: Yapmaya da devam ediyoruz.
1: Trossard orada bir pozisyon içerisinde maruz kaldı. Pozisyon sonrası İngiliz basında dile getirdi bunu.
0: Dile getirdi. İşin o bir tarafında Trossard'ın 3 gündür psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz. İşin bir de öyle bir tarafı var. Demin de söyledim yani bir Türk futbolcuya yapılmış olsaydı anlatması ya idare et. Oluyor işte bu filan diye. Ama bunu ne hocaya ne yabancı futbolculara, bu sadece bizim için geçerli değil ha. Yani bu yarın Galatasaray'ın başına da gelebilir. Fenerbahçe'nin maçına, Trabzon'un başına gelebilir. Ne yapacağız? Kimi getireceğiz ondan sonra? İşte Türk Süper Lig'in kaliteli olmasından, işte marka değerini yükseltmekten bahsediyoruz. Şimdi ben burada bu açıklamaları yapıp büyük bir ihtimalle yarın yine ceza alacağım. Çok önemli değil. Yani bizim açıklamalarımız marka değerini düşürmüyor. Bizi açıklama yapmak mecburiyetinde bırakan olaylar marka değerini düşürüyor. Yani nasıl anlatacağız ya? Yani bu iş hiç kimse yani kesinlikle başlarına gelmesin. Çünkü biz uğraşıyoruz. 3 gündür. Yani futbolcu da şey değil ki böyle taş değil.
2: Başkanım, peki o pozisyon için hata kabul ediliyor mu? Var hatalı.
0: Tabii canım yani. Tabii herkes var yani. Var tabii ya, ben bakın ben yine sohbetimin içinde hiçbir zaman bu gol Nizami'ydi, bu penaltıydı, şu bu filan, hiç ben o konulara da girmedik hiç. Hiç girmedim. Ben bugünkü ziyaretimin özü hakemin yaptığı kötü yönetim artı VAR'daki arkadaşım bu tokat olayını görmemiş olması. Yani onlar da kabul ediyor tabii. Yani gereğini yapacağız diyorlar. İnşallah gereğini yaparlar. Yani diyecek bir şey de bulamıyorum. Yani artık bunu bir daha söylemekten vallahi sıkıldık ya. Yani ama yine diyorum, bakın haftaya da başka bir takımın başkanı gelecek buraya. O bir haftada diğer takımın başkanı gelecek. Ama o zat orada oturacak. Beylerbeyi'nde keyfine bakacak. Biz burada işte ben harcamışım 250-300 milyon euro. Başka bir kulüp harcamış 300-400 milyon euro. O biri harcamış kendi kesesine göre 25-30. Ondan sonra biz iki tane bir orada oturup keyif yapan bir adamın ve bilgisiz bir adamın iki dudağının arasında koskoca camiaların kaderini belirleyecek. Vallahi kusura bakmasınlar. Yani gereğini yaparlar ama demin de söyledim. Artık ben inandım ki bu adamı TFF yönetim kurulu ve başkanı da alamıyor. Almıyor demiyorum, alamıyor. Başka bir gücü var.
3: Sayın Başkan, Türk futbolunda yabancı kuralın değişmesi de gündemde. Bu konuyla ilgili Beşiktaş olarak sizin bakış açınız nedir?
0: Ya biz her takımın ihtiyacı ne şekildeyse uyum göstermeye çalışıyoruz. Çok da detayını, yani ona sıra gelmedi yani nasıl bir değişiklik yaptı. Çünkü daha açıklamamışlar. Önemli olan burada kulüplerin ekonomik olarak zarar görmeyecek kararları

0: alabilmek. O yönde de kararlar alıyor federasyon. Detayını bilmiyorum. Yani içeride de şey olmadı. Biz de uygundur dedik. Hani bir limit olmaksızın kupa maçlarında yabancı oyuncularımızı oynatabilmek için. Ama çok detaylı şekilde ne şekilde çıktı onun detayını bilmiyorum açıkçası.
1: Başkan futbol direktörü Önder Özen de
0: buradaydık, beraberdik. Hocamız da yine bu yaşadığımız olayla ilgili özellikle yabancı futbolculardaki bu moral bozukluğunu ben dedi gelip bir anlatmak istiyorum dedi. O da onu izah etti. Umarım faydalı bir görüşme olmuştur. Yine diyorum bu bizim için değil, bizim haricimizdeki takımlarda oynayan yabancı futbolcular için de çok önemli. İnşallah onlar yaşamaz böyle bir sıkıntı.
1: Başka soru var mı arkadaşlar?
2: Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
4: Başkanım, sağ ol. Geçmiş olsun
1: bir kez. Beşiktaş Başkanı sağ ol. Radyo Gol.
5: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Reklam.
7: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
6: Kripto. Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: Reklam.
8: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor, dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında, birbirinin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye, sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
6: Reklam bitti.
9: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündemde Sayın Başkan Serdal Adal'ın açıklamalarını hep birlikte canlı olarak dinledik. 4 büyük gündeme kaldığımız yerden de devam edeceğiz. Yine spor yazarı, spor yorumcusu arkadaşlarımız var. Onlardan bir tanesi de sevgili Efe Yamanlar. Efe'cim hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Çağatay abi. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Efe, Avrupa Kupalarında Türk takımlarımız bu akşam itibariyle maçlara çıkacaklar. Senden teker teker değerlendirme istiyorum. Önce Fenerbahçe, daha sonra Beşiktaş ve Trabzon, en sonunda Şampiyonlar Ligi için Galatasaray değerlendirmesi rica edeceğim.
1: Çağatay abi şöyle, şimdi Fenerbahçe biraz böyle sendeler gibi oldu. Ligde özellikle Gençler Birliği mağlubiyetinden sonra taraftardaki homurtuyu duymaya başladık. Fenerbahçe'nin bence en büyük sorunlarından biri de bu. Yani taraftarın ve genel camianın bir mağlubiyete, bir başarısızlığa tahammülü çok zayıf. Tabii bu uzun yıllardır süre gelen hem Süper Lig'de şampiyon olamama durumu hem de Şampiyonlar Ligi'ne gidememe durumu da bunu çok körüklüyor. Şimdi bugün Fenerbahçe son yılların gerçekten en önemli maçına çıkıyor diyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe bugün Lyon'u geçtiği takdirde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ve çok uzun yıllardır elde edemediği bir başarıyı elde etmiş olacak. Bence bu Süper Lig'deki durumunu da çok rahatlatacak bir konu olacak. Fenerbahçe'nin bugün o yüzden turu geçmesi sadece Şampiyonlar Ligi'ne gitmesiyle alakalı değil. Genel olarak bir rahatlama, bir ölü toprağını üstünden atma durumunu da getirecektir. Tabii ilk maçta bir avantaj devşiremedi Fenerbahçe. Bunu söylemek lazım. Kendi evinde daha iyi bir skor alabilirdi ama günün sonunda bu deplasman kuralının, deplasman gol kuralının değişmesiyle birlikte bugün aslında maça 0-0 gözüyle de bakabiliriz. Yani bir tek maçlı eleme gibi de bakabiliriz. O yüzden Fenerbahçe için iş %50-50'den daha kötü değil. Onu söylemek lazım. Yani yapılan yorumlar biraz kendi evindeki avantajı kullanamadığı için

0: Çok daha sert oluyor ama bugün günün sonunda Fenerbahçe'nin avantajı ve dezavantajı %50-50 ayrılıyor benim gözümde.
1: Evet. Asensio ve Kerem de olmayacak. Efe Yamanlar.
0: Evet, orada işte sorunlar var. Çünkü son zamanlarda İsmail Kartal'ın, İsmail Hoca'nın da denemeleri oldu ve bu denemelerden de bence çok iyi sonuçlar aldığını söylememek lazım. Burada İsmail Kartal'ın hatası da bu denemeleri yaptığı maçlar ve yaptığı yerlerin ben doğru olmadığını düşünüyorum. Ya yani bir önceki Lyon maçında mesela normalde diğer maçlarda çıktığı kadroyla çıkmamasını ben açıkçası eleştirmiştim. Çünkü evinizde bu kadar kritik bir maça sezon başından beri oynadığınız ve bildiğiniz kadroyla çıkmak her zaman daha avantajlı olurdu ama artık o maç geride kaldı. Yeni bir maç. Burada tabii Asensio'nun olmaması bence kilit. Çünkü deplasmanda, Avrupa deplasmanında takımlarımızın bazen yaratıcılık sorunları yaşadığını görebiliyoruz. Asensio da Fenerbahçe'nin bu noktadaki en önemli ayaklarından birisi. Onun olmaması çok kritik. Kerem Aktürkoğlu belki gol noktasında bu sezon sorun yaşıyor ama oyunun hızlandığı noktalarda, topu öne taşıma noktasında Kerem'in de oldukça iyi mücadele ettiğini ve ön alandaki presini de atlamamak lazım. Bu konuda da Fenerbahçe sorun yaşayacak gibi duruyor. Ama yine de Fenerbahçe'nin rotasyonu bu iki oyuncunun eksiğini kapatmaya yetebilir. Özellikle orta sahada belki oyunu daha çok tutabilecek bir ikiliyle veya üçlüyle başlayabilir Fenerbahçe. Çünkü bence ilk yarıda özellikle Fenerbahçe'nin biraz oyunu tutması lazım. Yani daha dakika bir hemen saldıralım mottosuyla eğer sahaya çıkarsa Lyon bu cezayı kesebilir. İlk maçta keza böyle oldu. Yani bir kere geldiler, biraz temsilcimizin yarı sahasında top yaptılar ve hemen arkasından da Lyon golünü kalemizde gördük. O yüzden orta sahada oyunu tutabilecek bir üçlüyle İsmail denenebilir. Guendouzi ve Kante zaten bence olacaktır. Arkasını biraz daha İsmail'le doldurabilirsiniz ve oyunu tutabilirsiniz. İleride Talisca bu sefer 9.30-10'da oynatılıp Muriç ile başlayabilir İsmail Hoca. Bu varyasyonları ben de açıkçası merak ediyorum. Neler yapacak merakla bekliyorum.
1: O zaman Trabzonspor ve Beşiktaş diyelim sevgili Efe Yamanlar.
0: Çağatay abi şöyle söyleyeyim, Beşiktaş bence turu kendi evinde geçti. Yani hani dünya tersine dönmezse veya çok farklı bir futbol hikayesi izlemezsek ben Beşiktaş'ın turu kaybedeceğini düşünmüyorum. Çok iyi bir futbol oynadılar ilk maçta kendi evinde. Onun dönüşünde ligde bir Alanya Spor takılması yaşadı. Orada tabii bir sürü farklı tartışmalar da var. Oralara hiç girmek istemiyorum. Ama Beşiktaş'ın biraz yorgun olduğunu söylemek lazım. Ben Alanya Spor maçında Beşiktaş'ı biraz yorgun gördüm. Bunun da sebebi bence sen de dikkat etmişsindir. Bazen orta sahada özellikle Orkun gibi diğer oyuncular da ya topu nereye atacağım gibi vücut dili yaptılar. Çünkü hareketsiz olan takımda Alanya Spor Beşiktaş'ı orada biraz daha durdurmayı başardı. Ama ben bu karşılaşmada Beşiktaş'ın elinin çok rahat olduğunu düşünüyorum. Yine Beşiktaş'ta oyunu tutarak, büyük avantajını da elinde tutarak bence deplasmandan istediği sonucu alacaktır. Temsilcimizin ben sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Burada en kritik nokta tabii Trabzonspor. Trabzonspor kendi evinde gerçekten ikinci yarıda özellikle hani futbol tabiriyle ahlar vahlar arasında gollerin hepsini kaçırdı. Şimdi Süper Lig'de Salah'ın iyi performansıyla birlikte bence takımın motivasyonu da yukarı çıkmış olacaktır. Şimdi Fabinho transferi geldi. Hani Trabzonspor eklemelerine de devam ediyor. Benim açıkçası Trabzonspor adına söylemek istediğim şey turu umarım geçerler. Çünkü bu kadro bu ligde gerçekten çok iyi işler yapabilir ama Ferencvaros'a karşı ilk maç bana biraz talihsiz geldi. Yani bu kadar gol kaçırmak, tabii, bu kadar neticelendirememek iyi bir durum değildi. Burada biraz Onaçu'nun da bir adım geride olduğunu söylemek lazım. Geçtiğimiz sezona göre. Bu maçta Trabzonspor'un bir tane ekstra performansa ihtiyacı var deplasmanda. Bunu Salah da yapabilir ama ben bunu yapan kişinin Onaçu olması gerektiğini düşünüyorum. Onaçu da bu maçta yapacağı iyi bir performansla sezon başından beri formsuzluğunu tüm taraftar nezdinde unutup ciddi bir yükselişe geçebilir. Salah'la birlikte hem Süper Lig'de hem Avrupa'da ciddi bir ikili olabilir. Onaçu'dan ekstra bir performans bekliyorum bu maçta.
1: Peki şimdi bir de Galatasaray yorumu isteyeceğim senden sevgili Efe Yamanlar. En çok tabii taraftarların, sen de biliyorsun ki sosyal medyada her yerde bir transfer isteği var. Gelen futbolcular da taraftarı ne kadar memnun etti. Neler söylemek istersin bu konuda? Yani Galatasaray'ın şimdi asıl ihtiyacı olan mevkilere transferler sana göre yapılmadı mı? Yoksa Şampiyonlar Ligi için ya da lig için hangi kadrolar yeterli olacak?
0: Vallahi Çağatay abi şunu

sabah okuduğum haberlerde biraz galiba Leao ile alakalı yine bir gündem başlamış gibi gözüküyor. Biraz Galatasaray yönetimi de bence burada panik butonuna da basmış gibi duruyor. Çünkü taraftardan gerçekten çok ciddi bir baskı var. Diğer temsilcilerimiz tabii eklemelerine halen daha devam ediyor. İşte örnek Trabzon'da Fabinho diyebiliriz. O yüzden Galatasaray taraftarının da burada biraz tepkisini anlayabiliyorum. Galatasaray'da ben

0: Lig çok çetin. Şampiyonlar Ligi zaten dünyanın en üst seviyesi. Ben Galatasaray'ın hani yıldız transferi, evet orada belki taraftar eksik görüyor olabilir Galatasaray'ı, ama en önemli nokta ben Galatasaray'ın rotasyonunun zayıf olduğunu düşünüyorum. Bence ilerleyen zamanlarda yıldız transferinden daha çok rotasyonda sorun yaşayacak Galatasaray.
1: Efe Yamanlar, çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Sana da iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim Serhat abi, her zaman.
1: Görüşmek üzere, hoşça kal.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet, Efe'yi de uğurladıktan sonra İrfan 25 aramış. Acaba İrfan 25 biz aradığımızda açar mı? 25'ten geriye mi sayalım? 26 bugün ayın 26'sı, 26'dan geriye sayalım. Sevgili İrfan 25. İrfancığım, müsait misin? Yayını alabilir miyim seni?
2: Evet,
1: müsaitim. Evet, müsaitmiş sevgili dinleyenler. O zaman 25'ten geriye saymaya gerek kalmadı. Sevgili İrfan, dediler ki dinleyicilerimiz bugün ayın 26'sı, İrfan 25 telefonunu açmaz. 26'sı olsaydı açardı dediler.
2: Aha, biliyorsun her zaman aradığınız zaman hadi gole. Her zaman telefonum açık. Aslında yine açabilirdim ama yine metrobüsteydim. O yüzden dedim hani indikten sonra açayım.
1: Evet, sevgili İrfan 25, şimdi bu akşam gerçekten senin de haberini biraz okudum gerçi. Çok önemli bir karşılaşma. Şampiyonlar Ligi'ne 17 senelik bir hasret var ve sadece 1.90 dakikalık uzaklıkta Fenerbahçe. Bu yazdığın, gazeteden verdiğin kadro son kadro mudur acaba? Sendeki bilgilerini bizlerle paylaşabilir misin?
2: Tabii şimdi oradaki son taktik gitmanı tabii izleyemedik ama son taktik gitmanında hem de Netaliska'yı buradaki İstanbul'daki antrenmanda hem Nene'yi hem Talişka'yı ilk 11'de denemiş direktör İsmail Kartal. Aslında yani şu anda 11 isimden 9'unu ne sayabilirsiniz ama orada işte Talişka oynayacak mı? Talişka oynarsa forvette mi oynayacak? 10 numara mevkinde mi oynayacak? Tabi o konuda henüz daha netleşmiş bir durum. Söz konusu değil.
1: Kerem'in de eksikliği var tabi.
2: Tabii Kerem de biliyorsunuz Sarsın protokolü uygulanıyor ona. O İstanbul'da kaldı. Aslında şu anda herhangi bir sıkıntı falan yok. Bu protokol gereği Lyon maçında kadroda yer almadı. O sürecin ardından takıma dahil olacak. Tabii ben maçı nasıl bir 11'e sahaya çıkar? Kalede Ederson, savunma dörtlüsü değişmez. Semedo, Şikin, Yarake, Aşı, Buran. Orta sahada Gendouzi, Kante ikilisi geri garanti. Onların önünde hani benim beklentim İrfan İsmail Yüksek'le oynaması daha düşünüyorum. İsmail Yüksek oynama ihtimali olduğunu düşünüyorum. Sağda Greenwood, solda Nene, ileride ise Vedat Muriç 11'ini. Hı-hı. Aslında beklentim bu benim ama tabii burada Tadişka'yı 10 numara koyup Vedat'ı ileride oynatıp solda da Nene ile yine başlayabilir. Yani bu da bir seçenek.
1: İrfan 25, tabii enteresan bir gelişme var. Maç Fransa'da oynanacağı için tabii tribünlerde Türk taraftarları çoğunlukla olmasını engellemek için onlar da önlem almışlar. Buna göre ev sahibi bölümden bilet aldığı belirlenen Fenerbahçeliler varmış. Onlara ait 437 bilet de iptal edilmiş haberinde. Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Yani tabii ki Türk taraftarlar çok.
2: Şöyle, UEFA tarafından yüksek riskli maç ilan edildi. Yani 5 üzerinden puanlamada 4 bu maçın risk puanı. Ve yüksek maçta risk kategorisinde. Lyon ekibi de tabii Fenerbahçe taraftarlar, tabii Türk taraftarlar Avrupa'da çok fazla yoğun olarak yaşıyorlar. Hı hı. Ve dolayısıyla maça da çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Onların ev sahibi tribünden bilet almaması adına bazı önlemler devreye soktular. Sadece kombine sahibi Lyon taraftarlarına ya da öncelikli isim bildiren yani Lyon maçlarına gelen öncelikli isimlere bilet satışı yaptılar ve biletin başka birisine devrini de yasakladılar. Ayrıca kombine sahibi olup da biletini devreden veya işte başka bir kişiye satan kişilerin de kombinelerin iptali durumuna kadar gidilebileceği yolunda uyarılarda bulunurlar. Yani çok sıkı bir önlem alıyorlar yolunda orada tribündeki çoğunluğu kaybetmemek adına. Yoksa yani o önlemler olmasa zaten Fenerbahçe taraftarları büyük ihtimalle tribünde çoğunluğu alırdı. Tabii

0: aynı zamanda Lyon Fenerbahçe taraftarlarının belli bir noktada Fransa'da toplanıp, Lyon'da toplanıp otobüslerle stada getirilmesi söz konusu. Yani sahil içerisinde sokakta Lyon taraftarıyla Fenerbahçe taraftarlarının karşılaşmaması adına böyle bir önlem de alma yoluna gittiler. Yani yoğun bir güvenlik önlemi olacak. Tabii Lyon taraftarları da dün Fenerbahçe'nin konakladığı otel önünde gece geç saatlerde havai fişek patlattılar. Onlar da Fenerbahçe taraftarlarını, Fenerbahçe'li futbolcuları rahatsız etmek adamını yaptılar. Daha sonra tabii otelin çevresinde de Fransız polisi yoğun güvenlik önlemi aldığını ifade edebiliriz. Evet. Çağatay.
1: Tabii çok da zorlu bir süreç var İrfan. 25 Fenerbahçe Lyon maçından sonra Samsun deplasmanları, Beşiktaş maçı, neler söyleyeceksin? Yani sakatlıklar da var.
0: Kritik bir viraja giriyor Fenerbahçe, onu söyleyeyim. Tabii Mert Günok sakatlardan bahsedelim. Mert Günok bu hafta sahalara döner. Samsun Spor maçında kadroda olmasını bekliyoruz. Çağlar kadere sakatlığı var. Zaten 4 maçtır kadroda yer almıyor sakatlığı nedeniyle. Yönetimde kendisine kulüp bulması yönünde talimat verdi. Yani o da kendisine kulüp arıyor menajeriyle. Fenerbahçe'nin kadro planlamasında şu aşamada düşünülmeyen bir isim haline geldi Çağlar. Hı hı. Diğer taraftan Asensio. O Samsun Spor maçında risk edilmeyecek. Ama derbi maçına yetişmesi bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu'da kafa travması nedeniyle sarsıntı protokolü uygulanıyor. Onun Samsun Spor maçında oynama ihtimali var. Ama tabii bu protokolün alt aşaması var. Alt aşamasının sırasında da herhangi bir sorun yaşamaması. Yani kafa işte bir baş dönmesi, mulanma gibi bir herhangi bir sorun yaşarsa bu o adımların 6 adımın hemen başına dönüyor. 24 saat dinlendiriyor. Dolayısıyla eğer önümüzdeki 6 gün içerisinde herhangi bir sorun yaşanmazsa Kerem Aktürkoğlu da Samsun Spor maçında forma giyebilecek. Fenerbahçe adına da kritik bir viraj tabii bu hafta. Özellikle Samsun Spor maçı deplasmanda, ardından Beşiktaş içeride Lyon maçı var. 17 yıllık hasret. Fenerbahçe Lyon'un yenip 17'li gazetete son verirse önlerinde Samsun Spor ve Beşiktaş maçlarından alacak skorlar hem teknik yeten hem de futbolcular üzerindeki baskıyı biraz olsun azaltacaktır. Ve Fenerbahçe'nin geleceğe daha umutla bakmasını sağlayacaktır. Ben bugünkü maçta Lyon karşısında Fenerbahçe'nin turu geçebileceğine inanıyorum. O kaliteye, o güce sahip bir takım Fenerbahçe. Futbolcular teknik yette olayın ciddiyetinin farkında. Yönetimde bu anlamda bu Şampiyonlar Ligi'nde kalınması, Devler Ligi arenasında takımın kalması adına her türlü motivasyon çalışmalarını da yaptılar. Bu maçı kazanılması, turun geçilmesi halinde teknik heyet ve futbolcular da önemli bir miktarda bir prim de verildi. Bu tabii hem prestij anlamında hem de maddi getiri anlamında çok önemli bir maça çekecek Fenerbahçe. Futbolcular da bunun bilincinde. 90 dakika boyunca artık 120 dakikaya da çıkabilir. En iyi performanslarını sahada sergileyecekler.
1: İrfan, şimdi önünde televizyon da açık. Sevgili İbrahim Yavuz ve Zafer Tüzün'ün katıldığı bir canlı yayın programı var. Orada Fenerbahçe'nin 11'ini paylaşmışlar. Hani zaten geri 5'li falan çok belli de. Gendozi, Kante, İsmail diyor. Sola Nene, sağa Greenwood. İleride Talişka yerine Muriç var.
0: Evet, az önce saydığım 11'i işte aynı şeydi. Zaten orada Talişka 10 numarada. Yani Talişka'yı büyük ihtimalle yedek bekliyorum ben de. Aynı şekilde söylüyorum. Yani çünkü orta sahada güçlü bir orta saha rotasyonunun olmasını bekliyoruz. Orada çünkü Fenerbahçe'nin oynadığı resmi maçlarda, bugüne kadar oynadığı resmi maçlarda rakipler orta sahaya çok rahat geçiyorlardı. Özellikle Konya maçında da bunu fazlasıyla gördük. Fenerbahçe Konya maçında 4 gol attı ama 2 tane gol yedi. 7 tane de Ederson kurtarışı var. Dolayısıyla orada orta saha daha sert, daha dinleşik bir orta saha oluşturmak isteyecektir İsmail Kartal ve bu doğrultuda da bu işte orta sahayla çıkmasını bekliyoruz.
1: Yani şunu sormaya çalışmıştım aslında. Talişka Konya maçında dinlendirildi, Lyon maçı düşünülerek. Eğer Muriç çıkarsa ilk 11'de, Talişka gene yedek kalırsa hani futbolcuda bir moral bozukluğu olmaz mı? Futbolcuya çünkü seni Lyon'a sakladık deniyor.
0: Allah Talişka ile ilgili bu maçın ardından transferle ilgili de gelişmeler yaşanabilir.
1: Bir onu sıkıntı söyleyeyim. Var diyorsun o zaman orada.
0: sıkıntı demeyelim de transferle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Çünkü Fenerbahçe yabancı kontenjanda yer açmak için...

0: olacağını göndermek zorunda. Ben tabii bugün Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir yabancı kuralı bir esneme yaptı biliyorsun. Ki belki de lig aşamı lige yazılmaz. Hmm. Sadece Türkiye Kupası'nı oynayabilecek kadro içerisinde de yazılabilir.
1: Tamam. Şimdi aldık mesajı. Sevgili İrfan İmbe, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakal. İrfan'ı da uğurladık. Sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Çünkü dinleyicilerimiz kendilerinin de mesajlarının da okunmasını tabii ki istiyor. Ama Instagram'a da bakalım sizlerden gelen mesajlara. Ufuk Fikret Ozan, teşekkür ediyorum. Çağatay Hoca Instagram adresinde beni takibe aldıkları için Özkan Bey'e de teşekkür etmiştim zaten. Yine bakalım sizlerden gelen mesajlar. 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca. Ben de bir Fenerbahçeliyim ama gönülden samimi olarak soruyorum. İrfan Bey gerçekten bugün turu geçebileceğimizi düşünebiliyor mu? Bir yanda Tolisso, Fofana, Openda, diğer yanda bizim defans. Evet, çok istiyorum geçelim ama ben biraz şansımızın çok olması gerektiğini düşünüyorum demiş Adem Bey. Haklı, çünkü hani Fenerbahçe'nin kalesine gelen ilk top her zaman gol oluyor ya. Bari bugün olmasın, yani Türk takımlarımızın şansı olsun. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'da dahil olmak üzere futbol şansı bizden yana olsun inşallah. Federasyon bu durumunu kulüpler neden kabul etti? Evet, İrfan Bey yayından aldık. Ama isimlerinizle devam edelim. Mesajlarınızı da yollamışsınız. Serkan Karataş'a çok teşekkür ediyorum. Yine buradan devam edelim. Eyüp Bey'e teşekkür ediyoruz. Eyüp Bey'in sorusunu ben tam anlayamadım. Bakalım. Ozan Bey, isimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Çağatay abi kolay gelsin. İbrahim Bey sevgiler. İrfan dediniz herhalde. Galatasaray taraftarın Fenerbahçe kameranın direkt karşıdan gördüğü tribün ne yaptı çok merak ediyorum. Çok kötü bir görüntü oluyor. Orada boşluklar ortaya çıkıyor demiş. Serdar Bey, doğru kadro çıkarsa evet, akşam Fenerbahçe tur atlayabilir. Rica ederim sevgiler demiş İrfan 25'i isteyen dinleyicimiz Emre Bey. Sizi de kırmamış olduk. Evet, Leao için Galatasaray uğraş veriyor. Dinleyicimizin de sorusunu aydınlatmış olduk. Harun Bey, lütfen isimlerimizi yazalım. Vedat Bey'e teşekkür ediyoruz. Çağatay Bey merhaba. Adana'dan selamlar. Tüm Adana'ya selam olsun benden de. Beşiktaş olarak Fenerbahçe ve Trabzonspor'a başarılar diliyorum demiş Vedat Ateş. Ayakta alkışlıyorum sizi. Çağatay Hocam, sabah Bakü İsrail takımını Şampiyonlar Ligi'nden eledi. Bizi Mesut Bahtiyar etti. Oh, ne güzel yapmış. Teşekkür ediyoruz Aykut Bey. Yine devam edelim. Teşekkürler mesajı var. Fenerbahçe'mize başarılar. O yıl bu yıl demiş Işık Bey. Özkan Bey, İstanbul'dan Özkan. Hayırlı günler hocam, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu mesajları görünce insan ne kadar mutlu oluyor. Çünkü öyle bir devirde yaşıyoruz ki artık insanlar birbirine hatır sormaktan, günaydın demekten, nasılsın demekten imtina ediyorlar. Ve garip geliyor gerçekten bazen. Artık öyle telefonlar geliyor ki daha nasılsın demeden, sizlerde de oluyordur. Muhakkak bir şeyler isteyen arkadaşlarımız, dostlarımız oluyor. Ama en azından bir telefon açıldığında bir merhaba deyip, selamünaleyküm deyip nasılsın demek de çok zor olmamalı. Çağatay Hocam iyi yayınlar. Harun Şen, ama bu bizim Harun Şen değil. Çok sevdiğim bir dostum var. Ülke TV'de. O da Gezelim Görelim programı yapıyor. Başakşehir maçında da gol anonslarını yapan arkadaştır Harun Şen. Ona da sevgilerimi yolluyorum, kardeşime benim. Çağatay Hocam iyi yayınlar. Bir Galatasaraylı olarak akşam Fenerbahçe'ye gönülden başarılar diliyorum. Babam ve eşim Fenerbahçeli. Aslında ayrıştığımız hiçbir konu yok. Bir de mevzu Avrupa olunca hep beraber tek yürek olmamız gerekir düşüncesindeyim demiş. Sizi de ayakta alkışlıyorum. İyi yayınlar diyor. Bakalım. Evet, Kenan Yüksek, ona da kızıyla beraber maşallah. Allah bağışlasın. Yine bakıyoruz sizlerden gelen. Çok uzun mesajları okuyamıyorum çünkü süreyi de efektif kullanmak durumundayız. Yunus Bey'e teşekkür ediyorum. Evet, süper espri olduğu için bugün bayağı bir dinleyicilerimizden İrfan 25-26 esprisi de çok beğenildi. Zafer Hocam verdiği kadro Lyon'dan fark yiyebilir yorumunda bulunmuş. Yurt dışından dinleyicimiz var. İsminiz. Bakıyorum, göremedim ama. Çağatay Hocam, Ederson, Semedo, Şkriniar, Ake, Brown, Oğuz, Gendouzi, Kante, İsmail, Greenwood ve Muriç demiş dinleyicimiz. Oğuz'u da ilk 11'e eklemiş. İsminiz olsaydı size de hitap edebilmem adına cevap verirdim. Emre Okatan, Fenerbahçe ve tüm kulüplerimize başarılar. Defansa çok zafiyet veriyoruz. Bir an önce önlem almamız lazım demiş. Ve Fenerbahçe'nin defansına özellikle dikkat edilmesi, hata yapmamamız gerekiyor demiş. Vallahi harika yani, çok da alışık değiliz. Soner Aksan, harika mesaj. Kulağımız sende hocam. Galatasaraylı olarak Lyon karşısında Fenerbahçe'ye başarılar dilerim demiş. Çağatay Hocam, fındık bitti, çalışmaya devam. Trabzon Arsin'den Gürkan. Ya Gürkan Bey, ben böyle çiğ fındık var ya, Temmuz'da çıkar, onlara bayılıyorum. Vallahi böyle 1 kilo 2 kilo televizyonun başında yiyebilirim, emin olun. Huzurun ve Umudun ilçesi Esenyurt'tan selamlar. Ben Kazım, Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum demiş. Kazım Bey, harika mesajlar. İsimler yine bakıyoruz. Yunus Emre Tan, abi Fenerbahçe bugün Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. Ligi'de istediği gibi bitmeyecek. Seneye Avrupa'sız tek hedef şampiyonluğa odaklanıp şampiyon olacak yorumu yapmış. Çağatay Hocam, bir istekte bulunacaktım. Şarkı çalmıyoruz. İstek spor yazarı yapıyoruz değil mi? Kale arkalarındaki filelerin kaldırılması ile ilgili bildiğim kadarıyla Beşiktaş'ın stadında var, Fenerbahçe'nin stadında var. Teknoloji çağındayız. Yabancı bir madde atan kimseye şehirde men cezası verildi. Biz de bu işkenceye maruz kalmayan, dile getirir misin? Atakan Yıldız, dile getirdik. 0212 273 1010. Çağatay Hocam, ne güzel, radyonuzda 7 gün 22 saat programcılarınız var, konuklarınız var, konularınız var. Evet, bir programcı arkadaşımızın yorumlarını beğenmemiş kendisi. Saygı duyarız. Gökhan Bey diyor ki, VAR hakemleriyle ilgili önerim, ligde görev almayan kadın hakemlerimiz olsun. Böylelikle birbirlerinin hatalarını görmemezlik durumu ortadan kalkar. Gökhan Bey değişik bir bakış açısıyla bakmış. Ben taksici Bülent. Galatasaray'ın futbolunu izliyorum. Osimhen maç bitene kadar pres üstüne pres yapıyor. Oyunun son 25 dakikası oyuna girmiş. Takımı 3-0 önünde olmasına rağmen hiçbir atak gösteremiyor. Bayağı bir uzun mesaj olduğu için bu kadar okuyabildim. Vaktimiz de çok değerli, biliyorsunuz. Abi sabah Şampiyonlar Ligi'nde onun için söyledim demiş. Tamam, şimdi oldu Eyüp Bey. Teşekkür ediyorum. Ümraniye'den Ertuğrul Bey, Çağatay Bey, akşama havai fişekler patlar inşallah. Ümraniye'den Erdem, ben iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Çok güzel mesajlar var. Abi Galatasaray'da Sara, Abdülkerim, Barış, bunları değiştirmek lazım. Şu anda evet tek konuşulan Ahmet Bey, Leao ve gelecek olan futbolcular. Hocam iyi yayınlar, kolay gelsin. Senden bir konuyu el atmanı istiyorum. Bu maçlar başlarken tribün gösterileri olduğunda lütfen spiker kardeşlerimiz olabildiğince sadece o anlık konuşmasınlar. Gerçekten ambiyans bozuluyor. Bunu da duyurursan çok sevinirim demiş. Mehmet Bey'in de bu isteğini kırmamış olduk ki benim arkadaşlarımın, dostlarımın, bu işi yapan profesyonellerin de bizim programımızı dinlediğini biliyorum. Çünkü kendi ağızlarıyla söylediler. İyi ki varlar ama gereken mesajları da almışlardır inşallah diyorum. Bir yandan da saatlere bakıyorum çünkü söz verdiğimiz spor yazarlarına acaba hangi saatlerde kimlere söz vermişiz diye baktım. Sevgili Yalçın Türk var. Ona da söylemiştik. Yalçın'la da uzun bir zamandır görüşemiyoruz sevgili Yalçın Türk'le. Legend Futbol'da ve 3 demişiz Yalçın Türk'e. 3.20'de arıyoruz. Cep telefonundan sevgili Yalçın'ı arıyorum. Yalçın Türk, bir kere daha çaldıracağım.
2: Alo.
1: İyi günler beyefendi.
2: İyi günler beyefendi.
1: Yalçın Türk'le mi görüşüyoruz?
2: Evet, buyurun benim.
1: Akşam Fenerbahçe maçı için yorum alabilir miyiz Yalçın Bey? Nerelerdesiniz? Görüşemiyoruz.
2: Görüşüyoruz ya işte ortalıkta, yani geziyoruz, dolaşıyoruz, bakıyoruz, ediyoruz. Fenerbahçe yüzünden her şey gelebiliyor yani başımıza.
1: Evet, bugün sevgili Yalçın Türk, ben çok şaşırdım. Yani Galatasaraylı 15-20 tane taraftar hala yazıyorlar. Bir Galatasaraylı olarak akşam Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz mesajları var. Çok da hoşuma gitti. Akşam Fenerbahçe'nin eksiklikleri var. Kerem yok. Biliyorsun Asensio yok. Benden daha iyi takip ediyorsun gerçi. Nasıl bir kadro bekliyorsun Yalçın Türk ve Fenerbahçe'nin tur şansı için neler söyleyeceksin?
2: Şimdi iki tane eksik var. Evet, doğru. Ben cümleye şöyle başlayayım. Futbol bu, her sonuç var. Hı hı. Çağatay'cığım. Her sonuç var. Yani akşam her şey olabilir. Kadro, yani Asensio ve Kerem'in yokluğunda belli zaten. İsmail girecek kadroya. Ondan sonra Talisca oynayacak. Forvetlerden biri oynayacak. Solda büyük bir ihtimalle Arşi oynayacak. Sağda Semedo oynayacak. Bir kanatta Greenwood oynar. Öbür kanatta Nene oynar. Ve herhalde Vedat Muriç ile başlar hoca diye düşünüyorum.
1: Evet.
2: Stoperler belli zaten, Ake, Skriniar, kaleci Ederson. Böyle çıkacak takım. Hı hı. Ama gördük tabii, yani çok özellikle son Fenerbahçe'nin son maçı defansif anlamda çok korkuttu beni. Çünkü Konyaspor her dakika neredeyse arkadan rahat çıkıp Fenerbahçe'nin 18'inde pozisyonlar buldu.
1: Ederson'un da çok kurtarışı vardı.
2: Biraz formda olmasaydı herhalde 4-2 yerine 5-4 falan bitebilirdi diye düşünüyorum yani. Öyle pozisyonlar oldu. Hı hı. O yüzden bunu düşünerek de bir taktik çalışmaları yapmıştır İsmail Hoca. Bence şey diyorum ben, yani ben önce gol yememek için arka tarafı sağlama almasını istiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Hı hı. Yani Toro hücum falan, onların Fonseca teknik direktörleri, Fenerbahçe buraya kazanmaya geliyor diye gaz veriyor basın toplantısında. Ondan sonra yani ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Arka dörtlünün önüne Kante ile Gündüz'ü koyup onların önüne de İsmail, ileride de işte bir kanatta Gündüz'ü, bir kanatta Nene.
1: Gündüz'ü mi, Greenwood mu?
2: Greenwood, pardon. Hı hı. İki defa Gündüz'ü dedim. Santrofor'a da ya Talisca ya Vedat. İkisinden birisini koyacak.
1: Şimdi Metin Bey demiş ki, Sayın Yalçın Türk'e sorabilir misiniz? Tam burada da. Muriç mi olacak, Talisca mı? Kendisinin cevabını da merak ediyorum demiş. Kimin olması lazım diye soruyor.
2: Şimdi normalde Muriç'le başlaması lazım ama Talisca'da biliyorsun son maçlarda sürekli gol atan bir oyuncusu oldu Fenerbahçe'nin.
1: Tabii,
2: yani
1: skorer
2: Fenerbahçe'nin
1: oyuncu.
2: Tabii skorer oyuncu olduğu için büyük bir ihtimalle Talisca ile başlar diye düşünüyorum. Sonra Vedat üstünden bir takım çalışmalar olur. Lukaku olur falan. Bunlar arkadan gelir herhalde. Hı hı. Yani Talisca'sız çıkmaz diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki bu akşama dair sevgili Yalçın Türk, eklemek istediğin bir şey var mıdır? Fenerbahçe'yi de çok zorlu bir fikstür bekliyor. Samsun deplasmanı var. İçeride Beşiktaş karşılaşması var.
2: Bu maçın arkasından Samsun deplasman, Beşiktaş derbi. Dolayısıyla fikstür hayli zorlu. Hı hı. Yani bugün Fenerbahçe iyi oynamalı takım oyunu olarak, yani takım savunması ve takım ofansif düzenini iyi oynamalı.
1: Oynarsa, en önemlisi Şampiyonlar Ligi'ne kalmalı değil mi? Yani 17
2: sene. Tabii yani Şampiyonlar Ligi'ne tabii, yani bir uzun zamandır bir özlem var. Birçok insan istiyor Şampiyonlar Ligi'ni. O yüzden İsmail Hoca'nın nasıl bir taktikle çıkacağını ben merak ediyorum. Ama dediğim gibi önce defansif anlamda takımı çok güçlü tutup kontra ataklarda gol aramak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet sevgili.
2: Yani bir yandan Greenwood, öbür yandan Nene'yi kaçırıp ceza alanında ya da ceza alanı dışında Talisca'yı topla buluşturup gol vuruşlarını yaptırmak lazım.
1: Evet. Yalçın Türk, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın için.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Arayı soğutmayalım lütfen.
2: Tabii tabii. Ne zaman isterseniz.
1: Tamam, görüşmek üzere.
2: Hoşçakal.
1: Sağ olun. Evet, bir yandan da sevgili Aksal Yavuz ne zaman bağlanıyoruz demiştir. Aksal abi, şu an seni arayacağım. Eğer müsaitsen ben de bir yandan Aksal abiye yazmış oldum. Gelen mesajlara bakalım. Bülent Uslu'yu alır mısın demiş. Bülent Uslu'yu bekliyoruz demiş. Bakalım, ben sevgili Bülent Uslu'ya yazdım ama görmemiş mesajımı. O yüzden hani geri de dönemedi. Belki yarın olabilir. Sevgili Bülent Uslu'yu da alabiliriz. Sayın Yalçın Türk, öyle Çağatay Bey her aradığında telefonunuzu açmayın, sonra sizi Radyo Gol'ün kadrolu yorumcusu yapar. O daymış. Teşekkür ediyorum. Evet, Aksal abiyi arayalım. Çünkü Aksal abiyi de bekleyen dinleyicilerimiz var. Aksal abiyi de arayalım. HT Spor yorumcusu, Milliyet gazetesi spor yazarı aynı zamanda, değerli değerli Aksal abimizi bekletmeyelim. Aksal abicim merhaba, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
3: İyiyim, sağ ol, iyi yayınlar. Herkese selamlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sesine gene hasret kaldık. Dinleyicilerimiz gene seni soruyorlar. Pazartesi olsunlar, sordular, salı sordular. Bugün acaba sormazlar mı dedim ama çarşamba günü de mesaj geldi. Herkes seni soruyor Aksal abi.
3: Eyvallah. Herkese teşekkür ediyorum. Evet. Ayrı ayrı.
1: Bu akşam 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne hasret bir Fenerbahçe var. Yarın Trabzonspor ve Beşiktaş UEFA'da, playoff'ta çok önemli maçlara çıkacaklar. Neler söylemek istersin Aksal Yavuz?
3: Ya önce şöyle söyleyeyim. Gönlümüz takımlarımızdan yana. Yani evet, her ne kadar ilk sonuçlar, tabii Beşiktaş'ı ayrı koyalım. İlk maçtaki sonuçlar pek hiç acı da olmasa, takımlarımızın daha doğrusu takımlarımızdan hem Fenerbahçe'den hem de Trabzonspor'dan beklentimiz yüksek. Neden olmasın diyelim. Neden olmasın diyelim. Yani ben umutluyum. Öyle söyleyeyim. Ben umutluyum.
1: Evet. Metin Bey, Metin Türkoğlu diyor ki sadece sormakla kalmıyoruz. Çağatay Hocam, Aksal abimizi çok seviyoruz. Selamlar, saygılarımızı
3: iletiyoruz. Eyvallah. Sağ ol.
1: Peki Aksal abi, yani şimdi Trabzonspor, Fabinho da geldi. Sana Fabinho soruları da var. Nasıl değerlendiriyorsun? Trabzon orta alanı çok önemli bir transfer yaptı. Mohamed Salah'tan sonra artık şaşırmıyoruz. Eski takım arkadaşı. Bu konuda neler söylemek istersin?
3: Ya biliyorsun, o bölgeye, bunları daha önce de konuştuk. O bölgeye bir oyuncu lazımdı. Niye? Birinci bölgeyle ikinci bölge arası geçişlerinde biraz sıkıntı oluyordu. Hem topla çıkarken hem rakibi karşılamada. Bu da şu demektir. Bir masanın dört ayağını düşünün. O dört ayaklardan bir tanesi sıkıntılıydı. Burası en azından bir nebze olsun. Bu arıza burada giderildi. Ancak şimdi gönlüm de şunu istemiyor diyor. Ya 8 numarada olmuş olsaydı ama. Bu eksikliği Fatih Hoca orada nasıl giderecek? En azından bir oyuncu oraya yerleştirecek. Ha, Fabinho hazır mı? Hazır değil mi? Açık söylemek gerekirse yapmış olduğumuz araştırmalar doğrultusunda çok da fazla zamana ihtiyacı olduğunu tahmin etmiyorum. Hadi bilemediniz bu hafta veya önümüzdeki hafta belki tam oynatmayabilir onu hoca ama 3 haftadan sonra 4 haftadan sonra Trabzonspor'u oyun anlamında 1-2 tık daha yukarıya, 2 tık hatta 3 tık yukarıya atacağını tahmin ediyorum. Beklentilerimiz o yönde.
1: Galatasaray maçı da var Trabzon'da 6. hafta diyebiliyorum.
3: Tabii o maça kadar tam olarak hazır olur. Tabii eksikler var mı? Mesela ona şu eski formunu yakalaması lazım. Ona şunun yanında bir santrafor da olsa çok daha iyi olurdu ama herhalde çok da şey istiyormuşum gibi. Ama tekrar Fabinho'ya dönersek dediğim gibi şöyle 2-3 tık oyun anlamında Trabzonspor yukarıya taşıyacaktır. İyi bir kaliteli ayak. Beklentilerim bu yönde.
1: Yaşar Kut diyor ki Çağatay Hocam, Aksal abi Fatih Hoca'nın tam kovulmalık kadro dedi ya, onu nasıl değerlendiriyor merak ediyorum demiş. Tabii bu konuda çok çok ya, uzun da bir konu değil mi sanki Aksal abi?
3: Ya tabii uzun konu da şöyle bir şey var. Şimdi Fatih Hoca dün bir kanalda da benzer soru soruldu bana. Şu cümleyi söyleyeyim bir kere, dürüst olmanın en büyük özelliği insan düşündüğünü sansürlemeden karşı tarafa aktarmasınız. Bunu birçok hoca yapmaz. Fatih tekke çok dobra, düşündüğünü sansürlemeden karşı tarafa söyleyen biri. Bunu sadece Fatih Hoca kullanmadı. Sevgili Metin Diyar'ın da benzer cümleyi kullandı. Hı hı. Hoca burada şunu anlatmaya çalışıyor. Elindeki kadro ne kadar iyi olursa olsun yarın sonuçlar istediği şekilde gitmese tabii ki eleştiriler olacaktır. Ancak hocalar bu tip şeyleri hazırlıklıdır. Yani olası kötü sonuçlara karşı hazırlıklıdır. Biraz da burada latife yaptı. Yani bunu çok abartmanın gereği yok. Ha, girmesi lazım mıydı o konulara? Tabii ki girmemesi lazımdı. Ama ondan daha önemli bir cümlesi vardı. Trabzon'da kaos oluşturmak isteyen kişiler de var. Kulüp vardı. Düşün, bu da çok önemli. Çünkü Trabzon'da şöyle bir şey var. Küçük olsun, benim olsun, benim olmazsa başkasına haram olsun anlayışında insanlar vardı. Onlar Trabzonspor'un iyi olmasını istemezler. O yüzden bu belli başına bir konu başlığı değildir. Bunun altını çok doldurabiliriz. Ben size 1-2 saat anlatırım bunu ama tekrar Fatih Hoca'nın o cümlesine gelirse, yani futbolun içerisinde bunlar var. Bunları basınla veya kamuoyuyla paylaşmazsanız bile kendi aranızda yardımcı hocalarla veya dost muhabbetlerinde konuşulur. Fatih Hoca da tanıdığımız ve bildiğimiz kadarıyla cümlesini esirgemeden söylüyor. Geçen sene hatırla, bu kadro ligi 4. bitirir veya 3. bitirir dediğinde herkes eleştirdi hocayı. Halbuki doğruyu söylemişti. Bunu sizinle yaptığımız yayınlarda, HTS odada defalarca anlattım. Bu budur diye. Ancak Fatih Hoca mesela motivasyon konuşmalarını çok daha farklı yapabilir. O konuda biraz eleştiri alıyor. Yani biz Trabzonspor'u şunu yaparız, bunu yaparız ama özellikle Fatih Hoca yere sağlam basan bir teknik adam. Öyle söyleyeyim.
1: Ya tabii burada çok doğru konuşmak hani çok doğru mudur? Türkiye'ye göre doğru mudur? Bir de Fatih Hoca hani çok dobra bir insan olduğu için belki dedim Aksal abi. Bazı şeylerde yanlış anlaşılabiliyor. Bazen ironi yapabiliyor fakat farklı kesimlerden yanlış anlaşılabiliyor.
3: Onu orayı düzgün anlamak lazım ama Türkiye'de gerçek olan şu. Bugün televizyonlara çıkan yorumculara bakın. Giydikleri takımların formasını, giydikleri camiayı anlatırken amigoluk yaparlar. Hep insanlara, ben olayı şuna benzetirim. Bazı siyasiler geçmiş yıllarda derece olmayan köye köprü vaat ettikleri anlayışla konuşurlar. Millete uçuyoruz, atıyoruz, gidiyoruz dedikleri zaman dinleyenlerin hoşuna gider. Ama biz Türkiye'de gerçekleri söylediğiniz zaman bunun karşılığı pek yoktur. O yüzden hocaların açıklamalarına böyle duygusal bir zekayla yaklaşmamız gerekir. Empati, öyle söyleyeyim.
1: Adem Bey diyor ki, yemin ediyorum her gün Aksal abiyi dinlesem sıkılmam. Rabbim ona sağlık, sıhhat versin demiş.
3: Amin, sağ ol, sağ ol Adem kardeşim. Allah razı olsun.
1: Trabzonspor'da Onaçu krizi varmış gibi sosyal medyada bir kargaşa yaratıyorlar. Bu konu hakkında nasıl bir yorumda bulunur Aksal abi demiş. Teşekkür ederim diyor.
3: Eyvallah, sağ olsun. Ya aslında dedim ya size, empati, duygusal zeka, kendini başkasının yerine koyma, bunlardan işin hatırımızı almadık. Onaçu geçen yıl Trabzonspor'da neler yaptığını herkes biliyor. Ancak şunu bazı spor adamları pek anlayamıyor. Anlamamaları da gayet doğaldır. O vücut yapısına, o vücut anatomisine sahip olan bir oyuncunun form tutması biraz zaman alır. Dolayısıyla incelediğimiz Onaçu'nun karakterini alıp maskeye yatırmış olduğumuz zaman çok duygusal bir yapıya sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bakın bu konuyla alakalı 10 dakika konuştum, 15 dakika konuştum. Diyeceksin buna ki ya Aksel abi, bu kanaate ne zaman vardın? Emin olun Onaçu Trabzonspor'a ilk imzayı attı. Hani Pepe ile gelmişti. Bir Mendy ile alındıkları o sürede var ya. Mesela havalimanından çıkarken taraftar onu karşılarken hanımı yanındaydı. O zaman da söyledim. Bu çok duygusal bir oyuncu. Form tuttuğu zaman uzun süre gider ama duygusallığa kapıldığında uzun sürer diye. Dolayısıyla hocanın açıklamaları olumlu yönde, hem de takım arkadaşları yardımcı oluyorlardı kendisine. Yine bir ayrıntıdan çok duygusallığa dair bir açıklamada bulunayım. Mesela geçen sene ailesi memleketten Trabzon'a gelirken ondan yöresel yemekleri istemiştir. Bu bir oyuncunun aidiyetini gösterir. Demem o ki, bu tip oyuncuların kırılgan olduklarını hesaba koyarak zamanının ipine sarılmaktan başka bir çare yoktur. Herkesin onlara destek olması gerekir. Bunu Muçi'de yaşadık. Muçi'de radyo golü bağlandığım zaman da arkadaşlar bana çok söylediler. Ya Aksel abi, herkes Muçi'yi eleştiriyor ama sen bekleyin diyordun. Bu beklemek çok önemli. O yüzden ben birkaç hafta sürmez mi onu bilmiyorum ama Onaçu Trabzonspor için çok kıymetlidir.
1: Kenan Bey diyor ki, Aksal abi hoş geldin. Sosyal medyada Beşiktaş'ın kadro değerinin Fenerbahçe'yi neredeyse geçeceği yönünde karşılıklı atışmalar falan var diyor. Ama benim merak ettiğim şey, yeşil sahalarda para mı oynuyor, insan mı oynuyor? Ne anlamı var kadro değerinin? Sevgiler, saygılar demiş.
3: Eyvallah, eyvallah. Ya işte Türkiye'de maalesef sahaya bakmayız. Saha dışında kadroları alır masaya yatırırız. Bunun da sebebi şudur. Bu bilgisayar icat oldu, mertlik bozuldu Köroğlu'nun söylemiyle. Bütün kabahat zaten burada. Yani bilgisayarda oynandığı gibi basit bir şey değildir bu. Ama taraftarlar birden havaya giriyorlar. Ligin işte 30 hafta veya işte o maçlarıyla 40 hafta oynanacağını herkes unutuyor. İnsana şimdi seninle bağlanmadan önce yine arkadaşlarla futbol konuşuyorduk. Dediler ki konuyu bağlayacağız. Ya Aksel abi ne dersin? Bir teknik adam oyuncuların kalbine dokunabiliyorum. Benim için en kıymetli teknik adam budur. Bu spor yazarlarında da aynıdır. Eğer bugün çok seviliyorsak insanların kalbine dokunmayı, her ne kadar temas edemesek bile, kalbine dokunduğun zaman orada başarının büyük bir kısmını halletmiş olursunuz. Bu her yerde böyledir. Özetle bu bir süreçtir. Sadece teknik, taktik ve benzeri çalışmalarla bu işin sonuna sağlıklı bir şekilde gidemezsiniz. Hocanın sahaya çıkardığı oyunculardan alacağı verim çok önemlidir. Bunu başarabiliyorsanız mutlu edersiniz ve mutlu olursunuz.
1: Evet. Sevgili Aksal Yavuz, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumların için.
3: Sağ olasın.
1: En kısa zamanda görüşmek üzere Aksal abi.
3: İnşallah herkese selamlar, saygılar, iyi yayınlar.
1: Hoşçakal. Çok çok teşekkürler. Evet, sevgili Aksal Yavuz'u da uğurladıktan sonra programın da yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Instagram'da Çağatay Hoca adresini takip alan Ömer Dalkılıç'a teşekkür ediyorum. Mehmet Sakarya'ya teşekkür ediyorum. Sedat Aracı'ya teşekkür ediyorum. Fikret Bey'e teşekkür ediyorum. Gözden kaçırdığımız mesaj var mı diye bakıyorum. Sizlerden gelene bakalım. Yılmaz Bey'e çok teşekkürler. Hala yazıyor. Yine bakalım. Evet, Aksal Bey gitti. Sadece sizde yakalayabiliyoruz. Başka nerede yakalayabiliriz? Hayattayken bize cevap verirse sevinirim demiş Fenerbahçe taraftarı Serkan. Serkan Bey HT Spor'da çıkıyor. Bir HT Spor şeyi daha vardı. Mesajı daha vardı. Çağatay Hocam, bu hafta ne zaman çıkıyorsunuz? Göremedik sizi. Evet, bu hafta pazar günü saat 11 ile 12 arası sabah kahvelerinizle ve çaylarınızla bekliyorum inşallah. Kevser Şahin'in, Kevser İme Şahin'in konu olacağım. HT Spor'da canlı yayında pazar günü inşallah birlikte oluruz. TFF yabancısı çok olan kulüp için yeni kural getirmiş. Acaba doğru mudur? Biliyorsunuz o Türkiye kupalarında oynatmak için özellikle... getirilmiş bir açıklamaydı. Hocam Refaiye'den selamlar. Tabii çok fazla olduğu için mesajlar. Ben de bir yandan mesajlarınıza bakıyorum. Bir tane de mesaj arıyorum. Çok güzel bir mesajdı. İnşallah bulabilirim. Çünkü çok da doğru bir şey söylemiş. Bakıyorum, aşağıya doğru iniyorum. Ercan Bey'e de teşekkürler. Bunu muhakkak söylemem lazım. Çünkü çok doğru da bir şey söylemiş. 4 defans diyor dinleyicimiz. Yine bakıyorum. Bulacağım. Galatasaraylı taraftarlardan çok güzel Fenerbahçe'ye başarılar mesajı geliyor. Evet, Yunus Emre tam buldum. Çağatay Hocam, Türkiye nüfusunun yarısından çoğu 5'te kalkıp 6'da kalkıp 7'de işe gidiyor. Doğru söylüyor. Çocukları hiç saymıyorum bile. Bu Süper Lig maçları neden 21.30'da? Benim gibi bir futbol sever bile sadece kendi takımımı izliyorum. Ertesi günde geç kalıyorum işe. Bunu her programda dinlendirirsen yazmış ama dillendirirsen çok sevinirim. Çocuklar maç izleyemiyor. İşe erken gidenler maç izleyemiyor. Dünyanın parasını veriyoruz demiş yayıncı kuruluşa. Haklı ama benim bildiğim kadarıyla da Eylül ayından itibaren normal saatlerimize gideceğiz. Saat 19'da maçlar yayınlanacak diyebiliyorum. Ben de yeni dinlemeye başladım. Çok güzel program, çok beğendim. Emeğinize sağlık, takip etmeye başladım demiş. Hasan Türk, teşekkür ediyorum değerli güzel yorumlarınız için. Bir yandan bakalım. Tufan Güler, teşekkür ediyorum Instagram'da yine takip eden. İbrahim Kafes'e çok teşekkür ediyorum. Ferhat Baş'a çok teşekkür ediyorum. Ve yavaş yavaş artık tabii programın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. O yüzden veda vaktimiz geldi. Ve şöyle yapacağız, yine son gelen mesajlara bakacağız. Pazar günü kaçta can dostumuz yayın? 11'de, sabah 11 ile 12 arası HT Spor'da sizlerle birlikte olacağım. İrfan 25 bağlandı bugün, kaçırmışsınız. Yani İrfan 25'i kaçırdık, bu kadar değerli insanı kaçırmayın diyorum. Ve artık evet, veda vakti geldi. Akşam Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Güzel haberler inşallah alırız diyoruz. Yarın akşam da Trabzonspor ve Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. UEFA'ya kalırlar, Şampiyonlar Ligi'ne kalır takımlarımız. Bol bol puanlar alırız. Ülke puanlarını yükseltiriz. Şampiyonlar Ligi'ne direkt 2 takım çıkarız. UEFA Ligi'ne direkt 2-3 takım gidebiliriz. Bunların hepsi bizlerin elinde olan bir şey. Sizler de Allah'a emanet olun. Hüseyin Topçuoğlu, çok teşekkür ediyorum. Mesajlar bir yandan yine devam ediyor. Ama bugün de bizlere ayrılan vaktin sonuna geldik. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık. Yarın saat 14'te Türkiye'nin radyosu Radyo Gol'de görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum efendim. Hoşçakalın.
4: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Benim tek düşündüğüm dezavantaj, Talisca'nın bütün hafta gitti mi, geliyor mu, kalıyor mu bu haberler. Özellikle oyuncu tarafı işte çok bununla alakalı insanlar ona telefon açmış. Ben buradayım, bilmiyorum, haberim yok gibilerinden. Yani oyuncunun şu an kafası bir tık normal sahadan çıktı. Talisca'yı sahaya döndürmemiz lazım. Yani Talisca'ya birileri gidip şu maçtan önce sen bizim gerçekten yıldızımızsın. Biz seni satmayı düşünmüyoruz. Veya bir moral konuşmasına ihtiyacı var Fenerbahçe Talisca'nın buna. Çünkü Talisca'ya herkes, Talisca'da şunu sormuş. Gerçekten beni gönderiyorlar mı? Beni istemiyorlar mı? Şimdi ben geçen ona yakın temsilcileri olsun onunla bununla konuştum. Hepsi, her biri şunu söylüyor. Bizim haberimiz yok. Teklif geldiyse de kulübe mi geldi? Bize gelen bir şey yok. Haliyle temsilcisi oyuncuyu arıyor. Oyuncu temsilcisini arıyor. Seni arayan oldu mu Fenerbahçe kulübünden diyor kimse. Hayır diyor, bizi kimse aramadı. Şimdi oyuncunun bir nebze kafası ister istemez maç öncesi bu transfer işlerine döndü.
7: Tamam da abi,
6: şimdi ben bu işin perde arkasını biliyorum ama bugün yayından önce konuşmayacağım. Maçtan önce konuşmayacağım çünkü hiç konsantrasyonunu Fenerbahçe camiası buralara çekmemesi lazım. Dediğim gibi akşamleyin Fenerbahçe hayati bir maça çıkıyor. 18 yıl sonra o Devler Ligi arenasına girme maçı bu. O yüzden bu olayı yarına bırakıyorum. Talisca olayını.
7: Yarın
6: buradayız 12'de. Murat Aşık'la sen de varsın.
7: Ben de varım aynen.
6: Tamam mı? O yüzden onu yarına bırakıyorum ama Fenerbahçe'nin tam konsantrasyon, Talisca'ya da bir morale ihtiyaç var maç öncesi. Umarım İsmail Hoca da, Başkan Aziz Yıldırım da o morali oyuncuya verirler. Çünkü Talisca sana maç içinde %100 skoru değiştirebilecek yetenekte bir oyuncu. Hala takımın en çok gol atan oyuncusu. Son 1,5 yıla baktığın zaman Talisca'dan fazla gol atan bir oyuncun yok Fenerbahçe'de. Acı ama gerçek. Orta saha oyuncun senin, forvet arkasındaki oyuncu senin, şu an son 1,5 senede şu takım içindeki en çok gol atan oyuncun.
7: Ama peki Sercan abi, güzel bir konu açtın. Biraz da gerçekler değil mi? Bizim bir tane bir son spoiler'da verdiğimiz bir grafik vardı. Bıçak sırtı falan yazıyordu. O yoksa da çeker misiniz onu? Onu bir verelim. O çok güzel. Hani hem şekil anlamında hem de durumu anlatmak açısından çok güzel bir grafik. Abi 9 tane garanti kalan var. Şimdi Ederson'un da son 3-5 gün Murat Zorlu vesaire babamın falan söylediklerini birleştiriyorum. Ederson'un kaldığını...
6: Artık. Ederson kaldı.
7: Kaldı, tamam.
6: Ederson'u göndermiyorlar.
7: O iş öyle. Bu geri kalan 8 oyuncu da kalmak zorunda. Skriniar, Ake, Kante, Gendouzi, Asensio, Greenwood, Muriç, Lukaku. Şimdi yolcular belli zaten. 23 yaş altı belli. Oradan Mimovic çıkıp 2 tane de adam alabilirsin. Stoper ve orta saha olmak üzere vesaire. Evet. Her şey tamam. Bıçak sırtı Talisca, Semedo. Tamam, sen şimdi diyorsun ya yöneticilerin gidip Talisca'ya gidip hani sen kalacaksın, sen bizim değerlemesin diye kafasını rahatlatmaları lazım. Tamam, o zaman Semedo'yu göndermeleri lazım. Nasıl olacak abi? Yani hakikaten bunun nasıl olacağını ben kafamda
6: aslında ben
7: kuramıyorum.
6: İsmail Hoca'nın kafasından geçeni biliyorum da onu şu an yayın öncesi söyleyemem. Tamam mı? Yani esasında çok farklı bir senaryo var ama şu an yönetimin istediği başka bir senaryo var.
7: Sen burada 6 numarayla tamam ilgili mı? Bir şey mi söylüyorsun
6: hocam? Yok, 6 numarayla alakalı değil. Yani aslında burada hocanın düşüncesiyle gidecek oyuncularla alakalı, kulüp içindeki tasarrufla alakalı bir aslında orada uyuşma. Yani hoca, yönetim şunu diyor. Yani bir yandan da bu oyuncuyu gönderirken maliyetinden de çıkabileceğimiz bir teklif almamız lazım diyor. Hocanın bir bakış açısı var yabancı kontenjanıyla alakalı ama dediğim gibi yani Lyon maçı öncesi bu konulara çok girmek istemiyorum.
7: Yarın daha detaylı konuşalım.
6: Önce bir tur geçilsin Allah'ın izniyle. Ondan sonra burada gidecek oyuncuyu daha yüksek bir sesle dile getirebilirim kim olacağını. Ama onun dışında çok fazla senin dediğin gibi yapacak bir alternatif yok orada. Semedo ve Talisca var. Ederson'u kaldı senaryoda. İkisinden biri gidecek. Öyle gözüküyor. Ona da yarın bakalım. Bugün maça o konuda yani girmeyelim o konuya fazla.
7: Peki İsmail Kartal'ın açıklamalarına ne diyor? Onlar var mı bizde bu hani gençler birliğini ertelemediniz, bizi mağdur ettiniz ama önemli değil, savaşacağız
6: tarzı. Evet, onu niye açıklamıyor? Mesela şu an İsmail Hoca'nın...
7: Bir dinleyelim istiyorsan.
6: Olur.
8: Rotasyonu sizce nasıl yansır? Şimdi şöyle, biz de onu ilk lig maçında yaptık. 5 tane oyuncu yaptığımız rotasyon 5 idi. Amirli takım oyuncusu, çok normal bir şeydi. Ama bizim iyi oynadığımız halde 12 tane net pozisyona girmişiz. 2 direkten dönmüş, 2 tane de verilmeyen net penaltımız vardı. Buna rağmen kaybettik. Bu lig maçı olabilir dedik. Sonuçta maça çıktık Lyon maçına. Lyon maçında elimizden geleni yaptık. Ama biz 2,5 gün sonra maça çıktık. Lyon takımı 7 gün sonra bizim maçımıza çıktı. Yarınki maçlara 7 gün sonra bizim maçımıza dinlenik çıkıyorlar. Yani bu dünyanın her yerinde olabilir ama biz kulüp olarak bu maçın tehir edilmesini istedik. Federasyon bunu kabul etmedi. Yani biz burada bir mağdur olduk yani kulüp olarak.
6: Abi şimdi benim anlamadığım bir şey var. Allah'ını severseniz bunlar birbirinden haberi yok mu? Oğuz Hoca çıkıp demedi mi Konya maçı sonrası erteleme istemiyoruz diye?
7: Bence kafa şundan bahsediyor. Konya için erteleme istedik, kabul edilmedi. O saatten sonra da zaten biz bir maç için de erteleme talebinde bulunacak bir kulüp değiliz. Zaten reddediyorlar, gitmedik. Ama bizi mağdur ettiniz total görüntüde diyor
6: her,
7: bence.
6: Fenerbahçe, İsmail Hoca o zaman bunu böyle anlatması lazım. Yani Konya maçında Fenerbahçe'nin bir erteleme talebi yok. Aziz Başkan da bunu dile getiriyor. Oğuz Hoca da dile getiriyor. Bizim Fenerbahçe camiasının Gençler Birliği maçını erteleme isteği oldu. İlk maçta.
7: Tamam da işte neyin ne olduğunu iyi anlamak lazım.
6: İşte bana kalırsa... Hoca mesela orada anlatamıyor. Yani diyor ki Konya maçı öncesi sanki erteleme istedik olmadı diyor. Yok öyle bir şey.
7: Bütün fotoğrafı o tek bir cümleden anlattı bence. İşte
6: evet de... eğer genel anlatmışsa ona bir şey diyemem. Biz hocaya saygı için... duyuyorum ama öbür türlü Fenerbahçe %100 biliyorum Konya maçı da talebi yok.
7: Tabii Oğuz Bey de açıkladı bunu yani zaten.
6: Hoca başkanı kesinlikle istememiş.
7: Orayla ilgili bir sıkıntı yok ama şunu demeye çalışıyor. Biz Gençler Birliği'yle ilgili erteleme istedik, kabul etmediniz. Benim görüşüme göre Konya maçı da ertelenmeliydi. Biz bunun için erteleme talebinde bulunacaktık. Siz ilk maçı reddettiğiniz için ikinci maç için gelmemiş olduk. Günün sonunda da biz mağdur taraf olmuş olduk demek istiyor bence.
6: Abi burada zaten Fenerbahçe'nin stratejisinde de bir hata var ya. Ya zaten sen niye Gençler Birliği maçını erteleme istiyorsun ki? Gençler Birliği Konya maçının oranla çok daha yumuşak bir maçtı. Tamam mı? Bakma Fenerbahçe'nin yenildi. Yani 10 kere oynansa bence Fenerbahçe 9'unda da Gençler Birliği yener. O şanssızlık o maçta Fenerbahçe'nin maçına geldi.
7: İki
6: tamam
7: penaltı
6: mı?
7: Falan
6: belki
7: vardı.
6: Ona da takılmıyorum. Yani 10 tane pozisyona girmişsin. Atacaksın o pozisyonları. Fenerbahçe'nin aslında Konya maçında bir erteleme istemesi lazımdı. İşte doğrusu evet. Buydu yani. Ve diğer takımlarda zaten deplasmana gideceksin. Çok önemli bir maç. Tamam mı? Orada erteleme iste. Niye Gençler Birliği maçında istiyorsun? Kaldı ki Mecnun Otakmaz arıyor Az Yıldırım'ı. Duydu. Federasyon tarafında. Bu maçta erteleme istiyorsanız diğer takımlar da istiyor. Üçlü gelirse bize diyor erteleme diyor. Biz o zaman erteleyebiliyoruz diyor maçı diyor. Öbürleri de hazır aradım diyor. Az Yıldırım diyor ki ben istemiyorum diyor erteleme. O zaman bir kişi istemese diyor biz diyor yapamıyoruz diyor ertelemeyi diyor. Yani bir kişi istemezse diyor. O yüzden mesela o stratejiyi daha belli. Bugün Asensio ve şeyi sakat olmazdı.
7: Kerem.
6: Kerem sakat olmazdı.
7: Mesela.
6: Yani artık olmuş da bitmişe çare bulunmaz ama bence stratejiyi böyle belirlemesi lazımdı Fenerbahçe'nin.
7: Asensio işini vesaire sana ayrıca soracağım ama biraz da
6: Galatasaray'a geçelim.
7: Gömleğiyle şov yapalım. Ya bir de şey canım abime geçelim.
9: Bence 11'i konuşalım ya.
7: Konuştuk zaten. Biz
9: ya hayır şunu söyleyeceğim. Yani Talisca'nın oynaması değil de bence Fenerbahçe'nin güçlü orta saha çıkması lazım. Yani
7: tam aynılarını
9: İsmail, Kante, Gendüzi oynasa hatta ben çok daha doğru olur.
7: Katılıyorum sana. Hatta ben şey de söyledim. Geçen sene İsmail, Kante, Gendüzi ile ilgili bir travması var Fenerbahçe'nin. Karagümrük karşısında öyle çıktı ve Karagümrük'le 2-0 yenildi.
9: Abi Karagümrük zayıf rakibe karşı çıkarsan tabii ki travma olur ama Lyon deplasmanında en kritik, en kader maçında bence orta sahanın güçlü olması lazım ki hele ki Lyon'un iç sahada bence baskıyla ve presle başlayacağını düşünecek olursak, topa sahip olan tarafın kuvvetle muhtemel Lyon olacağını düşünürsek, Talisca o baskılara açıkçası çok
6: yani
9: fazla
6: durdur, vur operasyonu
9: katkı verebileceğini düşünmüyorum.
6: Yani durdur, ikinci yarı hamleni yap.
9: Yani
6: ve uzun da bir maç aslında şöyle de, Ali Naci de haklı burada bence doğru ifade kullanıyor. Çünkü uzun bir maç, belki maç uzatmalara kadar gidebilir. Çünkü beraberlikle sonuçlanmış maç iki, yani orayı tutup ikinci yarı yapacağın hamlelerle ve maçın sonuna doğru yapacağın hamlelerle de maçı alabilirsin. Bu da bir strateji ama bir de şöyle de düşünebilirsin. Burası maçı kendi saha seyircisi önünde almak isteyip hücuma geldiği yerde de bu sefer ilerideki o gol ayakların senin işi de bitirebilir yani. Bir tane gol atarsa Fenerbahçe erkenden mesela Talisca yıkaladı. Çakar mı? Çakar. Yani ceza sahası etrafında Talisca'nın vuracağı şutlar etkili mi? %100 etkili. Orada 1-0 Fenerbahçe önden öne geçerse bu sefer rakip de daha fazla saldırayım derken Fenerbahçe daha fazla açık bulabilir yani. Bu da bir hamle yani. O yüzden maçı yaşamak tamamıyla hocanın vereceği bir karar.
7: Yine de işte pres gücüne baktığında Talisca, Greenwood, Vedat
6: burası pres yapmaz. Burası geçiş oyununu çok iyi yapar.
7: Nene çok ekip iyi presti ama geri kalan üçlü iyi değil.
6: Tabii o ekip pres yapmaz. Geçiş oyununu iyi sağlar. Duran topları iyi kullanırlar. Ama dediğin gibi yani hücum hattında 3. bölgede pres yapacak oyuncular değil onlar.
7: Ben bugün Nener'den skor bekliyorum bu arada.
6: Yani
7: çünkü
6: ben de
7: ilk yani ilk maçta da girdikten sonra bir skora yakın
6: bir şey var yani falan. Yani evet, değişik bir çocuk yani. Her an sana aradan dereden çıkıp bir tane aradan, atar yani.
7: Tam bak olduğu şeyi söyledin. Aradan dereden çıkıp gol atma işi var.
6: Öyle bir çocuk, öyle bir özellik var.
7: Biz seninle geçen sene bu bir habere başladığımızda başta hep şey diyorduk. Et mi tavuk mu balık mı anlamadık
6: ben
7: falan
6: filan.
7: Ben yavaş yavaş anlar kıvama geliyorum ben. Evet.
6: Ben
7: tavuk
6: anlamadım.
7: Balık arası bir şey şu an. Eti çıkardım kafam.
9: Kırmızı et yok yani.
7: Et kesin değil. Tavuk balık arası bir şey ama hani böyle balık da şey değil, hamsi değil yani. Böyle değerli bir balık bence. Çünkü oyun içi katkısı bence çok. Çok devrek pres gibi yapıyor, çok top kazanıyor. Sürekli bekine yardıma geliyor. Dediğin gibi aradan dereden çıkıp böyle bir anda karambolde gol ya da asist yapma olayı da var. Yani skor işinde nasıl desem şanslı. Böyle top evet şansı var oyuncunun. Ama biraz da Galatasaray konuşalım değil mi Ali Naci abi?
9: Tabii ki.
7: Şunu sorayım sana. Transferi biraz daha ilerleyen bölümlerde konuşuruz da. Batrakov Hafta sonu bekliyor musun Matrakoğlu cumartesi günü?
9: Yani bence bütün Galatasaraylılar bekliyordur diye düşünüyorum ki antrenmanlarda da çok formda. Resmi hesapta açıkçası attığı golleri sürekli olarak paylaşıyor.
7: Evet. Gururla izliyoruz.
9: Taraftarla, sosyal medyada. Artık bence Galatasaray'ın orijinal bir 10 numarayla oynaması ve onu izleme zamanı geldi ve geçiyor. Ben Okan Hoca'nın da buna kayıtsız kalacağını düşünmüyorum. İlla ki süre verecektir ama ana planda olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü hazır, sıcak şekilde geldi.
7: Evet, maç oynayıp geldi, doğru söylüyorsun.
9: Zaten Galatasaray programımız var Cuma günü. Orada çok daha net bir şekilde
7: konuşursunuz.
9: Bilgiyi verebiliriz. Ama bence oynamalı Batrakov. Kaldı ki hamle oyuncu sayısı da çok az şu an Galatasaray takımında. Ben yine Batrakov'un oynadığı senaryoda Leroy Sané'nin ve aynı zamanda da Lemina Lucas ikilisinden birinin kulübede olmasını bekliyorum.
7: Peki abi, sana şöyle bir soru sorayım. Son Erzurum maçında Sané'nin yedek kulübesinden gelmesi, Okan Hoca'nın bakın sizin yüzünüzden yedeğim yok, o yüzden as oyuncumu yedeğe çekiyorum ki hamle şansım kalsın hamlesi mi, yoksa Sané'nin performansıyla alakalı bir yedeğe çekilme mi sence? Ben ilkine daha yakınım çünkü ya, de.
9: İki etaplı yanıt vereyim. Birincisi hamle oyuncu travması. Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasında yaşanan yedek kulübesine maçı değiştirecek oyuncunun olmaması. Bunu düşünerek zaten geçtiğimiz hafta içinde bütün antrenmanlarda Okan Hoca Yunus ve Sané değişimli olarak as takımda oynatmıştı. Yani ya Yunus kulübede olacaktı ya Sané olacaktı. Tercih hakkında Sané'den yana kullandı. Ama şunu dile getirmek lazım. Leroy Sané'nin mevcut performansından çok hoşnut değil Okan Hoca. Yani bugün Rafael Leao'nun işte biraz sonra anlatacağız. İhtimal olarak söylüyorum ya da iyi bir kanat oyuncusunu İsmail Esar'ın Galatasaray'a geldiği senaryoda ben oradaki o bölgedeki zayıf halkanın Leroy Sané olacağını düşünüyorum. Yani ideal 11'de iyi bir kanat transferinde bence Sané artık Galatasaray'da hamle oyuncusu pozisyonuna düşecek mevcut performansıyla, eğer ki form durumunu yukarıya taşıyamazsa. Yani Erzurum deplasmanında bence Galatasaray maçı getiren en kilit noktalardan bir tanesi Yunus Akgün'dü.
7: Kesin.
9: Osimhen'le birlikte en iyi oynayan futbolcuların başında geliyordu.
7: Bence de öyle. Osimhen'le uyumlu gözükmeleri de önemli çünkü Osimhen maç içlerinde ara ara böyle Yunus'a çok fazla yükselebiliyor. O da Galatasaray taraftarının radarında olan bir konu. Hatta sırf Galatasaray taraftarı değil, ben Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarını daha çok bu konuyla ilgilenirken görüyorum sosyal medyada. Her maçta, her Galatasaray maçından sonra bakın dakika 73 Osimhen Yunus'a bağırdı, görüyor musunuz? İşte dağılıyorlar falan filan tarzı bir kafayla bir şeyler olmaya çalışıyor da olmuyor işte.
9: Şeyi de konuşalım mı? Türkiye Futbol Federasyonu.
7: Yabancı işin, şimdi oraya geliyordum çünkü.
9: Teşekkür ediyorum.
7: İşte kafalar da artık denk çalışıyor abi.
9: Süper. Estağfurullah.
7: Ne diyorsunuz? Benim anladığım, şimdi kuralı normal şartlarda federasyonun açıkladığı kural regülasyonunu okuyunca bizim mesela kafamızda soru işareti kalmaması lazım. Benim okumadan evvel daha soru işaretim vardı. Ama anladığım kadarıyla atıyorum Fenerbahçe'den örnek vereyim. Osterwolde Talisca, diyelim ki gönderemedin, tabii ki öyle bir şey olmayacak ikisi üzerinde de. Osterwolde Talisca'yı sen ligde oynatamıyorsun ama Türkiye Kupası ve Avrupa kadrosuna yazabiliyorsun. Bu ikisini oynatabiliyorsun gibi bir durum değil mi?
9: Evet, öyle. Aynen öyle. Limitsiz. Yani Süper Lig'de oynatamıyorsun. Diğer arenalarda oynatabiliyorsun.
7: Ne diyorsunuz abi kafaya? Ben de sizi izledim. Gece Haluk Yürek'te mesela Galatasaray camiasının iki ayrı argümanla karşı çıktığını söyledi. Ve bence hem Galatasaray camiası hem Haluk Yürek'te haklıydı bayağı.
9: %100. Yani sadece Galatasaray'da değil. Trabzonspor'da bu kararın çıkmasına itiraz eden kulüplerden bir tanesi.
7: Rize mi vardı bir de?
9: Galiba. Rize, bir de Kasımpaşa olması lazım. Evet. Dört kulüp itiraz etti federasyonun bu değişimi yapmasına. Ama tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu çok sevdiği Fenerbahçe camiasını ve Fenerbahçe çok kulübünü bir kez daha üzmedi.
7: Abi de ciddi ciddi biliyorsun ya bir de.
9: Yo, yani çok samimi şekilde söylüyorum.
7: Abi çok seviyor olsalar maçlarını ertelerdi. Şimdi ben de bu işte ben de Galatasaray'ım da o kafa değil.
9: Yok, o kafa bu kafa. Bu çok kritik bir olay. Bence karşılaşmadan dahi daha değerli olan, çok daha ön planda tutulacak, bütün sezona belki de yön verecek bir kural bu. Öyle basit şekilde geçiştirilecek bir durum değil.
7: Neden yön
9: verecek? Galatasaray aylarca kural değişimi için bir senedir hatta affedersin bir taraflarını yırtıyor. İşte 12 artı 2 devam etsin, 12 artı 4 olsun, 10 artı 2 artı 2 olsun diye. Galatasaray'ın hiçbir girişimini, hiçbir çağrısını, hiçbir teklifini kulüpleri arkasına almasına karşın dikkate almayan Türkiye Futbol Federasyonu oyun başladıktan sonra kural değiştirmeye kalkıyor. Düdük çaldı arkadaş. Herkes planlamasını ona göre yaptı. Ben bu kural yüzünden değiştirmediğiniz için bir sürü oyuncuyu kaçırdım Galatasaray kulübü olarak. Ama şimdi başladı. Kontenjan kimde fazla? Fenerbahçe'de fazla ya da Beşiktaş'ta fazla. Bende fazla değil abi. Bende fazla değil. Sen bana direttin. Asla olmayacak dedin. Kural değişikliği yok dedin. Lige başladık. Transfer dönemi kapanıyor. Ve kuraldaki yani iyi niyetli olmadığını gösteren noktalardan bir tanesi de bugün itibariyle geçerli. Kural çıktıktan sonra yapılacak transferleri kapsamıyor. E iyi o zaman. Yani kadro mühendisliğini iyi yapmayan, kötü kadro kuran, yabancı kontenjanı dolu dolu dolu olan kulüp bundan yararlanıyor abi. Ona pozitif ayrımcılık yapıyorsun. Ama kadrosunu ona göre planlayan, az yabancısı olan kulüp ne oluyor abi? Mağdur oluyor.

0: Ve peki, oyun başladıktan sonra bunu yapıyorsun.
1: Peki Galatasaray bunu avantaja çeviremez mi? Diyelim Kamavinga fırsatı düştü eline. Lemina'yı da gönderemedi. Geçen Lemina sen kupada oyna kardeşim. Tamam, Lemina'ya diyorum. Lemina sen kupada oyna kardeşim. Kamavinga'ya ekliyorum diye mesela. Hani artıya çevirse.

0: görmemeni
1: kaldı
0: sağlıyor
1: ki
0: işte.
1: Ben Fenerbahçe'nin de elindeki çok oyuncudan sebep bu kuralçı Fenerbahçe gönderdi bunlar hepsini bu arada. Fenerbahçe'de olmayacak fazla bir oyuncu.
2: Nasıl
1: yani Fenerbahçe'de Carlos da gidiyor. Bugün yarın. Abramat da gidiyor. Fenerbahçe yabancı olmayacak fazla. Yani bu kuralın hiçbir şeyinden Fenerbahçe faydalanmayacak. Göreceksiniz bir hafta sonra. Fenerbahçe elindeki bütün futbolcuların mühendisliği yapıldı ve gitti.
2: Tamam şu an pazarlık masasında işte Fenerbahçe'de
1: hayır Fenerbahçe bunu gönderir. Fenerbahçe'nin bununla alakalı bir talebi de yok bu arada.
2: Fenerbahçe kulübünün şu anda eli güçlendi. Diyecek ki arkadaşım ben sana lisans çıkarıyorum. Türkiye Kupası'nda Avrupa'da seni oynatacağım. Feshetme zorunluluğun yok.
1: Ama böyle bir şey...
2: Lisansını aktif ediyorsun.
1: Ben şunu sana söyleyeyim. Fenerbahçe'nin böyle bir talebi olmamış. Fenerbahçe'nin talebi ne biliyor musun? 23 yaş altını 25'e çıkar diye bizim resmi bir... Hayır abi bizim Fenerbahçe kulübüne sordum ben yöneticilerine. Şu çıkan Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni çıkarttığı şeyde bizim bir tane dilekçemiz çıksın diyor. İstediğin herkes diyor. Bizim böyle bir talebimiz yok diyor. Ve Futbol Federasyonu'na gidin sorun Fenerbahçe'nin böyle bir dilekçesi var mı diyor. Bizim bu kural bizi hiç ilgilendirmiyor diyor. Bu kuralın bize hiçbir faydası yok diyor. Biz zaten diyor elimizdeki iki tane yabancıyı takıp Como zaten bugün yarın Carlos'u bitiriyor. Abramat'la da alakalı.
0: Como mu Parma mı?
1: Üç tane kulüp istiyor ama Como'ya
0: gidiyor. Birine gidecek sonuçta.
1: Como'yu istiyor. Bizim diyor elimizde sorun yok ki diyor. Biz de bütün yabancıları elden çıkarıyoruz ya bize faydası yok. Biz dedi 23-25 yapmaları için diyor çok bastırdık diyor. 10+2'yi istedik mi diyor Galatasaray'la beraber istedik diyor. Ama şu kuralın diyor çıkıp çıkmaması +2 var ya şu kuralın diyor bize çıkıp çıkmamasının hiçbir önemi yok diyor Fenerbahçe tarafı. O yüzden bunu
2: bugün itibariyle bile var bence.
1: Tamam var. Dışarıda
2: transfer pazarlığında seni güçlü kalıyor çünkü.
1: Yani ben sana şunu söylüyorum. Gidin diyor Futbol Federasyonu diyor. Fenerbahçe'nin bir dilekçesi var mı bununla alakalı? Varsa diyor o zaman diyor gelsinler diyor. Bizim böyle bir dilekçemiz yok diyor bunu. O yüzden hani Fenerbahçe adına ben bu konuyu sordum. Sorarak geldim.
2: Bilmiyorum. Peki nasıl oluyor abi mesela Galatasaray, Trabzonspor net bir şekilde buna karşı çıkıyor.
1: Fener istemiyor. Fenerbahçe'nin bir müracaatı yok bununla alakalı. Net bilgi.
2: Abi tamam karşısında da durmuyor. Hayır oyun abi başladı onu, niye kural değiştiriyorsunuz da demiyor
1: demek ki bir
2: yani.
1: Şekilde düşünmüş. Böyle yapmış ama nasıl yapmış bilmiyorum. Fenerbahçe diyor bizim resmi bir tane dilekçemiz var diyor. Bir yabancı kontenjanın artması normal Türkiye Ligi'nde o kabul edilmedi diyor. İki diyor 23 yaş altının 25 için diyor resmi yazımız var. Bu yazımız yok diyor Fenerbahçe.
0: Ya orada kafa şey olabilir biraz. Hani Türk kulüpleri tırnak içinde şımarık yabancı oyunculara parasını kaptırmasın. Kuyruğunu bir yere kıstırmış gözükmesin diye Türk kulüplerinin elini güçlendirecek bir kural regülasyonu
2: kuralı
0: gibi bir...
2: Kuralı değiştir abi o zaman. Zaten madem düşünüyorsan abi Türk kulüplerini...
0: Allah aşkına beni TFF savunurmuş gibi bir kalıba sokma. Ben şey kafa anlatmaya çalışıyorum. Yoksa
1: yok, hakikaten yapmış olan doğru bir şey yok bence. Bu arada senin dediğin %100 doğru. Abi, sen Türk çok yerden doğru yerden okuyorsun sen şu an.
2: Türkiye Kupası'yla mı düşünür abi?
1: İşte o kadar.
2: Başta değiştirdi kuralı.
1: Türkiye Kupası'nda kaç maça çıkabilir bir oyuncu? Allah'ını seversen.
0: 6-3-5 falan.
1: 3-5 maça çıkabilir
2: abi,
1: yani.
2: Tamam feshetme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor Sercan. Önemli olan maç, arena, platform
1: aslında
2: değil.
1: Aslında çok da kötü değil. Herhangi bir takımımızda oynatmayacağın bir oyuncu varsa o adam sana bunu koz olarak kullanacaksa bugün Galatasaray, Fener, Beşiktaş hiç fark etmez. Bunu milli olarak görebiliriz ya hepimiz. Milli olarak görürüz ve oyuncunun sözleşmesi feshetmez. Al seni Türkiye Kupası'na yazdım. 3 maçta oynuyorsan da oyna. Bu kadar. Yani bir yandan da bu çok önemli bir, ben çok hayati bir önemli bir konu olarak görmüyorum bunu açık konuşmak.
0: Ya ben Ali Naci abiyi de anlıyorum. Anlattığı şeylerin bir mantığı var. Seni de anlıyorum. İkinizin ortasında bir yerdeyim ama bu kadar da önemli bir konu olduğunu düşünmüyorum.
1: Ben de düşünmüyorum bu kadar.
0: İkinizde de işte aynı düşündüğüm yerler var. Şeye döneyim bir. Fonseca rotasyonla ilgili bir açıklama yaptı. O bizde var mı? Grafik olarak dostlarım. Kağıtta varmış. Fenerbahçe maçından önce doğal olarak bir rotasyon gerçekleştirdim. Oyuncuların bu duruma son derece olumlu bir yanıt verdi. Aynı oyuncuyu 3-4 maç üst üste oynatmak kolay değil. Abi İsmail Hoca...
3: Reklam. Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında birbirinin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Reklam bitti.

0: avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe Avrupa futbolunun en tanınan santraforlarından birini kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Napoli'den ayrılan 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferini tamamladı. Big Rom lakabıyla tanınan 1.91 boyundaki Belçikalı golcü güçlü fiziği, sol ayağı, sırtı dönük oyunu ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle kariyerine artık sarı lacivertli formayla devam edecek. Peki Romelu Lukaku kimdir? Lukaku'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde Kongo kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol ona babası Roger'dan mirastı. Zaire milli takımda oynayan Roger Lukaku 1996-97 sezonunda Gençler Birliği forması da giydi. Ancak babasının futbolu bırakmasının ardından aile bütün birikimini kaybetti. Elektriğin ve sıcak suyun haftalarca kesik kaldığı günlerde Romelu henüz 6 yaşındayken annesinin evdeki sütü bütün haftayı yetirebilmek için içine su kattığını gördü. Ailesinin ne kadar zor durumda olduğunu o an anlayan Lukaku annesine her şeyi değiştireceğine ve 16 yaşındayken Anderlecht'te forma giyeceğine söz verdi. Lierse altyapısında bir sezonda 76 gol atan Lukaku, babasıyla aynı ayakkabıyı kullanıyor, güçlü fiziği nedeniyle yaşını sorgulayan rakip velilere kimliğini göstermek zorunda kalıyordu. 16. yaş gününde Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yalnızca 11 gün sonra A takımda ilk maçına çıktı. İlk tam sezonunda şampiyonluk yaşarken Belçika Ligi'nin gol kralı oldu ve çocukken annesine verdiği sözü tuttu. 2011'de çocukluk hayalini kurduğu Chelsea'ye transfer edildi. İdolü Drogba ile aynı takımda olmasına rağmen beklediği süreyi bulamadı. Kiralandığı ve Brovich'te attığı 17 golle Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Bir sonraki sezon Everton'a kiralanan Lukaku, başarılı performansının ardından bonservisiyle Merseyside ekibine katıldı. Burada kulübün Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 2016-17 sezonunda futbolcuların oylarıyla sezonun en iyi 11'ine seçildi. Everton'daki çıkışının ardından Manchester United'a transfer oldu. İlk döneminde önemli bir skor katkısı verse de zamanla oyununa ve fiziksel durumuna yönelik eleştirilerin merkezinde kaldı. Kariyerindeki asıl değişim ise 2019'da Antonio Conte'nin Inter'ine gitmesiyle başladı. İlk sezonunda Inter UEFA Avrupa Ligi'nde
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ortaya Karışık programından, Radyo Gol frekanslarından herkese merhaba. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. 0212 273 1010'dan sizler de WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan Anıl Kartal bizimle birlikte olacak ama öncesinde dün neler oldu şöyle bir bakalım. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff mücadelelerinde gerçekten büyük heyecan vardı. 2-1'in rövanşında Sabah ve Hapoel Berşeva karşı karşıya geldiler. İlk maçı 2-1 Hapoel Berşeva kazanmıştı ama Sabah turu geçen taraf oldu. Uzatmalarda turu geçmeyi başardı. Aslında 10. dakikada Zlatanovic'in attığı golle Hapoel Berşeva 1-0 öne geçmişti. 38'de Nvachukwu'nun attığı gol skoru eşitledi. Mizrachi Hapoel Berşeva'yı yeniden öne geçirdi. 2-1 öndeydi Hapoel Berşeva ama 74'te Rahman Aliyev, sonrasında 90. dakikada Mütallimov sahneye çıktı. Skor 3-2'ye geldi ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında gelen 2 gol, 101'de Mbina, 115'te Lance Mikkels ve 5-2 kazanan Hapoel Berşeva karşısında Sabah, 5-2 kazanan Sabah turunu atladı. Yani yoluna devam ediyor ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Azerbaycan temsilcisi. Diğer tarafta LASK Linz Celtic mücadelesinde büyük bir heyecan vardı. Yine uzatmalara giden bir mücadele. Avusturya ekibi LASK Linz'in durumu çok zordu. 3-0'ın rövanşında Celtic'le karşı karşıya geldiler. Ve maçı uzatmalara götürmeyi başardılar. Sonrasında turu geçen taraf da LASK Linz oldu. Celtic elendi. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Gerçekten İskoçya futbolu için ilginç bir sezon oluyor. Aslında 21. dakikada Callum McGregor'ın attığı golle Celtic 1-0 öne geçmişti. Sonrasında 32. dakikada Usor'un attığı gol skoru eşitledi. Ljubicic 48'de sahne

Güney'e çıktı ve Ljubic için attığı golle 2-1'e getirdi Linz ama yetmiyordu. 2 gole daha ihtiyaçları vardı. Samu Adeniran 58'de, 90'da Florian Flecker durumu 4-1'e getirdi ve son sözü ise uzatma dakikalarında 109. dakikada Samu Adeniran söyledi ki 115. dakikada bir de penaltı kaçırdı Samu Adeniran ve 5-1 kazanan LASK Linz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında artık rakiplerini bekliyor. Yarın saat 19'da kura çekiminde ki biz de an be an o kura çekimini radyo gol frekanslarından sizlere aktaracağız. Rakibini ve rakiplerini görecek LASK Linz ve bir diğer tarafta Bodo Glimt. 3-1 rövanşında NEK Nijmegen karşısında 3-0 kazandı. Bodo Glimt rahat bir şekilde adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdırdı. 45. dakikada Bjorkan ve Auckland'ten gelen goller, 73'te Von Will topu kendi ağlarıyla buluşturdu ve 3-0 kazanan taraf Bodo Glimt oldu. Göksel Bey merhaba, İstanbul'dan Serdar ben. Dün bayağı sürprizler yaşandı. Bugün de Fenerbahçe'mizin sürprizini bekliyoruz. Eskiden Avrupa maçları günü maçlardı radyolarda. Sizden de bir Fenerbahçe maçı rica ediyorum. Teşekkürler. Programın sonuna doğru hatırlatırsanız tabii ki çalarız. Göksel Bey yayınlar. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'yi canı gönülden destekliyorum. Fakat Fenerbahçe'nin defansına hiç güvenmiyorum. Zaten maç sonunda bunu konuşacağız diye düşünüyorum demiş dinleyicimiz. İsminize de bakayım hemen, Bülent Bey. Merhaba, kurallar ne zaman çekiliyor demiş Ekrem Bey. Ekrem Bey, yarın 19'da Şampiyonlar Ligi kuralları çekiliyor. Ben yine burada olacağım. An be an canlı bir şekilde sizlere aktaracağım. Kura'nın yayınında olacağız. Kura özel yayınında, Şampiyonlar Ligi kurasına özel yayında olacağız. UEFA Avrupa Ligi kuralları ise Perşembe günü maçlardan sonra, yani Cuma günü saat 15'te. Perşembe 19'da Şampiyonlar Ligi kuralları, Cuma 15'te ise UEFA Avrupa Ligi kuralları sevgili dinleyiciler. Göksel'in abi merhaba, hoş geldin. İsmim Ahmet. Az önce bant yayını da dinledim. Yabancı kuralını anlamadım. Yabancı kuralı neydi, ne oldu, sonradan ne değişti? Bir açık daha getirir misin? İçin içinde yine Fenerbahçe için diyorlar. Anlamadık gerçekten ya, bir değişim yok diye biliyorum. Sezon başında açıklanan kural değişmedi yani. Hemen teyit edelim. Aa. Evet evet, değişti, doğru. Sabah. Bakın bu çok ilginç. Anıl Kartal'a soralım. Teşekkür ederim katkınız için. Haberi de okuyayım sizlere. 4 Eylül'de sona erecek transfer döneminin son günlerine yaklaşırken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sürpriz bir karar geldi. TFF yabancı kuralı konusunda yeni kararını açıkladı. 10+4 kuralının üzerinde yabancı futbolcu bulunduran takımlar bu isimleri Türkiye Kupası maçlarında sahaya sürebilecek. Söz konusu düzenleme yalnızca Türkiye Kupası'nda geçerli olacak. Trendyol Süper Lig'de ise 10+4 kuralı devam edecek. Yani Türkiye Kupası için değişti. Aslında ne şiş yansın ne kebap şeklinde bir değişim diyebiliriz. Hüseyin Mecit bizlerle birlikte. Hüseyin Bey, yazdığınız mesajı anlayamıyorum bu arada. Yani muhtemelen telefonunuz otomatik olarak düzeltiyor. Traktör falan yazıyor çünkü orada, o yüzden okuyamıyorum. Yanlış anlamayın, anlayamadığım için okuyamıyorum. TFF kendi fişini çekti çoktan. MHK ve TFF istifa etmeli acil diyor Ekrem Bey. Bağlantımızı gerçekleştirelim. Anıl Kartal'a gidelim.

0: ve hattımızda Anıl Kartal var. Anıl hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gökçen, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama yabancı kuralı ile ilgili bir değişiklik ama Türkiye Kupası için geçerli olacak bir değişiklik. Nasıl değerlendirirsin sıcağı sıcağına?
1: Yani şimdi şöyle, artık sürekli her yıl yabancı kural değiştiği için tabii özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, hatta diğer Anadolu kulüplerimiz çok fazla yabancı oyuncu tercihlerinde bulunuyorlar ve elde maalesef fazla oyuncu kalıyor veya oyuncular gitmek istemediği zaman bunu bir koz olarak kullanabiliyorlar. Fenerbahçe şu an bunu işte Diego Carlos da yaşıyor, başka takımda başka oyuncular bunu yaşıyor. O yüzden ben en azından oyuncuların eline bu kozu vermemek adına olumlu ve doğru bir karar olarak nitelendiriyorum açıkçası.
0: Yani ama burada kulüplere mesela hep tepki vardır ya, işte ileriyi düşünerek planlama yapılmıyor diye. Nasıl yapılsın ki? Her sene kural değiştiren bir federasyon olursa kulüp nasıl ileriye düşünebilir?
1: Yani kesinlikle, bir de şöyle, hani bu noktada bu takımlar yarışmacı takımlar, işte oyuncular gitmek istiyor, gelmek isteyen oyuncu oluyor veya hedeflerde bazı hani sürekli yönetim değişikleri olduğu için değişiklikler oluyor, yine orada gidenler oluyor. O yüzden kulüplerin de buna ayak uydurması çok kolay olmuyor. Burada bence önemli olan oyuncunun bunu bir test olarak oluşturmaması. O yüzden dediğim gibi, hani en azından bu noktada bu kararın verilmesi kulüpler açısından olumlu diye düşünüyorum.
0: Peki futbola dönecek olursak, bugün Lyon ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesinde artık lig aşamasına yazdırmak için son bir adım. Fenerbahçe için, Şampiyonlar Ligi için kazanması veya beraberlik halinde uzatmalarda veya penaltılarda kazanması gerekiyor. Temsilcimizin yarın da Şampiyonlar Ligi kuralları 19'da çekilecek ve umuyorum orada iki takımımız olur. Nasıl değerlendiriyorsun ilk maçı ve ikinci maçta Fenerbahçe'den neler bekliyorsun bugün yani?
1: Fenerbahçe'nin uzunca yıllar şampiyon olamamasından dolayı oluşan bir ekonomik boşluk var ve bu ekonomik boşluk her sene katlanarak devam ediyor. İşte bu sene geçen senenin futbol Ayşe bilançoları açıklanmıştı. Fenerbahçe büyük bir zarar elde etmişti. O yüzden hem içeri rahatça maddi olarak para sokmanız için, hem sponsorluklardan daha fazla gelir elde etmeniz için, hem de oyuncuları getirmeniz için en önemlisi sporun, futbolun en önemli organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeniz için Fenerbahçe açısından son derece hayati bir maç. Hani sadece böyle değerlendirmiyorum Fenerbahçe için. Hani bir de oluşan bir atmosfer var Aziz Yıldırım'ın gelişiyle beraber. O atmosfer açısından da bence Şampiyonlar Ligi'ne kalmak oldukça önemli. Rakip Lyon. İlk maçta Fenerbahçe yani yine aslında Gençler Birliği maçında olduğu gibi bir anda 4 kişi 5 kişi kendi oyuncuları ceza sahasındayken oraya bir Lyon'un oyuncu girdi ve golü attı. Ardından Fenerbahçe Greenwood'dan cevap verdi. Daha önce atabilirdi Fenerbahçe ama daha sonra da iyice pozisyonlar elde etti. Maç birbiriyle sonuçlandı. Şimdi ben burada bakmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe bu zamana kadar ligde ve Avrupa'da da hep topu kendine veren rakiplerle oynadı. Lyon da ilk maçta topu Fenerbahçe'ye vermişti. Şimdi gelinen noktada Fenerbahçe bu sefer topun arkasına geçerek savunma yapacak. Çünkü yani ilk başlarda en azından iki takımda gol bulana kadar Fenerbahçe golü bulursa böyle devam eder. Topun hakimiyeti Lyon'da olacak. Şimdi Fenerbahçe burayı nasıl oynayacak? Asensio ve Kerem'den yoksunsunuz. Bu sefer üçlü orta sahaya mı döneceksiniz? Yani Kante, Gündüz'ü, İsmail mi yapacaksınız ki muhtemelen 11'lerde öyle gözüküyor. Burada farklı bir formasyona geçeceksiniz. Açık alanda zaman zaman eleştirilen Şikvinyar var. Bu sefer kapalı savunma olduğunda daha fazla güven veriyor. Fenerbahçe bunu kullanacaktır. Greenwood gibi, Nene gibi patlayıcı oyuncuları var. Aldığında gidebilen Greenwood golü buldu ilk maçta. Nene de direkten dönen bir şutu vardı. Bu tip avantajlı oyunculara sahip Fenerbahçe. Bunları gösterecek. Zor bir maç. Yani buraya kadar gelmişsiniz, hiçbir maç kolay değil. Ama güzel bir maç. Bence Fenerbahçe'nin turu atlayacağı bir maç bizi bekliyor.
0: Peki bugün kilit isimlerin kimler olmasını bekliyorsun Fenerbahçe için?
1: Fenerbahçe'de Greenwood varsa Greenwood her zaman kilit isimdir. Bunu oynadığı maçlarda şu zamana kadar gösterdi. Bence bu maçta da Fenerbahçe adına önemli isim Greenwood olacaktır diye düşünüyorum. Yani tabii tek tek oyuncuya bakarsak Ederson'un son maçta Konya maçında iyi performansı vardı. Eleştirilen yönleri de vardı ama benim çok beğendiğim bir kaleci Ederson. Onu doğru kullandığınızda çok faydası olabilir size. Bunu zaman zaman ilk Lyon maçında da gösterdiği sekanslar oldu. Benim için kilit isim Fenerbahçe'de Greenwood. Eğer Lyon'u sever, Lyon'a karşı Marsilya'da oynadığı dönemlerde de iyi maç çıkartmıştı. Zaten geldiğinden beri hem gol hem asist yükünü Fenerbahçe'ne çekiyor. Bu maçta da bence kilit isim Greenwood olacaktır Fenerbahçe'de.
0: Peki tabii Fenerbahçe'nin bir de takım halinde iyi oynaması gerekiyor. Yani ilk maçta da mesela bireysel katkılarla biraz ayakta kalabilen bir Fenerbahçe vardı. Özellikle Greenwood'dan gelen ama artık taraftarın da takım oyunu görmeye ihtiyacı var sanki. Katılır mısın?
1: Ya evet ama şöyle bakmak lazım. Yani kolay da bir süreç değil. Çünkü bir takım oyunu oturtmak için hani belli bir zaman lazım oluyor. Sakatlanan oyuncular, gidecek oyuncular, gelecek oyuncular. Bence burada biraz zaman tanımak lazım. Yani şu anda başlayan liglere, Avrupa liglerine baktığımızda veya kendi ligimizde ilk iki hafta geride kaldı oraya baktığında zaten hemen bir takım oyunu beklemek çok doğru değil. Bu eleştirilere de çok fazla katılmıyorum. Biraz daha milli aradan sonra bence takımların oyunları yavaş yavaş oturacaktır. Ama Fenerbahçe'nin tabii ki bireysel anlamda da özellikle takım savunması anlamında sıkıntıları var. Bu zaten özellikle arkaya atılan toplarda çok görülüyor. Skriniar ve Akelik ikilisi önde yakalandığında arkaya Konyaspor bunu çok iyi kullandı. Deniz Türüç de ters toplarda sıkıntı yarattı. Keza araya atılan topta Semedo dokunamadı ve Konya 1-1 beraberliği yakaladı. Bunlar da Şükrüyar ve Hake daha yeni yeni oynamaya başlıyorlar beraber. Bir aralarında bir uyum olacaktır. Ama Lyon da bu maçta bu tehlikeyi kullanacaktır. Tabii ki takım halinde savunma Fenerbahçe açısından bugün kilit nokta olarak karşımıza çıkıyor. Tabii İsmail Yüksek oynayacaksa bu sefer Kante Gündüz'ü normalde Fenerbahçe'de bekliyor ama hoca İsmail Kante Gündüz'ü önünde yapabilir. Orayı İsmail'e emanet edebilir. İsmail'in de performansı bu noktada çok önemli. Aslında tam oyuncunun sevdiği bir ortam. Dediğim gibi topu rakibe bıraktığınızda hani biraz da kapandığınızda burada İsmail'i de efektif kullanabilirsiniz diye düşünüyorum.
0: Bir diğer tarafta Beşiktaş'ta transfer hamlelerine devam ediyor. Beşiktaş'ta dün Ernest Boku transferi açıklandı. İstanbul'a geldi ve yarın da Fabio Miretti'nin gelmesi bekleniyor. Leverkusen'dan Boku, Juventus'tan Miretti. Beşiktaş bir orta saha, merkez orta saha bir de kanat oyuncusu aldı. Nasıl değerlendiriyorsun bu hamleleri?
1: Evet, geçen senenin başından beri aslında Beşiktaş'ta kanat diye bağıran bir oyun vardı. Özellikle Çenli'nin iyi performansı olmadığı zamanlar ki hala bence iyi performans sergilemiyor. Gol katkısı da verse. Yine Rasiçka'dan o Galatasaray'daki performansını alamadığınız bir denklemde sağ açık Galatasaray'ın en önemli Beşiktaş'ın en önemli sorunuydu. Burada Salah da gündeme geldi. Bence o yüzden sağ kanat transferi gecikti. Salah olmayınca Trabzon'a gidince bu sefer Beşiktaş o kanayan yarısına bir çare buldu. Diğer anlamda da orta saha transferi önemliydi. Çünkü Salih, Orkun yani zaman zaman işte oraya son maçta Hoca Endidi'yi koydu veya Olaytan'ı koydu. Ama bence bir üst seviye bir isim daha gerekiyordu oraya. O yüzden oyuncular tabii geldiğinde hoca nasıl kullanacak bunları göreceğiz ama bölge olarak söylemem gerekiyorsa yani iki doğru bölgeye transfer yaptı Beşiktaş diyebilirim.
0: Peki bugün Serdal Adalı'nın açıklamalarını nasıl buluyorsun? Beşiktaş taraftarı bu hafta çok sinirli Alanyaspor maçından dolayı. Sence haklı bir tepki mi bu?
1: Yani Göksel'in net bir ortada tokat var burada, evet. Haksız yani şöyle pozisyonlar hep bunu söylüyoruz yani yorumlanabilir belki diyebilirsiniz, bence Oğuz'un pozisyonu da net bir şekilde gol. Hadi ona gittin, yorum kattın, bir şey yaptın ama burada bu temas yani artık bu insanların aklıyla alay etme noktasına geliyor. Var olmadığı zaman hakem görmedi diyebiliyoruz. Belki o zaman da kendimizi böyle avutuyorduk ama şimdi gelinen noktada var varken yani sadece Beşiktaş üzerinde değil ilk maçta Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısı var. Konya Rize maçında Rize'ye verilen komik bir penaltı var. İşte Beşiktaş Alanya maçında işte bir tokat olayı var. Yani VAR skandalları imza atmaya devam ediyor. Daha ikinci haftadayız. Yani ikinci haftada konuştuğumuz konuları hepimiz görüyoruz. O yüzden net bir şekilde burada önlem alınması gerekiyor ama yani her hafta birinin canı böyle yanmaya devam edecek gibi.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki bir yerde tepki varsa, yanlış varsa, hata varsa şahsen ben başkan olsam istifa ederim. Beni istifa ettirmeyecek tek sebep yolumu bulmam, bir yerlerden götürmem, cebimi doldurmam. Yani MHK'da gitmemesinin tek sebebinin bu olduğunu düşünüyorum demiş Ekrem Bey. Ya tabii bunlar itham oluyor, kanıtlanmamış şeyler, iddia oluyor ama ya gerçekten istifa edilebilir bir ortam oluştu.
1: Yani bu süreç Türkiye'de ilk değil. Yani istifa edildikten sonra gelen kişiye de aynı serzenişlerde bulunacak. Yani buna farklı bir formül düşünün, farklı bir şeyler geliştirmek lazım. Yani farklı bir MHK başkanı geldiğinde o isim için de aynı şeyleri konuşacak.
0: Yani belki tabii, bu yani kadar. Mehmet Büyükekşi mesela gittikten sonra İbrahim Hoca Osmanoğlu geldi ama çok mu memnunuz mesela?
1: Ya işte ya şunu şöyle konuşmak, şundan bahsetmek lazım bence. Ya isimler üzerine takılı kalmadan bir sistem inşa etmek üzerine bence konuşmalıyız. Yani bizim en büyük sorunumuz bu. Biz sanki isim gidince her şeyin düzeleceğini düşünüyoruz ama olmadığını görmüyoruz. Ya o yüzden isme yoğunlaşmak yerine bence ne yapabiliriz? Yani evet, dünyanın her yerinde hakem hataları var. İşte İngiltere'de de hatırlarsın, bir Liverpool Tottenham maçı da yanlış bir VAR çizgisi çekilmişti. İngiltere Futbol Federasyonu daha sonra işte özür bir metni yayınlamıştı. Ya olunabilir ama bizde artık iş art niyet boyutlarına gidiyor. Bence en büyük sıkıntı bu. O yüzden buna isimler üzerinden değil de bence genel bir sistem üzerinden çözüm bulmak lazım.
0: Ya dün Fırat Aydınus'un bir paylaşımı vardı mesela, görmüşsündür Anıl. Yani hangi hakemde hatırlamıyorum, Yaşar Kemal Uğurlu olabilir, onunla ilgili ya TFF'nin sitesinde Dünya Kupası'nda hakem olarak görev aldığı yazıyor.
1: Evet, gördüm yani büyük bir sistemsel sıkıntı oldu, ardından bir değişikliğe gidildi herhalde, son haline bakmadım ama yani dediğim gibi biz sistemi düzeltmedikten sonra kişiler üzerinde takılıp kalmamız çok fazla bir şey kazandırmaz bize.
0: Peki Anıl, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ediyorum, yayına ediyorum.
0: Teşekkürler. Anıl Kartal'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir başka dinleyicimiz diyor ki İltu Bey, Göksel'in bu akşam Fenerbahçe'mize sonsuz başarılar, iyi yayınlar diyor İzmir'den İltu Bey. Merhaba Yiğit, ben ülkede şerefli bir şekilde istifa etmek kültürü ortadan kalktı. Kim ben yapamadım diyerek, benden daha iyisini yapacak vardır diyerek istifa edip koltuğu bırakıyor ki demiş. Bir başka dinleyicimiz Kubilay Bey, Türk futbol ekosistemi, spor basını, spor radyolarının sabah kuşağı, eski hakemler, yeni hakemler, MHK, TFF başkanı da dahil olmak üzere ne yazık ki artık bir kanalizasyondur diyor. Fenerbahçe bugün sadece Lyon'la mücadele etmeyecek. İsmail Kartal'ın fantezileriyle mücadele edecek. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal karşısında başarılar diliyorum diyor Zafer Bey. Hüseyin Bey bizimle birlikte. Hoş geldin, iyi yayınlar. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe'ye yürekten başarılar diliyorum. Bugün tüm konuklarına da selam olsun. İyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Peki bir düne dönelim. İsmail Kartal neler söyledi? Vedat Muriç ile birlikte teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulunmuştu. Maç öncesinde dinleyelim.
2: Ardından hocamızla devam edeceğiz. Vedat, maç hakkında görüşlerine başlayalım.
3: Hoş geldiniz. Aslında çok Fenerbahçe için, Türk futbolu için çok önemli bir maça çıkacağız yarın. Ligden sonra yani çok hazırlanma fırsatımız bulamadı ama teorik anlamda zaten futbolcular hepimiz hocamızın istediği sistemi, taktiği zaten ezberlemiş durumdayız. Onun için yarın tecrübemizle, kalitemizle Allah'ın izniyle inşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için varamızı yoğumuzu sahaya bırakacağız.
2: Vedat için sorular. Erhan Bey buyurun.
4: Erhan Avcıoğlu Fotospor'a şimdi kapımızı. Vedat ilk maçta Lyon savunmasına üstünlük kurduğunu gözlemledik. Bu maç için yine aynı sertlikte bir maç olmasını bekliyorum ben. Bu maç için hani yine tekrar o üstünlüğü kurmayı hedefliyor musun Lyon stoperleri?
3: Ya tabii ki her zaman söylüyorum, hani burada sadece forvet olsam da sadece amacım gol atmak değil, takıma nasıl fayda sağlarım, fırsat buldukça sahada olduğum sürece her zaman ana hedefim takıma fayda sağlamak oldu. Gerek arkaya atılan bir boş koşu, gerekse takımı rahatlatmak. O yüzden benim için bunlar çok önemli detaylar. Yarın da yine kıran kırana bir maç olacak. Zaten rakiplerimizi bireysel olarak da oynayacağım stoperleri de analiz ediyorum. Yarın yine inşallah üstün taraf ben olacağım.
2: Süha Bey,
3: buyurun.
4: Süha
2: Bey'den
4: olacağım.
2: Şimdi daha
4: başarılı
2: diliyorum.
4: Sezon başında maalesef şanssız bir sakatlık

0: senelerde yaptığın başlamada tamazlı olmadığını söylemiştin. Şu anda ne durumdasın, kendini nasıl hissediyorsun? Ne kadar süre gerekli yaratın, gerçek yaratı görebilmemiz için?
1: Yani şöyle, dediğin gibi sezon başı talihsiz bir sakatlık oldu. Şimdi önümüzde hazırlık maçı veya bir sezon başı idmanları da yok. O yüzden bu konuda evet biraz zorlanıyoruz ama artık önümüzde maçlar olduğu için maç oynaya oynaya kendi ritmimi bulmuş olacağım. Ya bunun süresini söylemek aslında çok doğru olmaz. Bu tamamen oynayacağımız maçın derecesine göre, oynayacağımız dakikaya göre kendiliğinden oluşacak, belli olacak bir şey.
2: Buyur.
3: Mustafa Madet, Mustafa başarılı. İlk maçın sonunda Lukaku'nun şöyle bir açıklama yaptı. Duygulara fazla kapılmadan yeterince odaklanarak oynamamız gerekiyor demişti. Rövanş için. Acaba iç sahadaki atmosfer duygusal olarak sizi nasıl etkiliyor? Yarın nasıl bir atmosferle karşılaşacaksınız? Bu açıklamalara karşı nasıl bir oyun dizilir?
1: Lukaku tecrübeli bir oyuncu yani evet bunu soyunma odasında da söyledi bize. Haklı da buluyorum, haklı bir deyiş bu. Yani şöyle ya duygusal açıdan bakmamak bakmamak çok elde değil çünkü Fenerbahçe'yi yaşayan hisseden herkes burada olan Fenerbahçe olan herkes aynı şeyi düşünüyordur. Ama burada biz duygusallığımızı tecrübemizle kalitemizle kapatıp bir kenara koyup yarın tamamen normal bir maçmış gibi sahaya çıkıp varımızı yoğumuzu sahada bırakıp yani Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz.
2: Vedat teşekkür ediyoruz. Teşekkür hocamızla ederim. Devam ediyoruz.
4: İyi görüşürüz.
2: Hocam benim.
5: Herkese iyi günler. Yarınki maçla ilgili düşüncelerimiz. Yarın 90 dakika belki 120 dakika zor bir maç olacak. Her iki takım da kazanmak ve Şampiyon Ligi'ne girmek isteyecektir. Biz de yarınki maçı kazanıp Şampiyon Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız. Ve bu bilinçle yarın sahaya çıkacağız. Son zamanlarda, son yıllarda Fenerbahçe'mizin Avrupa Kupalarında verdiği mücadelelerden dolayı bir yükselişi var. Bizler de yarınki maçla beraber bu yükselişini Şampiyon Ligi'ne taşımak istiyoruz. Sonuçta oyuncularımızla yaptığımız toplantılarda şunu söyledim. Birlikte oynayın, cesur olun. Çünkü bu 18 yıldır bizim camiamızın, kulübümüzün büyük bir hasreti. Ülke puanı açısından da ülkemiz için de çok çok önemli olduğunu anlattım. Birlikte konuştuk. Hepsi de bunun bilincinde. Hepimiz hep beraber yarınki maça çok iyi konsantreyiz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonuçta rakip taraftarların önünde oynayacağız. Bu da bizi çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Bizim de oyuncularımız bu tip, ben de dahil, alışığız bu tip tribünlerde, deplasmanda bu maçları oynamaya. Çünkü biz kaliteli, güçlü oyunculardan kurulu bir takımız. Tecrübeli bir takımız. Her ne kadar rakip takımın yaş ortalaması 23 olsa da biz de çok tecrübeli, çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Her iki takım için de çok kolay olmayacak. İlk maçta İstanbul'da her iki takım da birbirini kontrol ederek, birbirini yoklayarak bir futbol oynadık. Ama atmosfer çok güzeldi, tribünler çok güzeldi. Rakibe göre gene baktığınız zaman bir iki tane bizim fazladan bir pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. Dediğim gibi yarın burada her şeyimizi ortaya koyup takım olarak iyi mücadele vererek buradan maçı kazanıp Şampiyon Ligi'ne girmek, bütün ülkemizi ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz.
6: Serkan Yetkin, TRT Spor, başarılar diliyorum hocam. Haluk Fonseca'nın basın toplantısına gittik. Sizler de takip edip analiz ettiniz. Tunus maçında 11 oyuncuyu da değiştirdi, rotasyon yaptı tüm takımı 11'e. Bu maçın önemini düşündüm. Oyuncuların fiziki kondisyonu da önemliydi. Sezon başı bir oyuncuyu 3-4 maç üst üste oynatmak kolay değil. O yüzden rotasyon yapmaya karar verdim. Evet, risk dünyanın her yerinde böyledir. Rotasyon yaparsınız, kazanamadığınız zaman eleştirilirsiniz. Hep böyledir. Fonseca da böyle bir cevap verdi bugün basın toplantısında. Hem bu açıklamalarla ilgili ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Hem de yarınki maçın rotasyonu sizce nasıl yansır?
5: Şimdi şöyle, biz de onu ilk lig maçında yaptık. 5 tane oyuncu yaptığımız rotasyon 5'i de amili takım oyuncusu, çok normal bir şeydi. Ama bizim iyi oynadığımız halde 12 tane net pozisyona girmişiz. 2 direkten dönmüş, 2 tane de verilmeyen net penaltımız vardı. Buna rağmen kaybettik. Bu lig maçı olabilir dedik. Sonuçta Maça çıktık Lyon maçına. Lyon maçında elimizden geleni yaptık. Ama biz 2,5 gün sonra maça çıktık. Lyon takımı 7 gün sonra bizim maçımıza çıktı. Yarınki maçta da 7 gün sonra bizim maçımıza dinlenek çıkıyorlar. Yani bu dünyanın her yerinde olabilir. Ama biz kulüp olarak bu maçın tehir edilmesini istedik. Federasyon bunu kabul etmedi. Yani biz burada bir mağdur olduk yani kulüp olarak. Ama biz artık bunlara bakmıyoruz. Önümüze bakacağız. Biz de 4. gün yarın maça çıkacağız. Buna göre antrenmanlarımızı yaptık. Fiziksel ve zihinsel olarak oyuncularımızı en iyi şekilde dinlendirdik. Maça konsantre olduk. Yarın elimizden gelen en iyisini yapacağız ve turu geçmek istiyoruz.
3: Hocam başarılar öncelikle. Lyon teknik direktörü Fenerbahçe buraya savunma yapmaya gelmiyor. Kazanmaya geliyor dedi. Biz zaten sizin alakası futbolda biliyoruz. Hücum futbolu oynatıyorsunuz. Yarın maçın başından itibaren nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz ve özellikle Asensio gibi, Kerem gibi oyuncuların, Mert gibi tecrübeli bir kalecinin sakatlığı Fenerbahçe'yi bu türden nasıl etkiler? Neler söylersiniz?
5: Bizim bütün takımdaki oyuncularımız çok değerli. Hepsi birbirinden değerli. Biz hepsine çok güveniyoruz. Yarın sahaya kim çıkarsa çıksın sakatlanan arkadaşların yerini aratmayacaklarını düşünüyorum. En az onlar kadar belki de daha iyi bir performans ortaya koyabileceklerini düşünüyoruz. Bu bir fırsat. Hem bizim için hem oyuncularımız için gerçekten bir fırsat maçı olabilir. Onlar için ilk defa oynayacak. Belki oynamış olup da sonradan girenler için de aynı şekilde olacak. Dediğim gibi bizim için çok bir kayıp olmayacak. Biz yarın hangi oyuncu olursa olsun sahaya çıkacak olan hep beraber elimizden gelen en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Ve dediğim gibi biz buraya kendi futbolumuzu oynamaya geleceğiz. Turu geçmek için futbol oynayacağız.
0: Mandevi sorusuna ek olarak ve şunu merak ediyorum. Eksiklikte formasyonunuzda bir değişikliğe neden olacak mı?
5: Ne gibi bir değişiklik?
0: Örnek veriyorum hocam. Çift forvet oynuyorsunuz. Çift forvet oynuyorsunuz ama bu maç özellikle eksiklerden dolayı 3 orta saha, 3 orta saha, 4 orta saha gibi bir düşünceniz var mı?
5: Birçok. Kendimize göre tabii matematiklerimiz var. Rakibi analiz ediyoruz. Nasıl onlar bizi analiz ediyorsa biz onları analiz ediyoruz. Rakip takımın topa sahip olması, topla oynamak isteği, öndeki hızlı ve çabuk adamların üzerinden sonuç almasını hepsini biz de ekip olarak değerlendirip çalışıyoruz. Bugün de antrenman yapıp akşam otelde tekrar ekip arkadaşlarımızla beraber hep birlikte biz bakacağız, bir karar vereceğiz. Yarın bizim için, Fenerbahçe için en doğru 11 ile yarın sahaya çıkacağız.
7: Vedat Muriç ve İsmail Kartal'ın sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Lyon Teknik Direktörü Fonseca'yı da dinleyeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var. Araya gidelim, son bölümde Lyon Teknik Direktörü Fonseca ile devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam bitti.
5: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
6: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
5: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
6: Sheeners, Chelsea. Ne alaka?
5: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall. Onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmakta.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Olympic Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca maç öncesinde neler söyledi dinleyelim.
1: Motiveler. Normal bizim için son derece önemli bir an söz konusu. Kulüp için önemli bir gün. Özellikle de kulübün yakın tarihine tarih yazmak açısından önemli olacak. Ama aynı zamanda
2: vraiment conscient de la qualité de l'adversaire.
1: Rakibin de kalitesinin farkındayız, bilincindeyiz. Dolayısıyla son derece de dengeli bir durum. Buradaki bu kelime için en doğru ifade denge olacaktır.
2: Ve mon joueur que
1: ben de oyuncularıma şunu göstermeye çalışıyorum. Bir denge bulmanın önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum.
2: Je peux parler de mon équipe.
1: Ben kendi ekibim adına konuşabilirim tabii ki. Ben, evet, rotasyonu gerçekleştirdim. Doğal olarak öyle olması gerekiyordu. Çünkü bütün oyuncularıma inanıyorum.
2: Ve
1: son derece olumlu bir yanıt verdiler, reaksiyon ve gösterdiler buna.
2: Antrenör
1: olarak aynı zamanda bu maçın önemini düşündüm ve oyuncuların fiziki kondisyonu da önemliydi benim için ve bugün bu
2: de la saison,
1: sezonun anında
2: c'est pas facile de avoir faire jouer le même joueur de 3 en 3 jours.
1: Bir oyuncu 3-4 maç üst üste oynatmak, o yüzden biz de böyle bir rotasyon yapmaya karar verdik. Kendi adıma bunu söyleyebilirim.
2: On va voir demain.
1: Göreceğiz yarın.
2: Les tactiques, je ne vais taktikleri parler, mais
1: hazırlıyoruz tabii ki.
2: Sanırım ouvert,
1: açık bir maç olacak.
2: Que, les deux équipes comprennent
1: her
2: que,
1: iki ekip de
2: important,
1: bu maçın çok önemli olduğunu ve kazanmak için çıktığını biliyoruz.
2: Fenerbahçe
1: savunma yapmak için gelmiyor, aynı zamanda kazanmak için geliyor. Bu da gayet normal.
2: Je pense que,
1: aynı zamanda
2: comme j'ai dit, nous devons
1: demin de söylemiş olduğum
2: très,
1: gibi
2: très, très parce
1: çok
2: que nous
1: dengeli olmamız
2: que,
1: gerekiyor. Çünkü
2: Fenerbahçe kontrataklarda
1: Fenerbahçe çok tehlike olabilir. Özellikle savunma geçişlerinde.
2: Je pense que sera un match ouvert avec les deux équipes qui vont gagner.
1: Her iki ekip de kazanmak için çıkacağı için açık bir maç olacak.
2: Nous voulons, comme on a fait, j'ai dit avant le match, que
1: maç
2: le premier match
1: önce de söylemiştim, birinci maç öncesinde de
2: jour, avoir
1: biz
2: l'initiative, et demain,
1: inisiyatifi gerçekleştirerek kendi oyunumuzu oynayacağız ve yine topa sahip olmak istiyoruz, hücum yapmak istiyoruz. Mümkün olduğunca fırsat elimize geçtikçe hücum yapmak istiyoruz ama aynı zamanda Fenerbahçe'de topa sahip olduğunda, çünkü biliyorum ki onlar da tehlikeli olabiliyorlar kontrataklarda ve aynı zamanda hücum geçişlerinde.
2: Était un période difficile pour,
1: evet,
2: pour Malik,
1: zor bir dönem oldu yaz dönemi Malik için, çünkü ameliyat olmuştu
2: ve
1: ağrıları vardı ama şu an için iyi bir konumda, durumda fiziki olarak.
2: Il est motivé, je pense motivé. Qu'est-ce que se parle de Malik? Il a géré bien mentalement la situation.
1: Mental olarak durumu çok iyi yönettiğini de düşünüyorum ve
2: en ce moment sera un jour qui continuera avec nous.
1: Bizlerle devam ettireceğini düşünüyorum. Malik'in çok motive olduğunu görüyorum. Devam etmek için de son derece motive olduğunu görüyorum.
2: Et motivé pour le
1: match.
2: Un match important pour nous.
1: Bizim için son derece önemli bir maç. Biz
2: vraiment
1: gerçekten
2: préoccupé avec la vente de Malik.
1: Malik'in satışıyla ilgili bir endişe taşımıyoruz. Malik'e şimdi satmak istiyorsak
2: de offerte pour vendre. Mais je pense
1: ona yönelik teklifler var ama
2: Malik'in
1: durumunu son derece iyi yönetti ve onun kalitesini çok iyi biliyoruz.
2: doit payer bien parce que Malik est un joueur avec beaucoup de qualité et en ce moment le club a refusé d'offertes parce que nous croyons beaucoup le joueur et je pense que nous croyons que le value de joueurs est grand en ce
1: moment. Yüksek oluyor böyle durumlarda.
2: Je pense que cette match un match facile de motiver
1: oyuncuları motive etmek için
2: toute nous comprendre
1: motivasyon bulmak açısından kolay bir maç.
2: Evet. De succès de notre club mais
1: kulübümüzün tarihçesini
2: biliyoruz. Parce que les dernières 6 années était impossible d'entrer dans les Champions League.
1: Şampiyonlar Ligi'ne girilemedi.
2: Biz nous voulons marquer l'histoire récente de club.
1: C'est biz kulüp içerisinde tarih yazmak
2: Nous avons l'ambition
1: biz
2: avec beaucoup d'humilité de faire une chose qui marque l'histoire récente du club. Mais je pense que tout le monde comprend cette
1: là. Je pense que tout le monde est motivé
2: pour marquer l'histoire.
1: Ve tarihi yazmak için motive olduğunu söyleyebilirim.
0: Fonseca'nın sözleriyle programımızı noktalıyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan içeriğimiz sizlerle 18'de yeniden görüşmek dileğiyle.
3: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık sona erdi.
4: Reklam.
5: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında birbirin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, biz Lukaku'yu daha önce Saadet'i saran döneminde aslında konuşmuştuk. Tedesco'nun istemediğinden de bahsetmiştik. Onun temel endişesi de sakatlıktı. Onu da konuşmuştuk. Hak da vermiştik. Bu kez geldi. Hayırlı olsun. Ama önce şu ayrımı bir yapalım. Girişte de dediğimiz gibi 3 yıl önce konuştuğumuz Lukaku'yla bugün İstanbul'a gelen Lukaku aynı değil. Aynı önce değil. 3 yıl önceyi biliyoruz. Antonio Conte'nin Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Tüm kulvarlarda iyi iş yaptı, iyi gol üretti. Serie A'da kritik gollerin adamı olan bir Lukaku vardı. Bugün Napoli'de yoğun sakatlıklarla boğuşmuş, son sezon ligde sadece 5 maça çıkabilmiş, kulübünde gözden düşmüş bir Lukaku var. Peki Fenerbahçe neden bu riski aldı? Çünkü bu hikayenin öbür tarafındaki rakamlar hala enteresan. Belki o yüzden. Biraz da finansal sebeplerden kaynaklanıyor. Bence onu Olsiyet'in çok güzel anlattı. Yani 30-35 baremine limitler falan da izin vermiyor. Ama son 3 sezonu geriye doğru sarıp bir bakalım. 22-23 sezonu diyelim mesela. Inter'e bakalım. Recep Bey sağ olsun verdi, ben tatildeyim ama dedi ki abi 10 gol 6 asisti var 25 maçta söyle. Tüm kulvarlarda dedi 37 maç 14 gol 7 asisti söyle ki Inter o sezon demin de dedim ya Şampiyonlar Ligi finali çıktı ama İtalya Kupası'nda, İtalya Süper Kupası'nda kazandı. Lukaku da bu başarının önemli parçalarından bir tanesiydi. 2023-24 Roma'ya bakalım. Orada da düzenli olarak oynadı. 32 lig maç 13 tane golünü de attı. Onu şeyi de halletti. Ama orada Roma'nın tabii oyun kalitesi bence, bizce Lukaku'nun varlığına da çok uygun değildi. Sonra Napoli 24-25 sezonu 36 Serie A maçına çıktı. Orada da 14 gol 10 asist yaptı önce. Onu da söyleyelim. O 10 asist önemli bak. Burası önemli. Çünkü bu 10 asist bize Lukaku'nun sadece hani kalenin önünde bekleyen devasa bir santrafor olmadığının da verisi bence. Yani Conte'nin sisteminde topu tutan, bağlantı kuran, son pası verebilen, zaman zaman da hamle oyuncusu, zaman zaman 11'in parçası ama her türlü planın önemli unsurlarından biri olan bir Lukaku var. Onu da söyleyelim. Sonra 25-26 Napoli'nin devre dışı bıraktığı bir yıldıza dönüşüyor. Fenerbahçe'nin risk aldığı yer tam olarak burası. Ama Dünya Kupası izleyen adam da şunu söylese de abi oradaki Lukaku'ya ne diyorsun? Başka bir Lukaku gördük orada. Belçika ile adam 6 tane maça çıktı. 3 tane gol attı. 1 tane asist yaptı. Üstelik çoğunlukla yedekten gelerek yaptı. Yani Yeni Zelanda yaptığı golle hatta Belçika'nın Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu da istifhamlı tarafı oldu. Yani benim bu rakamları da çıkardığı sonuç şu. Lukaku'nun problemi sahaya girdiğinde hiçbir şey yapamaması değil. Problem o sahada ne kadar kalacak. Bu önemli. Yani Fenerbahçe transferinin kaderimize bence bu soru belirleyecek. Sahada ne kadar kalacağı belirleyecek. Onun için girişteki mücadele vurgusunu yaptı. Mesela onu tanıyanlar Thomas Tuchel benim takımla geldiğinde, Chelsea'ye geldiğinde Lukaku için şöyle dedi. Aradığımız tipte profil buydu. Bunu Tuchel söylerken sadece sahadaki katkısından bahsetmedi. Kişiliğinden, efendime söyleyeyim, soyunma odasındaki duruşundan alçak gönüllü bulurdu mesela. Etkilenmişti. Fiziksel gücünü kontratakta kullanabilme kapasitesinde özellikle vurgulamıştı. Ama esas Lukaku uzmanına gel abi derseniz, o da biliyorsun Antonio Conte, Lukaku için söylediği şey bence çok güzel. Karşımızda değil diyor. Yanınızda olmasını tercih edersiniz. Lukaku'yu hakikaten yanınızda çünkü Conte'ye göre iki şekilde de rakibe zarar verebiliyor. Böyle bir oyuncu. Derinliğe koştuğunda hızlanıyor. Sırtı dönüşse alıyor, topu tutuyor, oyunu ilerletiyor. Ve şimdi bu özellikleri Fenerbahçe'ye koyacağız birlikte. Fenerbahçe'de bu özelliklerde bir iş yapabilir mi? Ya da gerçek ihtiyaç bu muydu? Fenerbahçe'de ne oynayacak Lukaku diye. İsmail Kartal'ın oyun planına 4-2-3-1 desek başımız ağrımaz. Pozisyon bu, taktik bu. Lukaku'nun pozisyonu 9 numara. Ama esas mesela Lukaku kaç gol atar falan kadar basit değil bence. Benim daha fazla merak ettiğim şey şu. Lukaku burada duruyor ya, Greenwood'a ne yaptıracak? Çünkü Greenwood sağdan içeri kat ediyor. Lukaku o zaman ne yapacak? Sol stoperle eşleşecek. Örnek canlandırayım gözünüzde. Savunmacıyı sırtına alıyor. Sağ bek öte yandan bindiriyor. Ve rakibin önünde artık bir karar problemi oluşuyor. Çünkü Lukaku'yu yalnız bırakırsanız ne olur? O bir problem olur, başka bir problem olur. Yardıma giderseniz Greenwood'a bir koridor açılıyor. Yani Lukaku belki de bazen topa dokunmadan asist yapabilecek. Rakibi üzerine çekmesi bile Greenwood'un o koşu hattındaki adam sayısını azaltabilir. O nedenle hücumda aksiyoner

Bunu hep söylüyoruz. Şimdi Lukaku stoperler üzerine çektiğinde Kerem'in arkasına yapacağı koşular daha değerli hale gelebilir. Kerem de bu sefer daha kendini bulabilir, ritmini bulabilir. Kerem'in Icardi ile Pavlidis ile o kurduğu kimyaları bir hatırlayınız lütfen. Onu, bu çok önemliydi. Top atabiliyor, kesme pas yapabiliyor, kilit pas verebiliyor. Elbette tabii ki hani Icardi'si, Pavlidis'i bunlar Lukaku'dan çok farklı oyuncular. Hatta Pavlidis'i Fenerbahçe bir gündemine gelmişti, Twitter'da görmüştüm. Hani benim açımdan çok daha etkili bir isim olabileceğini düşünüyordum ben kendimce. Ama Kerem Lukaku bağlantısı da oluşabilir ve bu da çok kıymetli olabilir. Çünkü Kerem verdiği topu Lukaku'dan geri alabilir. Bu uzun zamandır Fenerbahçe'de görmediğimiz bir şey. Veya attığı pası Lukaku doğrudan sonuca götürebilir. Bu da görmediğimiz bir şey. Asensio var. Asensio herkesin ihtiyaç duyacağı bir 10 numara profili. Dar alanda pas üretebilen, oyunu organize edebilen, hedef adama servis yapabilecek teknik kapasitesi olan bir oyuncu. Şimdi bunu bir de Süper Lig gerçeğini ekleyin. Kapalı savunma karşınızda. Fenerbahçe sete oturmuş. Ne yaparsınız işte? Rakibin ceza sahası çevresine yığılmış gibi hayal edin. Şimdi burada başka bir Lukaku ortaya çıkıyor. Fiziksel bir Lukaku ortaya çıkıyor. Size'lı, ikili mücadeleci, sırtı dönük, dağıtıcı. Yani İsmail Kartal'ın zaten kenar ortalarına önem verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla sadece kağıt üzerinde bu söylediklerim. Ha, bunlara bakarım, biçilmiş kaplan derim diyebilirsiniz. Ha, o zaman niye şüphe ediyoruz diye bir soru gelirse, çünkü abi biz bu kağıt üstünde dedim ya, futbol o kadar da kolay değil yani. Ha, Süper Lig'de ama yıllardır aynı cümleyi duyup dururuz. Kardeşim de adam mahalle kahvesinde de olsa, üniversitede olsaydı şöyle fizikli bir santrafor olacaksın, gelecek kafa vuracak falan der. Futbol değişti mi? Futbol değişti. Bizim ligde tamamen değişti mi diye soruyu değiştireyim. Bizim lig tamamen değişti mi? Maalesef hayır. İşte Lukaku transferindeki zıtlık da burada. Yani isteyenin neden istediğini de, istemeyenin neden istemediğini de ben şahsen çok yanmıyorum. Ama Fenerbahçe'nin hedefini söylediğiniz anda belki transfer daha doğru değerlendirilebilir. Hedef ne? Şampiyonluk. Kayıtsız, şanssız şampiyonluk. Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen büyük takımın sete oturabilen, kenardan gelen toplara cevap veren, fizikselliğiyle rakibi dağıtan bir santrafora ihtiyacı var. Onalcu da olsa var, Pierre Webo da olsa var. Var yani. Lukaku'nun geçmişinde de bundan hepsi var. O yüzden buna olumlu bakabilirsiniz. Ama şunu da parantez açalım. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Son 2 sezondur da santrafor'unda inanılmaz iyi bir atletle oynuyor. Tamam. Ön bölgedeki çalışkanlığının takıma kattıkları olsa da. Evet, Lukaku ceza sahasında sizi doyurabilir. Ama atletik performans isteyen bazı maçlarda aynı katkıyı veremeyebilir. Onu da söyleyeyim. Daha da önemlisi Vedat Muriç faktörü var. Yedek mi dersiniz, as mı dersiniz? O da size atletizmi sunmuyor. Onu söylemiş olalım. Farklılık da böyle yerlerde ortaya çıkıyor. Bunu söylemiş olalım. Bir mesele daha var. Bence önemli. Lukaku'nun zaman zaman ceza sahasında ben ona dangoz derdim. Şimdi daha saygılı davranıyor artık Fenerbahçe golcüsü. İnanılmaz goller kaçıran bir adam. Ve bence bu rastlantısal bir durumda değil. Yani öyle goller kaçırır ki saçı başı olacaksın falan. Yapısal tarafı olduğunu düşünüyorum. Biraz cüssesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de 1.92 boyundayım. Onu empati yapabiliyorum. Çünkü vuruş dengesi çok önemli ya santraforunda. Şimdi destek ayağınızı koyduğunuz zaman ağırlık merkezinizi doğru ayarlamamız gerekiyor. Galiba Lukaku zaman zaman bu dengeyi kuramıyor. Öyle olunca da ortaya böyle gerçekten absürt şutlar çıkabiliyor. O absürt şutlar özellikle yakın mesafeden top hızlı geliyorsa daha da beter hale geliniliyor. Yani dolayısıyla hani Lukaku geldi her topu atar öyle bir dünyada yok ama söyleyeyim onu. Ama Fenerbahçe gerçekten iyi bir set oyun oluşturabilirse bu transfer daha da anlam kazanır, onu söyleyeyim. Ön eleme maçlarından hemen kesin bir düküm vermek istemem, doğru da bulmam, onu da söyleyeyim. Çünkü maçları açan şey çoğu zaman şu ana kadar bireysel yetenek oldu. Sturmgraz karşısında takım iyi oynadı, lafımız yok. Gayretine de lafımız yok, bütün takım iyiydi ama iki golde de bireysel yetenek vardı biliyorsunuz. Transferin bence en enteresan paradoksuna gelelim, öyle bitirelim. Vedat Muriç de hedef santrafor, sırtı dönük oynuyor. Efendime söyleyeyim, hava toplarında güçlü, yine fiziksel var.

0: varlık dedik. O fiziksel varlığıyla da alan açıyor. Romelu Lukaku tam anlamıyla aynı futbolcu değil ama bunlar birbirinin tamamen zıttı iki profili. O zaman soru şu. Fenerbahçe'nin sağ tapo rotasyonu birbirine niçin bu kadar fazla benziyor ya da fazla mı benziyor? Fazla benziyor. Bu belki bir tarafıyla çeşitliliği azaltan bir şey gibi gözükebilir. Ama Fenerbahçe birincil oyun planına gerçekten inanıyorsa o zaman aynı şeyi avantaj olarak da söyleyebiliriz. Çünkü diyelim ki Lukaku ile başladınız. Lukaku çıktı. O zaman bütün sistemi değiştirmek zorunda kalmazsınız ki. Vedat girer. Plan aynı şekilde devam eder. Yani bir taraftan çeşitlilik kaybı olarak görebilirsin ama diğer taraftan da bu size oyun istikrarı da verebilir. İşte buna paradoks diyoruz ya. Paradokstan burada. Bence ama şu cümlede hepimiz uzlaşabiliriz. Sağlıklı bir Lukaku, iyi bir Lukaku Fenerbahçe'nin hücum problemlerine çözüm üretir. Mesele sağlıklı kalabilecek mi? Bunu bugün ben de cevaplayamam, kimse de cevaplayamaz. Ancak saha cevaplar. Tamam, onu söylemiş olalım. Hikayesine gelince ben daha evvel anlatmıştım. Siz de sevmiştiniz. İzlenenler bir bakın. Bir bakın çünkü fena. O zaman da söylemiştim. Aylara Müslüm'ün yapımcısı bunu bir filmini çekse hepimiz yüktü şakır alırız. Yemin ederim böyle bir hikayesi var. Ama bir tane çok kısa anekdot anlatayım. Elde yok avuçta bir hayat zaten söylemeye gerek yok. İlkokul birinci sınıf alfabeyi sökmüş. Öğlen tatilinde eve gidiyor. Karnı aç. Menü hep ekmek hep süt. Ama her zaman o da olmuyor. Bir gün bir çıkıyor öyle teneffüsünde. Koşarak geliyor eve. Bakıyor valide anne. Öyle bir kuru sütle birlikte bir şeyleri karıştırıyor. Ne olduğunu anlamadım diyor Lukaku. Sonra yemeği koyuyor tepsiye. Getiriyor oğluşunun önüne. Gülümsüyor bir yandan çaktırmayacak ya. Bir anlıyor ki bizim anne süte su katmış. Çünkü 5 parasızlar. Üstelik baba profesyonel futbolcu olmasına rağmen bu haldeler yani. Biliyorsunuz babası Gençler Birliği'nde oynadı yani. Ya anne değil hiç mi fündür? Oğlunun nereye gideceğini hacılara, büyücülere hallettirdi bugüne kadar. Yani meseleleri bir de o yana var, onu söyleyelim. Yani annesi Everton mevzusu olduğunda Lukaku'nun o zaman hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda şey yapmıştı ya. Vodo büyülerine başvurdu, iddia edilmiş dedim. Böyle bir iddia vardı. Eğer yine yaptıysa sağlama yapılmıştır. O zaman hiç endişe etmeyin yani. Latif ediyorum da. Geldi. Fenerbahçe kadrosu bayağı FM kadrosu gibi olmuştu. Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Lukaku derken şöhretler karması bir takım oldu. Mükemmel şeyler de olabilir, berbat şeyler de. Tek bir etmene bağlı olsa daha iddialı konuşurdum ama şimdi sadece hikayesini anlatıyorum. O hani fenomen Ronaldo izlerken ayakkabıları delik olan Lukaku sonra Dünya Kupası'nda oynama hayalini gerçekleştirdi. Şimdi sık bir görevi daha var. Mahallesinde oturup muhabbet eden İsmail Kartal'ın en büyük hayalini gerçekleştirip onu şampiyon yaparsa ki bu potansiyeli var. Bu lig onun ligi ne ala. Maçlar başlayınca biz zaten durumu tekrar konuşuruz. Bunlar geçmişiyle potansiyeliyle kağıt üstünde. Kalanını iddia edebiliriz, kahinlik yapabiliriz ama biz tespit yapmakta hünerliyiz diyelim. Bırakalım burada. Siz yorumları bırakmayın. 1 ile 10 arasında transfere kaç puan verdiğinizi de yazarsınız canına. Görüşürüz.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Nasılsın abi?
4: İyiyim, sen nasılsın?
3: Ben de iyiyim. Umutluyum. Yarınki maçı konuşacağız. Lyon maçı. Fenerbahçe'nin uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar yakın olduğunu hissediyorum. Ama tabii ki çok zor bir maç olacaktır. Bunun detaylarını konuşacağız. Nasıl bir kadro tercihi olacak onu konuşacağız. Tabii ki yine transferi konuşacağız. İstersen direkt şeyle başlayalım istiyorum abi. Lyon'daki oyun planıyla bir başlayalım istiyorum. Ve nasıl bir maç bekliyorsun tabii. O da önemli.
4: Vallahi zor bir maç olacak.
3: Kesinlikle.
4: Yani çünkü neden zor bir maç olacak? Yani Lyon'un 11 maç yani son lig maçında 11 oyuncusunu birden değiştirdi. Yani rotasyon yaptı. Onlar da ne kadar bu maça önem verdiğinin göstergesi. Yani Fonseca'da ne kadar önem verdiğini, bu maça önem verdiğini gösteriyor. Onlar için de çok önemli. Fenerbahçe açısından da çok önemli. Fenerbahçe de bu maça hem prestij anlamında hem de maddi anlamda kulübe getireceği kaynak sağlayacağı kaynak anlamında çok önem veriyor.
3: Evet.
4: Ve Sayın Aziz Yıldırım ve yani bazı yorumcular şey diyor, yani şampiyonlar

0: Ligi çok önemli değil. Yani lige konsantre olsun. Böyle değil. Fenerbahçe yönetimi, Sayın Aziz Yıldırım, Şampiyonlar Ligi'ne çok ama çok önem veriyor. Prestij anlamında, kulübe getireceği maddi destek, maddi katkı anlamında bunun vazgeçilmez olarak görüyor. Ve artık bir maç kaldı önünde Fenerbahçe ve bu Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'nin en önemli hedeflerinden evet. Bir tanesi. Şunu da söyleyeyim. Tabii bence Fenerbahçe bu maç özelinde takım savunmasına çok dikkatli olması gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin bugüne kadar oynadığı resmi maçlarda özellikle Gornik Sabzeli oynanan rövanş maçını herkes göz önüne getirsin. Orada Fenerbahçe'nin turu geçmesini sağlayan Mert Günok'tu. Çok evet. Fazla pozisyon verdi rakibine. Şutum Graz'la oynanan rövanş mücadelesinde yine deplasmanda rakibine çok fazla şut imkanı tanıdı. Tabii Şutum Graz'ın şutları biraz isabetsizdi. Ama şunu söyleyeyim, orada da çok rahat bir rakip oyunculara çok boş alan bıraktı Fenerbahçe. Şimdi Lyon daha tehlikeli bir ekip zaten. Bu anlamda ilk maçta da zaten çok fazla hani topla oyun yani biraz rolantide oynadığını söyleyebiliriz. Onlar kendilerinin beraberlik bize yeter veya 1-0'lık galibiyet bize yeter. Deplasmanda biz Fenerbahçe'yi yeneriz düşüncesiyle oynadılar biraz ilk maçta. Dolayısıyla burada takım savunması anlamında Fenerbahçe'nin çok ama çok daha dikkatli olması gerekiyor.
1: Yani özellikle Konya son Spor, lig maçında
0: Konya evet. Spor maçında da mesela Fenerbahçe'nin evet 4 tane gol attı ama 2 tane gol yedi.
1: Tabii.
0: 7 tane de Ederson'un kurtarışı var. Yine rakibe çok fazla pozisyon verdi. Rakip orta sahayı çok çabuk geçti. İleride Fenerbahçe ön alanda çok fazla pres baskı yapamadı. Savunma arkasının altına toplarda tehlike yaşadı kalesinde. Dolayısıyla takım savunması anlamında Fenerbahçe'nin bazı sıkıntıları var. Ve bu anlamda Lyon karşısında çok ama çok daha dikkatli olması gerekiyor. Yani bu kadar rahat pozisyon verirse Lyon'a Lyon'un etkili ayakları var hücumda ve dolayısıyla bunları affetmez. Fenerbahçe'nin her anlamda tam konsantrasyonda sahada olması gerekiyor. Benim beklentim daha güçlü bir orta saha. Yani şöyle söyleyeyim. Kante, Gendouzi, İsmail üçlüsünün olduğu daha sert, daha mücadeleci bir orta sahayla Fenerbahçe çıkabilir mi? Benim beklentim öyle bir orta sahayla çıkması. Ama mesela son taktik antrenmanda teknik direktörü İsmail Kartal hem Nene'yi hem de Talisca'yı ilk 11'de denemiş. Ama Talisca 10 numarada mı oynayacak, forvetle mi oynayacak? O konuda hani beklentim benim forvetle oynaması. Yani o dediğim gibi orta sahada daha mücadeleci, daha sert bir orta saha rotasyonuyla sahada yer almasını bekliyorum Fenerbahçe'de.
1: Şimdi Vedat Mor için Konya maçındaki performansını göz önünde bulundurursak, şimdi Fenerbahçe artık yavaş yavaş santraforlu oyuna, yani gerçek bir santraforlu oyuna yavaş yavaş dönmeye başladığını görüyoruz. Ama sen Lyon maçında da Talisca santrafor olarak görev alırsa şaşırmam diyorsun. Doğru mu anladım? Yani Muriç'i sonradan mı oyuna sokar ya da Luka
0: olabilir. Koyuyor. Yani olabilir. Ya da Talisca'yı 10 numara pozisyonda oynatır ama ben daha sert ve mücadeleci bir orta sahayla orada yer almasının daha doğru bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Yani Kante, Gendouzi, İsmail üçlüsünün, ama tabii burada Gendouzi mi ön tarafta oynar 10 numara pozisyonda daha yakın yoksa İsmail mi? Ama yani burada çünkü orta sahayı diğer maçlarda özellikle gördük, resmi maçlarda gördük ki orta sayı rakipler çok rahat geçiyor Fenerbahçe'de. Yani orada pres anlamında daha pres yapan, ileride basan bir hücum orta saha rotasyonunda yer almasının daha doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii Asensio...
0: Çünkü çok rahat mesela temas anlamında mesela hücum savunma ile orta saha arasındaki mesafenin zaman zaman açılıyor Fenerbahçe'de. Evet. Yani bu da rakip oyuncuların, rakip hücumcuların daha rahat hareket etmesine neden oluyor ve takım halinde baskı da yetersiz olunca da Fenerbahçe'nin aslında burada çok fazla rakiplerde pozisyon veriyor Fenerbahçe. Yani bu anlamda daha dikkatli olması lazım. Takım savunmasının anlamında çok daha dikkatli olması gerekiyor Fenerbahçe'nin.
1: Tabii Asensio olmayacak. Onda bir sakatlığı vardı. Kerem Aktürkoğlu olmayacak. Onun şimdi, da bir sakatlığı vardı.
0: Kerem Aktürkoğlu bir kafa sarsıntısı geçirdi. Aslında şu anda dün taburcu oldu. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz bir duruma rastlanmadı. Bugün de takım arkadaşlarını Lyon'a giderken tesislerde yolcu etti. Şimdi o Onun bir prosedürü var. Sarsıntı UEFA'nın bir sarsıntı protokolü var. O sarsıntı protokolüne göre ilk 48 saat içerisinde sadece düz koşu, işte bireysel bazı hafif antrenmanlar yapıyorlar, yürüyüş falan. Yani oradaki o süreçte iki 6 aşamalı bir protokol bu sarsıntı protokolü. O 6 aşamadan 6

0: aşamada da herhangi bir sıkıntı yaşamazsa, işte baş dönmesi, mide bulantısı gibi bir sorunla karşılaşmazsa 6. aşamanın sonunda takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Şimdi 10 günlük bir protokol diyor ama deniliyor ama 6. aşamadan sonra, yani 6 ya da 7. günden sonra takım doktorunun yazılı imzasıyla beraber oynayabilir. Dolayısıyla Samsunspor maçında biz Kerem Aktürkoğlu'nu sahada görebiliriz.
1: Asensio olmayacak onun sakatlık durumuna ve sence yani Asensio neden sakatlandı, bu fazla antrenman temposundan mı, çünkü sakatlıktan yeni çıkmıştı, yoksa tekrar eden bir
0: Ya
1: sakatlık
0: şöyle
1: mı bu?
0: söyleyeyim, Asensio'nun sakatlığı, yani o sorun yaşadığı sakatlığı ameliyat olduğu dizinden kaynaklanan bir sorundu. Yani o sezon başındaki sakatlığı farklı. Yani diz sakatlığıydı ve ondan dolayı takımdan ayrı çalışmaları sürdürüyordu. Bu adale sakatlığı, yani farklı bir bölgede sakatlık yaşıyor. Burada da adalede bir ödem ve sertleşme söz konusu. Dolayısıyla burada hani ciddi bir sakatlığı yok. Yani herhangi bir yırtık söz konusu değil. 7 ile 10 gün arasında sahalardan uzak kalacak. Samsunspor maçında oynamaz ama Beşiktaş maçında ben sahada olmasını bekliyorum. Yani burada aslında hani herkes şey diyor, işte hazır değildi. İşte bak, İsmail Hoca hazır olmadı, işte
1: Haklı
0: Hoca
1: çıktı.
0: oynadı sakatlandı. Hayır, öyle değil. Oyuncunun zaten bugüne kadar yani takımdan ayrı çalışması en önemli nedenlerden bir tanesi diz sakatlığı. Yani o dizindeki sorunlar nedeniyle takımdan ayrı çalışmıştı. Bu sakatlık farklı, bu adale sakatlığı. Ve İsmail Hoca da bu sakatlığından dolayı oynamaya değil, hazır olmadığı için, yani kendi oyun planına tam olarak %100 uygun olmadığı için ve tam olarak hazır olmadığı için oynatmadı. Ama dediğim gibi sakatlık, bu adale sakatlığı. Aslında konuşulması gereken noktalardan bir tanesi de Fenerbahçe'de bu kadar sık kas ve adale sakatları yaşaması Fenerbahçe'nin. Yani bunlar da aslında konuşulması gereken noktalardan bir tanesi. Daha 7. resmi maçını oynuyor Fenerbahçe. 7. resmi maçında neredeyse 7 tane oyuncu adale ve kas sakatlığı yaşadı. Yani bunlar darbeye bağlı olmayan sakatlıklar.
1: Evet.
0: Yani şimdi şu an kim, Mert Günok kas ve adale sakatlığı yaşadı. Oosterwolde tam Roma'ya transfer oldu, 6-8 hafta adalesinde yırtık meydana geldi. Asensio, bunlar Şerif, hatta Sturm Graz oynayan Rövanş Mücadelesi ağrıları nedeniyle oynamamıştı. Şimdi buna da Asensio'yu da ekliyoruz. Yani artı Levent Mercan Gençlerbirliği maçından sonra bir adaletesinde ağrı hissetmişti. Sonraki maçta Çağlar adalesinde yırtık meydana geldi. O da oynamıyor. Çağlar için bugün son idmanda adalesinde ağrı hissetti. Kafilede yer alma diyor ama Çağlar zaten 4 maçtır kadroya dahil olmuyor. Yani 4 maçtır biz antrenmanda bir sakatlık yaşıyor ve 4 maçtır da zaten maç kadrosunda hem ligde hem de Avrupa Kupası maçlarında kadroda yer almadı.
1: Yani Çağlar niye hala tutuluyor? O çok anlayabildiğim
0: Çağlar'a kulüp bul
1: bir
0: denildi.
1: şey değil.
0: Çağlar'a kulüp bul denildi ama Çağlar şu anda bir yıl daha sözleşmesi var ve ciddi bir yıllık ücret alıyor Fenerbahçe'den. Dolayısıyla şu andaki, yani Süper Lig'den bir kulübe gitse onun yıllık ücretini karşılayacak bir kulüp şu anda ama şu aşamada yok. Yani Beşiktaş, Galatasaray veya işte Galatasaray haricinde. Diğer taraftan yurt dışından bir teklif de şu anda, kulübe gelen resmi bir teklif yok ama menajerliğine ve kendisine kulüp bulması yönünde bir istekte bulundu Fenerbahçe yönetimi.
1: Şimdi az önce söyledin, onun üzerinde biraz kalalım istiyorum. Bu adale sakatlıkları meselesi. İsmail Hoca'nın bu 4 stoperinin sakatlandığı dönemde de bu tip durumlar sık sık yaşanıyordu. Sen neye bağlıyorsun bunu? Yani antrenman metodunda mı bir problem var? Antrenman mı ağır geliyor oyunculara? Doğru
0: Vallahi
1: metot mu
0: onu
1: izlenemiyor? Neler söylersin?
0: yani şöyle söyleyeyim, bak, Vedat Muriç adale sakat, Oosterwolde adale sakatlığı, Mert Günok adale sakatlığı, Asensio adale sakatlığı, Çağlar Suyuncu adale sakatlığı, Şerif biliyorsun Sturm Graz'da adalede ağrı vardı, sakatlık. Akenin bir maçta o yenik atılmıştı, ondan söyleyeyim, orada bir adale var, ağrı.
1: Zaman çalacak diye bekliyordum tabii.
0: Levent'in adresinde ağrı bir ödem vardı. Hani o da Gençlerbirliği maçında. Şimdi baktığınız zaman bunların hiçbirisi şeye bağlı sakatlık değil. Darbeye bağlı sakatlık değil. Yani burada sorun ne? Bunu tabii teknik heyet mutlaka tartışacaktır kendi içerisinde. Ama yani antrenman programı mıdır, fazla yükleme midir? Ama burada sezonu erken açtı, bu yüzden sakatlıklar oluyor şeklindeki Yani bir
1: savunma neden değil.
0: Yani savunma bence değil. Yani onu söyleyeyim. Yani çünkü daha 7 tane resmi maç oynadı ve bu kadar sık Adele ve kas sakatlığının yaşanması düşündürücü. Yani buna teknik heyetimin bir önlem alması gerekiyor. Yani onu söyleyeyim.
1: Peki şimdi Lyon maçının Şampiyonlar Ligi'ne girmenin Sayın Başkan Aziz Yıldırım için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunu da duyuyoruz. Yani çok değer veriyor oraya girme konusuna. Burada oyunculara sen bekliyor musun Lyon maçıyla alakalı bir primdir? Ya da bir motivasyonlu böyle bir durum var mı?
0: Şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım tüm Şampiyonlar Ligi için tüm yani eleme turlarında bir prim belirledi. Hı hı. Bunu daha önce ifade etmiştik. Yani üçüncü ön eleme. Yani iki şeyden sonraki playoff turu. Yani Konigsarp'sa maçı için bir prim belirlenmişti. Çuçungraz maçı için turu geçirmesine prim belirlenmişti. Playoff maçı için de yani burada da Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalırsa da Fenerbahçe yönetimi bir prim belirledi. Yani bu şu anda şu kadar verecek demek doğru olmaz. Ama eğer Fenerbahçe lig aşamasına gelirse zaten lig aşamasına geldiğinde Fenerbahçe yaklaşık 18.62 milyon euro yani 18.6 milyon euro ayak bastı parası alacak. Yani bunun Şampiyonlar Ligi'ne girdiği zaman bu rakam 35-40 milyon eurolara da belki daha üst rakamlara çıkacak. Dolayısıyla buradan Fenerbahçe'nin çok ciddi bir gelir elde edecek. Fenerbahçe yönetimi de bu anlamda futbolculara ve teknik heyete daha motivasyonunu artırmak adına bir prim verdiğini söyleyebiliriz. Zaten prim sistemi Sayın Aziz Yıldırım dönemiyle beraber tekrar zaten gündeme geldi.
1: Şimdi chatte Serkan Bey bir mesaj göndermiş. Demiş ki samimi soruyorum. Gerek hoca gerek oyuncular hiçbirisi Lyon'u eleyeceklerini düşünmüyorlardır. Yönetim biliyor ilk maçta tur gitti. Yakın zamanda böyle bir durumdan sağ çıktığımız maç yok diyor. Katılıyor musun?
0: Aslında şöyle söyleyeyim, playofflarda Fenerbahçe işte kaç senedir, 17 sene oldu değil mi?
1: 17 sene.
0: Zaten bunun iki tanesi 3 Temmuz kumpası nedeniyle Fenerbahçe'nin evet. gönderilmediği bir dönem var. Ama onun haricinde playofflarda Fenerbahçe ne yazık ki başarılı olamıyor. Ama neden olmasın? Yani bu bir ilk olur inşallah. Ve Fenerbahçe'de Lyon'u eler ve turu geçer. Yani bu, ben inanıyorum açık söyleyeyim. Yani, ama tabii ilk maçtaki oyunun daha üzerine koyması lazım. Konyaspor maçındaki oyun yetmez. Fenerbahçe'nin daha önce oynadığı resmi maçlardaki performansı turu geçmeye yetmez. Onu söyleyeyim. Az önce söyledim. Takım savunmasında çok daha dikkatli
1: orası
0: olması lazım.
1: Orası çok önemli abi zaten.
0: Ve pozisyon vermemesi lazım Fenerbahçe rakibine. Orta sahada daha dirençli olması lazım. Hücum anlamında da girdiği pozisyonlar değerlendirmesi lazım Fenerbahçe. Yani belki bir iki tane pozisyon girecek belki maç başında, maç boyunca. Ama o girdiği pozisyonlarda bitiricilik anlamında, bitiricilik anlamında çok daha iyi olması lazım Fenerbahçe'nin. Ben Greenwood özelinde Greenwood çok iyi başladı.
1: Çok.
0: Son 7 resmi maçta 4 golü artı 1 tane asisti var, 5 gole katkı sağladı. Ben yarınki mücadelede de Greenwood'un çok hücum anlamında Fenerbahçe'nin en önemli silahı olacağını düşünüyorum. Zaten onun performansı biraz Fransızları da korkuttuğunu ifade edelim. Zaten ilk maçta
1: tanıyor
0: da,
1: zaten Lyon'u
0: ilk
1: da.
0: Maçta da adeta çapkadan bir tavşan çıkartan bir vuruşla, bir net bir vuruşla gol yapmıştı. Ben ondan yarınki mücadelede de çok daha iyi bir performans bekliyorum. Greenwood hücum anlamında Fenerbahçe'nin en önemli silahı olacak. O da maç oynadıkça üzerine koyarak devam ediyor. Tabii. Kollerini biz izlemeye devam edeceğiz gibi gözüküyor.
1: Sol tarafta herhalde Nene olacaktır diye tahmin ediyorum ben.
0: Nene olabilir. Ya belki Ozaydın da oynayabilir. Yani onu da söyleyeyim. Yani şimdi takson taktik antrenmanda Nene ve Talişka'yı ilk 11'de oynatmış hoca. Denemiş daha doğrusu. Ama hani Oğuz Aydın da görürsek şaşırmayalım. Yani orada solda Arşi Buran'ın önünde Oğuz Aydın. Onun hemen işte sağda Semedo önünde Greenwood. Belki önlerinde forvet de, yani on numara değil de forvet de Talişka'yı da görürsek ben şaşırmam açıkçası.
1: Sence tercih nasıl olmalı? Forvet özelinde söylüyorum. Vedat Muriç ile mi başlamalı Fenerbahçe yoksa Talişka ile mi başlamalı? Sen ne dersin?
0: Ha, bence Vedat Muriç ile başlaması lazım. Hı-hı. Çünkü Vedat Muriç daha fazla koşuyor, hani pres yapabilir.
1: Bir de daha top tutuyor daha ve güzel top dağıtıyor orada.
0: O yüzden hani, bence hani Vedat Muriç ile başlayıp Talişka'yı sonradan oyuna dahil edebilir. Ama Talişka'nın on numara olduğu bir sağ dizilişinde, yani o ileride orta sahadaki o sertliği ben çok yani Fenerbahçe'nin o ortada sertliği oluşturamayacağını düşünüyorum.
1: Orada sıkıntı yaşar diyorsun yani.
0: Ha, çünkü o adamlar daha baskılı oynayacak diyorsun. Daha
1: doğal olarak.
0: Kendi sahasında turu geçmek adına daha baskılı oynayacaktır. Ama o yüzden ilk yarım saat çok önemli Fenerbahçe adına.
1: Tabii.
0: İlk yarım saat içerisinde iyi performans ortaya koyması gerekiyor. Özellikle Ederson'a da çok büyük iş düşecek. Ederson belki sezon başında taraftarın da bir sorsalar, anket yapsalar

0: %70'i gitsin derdi.
1: Belki daha fazlası.
0: Belki daha fazla. Hani ben en iyi ihtimal söylüyorum. İşte gönderesin yerine başka kaleci transfer edesin diye. Ama Ederson kaliteli bir kaleci. Sayın Aziz Yıldırım ona inancını ve güvenini dile getirmişti seçim öncesine, daha seçilmeden başkan. Seçildikten sonra da kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Ve Ederson kendisine olan o güveni boşa çıkarmadı. İki maçta da iyi performans ortaya koydu. Ederson zaten oyun geriden oyun kurulumunda çok önemli bir aktör. Evet. Ayağı çok düzgün, çok iyi pas atabilen bir oyuncu ve kaleci. Dolayısıyla yarınki mücadelede de Lyon'un baskısını kırılmasında Ederson da önemli bir aktör olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle oyun geriden oyun kurulumunda veya Fenerbahçe'nin Ederson'dan gelip uzun toplarıyla Greenwood'un veya Vedat'ın hücum bölgesinde topla buluşturması önemli rol oynayacak.
1: Peki şimdi bu gitmesi muhtemel oyuncuları sormak istiyorum sana. Burada en önemli adaylardan birisi son haftalarda da çok fazla konuşuluyor. Anderson Talisca. Talisca ile yollar ayrılacak. Talisca Arabistan'a gidiyor. Anlaştı gibi birçok haber var. Talisca'da son durum ne abi? Onu öğrenelim.
0: Şöyle söyleyeyim. Talisca Fenerbahçe'de mutlu aslında. Fenerbahçe'de ayrılmak istemiyor. Sezona da çok iyi başladı. Yani 5 golü var. Ailesi de eşi de buradan mutlu ve burada kalmak istiyor. Ama bazen de yabancı kontenjanı dolu olduğu için de istemeyerek de olsa bazı oyuncularla yolundan ayrılmak zorundasın. Şimdi Fenerbahçe'de bugüne kadar hangi oyuncular ayrıldı? Şerif gitti. Osterwolde Roma'ya gitti. Bugün sağlık önünden geçecek.
1: O da bayağı böyle isteksiz gitti yani.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Onun da bir açıklayayım. Onun da detayını vereyim.
1: Ver abi, sonra şeye dönelim.
0: Tabii Osterwolde'nin aslında menajeri geldiği zaman sözleşme yenileme görüşmeleri içinde bir masaya oturdu Fenerbahçe'yle. Biliyorsunuz Osterwolde geçen sezon devre arasında da teklifler gelmişti. Fenerbahçe yönetimi onun ücretini bir yıllığına artırmıştı ve gelecek sezon eğer teklif gelirse yeniden değerlendireceğini söylemişti ve bu sezonda yine eski yıllık ücretine dönmüştü Osterwolder'ın. Yani takımda en az yıllık ücret alan oyunculardan bir tanesiydi. Ve menajeri geldiğinde Fenerbahçe yönetimiyle sözleşme yenileme içinde masaya oturdu. Ama Osterwolde Ake ve Skriniar'ı baz alarak 6 milyon euroluk bir yıllık ücret istedi. Çok astronomik bir yıllık ücret istedi ve Fenerbahçe yönetimi de bu rakamı vermek istemediğini de getirdi ve eğer teklif gelirse menajerine, eğer kulüp bulursanız gelen teklifi değerlendiririz şeklinde bu iletildi ve Osterwolde'nin menajeri de Roma'dan bir teklif getirdi. Roma'yla yapılan görüşmeler sonrası da 3 milyon euro kiralama, 15 milyon euro satın alma opsiyonu, 45 dakika 15 maç oynarsa bu opsiyon devreye girecek. Zaten pazarlıklarda da 20 maçtan açılmıştı. Fenerbahçe 15 maç istiyordu ve bizim aldığımız bilgilerde 15 maç üzerinden anlaştı. Aslında ben Osterwolde'nin de 15 maç ve üzeri oynayacağını düşünüyorum. Yani 45
1: net,
0: dakika.
1: Net, bence de oynar.
0: Yani oynar. O yüzden bence iyi bir satış olduğunu ifade edebilirim. Yani, diğer taraftan şunu da söyleyeyim.
1: Söyle abi.
0: Fenerbahçe yönetimi bence şu ana kadar özellikle takımdan ayrılacak oyuncular anlamında başarılı bir transfer süreci yürüttüğünü ifade edebilirim. Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de kiralık giden oyuncuların, burada birçok kez dile getirdik, maaşlarının neredeyse tamamını Fenerbahçe ödüyordu. İşte Girona'ya giden Livakovic'in maaşının tamamını Fenerbahçe ödüyordu. Amrabat'ın maaşının yarısını, işte Diego Carlos'un büyük bir bölümünü ödüyordu. Ve Fenerbahçe kiralık gönderdiği oyunculara bile neredeyse kendi kadrosunda yer alan oyuncular haricinde 10 milyon euro gibi bir rakam ödüyordu Fenerbahçe. O civarda. Ama şu andaki yönetim bu oyuncularla yoldan ayrılırken minimum zararla yoldan ayrılmak için çok büyük bir çaba gösteriyor. Aslında bugüne kadar sürecin uzamasının en büyük nedeni de bu. Mesela Osterwolde için evet son anda işte Roma'ya gitti. Diğer taraftan Fred mesela 2 milyon euro gibi bonservis bedeli elde edildi ondan. Artı 500 milyon euro bonus. Ama Atletico Mineiro bonservis bedeli ödemek istemiyordu. Bedelsiz olarak kadroya katmak istiyordu. Uzun süre onun pazarlıkları sürdü. Mesela Ömer Fayad'ı gönderdi. Musaba'yı kiralık olarak gönderdi. Ama kiralık bedeli almadı ama 1.4 milyon euro yıllık ücretin tamamını kiraladığı kulüp ödeyecek. Yani o da önemli bir şey. Oradan çıkıyor. Livakovic'i mesela Barcelona'yla anlaşacak. O da 2 milyon euro

0: Bonservis 2 milyon euro da kolay bonuslar olmayacak. 4 milyon euro gibi bir gelir elde edecek. Maaşı yine Barcelona ödeyecek. Diego Carlos'un dan da ona da değinelim. Diego Carlos da Como ile aslında Fenerbahçe prensipte anlaştı. Diego Carlos da bonservisi ile gitme gibi bir durum söz konusu. Orada da eğer Como bir stoperi var. O stoperle yollarını ayırdığı takdirde Diego Carlos da Diego Carlos'un bonservisini alacak. Cengiz Ünder'in de El Vahda'ya gitme ihtimali söz konusu. Oradan da hem
1: nereye abi?
0: Orada da Cengiz Ünder'in yıllık ücretinden kurtulmuş olacak. Dolayısıyla baktığımızda Fenerbahçe göndereceği oyuncular da hem yıllık ücretinden kurtuluyor, bazen az da olsa bir bonservis geliri de elde ediyor. Dolayısıyla minimum zararla buradan çıkıyor. Fenerbahçe bu işi çok önceden de çözebilirdi ama kulüp kasasından bu sefer çok daha yüksek miktarlarda bir bedel çıkmak zorunda kalacaktı. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve yönetimi minimum zararla bu süreci kapatmak istiyor ve şu ana kadar da bence transfer başarısı kadar göndermeyi planladığı oyuncularla da yollarını
1: doğru bir şekilde
0: ayrıldığını ifade edebilirim. Şu anda önümüzdeki günlerde şimdi en son Osterwold'e gitti. Önümüzdeki günlerde Livakovic, Diego Carlos ayrılıklarını bekliyoruz. Ardından da Amrabat'ta Real Betis olacaktır. Onun haricinde zaten bir oyuncu daha yollarını ayıracak. O bir oyuncu da kim olur? Ederson, Semedo, Talisca. Yani bu üçlüden bir tanesi olacak. Şimdi Ederson takımda kalıyor, onu söyleyeyim.
1: Öyle mi?
0: Ederson takımda
1: yani
0: kalıyor.
1: Bu performansını devam ettirirse zaten hiçbir taraftarın da buna itiraz edeceğini
0: şu
1: düşünmüyorum.
0: Şu aşamada da artık Avrupa'da transfer döneminin bitimine 1 Eylül itibariyle bitiyor. Çok evet. Az bir süre kaldı. Türkiye'de 4 Eylül'de
1: Eylül
0: bitiyor.
1: Ama uzar herhalde.
0: Yani yok, uzamaz. Yani 4 Eylül'de
1: genelde
0: bitecek.
1: Genelde uzatıyorlar ya.
0: Yok. Bu sezon başında belli oldu. Yani 4 hı-hı. Eylül'de bitiyor. Dolayısıyla bu kadar kısa sürede şimdi Ederson'u gönderip yerine başka bir kaleci alacağın kalecinin performansı nasıl olacak, o soru işareti. Dolayısıyla Ederson'u ben kalacağını düşünüyorum. Semedo da çok iyi başladı sezona. Bence Semedo son maçlarda takımın en iyilerinden bir tanesi sağ bek mevkinde. Lyon maçında ilk maçta da gerçekten çok iyi oynadı. Özellikle Fofana'yla Fofana gibi etkili bir silah olması karşısında evet. Ona savunma anlamında çok fazla pozisyon vermedi. Aynı zamanda hücuma çok fazla destek verdi. Hücumda Lyon'da ilk maçta ceza sahasında en fazla topla buluşan, o bindirmeleriyle 3-4 defa bindirmesini de gördük. İyi bir performans ortaya koydu. Ben Semedo'nun da kalmasını bekliyorum. Şimdi az önce dedik ya, bazı oyunculardan istemeyerek de olsa çıkmak zorundasınız. Burada Talisca'nın her ne kadar sezona çok iyi başlasa da oynadığı maçlarda baktığımızda zaman zaman Fenerbahçe'yi sanki saha içerisinde eksik oynatıyor gibi ortaya evet. Bir görüntü var. Dolayısıyla orada onun alternatifi de olduğu için dolayısıyla Talisca'dan çıkılma ihtimali oldukça yüksek. Hatta Perşembe günü yarınki mücadelenin ardından Perşembe günü Talisca ile ilgili de ciddi girişimler yani veya haberler olacaktır. Ayrılma ihtimali oldukça yüksek.
1: Peki transfer konusuna geçeceğim.
0: Ama kulübe gelen bir resmi teklif olmadan diye getiriyorlar.
1: Evet.
0: Talisca'nın menajeri, temsilcileri de kendilerine ve kulübe gelen resmi bir teklif olmadığını söylüyorlar. Ama Fenerbahçe yönetimi de Talisca ile yollarını şu aşamada ayırmayı planlıyor. Şu anda gözüken Talisca ile yollar ayrılacak gibi gözüküyor.
1: Peki şimdi transfer konusuna geçeceğim ama chatte yazan izleyenlerimiz de var. Bu arada yayınımızı beğenmeyi de unutmazsanız çok mutlu oluruz. Onu da hatırlatalım. Yağız Bey şöyle bir soru sormuş. Konya Spor maçı baskıyı azaltmış olabilir ama bu akşam elenirsek ve Samsun maçında, bu akşam dedi yarın akşam, yarın değil mi maç?
0: Evet yarın.
1: Yarın akşam elenirsek ve Samsun maçında puan kaybedersek sizce İsmail Kartal gönderilir mi demiş. Şimdi doğal olarak bu soru soruluyor. İnsanlar eğer bir puan kaybı olursa.
0: Olumsuz konuşmayalım.
1: Konuşmayalım maçı görelim. Merak edilen bir
0: yani şöyle söyleyeyim. Lyon maçı çok önemli Fenerbahçe açısından. Orada Fenerbahçe'nin oynayacağı, Lyon karşısında sergileyeceği futbol performans çok önemli. Orada iyi bir futbol oynayabilir Fenerbahçe ama yine de elenebilir futbol anlamında. Burada o zaman çok fazla tekniğe tartışılmaz.
1: Tabii oyun önemli, belirleyici
0: oyun çok önemli. Yani nasıl bir performans sergileyecek Fenerbahçe? Ama diyelim ki kötü bir performans sergiledi, çok fazla varlık gösteremedi, o zaman teknik heyetin performansı da tartışılır. Diğer taraftan tabii Samsun Spor maçı da önemli. Ardından da Beşiktaş derbisi var.
1: Tabii yani Fenerbahçe'nin yani, önündeki fikstür yani çok zor şu ana kadar.
0: Ama öyle bir şey ki mesela olumsuz yönden bakıyoruz. Bir de olumlu yönden bakalım. Lyon'u turu geçtin. Samsun'u yendin, Beşiktaş'ı yendin. O zaman bugün tartışılan hiçbir şey tartışılmayacak. Hiç gündeme gelmeyecek.
1: Tabii.
0: Bu zaman da teknik heyetin önü tamamen açılmış olacak. Veya teknik heyet üzerindeki baskı azalmış olacak.
1: Gerçekten çok büyük bir baskı
0: var.
1: Ama şunu da
0: belirtmekte şimdi şunu söylemek de hani şey değil. Şimdi Fenerbahçe'nin oynadığı 7 resmi maçta çok iyi bir performans ortaya koydu. Belki bir şutun biraz burada oynanan ilk maçı söyleyebiliriz. Onun haricinde yani oynanan maçlarda bak Konya Zabze maçında Mert Günok seni kurtardı. Konya Spor maçında 4-2 yendin. Ederson maçın en iyi oyuncusu seçildi.
1: Evet.
0: Konya Zabze rövanşında yani onlara çok fazla şut imkanı tanıdın. Şutun biraz da çok fazla şut imkanı tanıdın. Dolayısıyla halen Fenerbahçe'de o beklenen oyunu bir türlü ortaya koyamadığını görüyoruz. Ya bu da tabii teknik heyetin ister istemez eleştirilmesine neden oluyor.
1: Tabii. Orada o şekilde bir sorun yaşanıyor. Şimdi transfere geçmek istiyorum İrfan abi. Şimdi Fenerbahçe'nin özellikle Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmaması transfer sürecini ve rotasını da belirleyecektir diye düşünüyorum. Yani katılırsa belki daha farklı oyuncular, katılamazsa belki daha farklı oyuncular olacaktır. Fenerbahçe transferde neler yapacak senden öğrenelim.
0: Fenerbahçe şu anda ilk aşamada orta sahaya bir U23 isim yani orta saha oyuncusu 8 numara transferi yapmayı planlıyor. Bir de U23 stoper ama hem yabancı hem yerli de olabilir. Yani iki tane de stopere transfer yapabilir Fenerbahçe. Tabii burada Fenerbahçe'nin gündeminde gelen isimler aslında burada da daha önce de bahsetmiştik.
1: Evet.
0: İlk de hani söyleyen isimlerden bir tanesiydik. Şimdi aklına isim gelmedi onu bulacağım.
1: Hangi oyuncu?
0: Orta saha oyuncusu.
1: Orta saha.
0: San Lorenzo'ydu.
1: San Lorenzo.
0: San Lorenzo'da oynayan.
1: Oynayan. Dün şeyde söylemişti galiba.
0: Evet onu. Evet.
1: Aydın'da söylemişti. Evet. Evet.
0: Poyata'ydı herhalde.
1: Bir daha söyle abi.
0: Şimdi tam şeyini yapmayayım. Neyse şeye girelim. Diğer transferde dedim ki orta saha U23'te hem orta saha mevkiinde orta saha mevki hem de stoper mevki. Aslında Fenerbahçe'nin önceliği şu anda stoper. Çünkü Fenerbahçe'nin hem Ake hem Şikrinyar'ın şu anda alternatifi yok Fenerbahçe'de. Çağlar sakat.
1: Evet.
0: Ve sakatlığı nedeni Çağlar'la da sezona nasıl yani sezona Çağlar'a güvenerek sezon boyunca devam etmen de çok zor bir süreç yani öyle söyleyeyim. Çağlar da zaten kulüp büyük ihtimalle yollarını ayıracak. Diğer taraftan şimdi bir YDF kalıyor.
1: Gonzalo Abrego mu senin dediğin oyuncu acaba?
0: Bakalım onu şimdi bakacağım.
1: Tamam.
0: Yani burada çok fazla şey de söyleyeyim hani stoper mevkiinde alternatif olması lazım Fenerbahçe'nin. Şu aşamada Allah korusun. Ake ve Şikrinyar'dan birisi sakatlansa
1: evet.
0: Fenerbahçe'nin ciddi anlamda sıkıntıya neden olacağı bir mevki, stoper mevki. Çünkü orada o zaman alternatifleri kullanmak zorundasın. Çünkü tek gerçek mevki stoper olan oyuncu iyi defa var. Osterwold'e de yollarını ayırdı. Oraya Mert Müldür'ü stoper olarak çekebilirsin. Başka da çok fazla elinde alternatif kalmıyor. Çünkü orada eksik Fenerbahçe. Ve Fenerbahçe yönetimi de bunun farkında. Ve hem yerli stoper anlamında hem de U23 stoperi için o 23 yaş altı kuran uyan bir isim için Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan orta saha için arayışlar devam ediyor. Yani burada Fenerbahçe'nin yerli stoper olarak zaten adaylar belli. Adi Demirbağ, Ümit Akta ve son olarak da Yusuf Akçiçek ismi gündeme geldi. Ama Yusuf Akçiçek'e şunu söyleyeyim. Yusuf Akçiçek orada 6 milyon euro yıllık ücret alıyor. Fenerbahçe'nin böyle bir ücret verme gibi bir düşüncesi yok. Eğer kulübü Yusuf Akçiçek'in hani kadroda düşünmez ise Fenerbahçe'yi kiralama bedeli olmadan oyuncuyu kiralayarak ama yıllık ücretinde de 2 milyon euro gibi bir rakam ödeyip tam büyük bir bölümünün Yusuf Akçiçek kulübü tarafından ödenmesini isteyeceği bir seçeneğe sıcak bakabilir. Ama onun haricindeki seçenekler Fenerbahçe'nin gündeminde değil. Yani çünkü 6 milyon euro gibi bir ücret alıyor. Fenerbahçe'nin de böyle bir ücreti Yusuf Akçiçek'e verme gibi bir düşüncesi bulunmuyor. Onu da söyleyelim. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin stoper transferi için Paris Saint-Germain'den 22 yaşındaki stoper Lucas Beraldo ismi gündemde. Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Fenerbahçe çarşı altı transfer yapmak istiyor ama bu transferler kaliteli bir. Yani direkt, yani sadece artı 4 kontenjanı dolduracak isimlerden değil. Direkt ilk 11 oynayacak isim olarak ilk 11 oynayacak isim arıyor Fenerbahçe o bölgeye. Yani kadro kalitesini artıracak bir oyuncu transfer edecek. Zaten Fenerbahçe'nin orta saha için aradığı oyuncular ise dediğim gibi o bölgede direkt geldiği zaman oynayacak bir isim. Hatta Fenerbahçe'nin teknik heyetimi ya yönetimi düşüncesi Kante Gendüzi ikilisinden bir tanesinin yedek kulübesinde oturması. Yani orada 6 numara işte Kante ya da Gendüzi. Onların önünde işte yeni transfer yapılacak 8. Onların önünde 10 numarada Asensio gibi bir planlama düşünülüyor.
1: Peki bu Rashford'u sormak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girerse Rashford gelecek, gelmeli diyen çok fazla insan var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa sence Rashford için ciddi bir girişimde bulunur mu abi?
0: Yani şöyle söyleyeyim, lig aşamasına kalırsa bir transfer girişimi, yani bir yıldız transferi yapılır. Onu söyleyeyim. Yani bir yapılma ihtimali söz konusu. Ama Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı dolu zaten. Yani şu aşamada bile bir tane oyuncu göndermek zorundasın. Yani diğer hepsinin gönderdiğimi varsayarsak, gönderilmesi planlanan oyuncuları göz önünde bulundurursak bir tane oyuncu daha göndermek zorundasın şu anda. Yani orada Talisca, Ederson, Semedo üçlüsünden bir tanesini de göndereceksin. Şimdi diyoruz ki Talisca gidecek ama Diyelim ki lig aşamasına kaldın. Lig aşamasına kaldığında o zaman bir oyuncu daha göndereceksin. O zaman da Semedo'yu göndermek zorunda kalırsın.
1: Bu sefer orası boşa düşecek.
0: Ama o zaman da sağ bek rotasyonu yine boşalacak. Yani Fenerbahçe'nin aslında transferdeki elini zorlayan, hani güçleştiren en önemli etkenlerden bir tanesi bu. Çünkü yabancı kontenjanı doluydu Fenerbahçe'de. Bu mevcut yönetimin bir suçu değil. Bu yılların getirdiği bir transfer hoyratlığının sonucu Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe yönetimi geldiğinde de yabancı kontenjanı doluydu. Ve bunlar da yollarına ayırmak o kadar kolay olmuyor. Çünkü zaten kural belli, 10+4 kuralı. Ve senin oyuncunu isteyen kulüpler de bunu bildikleri için ya bedava almaya çalışıyorlardı. Oyuncu da bunu bildiği için de diyor ki benim alacaklarımı ver, ben gideceğim kulübe bedelsiz olarak gideyim, oradan imza parası aldım düşüncesinde. Fenerbahçe de diyor ki kardeşim ben kulübün menfaatlerini düşünürüm, ben de minimum zararla elimden çıkarmak için çaba gösteriyor. Aslında bu kadar uzamasının en büyük nedeni bu. Orta saha için ismini de söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Onu şu buldum. Kolombiyalı orta saha Gustavo Puerta Fenerbahçe'nin gündemindeki bir isim. Hatta ciddi olarak ilgileniyor Fenerbahçe. Racing Santander forması giyiyor. Benfica'nın da transfer listesinde bir yer alan bir isim Puerta. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği isimlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani transfer listesinde orta saha için yer alan transfer listesinde yer alan isimlerden bir tanesi Puerta, Gustavo Puerta. Sözleşmesinde 20 milyon euro gibi bir serbest kalma bedeli varmış. Fenerbahçe orta saha transferi için bonservis ödemeye hazır. Fenerbahçe'nin transfer limiti konusunda herhangi bir sorunu yok. Yani bütçesi, yani bunu transfere harcayacak bütçesi var Fenerbahçe'nin. O anlamda da yani bazıları diyor ki işte Fenerbahçe nasıl buluyor, oyuncu satmadan transfer nasıl yapabiliyor diye. Fenerbahçe 144 milyon euroluk bir gelir kaynak yarattı Fenerbahçe yönetimi. 144 milyondan. Yani bunlar bonservisle beraber, yani bunlar pardon sponsorluklarla kulübe kaynak yaratıldı. Göreve geldikleri kısa süre içerisinde bu kadar ciddi bir kaynak yarattıklarını söyleyebilirim.
1: Peki süper chatler var, onları ekrana getireyim abi. Yaşar Köksal diyor ki Samsun maçının telafisi sezon içinde var, lakin Lyon maçının yok, önümüzdeki sezonu beklemek zorunda kalacağız demiş. Katılıyorum ben bu yoruma. Lig içerisinde kaybedilen puanlar tabii ki çok önemli ama ligde bir şekilde telafi şansın olabiliyor ama Şampiyonlar Ligi için yani beklemen gerekiyor.
0: Telafi deniyor da ligde de telafisi olmuyor. Aslında mesela Fenerbahçe'nin gençler birliği maçını kazanmış olsaydı teknik heyet ve futbolcunun üzerinde bu kadar baskı olmayacaktı. Bu kadar tartışılmayacaktı. Şimdi 6 puanlık lidersin. Düşün, lider olarak Lyon maçına gittiğini tabii düşünsene. Yani bu tabloyla gittiğin zaman çok daha rahat gidecektin. Samsun Spor maçında da olası bir beraberlik çok fazla belki tartışılmayacaktı puan kaybı. Çünkü liderdir. Ama şimdi onlar final niteliğinde maçlar oluyor Fenerbahçe. Teknik heyetin üzerinde çok büyük bir baskı var. Çünkü niye? Teknik heyet diyor ki işte Lyon maçı kaybedirse, Samsun maçı kaybedirse teknik heyetin, Fenerbahçe'nin teknik heyetin geleceği de tartışılacak. Yani üzerinde çok büyük bir baskıyla çıkıyor. Hani telafisi evet var ama Fenerbahçe de sezon sonunda hep bu şundan kaybediyor.
1: Tabii işte yani, ona yenilmiştik.
0: Ama işte o telafisi olmayan maçlar sezon sonunda o maçların da kaybedilen puanları çok fazla arıyor Fenerbahçe.
1: Tabii, bu da bir bakış açısı bu arada. Yani
0: çünkü Fenerbahçe puan, mesela ben hatırlıyorum mesela Giresunspor'a mesela Jesus döneminde puan kaybetti Fenerbahçe.
1: Tabii Giresun'a kaybetti, bir de kime
0: ve
1: kaybetti?
0: Kendi sahasında kaybetti mesela. Giresun o sezon küme düştü ya.
1: Tabii. Geçen sene Karagümrük'e kaybetti.
0: O sezon yenmiş olsa lider girecektim mesela milli araya. Hani telafisi vardı ama o maçın. Ama sezon sonunda o maça çok kişi aha etti mesela.
1: Geçen seneyi düşünsen abi, yine Karagümrük'e 3 puan verdin. Karagümrük küme düştü. Bu arada Çağlar Söyüncü aldığı tepkilerden ötürü Instagram hesabını kapatmış.
0: Valla Çağlar'ın öz eleştiri yapması lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Neden Fenerbahçe mesela Çağlar gibi bir isme güvenemiyor mesela? Çağlar'a güvenerek neden yola devam
1: ediyor? İnanılmaz bir kariyer.
0: Neden yola devam edemiyor? Ya çünkü neden? Geçen sezonda hatırlasana Tedesco bir maçta sakattı oyuncu. Evet, oyuna evet. Soktu. Uzun sürede oynamıyordu. Ya 20. dakikada sakatlanıp tekrar adaya sakatlığı evet. Yaşadı. Ya Çağlar bir dönüp bir bakması lazım, bir özel işe yapması. Ben neden bu kadar sık Adale ve kas sakatlığı yaşıyorsun?
1: Tabii.
0: Yani burada bir de hayır, antrenmanda sakatlanıyorsun ya. Teknik hani futbolcu hani bir yoğun periyot olsa,
1: tabii.
0: Hani çok maç oynarsın. Maç oynadıktan sonra o yoğun periyotta sakatlanırsın. Anlarım ama hani antrenmanda sakatlanıyorsun ya. Ve sürekli Adale kas sakatlığı yaşıyorsun. Yani kronik bir sakatlığı mı var? Hayır, yok. Ama bu kadar sık Adale, bu o zaman bir öz eleştiri yapmaz lazım. Yani taraftar da isyanında haklı ama taraftar da şunu hani sosyal medyasına veya eşine hakaret boyutuna bağdırmamak lazım.
1: Ya oraya gitmemeli zaten abi, ne olursa olsun lazım. Yani.
0: Eleştiri olabilir.
1: Aynen öyle.
0: Eleştiriler normaldir ama işin içerisine hakaret küfür girmemesi gerekiyor.
1: Katılıyorum.
0: Buna çok dikkat etmek lazım.
1: Bir süper chat daha var, onu da ekrana getirelim. Mehmet Bey demiş ki, abi selamlar, Lyon maçı için prim verilecek, güzel bir durum. Peki yabancılar bu yaklaşımlara olumlu bir motivasyon veriyor mu sence demiş.
0: Bence veriyor. Hı-hı. Yani şimdi bence farklı bir dün Konya maçından önce Sayın Aziz Yıldırım Can Bahtu tesislerine gitti. Hı hı. Can Bahtu tesislerinde birebir futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi. Hatta Asensio ile yarım saat da yakın, yani birebir bir görüşme gerçekleştirdi. Ondan sonra Asensio'nun performansı nasıldı Konya maçında? Tüm gollerde Asensio vardı. Ve aldığımız kadarıyla Asensio çok mutluymuş mesela o gün mesela. Yani adamın yüzünde sürekli gülüyor. Yani eve gidene kadar mesela yüzünde gülücük varmış mesela adamın.
1: Normal şimdi, yani o da çünkü...
0: Çünkü niye? Başkanın kendisine olan inancını, güvenini evet. Gördü. Başkan ona ne kadar inandığını, ne kadar güvendiğini gösterdi.
1: Tabii.
0: Şimdi şey maçından sonra da Konya... Lyon maçından sonra da çıktı... Sayın Oğuz Çetin ne dedi? Asensio bizim için vazgeçilmez dedi. Asensio bizim için vazgeçilmez oyunculardan bir tanesi. Bu sadece Oğuz Çetin'in görüşü değil. Bu aynı zamanda yönetimin de görüşü.
1: Hı hı. Peki yavaş yavaş toparlayacağım. Var mı abi eklemek istediğin, eksik bıraktığımız bir yer?
0: Valla yarın için ben Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Ben turu geçeceğimize inanıyorum, açık söyleyeyim. Yani benim öyle bir şeyim yok. Ben geçeceğimize inanıyorum.
1: Zor maç
0: ama Fenerbahçe bu turu geçecek güce sahip. Yani onu söyleyeyim. Bir de stopere bir isim daha söyleyebilirim. Stoper için Fenerbahçe U20 stoper için aynı zamanda Real Madrid'de forma giyen Asensio'yu da gündemde. Yani Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor.
1: Kim? Oyuncunun adı ne dedin?
0: Asensio.
1: Asensio mu?
0: Evet, 23 yaşındaki Raul Asensio bu.
1: Bakalım.
0: Ama Real Madrid forma giyiyor, 23 yaşında stoper.
1: Onunla da ilgileniyor Fenerbahçe.
0: Ama o da şöyle söyleyeyim, onun bir sakatlığı var. 1-2 hafta içerisinde sağlığa dönecek.
1: Evet.
0: 1-2 hafta içerisinde sağlığa dönecek ama ciddi bir sakatlık değil. Fenerbahçe'nin ilgilendiği stoperler arasında yer alan bir isim. Yine Paris Saint-Germain'den Beraldo ismini söylemiştik.
1: Söylemiştik evet.
0: Ondan sonra orta saha için zaten Colombia'lı Puerta'yı söyledik.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncular arasında yer alıyor. Yani sol kanat için Yani şu aşamada Kerem ne devam edecek? Yani Kerem ve Oğuz Aydın.
1: Ahmet Konanç Rashford'u getirmiş.
0: Ahmet zorla getirdi.
1: Yapay zeka ile yapmışlar, gördün mü?
0: Çok gördüm, çok güldüm buna ya. Ama şunu söyleyeyim, Rashford Türkiye'ye pek sıcak bakmıyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istiyor. Şimdi 1 Eylül itibariyle transfer dönemi kapanıyor Avrupa'da. Avrupa'nın 5 büyük liginde kapanıyor. Biz de 4 Eylül'de. Dolayısıyla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalır. Rashford Avrupa'nın 5 büyük liginde istediği teklifler alamaz ve kulübü de onu değerlendirmeyi düşünmezse o zaman yeniden bir Fenerbahçe devreye girebilir. Hı hı. Oyuncuyu ikna etmek için bir çaba gösterebilir ama hem de o hem yani hem Rashford ismi tekrar gündeme gelebilir. Başka yıldız isim de gündeme gelir ama o bu lig aşamasına kalma durumunda bakılacaktır. Yani eğer lige kalırsa Fenerbahçe o zaman bir transfer yapabilir ama şu anda yabancı kontenjanı dolu.
1: Tabii, orası, Fenerbahçe'nin orası
0: en önemli
1: zaten.
0: Çözmesi gereken nokta o. Çok kısa bir süre kaldı artık. 1 Eylül itibariyle transfer dönemi bitiyor. Orada zaten artık Lyon maçının ardından işte Diego Carlos'u, Livakovic'i, Bekao'yu, Amrabat'a da söylemedik. Mesela Amrabat'ta Real Betis her konuda anlaşmaya vardı prensipte. Fenerbahçe ile Real Betis arasında da bonservis pazarlıklar devam ediyor. Real Betis 5 milyon euro seviyesine kadar çıkmış bonservis ama orada da oyuncunun yıllık ücretinin paylaşımlı ödenmesini istiyor. Yani bir miktarını Fenerbahçe ödemesini. Orada pazarlıklar devam ediyor. Biraz daha Fenerbahçe yönetiminin yani bu süreci transfer sürecinde mesela doğru transferler yaptığını düşünüyorum ben. Bazen de şöyle diyorlar işte çok fazla yaş ortalaması yüksek takımın diye. Yani oynanan futbolun da işte veya beklenen futbolu ortaya koyamazsa bunun bir etken olduğunu vurguluyorlar. Ben pek buna katılmıyorum. Evet, yaş ortalaması yüksek ama takımın en fazla koşanı da şu anda 35 yaşındaki
1: Kante. Ama Kante başka bir sınıf. O inanılmaz bir sınıf yani. Yani kendi oynadığı mevki adını vermiş bir yani. Kante gibi orta saha diye bir terim var. Yani onu çok referans almamak lazım
0: ama
1: abi.
0: Ama yani o zaman hani
1: şey o dedi. Seviyede o yaşta kaç tane oyuncu böyle performans verir tartışılır
0: yani. Yani Şikrinyar Vakiye maşallah şey diyelim nazar değmesin inşallah.
1: Evet.
0: Yani çünkü Şikrinyar ilk geldiği sezon Fenerbahçe'ye devrasında katılmıştı Sayın Ali Koç döneminde. Tüm maçlarda 90 dakika sahada kalmıştı. İkinci sezonunda yine 40 maç oynadı geçen sezon. Bazı bir iki maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı veya maçı kaçırdı onu söyleyebilirim. Ama bu sezonda 7 maçta da 90 dakika sahada kaldı. O anlamda hem Şikrinyar hem Ake hem de Gendüzi'ye çok aşırı yük bindi. Umarım bu oyuncuların sakatsız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum. İnşallah özellikle Şikrinyar Vake'nin şu stoper yokluğunda
1: evet.
0: Stoper yokluğunda umarım bir sakatlık yaşamazlar.
1: Peki.
0: Yani buna da çok dikkat etmesi gerekiyor. Teknik heyetine çok fazla yük bindi gerçekten. Ama başka da bir alternatif yok. Yani Çağlar 4 maçtır yok zaten. Kadroda yok. Tam ihtiyaç olduğu anlarda ortalıkta yok.
1: Peki. İrfan abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İzleyenlerimize çok teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadılar. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.
0: Şeyi de
1: hatırlatmamızı yapalım. Neyi abi?
0: Genç oyunculardan mesela Mimović Konyaspor'la büyük ihtimalle yani Konyaspor'a gitmesini bekliyorum.
1: Mimović Konya mı?
0: Ben Konyaspor'a. Aynı zamanda Emre Demir de Alanyaspor'la prensipte anlaşmaya vardı. İlerleyen dönemde bununla ilgili de hani genç oyuncularında da kiralık olarak gönderilmesi söz konusu olacak.
1: Yani
0: birçok oyuncu da Fenerbahçe o kadroyu normal 28 kişiliğe indirmek için çaba gösteriyor.
1: Peki. Teşekkür ediyorum abi tekrardan. Ağzına sağlık. İzleyenlerimize teşekkür edelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi? Reklam.
3: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında 1-1'in rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki bilaviç göstereceğim. Fiorentina'daki bilaviçin rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın bilaviç hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28, yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsünü değil, doğru pozisyonda, doğru anda, doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahovic'i birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. İtalyano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
2: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 9.73 beklenti, 24-25 Juventus'unda da performans düşük biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahovic Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelini oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabii birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi oyuncu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alanlarda çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonunda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahovic. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi de iyi. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahovic? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahovic analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır. Klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double movement hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyunda bu kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Serni topla gelirken Vlahovic stoperini taşıdığında ceza sahasına boşluk yaratır. Sonra başka kaynak, Breaking the Lines. Onun Vlahovic profilinde de altı çizilen ikinci bir özellik var. Blindside pozisyonlanması. Yani Vlahovic stoperlerin görüş açısının dışında tam onların arka köşesinde saklanarak topu bekliyor. Bu pozisyonlama klasik yüz yüze markajla kapatılması neredeyse imkansız bir tehdit yaratıyor diyor. Beşiktaş o zaman çizgiden içeri dönen toplar ürettiğinde ya da korner bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahovic'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son 2 yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu isimle, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik, o bu özelliği şöyle tarif etti: fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahovic için şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uyum sağlarsa diye. Şimdi Italiano sisteminin santrafordan talep ettiği kritik özellikler şu, görebildiğimiz kadarıyla tabii: topu tutmak, ilgili oyuncuyu çekmek ve boş alan alana komşu oyuncuyu yönlendirmek. Vlahovic

0: görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor. Ve bu kanat oyununun olgunlaşacağı en kritik figür Trossard tabii. Trossard içe kat edebilen, keskin ortalara ve ceza sahasının yakın çevresinde inanılmaz bir pas kalitesine sahip, yaratıcı bir oyuncu. Sol kanattan içeri girdiğinde ona stoperi çekerek sahte koşuyla o çevre oyuncusunu serbest bırakması ya da tam tersine sahte koşunun ardından gelen ortayı doğrudan bitirmesi, her iki senaryoda sahada çok yüksek kaliteli pozisyonlar üretebilir. İşte Mourinho'nun ceza sahası koşucuları olduğunu biliyoruz mesela. Beşiktaş'ın Mourinho'yu da ceza sahasına soktuğu anlarda Trossard'ın ortaları her takım için can yakıcı bir silah dönüşür. Ve en önemlisi hocanın oyuncuyu tanıması. Oyuncunun da hocayı tanıması, onu da söyleyelim. Yani Italiano Fiorentina döneminde Vlahović'i medyaya karşı çok korudu. Transferi gündeme gelse bile çalışmaya devam ediyor, %100 odaklı falan diyen bir isimdi. Bu güven ilişkisi zaten bu hikayeyi yaratan bu güven oldu bence. Vlahović'in hem teknik direktörün talepleriyle uyumlanma sürecini kısaltır, hem de Beşiktaş soyunma odasına motive, kararlı bir isim olarak başlamasına da zeminini hazırlar. Böyle oyuncular güven ortamında yeniden kendine gelir. Yani daha doğrusu böyle çok hikaye okuduk, izledik, seyrettik. Dahası 26 yaşında bir oyuncu ve 2 yıl, 3 yıl çalıştırdıktan sonra Beşiktaş yani bu oyuncuyu kar elde ederek satabilir. Yani bu kulübün hem sportif hem de mali anlamda elde edebileceği iyi bir senaryoyu da hayal ettiriyor. Risk yok değil yani. İmza parası, maaş yapısı kafa karıştırıcı olabilir. Ve oyuncunun son iki sezonu performans tartışmalarını beraberinde getiriyor olabilir. Geçen sezon sakatlıkları da var. Ama ortada da şu gerçek var. Italiano, hani telefon açıp ikna etmeye çalıştığı bir oyuncu nihayetinde Beşiktaş'ı seçiyor. Bu hem hoca için hem de kulüp için bence güçlü bir motivasyon sinyali. 26 yaşında Vlahović'ten daha iyi bir santraforu da hani liglerin başlamasına da günler kala getirmek kolay olmayacağı için Beşiktaş'ın bu transferine fırsat demek bence yanlış olmaz. Ama hep ne diyoruz? Sahaya çıkarlar, düdük çalar, maç başlar, oyunu seyrederiz. O zaman senaryoyu yeniden değerlendiririz. Şimdilik ne diyeceğiz? Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor, dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında, 1-1'in rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye, sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın, geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık Paytr.
2: Reklam bitti.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
9: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
10: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
11: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Reklam bitti.
8: Radyo Gol.
12: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
13: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
14: Bu
2: programda ürün yerleştirme bulunuyor.

0: Mutlu akşamlar sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç Haber Masası programında sizlerle birlikteyim. 0212 273 1010'dan sizler de WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Birazdan Yaşar Kurt hattımızda olacak. Kendisine sorularınızı da paylaşabilirsiniz. Ve tabii ki Lyon karşılaşması ile ilgili, Lyon Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili tahminlerinizi de bekliyorum. 0212 273 1010'dan mesajlarınızı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Birbirinin rövanşında Lyon ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Diliyoruz ki temsilcimiz bugün kazanacak ve yarın saat 19'da kurada 2 Türk takımı olacak. 22'de oynanacak 4 karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi playoff aşamasında artık ikinci mücadeleler ve Viking Dinamo Zagreb mücadelesinde ilk mücadele 2-2'lik eşitlikle sona ermişti. Yani 4 maçta beraberlikle tamamlandı ilk karşılaşmasında. Bakalım ikinci karşılaşmada neler olacak? Lyon Fenerbahçe ilk maç 1-1 bitmişti. Kelce Slovan Bratislava ilk karşılaşma yine 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. AEK Atina Levski Sofia mücadelesinde de Sofia'daki mücadele 0-0'lık eşitlikle sona ermişti. UEFA Konferans Ligi playoff aşamasında ise bugün tek bir maç var saat 19.45'te. Avusturya temsilcisi Rapid Wien Hearst'le karşı karşıya gelecek. İskoçya temsilcisiyle karşı karşıya geliyor. İskoçya'daki mücadele 2-2 bitmişti ve La Liga'da da heyecan devam ediyor. Bugün saat 22'de, bu akşam saat 22'de Real Madrid San Sebastian ekibi Real Sociedad'ı konuk ediyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Hem karşılaşmayı konuşacağız hem de gündemi konuşacağız. İngiltere'de Lig Kupası ikinci tur mücadeleleri de var. 21.45'te tam 3 karşılaşma. Bradford City, Burnley, Newcastle United, West Bromwich Albion, Tottenham, Charlton Athletic ve saat 22'de de Preston North End, Everton'ı konuk edecek sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yavaş yavaş bağlantımıza da geçeceğiz tabii ki ve şöyle bir voleybol hakkında da bilgi vermek gerekirse Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor tabii ki, ev sahipliği yapıyoruz Avrupa Şampiyonası'na ve saat 19'da Filenin Sultanları Almanya karşısında olacak. Şimdiden başarılar diliyoruz Filenin Sultanları'na. Bugün Portekiz İspanya karşısında 3-1 kazandı. Şu anda devam eden mücadelede Slovenya ve Letonya karşılaşması 2-2, karar setindeyiz. 7-5 Letonya önde. Avusturya Bulgaristan karşısında 2-0 önde. Şaşırtıcı bir sonuç oluyor orada da, Bulgaristan'ın favori olarak çıktığı mücadeleydi. Fransa İtalya mücadelesi 1-1. Burada da İtalya açık ara favoriydi ve Belçika Azerbaycan karşısında 1-0 önde. İkinci sette durum 13-9 Belçika lehine. Ve saat 19'da Almanya millilerimizle karşı karşıya gelirken saat 20'de Sırbistan Yunanistan'la karşılaşacak. Aynı saatte de Slovakya Karadağ karşısında olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, 0212 273 1010'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. WhatsApp hattımız üzerinden, Radyo Gol WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Fenerbahçe Lyon karşılaşmasına dair tahminlerinizi de tabii ki bizlerle paylaşabilirsiniz. Daha doğrusu Lyon Fenerbahçe mücadelesi maç Fransa'da, Lyon'da oynanacak. Yeniden hatırlatmış olalım. Ve hattımızda Yaşar Kurt var. Yaşar hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Tabii Fenerbahçe Lyon karşısında artık son bir kazanması gereken maç Fenerbahçe'nin. Kazandığı takdirde yarın saat 19'da iki Türk takımı olacak Şampiyonlar Ligi kurasında. Hem ilk maçı nasıl değerlendirirsin hem de ilk maçta yapılan hatalar ikinci maçta yapılmaması gerekiyor. Bu hatalar neydi? Fenerbahçe'nin bugün nasıl oynaması gerekiyor? Nasıl bir oyun, nasıl bir kadro bekliyorsun?
1: Ya, tabii ki yani işaret kadar çok pozitif gözükmese de ilk maçtaki beraberlikle çıkması Fenerbahçe'nin yani kötünün iyisi olduğu diyebiliriz. Çünkü orada olası bir mağlubiyette bugünkü maç için konuşmamız gerekirse Fenerbahçe'nin tabiri caizse top yükünü saldırması ve Lyon'un da çok içine gelebilecek bir durumda bu. 1-1 Lyon'un da gol atması gerekiyor ama Fenerbahçe kadrolarına bakıldığı zaman Lyon'dan daha iyi bir takım, daha yetenekli bir takım. Tabii ki bu maç öncesi bazı eksikler olacak. Kerem oynamayacak gibi duruyor. Asensio'nun sakatlığı var. Bunlarla beraber biraz hücum gücünde bir teknik kalite düşüklüğü olacak gibi duruyor. Vedat Muriç, Talisca, Greenwood, sol kanatta muhtemelen Kerem Yener'de nene bekleniyor. Yani burada bu maç üzerine şöyle bir durum olabilir. Eğer olası bir Lyon topu alma isteği olursa Fenerbahçe'nin bu durumda biraz daha avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Orada da orta saha yapısı biraz düşündürüyor gerçi ama bu maçta belki Kante, Gündüz'ü İsmail İçiz kullanılabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü Lyon'a topu bırakıp Lyon'un topu oynamasını bekleyip hızlı geçişlerle Mene, Greenwood, ileride de Muriç'in bağlantısıyla beraber iyi bir geçiş takımı olabilir Fenerbahçe. Belki bu sistem biraz daha işe yarayabilir ama İsmail Hoca'nın da hücumu ne kadar önde tuttuğunu görürüz. Biz buradaki dilemma biraz bu olabilir. Ama ilk maça bakıldığı zaman ilk maçta da Fenerbahçe çok kötü oynamamıştı ama Lyon 1-0 öne geçmesinin avantajıyla 1-7-8 dakika içinde gol yemeseydi maç aslında Fenerbahçe daha problemli bir yere gidebilirdi. Çünkü Lyon buraları iyi oynayabilen takım deplasmanda da olsa kendilerinde de olsa 1-0 öne geçtiği zaman özellikle Fonseca takımları iyi kapanan takımlardandır. Fenerbahçe ilk maçta topla oynamayı tercih etti. İkinci maçta topu biraz daha Lyon'a bırakırsa dediğim gibi geçiş için çok fazla silahı var.
0: Daimi dinleyicilerimiz de bizi yalnız bırakmıyor. Satılmış Bey, selamlar saygılar güzel insan. Ben Sefaköy'den Satılmış. İyi bir Beşiktaşlıyım. Memleketim Çorum bu hafta. Beşiktaş Çorum Spor oynuyor. Tuhaf bir duygu var içimde. Acaba kim kazansın bilmiyorum ama bu arada günün adı Fenerbahçe. Onlara başarılar diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum demiş. Hüseyin Mecit de bizlerle birlikte hepsine selamlarımızı gönderiyoruz. Ve İsmail Kartal'ın açıklamaları, o açıklamalar hakkında bize gelen mesajlar vardı. Şu şekilde yani İsmail Kartal diyor ki onlar en son bayağı uzun süre önce maç oynadılar ama İsmail Kartal aslında orada demek istediğini yansıtamıyor. Şöyle ki iki gün önce aslında Fenerbahçe'nin maç oynadığı gün Lyon'da Toulouse karşısındaydı biliyorsun Yaşar ama Lyon tamamen bir rotasyon yaptı. Ama rotasyon yapıp yapmamak da takımların elinde. Yani Lyon rotasyon yaptı diye o maç ertelenmiş gibi davranamayız.
1: Tabii ki yani Fransa Ligi'nde zaten yani Paris'ten gelen Lyon, Marseille gibi takımların sezon içinde çok çok fazla bir rotasyon yaptığını biliyoruz. Hatta bazılarında yıldır oynuyor. Yani örnek vermeniz gerekirse Dembele'nin geçen sene birlikte 15'ten fazla maçı yok. Yani yanlış anlamıyorsam 12-13 civarı maçı var. Hani Lyon da bunu zaman zaman yapıyor ama yani şu an Lyon'un da temel önceliği ligi biraz daha ikinci plana bırakıp çünkü yani ligde zaten bir canavar var. Onu çok fazla geçemeyeceğini biliyor. Şampiyonlar Ligi'ne kendini atıp biraz daha buradan gelir elde etme peşinde. Fonseca'da hani İtalyan serüveninden sonra biraz daha kendini Şampiyonlar Ligi'leri kanıtlamak isteyecek. Onun için temel öncelik burası. Kaldı ki Fenerbahçe için aslında temel öncelik burası. Yani Fenerbahçe rotasyonu ilk maçta yaptı. Gençler bir maçında yaptı ama temel rotasyon aslında yapılması gereken maç Konya maçıydı. İsmail Hoca'nın da eleştirildiği noktada oydu. Çünkü ilk maçtan ziyade biraz iki maç arası rotasyon biraz daha tercih edilebilir. Yani Lyon'daki rotasyon yaptı. Fenerbahçe'de iki hafta önce rotasyon yaptı. Avrupa'yı gözünde bulundurarak ama Lyon bence doğru maçta rotasyon yaptı. Ki hani Fenerbahçe yani deplasmanda yaptı. İç sahada yapmak ona daha mantıklı gibi birçok bahane de söylenebilir. Ama ne olursa olsun artık şu noktadan sonra iki takım da şartlar biraz daha eşit gibi duruyor. Karşı karşıya gelecekler. Ben dediğim gibi kalite olarak bence Fenerbahçe 1-0 önde. Ama yani tecrübe olarak Lyon bunu biraz eşitledi. Onu da şöyle açıklayayım. Bir Fonseca buraları Şampiyonlar Ligi seviyesindeki maçları daha fazla oynadı. Ve Lyon'un şimdi diyebilmeyeceğim işte Greenwood var, Kante var, Gündüz var. Bunlar çok üstünde de Şampiyonlar Ligi denebilir ama yani Openda, Tolisso bunlar da çok yaban atlamayacak oyuncular. Hem milli takımlarla hem liglerinde çok fazla üstünde maç oynadı. Ben Fenerbahçe'nin tecrübe konusunda burayı dengeleyebiliyor ama ben yani hoca faktörüyle tecrübenin biraz daha Lyon'a yakın olduğunu düşünüyorum. Şartlar eşit. Benim de gönlüm Fenerbahçe'den.

0: geçiyor ki hani rotasyonda şöyle açıklıyorum. Eğer Fenerbahçe rotasyonu Konya maçında yapsaydı muhtemelen Kerem Aktürkoğlu mesela bugün sahada olacaktı. Bu da doğru rotasyon ne zaman yapılması gerektiğini aslında biraz daha bize gösteriyor.
1: Göksen'in Bey iyi yayınlar. Bugün Lyon Fenerbahçe tarafından hezimete uğrayacak. Benim tahminim buradaki gibi kapanmayacaklar, açık verecekler. Fenerbahçe kontralarla 2 veya 3 farklı maçı kazanacaktır. Bu defa olacak çünkü Galatasaraylılar bile istiyor bunu. Uzun zaman sonra birlik var demiş bir dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz de diyor ki Rıza Bey İstanbul'dan yazıyor. Koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Bu akşam Fenerbahçe'yi gönülden başarılar diliyorum. Destekliyorum. İnanıyorum ki turu geçecek. Güzel bir kadro oluştu ligimizde. Rekabet arttı. Şampiyonlar Ligi'nde de iki takım mücadele edecek inşallah. Ülke puanı için çok önemli. Yeni yıldız oyuncuların ülkemize gelmesi için çok önemli. Başarılar Sarı Kanarya diyor Rıza Bey de. Ve yani tabii ki burada ülke puanı açısından hem önemli hem de iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuz zamanı özledik Yaşar. En son herhalde Beşiktaş Fenerbahçe'nin olduğu dönemde değil mi?
0: Ben de öyle hatırlıyorum. Yani çok uzun zamandır olmadı. Hani bu kavgayı biraz da artık Avrupa'nın daha yakından görmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani muhtemelen bunu geçen sene kaç sene önce izledim. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray aynı anda aynı ligde olduğu zaman da görmüştük. Bu çekişme biraz zevkli oluyor ve bu zevk, yani bu Şampiyonlar Ligi'nde olacaksa benim hiçbir itirazım yok dediğim gibi. Yani bilmiyorum, Fenerbahçe bence de tura biraz daha yakın ama daha akılcı bir futbol oynaması gerekiyor. Yani biraz daha sakin olmalı, biraz daha şöyle söyleyeyim, İsmail Hoca'nın biraz tarzı var, bir tarzı var yani biraz fazla atak oynamayı seven, biraz daha rakip yere gitmeyi seven bir antrenör. Sene başından beri bunu henüz göstermedi ama İsmail Kartal'ın kariyeri boyunca hangi takıma giderse gitsin bunu biraz daha yaptığını görüyoruz. Bundan ziyade biraz daha denge oyunu, biraz daha sakinlik Fenerbahçe'ye yardımcı olacaktır. Ve deplasmanda olması Fenerbahçe'ye bence içeride olmasından daha olumlu yansıyabilir. Çünkü bu tarz maçlarda özellikle Fenerbahçe taraftarı yıllardır böyle bir özlemi olduğu için gol geldiği noktada biraz ortam gerginleşebiliyor hem tribünden hem biraz o da sağ içine yansıyınca sağ içi de biraz geriliyor. Bence deplasmanda olması Fenerbahçe'nin revanş açısından farklı bir avantajlarından biri bence.
1: Mesajlar da gelmeye devam ediyor. 0212 273 10'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yaşar Kurt'la birlikteyiz. Karşılaşmanın değerlendirmesini yapıyoruz ve mesajlarımızı da okumaya devam edelim. Dört büyük takımın tamamı Avrupa'da en az çeyrek final görmeli. Bunu bir Galatasaraylı olarak söylüyorum demiş bir dinleyicimiz. Dinleyicimizin ismine de bakalım hemen, Bülent Bey.
0: Yani kesinlikle olmalı da yani EBK maalesef bazen Chelsea oynuyor. Yani şöyle söyleyeyim, Avrupa Ligi üzerinde ya da konferans ligi üzerinde bakıldığı zaman zaten tartışılmaz. Yani konferansa zaten bizim dört büyük takımımızdan biri finalden aşağı bence hedef koymamalı. Çünkü seviye artık biraz daha oralarda final olmalı bence. Çünkü geçen sene Samsung'da daha düşük bütçelerle neler yaptığını gördük. UEFA Avrupa Ligi üzerinde bence çeyrek final minimum hedef konmalı. Yarı final olabilir. Çünkü orada biraz Şampiyonlar Ligi'nin biraz artık kapalı devreye doğru gitmesine doğru biraz artık seviye düştü diyeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 bence çok iyi, ideal bir hedef. Geçen sene Galatasaray'ın yaptığı bence hiç azımsanacak bir iş değildi. Ortalama bir rakip gelse belki daha fazlasını da görebilirdi. Artık bütçeler bu noktaya gelmişken, kadro seviyeleri buralara gelmişken, yani artık Türkiye'ye gelirken önce evet biraz maaş oranına bakıyor ama maaştan ziyade Avrupa'nın bazı 5 büyük liginden gelen teknikleri reddedip Türkiye'ye geldikleri de oluyor. Bu biraz artık farklı hedefleri de koyması gerektiğini gösteriyor Türk takımlarının. Yani ben de biraz artık Avrupa'da da bir başarı, çifte başarı, artık keşke yani ilk kupada birden başarı olsa. Başarıdan kastım sadece kupa değil bu arada. Kupaya sahip olmak değil, kazanmak değil. İlk sayıda gitmek de başarıdır. Yani umarım Avrupa'da bir sene bütün takımlarımızın adını sıçrabiliyoruz.
1: İyi yayınlar. Ne kadar kötü insanlar var. Fenerbahçe'nin yenilmesini istiyorlar. Türk insanı bu kadar kötü olamaz. Futbolu bu kadar kötüleyemez. Fenerbahçe de bizim takımımız. Galatasaray da bizim takımımız. Sonuçta hepimiz kardeşiz. Avrupa'da olmayı hepimiz isteriz demiş bir dinleyicimiz ama ya şöyle, ben kendim destekliyorum bu arada. Ya çocukluğumdan bu yana her zaman destekledim. Ama desteklemeyene de artık ya çocukken böyle şey gibi bakıyordum, evet. Oo, vatan haini falan diye de öyle bir şey yok, çünkü Avrupa futbol kültürünü falan biraz irdeleyince bu olay, hatta desteklememeyi geçtim. Yani direkt yenilmesini, fark yemesini istemek falan var. Değil mi? Avrupa kültüründe yaşar. Bu durum böyle. Yani ben destekliyorum. Bizim kültürümüzde de böyle muhtemelen çoğunluk ama ya öyle hainlik bir durum da yok diyebiliyorum.
0: Ya %100 gastronomiden şey katılıyorum. Yani futbol hayatın bir yansıması olarak düşünmek lazım. Yani hayattan bağımsız farklı bir şekilde düşünmemek lazım. Yani insanlar da hani yakınlarının ya da her gün yüz yüze baktığı insanların kimisi başarılı olmasını ister, kimisi ondan daha başarılı olmamasını ister, kimi başarısız olmasını ister. Yani bunu hayattan çok fazla koparmaya gerek yok. Bence ben de yani biraz bunu vatan hainliğine attık çok fazla. Yani biz işte ülkesini seven ülke takımı, ülke takımı diyorum. Hiçbirinin 11'inde bir tane bile neredeyse yabancı yerli oyuncu yok yani. Biraz buralarda bakmak lazım. Ha bir Türk takımı ki ben olası bir hani bir Göztepe'de, Samsun'da veya başka bir Anadolu takımı bunu konferans liginde yaparsa ilk 11'inde 5-6 tane yerli futbolcu, bunların ikisi belki alt yapı futbolcusu. Bunun ben biraz daha desteklenmesi, tüm Türkiye tarafından benimsenmesini gerektiğini söyleyebilirim ama hani bu kadar yüksek bütçeler, bu kadar kadroda yerli bulmakta zorlandığımız takımlar, kadrolar. Biraz daha artık bunları kendi çerçeveleri içinde bakmak gerekir.
1: Buradan bir parantez bir konu aslında. Geçen gün İbrahim Yavuz'la bir program yaptığımızda ki İbrahim abinin yorumlarını çok yani bayılıyorum ben. Çok doğru bir noktaya parmak bastı Yaşar. Nuri Şahin son maçta çıktı mesela. Başakşehir puan kaybettikten sonra hakem dedi. İşte sürekli hakemden dem vurdu. Bu MHK ile olmaz. İşte sürekli federasyon eleştirisi. Daha çok MHK eleştirisi diye. Ya tamam dedi. Hakemler hatalı da dedi İbrahim abi. Yani MHK başkanı çıkıp ya da federasyon başkanı çıkıp dese ki ya bu Başakşehir gidip Inter Turku'ya eleniyor. Bizim kalitemizi düşürüyor, futbolumuzun kalitesini düşürüyor dese aynı şey olmuyor mu diyor?
0: Yani aynen öyle. Yani kesinlikle. Yani çünkü bu takımdan bağımsız bir şekilde söylüyorum. Yani siz ülke futbolunun seviyesini yükseltmek için yani, bunun tek sebebi hakemler değil. Yani hakemler ya da MHK, TTT bunlar futbolun seviyesini yükseltmek zorunda olan tek kurumlar değil. Siz de hani aldığınız zaten yüksek profilli oyuncular var, kabul edilir ama yüksek profilli oyuncular aldığında sadece ligin kalitesi yükselmiyor. Onlara bir de iyi oyun, iyi bir şablon ortaya koymak lazım. Kendinizi geliştirmeniz lazım. Aldığınız yani futbolcuları Avrupa'nın birçok ülkesinde idraç edebilmeniz lazım. Yani kulüplerin de çok fazla görevleri var, sorumlulukları var. Kesinlikle katılıyorum. Yani bütün problemi en üst seviyeye atalım. Federasyon, onların da çok ben sütten çıkmış akkaşık olduğunu düşünmüyorum ama kesinlikle her fırsatta, her sıkıntıda takımların kendi sorumluluklarını başkalarına yüklemesine ben de çok fazla anlam veremiyorum.
1: Mesajlar da gelmeye devam ediyor. İyi yayınlar Göksel'in Bey, kolay gelsin. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin turu geçeceğine inanıyorum ve 2-1 Fenerbahçe kazanacak. Başarılar Fenerbahçe diyor dinleyicimiz Sezai Bey. Bir başka mesajda Gökhan Bey'in bir analizi var. Gökhan Bey diyor ki ben akşam oynanacak maçta orta saha ve defans bağlantısının çok önemli olacağını düşünüyorum ve aynı zamanda geçiş oyunlarında Fenerbahçe üstünlük kurarsa bizim avantajımız daha yüksek. Ama burada şunu unutmamak gerekiyor. Defans göbeğimizin bu maçta elinden geleni fazlasıyla yapmak gerekir diyor Gökhan Bey. Sana dönmeden önce Yaşar şunu da ekleyeyim. Yani şu da bir gerçek ki ilk maçtaki Lyon'un yani benzerini bile görmeyeceğiz. Daha saldırgan bir Lyon göreceğiz. Daha farklı bir Lyon göreceğiz. Bu da bir gerçek değil mi?
0: Yani evet, burada saldırganlıktan geçişi şu belirleyecek. Temel faktör, Lyon mu topu almak isteyecek, topu oynamak isteyecek Fenerbahçe mi? Yani çünkü her iki takımın da geçiş üzerinde silahları var. Yani Fofana'dan, Mumah'da, ilk maçta kesinlikle bize gösterdi. Öpen'de her ne kadar Akeva Şikinler ne kadar tecrübeli olsun, Öpen'in onların arasında bence koşu atabilecek seviyede bir oyuncu. Burada kritik nokta yani eğer Lyon'a topu bırakırsa hani modern tabirle biraz daha oyun kurmaktan uzaklaşırsa Fenerbahçe ben de şansının biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani topa sahip olan takım biraz daha son zamanlarda ki bu Dünya Kupası artık arşa çıkardı. Herkesin gözüne soktuğu diyebiliriz artık bu durumu. Derin bir nokta savunup merkezi kapattığınızda rakibi kanatları yönlendirdiğiniz zaman aldığınız toplarla çünkü topu rakipten kanatta aldığınız noktada merkezde büyük boşluklar oluşabiliyor. Bunu Fenerbahçe değerlendirebilir ve skora gidebilir mi? Bence de gidebilir. Ama burada da şöyle bir durum var. Geçişi kurgulayabilmeniz için orta sahada sağlam durabilmeniz gerekiyor.

0: keza savunmaları da aynı şekilde sağlandırabilmeniz gerekiyor. Bu sağlam durmak için, alanı kapatabilmek için derinde kante dediğimiz ikisi sadece yeterli olmaz. Yani bunu topu rakibe bırakıp ben biraz ikinci blokta, derin blokta bekleyip hızlı bir çıkmak istiyorum dediğiniz noktada ya Talisca forward tonik oraya İsmail'i sokacaksınız ya da Muriç olacak Talisca'yı yedeye bırakacaksınız. Yani tek santrafor, üç orta sağlık sistem burada biraz daha işe yarar gibi duruyor. Çünkü eğer dediğiniz gibi hem santrafor arkası Talisca yaptığınız zaman Kante ve Gündüz'ü ne kadar yüksek ciğerli olurlarsa olsunlar o boşluğu kapatabilecek kadar değiller. Ki sadece varlık da küçükler her ne kadar yetenekli olursa olsunlar dinamik olurlarsa olsunlar kapatamazlar. Biraz daha işte bu Fenerbahçe'nin maça çıkış 11'i ana planın Fenerbahçe'de ne olduğunu biraz daha gösterecek. Lyon'a baktığımız zaman da Lyon'da biraz topu Fenerbahçe'ye bırakmak isteyeceğini düşünüyorum. Ama ev sahibi olmanın verdiği avantajla belki biraz daha işte engel olabilir. Çünkü onların da orta sahası çok fazla Fenerbahçe'nin yarı sahası oyunu kalacak bir orta saha değil. Torikso'yu dönerek yani tecrübesiyle belki takım biraz yönlendirebilir ama onlar da takımı genel olarak dikiş üzerine kurgulamışlar gibi duruyor. Bekleyip görmek lazım. Yani topu alan biraz daha dezavantajlı konuma geçer bir maç gibi gözüküyor.
1: Ömer Bey, Şampiyonlar Ligi'nde bizim gibi yorulmasını istiyorum Fenerbahçe'nin. İnşallah bugün Lyon'a eleyeceğiz diyor. Farklı bir bakış açısı. Bir diğer farklı bakış açısı da Hakan Bey'den gelmiş. Hakan Bey de diyor ki yönetici Barış Bey'in düşman dediği, başkanının stat bastığı, stat müdürümüzü darp eden bir takımı Galatasaraylı olarak desteklemiyorum demiş. Federasyonda bir birim açılmalı. İlk 4 veya 5 takımın hangi kupada nasıl bir planlama olacağı belirlenmeli, teşvik edilmeli, planlanmalı demiş Bülent Bey. Ama yani bu planlanmayı yapmayı bırakın, kendi planlamasını bile yapmıyor ki değil mi Yaşar? Federasyon yani yabancı kuralı ile ilgili yine bir şey değişti ama öyle bir değişmek yani ne şiş yansın ne kebap şeklinde Türkiye Kupası'nı da değiştirdik dediler geçtiler.
0: Beyefendiye küçük haberim var. Kulüplerin zaten var olma nedeniyle bu planlama. Yani kulüplerde aslında bu planlama üzerine birçok yönetici var. Hani bunu federasyonlar kalmamışlar. Yani federasyon da artık bunu yaptığı noktada federasyon kulüplerin başına antrenör de atamalı o zaman. Aynı şekilde oyunu da onlar yönetmeli gibi bir noktaya gider o iş. Ama yani o federasyonun çözebileceği bir durum değil. Takımların kendi planlamalarını yapmaları gereken noktadayız. Yani bunu takımlar yapmadıktan sonra zaten kimse yapmaz onlar için. Yani bu planlama mutlaka yapılıyor. Ama işte problem şu. Planlamalar bir sezon üzerinden yapılmaz. Planlama 3 sezon, 4 sezon denediğinde yapılması gereken bir durum. Yani bu plan yapılabilir, yapılmaz. Doğru yapılır, yanlış yapılır. Ben hatta Galatasaray'ın Okan Buruk'la 5. sezonuna girmesine rağmen bu planlamayı hala doğru yapmadığını, kadro gelişimi üzerinde hala çok büyük eksikler olduğunu düşünüyorum. Yani bu da bir farklı bir yoldur. Ama yani diğer takımlarımızın Fenerbahçe'dir, Beşiktaş'tır. Trabzon'da hoca 2. sezonuna girer. Belki oraya da gelebiliriz ama yani planlama yapmak için zaten yeterli zamanları, yeterli alanları yok. Bir bantayları konuluyor takımın başına, hadi bir şampiyon yap deniyor. Bu şekilde zaten çok kolay değil bu işler. Onun için yani federasyondan ziyade zaten ilk önce takımlar bu planlamayı uygun bir hale getirmesi gerekiyor takımlarına.
1: Metin Oktay'ın jübile maçında Galatasaray forması giyen Can Bartu'dan 1992 senesinde Fenerbahçe stadında Barcelona seninle izleyen zihniyet gördük. İstediğimiz şey ezeli rekabet, ebedi dostluktur. Ne kadar Metin Oktay'ı seviyorsak o kadar da Can Bartu'yu seviyoruz demiş Gürbüz Bey. Galatasaraylı bir taraftar yazmış. Transfer işi çok kötü gidiyor, berbat gidiyor, yönetim istifa etsin diye geleceğiz, o konulara da geleceğiz. Merhabalar tekrardan, Rıza ben. Yaşar Bey çok güzel bir cümle kurdu. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın son 3-4 sezondur düzgün yapılanmadan, kimse yanlış anlamasın, Galatasaray'ın talip olduğu oyuncuları Galatasaray'dan daha fazla para vererek transfer eden, birbirine uyum sağlayan iki takım oluşturup ve sene sonlarında basit hatalarla şampiyonluğu kaçırdıkları apaçık ortada. Tamam, Galatasaray başarılı ama bir o kadar da onların başarısızlığı sayesinde bu kadar başarılı. Benim kendi görüşüm bu ama inşallah bu sene yönetimler değişti ve kadro planlaması da ortada. Beşiktaş ve Fenerbahçe için söylüyorum, her iki takıma da hatta Trabzon'a da başarılar diliyorum demiş dinleyicimiz.
0: Yani transfer özelinde şunu söyleyebilirim. İstediği oyunculara daha fazla veriyor. Yani bunu artık muhtemelen taraftarlar da farkındadır. Bir takım bir oyuncuya talip

0: olmuyor. Haziran ayından hatta Mayıs'ta son hafta mı oynanır artık bilmiyorum. Haziran'a mı sarkar? Değişiyor bazen. Bittikten 2 gün sonra bir menajer listesi bütün kulüplere gönderiliyor. Ve buradan artık bir açık artırma usulü bir kapış kapış başlanıyor. Yani şöyle söyleyeyim, geçmiş dönemlerden işte her iki takım üzerinde, bu genelde Fenerbahçe daha sonra üzerinde geçmiş zamanlarda oldu. Çünkü Beşiktaş o bütçeleri çok fazla çıkamadı ama Icardi Galatasaray'a gelmeden önce evet Fenerbahçe'nin de listesinde de o bu menajer listesinde Icardi de vardı. Fenerbahçe'den Fred vardı, Szymański vardı, Wilfried Zaha vardı. Tadic vardı. Yani Tadic işte Beşiktaş üzerine konuşurken bir anda Fenerbahçe devreye girmesinin nedeni bu. Yani bizim o takımlarımızın scout sistemi çalışmıyor. Transfer komitesi diye bir şey yok zaten. Yöneticiler transfer yapıyor. Profesyoneller ya futbol direktörleri kim bu takımların kimse bilmiyor. Yani bu durumda olduğu için zaten transfer bir yerden sonra bir oyuncu çıkıyor. Transferin müsait olduğu belli oldu. Menajer tarafından kulüpleri iletiliyor. Ve buradan itibaren bir açık artırma dönüyor resmen. Kimi oyuncuyla ilk önce anlaşıyor, kimi kulübüyle önce anlaşıyor, kimi menajeriyle önce anlaşıyor. Transferlerde böyle bir dengesizlik olduğu için biraz herkes birbirine transfer çalımı atmış gibi duruyor. Bu son 2 senedir biraz değişmiş gibi duruyor. O takımlar biraz daha menajerlerin bu çarkından çıkmış gibi duruyor. Bekleyip görmek lazım. Bu geniş vadede mutlaka olumlu sonuçlar verecektir. Ve onun dışında Galatasaray'ın başarısız, diğer iki takımın başarısızlığından kaynaklı ya da çok öyle düşünmüyorum. Evet, haklılık payı var bence de, çünkü diğer iki takımın başarısızlığından ziyade bence hoca yönetim konusundaki istikrarsızlığı Galatasaray'ı yarım adım, bir adım daha öne çıkarmış olabilir ama Galatasaray ilk Eren Timur döneminde yapabileceği transferlerin en iyilerini yaptı. Yani bu listeden belki de en iyi oyuncuları tek tek cimbizle çekti bence. İşte Torreira'yı buraya ekleyebiliriz. Icardi ekleyebiliriz. İşte bir sene sonra Davinson geldi. İşte ondan sonra Lemina geldi derken bu takım bence gayet iyi bir hale getirdiler. Oyun yapısı Okan Buruk'un kafasındaki oyun yapısına çok yakın. Biraz daha tempolu, yüksek kondisyonlu, toptan biraz daha uzak olsa da atlet bir takım kurdu Okan Buruk. Okan Buruk üzerinde bunu kesinlikle söyleyemeyiz. Ben yönetim. Bu 4 sene içinde, 5 sene içinde bu kadronun dönüşümünü başaramadım maalesef. Yani Torreira 5. senesine giriyor bu takımda, doğrudur. Ama 5 senenin belki geçen sene ve ondan önceki sene bir genç oyuncu. Mesela Naga, 2 sene önce Naga tarzında bir oyuncu alınıp yavaş yavaş Torreira yokluğunda, Torreira gittikten sonra oraya bir aday, bir veliaht gibi çıkmalıydı. Ama Galatasaray bunun yerine Torreira'dan daha yaşlı olan İlkay'ı alıp orada bir şeyler yapmaya çalıştı. Ya da şimdi Osimhen tek forvet gibi duruyor. Yani Osimhen'in arkasına atabileceğiniz bir genç santrafor olmalı. Çünkü Osimhen her an gidebilir. Ya da ne bileyim, bunu Muslera Uğurcan üzerinde hiç fena kotarmadı. Biraz masraflı bir şekilde kotardı ama hani ne sol bek biraz orayı değiştirebildi, ne sağ beki değiştirebildi. Yani stoperde Davinson Abdülkerim 4. sezonuna giriyor tandem olarak. 3. bir oyuncu 4 senedir hala yok. Yani bunları başaramadığı için Galatasaray maalesef ya birkaç sene sonra bu oyuncuların tamamı dağıldığı zaman kadroyu sıfırdan kurmak zorunda kalacak. Ve bu 4 senelik başarı evet herkesin ağzında bir çok tatlı bir bal gibi duruyor ama bu daha sürdürülebilecek olduğunu bence ileride Galatasaray taraftarı ahvahlarla anlayacak.
1: Mesajlar da gelmeye devam ediyor tabii ki. Şöyle bir aşağıdan başlayalım ki ilk yazanların mesajlarını önce okumuş olalım. Bir Galatasaraylı olarak çok sinirliyim demişti dinleyicimiz. Şikriniar Fenerbahçe'yi bu akşam yakar, çok tehlikeli oynuyor demiş Gürkan Bey. Selamlar, Olympic Lyon'un Fransa'daki en büyük ve en geleneksel rakibi Saint-Étienne bazı taraftarlarına sorsalar Fenerbahçe'nin tur atlamasını isterler. Bu işin vatan hainliği ile alakası yok. Bazı Fenerbahçeliler de Galatasaray'ın rakiplerini destekler. Bunda abes bir durum yok diyor Yenal Bey. Lyon'a başarılar dileyen dinleyicilerimiz de var. Evet, görüyorum da o kadar da okuyup dinlendirmeye gerek yok. O yüzden bunu deyip geçeyim bu konuda. Her fırsatta yani yine benzer bir mesaj. Geçmiş tecrübelerinize dayanarak İsmail Kartal'ın rakip analizini çok iyi yapıp futbolcularından da doğru şeyleri istediğini düşünüyor musunuz demiş bir dinleyicimiz.
0: Geçmiş tecrübeye bakarsak bir önceki dönemine bakmamız gerekir İsmail Kartal'ın, ve İsmail Kartal'ın bir önceki dönemi 10 üzerinden 8,5-9 bile denebilir. Bazı küçük detaylar 10 üzerinden 10 olmasını engelliyor. Yani 102.99 yanlış hatırlamıyorsam şampiyonluğu 102-100 ve 102.99 3 puanla kaçırdı. Yani en çok puan alan ikinci takım Türkiye 1. liginde tarihinde. Avrupa Ligi'ni kendi bireysel hataları üzerinden kaçırdı. Oraya evet biraz not düşebiliriz ama takım olarak Fenerbahçe o zaman ne oynadığını bilen bir sistemi olan, B planında zaman zaman sıkıntı çekse de A planı genel olarak işe yarayan bir takımdı. Tabii ki Dzeko'nun, işte Szymanski'nin, Ferdi'nin, İrfan'ın zaten en iyi sezonuydu. Bence yani rakip analiz konusunda da hocanın A planı konusunda da bence hiçbir problem yok. O konuda Fenerbahçe taraftarının da bence kafasına çok fazla soru işareti kalmamalı ama geçmiş dönemi tekrar baz alıyorum. A planı çalışmadığı zaman, önemli pres kırıldığı zaman çok fazla zaman zaman bocaladığını hatırlıyoruz İsmail Eden'in. B planı çok fazla çalışmıyor. B planı hatta galiba yanlış hatırlamıyorsun Fred'le bir diyaloğunda senin B planın yok gibi bir cümlesini hatırlıyorum. Onun için yani İsmail Hoca'nın A planı her zaman güvenilirdir. Fakat şöyle bir durum var. Bu dönemine bakıldığı zaman, sene başından beri oyununa bakıldığı zaman biraz geçmişe göre biraz daha denge oyunu olduğunu görüyoruz. Ama bu denge oyunu her maç gol yiyen bir Fenerbahçe ortaya çıkardı. Çok fazla geçiş fırsatı yiyen bir Fenerbahçe ortaya çıkardı. İlk dönemindeki ön avantajını daha göremedik gibi bir şey. Yani son Konya maçında ikinci yarının başında bir kere bu ön avantajını yaptı ve Greenwood'un golü geldi. Geçmiş döneme göre işte Dzeko, Tadic gibi yaşlı oyuncular da bunu rahatlıkla yaparken elinde işte Vedat gibi, Kerem gibi, Greenwood gibi isimlerle bunları bu oyunu ikna ederek Asensio gibi isimlerle hatta bunu çok daha rahat yapabilir İsmail Hoca. Bunu tercih mi etmiyor yoksa takıma uygun mu görmüyor bilmiyorum. Ama sezonun dediğim gibi hala da Ağustos ayındayız. Daha Eylül'e girmedik. Birkaç ay sonra bu ön alan presine geri dönebilir ya da farklı bir oyun ortaya koyabilir. Bunu göreceğiz. Ama dediğim gibi yani İsmail Hoca bu lig özelinde, yani bizim ligimiz özelinde bence elit antrenörlerden biri. Avrupa konusunda da zaman zaman iyi işler yaptığını ve güvenli işler yaptığını düşünüyorum açıkçası.
1: Eğer bu 3-4 kulüp Türk futbolunun lokomotifi ise, Avrupa'daki rakipleriyle arasına yabancı kurala engeli koymamalısın, ayrıcalık tanımaksa, evet tanımak beni Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden takımla Türkiye Ligi'nde kalmayı veya ilk 10 hedefi olan takım aynı kurala tabi olamaz demiş bir dinleyicimiz ama ya böyle bir şey mümkün değil.
0: Yabancı kural konusunda dediğim gibi ben yabancı kuralın serbest olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü serbest değilken ki zaten yani Fenerbahçe üzerine bakalım. Fenerbahçe'nin şu an kadrosunda bir serbest bir takımdan daha fazla yabancı var. Ve yani bu kurallı haldeyken bu kadar dengesizse bu maaş skalaları, para harcamalar, bunları serbest bıraktığın zaman birincisi zaten iş bence çok daha saçma sapan bir yere gidiyor ekonomik olarak. İkincisi de ben daha düşük profilli, yani ligimizde şampiyon olmamış daha Anadolu takımlarını düşündüğümüz zaman da yani Anadolu takımlarının kadrolarında neredeyse hiç yerli oyuncu olmayacağını, biraz daha ucuz pazar, işte belki Afrika ülkeleri olabilir, Brezilya olabilir, Güney Amerika ligleri olabilir. Buradan buldukları biraz daha genç oyuncularla ve genç yaşlı, gerçi orası biraz değişebilir ama daha ucuz maaşla oynatabilecekleri futbolcularla takımları dolduracağını ve hiçbir şekilde ben yerli oynatmayacaklarını düşünüyorum. Bu da milli takıma ne olursa olsun eksi yazar. Şu an bile bazı mevkilerde oyuncu yetiştirmede bu kadar problem yaşıyorsak o zaman çok daha problem olacak. Ben sağlıklı yapılarda, sağlıklı mali yapılarda veya idari yapılarda evet yabancı nasıl olabilir ama bizim ülkemizin şu an için hiçbir kulübünde böyle bir sağlıklı yapı olduğunu düşünmüyorum.
1: Resul Bey soruyor. Göksen'in şimdi bu kuralı koyan TFF mi kazandı yoksa bunu talep eden kulüpler mi? Ne dersiniz? Saygılar diyor. Ne dersin Yaşar?
0: Ya burada bir kazanma gibi bir durum yok şu an için. Burada bir inatlaşma var. Ben federasyonun dik duruşunu takdir ediyorum. Çünkü belli bir kural konduysa o kural minimum 4 yıl 5 yıl idare devam etmek zorunda. Çünkü bunun sonucunu zaten bir senede alamazsınız. Bu kural işe yarıyor mu, yaramıyor mu, yararlı mı, değil mi? Bunu bir senede göremezsiniz. Burada temel baskı yapan takımlar biraz daha 3-4 dediğimiz takımlar, çünkü kadrolarında transfer obezliği yüzünden yabancıların iyice şiştiği takımlar. Bu takımlar başta Fenerbahçe geliyor gibi duruyor.

0: kötü bir yapılanmanın ceremesini diğer takımlar çekemek zorunda. Onun için dediğim gibi 4 yıl 5 yıl bu devam etmeli. Fenerbahçe'de bu 2 yılda mı artık bu sene tekte mi bilmiyorum ama kendi yapılanmasını uyuşturup fazla oyuncuları elinden çıkartıp bunu ayak uydurmak zorunda. Devamında bakarız. 4 yıl 5 yılın sonunda milli takıma bu sistem ne kadar oyuncu kazandırmış, Türkiye'de maaş skalasını ne hale getirmiş, Avrupa'da başarı getirmiş mi getirmemiş mi? Ondan sonra artık yabancı sınırsız mı olacak? Yoksa yabancı biraz daha mı düşecek? Bu U23 kotası işe yarıyor mu? Kaç kulüp kullanıyor? Getirdiği oyuncuları ne kadar kullanıyor? Bunlara bir ilk önce bir istatistik çıkartılır. Onun üzerinden yeni bir yapılanma konuşulabilir.
1: İstanbul'dan Serdar Bey de diyor ki bu akşam Fenerbahçe olarak layık olduğumuz sonuna kadar hak ettiğimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını alacağız. Fransızlara inat diyor. Hocam selam, bence İngiltere'deki gibi olmalı. 17 yabancı yaş maç sınırı olmasın diyor bir dinleyicimiz. Doğru da ama çalışma izni falan da var Yaşar. Yani FM'de falan ne uğraştık onlarla değil mi? 2002'den beri uğraşıyoruz yani.
0: Yani uğraşıyoruz değil mi? Bir de orada hani... İngiltere'de hangi İngiltere? Brexit öncesi mi sonrası mı? Çünkü öncesinde Avrupa Birliği'ne kayıtlı olup olma durumları var. Şimdi İngiliz olmayan oyuncular biraz yabancı kontenjana giriyor vesaire derken orada da biraz işler karışık gibi. Yani İngiltere Premier Lig ile bizim ligimizi örnek olarak bir noktada tutmamamız gerekiyor. Biz mesela örnek almamız gerekiyorsa ki bunu yapıyoruz, bir dönemi yapmıştı. Biraz daha belki Serie A'yı alabiliriz. Belki İspanya Ligi'ni alabiliriz. Liga'yı alabiliriz. Premier Lig diğer liglerle beraber yani çok farklı bir seviyeye çıkmış durumda. Çok ekstra bir mali güç, ekstra bir reklam gücü. Yani 17 yabancı yaparsanız, yani 30 yabancı yapsanız da en yani fahiş miktardaki maaşları da verseniz bir şekilde o ekonomiyi siz döndürebiliyorsunuz. Yani Türkiye'de 17 yabancı dediğiniz noktada büyük takımlar bu 17 yabancının ortalaması, Türkiye'de diyelim 17 yabancı var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu 17 yabancının minimum 10 tanesini yani 11'e transfer yapacak ve bunların en düşüğü muhtemelen 5-6 bin euro maaş alacak. Çünkü artık seviye buralara geldi. En düşüğünden bahsediyorum. Yani 12-13 bin euroya kadar çıkan rakamlar olacak. Yani şu an bunu Galatasaray mesela denetlememiz gerekirse maaş skalasını o kadar dengesiz kurdular ki geçen sene Efe Akman üzerinden dönen bir spekülasyon vardı. Yani orada gördük ki Efe'den bağımsız söyleyeceğim. Yunus'la Sanen'in arasında neredeyse 4-5 kat bir fark var. Yani bu seviyelere geliyorsunuz artık. Yerli ile yabancı arasındaki maaş seviyesi uçurum oluyor. Biraz artık kendi oyuncunda değersizleştirmek oluyor. Kendi oyuncun derin bir problem oluyor. Bunlarla başa çıkamadığımız noktada artık takımlar yerli oyuncuların da işte maaşını yükselttik. Öyle oldu böyle oldu derken Barcelona bu yüzden baktı zaten. Yani Messi'nin sözleşmesini her sene dinlemekten altındaki oyuncularla fark açıldı. Messi sözleşmeyi aldığı zaman Suarez de istiyor. Suarez olduğu zaman Neymar. Neymar olduğu zaman Busquets. Bu aradaki seviyeyi de koruyacağım derken maaş bütçesi bir anda patlıyor. Ve Barcelona gibi bir dünya devleti batma noktasına geliyorsa bizim kulüplerin vay haline.
1: Peki bir diğer tarafta da Beşiktaş transferlerine devam ediyor. Ernest Boku ve Miretti transferi de artık bitti diyebiliriz. Yarın İstanbul'da olması bekleniyor Miretti'nin de. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'taki bu yeni hamleleri Yaşar?
0: Yani Miretti belli ki biraz Orkun alternatifi olarak geliyor. Yani Orkun kadar yaratıcı bir oyuncu mu? Değil. Biraz daha 8-10 oynayabilir ama biraz daha temposuyla düz orta saha, düz bir 10 numara değil. Çok yaratıcı değil. Ama koşar, mücadelesini eder. Olaytan tarzı, Olaytan'a biraz daha yakın diyebiliriz. Olaytan'dan teknik kalitesi bir tık daha yüksektir. Orta sahadaki rotasyonu artırması gerekiyor. Çünkü yani 4 yani Orkun, Olaytan, Salih, Endidi. Oradan sonra düştüğün zaman biraz daha işte Kartal Kayralar, Hacı Ahmet Oviç'ler geliyor. Muhtemelen Hacı Ahmet Oviç'le gidecek gibi duruyor ve bununla beraber artık orta sahada bir direkt oynayabilecek isimlere de ihtiyaç var. Çünkü 3 günde bir maça dönecek. İtalyan oyunu biraz tempolu ve sürekli diri oyuncular istiyor. Miretti onun için hem merkezi hem biraz daha kenarları da yani sağ kenar sol kenarda oynayabilecek bir oyuncu. Poku direkt bu 23 yılına transfer yapılmış bir oyuncu. Geçen sene birkaç maçını izledim. Yani çok fazla fikrim yoktu ama

0: Bununla ilgili söylenenler gayet olumlu. Geleceğin en iyi oyuncularından biri olarak gözüküyor. Yani wonderkidlerden biri olarak gözüküyor hatta birçok araştırmaya göre, listeye göre. Hem sağ hem sol kenarda oynayabiliyor. Forvet özellikle bir kenar oyuncusu. Yani onun için genelde solda ters ayaklı oynadığı zamanlar da var ama muhtemelen Çenli'nin önünde biraz daha sağın, Çenli'nin yerine biraz daha sağında oynayacak. Tabii kendini dönüşümlü olarak oynayacak diyebiliriz. Çünkü sol tarafta Trossard, İlhan rotasyonu var. Bilmiyorum, bence iyi bir transfer gibi duruyor. Geleceğe yönelik bir transfer gibi duruyor. Sol tarafta Trossard hazırlayıcı bir orta sahayken merkezde Orkun zaten her türlü asist yapabiliyor. Bilal için yanında biraz daha gol ayağı, gol tehdidi olarak gelmiş gibi duruyor Koku'da.
1: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşça kal.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik. Değerlendirmelerini aldık. Sevgili Yaşar Kurt'tan hem karşılaşma hakkında hem de gündem hakkında. Mehmet Bey yazmış. Merhaba, iyi akşamlar. Ben basında Beşiktaş ve Trabzonspor'un fazlaca pohpohlandığını düşünüyorum. Galatasaray ise yersiz bir şekilde fazlaca gömülmeye çalışılıyor. Ben Galatasaray taraftarıyım. Transfer durumundan biz de çok memnun değiliz. Ancak örneğin Beşiktaş'a baktığımızda Taylan oynuyor, Rıdvan oynuyor. Yani üst düzey kalitede olmayan ilk 11 oyuncuları mevcut. Ama Taylan ve Rıdvan ilk 11 oyuncusu değil, orada rotasyon yapıldığı için öyle. Çünkü aynısını Galatasaray için, Kazımcan Karataş için söyleyebiliriz, öyle düşünün. Devam ediyorum mesajınıza. Tamam, yıldız transferi yapılmış olabilir fakat futbol 11 kişiyle oynanıyor. Galatasaray'a baktığımızda eleştirdiğimiz nokta yedeklerin olmaması. İlk 11'de şu an hiçbir sıkıntı yok ve bu kadro şampiyon olmuş bir kadro. Biz yönetime isyan ederken hedefimizin daha büyük olmasından kaynaklı olarak isyan ediyoruz. Biz yedekten girecek ilk 11 kalitesinde oyuncu olmamasından şikayet ediyorken Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'inde bazı bölgelerinde bu kalitede oyuncular yok. İlk 11'inde olmaması demek yedeklerde de olmaması demektir. O sebeple ben yine bu sene yarışın Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçeceğini düşünüyorum. Sadece Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 11'i gerçekten üst düzey oyunculardan oluşuyor. Eğer Galatasaray transferin son dönemlerinde iyi birkaç tane futbolcu alırsa yine şampiyonluğun en büyük adayıdır. Bizim şikayetçi olduğumuz konu hedefimizin yüksek olmasından kaynaklı. Biz artık Avrupa'da başarı istiyoruz ama biz böyle yapıyoruz diye basının da bunu fırsat bilip sanki ölmüş bitmiş bir Galatasaray olduğunu insanlara dikte ediyorlar. Biz Galatasaray'ız, kendi eleştirimizi yapıyoruz, hedefimizi koyuyoruz fakat haksız bir şekilde bu kadar ağır yorumlarda bulunulması hem hocaya hem oyunculara büyük haksızlık oluyor. Ben bu arada dediklerinize katılan taraftayım. Yani şu açıdan katılan taraftayım. İşte Galatasaray öldü bitti falan diye. Hayır, yani kadrosunu koruyan bir Galatasaray var. Transfer yapmadı diye ki yapacaktır. Bu kadar eleştirilmesini anlayamadım ama bunu daha çok Galatasaray taraftarı yapıyor. Ama şu dediğinize katılmıyorum. Biz kendi eleştirimizi kendimiz yaparız falan. O zaman Galatasaray tek başına bir lig kursun, orada kendi kendine oynasın, kendi basınını kursun, kendi başına başka bir spor yapsın. Öyle bir şey yok yani. Burada Fenerbahçe'yi de konuşuyoruz, Galatasaray'ı da konuşuyoruz, Trabzonspor'u da konuşuyoruz. Ya kimse, herkes kendi takımından konuşacak gibi bir şey yok. Zaten Fenerbahçeli taraftarlar kendi takımlarından çok Galatasaray'ı konuşur. Galatasaraylı taraftarlar kendi takımlarından çok Fenerbahçe'yi konuşur. Yani bunun normali de budur. Onun haricinde de ya transferler gelecektir. Bence yıldız bir isim de gelecek. Bugün sevgili spiker arkadaşım Cem Odabaşı ile konuşuyorduk Esport'tan. Spiker kendisi İspanya'da bana dedi ki ya Julian Alvarez hakkındaki son gelişmeleri gördün mü dedi. Yo, görmedim dedim, ne oldu diye. Ya Atletico Madrid yollayacak kesin olarak, taraftar istemiyor kendisini. Julian Alvarez Barcelona'ya gidecekti. Barcelona da şu anda kadro planlamasını yaptı. Julian Alvarez'e ihtiyaç kalmadı anladığım kadarıyla. Şimdi Arsenal teklif verdi. Julian Alvarez de Arsenal'ı istemiyor. Barcelona'ya giderim ya da almıyorlarsa gitmem diyor. Ya bu Osimhen sürecine benziyor sanki biraz. Ya bir anda büyük bir fırsat transferi görebiliriz. Cem Odabaşı da zaten onu söylemişti yani. Galiba Galatasaray Julian Alvarez alacak diye. Bir görüşme falan olduğunu bilmiyoruz tabii ki ama gidişat çok benziyor gerçekten. Bu arada bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. İnşallah bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki takım olacağız diyor Taha Bey. Beşiktaş Poku'yu aldı. Şimdi Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe düşünsün diyor bir dinleyicimiz. Göksen'in yayıncı olarak seni tebrik ederim. Mektup gibi yazılmış mesajı bile okudun sıkılmadan demiş. Mehmet Bey, teşekkür ediyorum Mehmet Bey güzel sözleriniz için ama burada mesajı yazan dinleyicimize de ben teşekkür etmek istiyorum. Ben her mesajı okumaya çalışıyorum zaten. Ama şöyle bazı mesajlar otomatik düzeltmeyle falan yazıldığı için onları anlamakta zorlanıyorum. Anlamadığım bir mesajı okuduğumda siz de anlamayacaksınız. Orada bir saçma sapan bir yere gideceğiz gerçekten. O yüzden mesaj o kadar güzel, o kadar temiz bir dille yazılmış ki gerçekten bu kadar özenli bir mesajı okumamak doğru olmazdı. Mehmet Bey'e de güzel dili için, güzel yazarlığı için teşekkür ediyorum. Seve seve okudum gerçekten. Hakan Bey yazmış, Göksel'in yabancı kuralı 2000'den beri 15 kez, futbol tarihi boyunca 30 kez değişmiştir. Fıkra bu kadar diyor. Gerçekten fıkra bu kadar. Yabancı kuralı yüzünden 2014 yılında Tarık Çamdal için 475 milyon euro vermiştik Eskişehir'e. Bence zamanın çok büyük paraları orta nokta bulunmalı. Yerli yetiştireceğiz diye olmayacak paralar harcamaya devam ediliyor. Gidip ama o süreçte Beşiktaş'ta daha öncesi yabancı bir oyuncuya 15 milyon, 10 milyon muydu, 15 milyon muydu ya, o dönem için düşünsenize bu parayı. Tabata'dan bahsediyorum tabii ki, Gaziantep Spor'dan transfer, Yıldırım Demirören zamanındaki Beşiktaş'tan. Akıl almaz bir şeydi yani. Gerçekten akıl almaz bir şeydi. Selam, Barış Alper'e üst düzey oyuncu mu deniliyor, kolay gelsin demiş bir dinleyicimiz. 3-1 maç bizim diyor Turgut Bey. Merhaba Göksel'in Bey, cevaplarınızı istiyorum. Galatasaray'da Barış alternatifsizken kötü oynuyor. Zaniolo gibi muazzam yeteneği neden takımda tutamıyoruz? Neden transferleri hiç girmiyorum transferlere zaten. Dursun Özbek soğuttu bizi artık. Bilinçli yapılan bir Galatasaray'a yönelik provokasyon olarak görüyorum yönetimin transfer politikasını diyor bir başka dinleyicimiz. Atabey yazmış mesajı. Atabey, şöyle ki ilk dediğiniz tarafı sanırım cevaplamam gerekir. Zaniolo bence muazzam bir yetenek değil ya. Yani bence orada yönetim doğru bir iş yaptı Zaniolo'yla artık yolları ayırarak. Gittiği kiralık takımlarda da hiçbir şey yapamıyor ki. Yani Udinese, Roma maçını anlatmıştım yanılmıyorsam. Bir de yani Zaniolo'nun en bileneceği, en oynamak isteyeceği karşılaşma eski takımına karşı falan yoktu. Sahada yok yani adam. Merhaba Muhammed, ben Hollanda'dan. Ya Muhammed Bey, okudum mesajınızı. Yani şunu diyor Muhammed Bey, bu hakem hataları hiçbir zaman Galatasaray lehine olmuyor. Oluyorsa da puan kaybetmiyor. Sistem Galatasaray'a çalışıyor falan yazmışsınız. Ama işte bu taraftar mesajı, yani bir Galatasaraylı'ya göre, anladım ki Fenerbahçe taraftarsınız sanırım. Daha önceki mesajlarınızdan anladım bunu. Ama bir Galatasaray taraftarını sorsak bu konuyu, aynısını Fenerbahçe için söyleyecek. Beşiktaş taraftarı bir başka takım, Galatasaray veya Fenerbahçe için söyleyecek. Yani bu yani taraftar mesajı, o yüzden üstüne konuşulacak bir şey yok. Göksel'in Bey, Niğde Belediyesporlu taraftar olarak Fenerbahçeli'ye başarılar dilerim demiş Niğdeli Salim. Niğde Belediyespor'a da başarılar diliyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Yunus Aydın bizimle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın, mesajlarınızı bekliyorum. Yunus Aydın'la konuşacağımız konularda benzer konular olacak. Sizler de mesajlarınızla 0212 273 10 10'dan WhatsApp üzerinden katkı sağlayabilirsiniz.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında birbirinin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
8: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
10: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
11: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
10: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
11: Sheeners, Chelsea. Ne alaka?
10: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall. Onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler İskoç kraliyet armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi. Ve

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Reklam.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor. Dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında birbirinin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti.
4: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
5: Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, haber masasındayız. Radyo Gol frekanslarında 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ve hattımızda Yunus Aydın var. Yunus hoş geldin.
6: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
5: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe için çok kritik bir mücadele artık, kader maçı gerçekten. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşma öncesinde?
6: Yani dediğin gibi Fenerbahçe'nin aslında artık çok uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye bu kadar yakın olduğu bir maç. Geçen sene playoff eşleşmesi yapılmıştı ama işte Benfica'nın mevcut durumu hani daha iyiydi Lyon'a göre. Şu an biraz da aslında Lyon'u gözümüze kestirdik diyebiliriz. Tabii ki eksikleri var Fenerbahçe'nin. Tabii ki yani aslında ilk maçı itibariyle Lyon bizden daha iyi bir görüntü verdi ki skor avantajlarını da yanlarına aldılar ama hani bu kadar az zaman kalmışken de artık insan tabii ki heyecanlanmadan edemiyor. Ben bugün itibariyle Fenerbahçe taraftarının Şampiyonlar Ligi hasretini dindirme konusundaki inancını, yani geçen hafta biraz daha Lyon'u favori görüyor olsam da bugün artık hani umutla da beraber biraz daha bu işi tekrar %50-%50 dengesine getirdim. Aslında tur baktığın zaman ilk başta yani ilk açıklandı %50-%50 ya da Fenerbahçe'nin daha %51

0: daha önde olduğunu düşündüğüm bir an vardı. Ama ilk maçın sonucu itibariyle Fenerbahçe'nin biraz daha umudu karşı tarafa verdiğini gördük. Tabii ki bugün Asensio'nun ve Kerem'in eksikliği çok çok önemli. Yani Fenerbahçe çok değerli iki oyuncusundan yoksun çıkacak bugün. Ama Talisca'nın takıma tekrar dahil olacak olması şu ana kadarki Avrupa'daki gol karnesi de umut verici. Çünkü belki Asensio olmasaydı ya da olsaydı Talisca'nın hiç oynamayacağı bir senaryo olacaktı Fenerbahçe için. Bugün itibariyle kesinlikle Talisca'nın ilk 11'de olacağını düşünüyoruz ve yazabiliyoruz. Tabii ki Fenerbahçe'nin nasıl bir ilk 11'de çıkacağı da çok çok önemli. Üçlü orta sahayla mı çıkacak yoksa hani Kante'yi 9 numarada değil, özür diliyorum, Kante'yi 6-8'de oynatıp Guendouzi ile Talisca'yı forvet arkasına mı değerlendirecek? Bu çok çok önemli. Yoksa Guendouzi İsmail'i orta sahada oynatıp ikili biraz daha Kante'yi önde mi oynatacak? Bunlar yani Nene mi oynayacak yoksa üçlü çıkılırsa Talisca, Greenwood ve Radmanovic mi? Birçok denklem var. Ama ben bunların içinde en sağlıklı denklemin Guendouzi, Kante, İsmail orta sahası ile ilk amacın gol yememek olacağı senaryonun en değerli olacağını düşünüyorum. Çünkü yani Fenerbahçe'nin en büyük problemi kesinlikle gol yemek. Yani her maç Fenerbahçe gol yiyor. Tedesco döneminden itibaren bunu çok net bir şekilde gördük. Tedesco'nun da aslında çok rahat eleştirdiği bir konuydu Fenerbahçe. Bu takım çok rahat gol yiyor diye. Halen baktığında bu sorunun devam ettiğini görüyoruz. Yani Fenerbahçe'nin içeride oynadığı Konya maçı da mesela. Yani evet 4 gol atarak kazanmak çok güzel. Ama 2 gol yemek ve yani yenilen gollerde merkez stoperdeki Şikliyan adeta sağ bekte olması. İşte özellikle Colin'in golünde yani savunma arkasına bu kadar rahat koşu atabiliyor olması. Fenerbahçe'nin bu kadar rahat koşu yiyebiliyor olması. Eleştirilecek noktalarda Ederson'un performansı umut vericiydi. Uzun bir süre sonra gerçekten iyi oynadı Konya maçında. Yani Konya'da 6-7 net kurtarış yaptı. Bunların hepsi bence çok çok değerliydi. Ama tabii ki bugün yani Lyon maçında çok daha fazla pozisyon gelecek kaleye. Bunda hepimizin hemfikiri çok daha fazla pozisyon olacak. Bunları biraz da olsa hani ittirebilmek savunma hattının ve elbette kalecinin işi ama üçlü orta sahayla çıkabilmek bence bu konuda bir önlem olacaktır.
1: Peki ilk maça göre rakibi nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu maçta nasıl bir Lyon bizi bekliyor sence?
0: Yani aynı ilk 11'e çıkacakları aşağı yukarı aslında yani net. Çünkü 11 oyuncusunun 11'inde dinlendirdi. Sonrasında sadece 3 oyuncusunu hafta içerisindeki maçta oynattı. Yani baktığında derin bir rotasyon yapmasının sebebi aynı 11'de tekrar maça çıkacak olması olduğunu
1: Bu arada bir
0: düşünüyorum ben.
1: konuyu da İsmail
0: Yani tabii
1: Kartal
0: ki
1: çok yanlış lanse etti Yunus. Yani Lyon en son şu kadar gün önce maç oynadı dedi ama Fenerbahçe ile aynı gün oynadı. Rotasyon yaptı
0: öyle.
1: diyeyim. Rotasyon yapmak her takımın hakkı yani Fenerbahçe'nin kafasına silah dayamıyorlar. Yani siz ana kadronuzla Konyaspor maçında çıkacaksınız diye. Yani sanki Lyon'un maçı iptal edilmiş gibi lanse etti İsmail Hoca.
0: İsmail Hoca'nın aslında esas rotasyon yapacağı maç bu maçtı. Yani çünkü hani baktığında şimdi Gençler Birliği maçının dönüşü Salı oynandı. Şimdi baktığında Çarşamba oynanacak bu maç. Yani ama tabii artık Konya maçına rotasyon yapacak bir cesaret kalmadı. Yani çünkü olası orada bir puan kaybı yaşattığınız zaman çok büyük bir sıkıntı yaşayacaksınız. O sebeple hani İsmail Hoca orada 11 oyuncunun dinlendirilmesiyle alakalı büyük ihtimalle hani bir göndermeye yaptı ama hani bu sonuçta Fenerbahçe'ye sorulduğunda Fenerbahçe'nin futbol operasyonunun başında Oğuz Çetin var. Oğuz Çetin hep bir şekilde biz federasyondan bir şey istemiyoruz dedi. Çünkü Gençler Birliği maç öncesinde istedik yapmadılar dedi. Ha, eleştirilebilir federasyonun tutumu ama ya ben hafta içerisinde mesela yaptığımız yayında da söyledim. Ya maç temposu da önemli bir şey. Yani maç temposunu da Fenerbahçe takımı oyunu geliştirmek çok önemli. Yani baktığın zaman işte Asensio ile Vedat'ın birlikte oynadığı zaman bugün Asensio sahada olmayacak ama ya Fenerbahçe'nin ilk defa bir oyunu varmış gibi gözüktü. Bir sistemi varmış gibi gözüktü. Yani bence çok çok değerli birlikte oynamak. Hani artık o denklemler İsmail Hoca da bunu kaybettiği zaman bir bahane olarak göstermemesi lazım. Yani sonuçta sezonun 7. 8. resmi maçı oynanacak. Hani çoktan yorgunluk da had safhada değil. Bence Gençler Birliği maçında yapılan rotasyon da anlamsızdı. Ama bugün itibariyle hani Fenerbahçe'nin de eksikleri önündeki en büyük engel. Onun haricinde maç iptal edilmiş, ertelenmiş. Bence bunlar hani çok geçici şeyler. Fenerbahçe takımı yıllar sonra yani tekrar Şampiyonlar Ligi arenasında yer almak için sahada olacak ve çok ciddi bir ekonomik kapı. Yani Galatasaray'la baktığın zaman İşte Galatasaray bu yüksek transferleri nasıl yapabiliyor? Fenerbahçe kadar yüksek isimler, sponsorlar bulunmadığı halde bu transferleri nasıl sonuçlandırabilir? İşte buradaki gelirler. Yani Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası dahi çok çok değerli. Fenerbahçe'de baktığında 10 ay için gelen bir yönetim var şu an itibariyle şampiyon olmadığı süreçte. Yani minimumda 10 ay kalacaklar görevde. Elbette bu gelecek parayı da transfer harcamak çok çok değerli olacaktır.
1: Dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var. Üsküdar'dan İhsan Bey, selamlar, nasılsınız? Bence akşam Fenerbahçe oyunu kurmakta zorlanır. Asensio olmadığı için inşallah duran top falan olur da Talisca işi çözer diyor İhsan Bey.
0: Ya tabii duran topu değerli kılmak çok çok önemli. Yani hele ki favori olmadığınız maçlarda. Yani şimdi benim az önce bahsettiğim ve bence çıkılmalı dediğim 11 olursa, yani İsmail Kante, Gündüz'ü orta sahasıyla çıkarsa Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe baktığında ligde kanatlardan minimum verim alan takım. Yani hem Nelson Semedo için hem Archie Brown için hani hücum verimliliği en az olan oyuncular, yani en azından katkısı en az oyuncular olan diyeyim istatistik olarak. Semedo topun yarı alana kadar çıkmasında evet katkı veriyor ama hani orta olarak çok bir etkisi yok. Archie Brown keza öyle. Ve Fenerbahçe'nin artık bu kadar aleni savunma zaafı ortaya çıkmışken bu bekler de ileri gitmekte fazlasıyla zorlanacaktır diye düşünüyorum. Özellikle yani Fofana gibi bir isimle de baş etmek zorunda kalacak olduktan sonra ileri çıkmalarını engelleyecektir. Burada orta sahada 3 defansif üzerinden yaptığın zaman tabii ki her duran top çok değerli ama ilk golü attığın anda, gerçekten hani elinde olan en iyi kadro. Yani bu üçlü orta saha sistemi. Savunma yapabilirsin, topun arkasına geçip hani rakibi yıldırabilirsin çünkü İsmail de kesici. Ya bugün burada Fred olsaydı, Fred gönderilmemiş olsaydı, hani Şampiyonlar Ligi süreci beklenseydi tıpkı Talisca'da olduğu gibi, yani Talisca'nın da gidip gitmeyeceği bu maçtan sonra belli olacak. Yani bence bugün net bu takımın oyuncusu olacaktı. Kante ve Gündüz'ün önünde oynardı. Tam onun maçı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii şimdi gidenler üzerinden konuşmayacağız. Asensio'nun yokluğu dediğim gibi çok değerli. Fenerbahçe için çok önemli bir silah Marco Asensio. Ama artık hani duran toplar dediğim gibi Fenerbahçe için çok belirleyici olur. Asensio da tabii yine laf ona gelecek ama duran topların başında çok çok önemliydi. Kerem de keza duran top kullanan bir oyuncu Fenerbahçe'de ama Talisca özelinde kaleye daha yakın toplarda ya nasıl golleri olduğunu, nasıl frikikleri olduğunu zaten biliyoruz. İlk gol atan taraf olursak gerçekten kalan sürede savunmak bizim daha iyi yapabileceğimiz bir şey şu an elimizde bulunan mevcut oyuncu grubuyla. Ama yani oyun kurmakta zorlanacağımız, Asensio varken de yokken de, ya varken tabii daha kolay olabilir ama her türlü bence daha iyi biliyon, daha önde basan, daha topa sahip olan bir Lyon izleyeceğiz. Ya buna göre de bir çözüm bulmak İsmail Hoca'nın ve kurmaylarının görevi, sahada oyuncuların görevi. Ya umarım bu çözümü bulabilmişlerdir diye düşünüyorum. Yani yarınki kura çekiminde Şampiyonlar Ligi listesinde Fenerbahçe'nin adı olması her şeyden önce işte Aziz Yıldırım yönetimi için çok önemli. Bir rüzgarı, bir havayı değiştirebilmek için çok önemli. Maddi olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek kalan az süre kalan transfer sürecinde çok çok değerli. Ve tabii ki taraftarın mutluluğu için de çok ayrı bir değeri var.
1: Türk futbolu için de çok önemli Yunus. Yani en son iki takımla Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımızda ya çocukluğuma falan denk geliyor ve Beşiktaş ve Fenerbahçe'ydi. Yani Beşiktaş'ın işte Liverpool'dan o sansasyonel skorla yenildiği maç, grup maçıydı. O sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı anda Şampiyonlar Ligi'ndeydi.
0: Yani dediğim gibi Türk futbolu için çok değerli. Yani hani Fenerbahçe için çok değerli. Yani bu devler arasında iki takımla olabilmek, yani hani mümkünse ileride umarım üç takımla olabilmek yani çok çok önemli. Ama hani Fenerbahçe özelinde de hani yıllardır artık mental olarak bir geride kalmışlık. Yani hani sürekli Şampiyonlar Ligi'nde olamamak. Yani işte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi, Fenerbahçe'de konferansın gediklisi gibi bir durum oldu adeta. Bu iki takımın ligde yarışmasını bir şekilde aynı dengede götürebilmesini sponsorlar ya da Fenerbahçe'deki zenginler finanse edebiliyorlar ama işte bir yere kadar son 4 senede makasının nasıl açıldığını görüyoruz. Beşiktaş için de kez aynı şey geçerli. Yani Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelir ya da işte transfer dönemlerinde oyunculara elinizde Şampiyonlar Ligi kadrosunu gösterebilmek, yani elinde vitrin, sonuçta orada 8 maç oynayacaksın. Yani oyuncuna bunu söyleyebiliyorsun, kendine değer katarsın, 8 maç Şampiyonlar Ligi'nde göz önünde olacaksın. Leroy Sané bunun en büyük örneği. Sané geçen sene Fenerbahçe'den daha yüksek para gelmesine rağmen Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde devam edeceği için, Fenerbahçe'nin daha önünde eleme maçları olduğu için ve nitekim eleme maçlarının sonunda elendiği için Galatasaray'ı tercih etti. Yani Şampiyonlar Ligi'nde olmak, yer almak hem ülkenizin marka değeri açısından hem baktığında işte ya oyuncu ikna edebilmek açısından her açıdan çok çok çok değerli. Ya Fenerbahçe bunu şu an 90 dakika maksimumda 120 dakika artı penaltılar uzaklığında. Ya umarım bu gece yani saat 12-12.30 artık kaçta biterse maç. Ya Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gidişini konuşuruz. Gerçekten çok büyük bir vizyon olacak Fenerbahçe için yıllar sonra yeniden devler sahnesinde olmak.
1: Mehmet Salih Bey diyor ki duran topların bu kadar önemli olduğunu herkes biliyorken maalesef Talişka yerden kalkmak bilmez ve top oynayamayız. Gol atabileceği pozisyonlarda bile kendini atmayı tercih edecek diyor.
0: Yani duran topun değerini bildiğini gösterir aslında Talişka'nın ama tabii ki kendini atmak hani değil. Ben Talişka'nın çok kendini yere atan tarzda bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Hani kırılgan bir oyuncu, yumuşak bir oyuncu tabii ki. Bilekler çok ince. Yani hani baktığında onu bu kadar kaliteli yapan şey de bu. Yani dediğim gibi çok ince bilek, hani tam bir Brezilyalı futbolcu yapısında. Ama yani baktığında hani duran top konusunda Talişka'ya hani gol atabileceği pozisyona kendini yere attığını ben çok hatırlamıyordum. Özellikle Fenerbahçe döneminde, özellikle de bu sene itibariyle hatırlamıyorum. Aksine hani ayağına dayan gol, hani ayağına dayan gol olduğu gibi bir durum var Anderson Talişka'nın, ki birini penaltıdan, birini de free kick'ten attı. Ki hani biz şimdi Talişka'ya başkalarının pozisyonunu hani penaltısını değerlendiriyor gibi diyemeyiz. Penaltı pozisyonu da Talişka'ya yapılan bir pozisyondu ki hani net bir şekilde de penaltıydı diye düşünüyorum. Ha, kırılgan bir oyuncu olduğu konusunda, çok fazla faul yapıldığı konusunda hak veriyorum. Ama bence kendini yere atan bir oyuncu değil Anderson Talişka.
1: Sevgili Yunus Aydın, şanslar %50 dedin ama Fenerbahçe'nin defans hattı yol geçen hanı gibi. Lyon yakalarsa Konyaspor'a benzemez, kevgire çevirir. Sence üçlü orta sahayla çıkıp forvetsiz oynaması daha uygun değil mi acaba diyor bir başka dinleyicimiz. İsmini de söyleyeyim dinleyicimizin hemen. Dinleyicimizin adı Mehmet Bey.
0: Ya şöyle hani %50 derken aslında biraz maçın yaklaşmasıyla birlikte umut ederek de aslında söylediğimi belirttim. Yani hani geçen hafta itibariyle maç sonunda konuştuğumuzda sonuçta bizden daha iyi bir Lyon, skor beklentisini almış bir Lyon. Önemli hani bir avantaj elde etti. Hani dün geçen hafta maç sonunda konuşurken daha fazla %60'larda Lyon ihtimalini söylüyorduk. Ama tabii ki artık hani maç saati de yaklaştıkça umutla birlikte bu şans daha başka bir noktaya gidiyor. Yani 4-3-3 oynamak, üçlü orta saha benim de hani önerdiğim az önce söylerken ki hani muhtemel 11 demeyeyim ama şimdi muhtemele baktığında en uçta Vedat'ı vermiş. Yani Talişka arkasında ama bence de üçlü çıkıp orta sahada İsmail Kante, Gendouzi üçlüsüyle çıkıp forvetsiz oynamak, topun arkasına geçmek ilk etapta bence de daha doğru olan. Özellikle skoru bulabilirsek. Çünkü eskisi gibi bir şimdi deplasman golünün önemi kalmadı. Şimdi eski durumda 0-0 olsa onlar geçiyor. Ama şimdi baktığın zaman yani her şey yeniden başlamış durumda. Ya 0-0'lık bir maça çıkacaksın. Galip ayrılırsan alıyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Konyaspor konusunda katılıyorum. Yani hani Fenerbahçe sonuçta 4 gol atarak kazandı. Lyon karşısında 4 gol atmak çok da mümkün olmayacaktır. Ama yani Konya'nın attığı 2 gol gibi de geçiş pozisyonu verirsek evet onlar da yani Konya 4'ü 5'i de atabilirdi Ederson'un kurtarışları olmasa. Yani Konya Spor'dan hani tırnak içine söylüyorum, evet daha iyi şutlar çekeceklerdir. Ve daha fazla gol şansı bulacaklardır. Daha çok geleceklerdir. Ama yani dediğim gibi hani umut da etmek gerekiyor. Bugün çıkıp evet yani saha içindeki gerçeklere bakarsan Lyon ilk maç itibariyle isi bir skoru aldı. Kendisi için avantajlı skoru aldı. Ve taraftarın önünde bir maç oynayacak. Ve bu maç uzatmaya giderse de 90-90 oynanan etaptan sonra ben bu deplasman golü olayının kaldırılmasını tek dezavantajı olarak söylüyorum. Yani tabii ki futbolun içerisinde var ama ikinci maçı kendi evinde oynayan takım daha şanslı. Bu maçın bugün 0-0, 1-1, 2-2 bittiğini düşünüyorum. Sonuçta 90 artı olan kısım 30 dakika Lyon'un evinde oynanacak. Baktığımda adaletsiz. Yani ilk 90 dakikada berabere bitti. Ama ikinci 90'ın deplasmanın evinde oynuyorsun. Ama bunlar tabii ki değiştiremeyeceğin kurallar. Yani bugün itibariyle ben umut da ederek, dediğim gibi başlangıçta söyledim, umut ederek Fenerbahçe'nin geçmesini bekliyorum. Yani ama başka avantajlar durumunda bakarsak, şimdi Fenerbahçe takımının sürekli yaşının yüksek olmasından bahsediyoruz. Evet, yani 28.7 yaş ortalaması var Fenerbahçe'nin. Sadece %9 altyapı oyuncusu katılımı var. Galatasaray'da bu oran %21. Ama diğer tarafta Lyon'a baktığında çok ciddi bir tecrübe eksiği var. Fonseca'yı dışarıda bırakarak söylüyorum. Tabii ki o çok büyük bir yerde teknik direktörleri. Çok genç bir takım. Tecrübesiz olabilirler. Bugün heyecanlanabilirler. Ya bu maçın ağırlığını kaldıramayabilirler. Bu da bizim işimize yarayabilir. Bu da başka bir saha içi gerçek. Yazım sanmayacak da bir gerçek bu noktalarda tecrübe. Ama tabii ki başka bir açıdan bakarsan da Avrupa'da 28 maçta kaybetmiyorlar. Kendi evlerinde. Kendi evlerinde.
1: Demişti ki İsmail Kartal'ın rakibin son oyun gününü bu konu hakkında yani yanlış bilgi vermesinin arkasında başka bir hazırlık olabilir mi demişti. Ben de soruyu net iletebilmek için kendisine nasıldı yani hani nasıl bir hazırlık yani bunu sordum çünkü net olarak iletmek isterim. Dinleyicimiz de diyor ki istenmeyen bir durum halinde kendinden önce Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedefe koymak bence İsmail Kartal kazanmayı kendine atfederken kayıpların asıl sorumlularını dışarıda altyapı arayarak arıyor. Maçlara hazırlanmaktan çok bu işe kafa yoruyor diyor.
0: Ya ben ama şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe bence bu hafta için erteleme isteseydi bu haftaki maçta. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun üst üste ikinci hafta ertelemeyeceği. Yani Fenerbahçe'yi reddetmeyeceği kanaatindeydim. Yani çünkü Fenerbahçe evet burada bir duruş gösterdi. Biz ilk hafta Gençler Birliği maçı için istedik vermediler. Şimdi ikinci maçta da biz federasyondan bir şey istemiyoruz gibi tutum oldu. Tabii ki bunu da Oğuz Çetin de olmak üzere aslında başlangıçta mevcut yönetime karşı hani Futbol Federasyonu'na bir tepki olarak söyledi. Her şekilde yönetim bu konuda kendi garanti altına aslında bir nevi aldı. Ama ben bugün itibariyle Fenerbahçe'nin elendiği senaryoda İsmail Hoca'nın bir lig beraberliğine kadar görevinde bir endişe duyacağını zannetmiyorum. Ama bu bugün Lyon'a kaybedilir ya da elenilir. Önümüzdeki haftada Samsun deplasmanından çıkamazsa Fenerbahçe o zaman İsmail Hoca için tehlike çanları çalar. Ama yani bugün itibariyle federasyona hedef göstermek dediğim gibi ben ertelemenin doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ligde mental olarak 3 puan arkadan geleceksin. Derbi var, potansiyel bir derbi puan kaybı maçıdır. Bir de orada puan kaybetsen şimdi puan tablosuna futbolcular, antrenörler, taraftar, camia bir baktığında 4-5 puan arkada bir Fenerbahçe görecek. Tamam bu maç eksiğiyle ama oyuncuyu mental olarak geri atar. Yani bu maç iptali konusunun, maç ertelemesi konusunun çok sağlıklı bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Ha, İsmail Hoca için yani mağlubiyeti bir zemin hazırlama, yenilmeye, elenmeye bir zemin hazırlamadır. Bence de öyle. Benim fikrim de öyle. Yani federasyona hedef göstererek yaptı bu açıklamayı ama İsmail Hoca şu an zaten mental olarak taraftarın hedef noktasındaki bir numaralı isim. Yani Fenerbahçe'de bir kriz yaşanacaksa ilk gireceksin ne Oğuz Çetin olacak. Ne de mevcut yönetimden herhangi birisi olacak. Zaten Başkan Aziz Yıldırım olmayacak. İlk gireceksin İsmail Kartal olacak. Yani İsmail Hoca bunu federasyona hedef göster diyorlarsa federasyona hedef gösterir. Zaten hani İsmail Hoca ile ilgili şey bu. Aziz Yıldırım göreve gelirken de söyledi. İşine karışacak bir hoca arıyoruz dedi. Yabancı hoca işine karıştırmıyor. Biz ona için geldik. Yap dediğimiz yapacak bir hoca lazım dedi. Ben İsmail Hoca'nın kendi fikrinin zaten mesela Konya maçında da yani Ankara'da deplasmanda rotasyon yapan birisi Fenerbahçe'de kendi iç sahasında rotasyon yapmak istememiş midir daha önemli bir maç öncesi? Kesinlikle istemiştir. Kendi tercihi bu olsa. Ama yani mevcut yönetim onu yaptırmadı. Federasyonla alakalı da şöyle Fenerbahçe yönetimi İsmail Hoca'ya çık bunu söyle demiştir. İsmail Hoca da çıkıp söylemiştir yani. Bence hani bir adım fazlası değildir. Ama hani İsmail Hoca'nın bu tarz federasyon maçı iptal etmedi. O oldu bu oldu gibi önlemleri ya elenilip ligde şu 2-3 hafta içerisinde bir puan kaybedildiğinde ya da Beşiktaş'a kaybedildiğinde diyeyim potansiyel olarak görevden gitmesine engel olmaz. Söyledikleriyle kalır. Ama dediğim gibi inşallah bunların hiçbirisi yaşanmaz. Yani ligdeki maçları ayrı tutuyorum. Orada herkesin kendi takımı ama Fenerbahçe umarım bugün Olympique Lyon karşısında kazanır ve Şampiyonlar Ligi'ne yıllar sonra iki takımla birlikte gideriz.
1: Bir dinleyicimiz güzel bir noktaya değmiş. Konudan farklı ama benim de çok yaşadığım bir sıkıntı bu. O yüzden ya buradan hem dinleyicimizin sesini duyurmuş olalım hem de gerçekten ben de bunu çok sıkıntısını yaşıyorum. Sevgili yayıncı kuruluş TRT'ye yönelik yani tabii üzerinden yayınlar yapıldığında Şampiyonlar Ligi'nde birçok önemli maç aynı anda oynandığı için yani biliyorsun Yunus artık maalesef çok maç aynı anda oynanıyor ve birkaç ekrandan hepsini takip etmek zorunda kalıyoruz. Tabii üyeliğini aldığımız senaryoda şu oluyor. Yani almadığımız senaryoda zaten izleyemiyoruz da aldığımız senaryodan bahsediyorum. yine tek bir maçı izleyebiliyoruz. Yani başka bir ekranda açılmıyor uygulama. Başka bir ekrana yönlendirildiğinde ya öbür maç yayının kesiliyor ya da diğer maça geçebiliyorsun. Yani 21.45 seansında, 22.45 seansında bu kadar fazla maç varken, özellikle spor medyasında çalışanların da bu kadar çok maçı izlemesi gerekiyorken, hatta futbol severlerin ya bu konunun düzelmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü insanlar gidip sonra bambaşka yerlerden, saçma sapan yerlerden maç izlemek zorunda kalıyor ki üyeliğin parasını vermesine rağmen.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani ki baktığın zaman hani TRT bu konuda altyapısı en güçlü kurumlardan birisi. Hani ligin yayıncı kuruluşuyla beraber. Yani bunu kendi kontrollerinde olduğu zaman TFF 1. Ligi yayınlarken, ki hani ligin de yayın hakları onda zaten TFF 1'de, yapabiliyorlar. Birçok maçı aynı anda izleyebildik TFF 1'de. Ya bunu Şampiyonlar Ligi'nde de yapmak hani zor olmasa gerek, bence de yapmaları lazım. Yani tabii içinde hani zaten bence spor yatırımları da devam ediyor. Gördüğüm kadarıyla birçok ligi de almaya çalışıyorlar. İhaleye giriyorlar. Aynı anda maç izleyebilmek, yani konvansiyonel medyada hani tamam tek maç alışkanlığı var. Yani açık tek maç izliyorsun ama artık yani dijital platforma döndüğü anda iş, aynı anda birçok maçı takip edebilmek bence çok çok değerli. Çünkü hani bunu aynı anda hem futbol hem basketbol için yapabilirler. Yani çoklu ekranı yapabilmek bence çok değerli diye düşünüyorum. Mutlaka hani en azından playoff aşaması bittikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde normal lig aşaması oynanırken bunu yapsalar çok çok değerli bence.
1: Sabri Bey diyor ki, ben İsmail Hoca'ya güvenemiyorum. Nerede, nasıl oyuncu değişiklik yapacağını bilmiyor diyor.
0: Katılıyorum yani. Ben de İsmail Hoca'ya güvenmeyen taraftayım. İlk geldiği günden itibaren bir kere bir plansız geldiğini düşünüyorum. Yani bunu daha önce de konuştuk. Son güne kadar Aykut Hoca gelecekti. Son güne kadar, yani Aykut Hoca'nın yardımcıları zaten kulüpte geziyordu. Yani planlama tamamen Aykut Hoca'nın üzerineydi. İdmanın nerede yapılacağı, kampın nerede yapılacağı, işte İsmail Hoca değil Aykut Hoca karar vermişti aslında. Son anda Aykut Hoca ile kriz olduğu anda işler değişti. Yani İsmail Hoca'nın da hazırlıksız yakalandığını düşünüyorum. Yani birçok transferden zaten Greenwood, Mistar, yani tamam alın demiştir ama Lukaku konusunda bir İsmail Hoca'nın fikrinin alındığını diye düşünmüyorum. Yani değişiklikler konusunda da evet, elinde birçok sistem var. Oynatabileceği birçok oyuncu grubu var. Fenerbahçe zaten hani aslında şikayet edilecek kadar bir oyuncu yoğunluğuna sahip. Zaten mevcut kontratlardan çıkılamıyor bildiğimiz üzere. Yani aynı fikirdeyim. İsmail Hoca'nın iyi bir antrenör olduğunu düşünmüyorum ben de. Zaten şu an itibariyle bizim Olympic Lyon'a karşı en büyük zaafımız da antrenör farkı. Bir tarafta Fonseca varken diğer tarafta İsmail Hoca'nın olması.
1: Yanlış hatırlıyor olabilirim. Muhtemelen yanlış hatırlıyorum. Başka birisi vardı ya. Lille'in başında Fenerbahçe karşısında Fonseca yoktu değil mi o zamanlar Yunus?
0: Yoktu diye hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Yoktu diye hatırlıyorum.
1: Orayı kontrol edeceğim ben de kim vardı diye. Yine tehlikeli bilindik bir isim vardı da. Hangi sezonda? 2 sezon önceydi sanıyorum. Hemen oraya da bakayım. Fenerbahçe Lille eşleşmesi. Evet, buldum.
0: Bruno Genesio'ymuş
1: evet,
0: galiba.
1: Evet, Bruno Genesio. Yani çok benzer bir teknik adam vardı Fonseca'ya. Onu diyecektim oyun tarzı olarak da. Ya umuyorum ki bu kez kazanan taraf biz oluruz. Bu akşam inşallah 2008 Şampiyonlar Ligi ruhuyla mücadele ederler. Yunus Aydın'a selamlar diyor Musa Bey. Fenerbahçe'nin tur geçmesini temenni ediyoruz. Fakat bence bu akşam Fenerbahçe geçiş hücumlarından gol yiyebilir. Asensio yerine Talisca oynamasından dolayı orta sahada boşluk oluşabiliyor. Kante ve Guendouzi'ye çok yük biniyor. Lyon da hızlı oyunculardan oluşuyor. Orta sahadaki bu boşluktan gol atabilirler. Asensio'nun bu maç olmaması çok kötü oldu demiş bir dinleyicimiz.
0: Katılıyorum her açıdan. Yani çünkü Asensio gibi bir isim baktığın zaman ya bu seviyenin şu an bizim gitmek istediğimiz seviyenin finalinde kazanan adam olmayı defalarca kez başarmış birisi. Ya zaten hani bu seviyeleri oynama konusundaki liderliğini tartışmıyoruz. Ki bu oyuncuyu buraya getirene kadar ne kadar yıprattığımızın da bence hani altını çizmek lazım. Taraftarlar ve İsmail Hoca gerginliği olarak. Özellikle İsmail Hoca eleştiri olarak. Şimdi Fenerbahçe'de bugün geçiş oyunundan gol yer demek Fenerbahçe, ancak Fonseca'nın topu Fenerbahçe'ye verelim planı üzerinden gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin bugün %60-65'lerle toplu oynama ihtimali bence çok kuvvetli değil. Baktığın zaman Fenerbahçe takımı 4-2 kazandığı Konya Spor maçında da %48'le toplu oynayarak maçı bitirdi. Yani çok düşük bir aslında toplu oyna oranı. Kazandığınız maç üzerinden bakarsanız ki 4 gol atarak kazandığınız bir maç. Ya bugün Fenerbahçe geçişten gol yiyebilir ama oyunun genelinde geçiş oyunlarını defalarca kez yiyecek kadar topa sahip olan taraf olacağını düşünmüyorum. Bence daha çok Lyon tarafının topa sahip olduğu bir maç izleyeceğiz. Tabii ki bunda diziliş çok önemli. Yani İsmail Kante Gendouzi orta sahasıyla mı oynayacağız yoksa sadece Kante Gendouzi orta sahasıyla oynayıp bunu yeni en uçta Talişka mı değerlendireceğiz? Ama yani burada tabii ki Fenerbahçe'nin çok ekstra yani Dorgeles'in eyle kapacağı bir top Fenerbahçe'ye geçiş oyunu verebilir ya da savunmadan hızlı çıkabilmek. Ama Fenerbahçe'nin bugün Kante Gendouzi İsmail orta sahası olacaksa özellikle Nelson Semedo'nun yani top tekniklerinin yüksek olması ve takımı hücuma çıkarabilmesi Fenerbahçe için bir numaralı hücum silahlarından birisi olacak. Bugün üçlü orta sahada bek katkısı Fenerbahçe için çok önemli. Zaten en uçta Greenwood'un yapabileceği ekstra işleri saymıyorum. Zaten çok ekstra özellikleri var. Tam bir star. Ama bugün Fenerbahçe dilerim ki yani topa daha sahip olan taraf olur. Bence kazanabilecek olmamızın formülü geçiş oyunu hariç bu. Ama yani böyle bir maç senaryosunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Yani geçişten gol yemek Fenerbahçe için hani bir kere olacak bir şey olabilir. Zaten Kante Gündüz İsmail orta sahasında ilk golü yiyen taraf olursak çok hızlı bir değişiklik yapması lazım bence İsmail Hoca'nın. Her dakika bu skorda aleyhimize geçecek çünkü. Hem de hücum opsiyonları olarak zaten aksiyon alamayacağımız bir ilk 11 ile sahada olmuş olacağız.
1: Peki kulübe neler söylüyorsun? Son olarak bunu sormak istiyorum Yunus. Dediğin gibi bir senaryoda nasıl aksiyonlar alınmasını ve bekliyorsun ve nasıl aksiyonlar alınacağını düşünüyorsun?
0: Yani tabii ki hani kulübede baktığın zaman bir Lukaku gibi yani kaç dakika oynayacağı belirsiz olsa da çok iyi bir star var. Yani baktığımız maçta şimdi referans alabileceğimiz maç Konya maçı. Şimdi Konya maçı da gerçekten çok ağır bir görüntü gösterdi Lukaku. Yani bu seviyede 10-15 dakika dahi fiziken ayakta kalamayacak bir görüntü oldu. Yani Kerem'in ve Asensio'nun eksikliği otomatik olarak tabii ki kulübemizi de zayıflatıyor. Çünkü kulübeden oyuna sokabileceğimiz örneğin baktığında Dorgeles'in ilk 11'de olmasını yüksek ihtimalle bekliyoruz. Ama ben bugün itibariyle Fenerbahçe tarafının ya ilk olarak alabileceği ismin oyuna oyun formasyonunu da değiştirmek adına Kante Gündüz'ü İsmail orta sahasından birini çıkartıp ki bu isim büyük ihtimalle de İsmail Yüksek olacaktır. Sonrasında Venat Muriç'i oyuna almak. Bir numaralı bence hamlesi İsmail Hoca'nın bu olur. Oyun formasyonunu değiştirmek. Halen maçı açamamış olursak, halen ne yazık ki golle buluşmamış olursak, 70. dakika ve sonrasında Oğuz Aydın tabii ki Fenerbahçe'nin tercih edebileceği bir oyuncu olabilirdi. Yani ama bugün itibariyle artık Oğuz'un geldiği noktada, ya bu maç üzerinde söylemiyorum. Yani sonuçta Oğuz Aydın'ı İsmail Hoca ilk geldiği zaman çok farklı bir yere konumlandırıyordu. Ama bugün yani bir numarada Fenerbahçe'nin oyunu alacağı oyuncu değil. Bence 70'ten sonra hocanın tercihi Lukaku'yu oyuna almak olur diye düşünüyorum. Ama hani nasıl bir formasyonla çıkacağı önemli. 4-2-3-1 çıkarsa direkt santrafor değişikliğine de gidebilir. Ben üçlü orta sahayla çıkacağını referans alarak ilk başta oyunu alacağı için Vedat Muriç sonrasında Lukaku olacağını düşünüyorum.
1: Peki Yunus çok teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Yani tabii ki akşam birçok senaryo üzerinde konuştuk ama hani inşallah Fenerbahçe için çok rahat bir maç olur. Yani Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımız, yıllar sonra iki takımla katıldığımız bir maç olur. Yani iki takımla birlikte gitmek Şampiyonlar Ligi'ne gerçekten çok çok değerli. Ülke sporuna yani rekabetin ne kadar yukarı çektiğini görüyoruz işte. Yani Galatasaray'ın bir Osimhen'i getirmesi işte belki transfer piyasasında işte bu sene Muhammed Salah'ı görmemize sebep oldu. Yani rekabet çok önemli. Bu maçın sonunda umarım Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla gideriz. Sezon boyunca iki takımla orada oluruz. Mart'ta Nisan aylarında Avrupa'da kalan bütün temsilcilerimizle birlikte minimumda gidebiliriz. Hepsi için tabii ki bu akşam Fenerbahçe'nin kazanması çok çok değerli. Kazanmasa bile penaltılar sonunda da olursa olsun turu geçebilmesi çok çok değerli. Umarım Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla olduğumuz bir senaryo olur. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum.
1: Peki Yunus çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Yunus Aydın'la birlikteydik ve hemen Vincenzo Italiano'nun basın toplantısına geçiyoruz. Kaunas Žalgiris Beşiktaş maçı öncesinde Emirhan Topçu ve Vincenzo Italiano konuşuyor. Dinleyelim.
2: Ve merhaba. Abi bu değişim derken şu an ben bireysel olarak bir başarı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü takım olarak bu sene her şeyi çok istiyoruz. Birden fazla kulvardayız şu an. Yarın da bildiğimiz gibi geçen haftanın rövanşını oynayacağız ve Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bunun tek sebebi bence çok istememiz, takımca çok istememiz. Ben de bireysel olarak geçen seneye göre tabii ki de daha farklı çalışıyorum. Daha farklı öğreniyorum hocamızdan. Dediğim gibi daha fazla istek ve daha fazla çalışma abi.
3: Efendim geçen sene bir süre Avrupa'da yoktu. Bir sene de maçları kazanarak devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde en az nerede görüyorsun Beşiktaş'ı?
2: Abi şu an şimdi
3: senin hedeflediği ilerleriz daha doğrusu.
2: Ben böyle bir hedef söyleyemem. Çıkabildiğimiz kadar en yukarıya çıkmak istiyoruz. Çünkü rakiplerimiz kimler olacak, kimlerle oynayacağız bilmiyoruz ve önceliğimiz zaten yarınki maç daha tamamlanmadı. Yarınki maçı tamamlamamız lazım. Yarın önce bir kazanalım, bitsin, Avrupa Ligi'ne bir katılalım inşallah. Ondan sonra ondan sonra düşünürüz abi. Şu an çünkü net bir şey söyleyemem.
3: Abi
2: şu an geçen haftaki oyuna bakarak takım yani nasıl söyleyeyim, geçen hafta iyi bir oynadık, iyi bir skor aldık ve iyi bir avantajla buraya geldik. Ama buraya avantajlı gibi düşünmüyoruz çünkü bizim kazanmamız lazım. Biz buraya skor korumaya değil, kazanmaya geldik. Tekrardan kazanmaya geldik çünkü bir başarı elde etmek istiyoruz. Skoru korumaya çalışırsak her türlü bir yerde bir başarısızlık olabilir, yani risk olabilir. Futbol bu abi. Dünkü bir maç mesela 3-1'den 5-2'ye mi ne dönmüş abi, öyle bir maç olmuş. Yani biz de aynı şey başımıza gelmemesi lazım, biz de bunu istemiyoruz. O yüzden elimizden ne geliyorsa onu yapmak istiyoruz ve dediğim gibi kazanmaya geldik. Bize avantajlıymışız gibi bakmıyoruz buraya. Yine tekrar da geçen haftaki maç oynanmamış gibi bakmamız lazım ki sıfır riskle aynı %100 ciddiyetle oynayalım.
4: Başka soru var mı Emirhan'a? Peki. Emirhan Topçu'ya teşekkür ederiz bizim toplantımıza katıldığı için. Hocamıza devam edelim. Sorularla başlayabiliriz. İlk olarak hocamıza
3: hocam Avrupa'da ilk kez
5: final oynadı. Yine Robado'ya finali, Alper Sobesi finali.
3: Finale götürmenin
5: yolcu adamını biliyor. Portare, Moskova'nın finali. Yine Kuesa Nova Beşiktaş.
3: Bir Avrupa finalinde ne zaman görebiliriz?
5: Kuanda pozisyon belirleri. Kuesa Beşiktaş. Yine finale Avrupa'ya. Kuesa Soyu. Ese konante, siamo capaci de ottenere una coppa in Europa.
6: Questa è una finale.
5: Una domanda. Vuoi finale zaten? Vuoi finale?
6: Questa è una finale playoff. Ci siamo arrivati, abbiamo superato due turni complicati e siamo stati bravi a raggiungere la possibilità di entrare in Europa League. Sappiamo quanto è importante, è un obiettivo della società, è un obiettivo per tutti noi. E domani abbiamo questo secondo round contro una squadra che sì, ci vede in una partita che ci vede in vantaggio di 3 gol, però come ha detto Emirhan, ieri c'è stata una grande sorpresa di una squadra che aveva fatto lo stesso identico punteggio nostro ed è finita come è finita. Quindi massima attenzione domani, cercheremo di andare avanti, arrivare in questa coppa, ripeto, perché è una coppa importante, perché il Beşiktaş deve giocare questo tipo di coppe, però abbiamo ancora 90 minuti e concentriamoci per questi 90 minuti di domani.
5: şu anda zaten bir playoff finalindeyiz. İki tane tur atladık buraya gelmek için. Çok zor tur atladık aslında. Ve hedefimiz de Avrupa Ligi'ne girmek. Bizim için çok büyük bir hedef aslında. Kulüp için çok büyük bir hedef Avrupa Ligi'nde olmak. Biz de bu

0: burada yarın bir skor alıp Avrupa Ligi'ne girmek istiyoruz. Biliyorsunuz ilk maçı kazandık. 3-0 kazandık. Bu bizim için bir avantaj. Ama Emir Hanım da söylediği gibi biliyorsunuz dün de aynı skorla bir maç vardı. Daha sonra rakip elendi oradan. O yüzden asla %100 her şey bir şey kesin olarak bakamayız. Yarın %100'ümüzü verip sonuna kadar konsantre olmamız gerekiyor ve kazanmamız gerekiyor. Çünkü Beşiktaş'ın Avrupa'da olmak çok çok önemli bir şey bence. Biz burada olmalıyız. Bu yüzden önümüzde bir 90 dakika daha var sadece.
1: Secondo tempo possiamo vedere un giocatore che non ha giocato tanto finora. La seconda cosa, poco è arrivato l'Islam nel nostro trasferimento. Cosa vorresti dire di lui? Cosa pensi di lui? Sì, vorremmo sapere cosa pensi di lui.
2: È un esterno offensivo, un esterno che ha grande velocità, un esterno che ha l'uno contro uno, quello che ricerchiamo noi in quelle zone del campo. È un under 23 ed era quello che avevamo ancora delle caselle da occupare, e quindi caratteristiche che si sposano con quello che andiamo a chiedere noi a un esterno d'attacco. Quindi si metterà a disposizione da venerdì, entrerà in competizione con gli altri esterni che abbiamo e viene a rinforzare un reparto che già vede giocatori importanti. Per quanto riguarda domani, ripeto, è la partita ancora tutta da giocare, una qualificazione che sì, ci vede in vantaggio, però dobbiamo cercare di veramente giocare la partita come se fosse ancora uno 0-0, come ha detto anche Miran, e quindi vediamo. Trossard ad esempio non c'è perché è rimasto a casa affaticato, abbiamo qualche situazione da valutare, e domani vediamo chi scenderà in campo, dovrà dare il 100%.
0: Evet, Poku hakkında, kendisi bir ofansif bir kanat oyuncusu, birebirleri zorlayabilen, birebirler diye olabilen bir oyuncu. Bu da bizim zaten bir isteğimiz, bir kanattan hızlı bir oyuncu. Aynı zamanda bir U23 oyuncusu, yani 23 yaşının altında bir oyuncu. Yani kadroya katabilmekte sıkıntı yaşamıyoruz, o yüzden karakteristikleri tam bir gerçek bir kanat oyuncusu. Bizim istediğimiz bir kanat yani oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Cuma günden sonra da bizimle olacak ve formel rekabetine o da girecek. Çünkü kanatlarda da önemli oyuncularımız var ve onlarla rekabete girmesi bence çok iyi olacağını düşünüyorum. Yarın önümüzde bir 90 dakika var. Avantajımız var mı burada? Evet, kesinlikle bir avantaj var. Ama Emre'nin de söylediği gibi sanki biz bu maç 0-0'mış gibi çıkacağız. Sanki hiç avantajımız yokmuş gibi çıkmak istiyoruz. Trossard hakkında da şunu söyleyeyim. Trossard'da hafif bir rahatsızlık olduğunu söyleyeyim. Çok büyük bir problem. Sadece hafif bir rahatsızlığı var. O yüzden kendisi yok. Yarın da yüz yüzünü verecek olan arkadaşlarımı da sahaya süreceğim.
3: In Europa abbiamo fatto 6 su 6, però dopo abbiamo perso contro Aia. Avevi detto una volta, cioè, importante come reagisci dopo una sconfitta nel centro sportivo. Com'è stata questa reazione con la squadra? Vorrei chiedere questo.
2: Che le sconfitte fanno parte del nostro mestiere, che le sconfitte fanno parte di un cammino, di un percorso, e che devi essere bravo a reagire, ad archiviare, ad analizzare quello che hai sbagliato e cercare di avere la forza, la mentalità, la capacità che nella partita successiva tu possa fare prestazione ancora senza portare strascichi negativi nella gara successiva. Quindi adesso il campionato è una cosa, abbiamo la concentrazione tutta per la Coppa, ed è una squadra forte. Se vogliamo diventare una squadra forte, sì, bisognerebbe evitare le sconfitte, ma è arrivata e ripeto, archiviare, analizzare e cercare di ripartire, perché dobbiamo farlo e domani c'è la necessità di fare una grande prestazione.
0: Kaybetmek bu oyunun bir parçası, bizim mesleğimizin bir parçası maalesef. Yani bu yolculukta tabii ki de maç kaybedeceksiniz, bu normal bir şey. Ama nasıl reaksiyonunuzu gösterdiniz tabii ki de önemlidir. Burada maç artık geçmişte kalıyor. Bu geçmişte kalan maçı analiz etmeniz gerekiyor. Oradan dersler çıkartmanız gerekiyor. Mental olarak kendinizi yeni maça, önünüzdeki yolculuğa hazırlamanız gerekiyor. Ve bundan sonraki maçta da performansınızın negatif olmaması gerekiyor. Eski maçtan kalıntıların olmaması gerekiyor. Kendinizi tamamen temizlemeniz gerekiyor. Bu önemli bir şey tabii ki de. Önünüzdeki maça yüz yüz konsantre olmanız gerekiyor. Yani geçmiş geçmişe kalır. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi ligi bir kenara bırakıyoruz. Şu anda önümüzde bir Avrupa maçı var. Şu anda hedefimiz tamamen bu 90 dakika yani için Avrupa maçında olacak. Tabii ki de biz kaybetmek istemiyoruz. Kaybetmemek için elimizden geleni de yapacağız. Ama tabii ki de bu işin bir parçası. Buradan analiz edip tekrar ediyorum. Ders çıkartmanız gerekiyor ve performansınızı en üst seviyede tutmanız gerekiyor.
4: Başka soru var mı? Sanıyorum başka soru yok. Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler.
5: Vincenzo Italiano'nun sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Cebrail Bey Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Umarım turlar demiş ve bu mesajla birlikte, bu güzel mesajla birlikte programımızı da noktalıyoruz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç sizlerle birlikteydim. Yarın yeniden görüşeceğiz tabii ki. Kura yayınında da ben olacağım bu arada. Sizleri de bekliyorum. Ve Berk Sayar'da bugün dakika skor aktarımında saat 21 itibariyle sizlerle birlikte olacak. O zamana dek ki Berk'in konuklarını da görüyorum, kendisi açıklar ama dolu dolu bir program, gerçekten müthiş bir program sizi bekliyor 21 itibariyle, kaçırmayın diyorum. Ve sevgili Berk 21'de burada olacak. O zamana dek kim ne dedi bölümümüz sizlerle.

0: Göksel'in Çağrısı Araç'la haber masası sona erdi.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor, dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında, birbirin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye, sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: İngiltere'de futbol denilince
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
3: Fenerbahçe Devler Ligi yolunda son sınavına çıkıyor, dev maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında, birbirin rövanşında Lyon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye, sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.
5: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
6: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
5: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
6: Pensioners, Chelsea, ne alaka?
5: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addicts Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addicts lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmak

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Kim ne dedi?
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Nasılsın abi?
2: İyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Umutluyum. Yarınki maçı konuşacağız. Lyon maçı. Fenerbahçe'nin uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar yakın olduğunu hissediyorum. Ama tabii ki çok zor bir maç olacaktır. Bunun detaylarını konuşacağız. Nasıl bir kadro tercihi olacak onu konuşacağız. Tabii ki yine transferi konuşacağız. İstersen direkt şeyle başlayalım istiyorum abi. Lyon'daki oyun planıyla bir başlayalım istiyorum. Ve nasıl bir maç bekliyorsun tabii. O da önemli.
2: Vallahi zor bir maç olacak.
1: Kesinlikle.
2: Yani çünkü neden zor bir maç olacak? Yani Lyon'un 11 maç, yani son lig maçında 11 oyuncusunu birden değiştirdi. Yani rotasyon yaptı. Onlar da ne kadar bu maça önem verdiğinin göstergesi. Yani Fonseca'da ne kadar önem verdiğini, bu maça önem verdiğini gösteriyor. Onlar için de çok önemli. Fenerbahçe açısından da çok önemli. Fenerbahçe de bu maça hem prestij anlamında hem de maddi anlamda kulübe getireceği sağlayacağı kaynak anlamında çok önem veriyor.
1: Evet.
2: Ve Sayın Aziz Yıldırım ve yani bazı yorumcular şey diyor, hani Şampiyonlar Ligi çok önemli değil, hani lige konsantre olsun, böyle değil. Fenerbahçe yönetimi, Sayın Aziz Yıldırım Şampiyonlar Ligi'ne çok ama çok önem veriyor. Prestij anlamında, kulübe getireceği maddi destek, maddi katkı anlamında bunun vazgeçilmez olarak görüyor ve artık bir maç kaldı önünde Fenerbahçe ve bu Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'nin en önemli hedeflerinden bir tanesi. Şunu da söyleyeyim, tabii bence Fenerbahçe bu maç özelinde takım savunmasına çok dikkatli olması gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin bugüne kadar oynadığı resmi maçlarda özellikle Gornik Zalpsev'le oynanan rövanş maçını herkes göz önüne getirsin. Orada Fenerbahçe'nin turu geçmesini sağlayan Mert Günok'tu. Çok fazla pozisyon verdi rakibine. Şutum Graz'la oynanan rövanş mücadelesinde yine deplasmanda rakibine çok fazla şut imkanı tanıdı. Tabii Şutum Graz'ın şutları biraz isabetsizdi. Ama şunu söyleyeyim, orada da çok rahat bir rakip oyunculara çok boş alan bıraktı Fenerbahçe. Şimdi Lyon daha tehlikeli bir ekip zaten. Bu anlamda ilk maçta da zaten çok fazla hani topla oyun yani biraz rolantide oynadığını söyleyebiliriz. Onlar kendilerinin beraberlik bize yeter veya bir sıfırlık galibiyet bize yeter. Deplasmanda biz Fenerbahçe'yi yeneriz düşüncesiyle oynadılar biraz ilk maçta. Dolayısıyla burada takım savunması anlamında Fenerbahçe'nin çok ama çok daha dikkatli olması gerekiyor.
1: Yani özellikle Konya son lig maçında.
2: Konya evet. Spor maçında da mesela Fenerbahçe'nin evet 4 tane gol attı ama 2 tane gol yedi.
1: Tabii.
2: 7 tane de Ederson'un kurtarışı var. Yine rakibe çok fazla pozisyon verdi. Rakip orta sahayı çok çabuk geçti. İleride Fenerbahçe ön alanda çok fazla pres baskı yapamadı. Savunma arkasının altına toplarda tehlike yaşadı kalesinde. Dolayısıyla takım savunması anlamında Fenerbahçe'nin bazı sıkıntıları var. Ve bu anlamda Lyon karşısında çok ama çok daha dikkatli olması gerekiyor. Yani bu kadar rahat pozisyon verirse Lyon'a, Lyon'un etkili ayakları var hücumda. Dolayısıyla bunları affetmez. Fenerbahçe'nin her anlamda tam konsantrasyonda sahada olması gerekiyor. Benim beklentim daha güçlü bir orta saha. Yani şöyle söyleyeyim. Kante, Gendouzi, İsmail üçlüsünün olduğu daha sert, daha mücadeleci bir orta sahayla Fenerbahçe çıkabilir mi? Benim beklentim öyle bir orta sahayla çıkması. Ama mesela son taktik antrenmanda teknik direktörü İsmail Kartal hem Nene'yi hem de Talisca'yı ilk 11 denemiş. Ama Talisca 10 numarada mı oynayacak, forvette mi oynayacak? O konuda hani beklentim benim forvette oynaması. Yani dediğim gibi orta sahada daha mücadeleci, daha sert bir orta saha.

0: daha doğru bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Yani Kante, Gendüzi, İsmail üçlüsünün, ama tabii burada Gendüzi mi ön tarafta oynar, 10 numara pozisyonda daha yakın, yoksa İsmail mi? Ama yani burada çünkü orta sahayı diğer maçlarda özellikle gördük, resmi maçlarda gördük ki orta sayı rakipler çok rahat geçiyor Fenerbahçe'de. Yani orada pres anlamında daha pres yapan, ileride basan bir hücum orta saha rotasyonunda yer almasının daha doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii Asensio.
0: Çünkü çok rahat mesela temas anlamında mesela hücum savunma ile orta saha arasındaki mesafenin zaman zaman açılıyor Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Yani bu da rakip oyuncuların, rakip hücumcuların daha rahat hareket etmesine neden oluyor ve takım halinde baskıda yetersiz olunca da Fenerbahçe'nin aslında burada çok fazla rakiplerde pozisyon veriyor Fenerbahçe. Yani
1: Tabii.
0: bu anlamda daha dikkatli olması lazım. Takım savunmasının anlamında çok daha dikkatli olması gerekiyor Fenerbahçe'nin.
1: Tabii Asensio olmayacak. Onda bir sakatlığı vardı. Kerem Aktürkoğlu olmayacak. Onun da
0: Şimdi
1: bir
0: tabii Kerem
1: sakatlığı
0: Aktürkoğlu
1: vardı.
0: bir kafa sarsıntısı geçirdi. Aslında şu anda dün taburcu oldu. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz bir duruma rastlanmadı. Bugün de takım arkadaşlarını Lyon'a giderken tesislerde yolcu etti. Şimdi onun bir prosedürü var. UEFA'nın bir sarsıntı protokolü var. O sarsıntı protokolüne göre ilk 48 saat içerisinde sadece düz koşu, işte bireysel bazı hafif antrenmanlar yapıyorlar, yürüyüş falan. Yani oradaki o süreçte iki 6 aşamalı bir protokol, bu sarsıntı protokolü. O 6 aşamada da herhangi bir sıkıntı yaşamazsa, işte baş dönmesi, mide bulantısı gibi bir sorunla karşılaşmazsa 6. aşamanın sonunda takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Şimdi 10 günlük bir protokol diyor ama deniliyor ama 6. aşamadan sonra, yani 6 ya da 7. günden sonra takım doktorunun yazılı imzasıyla beraber oynayabilir. Dolayısıyla Samsunspor maçında biz Kerem Aktürkoğlu'nu sahada görebiliriz.
1: Asensio olmayacak onun sakatlık durumuna ve sence yani Asensio neden sakatlandı, bu fazla antrenman temposundan mı, çünkü sakatlıktan yeni çıkmıştı, yoksa tekrar eden bir
0: Ya
1: sakatlık
0: şöyle
1: mı
0: söyleyeyim,
1: bu?
0: Asensio'nun sakatlığı, yani o sorun yaşadığı sakatlığı ameliyat olduğu dizinden kaynaklanan bir sorundu. Yani o sezon başındaki sakatlığı farklı. Yani diz sakatlığıydı ve ondan dolayı takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyordu. Bu adale sakatlığı, yani farklı bir bölgede sakatlık yaşıyor. Burada da adalede bir ödem ve sertleşme söz konusu. Dolayısıyla burada hani ciddi bir sakatlığı yok. Hani herhangi bir yırtık söz konusu değil. 7 ile 10 gün arasında sahalardan uzak kalacak. Samsunspor maçında oynamaz ama Beşiktaş maçında ben sahada olmasını bekliyorum. Yani burada aslında hani herkes şey diyor, işte hazır değildi. İşte bak, İsmail Hoca hazır olmadı, işte
1: Haklı
0: hoca
1: çıktı.
0: oynadı sakatlandı. Hayır, öyle değil. Oyuncunun zaten bugüne kadar yani takımdan ayrı çalışmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi diz sakatlığı. Yani o dizindeki sorunlar nedeniyle takımdan ayrı çalışmıştı. Bu sakatlık farklı, bu adale sakatlığı. Ve İsmail Hoca da bu sakatlığından dolayı oynamaya değil, hazır olmadığı için, yani kendi oyun planına tam olarak %100 uygun olmadığı için ve tam olarak hazır olmadığı için oynatmadı. Ama dediğim gibi sakatlık, bu adale sakatlığı. Aslında konuşulması gereken noktalardan bir tanesi de Fenerbahçe'de bu kadar sık kas ve adale sakatları yaşaması Fenerbahçe'nin. Yani bunlar da aslında konuşulması gereken noktalardan bir tanesi. Daha 7. resmi maçını oynuyor Fenerbahçe. 7. resmi maçında neredeyse 7 tane oyuncu adale ve kas sakatlığı yaşadı. Yani bunlar darbeye bağlı olmayan sakatlıklar.
1: Evet.
0: Yani şimdi şu an kim? Mert Günok kas ve adale sakatlığı yaşadı. Osterwolde tam Roma'ya transfer oldu, 6-8 hafta adalesinde yırtık meydana geldi. Asensio, bunlar Şerif, hatta Sturm Graz'da oynayan Rövanş Mücadelesi ağrıları nedeniyle oynamamıştı. Şimdi buna da Asensio'yu da ekliyoruz. Yani artı Levent Mercan gençler bilim açısından sonra bir adale desinde ağrı hissetmişti. Sonraki maçta Çağlar adalesinde yırtık meydana geldi. O da oynamıyor. Çağlar için bugün son idmanda adalesinde ağrı hissetti. kafilede yer alma diyor ama Çağlar zaten 4 maçtır kadroya dahil olmuyor. Yani 4 maçtır bir antrenmanda bir sakatlık yaşıyor ve 4 maçtır da zaten maç kadrosunda hem ligde hem de Avrupa Kupası maçlarında kadroda yer almadı.
1: Yani Çağlar niye hala tutuluyor? O çok anlayabildiğim bir yer.
0: Çağlar'a kulüp bul denildi. Çağlar'a kulüp bul denildi ama Çağlar

0: Şu anda bir yıl daha sözleşmesi var ve ciddi bir yıllık ücret alıyor Fenerbahçe'den. Dolayısıyla şu andaki yani Süper Lig'den bir kulübe gitse onun yıllık ücretini karşılayacak bir kulüp şu anda şu aşamada yok. Yani Beşiktaş, Galatasaray veya işte Galatasaray haricinde diğer taraftan yurt dışından bir teklif de şu anda kulübe gelen resmi bir teklif yok ama menajerliğine ve kendisine kulüp bulması yönünde bir istekte bulundu Fenerbahçe yönetimi.
1: Şimdi az önce söyledin, onun üzerinde biraz kalalım istiyorum. Bu Adele sakatlıkları meselesi, İsmail Hoca'nın bu 4 stoperinin sakatlandığı dönemde de bu tip durumlar sık sık yaşanıyordu. Sen neye bağlıyorsun bunu? Yani antrenman metodunda mı bir problem var? Antrenman mı ağır geliyor oyunculara? Doğru
0: Vallahi
1: metot mu
0: onu
1: izlenemiyor? Neler söylersin?
0: yani şöyle söyleyeyim bak Vedat Muriç Adale sakat, Osterwolde Adale sakatlığı, Mert Günok Adale sakatlığı, Asensio Adale sakatlığı, Çağlar Söyüncü Adale sakatlığı, Şerif biliyorsun Şutumgraz'da Adale'de ağrı vardı sakatlık. Akenim bir maçta o yenik atılmıştı ondan söyleyeyim orada bir Adale var ağrı.
1: Zaman çalacak diye bekliyordum tabii.
0: Levent'in adresinde Ağrı Böden vardı. Hani o da Gençler Birliği maçında. Şimdi baktığınız zaman bunların hiçbirisi şeye bağlı sakatlık değil. Darbeye bağlı sakatlık değil. Yani burada sorun ne? Bunu tabii teknik heyet mutlaka tartışacaktır kendi içerisinde. Ama yani antrenman

0: prim belirledi.
1: Hı.
0: Bunu daha önce ifade etmiştik. Yani üçüncü ön eleme. Hani iki şeyden sonraki playoff turu. Yani Kornik Sarpsa maçı için bir prim belirlenmişti. Çutun Guraz maçı için turu geçirmesine prim belirlenmişti. Playoff maçı için de yani burada da Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalırsa da Fenerbahçe yönetimi bir prim belirledi. Yani bu şu anda şu kadar verecek demek doğru olmaz. Ama eğer Fenerbahçe lig aşamasına gelirse zaten lig aşamasına geldiğinde Fenerbahçe yaklaşık 18.62 milyon euro yani 18.6 milyon euro ayak bastı parası alacak. Yani bunun Şampiyonlar Ligi'ne girdiği zaman bu rakam 35-40 milyon eurolara da belki daha üst rakamlara çıkacak. Dolayısıyla buradan Fenerbahçe'nin çok ciddi bir gelir elde edecek. Fenerbahçe yönetimi de bu anlamda futbolculara ve teknik heyete daha motivasyonunu artırmak adına bir prim verdiğini söyleyebiliriz. Zaten prim sistemi Sayın Aziz Yıldırım dönemiyle beraber tekrar zaten gündeme geldi.
1: Şimdi chatte Serkan Bey bir mesaj göndermiş. Demiş ki samimi soruyorum. Gerek hoca gerek oyuncular hiçbirisi Lyon'u eleyeceklerini düşünmüyorlardır. Yönetim biliyor ilk maçta tur gitti. Yakın zamanda böyle bir durumdan sağ çıktığımız maç yok diyor. Katılıyor musun?
0: Aslında şöyle söyleyeyim, playofflarda Fenerbahçe işte kaç senedir, 17 sene oldu değil mi?
1: 17-18 sene.
0: 17 sene. Zaten bunun iki tanesi 3 Temmuz kumpası nedeniyle Fenerbahçe'nin evet. gönderilmediği bir dönem var. Ama onun haricinde playofflarda Fenerbahçe ne yazık ki başarılı olamıyor. Ama neden olmasın? Yani bu bir ilk olur inşallah. Ve Fenerbahçe'de Lyon'u eler ve turu geçer. Yani bu, ben inanıyorum açık söyleyeyim. Yani, ama tabii ilk maçtaki oyunun daha üzerine koyması lazım. Konyaspor maçındaki oyun yetmez. Fenerbahçe'nin daha önce oynadığı resmi maçlardaki performansı turu geçmeye yetmez. Onu söyleyeyim. Az önce söyledim. Takım savunmasında çok daha dikkatli
1: orası
0: olması lazım.
1: Orası çok önemli abi zaten.
0: Ve pozisyon vermemesi lazım Fenerbahçe rakibine. Orta sahada daha dirençli olması lazım. Hücum anlamında da girdiği pozisyonlar değerlendirmesi lazım Fenerbahçe. Yani belki bir iki tane pozisyon girecek belki maç başında, maç boyunca. Ama o girdiği pozisyonlarda bitiricilik anlamında, bitiricilik anlamında çok daha iyi olması lazım Fenerbahçe'nin. Ben Greenwood özelinde Greenwood çok iyi başladı.
1: Çok.
0: 7 resmi maçta 4 golü artı 1 tane asisti var. 5 gole katkı sağladı. Ben yarınki mücadelede de Greenwood'un çok hücum anlamında Fenerbahçe'nin en önemli silahı olacağını düşünüyorum. Zaten onun performansı biraz Fransızları da korkuttuğunu ifade edelim. Zaten ilk maçta
1: tanıyor
0: da,
1: zaten Lyon'u
0: ilk
1: da.
0: Maçta da adeta çapkadan bir tavşan çıkartan bir vuruşla, bir net bir vuruşla gol yapmıştı. Ben ondan yarınki mücadelede de çok daha iyi bir performans bekliyorum. Greenwood hücum anlamında Fenerbahçe'nin en önemli silahı olacak. O da maç oynadıkça üzerine koyarak devam ediyor.
1: Tabii.
0: Gollerini biz izlemeye devam edeceğiz gibi gözüküyor.
1: Sol tarafta herhalde Nene olacaktır diye tahmin ediyorum ben.
0: Nene olabilir. Ya belki Ozaydın da oynayabilir. Yani onu da söyleyeyim. Yani şimdi son taktik antrenmanda Nene ve Talişka'yı ilk 11'de oynatmış hoca. Denemiş daha doğrusu. Ama hani Oğuz Aydın da görürsek şaşırmayalım. Yani orada solda Arşi Buran'ın önünde Oğuz Aydın. Onun hemen işte sağda Semedo, önünde Greenwood. Belki önlerinde forvet de, yani on numara değil de forvet de Talişka'yı da görürsek ben şaşırmam açıkçası.
1: Sence tercih nasıl olmalı? Forvet özelinde söylüyorum. Vedat Muriç ile mi başlamalı Fenerbahçe, yoksa Talişka ile mi başlamalı? Sen ne dersin?
0: Abi bence Vedat Muriç ile başlaması lazım. Hı hı. Çünkü Vedat Muriç daha fazla koşuyor, hani pres yapabiliyor.
1: Bir de daha top tutuyor ve güzel top dağıtıyor orada.
0: O yüzden hani bence hani Vedat Muriç ile başlayıp Talişka'yı sonradan oyuna dahil edebilir. Ama Talişka'nın on numara olduğu bir sağ dizilişinde, yani o ileride orta sahadaki o sertliği ben çok yani Fenerbahçe'nin o orta saha sertliği oluşturamayacağını düşünüyorum.
1: Orada sıkıntı yaşar diyorsun yani.
0: Ya çünkü adamlar daha baskılı oynayacak Lyon. Daha yani kendi sahasında yani turu geçmek adına daha baskılı oynayacaktır. Ama o yüzden ilk yarım saat çok önemli Fenerbahçe adına.
1: Tabii.
0: İlk yarım saat içerisinde iyi performans ortaya koyması gerekiyor. Özellikle Ederson'a da çok büyük iş düşecek. Ederson belki sezon başında taraftarın da bir sorsalar, anket yapsalar %70'i gitsin derdi.
1: Belki daha fazlası.
0: Belki daha fazla. Hani ben en iyi ihtimal söylüyorum. Evet. İşte gönderesin yerine başka kaleci transfer edesin diye. Ama Ederson kaliteli bir kaleci. Sayın Aziz Yıldırım ona inancını ve güvenini dile getirmişti seçim öncesine, daha seçilmeden başkan. Seçildikten sonra da kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Ve Ederson kendisine olan o güveni boşa çıkarmadı. İki maçta da iyi performans ortaya koydu. Ederson zaten geriden oyun kurulumunda çok önemli bir aktör. Evet. Ayağı çok düzgün, çok iyi pas atabilen bir oyuncu.

0: kaleci. Dolayısıyla yarınki mücadelede de Lyon'un baskısını kırılmasında Ederson da önemli bir aktör olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle oyun geriden oyun kurulumunda veya Fenerbahçe'nin Ederson'dan gelip uzun toplarıyla Greenwood'un veya Vedat'ın hücum bölgesinde topla buluşturması önemli rol oynayacak.
1: Peki şimdi bu gitmesi muhtemel oyuncuları sormak istiyorum sana. Burada en önemli adaylardan birisi son haftalarda çok fazla konuşuluyor. Anderson, Talisca. Talisca ile yollar ayrılacak. Talisca Arabistan'a gidiyor. Anlaştı gibi birçok haber var. Talisca'da son durum ne abi? Onu öğrenelim.
0: Şöyle söyleyeyim. Talisca Fenerbahçe'de mutlu aslında. Fenerbahçe'de ayrılmak istemiyor. Sezona da çok iyi başladı. Yani 5 golü var. Ailesi de eşi de buradan mutlu ve burada kalmak istiyor. Ama bazen de yabancı kontenjanı dolu olduğu için de istemeyerek de olsa bazı oyuncularla yolundan ayrılmak zorundasın. Şimdi Fenerbahçe'de bugüne kadar hangi oyuncular ayrıldı? Şerif gitti. Osterwolde Roma'ya gitti. Bugün sağlık kontrolünden geçecek.
1: O da bayağı böyle isteksiz gitti yani.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Onun da bir açıklayayım. Onun da detayını vereyim.
1: Ver abi, sonra şeye dönelim.
0: Tabii Osterwolde'nin aslında menajeri geldiği zaman sözleşme yenileme görüşmeleri içinde bir masaya oturdu Fenerbahçe'yle. Biliyorsunuz Osterwolde geçen sezon devre arasında da teklifler gelmişti. Fenerbahçe yönetimi onun ücretini bir yıllığına artırmıştı ve gelecek sezon eğer teklif gelirse yeniden değerlendireceğini söylemişti ve bu sezonda yine eski yıllık ücretine dönmüştü Osterwolder'ın. Yani takımda en az yıllık ücret alan oyunculardan bir tanesiydi. Ve menajeri geldiğinde Fenerbahçe yönetimiyle sözleşme yenileme içinde masaya oturdu. Ama Osterwolde Ake ve Skriniar'ı baz alarak 6 milyon euroluk bir yıllık ücret istedi. Çok astronomik bir yıllık ücret istedi ve Fenerbahçe yönetimi de bu rakamı vermek istemediğini de getirdi ve eğer teklif gelirse menajerine, eğer kulüp bulursanız gelen teklifi değerlendiririz şeklinde bu iletildi ve Osterwolde'nin menajeri de Roma'dan bir teklif getirdi ve Roma'yla yapılan görüşmeler sonrası da 3 milyon euro kiralama, 15 milyon euro satın alma opsiyonu, 45 dakika 15 maç oynarsa bu opsiyon devreye girecek. Zaten pazarlıklarda da 20 maçtan açılmıştı. Fenerbahçe 15 maç istiyordu ve bizim aldığımız bilgilerde 15 maç üzerinden anlaştı. Aslında ben Osterwolde'nin de 15 maç ve üzeri oynayacağını düşünüyorum. Yani 45
1: net,
0: dakika.
1: Bence de oynar.
0: Yani oynar. O yüzden bence iyi bir satış olduğunu ifade edebilirim. Yani, diğer taraftan şunu da söyleyeyim.
1: Söyle abi.
0: Fenerbahçe yönetimi bence şu ana kadar özellikle takımdan ayrılacak oyuncular anlamında başarılı bir transfer süreci yürüttüğünü ifade edebilirim. Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de kiralık giden oyuncuların, burada birçok kez dile getirdik, maaşlarının neredeyse tamamını Fenerbahçe ödüyordu. İşte Girona'ya giden Livakovic'in maaşının tamamını Fenerbahçe ödüyordu. Amrabat'ın maaşının yarısını, işte Diego Carlos'un büyük bir bölümünü ödüyordu. Ve Fenerbahçe kiralık gönderdiği oyunculara bile neredeyse kendi kadrosunda yer alan oyuncular haricinde 10 milyon euro gibi bir rakam ödüyordu Fenerbahçe. O civardı. Ama şu andaki yönetim bu oyuncularla yolundan ayrılırken minimum zararla yolundan ayrılmak için çok büyük bir çaba gösteriyor. Aslında bugüne kadar sürecin uzamasının en büyük nedeni de bu. Mesela Osterwolde için evet son anda işte Roma'ya gitti. Diğer taraftan Fred mesela 2 milyon euro gibi bonservis bedeli elde edildi ondan. Artı 500 milyon euro bonus. Ama Atletico Mineiro bonservis bedeli ödemek istemiyordu. Bedelsiz olarak kadroya katmak istiyordu. Uzun süre onun pazarlıkları sürdü. Mesela Ömer Fayad'ı gönderdi. Musaba'yı kiralık olarak gönderdi. Ama kiralık bedeli almadı ama 1.4 milyon euro yıllık ücretin tamamını kiraladığı kulüp ödeyecek. Yani o da önemli bir şey. Oradan çıkıyor. Livakovic'i mesela Barcelona ile anlaşacak. O da 2 milyon euro bonservis 2 milyon euro da kolay bonuslar olmayacak. 4 milyon euro gibi bir gelir elde edecek. Maaşı yine Barcelona ödeyecek. Diego Carlos'undan da onunla da değinelim. Diego Carlos da Como ile aslında Fenerbahçe prensipte anlaştı. Diego Carlos da bonservisiyle gitme gibi bir durum söz konusu. Orada da eğer Como bir stoperi var. O stoperle yollarını ayırdı takdirde Diego Carlos da Diego Carlos'un bonservisini alacak. Cengiz Ünder'in de Elvahta'ya gitme ihtimali söz konusu. Oradan da hem
1: nereye abi?
0: Elvahta. Orada da Cengiz Ünder'in yıllık ücretinden kurtulmuş olacak. Dolayısıyla baktığımızda Fenerbahçe göndereceği oyuncularda hem yıllık ücretinden kurtuluyor, bazen az da olsa bir bonservis geliri de elde ediyor. Dolayısıyla minimum zararla buradan çıkıyor. Fenerbahçe bu işi çok önceden de çözebilirdi ama kulüp kasasından bu sefer çok daha yüksek miktarlarda bir bedel çıkmak zorunda kalacaktı. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi minimum zararla bu süreci kapatmak istiyor ve şu ana kadar da bence transfer başarısı kadar göndermeyi planladığı oyuncularla da yollarını
1: doğru bir şekilde
0: ayrıldığını ifade edebilirim. Şu anda önümüzdeki günlerde şimdi en son Osterwold'e gitti. Önümüzdeki günlerde Livakovic, Diego Carlos ayrılıklarını bekliyoruz. Ardından da Amrabat'ta Real Betis olacaktır. Onun haricinde zaten bir oyuncu daha yollarını ayıracak. O bir oyuncu da kim olur? Ederson, Semedo, Talisca. Yani bu üçlüden bir tanesi olacak. Şimdi Ederson takımda kalıyor, onu söyleyeyim.
1: Öyle mi?
0: Ederson takımda
1: yani
0: kalıyor.
1: Bu performansını devam ettirirse zaten hiçbir taraftarın da buna itiraz edeceğini düşünmüyorum.
0: Şu aşamada da artık Avrupa'da transfer döneminin bitimine 1 Eylül itibariyle bitiyor. Çok evet. Az bir süre kaldı. Türkiye'de 4 Eylül'de
1: Eylül
0: bitiyor.
1: Ama uzar herhalde.
0: Yani yok, uzamaz. Yani 4 Eylül'de
1: genelde
0: bitecek.
1: Genelde uzatıyorlar ya.
0: Yok. Bu sezon başında belli oldu. Yani 4 Eylül'de bitiyor. Dolayısıyla bu kadar kısa sürede şimdi Ederson'u gönderip yerine başka bir kaleci alacağın kalecinin performansı nasıl olacak, o soru işareti. Dolayısıyla Ederson'u ben kalacağını düşünüyorum. Semedo da çok iyi başladı sezona. Bence Semedo son maçlarda takımın en iyilerinden bir tanesi sağ bek mevkinde. Lyon maçında ilk maçta da gerçekten çok iyi oynadı. Özellikle Fofana'yla Fofana gibi etkili bir silah olması karşısında evet. Ona savunma anlamında çok fazla pozisyon vermedi. Aynı zamanda hücuma çok fazla destek verdi. Hücumda Lyon'da ilk maçta ceza sahasında en fazla topla buluşan, o bindirmeleriyle 3-4 defa bindirmesini de görüşlemedi. İyi bir performans ortaya koydu. Ben Semedo'nun da kalmasını bekliyorum. Şimdi az önce dedik ya, bazı oyunculardan istemeyerek de olsa çıkmak zorundasınız. Burada Talisca'nın her ne kadar sezona çok iyi başlasa da oynadığı maçlarda baktığımızda zaman zaman Fenerbahçe'yi sanki saha içerisinde eksik oynatıyor gibi ortaya evet. Bir görüntü var. Dolayısıyla orada onun alternatifi de olduğu için dolayısıyla Talisca'dan çıkılma ihtimali oldukça yüksek. Hatta Perşembe günü yarınki mücadelenin ardından Perşembe günü Talisca ile ilgili de ciddi girişimler yani veya haberler olacaktır. Ayrılma ihtimali oldukça yüksek.
1: Peki transfer konusuna
0: geçeceğim. Ama kulübe gelen bir resmi teklif olmadığını dile getiriyorlar.
1: Evet.
0: Talisca'nın menajeri, temsilcileri de kendilerine ve kulübe gelen resmi bir teklif olmadığını söylüyorlar. Ama Fenerbahçe yönetimi de Talisca ile yollarını şu aşamada ayırmayı planlıyor. Şu anda gözüken Talisca ile yollar ayrılacak gibi gözüküyor.
1: Peki şimdi transfer konusuna geçeceğim ama chatte yazan izleyenlerimiz de var. Bu arada yayınımızı beğenmeyi de unutmazsanız çok mutlu oluruz. Onu da hatırlatalım. Yağız Bey şöyle bir soru sormuş. Konya Spor maçı baskıyı azaltmış olabilir ama bu akşam elenirsek ve Samsun maçında, bu akşam dedi yarın değil mi maç?
0: Evet yarın.
1: Yarın akşam elenirsek ve Samsun maçında puan kaybedersek sizce İsmail Kartal gönderilir mi demiş. Şimdi doğal olarak bu soru soruluyor. İnsanlar eğer bir puan kaybı olursa.
0: Olumsuz konuşmayalım.
1: Konuşmayalım tabii ama
0: görelim.
1: Merak edilen bir
0: yani şöyle söyleyeyim. Lyon maçı çok önemli Fenerbahçe açısından. Orada Fenerbahçe'nin oynayacağı Lyon karşısında sergileyeceği futbol performans çok önemli. Orada iyi bir futbol oynayabilir Fenerbahçe ama yine de elenebilir futbol anlamında. Burada o zaman çok fazla tekniğe tartışılmaz.
1: Tabii oyun önemli, belirleyici
0: oyun çok önemli. Yani nasıl bir performans sergileyecek Fenerbahçe? Ama diyelim ki kötü bir performans sergiledi, çok fazla varlık gösteremedi, o zaman teknik heyetin performansı da tartışılır. Diğer taraftan tabii Samsunspor maçı da önemli. Ardından da Beşiktaş derbisi var.
1: Tabii yani Fenerbahçe'nin yani, önündeki fikstür yani çok zor şu ana kadar.
0: Ama öyle bir şey ki mesela olumsuz yönden bakıyoruz. Ha bir de olumlu yönden bakalım. Lyon'u turu geçtin. Samsun'u yendin, Beşiktaş'ı yendin. O zaman bugün tartışılan hiçbir şey tartışılmayacak. Hiç gündeme gelmeyecek.
1: Tabii.
0: Bu zaman da teknik heyetin önü tamamen açılmış olacak veya teknik heyet üzerindeki baskı azalmış olacak.
1: Gerçekten çok büyük
0: ama
1: bir baskı
0: şunu da
1: var, kolay değil.
0: Fayda. Şimdi şunu söylemek de hani şey değil. Şimdi Fenerbahçe'nin oynadığı 7 resmi maçta çok iyi bir performans ortaya koydu. Belki bir şutun biraz burada oynanan ilk maçı söyleyebilirsin. Onun haricinde yani oynanan maçlarda bak, Górnik Zabrze maçında Mert Günok seni kurtardı.

0: Konyaspor maçında 4-2 yendin. Ederson maçın en iyi oyuncusu seçildi.
1: Evet.
0: Doğnik Zabze rövanşında yani onlara çok fazla şut imkanı tanıdın. Şutun Graz'da çok fazla şut imkanı tanıdın. Dolayısıyla halen Fenerbahçe'de o beklenen oyunu bir türlü ortaya koyamadığını görüyoruz. Ya bu da tabii teknik heyetin ister istemez eleştirilmesine neden oluyor.
1: Tabii. Orada o şekilde bir sorun yaşanıyor. Şimdi transfere geçmek istiyorum İrfan abi. Şimdi Fenerbahçe'nin özellikle Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmaması transfer sürecini ve rotasını da belirleyecektir diye düşünüyorum. Yani katılırsa belki daha farklı oyuncular, katılamazsa belki daha farklı oyuncular olacaktır. Fenerbahçe transferde neler yapacak senden öğrenelim.
0: Fenerbahçe şu anda ilk aşamada orta sahaya bir U23 isim, yani orta saha oyuncusu 8 numara transferi yapmayı planlıyor. Bir de U23 stoper, ama hem yabancı hem yerli de olabilir. Yani iki tane de stopere transfer yapabilir Fenerbahçe. Tabii burada Fenerbahçe'nin gündeminde gelen isimler aslında burada da daha önce de bahsetmiştik.
1: Evet.
0: İlk de hani söyleyen isimlerden bir tanesiydik. Şimdi aklımda isim gelmedi, onu bulacağım.
1: Hangi oyuncu?
0: Orta saha oyuncusu.
1: Orta saha.
0: San Lorenzo'ydu.
1: Lorenzo. San Lorenzo.
0: Lorenzo'da oynayan.
1: Oynayan. Dün şey de söylemişti galiba.
0: Evet onu. Evet.
1: Aydın abi de söylemişti. Evet.
0: Puerta'ydı herhalde.
1: Bir daha söyle abi.
0: Şimdi tam şeyini yapmayayım. Neyse şeye girelim. Diğer transferde dediğim gibi orta saha U23'te hem orta saha mevkinde oynuyor, orta saha mevki hem de stoper mevki. Aslında Fenerbahçe'nin önceliği şu anda stoper. Çünkü Fenerbahçe'nin hem Ake hem Şikrinyar'ın şu anda alternatifi yok Fenerbahçe'de. Çağlar sakat.
1: Evet.
0: Ve sakatlığı nedeni Çağlar'la da sezona nasıl, yani sezona Çağlar'a güvenerek sezon boyunca devam etmen de çok zor bir süreç, yani öyle söyleyeyim. Çağlar da zaten kulüp büyük ihtimalle yollarını ayıracak. Diğer taraftan şimdi bir YDF kalıyor.
1: Gonzalo Abrego mu senin dediğin oyuncu acaba?
0: Bakalım, onu şimdi bakacağım.
1: Tamam.
0: Yani burada çok fazla şey de söyleyeyim, hani stoper mevkiinde alternatif olması lazım Fenerbahçe'nin. Şu aşamada Allah korusun Ake ve Şikrinyar'dan birisi sakatlansa,
1: evet,
0: Fenerbahçe'nin ciddi anlamda sıkıntıya neden olacağı bir mevki stoper mevki. Çünkü orada o zaman alternatifleri kullanmak zorundasın. Çünkü tek gerçek mevki stoper olan oyuncu iyi defa var. Osterwold'e de yollarını ayırdı. Oraya Mert Müldür'ü stoper olarak çekebilirsin. Başka da çok fazla elinde alternatif kalmıyor. Çünkü orada eksik Fenerbahçe. Ve Fenerbahçe yönetimi de bunun farkında. Ve hem yerli stoper anlamında hem de U23 stoperi için, o 23 yaş altı kuranı uyan bir isim için Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan orta saha için arayışlar devam ediyor. Yani burada Fenerbahçe'nin yerli stoper olarak zaten adaylar belli. Adi Demirbağ, Ümit Akta ve son olarak da Yusuf Akçiçek ismi gündeme geldi. Ama Yusuf Akçiçek'e şunu söyleyeyim. Yusuf Akçiçek orada 6 milyon euro yıllık ücret alıyor. Fenerbahçe'nin böyle bir ücret verme gibi bir düşüncesi yok. Eğer kulübü Yusuf Akçiçek'in hani kadroda düşünmez ise, Fenerbahçe kiralama bedeli olmadan oyuncuyu kiralayarak ama yıllık ücretinde de 2 milyon euro gibi bir rakam ödeyip tam büyük bir bölümünün Yusuf Akçiçek kulübü tarafından ödenmesini isteyeceği bir seçeneğe sıcak bakabilir. Ama onun haricindeki seçenekler Fenerbahçe'nin gündeminde değil. Yani çünkü 6 milyon euro gibi bir ücret alıyor. Fenerbahçe'nin de böyle bir ücreti Yusuf Akçiçek'e verme gibi bir düşüncesi bulunmuyor. Onu da söyleyelim. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin stoper transferi için Paris Saint Germain'den 22 yaşındaki stoper Lucas Beraldo ismi gündemde. Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Fenerbahçe aşağı altı transfer yapmak istiyor ama bu transferler kaliteli bir. Yani direkt, yani sadece artı 4 kontenjanı dolduracak isimlerden değil. Direkt ilk 11 oynayacak isim olarak ilk 11 oynayacak isim arıyor Fenerbahçe o bölgeye. Yani kadro kalitesini artıracak bir oyuncu transfer edecek. Zaten Fenerbahçe'nin

0: Orta saha için aradığı oyuncular ise dediğim gibi o bölgede dilek geldiği zaman oynayacak bir isim. Hatta Fenerbahçe'nin teknik eğitimi ve yönetimi düşüncesi Kante Gendüzi ikilisinden bir tanesinin yedek kulübesinde oturması. Yani orada 6 numara işte Kante ya da Gendüzi. Onların önünde işte yeni transfer yapılacak 8, onların önünde 10 numarada Asensio gibi bir planlama düşünülüyor.
1: Peki bu Rashford'u sormak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girerse Rashford gelecek, gelmeli diyen çok fazla insan var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa sence Rashford için ciddi bir girişimde bulunur mu abi?
0: Yani şöyle söyleyeyim, lig aşamasına kalırsa bir transfer girişimi yani bir yıldız transferi yapılır. Onu söyleyeyim. Yani bir yapılma ihtimali söz konusu ama Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı dolu zaten. Yani şu aşamada bile bir tane oyuncu göndermek zorundasın. Yani diğer hepsinin gönderdiğimi varsayarsak, gönderilmesi planlanan oyuncuları göz önünde bulundurursak bir tane oyuncu daha göndermek zorundasın şu anda. Yani orada Talisca, Ederson, Semedo üçlüsünden bir tanesini de göndereceksin. Şimdi diyoruz ki Talisca gidecek ama
1: Evet.
0: diyelim ki lig aşamasına kaldın. Lig aşamasına kaldığında o zaman bir oyuncu daha göndereceksin. O zaman da Semedo'yu göndermek zorunda
1: Bu
0: kalırsın.
1: sefer orası boşa
0: Ama o
1: düşecek.
0: zaman da sağ bek
1: Problemin
0: rotasyonunda
1: olacak.
0: yine boş olacak. Yani Fenerbahçe'nin aslında transferdeki elini zorlayan, yani güçleştiren en önemli etkenlerden bir tanesi bu. Çünkü yabancı kontenjanı doluydu Fenerbahçe. Yani bu mevcut yönetimin bir suçu değil. Bu yılların getirdiği bir transfer hoyratlığının sonucu Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe yönetimi geldiğinde de yabancı kontenjanı doluydu. Ve bunlar da yoldan ayırmak o kadar kolay olmuyor. Çünkü zaten kural belli. 10 artı 4 kuralı ve senin oyuncunu isteyen kulüpler de bunu bildikleri için ya bedava almaya çalışıyorlardı. Oyuncu da bunu bildiği için de diyor ki benim alacaklarımı ver, ben işte gideceğim kulübe bedelsiz olarak gideyim, oradan imza parası aldım düşüncesinde. Fenerbahçe de diyor ki kardeşim ben kulübün menfaatlerini düşünürüm, ben de minimum zararla elimden çıkarmak için çaba gösteriyor. Aslında bu kadar uzamasının en büyük nedeni bu. Orta saha için ismini de söyleyeyim.
1: Söyle abi.
0: Onu şu buldum. Kolombiyalı orta saha Gustavo Puerta Fenerbahçe'nin gündemindeki bir isim. Hatta ciddi olarak ilgileniyor Fenerbahçe. Racing Santander forması giyiyor.
1: Evet.
0: Benfica'nın da transfer listesinde bir yer alan bir isim Puerta. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği isimlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani transfer listesinde orta saha için yer alan, transfer listesinde yer alan isimlerden bir tanesi Puerta, Gustavo Puerta. Sözleşmesinde 20 milyon euro gibi bir serbest kalma bedeli varmış. Fenerbahçe orta saha transferi için bonservis ödemeye hazır. Fenerbahçe'nin transfer limiti konusunda herhangi bir sorunu yok. Yani bütçesi, yani bunu transfere harcayacak bütçesi var Fenerbahçe'nin. O anlamda da yani bazıları diyor ki işte Fenerbahçe nasıl buluyor oyuncu satmadan transfer nasıl yapabiliyor diye. Fenerbahçe 144 milyon euroluk bir gelir elde gelir kaynak yarattı Fenerbahçe yönetimi. 144 milyondan. Yani bunlar bonservisle beraber, yani bunlar pardon sponsorluklarla kulübe kaynak yaratıldı. Göreve geldikleri kısa süre içerisinde bu kadar ciddi bir kaynak yarattıklarını söyleyebilirim.
1: Peki süper chatler var, onları ekrana getireyim abi. Yaşar Köksal diyor ki Samsun maçının telafisi sezon içinde var, lakin Lyon maçının yok, önümüzdeki sezonu beklemek zorunda kalacağız demiş. Katılıyorum ben bu yoruma. Lig içerisinde kaybedilen puanlar tabii ki çok önemli ama ligde bir şekilde telafi şansın olabiliyor. Ama
0: Ama
1: Şampiyonlar
0: şöyle
1: Ligi
0: söyleyeyim,
1: için
0: yani
1: beklemen
0: hep ligde
1: gerekiyor bir
0: telafi
1: sezonda.
0: telafi deniyor da ligde de telafisi olmuyor. Aslında mesela Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçını kazanmış olsaydı teknik heyet ve futbolcuların üzerinde bu kadar baskı olmayacaktı, bu kadar tartışılmayacaktı. Şimdi 6 puanlık lidersin, düşün. Lider olarak Lyon maçına gittiğini
1: Tabii.
0: düşünsene. Yani bu tabloyla gittiğin zaman çok daha rahat gidecektin. Samsun Spor maçında da olası bir beraberlik çok fazla belki tartışılmayacaktı puan kaybı. Çünkü liderdir. Ama şimdi onlar final niteliğinde maçlar oluyor Fenerbahçe. Teknik heyetin üzerinde çok büyük bir baskı var. Çünkü niye? Teknik heyet diyor ki işte Lyon maçı kaybedilirse, Samsun maçı kaybedilirse teknik heyetin, Fenerbahçe'nin teknik heyetin geleceği de tartışılacak. Yani üzerinde çok büyük bir baskıyla çıkıyor. Hani telafisi evet var ama Fenerbahçe de sezon sonunda hep bu şundan kaybediyor.
1: Tabi
0: Yani
1: işte
0: ulan
1: ona
0: telafisi ona
1: yenilmiştik, buna
0: yenilmiştik, buna
1: yenilmiştik.
0: yenilmiştik. Ama işte o telafisi olmayan maçlar sezon sonunda o maçların da kaybedilen puanları çok fazla arıyor
1: Tabi
0: Fenerbahçe.
1: bu da bir bakış açısı. Bu arada
0: Ya çünkü Fenerbahçe puan Mesela ben hatırlıyorum mesela Giresunspor'a mesela Jesus döneminde puan kaybetti Fenerbahçe.
1: Tabii Giresun'a kaybetti, bir de kime
0: ve
1: kaybetti?
0: Kendi sahasında kaybetti mesela. Giresun o sezon küme düştü ya.
1: Tabii. Geçen sene Karagümrük'e kaybetti.
0: O sezon yenmiş olsa lider girecektim mesela milli araya. Hani telafisi vardı ama o maçın. Ama sezon sonunda o maça çok kişi aha etti mesela.
1: Geçen seneyi düşünsen abi, yine Karagümrük'e 3 puan verdin. Karagümrük küme düştü. Bu arada Çağlar Söyüncü aldığı tepkilerden ötürü Instagram hesabını kapatmış.
0: Valla Çağlar'ın öz eleştiri yapması lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Taraf neden Fenerbahçe mesela Çağlar gibi bir isme güvenerek güvenemiyor mesela? Çağlar'a güvenerek neden yola devam
1: ediyor? İnanılmaz bir kariyer.
0: Neden yola devam edemiyor? Çünkü neden? Geçen sezon da hatırlasana Tedesco bir maçta sakattı oyuncu. Evet, oyuna evet. Soktu. Uzun sürede oynamıyordu. Ya 20. dakikada sakatlanıp tekrar adaya sakatlığı evet. Yaşadı. Ya Çağlar bir dönüp bir bakması lazım. Bir özel iş yapması. Ben neden bu kadar sık adale ve kas sakatlığı yaşıyorsun?
1: Tabii.
0: Yani burada bir de hayır, antrenmanda sakatlanıyorsun ya. Teknik hani futbolcu hani bir yoğun periyot olsa hani çok maç oynarsın. Maç oynadıktan sonra o yoğun periyotta sakatlanırsın. Anlarım ama hani antrenmanda sakatlanıyorsun ya. Ve sürekli adale kas sakatlığı yaşıyorsun. Yani kronik bir sakatlığı mı var? Hayır, yok. Ama bu kadar sık adale, bu o zaman bir öz eleştiri yapmaz lazım. Yani taraftar da isyanında haklı ama taraftar da şunu hani sosyal medyasına veya eşine hakaret boyutuna bağlı.
1: Ya oraya gitmemeli zaten abi. Ne olursa olsun
0: lazım.
1: Yani.
0: Eleştiri olabilir.
1: Aynen öyle.
0: Eleştiriler normaldir. Ama işin içerisine hakaret, küfür girmemesi gerekiyor.
1: Katılıyorum.
0: Buna çok dikkat etmek lazım.
1: Bir süper chat daha var. Onu da ekrana getirelim. Mehmet Bey demiş ki: abi selamlar, Lyon maçı için prim verilecek. Güzel bir durum. Peki yabancılar bu yaklaşımlara olumlu bir motivasyon veriyor mu sence demiş.
0: Bence veriyor. Hı-hı. Yani şimdi bence farklı bir Konya maçından önce Sayın Aziz Yıldırım Can Bartu tesislerine gitti. Hı hı. Can Bartu tesislerinde birebir futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi. Hatta Asensio ile yarım saat da yakın, yani birebir bir görüşme gerçekleştirdi. Ondan sonra Asensio'nun performansı nasıldı Konya maçında? Tüm gollerde Asensio vardı. Ve aldığımız kadarıyla Asensio çok mutluymuş mesela o gün mesela. Yani adamın yüzünde sürekli gülüyor. Yani eve gidene kadar mesela yüzünde gülücük varmış mesela adam.
1: Normal şimdi, yani o da çünkü...
0: Çünkü niye? Başkanın kendisine olan inancını, güvenini evet. Gördü. Başkan ona ne kadar inandığını, ne kadar güvendiğini gösterdi.
1: Tabii.
0: Şimdi şey maçından sonra da Konya... Lyon maçından sonra da çıktı... Sayın Oğuz Çetin ne dedi? Asensio bizim için vazgeçilmez dedi. Asensio bizim için vazgeçilmez oyunculardan bir tanesi. Bu sadece Oğuz Çetin'in görüşü değil. Bu aynı zamanda yönetimin de görüşü.
1: Hı hı. Peki yavaş yavaş toparlayacağım. Var mı abi eklemek istediğin, eksik bıraktığımız bir yer?
0: Valla yarın için ben Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Ben turu geçeceğimize inanıyorum, açık söyleyeyim. Yani benim öyle bir şeyim yok. Ben geçeceğimize inanıyorum. Zor maç ama Fenerbahçe bu turu geçecek güce sahip. Yani onu söyleyeyim. Bir de stopere bir isim daha söyleyebilirim. Stoper için Fenerbahçe U20 stoper için aynı zamanda Real Madrid'de forma giyen Asensio'nu da gündemde. Yani Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor.
1: Kim? Oyuncunun adı ne dedin?
0: Asensio.
1: Asensio mu?
0: Evet, 23 yaşındaki Raul Asensio bu.
1: Bakalım.
0: Ama Real Madrid forma giyiyor, 23 yaşında stoper.
1: Onunla da ilgileniyor Fenerbahçe.
0: Ama o da şöyle söyleyeyim, onun bir sakatlığı var. 1-2 hafta içerisinde sağlığa dönecek.
1: Raul Asensio,
0: evet. 1-2 hafta içerisinde sağlığa dönecek ama ciddi bir sakatlık değil. Fenerbahçe'nin ilgilendiği stoperler arasında yer alan bir isim. Yine Paris Saint-Germain'den Beraldo ismini söylemiştik.
1: Söylemiştik, evet.
0: Ondan sonra orta saha için zaten Colombia'lı Puerta'yı söyledik.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncular arasında yer alıyor. Yani sol kanat için hani şu aşamada Kerem'le devam edecek. Yani Kerem ve Oğuz Aydın.
1: Ahmet Konanç Rashford'u getirmiş.
0: Ahmet zorla getirdi.
1: Yapay zeka ile yapmışlar, gördün mü?
0: Çok gördüm. Çok güldü buna ya. Ama şunu söyleyeyim. Rashford Türkiye'ye pek sıcak bakmıyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istiyor. Şimdi 1 Eylül itibariyle transfer dönemi kapanıyor Avrupa'da. Avrupa'nın 5 büyük liginde kapanıyor. Bizde 4 Eylül'de. Dolayısıyla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalır. Rashford Avrupa'nın 5 büyük liginde istediği teklifler alamaz ve kulübü de onu değerlendirmeyi

0: Düşünmezse o zaman yeniden bir Fenerbahçe devreye girebilir. Oyuncuyu ikna etmek için bir çaba gösterebilir ama hem de o hem yani hem Rashford ismi tekrar gündeme gelebilir. Başka yıldız isim de gündeme gelir ama bu lig aşamasına kalma durumunda bakılacaktır. Yani eğer lige kalırsa Fenerbahçe o zaman bir transfer yapabilir ama şu anda yabancı kontenjanı dolu.
1: Tabii
0: Bence Fenerbahçe'nin
1: orası
0: en
1: sıkıntı
0: önemli
1: zaten.
0: çözmesi gereken nokta o. Çok kısa bir süre kaldı artık. 1 Eylül itibariyle transfer dönemi bitiyor. Orada zaten artık Lyon maçının ardından işte Diego Carlos'u, Livakovic'i, Bekao'yu, Amrabat'a da söylemedik. Mesela Amrabat'ta Real Betis'te her konuda anlaşmaya vardı prensipte. Fenerbahçe ile Real Betis arasında da bonservis pazarlıklar devam ediyor. Real Betis 5 milyon euro seviyesine kadar çıkmış bonservis ama orada da oyuncunun yıllık ücretinin paylaşımlı ödenmesini istiyor. Yani bir miktarını Fenerbahçe ödemesini. Orada pazarlıklar devam ediyor. Biraz daha Fenerbahçe yönetiminin yani bu süreci transfer sürecinde mesela doğru transferler yaptığını düşünüyorum ben. Bazen de şöyle diyorlar işte çok fazla yaş ortalaması yüksek takımın diye. Yani oynanan futbolun da işte veya beklenen futbolu ortaya koyamazsa bunun bir etken olduğunu vurguluyorlar. Ben pek buna katılmıyorum. Evet yaş ortalaması yüksek ama takımın en fazla koşanı da şu anda 35 yaşındaki
1: Kante.
0: Kante.
1: Ama Kante başka bir sınıf. O inanılmaz bir sınıf yani. Yani kendi oynadığı mevki adını vermiş bir yani. Kante gibi orta saha diye bir terim var. Yani onu çok referans almamak lazım
0: Ama
1: abi.
0: yani o zaman hani
1: Hani
0: şey
1: o
0: dedi.
1: seviyede, o yaşta kaç tane oyuncu böyle performans verir
0: Bir de
1: tartışılır yani.
0: yani Şikrinyar şey diyelim nazar değmesin inşallah.
1: Evet.
0: Yani çünkü Şikrinyar ilk geldiği sezon Fenerbahçe'ye devre arasında katılmıştı Sayın Ali Koç döneminde. Tüm maçlarda 90 dakika sahada kalmıştı. İkinci sezonunda yine 40 maç oynadı geçen sezon. Bazı bir iki maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı veya maçı kaçırdı onu söyleyebilirim. Ama bu sezonda 7 maçta da 90 dakika sahada kaldı. O anlamda hem Şikrinyar hem Ake hem de Gendüzi'ye çok aşırı yük bindi. Umarım bu oyuncuların sakatsız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum. İnşallah özellikle Şikrin Yavake'nin şu
1: Evet.
0: stoper yokluğunda umarım bir sakatlık yaşamazlar.
1: Peki.
0: Yani buna da çok dikkat etmesi gerekiyor. Teknik heyetine çok fazla yük bindi gerçekten. Ama başka da bir alternatif yok. Yani Çağlar 4 maçtır yok zaten kadroda yok. Tam ihtiyaç olduğu anlarda ortalıkta yok.
1: Peki. İrfan abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İzleyenlerimize çok teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadılar. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir
0: Şeyi de söyleyeyim.
1: hatırlatmamızı yapalım. Neyi abi?
0: Genç oyunculardan mesela Mimović Konyaspor'la büyük ihtimal yani Konyaspor'a gitmesini bekliyorum ben.
1: Mimović Konya mı?
0: Ben Konyaspor'a aynı zamanda Emre Demir de Alanyaspor'la prensipte anlaşmaya vardı. İlerleyen dönemde bununla ilgili de hani genç oyuncuların da kiralık olarak gönderilmesi söz konusu olacak. Yani
1: Peki.
0: birçok oyuncu da Fenerbahçe hani o kadroyu normal 28 kişilik indirmek için çaba gösteriyor.
1: Peki. Teşekkür ediyorum abi tekrardan. Ağzına sağlık. İzleyenlerimize teşekkür edelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, biz Lukaku'yu daha önce Saadet'i saran döneminde aslında konuşmuştuk. Tedesco'nun istemediğinden de bahsetmiştik. Onun temel endişesi de sakatlıktı. Onu da konuşmuştuk. Hak da vermiştik. Bu kez geldi. Hayırlı olsun. Ama önce şu ayrımı bir yapalım. Girişte de dediğimiz gibi 3 yıl önce konuştuğumuz Lukaku ile bugün İstanbul'a gelen Lukaku aynı değil. Aynı önce değil. 3 yıl önceyi biliyoruz. Antonio Conte'nin Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Tüm kulvarlarda iyi iş yaptı. İyi gol üretti. Serie A'da kritik gollerin adamı olan bir Lukaku vardı. Bugün Napoli'de yoğun sakatlıklarla boğuşmuş. Son sezon ligde sadece 5 maça çıkabilmiş. Kulübünde gözden düşmüş bir Lukaku var. Peki Fenerbahçe neden bu riski aldı? Çünkü bu hikayenin öbür tarafındaki rakamlar hala enteresan. Belki o yüzden. Biraz da finansal sebeplerden kaynaklanıyor. Bence onu Olsiet'in çok güzel anlattı. Yani 30-35 baremine limitler falan da izin vermiyor. Ama son 3 sezonu geriye

doğrusu arıp bir bakalım. 22-23 sezonu diyelim mesela, Inter'e bakalım. Recep'i sağ olsun verdi, ben tatildeyim ama dedi ki abi 10 gol 6 asisti var 25 maçta söyle. Tüm kulvarlarda dedi 37 maç 14 gol 7 asisti söyle ki Inter o sezon demin de dedim ya Şampiyonlar Ligi finali çıktı ama İtalya Kupası'nda, İtalya Süper Kupası'nda kazandı. Lukaku da bu başarının önemli parçalarından bir tanesiydi. 2023-24 Roma'ya bakalım. Orada da düzenli olarak oynadı. 32 lig maç, 13 tane golünü de attı. Onu şeyi de halletti. Ama orada Roma'nın tabii oyun kalitesi bence, bizce Lukaku'nun varlığına da çok uygun değildi. Sonra Napoli 24-25 sezonu 36 Serie A maçına çıktı. Orada da 14 gol 10 asist yaptı önce. Onu da söyleyelim. O an 10 asist önemli bak. Burası önemli. Çünkü bu 10 asist bize Lukaku'nun sadece hani kalenin önünde bekleyen devasa bir santrafor olmadığının da verisi bence. Yani Conte'nin sisteminde topu tutan, bağlantı kuran, son pası verebilen, zaman zaman da hamle oyuncusu, zaman zaman 11'in parçası ama her türlü planın önemli unsurlarından biri olan bir Lukaku var. Onu da söyleyelim. Sonra 25-26 Napoli'nin devre dışı bıraktı diye yıldıza dönüşüyor. Fenerbahçe'nin risk aldığı yer tam olarak burası. Ama Dünya Kupası izleyen adam da şunu söylese de abi oradaki Lukaku'ya ne diyorsun? Başka bir Lukaku gördük orada. Belçika ile adam 6 tane maça çıktı. 3 tane gol attı. 1 tane asist yaptı. Üstelik çoğunlukla yedekten gelerek yaptı. Yani Yeni Zelanda yaptığı golle hatta Belçika'nın Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu da istifhamlı tarafı oldu. Yani benim bu rakamlarda çıkardığı sonuç şu. Lukaku'nun problemi sahaya girdiğinde hiçbir şey yapamaması değil. Problem o sahada ne kadar kalacak. Bu önemli. Yani Fenerbahçe transferinin kaderimize bence bu soru belirleyecek. Sahada ne kadar kalacağı belirleyecek. Onun için girişteki mücadele vurgusunu yaptı. Mesela onu tanıyanlar Thomas Tuchel benim takımla geldiğinde, Chelsea'ye geldiğinde Lukaku'yu şöyle dedi. Aradığımız tipte profil buydu. Bunu Tuchel söylerken sadece sahadaki katkısından bahsetmedi. Kişiliğinden, efendime söyleyeyim soyunma odasındaki duruşundan alçak gönüllü bulurdu mesela. Etkilenmişti. Fiziksel gücünü kontra atakta kullanabilme kapasitesinde özellikle vurgulamıştı. Ama esas Lukaku uzmanına gel abi derseniz, o da biliyorsunuz Antonio Conte, Lukaku için söylediği şey bence çok güzel. Karşımızda değil diyor. Yanınızda olmasını tercih edersiniz. Lukaku'yu hakikaten yanınızda çünkü Conte'ye göre iki şekilde de rakibe zarar verebiliyor. Böyle bir oyuncu. Derinliğe koştuğunda hızlanıyor. Sırtı dönüşse alıyor, topu tutuyor, oyunu ilerletiyor. Ve şimdi bu özellikleri Fenerbahçe'ye koyacağız birlikte. Fenerbahçe'de bu özelliklerde bir iş yapabilir mi? Ya da gerçek ihtiyaç bu muydu? Fenerbahçe'de ne oynayacak Lukaku diye. İsmail Kartal'ın oyun planına 4-2-3-1 desek başımız ağrımaz. Pozisyon bu, taktik bu. Lukaku'nun pozisyonunda 9 numara. Ama esas mesela Lukaku kaç gol atar falan kadar basit değil bence. Benim daha fazla merak ettiğim şey şu. Lukaku burada duruyor ya, Greenwood'a ne attıracak? Çünkü Greenwood sağdan içeri kat ediyor. Lukaku o zaman ne yapacak? Sol stoperle eşleşecek. Örnek canlandırayım gözünüzde. Savunmacıyı sırtına alıyor. Sağ bek öte yandan bindiriyor. Ve rakibin önünde artık bir karar problemi oluşuyor. Çünkü Lukaku'yu yalnız bırakırsanız ne olur? O bir problem olur, başka bir problem olur. Yardıma giderseniz Greenwood'a bir koridor açılıyor. Yani Lukaku belki de bazen topa dokunmadan asist yapabilecek. Rakibi üzerine çekmesi bile Greenwood'un o koşu hattındaki adam sayısını azaltabilir. O nedenle hücumda aksiyonel anlamda bir katkısı olacak. Ebrem bu tarafa, Kerem Aktürk oldu. Burada da enteresan bir bağlantı var. Kerem çizgi öncüsü değil zaten, savunma arkasını koşmayı seven bir adam yani. Bunu hep söylüyoruz. Şimdi Lukaku stoperler üzerine çektiğinde Kerem'in arkasına yapacağı koşular daha değerli hale gelebilir. Kerem de bu sefer daha kendini bulabilir, ritmini bulabilir. Kerem'in Icardi ile Pavlidis ile o kurduğu kimyaları bir hatırlayınız lütfen. Bu çok önemliydi. Top atabiliyor, kesme pas yapabiliyor, kilit pas verebiliyor. Elbette tabii ki hani Icardi'si, Pavlidis'i bunlar Lukaku'dan çok farklı oyuncular. Hatta Pavlidis'i Fenerbahçe bir gündemine gelmişti, Twitter'da görmüştüm. Hani benim açımdan çok daha etkili bir isim olabileceğini düşünüyordum ben kendimce. Ama
Kerem Lukaku bağlantısı da oluşabilir ve bu da çok kıymetli olabilir. Çünkü Kerem verdiği topu Lukaku'dan geri alabilir. Bu uzun zamandır Fenerbahçe'de görmediğimiz bir şey. Veya attığı pası Lukaku doğrudan sonuca götürebilir. Bu da görmediğiniz bir şey. Asensio var. Asensio herkesin ihtiyaç duyacağı bir 10 numara profili. Dar alanda pas üretebilen, oyunu organize edebilen, hedef adama servis yapabilecek teknik kapasitesi olan bir oyuncu. Şimdi bunu bir de Süper Lig gerçeğini ekleyin. Kapalı savunma karşınızda. Fenerbahçe sete oturmuş. Ne yaparsınız işte, rakibin ceza sahası çevresine yığılmış gibi hayal edin. İşte burada başka bir Lukaku ortaya çıkıyor. Fiziksel bir Lukaku ortaya çıkıyor. Size'lı, ikili mücadeleci, sırtı dönük, dağıtıcı. Yani İsmail Kartal'ın zaten kenar ortalarına önem verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla sadece kağıt üzerinde bu söyledikleri. Ha, bunlara bakarım, biçilmiş kaplan derim diyebilirsiniz. Ha, o zaman niye şüphe ediyoruz diye bir soru gelirse, çünkü abi biz bu kağıt üstünde dedim ya, futbol o kadar da kolay değil yani. Ha, Süper Lig'de ama yıllardır aynı cümleyi duyup dururuz. Kardeşim de adam mahalle kahvesinde de olsa, üniversitede olsaydı şöyle fizikli bir santrafor olacaksın, gelecek kafa vuracak falan der. Futbol değişti mi? Futbol değişti. Bizim lig de tamamen değişti mi diye soruyu değiştireyim. Bizim lig tamamen değişti mi? Maalesef hayır. İşte Lukaku transferindeki zıtlık da burada. Yani isteyenin neden istediğini de, istemeyenin neden istemediğini de ben şahsen çok iyi anlıyorum. Ama Fenerbahçe'nin hedefini söylediğiniz anda belki transfer daha doğru değerlendirilebilir. Hedef ne? Şampiyonluk. Kayıtsız, şanssız şampiyonluk. Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen büyük takımın sete oturabilen, kenardan gelen toplara cevap veren, fizikselliğiyle rakibi dağıtan bir santrafora ihtiyacı var. Onaçu da olsa var, Pierre Webo da olsa var. Var yani. Lukaku'nun geçmişinde de bunların hepsi var. O yüzden buna olumlu bakabilirsiniz. Ama şunu da parantez açalım. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Son 2 sezondur da santrafor'unda inanılmaz iyi bir atletle oynuyor. Tamam. Ön bölgedeki çalışkanlığının takıma kattıkları olsa da. Evet, Lukaku ceza sahasına sizi doyurabilir. Ama atletik performans isteyen bazı maçlarda aynı katkıyı veremeyebilir. Onu da söyleyeyim. Daha da önemlisi, Vedat Muriç faktörü var. Yedek mi dersiniz, as mı dersiniz? O da size atletizmi sunmuyor. Onu söylemiş olalım. Farklılık da böyle yerlerde ortaya çıkıyor. Bunu söylemiş olalım. Bir mesele daha var. Bence önemli. Lukaku'nun zaman zaman ceza sahasında, ben ona dangoz derdim, şimdi daha saygılı davranıyorlar, Karabaçı golcüsü, inanılmaz goller kaçıran bir adam ve bence bu rastlantısal bir durumda değil. Yani öyle goller kaçırır ki saçı başı olacaksın falan. Yapısal tarafı olduğunu düşünüyorum, biraz cüssesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de 1.92 boyundayım, onu empati yapabiliyorum. Şimdi vuruş dengesi çok önemli santraforunda. Şimdi destek ayağınızı koyduğunuz zaman ağırlık merkezinizi doğru ayarlamamız gerekiyor. Galiba Lukaku zaman zaman bu dengeyi kuramıyor. Öyle olunca da ortaya böyle gerçekten absürt şutlar çıkabiliyor. O absürt şutlar özellikle yakın mesafeden top hızlı geliyorsa daha da beter hale geliniliyor. Dolayısıyla hani Lukaku geldi, her topu atar, öyle bir dünyada yok, ama söyleyeyim onu. Ama Fenerbahçe gerçekten iyi bir set oyun oluşturabilirse bu transfer daha da anlam kazanır, onu söyleyeyim. Ön eleme maçlarından hemen kesin bir hüküm vermek istemem, doğru da bulmam, onu da söyleyeyim. Çünkü maçları açan şey çoğu zaman şu ana kadar bireysel yetenek oldu. Sturmgraz karşısında takım iyi oynadı, lafımız yok. Gayretine de lafımız yok, bütün takım iyiydi ama iki golde de bireysel yetenek vardı, biliyorsunuz. Transferin bence en enteresan paradoksuna gelelim, öyle bitirelim. Vedat Muriç de hedef santrafor, sırtı dönük oynuyor. Efendime söyleyeyim, hava toplarında güçlü. Yine fiziksel varlık dedik. O fiziksel varlığıyla da alan açıyor. Romelu Lukaku tam anlamıyla aynı futbolcu değil. Ama bunlar birbirinin tamamen zıttı ki profili. O zaman soru şu. Fenerbahçe'nin santrafor rotasyonu birbirine niçin bu kadar fazla benziyor? Ya da fazla mı benziyor? Fazla benziyor. Bu belki bir tarafıyla çeşitliliği azaltan bir şey gibi gözükebilir. Ama Fenerbahçe birincil oyun planına gerçekten inanıyorsa, o zaman aynı şeyi avantaj olarak da söyleyebiliriz. Çünkü diyelim ki Lukaku ile başladınız. Lukaku çıktı. O zaman bütün sistemi değiştirmek zorunda kalmazsınız ki. Vedat girer.
plan aynı şekilde devam.

0: devam eder. Yani bir taraftan çeşitlilik kaybı olarak görebilirsin ama diğer taraftan da bu size oyun istikrarı da verebilir. İşte buna paradoks diyoruz ya, paradokstan burada. Bence ama şu cümlede hepimiz uzlaşabiliriz. Sağlıklı bir Lukaku, iyi bir Lukaku, Fenerbahçe'nin hücum problemlerine çözüm üretir. Mesele sağlıklı kalabilecek mi? Bunu bugün ben de cevaplayamam, kimse de cevaplayamaz. Ancak saha cevaplar. Tamam, onu söylemiş olalım. Hikayesine gelince, ben daha evvel anlatmıştım, siz de sevmiştiniz. İzlenenler bir bakın. Bir bakın çünkü fena, o zaman da söylemiştim. Aylara Müslüm'ün yapımcısı bunu bir filmini çekse hepimiz yüklü şakır alırız. Yemin ederim böyle bir hikayesi var. Ama bir tane çok kısa anekdot anlatayım. Elde yok avuçta bir hayat zaten söyleme el yarıkıyor. İlkokul birincisinin alfabeyi sökmüş. Öğlen tatilinde eve gidiyor. Karnı aç. Menü hep ekmek hep süt. Ama her zaman o da olmuyor. Bir gün bir çıkıyor öyle teneffüsünde. Koşarak geliyor eve. Bakıyor valide anne. Böyle bir kuru sütle birlikte bir şeyleri karıştırıyor. Ne olduğunu anlamadım diyor Lukaku. Sonra yemeği koyuyor tepsiye. Getiriyor oğluşunun önüne. Gülümsüyor bir yandan, çaktırmayacak ya. Bir anlıyor ki bizim anne süte su katmış. Çünkü 5 parasızlar. Üstelik baba profesyonel futbolcu olmasına rağmen bu haldeler yani. Bir diyorsunuz babası Gençler Birliği'nde oynadı yani. Ha, anne bir geç mi figür? Oğlunun nereye gideceğini hacılara, büyücülere hallettirdi bugüne kadar. Yani meseleleri bir de o yana var, onu söyleyelim. Yani annesi Everton mevzusu olduğunda Lukaku'nun o zaman hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda şey yapmıştı ya, Vodo büyülerine başvurdu, iddia edilmiş dedi. Böyle bir iddia vardı. Eğer yine yaptıysa sağlama yapılmıştır. O zaman hiç endişe etmeyin yani. Latife ediyorum da. Geldi. Fenerbahçe kadrosu bayağı FM kadrosu gibi olmuştu. Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Lukaku derken şöhretler karması bir takım oldu. Mükemmel şeyler de olabilir, berbat şeyler de. Tek bir etmene bağlı olsa daha iddialı konuşurdum ama şimdi sadece hikayesini anlatıyorum. O hani fenomen Ronaldo izlerken ayakkabıları delik olan Lukaku sonra Dünya Kupası'nda oynama hayalini gerçekleştirdi. Şimdi sık bir görevi daha var. Mahallesinde oturup muhabbet eden İsmail Kartal'ın en büyük hayalini gerçekleştirip onu şampiyon yaparsa, ki bu potansiyeli var. Bu lig onun ligi, ne ala. Maçlar başlayınca biz zaten durumu tekrar konuşuruz. Bunlar geçmişiyle, potansiyeliyle kağıt üstünde. Kalanını iddia edebiliriz, kahinlik yapabiliriz ama biz tespit yapmakta hünerliyiz diyelim. Bırakalım burada. Ha, siz yorumları bırakmayın. 1 ile 10 arasında transfere kaç puan verdiğinizi de yazarsınız canına. Görüşürüz.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki Vlahović göstereceğim. Fiorentina'daki Vlahović'in rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28, yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsünü değil, doğru pozisyonda, doğru anda doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahović'i birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. Italiano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
2: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 973 beklenti. 24-25 Juventus'unda da performans düşük biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahović Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelini oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabii birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi oyuncuyu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alanlarda çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahović. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi de iyi. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahović? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahović analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır. Klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double movement hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyunda bu kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Selni topla gelirken Vlahović stoperini taşıdığında ceza sahasında boşluk yaratır. Sonra başka kaynak, Breaking the Lines. Onun Vlahović profilinde de altı çizilen ikinci bir özellik var. Blindside pozisyonlanması. Yani Vlahović stoperlerin görüş açısının dışında tam onların arka köşesinde saklanarak topu bekliyor. Bu pozisyonlama klasik yüz yüze markajla kapatılması neredeyse imkansız bir tehdit yaratıyor diyor. Beşiktaş o zaman çizgiden içeri dönen toplar ürettiğinde ya da korner bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahović'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz. Ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son 2 yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu isimle, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik. O bu özelliği şöyle tarif etti. Fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahović'in şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uygun.

0: Döngüyü en yüksek tempoda yaşadı. Top geldiğinde sırtını dönerek takımını ileri çekebilen, ardından topa dönüp şut ya da pas seçeneğini değerlendirebilen bir isim. Hoca onu Fiorentina döneminde 4-3-3'te hedef santrafor olarak kullandı. Topun önce santrafordan çevrildiği, orta sahanın onun gerisinden geldiği ve kanatların ona göre açıldığı bir oyun. Beşiktaş'ta bu düzen 4-2-3-1 görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor. Ve bu kanat oyununun olgunlaşacağı en kritik figür Trossard tabii. Trossard içe kat edebilen, keskin ortalara ve ceza sahasının yakın çevresinde inanılmaz bir pas kalitesine sahip, yaratıcı bir oyuncu. Sol kanattan içeri girdiğinde, onu hayal edin ne olur, Vlahović'in ceza sahasını çaprazlamasıyla orada tehlikeli bir kombinasyon hayal ettiriyor. Trossard'ın içeri kat ettiği anlarda Vlahović bu sefer stoperi çekerek sahte koşuyla o çevre oyuncusunu serbest bırakması ya da tam tersine sahte koşunun ardından gelen ortayı doğrudan bitirmesi, her iki senaryoda sahada çok yüksek kaliteli pozisyonlar üretebilir. İşte Mourinho'nun ceza sahası koşuları olduğunu biliyoruz mesela. Beşiktaş'ın Mourinho'yu da ceza sahasına soktuğu anlarda Trossard'ın ortaları her takım için can yakıcı bir silah dönüşür. Ve en önemlisi hocanın oyuncuyu tanıması. Oyuncunun da hocayı tanıması, onu da söyleyelim. Yani Italiano, Fiorentina döneminde Vlahović'i medyaya karşı çok korudu. Transferi gündeme gelse bile çalışmaya devam ediyor, %100 odaklı falan diyen bir isimdi. Bu güven ilişkisi zaten bu hikayeyi yaratan bu güven oldu bence. Vlahović'in hem teknik direktörün talepleriyle uyumlanma sürecini kısaltır, hem de Beşiktaş soyunma odasına motive, kararlı bir isim olarak başlamasına da zeminini hazırlar. Böyle oyuncular güven ortamında yeniden kendine gelir. Yani daha doğrusu böyle çok hikaye okuduk, izledik, seyrettik. Dahası 26 yaşında bir oyuncu ve 2 yıl, 3 yıl çalıştırdıktan sonra Beşiktaş yani bu oyuncuyu kar elde ederek satabilir. Yani bu kulübün hem sportif hem de mali anlamda elde edebileceği iyi bir senaryoyu da hayal ettiriyor. Risk yok değil yani. İmza parası, maaş yapısı kafa karıştırıcı olabilir. Ve oyuncunun son iki sezonu performans tartışmalarını beraberinde getiriyor olabilir. Geçen sezon sakatlıkları da var. Ama ortada da şu gerçek var. Italiano, hani telefon açıp ikna etmeye çalıştığı bir oyuncu, nihayetinde Beşiktaş'ı seçiyor. Bu hem hoca için hem de kulüp için bence güçlü bir motivasyon sinyali. 26 yaşında Vlahović'ten daha iyi bir santraforu da hani liglerin başlamasına da günler kala getirmek kolay olmayacağı için Beşiktaş'ın bu transferine fırsat demek bence yanlış olmaz. Ama hep ne diyoruz? Sahaya çıkarlar, düdük çalar, maç başlar, oyunu seyrederiz. O zaman senaryoyu yeniden değerlendiririz. Şimdilik ne diyeceğiz? Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Berk Sayar'da dakika ve skor başlıyor.
4: Dakika Skor'dan mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Dakika Skor'da ben Berk Sayar sizlerle birlikte olacağım yaklaşık 4 saat boyunca. Eğer maçımız uzarsa, Fenerbahçe temsilcimiz Fenerbahçe işi uzatırsa Lyon'da, Fransa'da 11'lerin belli olduğu bu anlardan söylüyoruz ki orada uzatmaya giderse 5 saatlik yayınımıza hoş geldiniz. Esasında bir ihtimal 4 saatlik ve turu rahat bir şekilde geçtiğimiz bir yayın temennisiyle sizlerle birlikteyiz. İlk saatimize, ilk dakikalarımıza böyle giriyoruz. Lyon, Fenerbahçe maçı üzerinde 11'ler belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşılaşacağız ve orada 11'lerin belli olduğu anlarda, bu cümlelerle girdiğim anlarda Fenerbahçe'mizin 11'ini sizlerle paylaşarak, sizlere aktararak başlıyorum. Ederson kalede, Fenerbahçe'de. Semedo sağda, Brown solda. Ake, Şikriniar ikilisi stoper tandemindeyken orta alanda Kante, Gendouzi ve Talişka'yı görüyoruz. Talişka bugün oynuyor. Greenwood sağda, Oğuz sol kanatta. İleri uçtaysa Vedat Muriç. Fenerbahçe'de 11 bu şekilde. Ve ilk maçın beraberlikle, birbirlik eşitlikle sona erdiğini hatırlatalım. Bu karşılaşmada herhangi bir galibiyetin bize direkt finalist yapacağı, finalisten kastım tabii orada turun finalinde, bunca turun finalinde ikinci ön eleme turu, üçüncü eleme, ön eleme turu, üçüncü eleme turu, onun yanında playoff turu derken bizi direkt Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak diyebiliriz. Temsilcimiz Fenerbahçe adına konuştuğumuz bu anlarda Galatasaray'ımızın temsilcimiz, bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ımızın

0: Galatasaray'ın yanına da Fenerbahçe'yi yazmış olacağız bugün herhangi bir galibiyette. Tabii beraberlik uzatıyor. Haliyle galibiyette Lyon tarafına yarıyor. Bir tık dezavantajlı gittiğimiz deplasmandan umutluyuz. Yıllar sonra, 18 yıl sonra buralarda olabilmenin umuduyla oradayız. Buralarda olabilmenin umuduyla oradayız dediğimiz yerde Erhan Alveroğlu var. İki gündür Fenerbahçe'yi takip ediyor. Erhan Alveroğlu, Lyon'dan Fenerbahçe'yi takip eden Erhan Alveroğlu ile konuşacağız. Erhan Alveroğlu, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk'cim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ben Fenerbahçe'nin 11'ini hatırlattım.
1: Şu anda stada girdim.
0: Evet.
1: Çok ciddi bir gürültü var statta. 60 bin kişilik bir stat burası. Lyon taraftarı ve Lyon camiası bu maça çok motive. Fenerbahçe'de başkanıyla, oyuncusuyla, taraftarıyla, basınıyla burada maçı takip ediyor. Takip edecek ve Fenerbahçeliler de çok motive. Maçı kazanmak istiyorlar, istiyoruz diyeyim ve tüm hazırlıklar tamamlandı. Çıkan 11 ile ilgili yorum yapabiliriz. Çıkan 11 aslında biraz şaşırtıcı oldu. İsmail Kartal çıkarttığı bu 11 ile biraz daha maçı istediğini gösterdi. Bu maçı istiyor olduğunu gösterdi.
0: Oradan mı okuyorsun, öyle mi bakıyorsun?
1: Evet, ben öyle bakıyorum. Talişka, Vedat ve sol tarafta Nene yerine Oğuz'un olması şaşırttı beni. Aslında Nene ya da Oğuz yerine İsmail yüksek beklentim vardı. Zaten bu konuyla ilgili de bir de tweet atmıştım. Fenerbahçe'nin sürpriz bir kadroyla çıkacağını söylemiştim. O sürpriz aslında Talişka, Vedat'ın bir arada oynaması ve İsmail Yüksek'in de orta sahada olmasıydı. Ama hocam biraz daha değişikliğe gitti bu kadroda. Son anda yaptığı değişiklikle Oğuz'u sol kenara koydu. Bence Oğuz solda oynamayı hak ediyor. Sezonun başından beri tamamen idmanlara katılmış, sakatlık geçirmemiş, sorunu çıkartmamış, görev verdiğinde de oynamış bir oyuncu. Ama tabii hocanın da bakış açısını anlıyorum. Eğer İsmail Yüksek'le tutsa Talişka, Vedat ve Greenwood'la ön alan baskısı biraz zayıf olacaktı. Onu söyleyelim. Böyle bir tercih yapmış. Ben buna kazanmak isteyen kadro tercihi diyorum. Çünkü orta alanda Kante Gendouzi var. Önlerine Talişka konmuş. Talişka eğer orta sahaya yardım etmezse Fenerbahçe sıkıntı yaşayabilir. Aynı şekilde yardımı yine etmesi gereken bir isim de Oğuz Aydın. Oğuz Aydın da savunma yardımını yapan bir oyuncu. Onu da biliyoruz. Burada biraz daha Greenwood'a iş düşüyor. Greenwood'da özellikle kanatlardan gelmek isteyecek olan Olympic Lyon ataklarında savunma desteği katması gerekiyor. 6 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor Lyon. Fenerbahçe'de 18 yıldır katılamıyor. İki takımın da bu konuda ciddi mağduriyeti var. Kendileri tarafından oluşturulan ama Fenerbahçe'de biliyorsunuz federasyonun yollamadığı yıllar var. Orada bir haksızlık oluştu Fenerbahçe. Ya iki takım da buraya gitmek istiyor. Şampiyonlar Ligi çok büyük bir prestij. Dün İsmail Hoca'ya sorduğumuzda da bunu dile getirdi. Hem maddi anlamda ciddi fark var hem de oyunculara iyi hissettirecek. Yani Real Madrid'in Barcelona'nın Manchester City'ye çıkabileceği bir denklem var. Diğer taraftan tabii ki Fenerbahçe bugün yenilirse dünyanın sonu değil. 8 maç oynayacak Avrupa'da. Şu Avrupa Ligi'nde maçları oynamaya devam edecek. Ama camia, taraftar Şampiyonlar Ligi'ni istiyor. O orta sahaya serilmiş olan Şampiyonlar Ligi logosunun müziğiyle birlikte Kadıköy'de yankılanmasını istiyor. Sevgili ben, camianın inancını şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım 3 Avrupa deplasmanına da geldi. Kabiliye başkanlık yaptı. Ve özellikle bugün derken hafta içi Samandıra'da takımla bir konuşma yaptı. Oyunculara Şampiyonlar Ligi için belli bir birim açıklamıştır diye düşünüyorum. Miktarını bilmemekle birlikte. İsmail Hoca'ya desteğini söyledi, açıkladı diye düşünüyoruz. Çünkü İsmail Hoca son basın toplantısında gayet rahattı. O gerginlik yoktu. Başkan Şampiyonlar Ligi'ne çok önemsiyor. Şampiyonluğun ilk adımı olarak bakıyor. Aynısını İsmail Kartal da söyledi. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun ilk adımı bu akşam. Bu akşam Fenerbahçe galip gelirse ligde çok daha güçlü bir şekilde bir ivme kazanabilir. Ama futbol

0: Kemer sonucu açık. İsmail Kartal 1-0 öne geçeceğimiz ya da 1-0 geri düşeceğimiz ya da uzatmaya gidecek, penaltılara kadar gidecek durumu, hepsine hazırız. Hepsine çalıştık, hazırlıklıyız. Tam istediğimiz gibi olacak. Biz Şampiyonlar Ligi'nde kalacağız dedi. Ama kalamasa da bu dünyanın sonu değil. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Bu iddialı kadroyla Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalması gerekiyor. Bak, şöyle bakalım olaya. Gerçekten Olympic Lyon iyi bir takım ve onların takımında yıldız diye sayabileceğimiz bir çırpıda 3 isim sayabiliriz. Bu sayacağımız isimler Tolisso olur, Fofana olur, golcüleri Openda olur. Hemen sayabiliriz. Ama dönüp Fenerbahçe'ye baktığınızda Greenwood, Talisca, geçen sezon La Liga'da en çok gol atan ikinci oyuncu olan Vedat, kimi diyelim, Kante, Guendouzi, Ake, Skriniar, çok önemli isimler. Onun için Fenerbahçe'nin buradan turu atlaması gerekiyor. Atlamaması bizi üzer ama dünyanın sonu değil diye söyleyebilirim.
1: Peki Fenerbahçe'den nasıl bir oyun beklediğini, aslında Fenerbahçe'de kazanmak isteyen, iyi oynamak isteyen bir İsmail Kartal 11'i görüyorum diyerek özetlemiş oldun Erhan Alvaroğlu. İsmail Kartal 11'ini böyle yönettin, böyle daha doğrusu özetledin. Ama Oğuz Aydın'ın oynayışına mesela Cihat Bey, Cihat Kır, güzel arkadaşım belki selamlar demiş. Bu İsmail Hoca'dan ne anladık, ne istediğini bilmiyorum demiş. Bu Oğuz Aydın neden oynuyor? Allah yardımcımız olsun demiş. Böyle bakanlar, böyle görenler de var. Tabii her 11'de hemen hemen benzer düşünceleri görüyoruz. Bir oyuncuya takıldıklarını, örneğin bunun daha önce Talisca Asensio arasında gidip geldiğini, kalede Ederson yokken Tarık neden oynar ya da Mert neden oynar kısmıyla gidip geldiğini görürdük. Böyle itirazlar da var 11'e. Neler söylersin Erhan Alvaroğlu bu konuda?
0: Ya şimdi Fenerbahçe bu arada sahaya çıktı. Isınmak için sahaya çıktı Fenerbahçe ilk 11'e. Antrenörlerle birlikte Kayt da çıktı, İsmail Hoca da çıktı. Şimdi aslında şöyle bir durum var. Az evvel sen güzel söyledin. Nene oynasa bu Nene'yle maç mı kazanılır? Oğuz oynasa bu Oğuz'la maç mı kazanılır deniyor. Sol tarafa Levent'i koysanız Levent'le mi oynayacağız deniyor. Arşi oynadığında ya çıkar bu Arşi'yi, al şu Levent'i deniyor. Mert Müldür oynayınca isyan oluyor. Semedo biraz aksadığında ya neden Mert Müldür oynamıyor? Ne yaptı bu çocuk deniyor. Şu memnuniyetsizliği görüyoruz. Fenerbahçe taraftarı oyuna, ya hocaların tercihlerini beğenmiyor. Ama şunu kabul edelim. Hocalar futbolu daha çok yaşayan, günün 7 gün 24 saati takımla birlikte olan, idmanları takımla yapan ve kimin iyi kimin iyi olmadığını o an için, o maç için düşünebilen isimler. Bakın İsmail Kartal Asensio hazır değil demişti. Daha hazır değil. Zarar veririz demişti. Asensio sakatlandı. Yani bazı şeyleri hocalara bırakmak lazım. Hocalar yanlış yapmıyor mu? Elbette hocalar da yanlış yapıyor. Onların yani kurduğu takımlar değişilmez, vazgeçilmez değil. Ama sezon başlarında bu sistemler, bu takımlar, bu oyunlar böyle oluyor. Bunu da kabul etmek lazım diyorum. Oğuz Aydın topla hakimiyeti iyi, geçiş hücumu yapabilen, yani süratli bir oyuncu. Ve ben iddia ediyorum 5 maç üst üste 90 dakika oynasın Oğuz Aydın. Tabii ki Olympic Lyon seviyesinde 5 maçtan bahsetmiyorum. Süper Ligi de kapsayan, Avrupa'yı da kapsayan 5 maç oynasın. Mutlaka katkı sağlayacaktır. Oyuncu zaten Fenerbahçe'ye geldiği sezonun evveline baktığınızda ligde en çok asist yapan, gol katkısı veren oyunculardan biriydi Alanya Spor'da. Yani o anlamda oradaki o yükselişin sebebi sürekli süre alması. Oyuncular genelde oynayarak daha fazla oyununu büyütüp geliştiriyorlar. Bu konuda bunları söylemek istedim. Haksızlık yapmayalım oyunculara.
1: Peki. Erhan Alveroğlu, ben biraz da stadyumdaki havayı sana soracağım. Gün boyu oradaydın. Biraz aktardın ama biraz daha detaylandıralım isterim bağlantının sonuna yaklaşırken.
0: Tamam, şöyle söyleyeyim. Hı hı. 2800 Türk taraftar var.
1: Evet.
0: Fenerbahçelilere ayrılan bölümlerde. Euro GFB'nin burada olduğunu söyleyelim. Sayın Başkan Ali, eski başkan, daha belki başkan Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un burada olduğunu söyleyelim. Ayrıca 2800 taraftarın haricinde buradaki derneklerle yaptığımız irtibatla görüşmelerde yaklaşık diğer tribünlere de oturanları da dahil edersek 5000'e yakın Fenerbahçeli olacak. Ama 2800'ü taraftar yapacak yani. Taraftar...

0: bağırıp çağırabilecek ama geri kalan 1000-2000 taraftar olduğu yerde oturacak, golebe eksenirler. Olimpik Lyon taraftarı biraz gergin bir taraftar. Biliyorsunuz Beşiktaş maçında burada ciddi olaylar çıkmıştı. Üst düzey güvenlik önlemli maç olarak isimlendirdi UEFA bu maçı. O anlamda tribünlerde karşılıklı şu anda atışmalar da var tezahürat olarak. Lyonlular bağırıyor, Fenerlileri sıkıyor. Fenerbahçeliler bağırdığında Lyonlular sıkıyor. Yaklaşık maça hemen hemen 45 dakika, 40 dakika gibi bir süre var. Gitgide ısınıyor ortam. Hani şu anda tribünlerin 3'te 2'si dolmuş durumda. Tabii ki bu VIP olan kenar tribünler maça çok daha yakın zamanlarda doluyor. Atmosfer gayet iyi. Şehir inanıyor. Fenerbahçeli olan tarafı şehre inanıyor. Yönetim inanıyor. Taraftar inanıyor. Oyuncular inanıyor. Basın mensuplarının hissettiği şeyler var. Ama tabii top yuvarlaktır. Futbol sahada oynanıyor. Bazen inanç değil yetenek. Bazen inanç değil şans. Bazen şans değil inanç kazanıyor. Bunun hepsine yaklaşık 40 dakika sonra tüm Türkiye buraya stada kilitlenerek izleyip Kıran Yönül'den Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını isteyecek. Aynı zamanda iki takım temsil edecek Türkiye'yi Fenerbahçe katılırsa. Fenerbahçe'nin kasasına 23 milyon euroya yakın bir para girecek. Çok önemli bir gelir. Kesinlikle. Süper Lig'deki gelirleri topladığınızda 10 milyon euronun etmediğini hani tahminen söylüyorum.
1: Tabii, tabii.
0: Kesin olmamak gerekli. Bir ortamda 23 milyon euro gelir girmesi çok büyük olay.
1: Erhan Alveroğlu, sesin kesildi, şu an daha iyi.
0: Yani bunları söylemek istedim. Çok önemli. Taraftarın da atmosferin de çok iyi olduğunu söyleyelim. Lyon hocası Fonseca Kadıköy'den daha iyi bir atmosfer yapacağız dedi. Ben açıkçası Kadıköy'den daha iyi bir atmosfer olduğunu 3 maçtır geliyorum görmedim. Bu 3. maç. Tabii ki daha iyi atmosferler vardır ama buranın Kadıköy'ü yakalayabileceğini sanmıyorum. Bir defa Kadıköy'de yapılan koreografiler, oradaki ışık, müzik, şov bambaşka bir şeydi. Ama burada da iyi atmosfer var söyleyelim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Erhan Alveroğlu. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyorum.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Selamlar. Basın tribününe de selamlar. Bu arada Süha Gür ne diyor? Onu merak ediyorum.
0: Süha Gür şu anda haber yazıyor.
1: Öyle mi?
0: Çok selam var. Haber
1: peki.
0: Yazıyor.
1: Yakın, yanında mı hemen? Hemen yanında mı?
0: Hayır. 3-4 sıra ötende.
1: Peki tamam abi. Selamlar, saygılar. Hiç yorma. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar abi. Sağ ol, var ol. Süha Gür'le de orada bir konuşuruz diye düşündük. Erhan Alveroğlu'nun katılımı çok değerli, çok kıymetli. İrfan 25 ile konuşacağız. Erhan Alveroğlu ile bu arada maçın içerisinde konuşacağız. Tam da nereyi aradığımız, tam da nereye gittiğimiz anlarda biliyor musunuz? Şampiyonlar Ligi müziğini duymaya yakın olduğumuz, en azından öyle hissettiğimiz zamanlarda biraz da hem oradayız deyip 18 yıllık bir aranın ardından Fenerbahçe temsilcimiz yeniden Şampiyonlar Ligi'nde dediğimiz ve bunu söylerken Fenerbahçe'yi de böyle hatırladığımız bir gece olsun istiyoruz. Akşam da geçti artık. Sabahlayacağız belli o. Tabii uzamasın da. Kısaca bitirelim işi istiyoruz. Öyle bir akşamdayız. Öyle bir gecedeyiz. Hem 100. yıl marşıyla Fenerbahçe'yi böyle, Fenerbahçe'nin bu tarz başarılarında ön plana çıkardığımız 100. yıl marşıyla, hep hatırladığımız bu tarz marşlarıyla, hem de 18 yıldır hasret kaldığımız, bakın 18 yıldır hasretlikle az değil bugünlere gelen Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi müziğini de duyarak

Bunu istiyoruz, bunu istiyoruz, bunu istiyoruz. Çok da bir şey istemiyoruz. Çok yakınız oraya. Birbirin rövanşında. Deplasmanda bir maçımız var ve kazanmamız halinde. Bir deplasman maçında kazanmamız halinde. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Temsilcimiz Fenerbahçe için, Fenerbahçemiz için bunları konuştuğumuz, bunları ümit ettiğimiz bir akşamdayız. Belki sizler kadroyu 11'i gördükten sonra farklı yorumladınız, farklı yorumlarınız var. Belki kimininiz inanıyor ama kiminiz inanmıyor. Ama inanmak gerekiyor bu akşam özelinde. Maçı bir görmek gerekiyor. Dakika skorda yaklaşık 35 dakika sonra başladığı, maçın başladığı anlardan itibaren maçı bir izlemek, maça bir bakmak, orada bir olmak gerekiyor ki dakika skorun programını da sizlerle paylaşayım. Dakika skorun programını da sizlere duyurayım. Hızlıca Erhan Alveroğlu'na gittik. Lyon'a gitmek için, Fransa'ya gitmek için ona ulaştık. İrfan 25 ile konuşacağız saniyeler içerisinde. Hemen ardından Ahmet Konanç, hemen ardından İbrahim Yavuz ve Murat Aşık'la konuşacağız. Onlarla bağlantımız olacak ilerleyen dakikalarda. Erhan Alveroğlu'na yeniden gideceğiz. Çünkü maç başladığı anlarda Lyon'da, stadyumda olalım istiyoruz. Oradaki atmosferi ilk 2-3 dakika itibariyle Erhan Alveroğlu'ndan alalım istiyoruz. Zira onun da söylediği gibi önemli maç, karşılıklı olarak atışmaların da, sözlü tezahüratlarında, bunun yanında ıslıklamalarında yoğun hissedildiği bir stadyum haliyle Lyon ve Fenerbahçe tarafında. Ömercan Özmen'le ilk yarıyı, devre arasını İbrahim Yavuz'la, ikinci yarıyı Serkan Çetiner ve Fatih Demirkol'la, maç sonunu da Emre Eren ve Can Arat'la birlikte geçireceğiz. Onlarla olacağız. Dakika skoru böyle açayım o zaman.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerle birlikteliğimiz sürüyor. Gelen mesajlara bakacağız. Mesajlarla ilerleyeceğiz. Mesajlarla yürüyeceğiz. Büyüksün demiş dinleyicimiz. Cihat Bey mesajıyla tabii biraz böyle Fenerbahçe'de marşlar, Şampiyonlar Ligi müziği derken onu da heyecanlandırdık gibi duruyor. Berk selam, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Sonu tur olsun inşallah. Bir Galatasaray taraftarı olarak, bir Türk olarak canı gönülden destekliyorum demiş mesela farklı bir dinleyicimiz. Tam bunları söylerken, tam bunları yazarken tabii konuklarımıza ulaşmaya da devam edeceğiz. Konuklarımızla konuşmaya da devam edeceğiz. Ve İrfan 25 ilerleyen dakikalarda bizlerle olacak. Can Arat bizlerle olacak demiştik. Tüm detayları onlarla konuşacağız demiştik. Fenerbahçe elenirse manşet hazır. İsmail Kartal Vedat'ın arkasında güçlü bir orta saha yerine Talişka ile çıktı. Bu futbol aklı buraya kadarmış denecek demiş. Bir farklı dinleyicimiz bize yazmış olduğu mesajında. Eğer Can Arat uygunsa maç önünde kısaca onunla konuşalım isterim. Can Arat uygunluğun var mıdır acaba? Aradım ama. Ve peki o zaman daha uygun zamanda şu an Can Arat'la peki hızlıca o zaman maç önü yorumunu ben rica edeyim Can Arat senden.
1: Biz 11 bugün
0: belli oldu.
1: 11 belli oldu. Hı-hı. Beklediğimiz 11 zaten. Bir Oğuz sürprizi var orada. Ancak şöyle bir şey var. Her türlü biz bugün kazanacağız. Yani kazanmak, maçı kazanmak değil, tur atlayacağız diyeyim. Yani bugün tur atlayacağız. Ben öyle inanıyorum. Maçtan sonra da inşallah müsait olursam size tekrar bağlantıda Emre abiyle birlikte interaktif bir sohbet edeceğiz. Ben tur atlayacağımızı düşünüyorum. İsmail Hoca'yı eleştirdik, evet. Ama eleştirmemizin sebebi de bazı şeylerin düzelmesi içinde. O yüzden
0: evet. Peki. Teşekkür ediyorum Can Arat. Pek müsait değilsin. Pek müsait değilsin. Teşekkür ediyorum. Peki. Tamam. Can Arat pek müsait bir yerde değilsin. Onu biliyorum. Tekrardan geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ ol. Selamlar. Can Arat'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Can Arat'la Fenerbahçe'yi kısaca değerlendirmek istedik ama o da geçmiş olsun diyeceğimiz çok da müsait olmayacağı bir yerde. Onu da şimdi mesajını görüyorum ve yayındayken görüyorum mesajını. Bir hengamenin içerisindeyiz diye girdi o da. Duymadığınız bölümde telefonda. Geçmiş olsun diyelim ona da tekrardan. Ve hemen hızlıca diğer bağlantılarımıza

0: da döneceğiz. Diğer bağlantılarımızı da yapacağız. Onları da gerçekleştireceğiz. Erhan Alveroğlu'na gittik. 11'leri hatırlatalım tekrardan. Fenerbahçe tarafında 11'de Ederson var kalede. Aki, Şikriniar ikilisi stoper tandeminde. Diğer tarafta Semedo, Brown beklerdeyken Fenerbahçe'de Guendouzi, Kante orta alanını görüyoruz. Guendouzi, Kante orta alanının hemen önünde Talisca var Fenerbahçe'de. Greenwood sağda, Oğuz solda, Muriç ileride ve İrfan 25'e az önce ulaşamadık ama telefonu kapalıydı ama şu an ulaştık galiba. İrfan 25 hoş geldin, selamlar.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Telefonum açıktı.
0: Abi çekmiyordu, bir yerdeydin
1: demek
0: herhalde.
1: Evet.
0: Kuvvetli muhtemelen ama Fenerbahçe. İrfan 25 seninle buluşmak güzel. Seninle maç önünde, yayının öncesinde biraz da buralarda görüşmek güzel abi. Söz sende, nasıl yorumluyorsun 11'i? Biraz böyle Oğuz tercihi, aynı zamanda Talisca tercihi. Onun da yanında çok da beklenmeyen bir şey yok gibi duruyor ama Muriç'in Talisca tercihi biraz konuşuldu, sadece onu söyleyeyim.
1: Çok da beklenmedik bir tercih değil. Zaten 11 oyuncunun yani 9'u zaten belliydi. Asensio'nun yerine Talisca mı oynayacak ya da Talisca 10 numarada mı, forvet mevkinde mi oynayacak? Bunlar tartışılıyordu. Ama Talisca oynaması da bir sürpriz olarak değerlendirmemek lazım. Nene'yi tabii son taktik antrenmanda ilk 11 olarak değerlendirmişti. Ama bugün Oğuz'u da gördük. Bence Oğuz'u biraz daha savunmaya daha fazla destek vereceği için o bölgede Oğuz'u tercih ettiğini düşünüyorum hocanın. Özellikle teknik direktör İsmail Kartal'ın Lyon'un ilk yarım saatte baskılı oynayacağını, seyircinin de desteğini arkası alarak baskılı oynayacağını, dolayısıyla Greenwood, Oğuz gibi kanatlarda hızlı dribling özelliği olan iki oyuncuyla beraber sonuca gitmeye çalışacağını düşünüyorum. Aslında beklenmedik sürpriz bir 11 değil, onu söyleyebilirim.
0: Peki Fenerbahçe'den beklentin ne bugün? Bugün özelinde maçı nasıl yorumlarsın İrfan 25?
1: Fenerbahçe'nin turu geçeceğini düşünüyorum ben. Yani tabii biraz zor bir maç olacak Fenerbahçe'den, çünkü Lyon lig maçında tamamen 11 oyuncusu dinlendirdi. Onlar da bu maça ne kadar önem verdiğinin göstergesi bu. Ama Fenerbahçe de bu maça çok fazla önem veriyor. Teknik heyet ve futbolcular 17 yıllık hasrete son vermek istiyor. Devler Ligi'ne katılmak istiyor. Yönetim kurulunun neredeyse tam kadro Lyon'dalar ve takıma destek veriyorlar. Destek verdiler. Bu maçın Fenerbahçe camiası açısından çok önemli bir maç. Hem prestij anlamında hem de kulübe sağlayıcı maddi gelir anlamında çok önemli bir maç. Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağını ve hemen turu geçeceğine inanıyoruz.
0: Peki. İrfan 25, aynı zamanda sana gelen bir soru var. Fenerbahçe'de gidecek oyunculara ilişkin İrfan abiye sorar mısın? Daha kim gidecek bu takımdan demiş dinleyicimiz. Vedat Bey'in mesajı.
1: Şöyle söyleyeyim. Divakovic, Diego Carlos, ondan sonra Amrabat, Beka gibi, Cengiz Ünder gibi isimlerle yollar ayrılacak. Hatta bir hafta içi, 6 gün içerisinde önümüzde bu oyuncularla yolların ayrılmasını bekliyoruz. Diğer taraftan tabii yabancı kontenjanı ile ilgili yeni bir kural yayınlandı bugün. 14+4+2 diye. Tabii bazı oyuncuların da lig listesine yazılmayıp sadece kupadan oynaması söz konusu. Yani bazı futbolcuların da listeye yani kadroda yer alıp sadece Türkiye Kupası'nda mücadele etmesi söz konusu olacak. Ama ayrılacak oyuncular arasında Tadiske'yi daha ağırlıklı olarak bugün ilk 11'de sahaya çıkıyor ama daha sonra artı içerisinde Tadiske'yle de ilgili transfer haberleri çıkabilir.
0: Peki. İrfan 25, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Ağzına sağlık. Sağ ol, var ol. İrfan 25 ile konuştuk, onunla değerlendirmemiz oldu ve hızlıca bağlantılarımıza devam edeceğiz. Bağlantılara devam ettiğimiz noktada Ahmet Konanç'a döneceğiz. Ahmet Konanç'la da Fenerbahçe'de hem 11'i hem de Fenerbahçe'nin mental durumunu konuşacağız, konuşuyor olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde birbirinin rövanşında, playoff turunda, rövanş maçında Fenerbahçe'nin 11'i Ederson kalede, Ake Şikriniar ikilisi stoper tandeminde, Semedo sağda, Brown sol bekte, Guendouzi, Kante, Talisca orta alanını görürken sol kanatta Oğuz, sağ kanatta Greenwood ve ileri uçta Vedat Muriç var. Tabi yedeklerde de Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Bartu Elmaz, Lukaku ve Nene gibi isimler var. Heyecan verici isimler de var, yok değil. Tabii Nene'nin sonradan oyuna girdiğinde neler verebileceğini geçen hafta gördük. Lukaku özelinde...

0: belki açılır diyeceğimiz bir maç olacaktır. Belki ipten alacağı bir karşılaşma olacaktır sonradan girmesi halinde. Bilinmez ama artık o başlangıcı bekleniyor Lukaku'dan da. Aynı şekilde İsmail Kartal'ın güvendiği ve bu tarafta da çok konuşulan İrfan Kahveci gibi isimler de var. Fenerbahçe'de sonradan oyuna girmesi halinde farklılık katabilecek. Diğer tarafta Greif kalede, Kluivert ve Niakate ikilisi stoper tandeminde, Abner solda, Nils sağda, Tesman, Morton ve Tolisso ortalarını görüyoruz. Nuama sağda, Fofana sol açıkta, Openda ileri uçta, Lyon'da 11 bu şekilde. Sadece Lyon değil tabi ama bunların hepsini konuşacağız. Playoff turu diğer maçlarına da bakacağız. Fenerbahçe'nin 11'ini konuşmak üzere Ahmet Konanç bizlerle. Ahmet Konanç hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk. Merhaba Berk. İyi yayınlar. Selamlar herkese. Fenerbahçe başarılar diliyorum. Herkes ilk 11'i tartışıyor değil mi?
0: Evet evet. Ne diyorsun?
1: Ya şöyle tartışmak istediğimiz bir şey arayacaksak çok şey tartışabiliriz. Yani Fenerbahçe'de İsmail Kartal bugün Talisca'yı oynatmasa yine tartışacağız. Nene'ye koysa bazıları ya Nene bir tane maç oynadı altı üstü. Ona mı güvendin? Bunca zamandır güvenmiyordun diyecek. Onu tartışacak. Bence İsmail Kartal'a saygı duymamız lazım. Burada ben şunu tartışırım. Maça başlangıç kadrosunu değil. Maçlar maça başlangıç kadrosuyla kazanılmaz ya da kaybedilmez. Bitmez. Ben mesela Gençler Birliği maçına hocanın en doğru kadroyla başladığını düşünüyorum. Lyon maçını düşünerek, rotasyon yaparak. Ama değişiklikleri zamanında yapmamasıyla eleştirdim. Bu maçta da maçın gidişatına göre değişiklikleri en kötü devrede yapmayıp yani yine 65'i 70'i beklerse o zaman eleştiririm. Mesela en çok Oğuz tartışılıyor değil mi Berk burada?
0: Evet.
1: Niye Nene yok, niye Oğuz var? E baba bu Nene'den, Nene'yi mesela daha düne kadar yerden yere vuruyordu herkes. Şimdi neden ilk 11'de Nene'yi bekliyor? Son maçta böyle bir şey yaptı, hareketlilik getirdi diye değil mi?
0: Evet, az önce de konuştuğum gibi.
1: Tamam peki Oğuz ne yaptı abi? Gençler Birliği maçının kaybedilmesinin sorumlusu Oğuz mu? Oğuz maça başlangıç planı olarak çok güzel bir performans ortaya koydu. İki tane enfes orta yaptı. Gençler Birliği ceza sahasında büyük tehlike yarattı Fenerbahçe. Üçüncü de harika bir şut çekti. Dönen topta tehlike devam etti. Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Bunu niye unutuyoruz? Yani orada da hocanın değişiklikleri geç yapması vesaire ve verilmeyen iki penaltı etkiliydi. Ama maça başlangıç performansı olarak tabelaya etki eden oyun olarak Oğuz Ankara'da gayet güzel oynadı. Nerede iyi oynadı? Son oynadığı maçta, sonradan girdiği bölümde. Demek ki İsmail Kartal Oğuz'un maça başlangıç performansını, Nene'nin de sonradan girdiği oyundaki performansını arıyor. Ben öyle okuyorum.
0: Yani okuduğun noktada tabii birbirlik beraberliğin rövanşında bu kadro tercihi nasıl olacak? Biraz da onu sorguladığımızda neler söylersin peki? Biraz daha detaylandırdığımda. Yani Konya ya maçı tamam. Değil belki ilk maç değil ama burası biraz da zor bir Lyon deplasmanı olduğu için haliyle bir de dezavantajlı skorla gidince o da düşündürmüyor değil tabii dinleyicilerimizi.
1: Öyle bak taraftan. Talisca o önde pres yapmaz. Greenwood yapmaz. Bir Muriç var önde pres yapan. Nene de pres yapmaz. Oğuz'un geri koşuları özellikle iyi konsantre olduğu maçlarda ve Oğuz'un maç başlangıcındaki oyunu öne yıkan performansı yüksek. Hocanın tercihini burada anlamlı buluyorum. Ama baktık Oğuz dökülüyor, bekleneni veremiyor. Hoca ikinci yarıya da diğer maçlarda yaptığı gibi Oğuz'la başlarsa, Nene'yi hemen sokmazsa ben o zaman eleştiririm. Onun dışında ben Fenerbahçe'nin ilk 11'ini, şey Asensio yok zaten, Kerem yok. Eldekilerle gayet normal buluyorum. Ha ben 4-3-3 bekliyordum. Kanti, İsmail, Gendouzi, Nene, Muriç, Greenwood ya da Nene, Lukaku, Greenwood bekliyordum. Şimdi hoca ilk 11'e birkaç haftadır Muriç'le başlıyor. Muriç'te kötü performans ortaya koymuyor. Ben Lukaku'yla oynardım ama hocanın Muriç tercihinin de bir forma adaleti düşüncesini ortaya koyduğunu yine düşünüyorum. Fenerbahçe için sevgili Berk, çok önemli bir karşılaşma. Kazanırsa yaklaşık 30 milyon euroyu yayın havuzu geliri ve ayak bastı parası olarak alacak. Üzerine de puan kazandıkça 40'ı 45'i bulabilir. Zaten bir de gruptan çıkarsa bir üst tura ekstra bir yayın geliri, ekstra bir prim, işte ekstra maçlar, stat gelirleri, maç günü bilet gelirleri 50 milyon euroyu aşabilecek bir gelir. Minimum 30 milyon euro. İyi bir para. Harcama limiti açılacak. Belki Rashford transferi için umutlar daha da artacak. Belki değil de kesinlikle artacak. Ama belki olacak, belki olmayacak. Önemli bir futbol gecesi. Fenerbahçe inşallah başarır. Geçemezse bile, çünkü karşımızda çok diri ve son maçta 11 oyuncusunu da rotasyona sokan, bu işi kafaya takmış ev sahibi Lyon var. Avrupa Ligi Fenerbahçe için zaten garanti. Fenerbahçe her şekilde Avrupa'da bu sene devam edecek. Beşiktaş da Trabzonspor da elenseler bile Konferans Ligi'nde devam edecekler. Ki ben Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde devam edeceğini düşünüyorum. İnşallah Ferencvaros karşısında 1-0'lık yenilginin rövanşında Macaristan'da Trabzonspor'umuz da yine tur atlar. Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek. 4 tane takımımız Avrupa'da olacak bu sene. Bu sene hepsinin de ülke puanına katkılar yapmasını diliyorum.
0: Senin bu yapıcı yorumuna, yorumunu yapıcı olarak karşılayıp, öyle görüp öyle yorumlayıp bu yorumuna katılanlar ve şaşkın olduğunu söyleyenler de var dinleyicilerimiz arasında.
1: Anlatma ya mı? Beni oralara çekme şimdi. Çekme.
0: Getirmeyin seni gibi. Ama yani ne güzel, güzel bak güzel Ahmet Konuş ne güzel. Bak ne güzel yapıcı yorum yaptı demiş adam. Ben bunu okuyayım Ahmet Konuş. Hep seni sinir mi edecekler yani? Ne güzel yapıcı bir yorum.
1: Tamam işte. Buna şaşırdılar, buna şaşırdık deyince de bu tahrike giriyor ya.
0: Muhammed Bey
1: yapmayın
0: diyor.
1: Yapmayın böyle ya. Beni ben, oralara ben çekmeyin ya.
0: Ben tahrik etmiyorum Ahmet Konaç. Muhammed Bey diyor. en son Rashford'ı bekliyordu diyor bir dinleyicimiz. Rashford eğer, zamanı mı var? Biraz bekleyeceğiz mi? Peki Rashford diyordun ya videonda.
1: Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi bekliyorum dedi bana Rashford. Kapıyı evet. Açtı, kafayı uzattı. Eğer bugün Fenerbahçe kazanırsa YouTube kanalımda maç sonundaki canlı yayınımda tarihe geçecek Rashford 2 filmini çekeceğim. Bakın kapıdan nasıl girecek.
0: Rashford'la mı konuşacaksın?
1: Sürpriz. Yeter peki. Ki Fenerbahçe bu akşam turu geçsin. Şarkılar, yine, türküler yine yazdım.
0: Yine bir röportajın var yani Ahmet Konaç.
1: Prodüksiyonlar yaptım.
0: Peki abi bize de söyle de biz de yayında son dakika olarak verelim o zaman. Senin Rashford işte. Röportajını. Hayır ama yani söyledim hemen da. Hemen haberimiz olsun yani bizim de Ahmet abi. Biz de takip edebilelim.
1: Peki, Fenerbahçe maçı kazanırsa YouTube kanalımdaki canlı yayınımda tarihe geçecek Rashford 2 filmini herkes yayının hemen başında izleyebilir.
0: Peki, beklemedeyiz abi. Teşekkür ediyorum Ahmet Konaç. O meşhur kahkahaların. O zaman ben bu kahkahanın üzerine şöyle bir müzikle seni uğurlayayım, olur mu? Özlemişsindir.
1: Hiç de özlemedim ya.
0: Neden?
1: Son 2 senedir playoff'ta dinliyoruz. Bu gece de dinleyeceğiz.
0: Abi,
1: Rashford'um benim.
0: Peki Rashford diyorsun. Peki teşekkür ediyorum Ahmet Konaç. Rashford diyor başka bir şey demiyor. Şampiyonlar Ligi diyoruz. Şampiyonlar Ligi müziği diyoruz. Başka bir şey demiyorsun. Selamlar saygılar Ahmet abi. Sağ ol var ol. Ahmet Konaç'la konuştuk. Onun değerli yorumları bizlerle birlikte oldu. Diğer tarafta değerli yorumlarıyla bizlerle birlikte oldu. Diğer tarafta İbrahim Yavuz'a döneceğim. İbrahim Yavuz'la konuştuktan hemen sonra Murat Aşık'a döneceğiz. Murat Aşık'la değerlendirmemiz olacak. Onunla maç önünde değerlendiriyor olacağız. 5 dakikalık 6 dakikalık bir bölümde İbrahim Yavuz'a döneceğiz. Şöyle bir hızlıca onu da arıyorum. Ona da ulaşmaya çalışıyorum. İbrahim Yavuz hoş geldin. Selamlar.
2: Merhabalar. Hoş bulduk.
0: Fenerbahçe'de 11'i nasıl gördün diye hızlıca gireyim. Maça da çok yaklaştığımız
2: ya
0: anlarda.
2: Ya ben de büyük ayak kırıklığı ama çok da merak ediyorum açıkçası. Yani uzun zaman sonra bir maçın skoruyla ilgili bu kadar hem endişem hem de merakım var yani.
0: Merak kısmı tamam anlayabiliyorum. Endişe kısmına ve hayal kırıklığı kısmına biraz değinmek istiyorum.
2: Ya senin. Denedin ya aynı bu bahsettiğin oyuncularla aynı sistemle daha yakın tarihte bir şey denedin. Başarısız oldun ya. Orta sahada sayısal anlamda seni zor durumda bıraktılar ya. Talişka'yla eksik bıraktılar ya. Daha yeni denemişsin ya. Bir olursa bende büyük sürpriz olacak.
0: Dinleyicimiz diyor ki Fenerbahçe elenirse manşet hazır. İsmail Kartal Vedat'ın arkasında güçlü bir orta saha yerine Talişka ile çıktı. Bu futbol aklı buraya kadarmış denecek diyor. O zaman sen de biraz ona yakın konuşuyorsun orta saha kısmından yaklaşarak.
2: Bak, inanılmaz bir tercih ya. Bak, inanılmaz bir tercih ama futbolda her şey var tabii ki. Yani her şeyi yanlış yaparsın o gün bambaşka bir oyun ortaya çıkar. Alırsın götürürsün yani ama şu düşünce yanlış şimdi bu analizi. Ben bir tane işte eski futbolcu arkadaşlarımla konuşuyorum şimdi telefonda. Daha bir kişiden mantıklı bir şey dinleyemedim. Yani hani mesela bizim göremediğimiz ama sonuçta aklın yolu bildi mi? Yani 3 aşağı 5 yukarı şey değildi sonuçta. Yani bilinmeyen bir denklem değildi mi? Yani 3 aşağı 5 yukarı herkesin oyunla ilgili bir öngörüsü var.
0: Tabii.
2: herkesin ortak söylediği şey, orta sahada bir önceki maçta

0: sayısal anlamda hem de Talisca'nın takım savunmasına katkı sağlamadığı oyunlarda yaşadığın o eksiklik, o problem, bunlar varken bunu bir de yeni deneyimlemişken bir de aynı şeyle planlama yapmak yani mantıklı gelmiyor. Ama tabii ki futbolda her şey olabilir. Çıkar oyun bambaşka bir yere gidebilir ama düşüncede ve bir önceki karşılaşmada pratikte bu kadar başarısız olmuş bir sistemin üzerinde planlama yapmak deplasmanda çok mantıklı değil. Ama bu iş Fenerbahçe adına çok kötü giderse yani İsmail Kartal aslında bu planlamayla kendi sonunu da getirir. Hani kaybedebilirsin ama böyle kaybettiğinde bunun telafisi olmaz. Çünkü bu göz göre göre bir risktir yani. Şimdi orta sahada sayısal anlamda bir tane enerjisi yüksek oyuncuya ihtiyacım vardı. Bilmiyorum bakalım ama yani çok da şey yapmak
1: peki,
0: istemiyorum.
1: Beklentini şu açıdan merak da ediyorum dedin. O da önemli.
0: Yok, beklentini yani, şu açıdan. Çünkü bizim bir öngörümüz var. Ama oyun öyle bir yere çıkar ve İsmail Hoca bize maç sonu öyle bir planlama anlatır ki biz deriz ki biz buradan bakamamışız oyuna deriz. O da bizi aydınlatmış olur derim. Öyle bakarız yani.
1: Peki. Böyle derim diyorsun. Devre arasında
0: yani
1: da konuşacağız.
0: Bu benim sadece kendi yorumum da değil. Yani hem yorumculuk yapan hem eski futbolcu hem şu an teknik direktörlük yapan 5-6 arkadaşımla konuştum. Hatta bunu üst seviyelerde de deneyimlemiş insanlarla konuştum. Merak da ettim. Yani yanılıyor da olabiliriz belki. Yani bizim düşüncemiz doğru diye bir şey yok. Ama onlardan da benzer yorum dinledim. Yani herkes endişeli bu kadroyla ilgili. Tabi burada belirleyici olan iki oyuncunun hepsi çok önemlidir ama Talisca ile Uzunler performansı çok belirleyici olacak. Eğer beklentinin altında kalırsa Greenwood'un da takım savunmasının eksik kaldığı bir oyunda paramparça ederler seni yani. Tanınmaz hale getirir takımı bir anda yani. Üç oyuncunun özellikle takım savunmasına katkı sağlamamız. Ama topa sahip olursun. Oyunu üçüncü bölgede oynarsın. Bu oyuncuların da yeteneğiyle oyunu başka bir yere götürsün. Eyvallah ona bir şey diyemem yani. Umarım o ikinci söylediğim gerçekleşir.
1: Peki. İbrahim Yavuz merakla bekliyoruz ve devre arasında da yine konuşacağız.
0: Oynanan bir içeriği görelim. Evet.
1: Özellikle ne dedin, ne oldu kısmında. Sen de zaten
0: evet,
1: biraz böyle biraz tereddütlü ya da temkinli konuşma sebebin devre arasında da görüşecek olmamız bence. Ne dersin?
0: Tabii kesinlikle. Kesinlikle. Bir bakalım. Yani biz evet öyle düşünüyoruz ama bir görelim İlker oyunu. Plan ne? Oyun nereye gidecek? Devre arası bir daha değerlendirelim.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ ol.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Saygılar. Sağ ol. İbrahim Yavuz'la konuştuk. Onun da görüşünü aldık. Radyo Gol'ün kıymetli isimlerinden İbrahim Yavuz bizlerle birlikteydi ki onunla değerlendirdiğimiz bölümün hemen ardından Murat Aşık'a döneceğiz. Murat Aşık'la konuşacağız. Murat Aşık'la maç önünü değerlendireceğiz ki onun da maç önü programı Sports Digital'de az önce bitti. Canlı yayında Murat Aşık bu maçta önemli olan ilk golü atmak diyordu. Orada az önce yaptığı yorumda daha fazlası ne, neler söyler, neler aktarır merakla bekliyoruz. Tabi Murat Aşık'la da konuşacağımız bir bölümümüz olacak. Murat Aşık eğer uygunsa onu alalım. Murat Aşık selamlar, saygılar, hoş geldin.
2: Selamlar Berk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Sports Digital'de ilk gol kilidi açar dedin. Detayları neler, daha fazla neler söylersin? Özellikle onu da yayında böyle kimle de Express kısmında aktardım yorum olarak.
2: Yani şöyle belki yani ilk gol atmak büyük avantaj ya da onu çevireyim ilk golü yememek büyük avantaj. Çünkü iki takım da hani skoru bulduktan sonra arkada alan bulduğunda daha da etkili olabilir. Gerek Fenerbahçe gerek Lyon. Tabii bizim temennimiz ilk golü Fenerbahçe çınlatıp arkada daha fazla boşluk yakalaması. Ki bu da çok olağan dışı bir durum değil. Ama aynıları Lyon için de geçerli. Lyon'un ben maça baskılı taraftarının da desteğiyle daha baskı yaparak başlayacağını düşünüyorum. O ilk 10-15 dakikalık şeyi atlatırsa Fenerbahçe takımı, baskı mı diyelim artık ona, bir fırtına mı diyelim. Ondan sonrası daha lehine gelişebilir. Daha tecrübeli Fenerbahçe. Biz oyuncuların sayılarını çıkarttığımızda yani sadece Ederson 86 kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkarken Lyon'daki bütün yani oyuncuların toplamı 73 Şampiyonlar Ligi'ne çıkan. Yani Fenerbahçe'de 263 bu sayı. Fenerbahçe çok daha tecrübeli. Yani durumu ve krizi çok daha pozitif şekilde yönetebilir. Ama çok zor maç. Kolay değil. Ama işte 1.90 dakika arkasında Şampiyonlar Ligi var. Umarım her şey planladığımız, düşündüğümüz, umut ettiğimiz gibi olur.
1: Bunun yanında 11'i de çok konuştu. Kimi yine olumlu düşünüp böyle çıkması daha iyi. Demek ki ileride daha fazla etkin olmayı düşünen bir İsmail Kartal var dedi. Kimi ise orta saha çok zayıf dedi. Neler söylersin?
2: Ya İsmail Hoca ya zaten iki opsiyon vardı. Ya İsmail'i bir orta saha yapıp daha sert başlayacaktı orta sahada. Ya da şey ya Oğuz ya da Nene'yi kullanıp ki Oğuz çok kişinin aklına gelmemişti ama Hani hepimiz Nene diyorduk. İşte Nene'yi kullanıp hani daha ofansif kendi oyununu yansıtacaktı. Şunu

0: da düşünüyor olabilir. Ya biz zaten savunmada problemliyiz. Kolay da gol yiyoruz. Artı yoruldu savunmamız. Üst üste sürekli aynı dörtlü oynuyor. Hani biz daha önde basalım, daha önde oynayalım, daha ofansif oynayalım, çok kalemize getirmeyelim demiş de olabilir. Ya bunun şeyi yok. Siyahı beyazı yok. Bu gri. Herkesin kendi yorumuna göre değişir fikri. Ben olsam ben mesela İsmail'li bir orta sahayla başlardım. Daha dinamik başlardım. Ama hocamızın tercihi böyle. Hocamız sonuçta antrenman yapıyor. O analiz yapıyor. İnşallah da yaptığı analiz ve çıkarttığı 11 onu haklı çıkartır.
1: Lyon tarafından nasıl bir 11, bu 11 ile beraber nasıl bir oyun bekliyorsun?
0: Bence onlar aynı 11 ile çıkıyorlar. Bu hafta sonu dinlendirdiği 11 bu. Hiç değişiklik yok. Bir parça daha tabii Kadıköy'e göre daha baskılı başlayacaklardır. Yani iç sahada şu anda da televizyonun tribünlerde gösteriyor. Çok büyük bir kalabalığa karşı oynanacak maç. Ve Lyon işte böyle mesela bir Monaco maçı olsaydı bu kadar etkilemez taraftarı. Ya orada zaten taraftar maçı şey olarak geliyor, seyirci olarak geliyor diyeyim. Hani o seyirci taraftar farkı. Lyon'da biraz daha ateşli grup. Evet. Taraftar grubu. Ve 50-55 bin oynuyorlar ortalama zaten. O gücü kullanmak isteyecek. Yani Lyon'un en büyük artısı. Ya biz nasıl Kadıköy'de başladık maçı hatırla. O maçın da devre arasında konuşmuştuk. Ya büyük bir baskı. Taraftarın da takımla beraber yüklenmesi. Bugün aynısını Lyon yapacak. İşte orayı iyi geçirmek, iyi atlatmak gerekiyor. Belki biraz topu ayakta tutarak atlatmak gerekiyor. Ya umarım Lyon istediklerini yapamaz. Öyle diyeyim. Çünkü istediklerini yaparsa Fenerbahçe için sıkıntılı bir durumda oluşabilir maçta.
1: Dediğin gibi gerçekten çok ateşli orası. Çünkü az önce stadyumdan bir bağlantı yapalım dedik. Hatta az sonra maç başladığında yine gideceğiz. Erhan Alveroğlu'na uzandık basın tribününden. Onunla yaptığımız bağlantı sırasında bir ara duymadık Erhan Alveroğlu'nu. Fenerbahçe tam da sahaya çıkarken.
0: Evet. Çok 61 bin kişilik stat. Ben baktım hani bir önceki maç 57-58 bin kişi varmış. Ya bugün de o civarda vardır. İşte 2000-2500 Fenerbahçe taraftarı. Hadi aradakilerle 4000 diyelim. Yani 50 bine yakın Lyon taraftarı olacak. Onlar da çok ihtiyacı var. Özellikle maddi olarak oraya giriş çok önemli onlar için. Şu anda kulübün finansal durumu iyi değil. Çok iyi bir hocaları var. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bize göre en büyük artıları hocaları. Ben onun için takım olarak bizim daha iyi takım olduğumuzu düşünüyorum. Onların daha iyi demekten çok daha tecrübeli bir hocaları var. Yani Milan'ı çalıştırmış, Roma'yı çalıştırmış. İşte Shakhtar'la Şampiyonlar Ligi oynamış. Bir hocaları var. En çok dikkat etmemiz gereken kişi bence Paulo Fonseca. Yani takım bir şekilde çözdü. Hoca kenarda çok etkili bir hoca bu arada. Diyorum ya umarım bizim hayal ettiğimiz yani hocamızın daha doğrusu hayal ettiği değil mi? Hocamızın planladığı her şey olur. İşler yolunda gider. Maçın sonunda da çok özlediğimiz Şampiyonlar Ligi'ne kavuşuruz. Ama hiç kolay olmayacak. Yani ben böyle bazıları çok kolay olacakmış gibi 3 atarız, 5 atarız, 4 atarız. Ben hiç öyle bir maç olacağını düşünmüyorum.
1: Yani bir tarafta işte eşitlikle gittiğimiz bir golün yeteceği bir karşılaşma ama diğer tarafta da dezavantajlı olarak 1-1'le kendi evimizdeki avantajı fırsata çeviremeyerek ilk maçta
0: işte
1: böyle
0: gittiğimiz maç. Ya işte buralara hele deplasman golü şeyde evet. Kalktığı için ya 1-0'da olsa galibiyetle gitmek çok değerliydi
1: aynen
0: bence.
1: Aynen öyle, doğru.
0: Ama olmadı. Şimdi oraya dönüp yani geçmişi değiştiremiyoruz. Umarım geleceği değiştirebiliriz istediğimiz şekilde ya da şekillendirebiliriz. Tüm beklentimiz, tüm dualarımız o şekilde ve tabii oyuncularımızın dikkatli olması lazım. Yani kart işi sıkıntı olabilir Fenerbahçe için bugün. Biraz dikkatli olmalarının gerektiğini düşünüyorum ben. Peki.
1: Murat Aşık çok teşekkür ediyorum aktardıkların için.
0: Ben teşekkür ederim Berk'cim.
1: İyi yayınlar dilerim. Selamlar saygılar. Görüşürüz. Abi. Sağ ol var ol. Sağ ol Murat abi. Murat Aşık'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu ki onunla konuştuğumuz bölümde de o da detayları, fikirlerini aktardı. Fenerbahçe bu maçta ne yapıp ne edip ilk golü yemeyecek. İlk golü yiyip 5-10 dakika içinde cevap veremezse her geçen dakika artık aleyhine işler. Çünkü stoperler yakalanırsa açık alanda geçmiş olsun Fenerbahçe demiş. Mete Bey'in yorumu bu şekilde. Peki Mete Bey'le birlikteyiz. Mete Bey'le konuştuk. Ve hızlıca sizlerden gelen mesajları da öğrenelim. Sizlerden gelen mesajlarda fikirlerinizi de görelim diyeyim. Hatta öyle ki Fenerbahçeli taraftarlar 0212-273-1010 an itibariyle dinleyici hattını sizlere açtık. 0212-273-1010'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Aynı zamanda arayabilirsiniz. Dinleyici hattını size açtık an itibariyle. Maç başladığı ana kadar hatta başladıktan 1-2 dakika sonrasına kadar dahi bu geçerli dakika skora girene kadar. Şöyle bir bakıyorum hemen. Orada bir problemimiz var mı? Bir problem var mı telefon hattımıza? Yok. Arayabilirsiniz. 0212-273-1010 mesajlarınızı iletin lütfen. Ve aynı zamanda 0212-273-1010'dan bizi arayabilirsiniz. Dinleyici hattı kısmını an itibariyle şöyle bir açtık. Telefon gelirse bir diğer bağlantıya kadar sizlerden görüş alacağız. Bu dakikalarda telefon bağlantılarına çok hazır değilsiniz. O açıdan yaklaştığımızda telefon bağlantılarına çok hazır değilsiniz ama o açıdan yaklaştığımızda hiç telefon görmüyorum. Hiç telefon olmadığını görüyorum ama hemen bir dinleyicimiz aramış mesela. 88-89 bizlerle. 88-89 hoş geldiniz, selamlar.
2: Herkese iyi akşamlar dilerim.
1: Buyurun tanıyalım.
2: Bir Türk vatandaşı olarak, bir Galatasaraylı olarak
1: evet.
2: Fenerbahçe canı gönülden başarılar diliyorum. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne gelirler. Umarım iki Türk takım olarak orada mücadele ederiz ve umarım başarıyla sonuçlanır bu akşam. Herkese iyi akşamlar dilerim.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir Galatasaraylı, bir Türk vatandaşı olarak Galatasaraylıyım ve Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum dedi. Gelen mesajlar da var ama aramaları 0212-273-1010'dan sizler mesajınızı gönderdiğinizde cevap vereceğiz. 0212-273-1010 lütfen oradan da arayın ve mesajlarınızı gönderin diyeyim. Dinleyici hattını açtık. Dinleyici hattında 0212-273-1010'dan bizleri arayabileceğinizi tekrar hatırlatayım. Statları ihtişamlı ama bizim oyuncular da tecrübeli. Baskıyı kaldırırlar. Talişka'dan ceza sahası dışından gol bekliyorum. İlimdar Kadiroğlu demiş. İlimdar Kadiroğlu mesajını bizle paylaşmış. Ve farklı bir adınız var. Selamlar diyelim bizler de. Güzel bir adınız var diyelim. Fenerbahçe'ye tur için başarılar dilerim. Oranlarda Lyon 1.97, Fenerbahçe 4. İşimiz zor ama imkansız değil demiş. Oranlarda durum böyle demiş. İhtimale böyle bakıyorlar demiş. Peki beraberlik de 3.72. Onun da bilgisini verelim tabi. Fenerbahçe özelinde Aykut Bey bunu söylüyor. Ne yapıp ne edip golü yemememiz gerekiyor demiş. Mete Bey doğru söylüyor demiş. Bak dinleyicimizin mesajına dinleyicimizden destek. Peki hızlıca gelen mesajlara bakıyorum. Galatasaray'da neden transfer yok söyler misiniz demiş. Konuşuruz onu da detaylandırırız ama 2 dakika sonra Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi artık kaldık mı kalmadık mı final karşılaşması, playoff turu var. Oraya gideceğiz, orayı konuşacağız ama Galatasaray'da söz bugün. Orada oyunun sakin kaldığı bir an olursa orada değerlendirelim, orada konuşalım. İsmail Kartal'a döneceğim. İsmail Kartal'la yapılan bir röportaj var yayıncı kuruluşta. İsmail Kartal neler söyledi maç öncesinde, oraya bir dönelim. Çok iddialı konuştu. Beklediğimiz konuşmalar esasında, güzel konuşmalar. İsmail Kartal'ı dinliyoruz. Kısa bir röportajı vardı yayıncı kuruluşla.
3: Teşekkürler. Mücadele öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal yanımızda. Başarılar diliyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Taraftarlar da 2-3 saat öncesinden geldi burada, desteklemeye başladılar. Neler söylemek istersiniz?
4: Bu akşamki maç bizim final maçımız. 18 yılın hasretini bu akşam burada oyuncularımla birlikte yapmış olduğumuz toplantılarda, çalışmalarda buna son vermek istiyoruz. Bütün taraftarlarımızı, bütün camiamızı mutlu etmek istiyoruz. 1.90 dakika veya 1.120 dakika sonunda burada Şampiyonlar Ligi'ne girebilmemiz hem camiamız hem taraftar hem de ülkemizi çok mutlu edeceğinizi ve ülke puanına çok büyük katkılar sağlayacağımızı biliyoruz. Burada galip gelmemiz, Şampiyonlar Ligi'ne devam etmemiz, şampiyonluk yolunda da bize ligde çok büyük motivasyon kaynağı olacak. Hem maddi hem manevi anlamda buna ihtiyacımız var. Bunu da bu akşam gerçekleştirmek için oyuncularımızla birlikte hep beraber elimizden gelen en iyisini yapmayı planlıyoruz.
3: Biz de tüm kalbimize inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Başarılar dileriz. İsmail Kartal'ın görüşleri bu şekildeydi. Söz.
1: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve kaldığımız yerden devam ederken diğer tarafta Levent Mercan'ın açıklamaları vardı maç önünde. Konuşan futbolcu da Levent Mercan'dı. Final maçı, takım olarak her şeyimizi koymak istiyoruz bu final maçında dedi Levent Mercan. Bakalım devamında neler söylüyor Levent Mercan. Karşılaşma başlamak üzere, öncesinde futbolcuları ve aynı zamanda İsmail Kartal'ı dinliyoruz.
3: Başarılar diliyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Taraftarlar da 2 saat öncesinden stadyuma geldi, size destek veriyorlar. Neler söylemek istersiniz?
5: Neler söylemek isterim. Bugün bizim için çok önemli bir maç. İlk maç 1-1 geçti. Bugün final maçı, son maç. Bu maçı her şeyimizi koymak istiyoruz takım olarak. Seyirci, taraftarlarımız için her şeyi koymak istiyoruz. Onlar buraya sağ olsun geldiler. Her zaman destekliyorlar bizi. Allah'ın izniyle biz de bu turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne katılırız.
3: İlk maç 1-1 sona ermişti. Hem orta sahada, aslında hücum ve savunmada da kıran kırana bir mücadele vardı desek yeridir. Taraftar da inanılmazdı Kadıköy'de ama bu maç nasıl bir maç bekliyorsun taktiksel anlamda? Her iki takım adına da soruyorum.
5: Ben şimdi bizim taktiğe tabii, çok girmeyeyim tabii ki maç öncesi. Ya iki takım da elinden geleni yapacaklardır. Onlar da öyle kaliteli bir takım. Ama biz kendimize inanıyoruz. Hocalarla, tüm ekiple iyi çalıştığımızı düşünüyoruz 3 günde. Onun için inşallah bu maçı alacağız biz.
3: Çok teşekkürler Levent. Başarılar diliyorum.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve devam ettiğimiz noktada karşılaşmanın artık başlayacak kısmındayız. Saniyeler içerisinde başlayacak dediğimiz anda karşılaşmanın başladığını görüyoruz ve karşılaşmada 11'leri tekrardan hatırlatalım. 11'lere tekrardan bakalım. Öyle dönelim. Bir Lyon'a bağlantı yapacağız. Lyon'da stadyumdan dinleyeceğiz ilk dakikaları. Erhan Alveroğlu'ndan dinleyeceğiz ilk dakikaları. Ondan oradaki detayları almak kıymetli olacak. Ve şöyle bir dönüyorum hemen hızlıca. Lyon'a, stadyuma, Fransa'ya. Ama o sırada Fenerbahçe'nin 11'ini sizlere şöyle hızlıca aktarayım. Lyon'un 11'ine tekrardan bakarız. Pek de değişiklik yok orada da. Ederson kalede, Semedo, Brown beklerde, Ake, Şikriniyar, Stoper tandem. Bir de Kante, Gendouzi, Talişka üçlüsü orta alandayken Greenwood sağda, Oğuz solda, Muriç ileri uçta Fenerbahçe'de. Karşılaşmada ikinci dakikadayız. Orta alanda geçen bir oyun var ama ben böyle diyorum. Belki de Erhan Alveroğlu daha farklısını görüyor. Daha farklısını aktaracak bizlere. Daha farklısını söyleyecek bizlere. Erhan Alveroğlu hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum Berk.
0: Oradan senden...
1: Maç başladım.
0: Evet, senden dinleyelim isterim. İlk dakikaları ne
1: maç
0: görüyorsun?
1: Maç başladı. Lyon taraftarının ciddi bir desteği var. Fenerbahçeliler de tabii tezahüratlarını yapıyor ama 60 bin kişilik stadın yaklaşık 5 bini Fenerbahçeli, 55 bin Lyonlu var. İlk 2 dakika boyunca, daha öncesi de dahil, hiç susmadılar. Fenerbahçe geride 4'lü diziliş, önde 3, forvette de 3'lü dizilişle oyunu sürdürüyor. Dediğimiz gibi ön tarafta Talişka, Vedat, Greenwood ve bu arada bir tehlike var. Faul. Hakeye faul yaptığını belirledi Openda'nın hakem. Gergin bir pozisyon olabilirdi. Düzeltiyorum. Greenwood, hı hı. Vedat, Oğuz üçlüsü var ön tarafta. Talişka, Gendouzi ve Kante orta sahada 8 numara olarak yardımda bulunuyor. Bu aslında az evvel bahsettiğim oyunu istediğinin bir göstergesi. Uzun toplarla gitmek istiyor Fenerbahçe. Ederson'un vuruşlarından anladığım o. Şu an orta sahada bir faul oldu. İlk maçta da sert bir maç izlemiştik. Openda şikayet etmişti sertlikten. Kerem Aktürkoğlu şikayet etmiştik sertlikten. Bugün de biraz sert başladı maç, söyleyelim yani.
0: Peki. Fenerbahçe'de biraz da Lyon tarafıyla savunma arasında Ake'nin yerde kaldığını da az önce hatırlatalım mesela bir mücadelede, senin de söylediğin gibi. Geçen bir mücadele an itibariyle görülüyor. Tabii orta alan dedim ama biraz da Lyon'un önde basmaya çalıştığı dakikaların içerisindeyiz sanki Fenerbahçe'de.
1: Ya öyle, ama Fenerbahçe genelde Ederson'un topu uzun atışlarıyla, şimdi bir faul verdi hakem. Aslında top rakipteydi, Lyon'daydı. Ederson'un geri dönüşlerden uzun vuruşlarıyla bir hani kontra hücum yakalamak istiyor. Savunma arkasına sarkmak istiyor Fenerbahçe. Bu bir taktik olabilir. Bir yandan da Olympique Lyon'un ön alan baskısında pas imkanı bulamayan Fenerbahçe'nin Ederson'a dönüşü olarak da yorumlayabiliriz.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Erhan Alveroğlu. Oradan aktarmak istediğin farklı bir şey olur mu? Stadyumdan gözümüzden kaçan detaylarla ilişkin.
1: Valla şu an için her şey normal. Beklediğimiz gibi diyor. Oğuz soldan bir atak yapıyor şu anda. Vedat boştu. Çok korner oldu. Talişka yani.
0: Tabii sana çok çok daha erken geliyor.
1: Savunma önce müdahale etmese gol olacaktı.
0: Senin şahit olduğuna.
1: Şu anda maçın heyecanı son hızla devam ediyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol.
1: Arşi Brown ortaladı. Talişka tam ayağını koyacakken rakip korneri attı ama şimdi bakıp out verdi hakem, vardan bakıp.
0: Peki. Teşekkür ediyorum Erhan Alveroğlu. Fransa'ya selamlar, basın tribününe selamlar. Sağ ol, var ol. Fenerbahçe'de Erhan Alveroğlu'nun bahsettiği o pozisyonu, tabii bir 30 saniye haliyle yurt dışından ve tabii bir tarafta da stadyumda yerinde takip ettiğinde, bir Kadıköy'den stüdyoya, Kadıköy'den değil de Kabataş'tan ya Dolmabahçe'den stüdyoya, İşte Seyran Tepe'den stüdyoya, Ramspark'tan stüdyoya gelen o işte yayın akışında bir 10-15 saniyelik gecikme oluyor. Bunu da biliyoruz. Tüm bunların yanında biraz da onun anlattığı o pozisyonu yaklaşık bir 30 saniye, 20 saniye kadar geç gördük. Oradan ilk etapta Fenerbahçe'nin de tehlikeli ataklarla gelmeye çalıştığını aktaralım. Selam Berk, Oğuz Aydın sürpriz mi oldu demiş. Sürpriz oldu biraz. Berk Bey iyi geceler, kolay gelsin, şansınız bol olsun. Fenerbahçe bu kadroyla elenmese çok iyi olur demiş. Kadro berbat demiş dinleyicimiz. Böyle görüyor.

Yılmaz Bilge. Taksici dostumuz, taksici dinleyicimiz Yılmaz Bilge'nin mesajı bu şekilde. Bilmiyorum Fenerbahçe için böyle düşünüyorsunuz ama neler görürüz, neler aktarırız göreceğiz Fenerbahçe özelinde. Şimdi hızlıca ben Ömercan Özmen'e döneceğim. Ömercan Özmen'le konuşacağım. Onunla değerlendirdiğimiz bir bölüm olacak ki hızlıca ona da dönelim. Onunla da bu karşılaşma özelinde bir bölümü ilk yarı

0: Bunlar liginde playoff turunda ikinci maçta Lyon'daki Fransa'daki ikinci ayakta içeriye doğru yapılan ortada Talisca'da kaldı top. Talisca açı bulamıyor. Topu hızlıca uzaklaştırıyorlar. Şimdi bir kontra atak şansı mı? Hayır. Top çok arkaya düştü. Semedo her şeyden önce hızlı koşuyor topa ama dengesini kaybediyor Taç. Çok kötü yerde top kaybettik. Arkadaşlarından özür diliyor Semedo. İçeriye doğru uzun bir taç atışı kullanıldı. Ederson'a kadar geldi top. Ederson orada topu iyi kontrol ediyor. Hemen yanındaki Skriniar oynuyor. Önde baskı kurmak isteyen Lyon'a karşı Skriniar uzun bir top oynuyor. O uzun top Kante'ye geliyor. Kante topla buluştu. Talisca'yı gördü. Talisca orta alanda, Lyon yarı alanı orta bölgelerinde. Talisca'nın ortası en sola Oğuz'a. Oğuz şimdi bir oyuncuyu geçti. Oğuz içeriye doğru baktı. Orta mı açacak? Hayır. Vedat'la paslaştı. Vedat'tan Genduzi'ye. Genduzi'nin şutu savunmada kalırken Archie Brown hata devam ettirecek. Şimdi Archie Brown'la sol taraftan gelişen bir Fenerbahçe hata daha var. Ve aynı zamanda tüm bunlarla 7. dakikayı geride bıraktığımız 8. dakikanın içerisinde olduğumuz anlardayız. 1-1'lik ilk maç, 0-0'lık şu anki karşılaşmada yine gol sesi yok, onu aktaralım. Ve Ömercan Özmen bizlerle diyelim, Ömercan'a uzanalım. Ömercan hoş geldin, selamlar.
1: Selamlar, belki hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ne diyorsun ilk 6-7 dakikalık bölüm için karşılaşmada ve 11'leri nasıl gördün? Kadro tercihini nasıl gördün? Neler söylersin? Söz sende.
1: Tabii ilk 6-7 dakika için biraz denge var ama Fenerbahçe sanki biraz daha önde başladı diyebiliriz Lyon'a göre. Ki zaten biraz da ilk maçta biraz böyle gitmişti. Lyon biraz daha geçişti.
0: Bu arada Lyon'dan iyi bir şut geldi, Ederson çıkardı. Ederson çıkarıyor. İyi şut geliyor. Lyon tehlikeli geliyor şu dakikalarda. İlk maçta da çok öne çıkan bir isimdi. Fofana'nın şutu. Ceza sahası dışında, ceza yayının tam üstünde ama Ederson köşeye iyi uzanıyor. Skriniar ve Semedo'nun da arasından giden bir top, bir şut. Şimdi bir köşe vuruşu kullanılacak. Bu defa Nuamah var topun başında. Onun yanına kadar gelen bir isim de Openda ama içeriye doğru ortaladı. Kafa vuruşu, top dışarıda. Top dışarıda ama köşe vuruşu bekliyor. Lyon'lu oyuncular ısrarla bekliyor hem de. Bakalım var mı yok mu? Vedat'tan çıkmış, köşe vuruşu olması gerekiyor esasında. Ama çok da kurcalamayalım buraları mı diyelim, yoksa kurcalayıp çok da iyi olmamış, haksızlık olmuş mu diyelim. Karşılaşma özelinde hakemin yanlış karar verdiğini söyleyelim en azından. Orada hak kısmında bunu gözetmeden geçmeyelim. Ve diğer tarafta 10. dakikanın içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Bir kafa vuruşu vardı Lyon'da. O kafa vuruşunda top Vedat'tan dışarıya çıkmış gibi gördüm ben. En azından bir açıdan öyle izledim. Karşılaşmanın hakemi Fenerbahçe'ye verdi topu. Hızlı başladı oyun. Lyon yarı alanında, Lyon topa sahip oldu. Tam çıkacakken orada Nuamah ve aynı zamanda eşleştiği isim Archie Brown karşı karşıya geldi. Archie Brown'un müdahalesinde Nuamah yerde kaldı. Archie Brown'dan da bu müdahaleleri görüyorduk. Biraz sert bir müdahale. Tam da dizinin altına geliyor müdahale Archie Brown'dan. Çok sert girmiş, öyle söyleyebiliriz. Bir uyarı aldı karşılaşmanın hakeminden Archie Brown kart yerine. Onu da aktaralım. Maruzia Mariani'den, İtalyan hakemden. Ömercan sözünü böldüm ama ataklarla böldüm. Dakika skorunda kültürü bu. Söz tekrar sende.
1: Tabii ki. Yani şöyle, bu tip Lyon tehlikelerine çok dikkat etmek lazım. İlk maçta da zaman zaman görmüştük bu tür tehlikeleri Lyon'dan. Ancak işte ön tarafta hem hızlı hem yetenekli ayakları var. Uzaktan yokladılar. Ederson iyi çıkarttı. Sonrasında bir köşe vuruşu. Orada da konsantrasyon çok yüksek olması lazım. O toplara da vurdurmamak lazım. Tur çok kritik. Dediğim gibi iki takım da dengeli ve aslında kendi oyunlarını sahaya yansıttığı sekanslar yaşıyor. Bunu Lyon için de söyleyebiliriz. Fenerbahçe için zor bir karşılaşma olacağı benziyor. Bir de işte bu tür sert müdahaleler, erken 10 kişi kalmak, bu tip durumlar çok tehlikeli. Özellikle bu tip Avrupa arenasında Fenerbahçe'nin bir yandan buna da dikkat etmesi lazım. O konsantrasyonu ve psikolojiyi de yönetmesi gerekiyor. İlerleyen dakikalarda biraz daha fazla topa sahip olabilir gibi duruyor Fenerbahçe. Yani top Lyon'dayken 4-4-2 karşılıyoruz. Biraz daha kanatları kapatmaya çalışıyoruz ama İşte o kenarda hem Fofana hem Nuamah çizgiye baskı

0: Daha sonra içeri doğru çok iyi dribling yapıyorlar. Yine merkezde Openda işte stoperlerimizin arasına zaman zaman Skriniar, Semedo arasına çok önemli koşular atabilir. Çok tehditkar bir takım Lyon. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi Fenerbahçe topa sahip olma sürelerini arttırdıkça, ön tarafa biraz daha yüklendikçe daha güvende hissedecektir. Ama tabii hem Asensio'nun yokluğu, işte hem Kerem'in yokluğu bir yandan. Bilmiyorum, bugün bir Oğuz Aydın tercih oldu İsmail Kartal tarafından, ama yeni Nene kulübesinde onun da takıma kattığı enerji fena görünmüyordu son oynadığı süre bulduğu maçlarda. Orada da bir değişik bir tercih var. Ama tabii sertlik de göstermek lazım. Bir yandan işte hissettirmek lazım. Fenerbahçe tam o turun içinde olduğu, maçın içinde olduğunu hissettiremedi ve çıkarken de kaybettiği toplar var. En tehlikelisi bu. Çünkü ne savunmanız tam yerleşmiş oluyor, ne ön tarafta tam yerleşmiş oluyorsunuz ve çıkarken kaptırdığınızda bloklar arası dengesizlik yaşamanız çok mümkün. Zaten altın kuraldır, çıkarken kaybetmeyeceksin. Çok büyük cezalandırabilecek isimler var, çok önemli isimler var. Zor karşılaşma, biraz daha Lyon'un terazi Lyon'a doğru ağır basmaya başladı bu dakikalarda bence.
1: Lyon tarafında da bir köşe vuruşu daha kullanıldı bizler bunları konuşurken. Sanki biraz iyi başladık dediğimiz anlarda. Vedat'la kornerde köşe vuruşunda gol aradığımız anlarda, diğer tarafta Vedat'la savunmaya geçtiğimiz bir köşe vuruşunda topu uzaklaştırmaya çalıştığımız anlara doğru ilerledi iş. Ömercan Özmen. 13. dakikayı geride bırakıyoruz artık. 0-0'lık eşitlik var karşılaşmada. Ben Berksayar, dakika skorda. Radyo gol frekansındasınız. Bu Fenerbahçe'nin acil gol atması lazım değil mi? Demiş dinleyicimiz. Lazım, ama işte öyle lazım değil mi deyince de sorgulamaktan öteye geçmiyor bizim ki. Kante ile orta alandayız. Kante Talişka'ya bıraktı. Talişka sol tarafta Oğuz'u gördü. Oğuz'la ceza sahasına girme çabamız. Oğuz girdi ceza sahasına, çekti. Vurdu, kaleci de kaldı Greif'te. Oğuz iyi girdi, ama biraz daha iyi girmesi, biraz daha sanki ilerlemesi, biraz daha sanki tehlike yaratacak noktaya kadar gitmesi gerekiyordu. Zira Oğuz orada eşleştiği isimle Nils'de üstünlük kurarak oynadı esasında. Rahat geçti onu, ama önü de biraz müsaitken, biraz Talişka'ya da verebilecek bir pozisyondayken, rahat bir pozisyondayken şutu denedi. Kalecide, Greif'te kaldı top. Dominik'te kaldı top. Oyun devam ediyor. Fenerbahçe orta alanda Genduzi'nin baskısıyla topu aldı. Araya girmesiyle topu aldı. Top şimdi Ake'ye kadar geldi. Ake'den Talişka'ya. Talişka'dan Archie Brown'a. Brown sol tarafta topla buluşan isim. Geriye dönüyor. Ake'ye dönüyor tekrardan. Ake ileriye oynadı. Uzun da oynadı. Topla buluşan isim Fenerbahçe'de Greenwood. Kaleciyle karşı karşıya. Kante'yi buluşturmak istiyor ama ne Kante ne Greenwood orada istediğini yapamıyor. Tabii offside galiba. Şöyle bir hızlıca gördüğümde de evet, açık ara offside. Farklı offside. İyi sarktı dediğimiz yerde biz de onu sorguladık, ama tabii pozisyonun akışına kaptırdığımızda kendimizi, Ömercan Özmen hakikaten güzeldi bu, evet, pozisyonda açıkçası. Ake çok iyi gördü Greenwood'u.
0: Şöyle, bence Oğuz Aydın'ın yakaladığı pozisyon da çok önemli bir pozisyondu. Senin de dediğin gibi biraz aceleci davrandı. Çok önemli bir çeyrek şans bence. Orada doğru kararı verse, biraz daha olgunlaştırsa veyahut da işte daha net bir vuruş yapsa gol olması işten bile değildi. Bu tip pozisyonlarda tabii işte ön taraftaki oyuncunun gole atkınlığı da çok daha önemli hale geliyor. Oğuz Aydın burada biraz sanki aceleci davrandı. Sonrasında işte Greenwood'un koşusu, orada offside'den sıyrılmaya çalışarak yaptığı bir koşu direkt olarak bütün alanı geçti aslında. Ake'nin pasör de bir stoper biliyorsun. Ake'nin attığı dikine uzun top direkt bütün alanı geçmiş oldu Fenerbahçe. Bunlara da ihtiyaç var. Orada Greenwood offside'a düşmeseydi, doğru tercih verseydi veya vuruşu yapsa golle bulacaktık. Bunlar çok kritik işler. Bazen sahanın uzun taraflarını, kalabalık taraflarını böyle tek topla geçebilmek de önemli. Ake'nin en büyük meziyeti bu. Daha fazla kullanabiliriz. Çünkü Lyon savunmayı biraz önde kuruyor. Kendi evinde oynamasını da verdi işte. Bir ikinci maç tabii o yüksekliği de göstermeye çalışıyorlar. Orada önde yakaladığımızda Greenwood, Oğuz, bu iki ismin arkaya atacağı koşular bizim için çok değerli olacak. Zamanla da bence bunların artık biraz daha net pozisyonlara dönüşmesini bekliyorum. Ama

0: başta da söylediğimiz gibi maç çok çok hareketli. Üstüne bir de her iki kalede de gol olacakmış tarzda devam ediyor. Yani şu maç Fenerbahçe-Lyon maçı olmasaydı da Lyon sallıyorum Werder Bremen maçı olsaydı çok keyif alarak izleyecektik. Ama şu an bir tedirginlik var tabii oyuna hükmetmem anlamında. Ama seyir zevki olarak, heyecan olarak yüksek seviyede devam ediyorlar.
1: Lyon bu arada sağ kanattan gelişen atakta bir gol şansı yakaladı ki iki oyuncu da müsait pozisyondaydı ama topun biraz gerisinde kaldılar. Dokunamadılar. Top farklı dışarıya çıktı. Tehlike yarattılar ceza sahamızda ve Ederson'un bu uzun topla oyunu yeniden başlattığı belki de 5. an karşılaşmada 17 dakikalık bölümde 0-0'lık eşitliğin olduğu bu bölümde. Dakika skordayız. Radyo gol frekansındasınız ve dakika skor programımızda Lyon Fenerbahçe maçı Şampiyonlar Ligi playoff turu ikinci ayağını, ikinci maçını konuşuyoruz. Rövanşı konuşuyoruz. 1-1'in eşitliğinde bir golün yeteceği her iki tarafa da, bir farklı galibiyetin yeteceği her iki tarafa da, beraberliğin maçı uzatacağı bir senaryodayız. Şampiyonlar Ligi'ne ramak kala dediğimiz, Fenerbahçe'nin 18 yıldır gidemediği, gitmek istediği, temsilcimizin oralarda olmak istediği anlardayız ama tüm bunlarla beraber sağ taraftan da Lyon'un etkili gelmeye başladığı anlardayız bir tarafta da. Hem bek hem de sağ açık, sağ kanat oyuncusuyla ön plana çıktığı anlardayız diye aktaralım. Noama orada ön plana çıkıyor. Maitland aynı şekilde, o da ön plana çıkan bir diğer isim Lyon'da. Tabii sol tarafa döndüğünde de top Fofana şutuyla denedi az önce. Fofana gibi bir diğer deneyen isim de bizde, onların solunda Fofana varsa bizim solda da Uzaydın var diyerek ceza sahası içerisine girdi. Çalımını attıktan sonra şutunu çekti. O da etkili bir vuruştu. İki ayrı vuruşu bu şekilde aktarabilirim sizlere. Şimdi sağ kanattan bir girişim var demiştik Lyon tarafında. O top sol kanada kadar geldi. Sol kanatta Abner topla buluştu. Tolisso'yu oynadı. İçeriye doğru yerden yaptığı orta. Şikriniar orada iyi kademede ve topu taça kadar gönderdi. Fenerbahçe yarı alanı, orta bölgeleri sol tarafından bir taça taşı kullanıyor Lyon. Orada bir kural ihrali var. Anladığım kadarıyla top Fenerbahçe'ye geçiyor. Ve Semedo şimdi oyunu yeniden hareketlendiriyor. Vedat Muriç'e kadar geliyor top, çemberde Vedat Muriç. Tam da Lyon yarı alanına girilen bölgede Oğuz'a buluşturdu topu. Oğuz Aydın çok istekli, çok hızlı. Arşı Burhan'a bıraktı. Arşı Burhan kaleye vurdu az farkla. Kaleci kurtarıyor ve top dışarıda. O kurtardığı anlarda da kaleci tehlikeli esasında. Yani üste doğru çeliyor ama yine direği de yalıyor top. Oğuz Aydın çok iyi hareketlendirdi orayı. Şu dakikaya dek Oğuz Aydın bana şunu düşündürüyor. Oğuz Aydın tercihi çok da zor değil, çok da kötü değil. Bu maç için çok da anlaşılmayacak değil kısmını konuşturuyor. Bu arada Vedat da tam da orada içeride Arşı Burhan kaleyi düşünürken. Vedat da bana oyna, bana oyna diye vücut diliyle Oğuz'a tepkisini göstermiş. Bu arada bana oyna diyen Vedat bomboş pozisyonda top önünden geçiyor. Greenwood'a kadar geliyor köşe vuruşunda. Greenwood alıyor arkada topu ama o tam da Oğuz Aydın köşe vuruşunda Vedat'a gönderdiği topta altı pasın en arka noktasında bomboş pozisyonda Vedat'ı düşündüğü yerde direkten dönen Oğuz Aydın'ın şutunda Vedat bir şeyler yapabilse belki, Vedat belki topu iyi takip edebilse farklı bir şey yaşayacağız ama Oğuz Aydın'ın şutu ortası direkt kaleye gidiyor. Direkten dönen ve Vedat Muriç'in biraz da arka tarafına düşen o top. İyi takip edilse farklı bir şeyi konuşacağız. Şu dakikalarda daha istekli, daha iyi oynayan taraf Fenerbahçe ama onların da geldiği, onların da istediği çok an var. Bir köşe vuruşunda Oğuz Aydın klasını konuşturdu. Bir sol taraftan gelişen atakta çalımını atıp şutunu çekerek Oğuz Aydın yine aynı şekilde kendisinden söz ettiren bir bölümdeydi. Bunun yanında bir yine köşe vuruşunun öncesinde çalımını atıp topu boşta kalan Arşı Burhan'a, ceza sahası içerisine sol taraftan giren Arşı Burhan'a atan, onunla buluşturan, onun şutuna sebep olan, hemen öncesindeki paslaşma trafiğinin içerisinde olan Oğuz Aydın kendisinden konuşturmuştu az önce. Şu ana dek ön plana çıkan isimler Arşı Burhan, Oğuz Aydın gibi isimler. Hem sert agresif hareketiyle Arşı Burhan, hem ileriye katkısıyla Arşı Burhan, şutuyla pasıyla, hem de bunun yanında tüm az önce

0: önce saydığım detaylarla, 3 ayrı pozisyonla Oğuz Aydın Fenerbahçe'de öne çıkan isim. Tabi mücadele açısından da Genduzi'nin ara toplara girip top kazandırdığını, Skriniar'ın savunmada iyi müdahalelerinin olduğunu, onun da yanında Kante'nin Fenerbahçe'de o mücadelenin içerisinde ön planda olduğunu hatırlatalım. Bunların yanında Talisca'yı, bunların yanında Greenwood'u, onun da yanında diğer tarafta akla gelen kim varsa Semedo'yu örneğin, bu isimler kadar maçın içerisinde ilk 22 dakikada görmedik. 0-0'lık eşitlik var Fenerbahçe'de ve şimdi Fenerbahçe yarı alanı sol bölgesinden bir duran top kullanıyor Lyon. Direkt kaleye Ederson iyi aldı, iyi yer tuttu. Ederson hızı başlatır mı yoksa hızı başlattı da ama Fenerbahçe hızı çıkabilecek mi? Semedo ile şimdi Fenerbahçe yarı alanından uzak bir top ama Vedat Muriç muhtemelen buluşsaydı offside olacaktı. Düzeltiyorum, Greenwood muhtemelen buluşsaydı offside olacaktı pozisyon. Ve tüm bunlarla
1: çok iyi
0: beraber
1: şanslar yakaladık, evet. Belki onu söyleyelim. Yani Oğuz Aydın son dakikalarda bulduğu alanları çok iyi değerlendiriyor. Senin de aktardığın gibi Lyon savunmasının önde kurulduğundan bahsetmiştik ki bu tip durumlarda hem Greenwood'un hem Oğuz Aydın'ın önemli işler yapabileceğini konuşmuştuk. Oğuz Aydın son sekanslarda çok başarılı işler yaptı. Orada Vedat Muriç'in aldıktan sonra verdiği servis, arkada uzun bir boşluk, neredeyse 60 metre civarında topu taşımayı başardı. Bence çok da iyi bir pas attı Brown'a. Brown'un vuruşu da bana kalırsa doğru yereydi. Yani sol ayakta tavana doğru yaptı. Kaleci iyi bir kurtarış yaptı. Zaten sonrasındaki korner çok üst düzey. Hem özgüveni de yakalamış oldu bu sayede Oğuz Aydın. Maçın devamında bu tür alanlar bulacağı kesin gibi görünüyor şu anki Lyon savunma kurgusuna baktığınızda. Aslında biraz daha diğer taraftan Greenwood'da da bu alanları kovalasak, onu da böyle buluşturabilsek ki ona da bir uzun top atmıştı ki. Bence orada çok daha tehlikeli olabiliriz diye düşünüyorum. Tabii Vedat Muriç de içeride doğru anlarda doğru konumda bulunmak zorunda. Ama ben onun kadar istekli istemişti topu. Onun kadar doğru bir karar mıydı iki kişinin arasına atmak? Çok emin değilim. Ancak işte bu arkası boş savunmayı, Lyon'un savunmasını bu koşucularımızla delmek şu anda bizim için en iyi çözüm gibi görünüyor. Çünkü topla birlikte yarı sahaya yerleştiğimizde orada bir ekstra ayak arıyoruz. Tabii Talisca'ya gözler bakıyor orada biraz daha teknik anlamda ama biz onların yarı sahasında olduğumuzda bile sürekli öne çıkan bir savunma hattı var. Bu çok önemli. Çizgiye basan oyuncu bence orada tabii Oğuz bulacak gibi duruyor şansları. Gol hissediyorum, onu söyleyebilirim. Bu tabii ki bir his. Umuyorum ki bu hislerim doğru çıkar belki.

0: 2-1'lik üstünlüğümüz sürüyor. Ve yayında da bir problem, ses anlamında problem yaşıyoruz. Hem Ömercan'da hem de benim sesimde. Özür dileyelim bununla alakalı. Vedat Muriç'in golüyle Fenerbahçe'nin 1-0 önde götürdüğünü hatırlatalım. Oğuz Aydın'ın sol taraftan ortaladığı, Vedat'ın kafa vuruşuyla kaleciden dönen, Greif'ten dönen topta Vedat'ın dönen topu tamamladığı ve golü bulduğu anlarda Fenerbahçe deplasmanda 1-0 önde. Yayınla alakalı da ses anlamında bir problem yaşadığımızı görüyorum. Teknik bir problem yaşadığımızı görüyorum. Orada ses ulaşmadı herhalde bir süreliğine. Onun için özür dileyelim. Ve tekrardan bağlantılarımızı da yapacağız. 28. dakikadayız. Dakika skordayız. Ben Berk Sayar. Radyo Gol frekansındasınız. Hemen o teknik problemle ilgili de şöyle bir kontrollerimi yaptım. Bir daha olmaması adına şöyle sizlerle yayın anlamında da sağlıklı bir şekilde detayları aktarabilmek adına 28. dakikayı geride bıraktığımız Lyon'un 0, Fenerbahçe'nin 1 olduğu, 1-0'lık üstünlüğümüzün olduğu bu anda sol taraftan bir orta bekliyoruz şimdi. Fenerbahçe'de köşe vuruşu kullanılacak. İçeriye doğru yapılan ortada. Bakalım nasıl bir Fenerbahçe atağı göreceğiz. 28. dakikanın içerisinde olduğumuz bu anlarda Fenerbahçe'de sol tarafta gelen orta içeride Arşi Burak'ına kadar geliyor. Arka direkte Arşi Burak'ın kafa vuruşu topu ağlarda Fenerbahçe 2-0 yakaladı. Bu defa duran topta orta içeriye Arşi Burak yükseldi arka tarafta. Hemen yanında iki Lyonlu oyuncunun da arasından yükselerek golü kaydediyor Arşi Burak. Fenerbahçe Lyon deplasmanında farkı 2'ye çıkarıyor. Rahat geçiyor. İlk 25 dakikayı, ilk 30 dakikayı total skorda 3-1 öndeyiz karşılaşmada. 29. dakikayı geride bırakacağımız anlarda gol de temiz, golde de problem yok. Hatta öyle ki Lyon santrayı direkt kaleci Greif'le beraber yapmış oldu. Lyonlu bir oyuncunun santra vuruşunda, başlangıç vuruşunda topu direkt orta alana kadar gelen, Lyon yarı alan orta bölgesine kadar gelen Greif'a gönderdiği, Greif'ın ileriye uzun oynadığı, artık bunları denediği anlardayız. Fenerbahçe'miz, temsilcimiz Lyon'da, Fransa'da Şampiyonlar Ligi müziğini duymak istiyoruz diyor. Bu akşam bize yazılsın istiyoruz diyor. Fenerbahçe'miz Lyon'da 2-0 önde. Fenerbahçe'miz Lyon'da beklenenin dışında oyunu isteyerek, ısırarak ve baskıyla, sağlı sollu ortalarla, duran topla, şutlarla ve devamıyla, özellikle Oğuz Aydın'ın ön plana çıktığı iki ayrı golde, ortalarda golü aradı, maçı istedi diyebiliriz. Ve Ömercan Özmen'le yeniden bağlantımız olacak. Ömercan Özmen'le yeniden konuşacağız. Ömercan, hoş geldin tekrardan.
1: Hoş bulduk Berkter tekrardan. Yani yayında ufak aksaklıklar yaşandı, kusura bakma. Ama tabii ne kadar duyuldu bilmiyorum. Gollerden önce hissediyorum demiştim. Müthiş iki gol oldu. Çok iyi bir yere taşıdık şu anda turu. Ve Şampiyonlar Ligi'ne o özlenen Şampiyonlar Ligi atmosferine, gruplarına artık az bir zaman kaldı diyebiliriz Fenerbahçe için. Tabii daha maçın 30. dakikası ama olgun oynamak zorundayız. Bu kazandığımız 3-1'lik avantajı devam ettirmek zorundayız. İyi de oynuyoruz. Özgüveni de yanımıza aldık. Tabii duran topta Archie Brown'un attığı gol çok ekstra oldu. Çok iyi oldu. Müthiş yükseldi arka direkte. Orada bize iki farklı üstünlüğü getirdi. Artık oyunda biraz daha olgun olma, sakin olma, belki topa biraz daha fazla sahip olmaya çalışma veyahut da o blok savunmasını, o iyi paylaşımları

Atma sırası bize geldi. Yakalayacağımız yine arkadaki boşluklarla gol bulabilme ihtimalimiz hala sürüyor. Çünkü zaten Lyon maçın başından beri defans hattını çok önde kurup oynuyor. Biraz daha bastıracaklar. Daha da öne gelecekler. Artık Oğuz Greenwood gibi isimler, Talisca gibi isimlerin orada şans bulma olasılığı daha da arttı ki eğer bir gol daha bulursak tamamen gardını düşürmüş olacağız Lyon'un. Oyuncu bazında bireysel olarak Lyon'a göre biraz daha kağıt üstünde iyi bir takım olduğunuzu düşünüyorum ki çok tecrübeli isimler var. İşte Kante, Guendouzi, Talisca yine bir nevi, Greenwood diğer taraftan yüksek seviyelerde futbol oynamış, Skriniar, Ake müthiş oyuncularımız var. Buradaki tecrübe durumu da devreye girecektir dakikalar ilerledikçe. Orta sahada, arkada o gücü hissettirirse Fenerbahçeli tecrübeli oyuncular, buraları oynadığını hissettirirse Lyon'a çok daha kolaylaşacak işimiz. Umuyorum ki bu akşam turla bitecek. Öyle de görünüyor. Hak ediyor şu anda kesinlikle Fenerbahçe. Daha iyi olan taraf ve dediğim gibi artık bütün avantajlar elimizdeyken fişi çekme sırası da bize gelecektir diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz belki. Berk, beni duyabiliyor musun?

0: Fenerbahçe'de 2-0'lık üstünlük sürüyor. Bu arada az önce gol anına denk gelen bir teknik problem duyabiliyorum Ömercan Özmen. Sen beni duyamıyorsun galiba ama işte bu problemden dolayı az önce dolayı bir yayında aksaklık oldu. Ben acaba Ömercan beni duymuyor mu dedim. O sırada yayına da gitmedi sesim vesaire derken ayarları yaparken tam da onun için özür dileyelim. Bir yaklaşık 30-40 saniyelik bir ses problemi olmuştu. Tam da ben konuşurken sen beni duyabiliyor musun deyince iş orada hani benim acaba problem mi var diyerek teknik kısmı kontrol etmeme gidiyor. Kontrol ederken de kendi sesimi de orada bozmuşum Ömercan. Onu söyleyeyim, tam da gole denk geldi, ilk gole. Onun için izleyicilerimizden ayrıca özür dileyim. 34. dakikayı geride bırakıyoruz. Fenerbahçe'miz 2-0'lık üstünlüğünü koruyor. Bunun yanında sol taraftan Lyon'un ataklarını zaman zaman görüyoruz. Hatta duran toplarla sol taraftan çok geldiler ama orada başarılıydık savunmada, defansta. Greenwood'la içeriye doğru kat etmeye sağ taraftan girmeye çalıştık. Tam da o anda Greenwood yıkılmadı ama top dışarıya çıktı. Galiba korner. Korner kullanıyor yine temsilcimiz Fenerbahçe. Bu kornerlerde, bu duran toplarda, bu kafa vuruşlarında, bu ortalar da iyiyiz. Haydi onlardan birini daha görelim. İçeriye doğru yapılan orta kafa vuruşu Talişka'ya kadar geldi. Talişka'nın şutu az farkla dışarıda derken kaleci zor kontrol etti ve Raif topu hızlıca oyuna soktu. Fofana ile paylaştı. Savunmada böyle hızlıca yerimizi aldığımız ama tehlikeli de yakalandığımız, tehlikeli anlardan birine de geldiğimiz bir pozisyon bu. Kafa vuruşu az farkla dışarıda derken orada son müdahaleyi ben Archie Brown'dan görüyorum. Bravo Brown dedirtiyor Archie Brown'un bu hareketi. Bir kafa vuruşu gelmişti ki Archie Brown orada kafa vuruşu girişimi vardı. Hızlıca bakıyorum. Archie Brown'un da müdahalesi var gibi duruyor ama arka kameradan, hemen arkasındaki görüntüden, farklı bir açıdan daha farklı bir yorum yapabiliriz belki ama karşılaşmanın hakemi, İtalyan hakem köşe vuruşu dedi. Sol tarafta bir köşe vuruşu kullanılacak içeriye doğru. Bir orta bekleniyor şimdi ki hemen yanına bir takım arkadaşı da geldi ama Lyonlu oyuncunun o köşe vuruşunu tercih etti. Kafa vuruşu içeriye doğru yapılan ortada. Direkten dönen top, aman aman bu dakikalarda olmasın bu işler. 36. dakikadayız karşılaşmada. Yani şu şekilde devreye girmek çok rahatlatır bizi. Belki üzerine bir gol daha kattığımızda, ki bu oyun bunu da gösteriyor, neden olmasın dedirtiyor, onu da söyleyelim. Haydi lütfen diyelim. Temsilcimiz Fenerbahçe.
1: Çok tehlikeli.
0: Tehlikeli, tehlikeli. Kafa vuruşu, direkten dönen top. Onların da istediği, onların da ısırdığı anlardayız.
1: Kesinlikle. Yani işte bu tip durumlarda biraz şimdi maç hala çok fazla gelip gitme durumunda ve dengesiz bir maç var şu anda sahada. Bunu biraz dengelememiz gerekiyor skoru da bulmuşken. Tabii kolay değil ama çok yüksek konsantrasyonda savunmak zorundayız. Eğer bu oyunu dengeleyemiyorsak, eğer bu tempoyu bazen biraz düşünemiyorsak, çünkü özellikle işte duran toptan yiyeceğimiz bir gol veya işte akan oyunda fark etmez. Tekrar ev sahibinin de Lyon olmasından dolayı

0: daha da ateşleyecek maçı. Biraz daha kontrol edilemez bir hale gelebilir. Bu çok tehlikeli olur Fenerbahçe için. O yüzden daha deminden beri biraz denge oyununu istiyorum, denge oyununu arıyorum. Çünkü şu anda top çok hızlı iki kale arasında gidip geliyor. Ki yetenekli oyuncu sayısı da fazla her iki takımda da. Umuyorum ki bu düellodan şu ana kadar biz galip çıktık gollerle beraber. Böyle olmaya devam eder. Ama işte bu direkten dönen top bir uyarı oldu Fenerbahçe'ye. Artık biraz daha ayaklarımızın yere basması gerekiyor diye düşünüyorum. Olabildiğince topun bizde kalması gerektiği dakikalarda şu anda oynuyoruz.
1: Köşe vuruşunu iyi değerlendirdik. Köşe vuruşlarını iyi değerlendiriyoruz. Orada tehlike yaratmaya müsait bir pozisyondayız açıkçası. Ama onlar da köşe vuruşunu iyi değerlendirdi az önce. Bu duran toplardan, bu köşe vuruşlarından ve sol taraftan özellikle geliştirdikleri Fofana ile başlattıkları o ataklardan tereddüt eder oldum. İçeriye doğru orta Arşi Buran yine kafayı vuran oyuncuydu. Yani ben şu an bir liste yapsam o listeye Arşi Buran derim. Arşi Buran'ı eklerim. Zira Arşi Buran'ın yanında Oğuz Aydın derim. O kanadı iyi işledi olarak görürüm. Ve onun da yanında mücadelesiyle Kante'yi öne çıkarırım. Vedat'ı öne çıkarırım. Vedat'ın yanında Fenerbahçe'de Guendouzi'yi yine mücadelesiyle, topu oyuna kazandırmasıyla, araya girişleriyle öne çıkarırım. Ama sol tarafı rahat kullanıyorlar. Neden sol taraftan yapılan bu ortalarda arka tarafta işi Ake ya da şu anda olduğu gibi Arşi Buran'ın toparladığını konuşmak yerine Semedo'nun orada o kadar rahat geçişler verdiğini, Semedo'nun Fofana eşleşmesinde iyi olmayışını konuşmuyoruz. Semedo tarafında bir problem olduğunu konuşmuyoruz. Biraz da onu konuşmak gerekir sanki. Ne dersin? Arşi Buran, Oğuz Aydın, Kante, Vedat ve Guendouzi özelinde söylediğim bu önemli bence detaylar var ki onları değerlendirdiğimiz noktada iyi performansları var. Önemli performansların yanında Semedo Fofana eşleşmesi için.
0: Senin söylediklerine katılıyorum Berk. Orada aslına bakarsan Kante ile Semedo arasında da bir uyum sorunu görünüyor savunma anlamında. Zaman zaman Kante çizgiye doğru kayıyor. Semedo daha içeride konumlanıyor ama konumlarını kaybediyorlar. Bir türlü orada dengeyi bulamadılar. Çünkü orada kenardaki oyuncu Fofana çizgiye bastığı zaman eşleşecek adam orada Semedo olmalı ama bazen bunu kaçırıyorlar ki birebir de düellolara fazla kazanamadı şu ana kadar senin de söylediğin gibi Semedo. Orada tehlike yaratıyor yani aslına bakarsan son dakikalardaki yaşadığımız tehlikelerin çoğunluğu Fofana tarafından işte kenardan getirilen toplar gibi görünüyor. Oraya bir çözüm bulmak zorunda Fenerbahçe ve İsmail Kartal. Bu net. Ama sadece Semedo'nun da değil dediğim gibi Kante-Semedo bağlantısının arasındaki problem. Hatırlayacaksın ilk maçta da yanılmıyorsam orada Skriniar'la Semedo arasında bir anlaşmazlıktan dolayı top ağlarımıza gitmişti. Burada da yine o ikilinin arası ve Semedo'nun tarafı çok büyük problem yaratıyor. Hani şöyle bir kulübeye de bakıyorum ben nasıl bir yapılabilir, nasıl bir çözüm olabilir diye net bir sağ bek de. Yani Mert Nurdur orada belki bir tercih olabilir özellikle uzun boyundan ama Fofana çok dribbling yapabilen çok fazla gidebilen bir oyuncu. Bu sefer de Mert eğer işte orada yavaş kalırsa daha büyük bir sıkıntı olur. Birebir savunmak gerekiyor, yakın savunmak gerekiyor. Orada Kante ve Semedo'nun birbirine bırakmaması lazım o dağılımlarda. Fofana'yı birinin hemen sırtına yapışması, aldırmaması gerekiyor. Topu almadan savunma yapılması gereken bir oyuncu ki döndürmemeleri zaten gerekiyor. O yüzden orada belki kartlar da görebiliriz ilerleyen dakikalarda ama yakın savunulması gereken bir oyuncu şu ana kadar Semedo büyük problem yaşadı diyebilirim aslında.
1: Ömercan Özmen'le değerlendiriyoruz. 40. dakikadayız. Böyle bir skoru beklemiyorduk ama enerjiyle ve bunu isteyerek umutla girmiştik. Umutla girdiğimiz anlarda, yayına umutla girdiğimiz o anlarda Şampiyonlar Ligi müziğinden Fenerbahçe 100. yıl marşına nerelere gitmedik, nerelere taşımadık ki olayı. 40. dakikayı geride bıraktık. 2-0'lık üstünlüğümüz sürüyor. Total skorda 3-1 öndeyiz. Yani bir farkın bile bize yarayacağı noktada ilk yarıda 2-0 bulmak hakikaten çok güzel. Skor oyunu değil, skor yorumu değil bu yaptığım. Skor odaklı bir yorum, skor odaklı bir oyun değil bu yaptığım. Tamamen Muriç ve Brown'un golleriyle, Muriç'in kafa vuruşunda şöyle aktarayım. Oğuz Aydın'ın ortasında Muriç'in kafa vuruşunda dönen topu Muriç'in yine ayakla tamamlaması, topu ağlara göndermesi. Yine köşe vuruşunda Oğuz Aydın katkılı bir golde. Diğer tarafta içeriye doğru yapılan ortada Arşi Buran'ın kafa vuruşuyla topu ağlara göndermesi. Hepsi çok kıymetliydi, çok güzeldi. Oğuz bunu çokça denedi. Bu ortaları çokça denedi. Hatta şutu da denedi. Orada Oğuz kendinden çok söz ettirdi. Arşi Buran'la beraber sol taraf iyi işledi Fenerbahçe'de ilk 40 dakikada. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Tam da bunu hatırlatırken bizler Lyon sol taraftan geldi. Ederson iyi çıkardı topu. Dönen topta yine atakları devam ediyor ama bir orta daha yerden, oradan da Skriniar'ın müdahalesiyle topu uzaklaştırdığımızı da aktarayım. Ve Nyakate orada Talisca ile girdiği pozisyonda Talisca'ya faul yapıyor. Talisca'nın üzerine çıkıyor resmen. Tam da onu aktarırken Lyon'da şut az önce Tyler Morton'dan geldi. Onun şutu Ederson topu uzaklaştırmıştı ama Lyon hata böyle devam ediyordu. Aktardığım bölümde Ömercan Özmen şu dakikaya dek Fenerbahçe'nin mevki mevki ilerlediğimde beklerini, stoperini nasıl değerlendirirsin? Ederson da iyi işler yaptı, onu da hatırlatmak gerekir.
0: Evet, şöyle şu da son dakikalarda açıkçası hem sol kenar hem de merkezi kapatamıyor Fenerbahçe savunması. Daha demin verdiğimiz şut imkanı da buna bir örnekti ki merkezden hem orada Gendouzi'nin hem Kante'nin arasından bir geçiş yapıp şutu attı Morton. Yani şu anda Fenerbahçe savunması çok iyi bir görüntü vermiyor açıkçası. Çünkü hem kenardan hem merkezden delinebilir hale geldi. Aslına bakarsan Gendouzi ve Kante evet mücadele anlamında çok iyi bir maç çıkarıyor olabilirler ki her maçta böyleler, çok enerjikler, bu büyük bir avantaj ama işte bu tip pozisyonlarda, bu tip maçlarda biraz hani dedim ya, tecrübe, sahaya katılması gereken, bu maçları daha önce oynamış, orada biraz sazı eline alması lazım özellikle Kante'nin. Çünkü merkezde çok rahatlıyor Lyon'lu oyuncular. Kenarlara servis edip şut şansı bulabiliyorlar ki bizi neredeyse penaltı noktamıza kadar itiyorlar driplikle merkezden. Oralarda kesinlikle savaşmak lazım. Kesinlikle orada bir ikili mücadele yoğunluğu, takıl yoğunluğu olması gerekiyor. Çünkü orada diş göstermezseniz büyük sıkıntı yaşayacağız gibi görüyorum açıkçası. O yüzden genel defans attı performansına baktığımızda tabii ki Archie Brown'un hem attığı gol hem arka direkte karşıladığı toplarla biraz ayırırız. Ederson şu ana kadar iyi durdu. Belki de Fenerbahçe'de geldiğinden beri en güven verdiği maçlardan bir tanesini oynuyor. Aman nazar değmesin diyelim ama diğer oyunculardan bu kadar pozitif bahsedemeyeceğim. Baskı geldikçe dağılabilecek bir yapı görüntüsü var maalesef. Özellikle defansın önünde Gendouzi Kante ikilisinin enerjisi yüksek, iyi ama dediğim gibi kesicilik anlamında bir problem yaşıyor. Dönen topları zaman zaman almakta bir problem yaşıyor Fenerbahçe. Bu da kalemizi tehdide açık duruma getiriyor. Kesinlikle ikinci yarıda buna bir çözüm bulması gerekiyor bence Fenerbahçe'nin.
1: Ve 44. dakikadayız artık. Geride bırakıyoruz. 45'e girmek üzereyiz. Uzatmaları göreceğimiz anlardayız. Fenerbahçe'de 2-0'lık üstünlük sürüyor. Devre arasında İbrahim Yavuz'a değerlendirmemiz sürecek. Bir bölümünde aramızda olacak devre arasında ama o değerlendirmeyi de uzun uzadıya tutacağız. İkinci yarıda Serkan Çetiner ve Fatih Demirkol gibi isimler bizlerle olacak. Umuyoruz ki ikinci yarıda bitecek bu iş. 2-0'ın ötesinde 3'leri belki konuşacağımız, belki de farkı daha da açarak turu garantileyeceğimiz, garantilemeye doğru gideceğimiz anları yaşarız. Ama ilk yarı özelinde en azından bu pozisyonda, şu noktada, bu arada Talisca elle kontrol ediyor. Çok da bariz bir elle kontrol ediş. Orada iyi bir atak kesildi Talisca'nın elle kontrolünde. Top doğal konumunda olmayan eline çarpıyor. Elle oynama var Talisca'dan. Ama tam da hemen sözlerimi tamamlayayım. Bu ilk yarıda en azından iki farklı, belki olabilirse haliyle farkı 3'e çıkararak devre arasına girmek, soyunma odasına gitmek çok güzel olacak, çok keyifli olacak. Ama sol taraftan da Fofana ile gelmeye devam eden bir Lyon. Fofana Greenwood'u çok rahat geçti. Bir kafa daha ortasında ama onların, inanın, Fofana'nın yaptığı bu ortada bir tarafta beceriksizlikleri de var diyebilirim. Bu da bizi biraz taşıyor şu ana dek oyunda. Ama zaman zaman araya giren Archie Brown, zaman zaman araya giren Skriniar'ı da görmüyor değiliz ama Ake ve Skriniar'ın o kafa ortalardaki kafaya çıkabilecekleri pozisyonlarda, topu uzaklaştırabilecekleri pozisyonlarda belki biraz daha inisiyatif almaları gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Ake ve Skriniar özelinde o ortalarda. Mesela şu an Fofana'dan bir ortada göreceğiz. O yine rahat bir pozisyonda. Yerden orta ama bu defa paslaşarak girmeyi denetler. Şut devamında top dışarıda, taç atışı kullanacak Lyon. 45+1 verildi artık. Bitmek üzere ilk yarı.
0: Çok fazla alan veriyoruz belki, onu söyleyebilirim. Yani 30-35 metrelerde Lyon kalemize yüklendiğinde oynuyorlar ve gerçekten oynuyorlar. Hani 5'e 2 oynarmış gibi sol içeride, işte sol kanatta, zaman zaman merkeze doğru yakın, orada çok rahat paslaşıyorlar. Biraz da psikolojik olarak tabii iki farkın getirdiği bir durumdan dolayı gömülüyoruz. Bunun olmaması lazım, reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Özellikle o 30 metrelerde bu kadar pasa izin verirsek, bu kadar hareketliliğe izin verirsek arkaya kaçacak bir topta veya bir şut imkanında üzülebiliriz. Kesinlikle devre arasının bir an önce

0: gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten bitmek üzere maçın ilk yarısı artık. Ama devre arasında bunlara çözdüm. Artık biraz
1: İlk
0: daha
1: yarı
0: takımın
1: bitti.
0: o psikolojik yatışının bitmesi gerekiyor diye
1: İlk
0: düşünüyorum.
1: yarı böylelikle bu sözlerle bitti. İlk
0: Evet.
1: yarıda 2-0'lık üstünlüğümüz var. Karşılaşmada güzel bir skor devre arasına girerken ikinci yarıda neler yapılabilir? Ne olur ne biter? İlk yarıda kimleri öne çıkarırsın Ömercan Özmen? Seninle de bağlantımızın sonuna yaklaştığımızda neler düşündüğünü merak ederim bu kısımda. Biraz da böyle genelden toparlayarak özet geçtiğimiz anlarda.
0: Kesinlikle çok iyi bir ilk yarı. Hem skor olarak hem de belli bir süreye kadar, belli bir dakikaya kadar oyun olarak çok çok iyi bir avantajı elde ettik. Fenerbahçe bence sahada yapması gereken birçok şeyi yaptı. Ancak tabii ikinci 2-0'dan sonra biraz daha baskı arttınca orada bizim defolarımız ortaya çıkmaya başladı. Özellikle savunma anlamında bunu gözlemledim. İkinci yarıda bence kesinlikle daha kompakt, daha sıkı bir hatlar arası olması gerekiyor. Bunu net olarak söyleyebilirim. Dediğim gibi psikolojik olarak biraz ceza sahamızın içine doğru yasladı bizi Lyon savunması. 30-35 metrelerde pas imkanı verdik. İkinci yarıda bence takım çıktığında bu kadar imkan vereceğini düşünmüyorum. Çünkü artık nabız biraz düşünce, oradaki psikoloji üstümüzden atınca tekrardan kendimize özgüvenimizi hissettireceğimizi düşünüyorum saha içerisinde. Bu durum, oyunun aldığı bu şekil Fenerbahçe'nin gol atma ihtimalini de yine yüksek tutuyor diye düşünüyorum. Çünkü her iki kenar oyuncumuz hem Oğuz hem Greenwood defans arkasına saklandığında önemli işler yapabilecek, o koşulları atabilecek hızlı oyuncular. Biz 30-35 metremizde topu oynarken, işte 40 metremizde oynarken arkada bulduğumuz boşluklara Ake ile zaman zaman işte Gendouzi ile bazen Talisca ile hatta Ederson'la çok iyi ayakları olan bir kaleci direkt toplarla o yarı sahaya geçebilir. Orada pozisyonlar bulabiliriz diye düşünüyorum. Artık burada biraz daha anlar oyunu olmaya başlıyor. Tabii ki o süreci yöneteceğiz. Burada iki farkı korumaya çalışacağız. Burada iki fark üzerinden kendi özgüvenimize çok fazla rakibe şans vermemeye çalışacağız. Ama bir yandan da denk geldiğinde o anlarda doğru işleri yapıp bir gol daha da bulabileceğimizi düşünüyorum. Hamleler önemli olacak, konuşmalar önemli olacak, direktifler önemli olacak. İsmail Kartal'a büyük iş düşecek. Ama özetleyecek olursak bizim için müthiş bir ilk yarı. Artık Şampiyonlar Ligi'nin son adımında 18 yıllık hasret biterken iki farklı öndeyiz. 1.45 dakika var önümüzde. Bu 45 dakikanın da üstesinden gelip artık Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi gruplarında olduğunu resmen söyleyeceğiz diye düşünüyorum ben.
1: Umarım tabii sen bunu söyleyince Şampiyonlar Ligi müziği geliyor. Onunla girdik yayında maç önünde büyük bir bölümüne programımızın ve bunun yanında tabii çok da böyle umutsuz yorumlar da vardı. Özellikle Oğuz Aydın çok eleştiriliyordu maçın başında gelen yorumlarda. Merak ediyorum Oğuz Aydın'ın performansını ben iyi gördüm. İyi değerlendirenlerdenim. Kaldı ki Arşi Burak'ın Oğuz Aydın bu kanattaki performanslarıyla, kanatta bekte performanslarıyla ön plana çıkan isimlerdi. Kante'nin mücadelesi her gün gibi bugün de konuşuyoruz diye düşünüyorum. Gündüz zira araya girdiği, topu aldığı, topu kazandırdığı pozisyonlarla aklıma geliyor. Vedat zaten gol katkısını yaptı ama o ana dek de yine o pas trafiğinde Vedat'ın bu işleri yapan bir forvet olduğunu da hatırlayalım. Onu tekrar bugün de gördük, görmedik değil. Ve onlarla beraber biraz da Semedo Fofana eşleşmesini hep sol taraftan iyi geldiklerini ama hep içerideki de ortalarıyla beraber beceri durumlarının problemli olduğunu yani daha da böyle ortasından konuşalım işin. Daha da net konuşalım. Beceriksizlikleriyle o pozisyonları harcadıklarını unutmamak gerekir. Ve neden mesela ben işte sol taraftan geldikleri noktada arka tarafta Arşi Burak'ın kafa vuruşuyla topu uzaklaştırdığımızı ya da savunmadan seken topla beraber bir karambol olma aşamasındayken topun uzaklaştığını konuşuyorum da Semedo'nun Fofana eşleşmesinde ya da oraya desteğe gelen Greenwood'un çok da hadi Greenwood tarafından okunmaz belki ama sağ stoperle beraber sağ bekin problemli olduğunu konuşuyorum, o biraz detaylandırır, biraz konuşurum açıkçası. O yüzden Semedo Fofana eşleşmesinde de ben ikinci yarıda bir müdahale, en azından oyun içerisinde taktik anlamında bir müdahale bekliyorum Fenerbahçe tarafında. İsmail Kartal'dan tabii tüm bunları konuşur, tüm bunları değerlendirirken sana da son görüşünü sorarım bu yorumlarımla beraber Ömercan Özmen.
0: Şöyle Oğuz Aydın'la devam edeyim. İstatistiklerini de açtım tabii. Maç içinde gözle görülür bir başarısı vardı. Net konuşmak gerekirse. Zaten istatistiklere girdiğimizde de bu görünüyor. Yani topla buluştuğu noktalar hep kaleye yakın. Sol içteki noktalar bunlar çok önemli. Isı haritası yine rakip ceza sahasına çok yakın. Attığı koşu sıklığı gayet iyi. 17 kez topla buluşmuş, %75 pas isabeti var. En önemlisi 2 kilit pas.

0: satmış. Çok değerli bir sol kenar oyuncusu. Daha da fazla yapabilirdi bunu. Bence ikinci yarıda hala bu şansları bulabilir diye düşünüyorum. Bir de savunma anlamında iki tane sahipsiz top kazanmış. Yani işte Greenwood'un savunma katkısının yetersiz olabileceğinden belki orayla açıklanmayacağından bahsettin ama bu tarafta Oğuz Aydın size böyle bir getiri de getiren bir oyuncu. Savunma anlamında da iyi kapatan bir oyuncu. Orada iki de sahipsiz top kazanmış. Bence çok iyi bir maç oynuyor. Ki Vedat'ın attığı golde de ortayı o yapmıştı. Yine çok iyi bir ortaydı. İkinci yarıda da alanları bulmaya devam edecek. Greenwood da aynı şekilde alanları bulmaya devam edecek. Net olarak bunu söyleyebilirim. Son olarak da şunu söyleyeceğim. İki farklı önde Fenerbahçe. Bence bütün iddialar artık Fenerbahçe'nin elinde. Biraz silik görünmüş olabiliriz iki yarının sonu ama psikolojik olarak bunun normal olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıya da yüksek atmosferde yüksek istekle başlayacağımızı düşünüyorum ve maçın sonunun Şampiyonlar Ligi ile biteceğini düşünüyorum diyeyim belki. İnşallah yıllar sonra iki takımla beraber Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarımız mücadele eder. İnşallah Fenerbahçe uzun süre sonra hak ettiği yerde en üst ligde, en üst seviyede olur diyorum.
1: İnşallah diyelim. Ömercan Özmen, bu temennine, bu inşallahına, bu duana sağ ol, var ol. Teşekkür ediyorum katılımın için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Ufak tefek teknik sorunlar yaşasak da kusura
1: Evet,
0: bakmasın
1: estağfurullah.
0: dinleyicilerimiz. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler.
0: Tekrardan
1: İlk
0: görüşmek
1: golde
0: üzere.
1: bir teknik sorun yaşadık. İbrahim Yavuz'la birlikteyiz an itibariyle. İbrahim Yavuz, hoş geldin, selamlar.
2: Şu an bu konferans...
1: Ama tabii İbrahim Yavuz'la bağlantı yaparken yine teknik bir problem yaşadık.
3: Allah Allah.
1: Onu hemen hızlıca, seninle alakalı değil, burada hemen buradaki
3: Ha,
1: bağlantı
3: okey.
1: problemiyle ben onu çözdüm
3: Tamam.
1: an itibariyle.
3: Tamam,
1: Orada hemen
3: süper.
1: ama bugün ikinci kez yaşadığımız bu problemi ben düzelteyim. Ona da bir çözüm
3: Tamam.
1: bulalım hızlıca. İbrahim Yavuz, ilk yarı için böyle maç önünden bir değerlendirmemiz oldu. Oğuz Aydın'ı sorguladık.
3: Evet.
1: Hatta öyle ki
3: Çok
1: senin...
3: benim için evet ya, çok belirleyici olacak dedim. Maçın gidişatı ile ilgili uzun performansını çok merak ediyorum çünkü çok belirleyici olacak demiştim. Herhalde ilk yarı en iyi oyunculardan biriydi.
1: Öyleydi.
3: Çünkü
1: Oğuz ve
3: çok
1: Arşi
3: önemliydi.
1: Buran bence çok iyi ikiliydi.
3: Arşi Buran'ı kesinlikle o işin içine koyarım. Aynı
1: Evet.
3: fikirdeyim seninle. Çünkü çok önemliydi. Onun dışında 3 aşağı 5 yukarı bu dizilişle alakalı öngörüyorduk. Mesela Talisca'nın etkisiz kalacağını öngörebiliyorduk. Ya bu değil mi? Yani şimdi bu ilk yarı oyuna baktığında, oyunun bütününe, ya bir tane oyuncu seni eksik bırakıyor, Talisca. Ama buraya Oğuz'u da eklemiş olsaydın işte orada problem büyürdü. Yani o yüzden Oğuz'un performansı benim için çok büyük soru işareti ve merak ediyorum demiştim. O belirleyici olacak demiştim ve Fenerbahçe adına, Oğuz adına, Arşi Brown adına, Kante Gendouzi'nin o sağ parselizasyonu dediğimiz hadisesi, kaleci Ederson, ya gerçekten şahane bir ilk yarı izledim Fenerbahçe adına. Rakip takımla ilgili şunu söyleyeyim. Ya futbol gerçekten çok acayip bir oyun. Hani oyuncuların tamamının dinlendirilmesiyle ilgili şöyle düşünüyordum. Kendi futbolculuğumdan değerlendiriyordum. Yani evet, dinlenme hadisesi iyidir ama o biraz da aşırı motivasyon da ters tepebiliyor. Yani onlar belli ki o 2-0'a kadarki olan süreçte ne oluyor falan, o işi anlamadan 2-0 oldu maç ve o gerginlik onları bir hayli işin dışına itmiş. Yani o iyi bir şey değildir. Bazen bizim şer gördüğümüzde hayır olur. Bu da tam anlamıyla sanki öyle oldu. Yani bunlar biraz daha fazla dinlendi, yaşları genç falan derken bu hadise tamamen bize yaradı. Bizim adımıza şahane bir ilk yarı. Neredeyse oyuncuların tamamının oyunun içerisinde olduğu, Oğuz'un çok belirleyici olacağı bir oyundu. Arşi Brown aynı şekilde bence kariyer maçı oynuyor Fenerbahçe'de. Bu enerjisiyle de hem de skora katkı sağlaması, kenardan bindirmeleri, ya ilk yarı özelinde bir hayli pozitif hadisenin olduğu bir karşılaşmaydı. Ama şey çok önemli, takım savunması çok önemli. Topun arkasına geçtiğimizde, çünkü belli ki biraz daha oyun ikinci yarı, ilk yarının sonlarına doğru olan oyuna dönebilir diye düşünüyorum. Hani biraz daha onların daha fazla topa sahip olduğu bir oyun olabilir. Belki o çok önemli olacak bizim için. Takım savunması çok önemli olacak. Orada çok dikkatli olmamız lazım. Ederson'un iyi başlaması çok iyi. Yani oyuna iyi başlaması çok iyi.
1: Ederson'u
3: Sıcak
1: kazandık
3: oyun.
1: mesela. Burada
3: Şahane,
1: Avrupa
3: şahane.
1: özelinde de Şampiyonlar Ligi'ne
3: Yani
1: devam eden Fenerbahçe özelinde yani.
3: kesinlikle, kesinlikle ve hep şundan bahsediyorduk. Yani bizim iki tane takımımızın da ve bu bütçelerle oralarda olması lazım. Bu seviyede kalitede oyuncularımız var. Umarım aksi bir durum yaşamayız ve orada oluruz. Ben gerçekten ilk yarı adına çok fazla pozitiflerin içinde barındığı bir oyun izledim. Oyuncu performansı izledim. İkinci yarıda muhtemelen daha fazla bizim kendi sahamızda bir oyun olabilir. O yüzden iyi savunmanın çok belirleyici olacağı. Burada ikinci yarıyla ilgili beni en çok ümitlendiren hadise Ederson'un son maçtaki performansını bu ilk yarıda da devam ettirmiş olması.
1: Peki. Semedo tarafında Fofana eşleşmesinde büyük bir problem gördüm. Hemfikir miyiz? Ne dersin?
3: Yani ben şöyle söyleyeyim. Yani onların zaten herhalde bize problem çıkartabileceği atletizm anlamında o eşleşme gibi gözüküyordu, değil mi? Yani Archie Brown zaman zaman ligde de çok mesela hani pozisyon anlamında hatalar yaşıyordu ama atletik olarak o kadar çabuk bir oyuncu ki o hatasını hemen kapatabilecek atletizmi vardı. Ama şimdi Semedo'nun o anlamda eksikleri var. Yani o eşleşmelerde bu tarz oyunculara karşı sıkıntı yaşadığını daha önce de görmüştük. Oraya ona göre önlem alacak. Bir de bir şeye biraz endişem var. Şikrin yarın çok ilk yarı oyun başlarken hatta Ake'nin birebir kaldığı pozisyonda uzun topla hatırlayalım atılan topta Şikrinyar öne gitmişti baskıya santrafora. O da mesela tehlikeli hadisedir. Dağılmayacak yani bir stoper orada arkadaşını yalnız bırakmayacak. Öne çok fazla gitmeyecek. Bırak gitsin şey santraforun öne. Onun sana çok fazla bir zararı yok ama yani sana katılabilirim Semedo konusunda Fofana eşleşmesinde.
1: Çünkü bütün ataklarını da oradan izledik. Atak evet, gelişimi evet. Yani ama hep de beceriksizliklerini da konuştuk orada ya da Archie Brown'un arkada toparlayışını.
3: Çok ters kademede etkisini konuştuk. Zaten onlar da sonuçta hani bir analiz yapılıyor ama oyun başladıktan sonra oyuncu da sahanın içinde kime üstünlük sağlayabilirim düşüncesiyle. Mesela oyuncu bakıyor orada. Evet biz buradan Fenerbahçe'ye problem çıkartabiliriz. İster istemez daha fazla oyunu o tarafa götürüyorlar. Ki en yakın oyuncunun o olduğunu zaten sahanın içinde oyuncuların bence kendileri deneyimledi. Ve mümkün olduğunca bizi oradan problem çıkarmaya çalıştılar.
1: Peki. İkinci yarı için neler söylersin son olarak?
3: Tamamen öngörüm şu Berk. Yani tamamen öngörüm şu. Yani daha fazla bizim yarı sahamızda oynanmaya aday bir ikinci yarı olabilir. Burada belirleyici olan bizim adımıza yani mümkün olduğunca ikinci bölgede rakibi karşılama. Kalemizden ne kadar uzak tutarsak o kadar iyi. Burada yine belirleyici olan hadise hızlı oyuncu durumu. Eğer biz oraya daha işte Oğuz'u biraz daha ikinci yarı etkili kullanabilirsin. Geniş alanlarda çünkü onlar da biraz daha risk almak zorunda kalacaklar. Arkada boşluk yaratabilecekler. Orada bizim planımız çok belirleyici olacak diye düşünüyorum ama yine en son onunla bitireyim. Ederson'un performansı beni bahsettiğim bütün endişenin dışına itiyor.
1: Katılıyorum. Çok da hak veriyorum. Kerem Aktürkoğlu olsaydı bu arada Oğuz Aydın'ı bugün görmeseydik ne konuşurduk evet, onu da merak ediyorum.
3: Yine işte hayır şer gördüğünde hayır doğru. Sesi var ya. Yani peki. O an Oğuz ne olur falan diye düşünüyorduk. Onun performansı bugün ilk yarı adına çok belirleyici oldu.
1: Sağ ol, var ol İbrahim Yavuz.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Aktardıkları için. Selamlar, saygılar abi. Sağ ol, var ol. İbrahim Yavuz'la konuştuk kıymetli yorumcularımızdan. Şimdi bir araya gideceğim. Arada Lukaku'nun o kısa paslar içeriğini dinliyor olacaksınız ki hemen ardından 3-4 dakikalık bölümün ardından ikinci yarının başlangıcında Serkan Çetiner'le sonrasında Fatih Demirkol'la birlikte olacağız. 2-0 öndeyiz. İlk yarıda değişiklik yok gibi duruyor. İlk etapta gördüğümde ki beklemiyorduk da zaten. Vedat Muriç ve Archie Brown'ın golleri var. Greenwood'un Archie Brown'a ortasında golü Archie Brown atıyor. Diğer tarafta ama tabii o pozisyonun gelişiminde de yani kornere gidişinde de Oğuz Aydın'ın katkısını konuşuyoruz. Yine Oğuz Aydın'ın ortasında Vedat Muriç'in kafası ve dönen top yine Vedat'ın tamamladığı bir an. Tüm bunları konuştuğumuz yerde 32. dakikada da Milan Škriniar'ın bir sarı kart olduğunu hatırlatalım. Karşılaşmada ikinci yarı başlayacak. İkinci yarının büyük bir bölümünde sizlerle olacağız. Fatih Demirkol ve Serkan Çetiner bizlere eşlik edecek. 2-0 öndeyiz ve Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'ne playoff turunda çok yakınız.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe Avrupa futbolunun en tanı-

0: Santraforlarından birini kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Napoli'den ayrılan 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferini tamamladı. Bikrom lakabıyla tanınan 1.91 boyundaki Belçikalı golcü güçlü fiziği, sol ayağı, sırtı dönük oyunu ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle kariyerine artık sarı lacivert formayla devam edecek. Peki Romelu Lukaku kimdir? Lukaku'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde Kongo kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol ona babası Roger'dan mirastı. Zaire milli takımda oynayan Roger Lukaku 1996-97 sezonunda Gençler Birliği forması da giydi. Ancak babasının futbolu bırakmasının ardından aile bütün birikimini kaybetti. Elektriğin ve sıcak suyun haftalarca kesik kaldığı günlerde Romelu henüz 6 yaşındayken annesinin evdeki sütü bütün hafta yetirebilmek için içine su kattığını gördü. Ailesinin ne kadar zor durumda olduğunu o an anlayan Lukaku annesine her şeyi değiştireceğine ve 16 yaşındayken Anderlecht'te forma giyeceğine söz verdi. Lierse altyapısında bir sezonda 76 gol atan Lukaku, babasıyla aynı ayakkabıyı kullanıyor, güçlü fiziği nedeniyle yaşını sorgulayan rakip velilere kimliğini göstermek zorunda kalıyordu. 16. yaş gününde Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yalnızca 11 gün sonra A takımda ilk maçına çıktı. İlk tam sezonunda şampiyonluk yaşarken Belçika Ligi'nin gol kralı oldu ve çocukken annesine verdiği sözü tuttu. 2011'de çocukluk hayalini kurduğu Chelsea'ye transfer edildi. İdolü Drogba ile aynı takımda olmasına rağmen beklediği süreyi bulamadı. Kiralandığı West Bromwich'te attığı 17 golle Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Bir sonraki sezon Everton'a kiralanan Lukaku, başarılı performansının ardından bonservisiyle Merseyside ekibine katıldı. Burada kulübün Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 2016-17 sezonunda futbolcuların oylarıyla sezonun en iyi 11'ine seçildi. Everton'daki çıkışının ardından Manchester United'a transfer oldu. İlk döneminde önemli bir skor katkısı verse de zamanla oyununa ve fiziksel durumuna yönelik eleştirilerin merkezinde kaldı. Kariyerindeki asıl değişim ise 2019'da Antonio Conte'nin Inter'ine gitmesiyle başladı. İlk sezonunda Inter'i UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon takımının hücumdaki lideri olan Lukaku, Inter'in 11 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi ve Serie A'da sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Inter'deki başarısı onu rekor bir bonservis bedeliyle yeniden Chelsea'ye taşıdı. Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde ve finalinde gol atarak kupaya katkı sağladı. Ancak Thomas Tuchel'in sistemiyle beklenen uyumu yakalayamadı. Chelsea'de mutlu olmadığını ve Inter'i özlediğini söylediği röportajda kulüple arasındaki gerilimi arttırdı. Önce Inter'e sonra Roma'ya kiralanan Lukaku 2024 yazında Napoli'ye transfer olarak Antonio Conte ile yeniden buluştu. Napoli'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve kupanın belirlendiği Cagliari maçında takımının ikinci golünü attı. Sonraki sezon geçirdiği ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı ve yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Buna rağmen 2026 Dünya Kupası'nda yeniden sahalara döndü ve Belçika'nın çeyrek finale yükselmesinde önemli bir katkı sağladı. Lukaku milli takım formasıyla attığı 93 golle Belçika tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ülkesinin 2018 Dünya Kupası'nı 3. tamamladığı turnuvada bronz ayakkabıyı kazandı. Ayrıca Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir eleme döneminde en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Onu yalnızca iri ve güçlü bir ceza sahası forveti olarak görmek eksik olur. Lukaku, stoperleri sırtına alabilen, takım arkadaşlarına duvar olabilen, geniş alanda hızlanabilen ve sol ayağıyla az temasta sonuca gidebilen bir golcü. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi şart. Uzun sakatlığın ardından maç ritmi, pres gücü ve dar alandaki ilk kontrolü soru işaretleri oluşturuyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'dan en yüksek verimi alabilmesi için onu hareketli oyuncularla çevrilemesi ve savunma yükünü dengeli dağıtması gerekiyor. Fenerbahçe Lukaku ile hem ceza sahasında güçlü bir bitiriciye hem de şampiyonluk yarışının baskısını defalarca yaşamış bir lidere sahip oldu. Türkiye ile yolu yıllar önce babası Roger'ın Gençler Birliği dönemiyle kesişen Romelu Lukaku bu kez Fenerbahçe forması giyecek. Peki sizce Romelu Lukaku sarı lacivertli formayla beklentileri karşılayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

Medio. Dakika skorda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk yarıdaki 2-0'lık üstünlüğümüz sürüyor. 52. dakikadayız an itibariyle. İkinci yarıda karşılaşmada Lyon karşısında 1-1'in rövanşında deplasmanda 2-0 öndeyiz. Lyon tarafı

da bir değişiklik var mı diye merak da ediyoruz tabii. Bu oyuna bir müdahale geldi mi Fonseca'dan diye bekliyoruz ama orada da yok bir müdahale. Onu hatırlatalım. Bu arada Lyon'un sol taraftan tehlikeli geldiği bir pozisyon, içeriye doğru yapılan orta, kafa vuruşu gelmiyor. Tehlikeli bir an, yine Fofana'yla yine rahat bir orta, yine Fofana'yla yine rahat geldiler. Fofana'ya dur diyemiyoruz oralarda ama bu dur diyemeyiş neyse ki şu anlık başımıza bir iş.

0: Nasıl buldun ikinci yarıya? Yine 2-0'la başladık ve bu da tabii diğer tarafta Fenerbahçe özelinde beklemediğimiz bir skordu. Zor, çetin geçecek bir maç diyorduk ama güzel oldu temsilcimizin bu oyunu ve tabii Oğuz Aydın'ın katkısı, Arşi Burak'ın etkisi çok ön plana çıktı diye görüyorum. Fenerbahçe'de bu oyunda hakikaten hazırım dedirten bir oyun. Fenerbahçe özelinde Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Evet yani güzel olmadı, çok güzel oldu bence. Çok güzel iki tane gol attı Fenerbahçe. Bir duran toptan, bir de Vedat'ın ikinci pozisyonu tamamlamasıyla gene yan toptan Oğuz Aydın'ın muhteşem ortası. Yani şöyle söyleyeyim, maçın kara aslarından biri olacak gibi duruyor bu performansı devam ederse Oğuz Aydın'ın. Çok da sürpriz bir isim olacak. Aslında bu senenin transferi diyebilir miyiz? Yani aslında yani ona doğru da gidiyor. Hani Oğuz Aydın'ın belki Kerem'e verilen şansların birazcık Oğuz'a verilseydi daha erken de görebilirdik bu performansı, benzer performansları. Çok güzel gidiyoruz. İnşallah bu şekilde Rolanti de yani Lyon'un da açıkçası iki gol atabilecek gücü yok. İnşallah biz kendi bireysel hatalarımızı şey yapmazsak, yani öyle hatalar yapmazsak bence bu maçın skoru bize yazar. Şampiyonlar Ligi'ne ikinci takımımızın adını gururla yazdırmış oluruz diye düşünüyorum. Yani görüntüde bu şekilde gidiyor yani. Ama ilk yarı gerçekten yani Avrupa takımları bize nasıl oynuyorsa iç sahada, ilk defa ben öyle bir şey gördüm. Hani Fenerbahçe'de bir Avrupa takımı gibi hiç heyecan yapmadan sakin sakin pozisyonların değerini bilerek, topun değerini bilerek oynadı ve 2-2 golle avantajı yakaladı. Sadece bir 40 dakikamız kaldı. İnşallah bu şekilde devam edip Şampiyonlar Ligi biletini kapacağız diye düşünüyorum ben.
0: Serkan Çetiner'le konuşuyoruz. Onunla değerlendirmemiz sürüyor. 53. dakikadayız. Yine bir Oğuz Aydın sol taraftan gelişen atakta Fenerbahçe'de bir atak girişiminde bir topu ceza alanında arkadaşlarıyla buluşturma niyetinde Kante'ye verdi. Topu Kante'den Vedat Muriç'e. Vedat içeriye doğru girdi. Pas atmaya çalıştı ki geçemedi önündeki Lyonlu oyuncuyu. Bu arada top da kimden çıkıyor? Rakip oyuncudan çıkıyor gibi gördüm. Evet, Vedat istedi korneri. Hayır diyor karşılaşmada Kluivert, ama yani orada çok net ondan
1: maç.
0: çıkıyor. Top da dışarı
1: Evet.
0: çıkıyor yani.
1: Ama bardan dönebiliyor ya, düzeltiyor. İlk yarıda böyle bir pozisyon vardı hatırlarsın. Kornerimizi rakip oyuncu avuta çevirdi hoca vardan. Değiştirebiliyorlar. Artık var kornerlere de dokunabiliyor.
0: Bu arada içeriye doğru yapılan orta arka tarafta Greenwood topla buluşuyor. Greenwood'un şutu farklı dışarıda. Ruben Kluivert'tan top dışarıya çıkmıştı. O pozisyona da nasıl bu kadar inanarak itiraz edersin dedirtmişti bizlere. Topu
1: Evet.
0: kontrol edip dışarıya çıkmasını engellemeye çalışırken, ileriye doğru şişirmeye çalışırken çok rahat hareket etmişti. Bu arada önde baskımız var şu dakikalarda. Çok güzel. Bu önde baskı topu bize
1: Oyun
0: kazandırıyor diyecektim ama
1: kurduklarının
0: Semedo'nun
1: mümkün
0: faulü
1: şey
0: var.
1: bu dakikalarda özellikle. Çünkü
0: Evet.
1: hızlı bir giriş yapmak istiyorlar. 2-1'i bulurlarsa yani en azından bu 20-30 dakika onlara skor şansı vermememiz lazım ki maçı rutine bağlayalım. Birazcık da işte İsmail var, kenardan sokabileceğimiz orta sahaya takviye güçlendirecek oyuncularımız da var. Yedek kulübümüz de çok zengin o anlamda. Yani her şey bizim aleyhimize gidiyor. Çok sevinçliyim bu anlamda yani. Baktım yani iki tane Şampiyonlar Ligi'nde takımımız olacak. Yani Perşembe günü kurallara işte iki Türk takımı girecek. Çok heyecanlı yani. İnşallah böyle gider yani. Çok da erken sevinmek istemiyorum ama çok da iyi oynuyoruz yani. Hani o deplasman takımı gibi oynamıyoruz yani. Basık, korkarak oynadığımız söylenemez yani. Çok net, daha da açıklar bulacağız yani. Greenwood'la Oğuz Aydın daha da pozisyonlara gireceğini düşünüyorum yani.
0: 55. dakikadayız karşılaşmada. Sağ taraftan gelişen Guendouzi ile bir hatamız daha var. İçeriye doğru yapılan ortada Oğuz Aydın'ın şutu farklı dışarıda ama bir müdahale var mı? Bu müdahale var mıların sonunda hep bir korneri gördük ama Guendouzi geri dönüyor. Muhtemelen o da emin. Oğuz Aydın da emin müdahale olmadığından. Müdahale olmayışından ama Oğuz Aydın da çok müsaitti. Serkan Çetiner cezaya üstünde
1: Evet.
0: topla buluştu. Hemen de önünü kapattılar, perdelediler.

0: ama Oğuz Aydın'ın şutu farklı da dışarıya gidiyor. Greenwood'un benzer bir denemesi vardı. Onun da şutu farklı dışarıya gitmişti. Bu arada
1: Ne diyorsun, Oğuz Aydın formayı bırakmaz diye düşünüyor musun artık?
0: Oğuz Aydın yani şu an iyi. Şu an Kerem Aktürkoğlu olsa farklı şeyleri konuşuyorduk. Öyle bir Fenerbahçe. Archie Brown da tamam Osterwold'e
1: Partiye
0: gitti
1: çok iyi,
0: tamam
1: çok iyi
0: evet çok
1: başladı.
0: iyi başladı. Şu andaki müdahalesi de mesela Archie Brown'un çok yerinde. Sağ taraftan gelişen bir
1: Evet.
0: yön atağında çok iyi müdahale etti hemen bekte. Savunmada da yapması gerekeni yapıyor. İleride de iyi olan bir
1: Yapıyor.
0: Archie Brown. Fenerbahçe'de içeriye doğru şimdi bir orta olacak. Köşe vuruşu kullanıyor Lyon. Talisca kafayla vuramadı. Semedo'ya kadar gelen top. Semedo'nun hemen yanında Greenwood var. Semedo hızlı oynayıp ileriye çıkarmak istedi ama Kante'ye yetişemiyor. Fofana orada iyi yer tuttu. Fofana Fenerbahçe yarı alanı orta bölgelerinde sol tarafta arkadaşıyla paslaşıyor. Kluivert'tan bir diğer kanata ve orada da topa müdahale edemiyor Lyonlu oyuncu. Çok da iyi kontrol edemiyor Lyonlu oyuncu.
1: Evet.
0: Nouma hem göğsüyle hem kafasıyla sektirirken bir baktık ki top dışarıda. Fenerbahçe taç atışıyla Archie Brown'la oyunu yeniden başlatacak. Orada Oğuz Aydın'a gelen top. Oğuz Aydın'dan Vedat'a, Vedat'tan Oğuz Aydın'a tekrardan dar alanda kısa paslaşmalar denilen bu olsa gerek. O kısa verkaçlar tekrardan Oğuz Aydın topla buluşu ceza sahasına girdi. Oğuz Aydın çok iyi geldi Fenerbahçe bu noktada. Ceza sahası içinde bıraktı Gendozi'ye. Gendozi'nin şutu. Kaleci Graif orada iyi yer tutuyor ama hakikaten Vedat Muriç Oğuz Aydın paslaşmaları çok iyiydi,
1: Çok
0: çok
1: iyi.
0: güzeldi. Oğuz Aydın topa bastı. Ceza sahası içinde tek başına kalabalıklaşan bölgede bir şey yapamayacağını anlayınca topu geriye çekti. Gendouzi ile buluşturdu ama Gendouzi'den hani bir oralarda Kante, oralarda bir Talisca beklersin ya onun şutunu göremedik. Bu arada hızlı gelişen bir atak bu defa Lyon ceza sahasına yakın bir noktadan uzaktan denedi. Kimle deniyor Lyon o denemeyi? Kimle yapıyor? Openda ile yapıyor. Openda etkili olamıyor. Ederson iyi yer tutuyor. Senin dediğin gibi Ederson ön planda. Ya İbrahim Yavuz'la da Ederson'u çok konuştuk. Ön planda olduğunu hatırlatalım. Onu kazanan bir
1: Evet,
0: Fenerbahçe
1: Ederson
0: olduğunu
1: da
0: hatırlatalım.
1: bugün çok iyi.
0: Bu arada Greenwood da Fenerbahçe yine ceza sahasında Greenwood çalımını attı ama son anda bir müdahale Greenwood'a. Nyakate yerinde müdahalede bulunuyor ama topu uzaklaştıramadılar. Kayarak müdahaleyle topu kazanan bir Oğuz Aydınlı Fenerbahçe. Fenerbahçe şu dakikalarda bastırıyor. Fenerbahçe şu dakikalarda olması gibi oynuyor. Olması gerektiği gibi oynuyor. Düzeltiyorum, özür dilerim. Ve oyunu kendi yarı alanında kabul etmiyor. 60. dakikaya geldik. Şu dakikada durum böyle. Ama zaman zaman top kayıpları da oluyor. Olsun zaten orada onların bir top kaybıyla, top kaybına zorlamayla işi buraya getiren bir Fenerbahçe vardı. Ama bu arada Greenwood'da da çok iyi girdik. Ceza sahasına. Yanlış görmüyorsam Nyakate orada iyi bir müdahalede bulunuyor ve topu kazandırıyor tekrardan takımına. Şimdi yine Nyakate kendi yarı alanı orta bölgelerinde pas trafiğini başlattı. Öyle ki Fofana'ya kadar geldi top. Fofana'dan iyi bir top. Openda'ya ama müdahale edemiyor. Müdahale etse yanında Ake var. Önünde Ederson var. Tehlikeli bir atak olabilir. Aynı zamanda
1: Ben
0: artık
1: Malik Fofana'yı da o kadar şey yapmadım ya, böyle piyasa değeri 40 milyonlar falan konuşuluyor da, yani şu an Oğuz Aydın'ın o şeyi ibreyi döndürebiliriz yani, sanki
0: yani
1: Oğuz Aydın 40-50
0: Fofana
1: yıllık
0: ile çok
1: oyuncu gibi
0: denedik ama
1: oynuyor
0: aynen dediğin gibi doğru ama
1: yani.
0: Fofana ile de çok denediler. Denedikleri noktada da
1: Hareketli oyuncu da
0: ya
1: bal
0: beceremediler.
1: yapmayan hani.
0: Şu maç özelinde Oğuz Aydın'ı öne yazarım tabii. Önünde yazarım.
1: Tabii,
0: Belki
1: yani
0: bugün
1: Oğuz Aydın şu
0: itibariyle
1: an
0: yine benzer şeyleri konuşacağız. Oğuz Aydın'ın performansı böyle devam ederse. Ama bir
1: evet,
0: Maximen mi diyorsun Fofana'ya?
1: ya evet, benzer yani, Maximen gibi,
0: Peki.
1: eskiler bilir, İsar diye gibi ona
0: Peki.
1: benzer bir oyuncu yani, hani gidiyor geliyor ama sonuç yok, sonucu bağlayamıyor yani. Oğuz
0: Selamberk.
1: Aydın daha net.
0: Selamberk, Zafer ben sormak isterim demiş. Peki sormak istediğiniz soruda da çok güzel tabirleriniz yok. O yüzden soruyu ya revize edin ya da O tabirlerle bunu okumamız mümkün değil, onu söyleyeyim. Selamünaleyküm abi, hayırlı akşamlar. Bir Galatasaray taraftarı olarak bugünkü maçta Fenerbahçe'yi canı gönülden destekliyorum. Böyle maçlarda renklerin hiçbir şekilde önemi yok demiş. Türk bayrağı, inşallah Fenerbahçe'nin yanındayız, Türk bayrağının olduğu yerde demiş. Bu arada biz mesaj okurken, oyun ortada geçerken sağ taraftan yapılan orta Fofana maalesef topu ağlarımızda. Ederson müdahale edemiyor. Ceza sahası içinde 61. dakikada tam da Fofana'yı konuştuğumuz anlarda takımın tek etkili.
1: Fofana'yı gömerken.
0: Takımın en etkili oyuncusu dediğimiz anlarda, yanlış görmüyorsam Openda Fofana'yı görüyor. Fofana Openda da değil, sağ tarafta daha farklı bir isim.
1: Hiç. Back moral bozmaya gerek yok. Hala öndeyiz.
0: Yani sen
1: birazcık sertleşirsek, birazcık daha aynı defansif aksiyonlarımızı geliştirirsek maçı böyle de bitirebiliriz yani. De daha biz çok rakip ceza sahasında buluşacağız topta, yani hiç moral bozmamamız gerekiyor.
0: 62. dakikayı geride bırakıyoruz. 63'ün içerisindeyiz artık. Evet. Lyon 1, Fenerbahçe 2. Temsilcimiz Fenerbahçe'de 2-0'la girdiğimiz ikinci yarıda bir golü daha görüyoruz kalemizde.
1: Ümitlendirdik.
0: Ümitlendik. Evet. Ümitlenmenin ötesine getirdik 2-0'la skoru. Ama evet, şimdi evet. De ümitlendiriyoruz.
1: Hayır, rakibi doğru, oraya getirdim. Yani bu gol 62. Evet. dakika, hani böyle bir 80'de isek birazcık daha şey olurdu da, çok biraz rakibi heyecanlandırdı, hareketlendirecek ona biraz. Yani demin söylediğim gibi bu dakikalar, ilk 30 dakika çok önemli. Yani ilk 20-30 dakikada böyle sürdürebilseydik iki farklı, çok rahat bir turu geçecektik. İnşallah bir şey golü de yakalarız yani. Yani o kaçırdığımız golleri aramayız. Fırsatları bu tarz maçlarda yakaladın mı atacaksın, işi bitireceksin. Demin çok net pozisyonlar kaçırdık. İnşallah atacağız yani.
0: Devam ediyoruz. Serkan Çetiner'le konuşuyoruz. Karşılaşmanın 63. dakikasındayız. 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğü var ama az önce 2-1'e getirdiler skoru. Lyon'da bir gol bulundu. Ama Fofana dedik. Semedo Fofana eşleşmesi dedik. Orayı neden...
1: Büyük konuştuk maç bitmeden ya.
0: Orayı neden bu kadar... Anlamadım Serkan Çetiner.
1: Biraz büyük konuştuk diyorum.
0: Büyük konuştuk evet. Yani büyük konuştuk.
1: Fofana hakkında herhalde.
0: Hatta benim benzetmem dahi Sen Maksim'e ne kadar gitti orada, bayağı bir aşağılamış olduk abi. Yani, Fofana'yı.
1: Evet, onu o duydu galiba da. Yani sonuç bize yazsın da. Çünkü biz gerçekten turu hak ediyor, hak eden bir futbol oynuyoruz. Yani.
0: Öyle oynuyor Fenerbahçe.
1: Şey değiliz yani. İki tane golü böyle şans eseri yakaladığımızdan, hani izlemeyenlere anlatalım. Yani Fenerbahçe iki tane golü şans eseri yakalayıp Çanakkale geçilmez oynamıyor yani. Çata çat oynuyoruz. Yani Lyon'u da sindirdik yani. Hatta 3'ü bulsaydık 4'e 5'e gidecek bir maçtı. Şu an 2-1 yani. Çok git geldi bir maç oluyor. O yüzden hani benim nazarımda şu anda bir tur hak edip futbol tarafı bize yazması lazım. Hani bir futbol panoları varsa yani burada birazcık bize dönmesi lazım bilen yani. Öyle de oynuyoruz, inşallah da düşmeyiz yani. Bu gol nazarlık olur yani.
0: Öyle duruyor. Ve ikinci gol maalesef. 2-2'ye geldi skor. 64. dakikada
1: çok.
0: Openda bu defa sahnede. Biz bunları konuşurken Serkan Çetiner güzel şeyleri konuştuğumuz anlarda birden iş buraya geliyor.
1: Çok çok basit goller yedik. Arka arkaya. Yani
0: maalesef Serkan Çetiner ve sol taraftan gelişen atak yine sol taraf. Ama
1: yani.
0: Ama hani offside görüyorum ben şu an. Ben İnşallah. Offside görüyorum Serkan Çetiner. Ama başladı da oyun. Yo, offside mi? Bir offside verilmedi. Güzel.
1: Offside.
0: Evet.
1: Güzel.
0: Santre'yi evet, görmedik. Evet. Çünkü net bir offside gördüm ama ilk etapta, ilk açıda onu göremedik tabii. İkinci gösterişte onu gördük. Aman diyelim, bu dakikalar çok tehlikeli bu işler için.
1: Evet evet.
0: Hiç de ya sevmediğimiz sesler. Böyle yani. Çok sesli. Evet. Oğuz Aydın'ın ortası, Vedat Muriç'in kafası, kaleciden dönen top. Vedat tamamladı ve 2-0 oldu, 1-0 oldu dediğimiz noktalarda. Böyle güzel söylüyorken bunları... Hani şunları da hiç sevmeyiz. Maalesef geldiler ve 2-0 oldu. Yani. Maalesef geldiler, 2-2 oldu, 2-1 oldu. Bunları söylemek evet, Allah evet. söyletmesin diyelim.
1: jenerik şey var ya, yapmayın çocuklar diye.
0: Evet.
1: Öyle oldu yani. Genelde milli takımda böyle heyecanlarımız olur. İnşallah bugün tersine çeviririz ya. Buradan 2-0'dan turu vermek de yıkım yani. Hani bunun şeyi de etkisi de olur yani. O yüzden buradan dönmemesi lazım hikayenin yani.
0: Dönmemesi lazım. 66. dakikadayız karşılaşmada ve biz de 3'ü arıyoruz, onu söyleyeyim. Toplam skorda
1: evet, evet.
0: 3-2 öndeyiz.
1: Gidiyoruz yani. Korkmuyoruz yani. Öyle
0: 67'ye girdik.
1: Ya açık söyleyeyim, Rimut böyle oynamamız lazım yani. Çanakkale geçilmez yaparsak zaten yiyoruz yani. Fenerbahçe hücumu kuvvetli bir takım yani. O silahları bırakmaması lazım.
0: Yapıyoruz da. Greenwood içeriye doğru ortaladı. Kaleci Greif topu uzaklaştırdı. Gendouzi'de kaldı top. Gendouzi'den arkaya, nereye? Ederson'a kadar gelen bir top karşılaşmada.
1: Ya bence 80'e kadar Fenerbahçe hücumu düşünerek oynamalı. 80'den sonra işte İsmail'leri falan hani Çanakkale geçilmez yapılabilir. Hani o bir farkı koruyarak şey yapılabilir ama en azından yenileceksek de hücumda yenilelim yani, hücum ederek. Çünkü 3'ü bulursak maç bitecek yani. Şu direnci kırılacak biliyorum.
0: 68. dakikadayız. Serkan Çetiner'le birlikte yorumluyoruz. Bu arada sağ taraftan gelişen bir hatamız daha var. O atak Oğuz Aydın'la gelişiyor yine. Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisine doğru yerden ortası. Bu arada Talişka'da yok bugün. Ne dersin? Talişka yok, dokunamıyor. Yok. Evet.
1: Yani Asensio'yu orada arıyoruz yani açıkçası. Onun biraz alverine ihtiyacımız da var mı? Var ama yani şu dakikalarda aslında Talişka'yı çıkartıp da orta sahaya hani yani üretimini kapatırız ama ne bileyim yani orada da direkt İsmail Yüksel'i de koyabilir yani hocam, ne bileyim.
0: Hı hı. 69. dakikadayız. Serkan Çetiner hattımıza, son yorumunu da son cümlelerini de alacağım Serkan Çetiner'in az sonra ama bir hata yaptık. Semedo topu kontrol edemedi ve top dışarıda, taç atışı Lyon için kendi yarı alanı başlangıç bölgelerinden, öyle düşünün. Ceza alanına paralel bir noktadan taç atışı kullanıyorlar, düzeltiyorum. Ve orada bir de hataları geldi. Zorladık ama o hatadan bir şey çıkaramadık. Çok müsait pozisyonda, o hatayı değerlendiremedik az önce. Hatırlatayım. Serkan Çetiner, son yorumunu alayım o zaman karşılaşmada. 2-1 öndeyiz. Çok da burada oyunun gidişatıyla alakalı kötü düşünmemek gerekiyor. Öyle düşünen, öyle
1: evet, evet, iyi yorumlayan taraftayım. İyi yani öyle şans 2-1 değil bu. Hatta o Lyon'un attığı golü birazcık şans diyebiliriz. Yani iyi gidiyor. Bu şu anlamda kupa, yani Şampiyonlar Ligi biletini almaya çok yakınız. O yüzden böyle devam. Yani sonuna kadar mücadele edeceğiz. Belki dediğim gibi Talisca İsmail değişikliği biraz daha direncimizi artırır ama hücumumuzu keser. Bir 10 dakika sonra belki yapabilir hoca diye düşünüyorum.
0: Gelecek diyorsun. Talisca İsmail değişikliği ona ilişkinde biraz daha orta sahayı tutacak diyorsun. Daha güçlü, daha kuvvetli bir orta saha.
1: Tutmamız lazım. Evet. Onların çünkü o hızla hücum aksiyonlarını durdurmamız gerekiyor. Özellikle Fofana tarafına İsmail ise yardım da yapabilecek bir oyuncu. O tarafı biraz daha kapatmamız gerekiyor. O yüzden Beke de yardıma gelme anlamında İsmail Yüksel'i de çağırıyor maç şu anda, öyle söyleyeyim.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol, var ol. Serkan Çetiner, ağzına sağlık.
1: Sağ ol.
0: Serkan Çetiner'le konuştuk, onunla yorumladık, onunla detaylandırdık ve diğer tarafta Fatih Demirkol'a uzanacağız. Fatih Demirkol'la konuştuğumuz bir bölüm olacak ki karşılaşmada artık 71. dakikadayız. 71. dakikada 2-1'lik üstünlüğümüz sürüyor. Total skorda 3-2'lik üstünlüğümüz var. Bununla beraber sol tarafta topla buluşan yine Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın pasında Greenwood'u görüyorum. Greenwood'un içeriye doğru yerden ortaya çabası, yerden ortası olmadı. Tabii İsmail Yüksek'i konuştuğumuz anlarda da İsmail Yüksek girdi. Talişka İsmail Yüksek değişikliği iyi gelecek diyorsun dedim. Serkan Çetiner'den yorum aldık. Onunla alakalı da sıcağı sıcağına böyle dakikası dakikasını orada hani girecekler, ilerleyen dakikalarda girecek gibi bir şey yansıtmış olmayalım. Yanlış anlaşılmasın. Talişka İsmail Yüksek değişikliğini konuşmuş olduk. O sırada bu arada sol taraftan içeriye doğru yapılan ortada Vedat'ın kafası. Vedat özür diliyor arkadaşlarından. Çok da iyi bir yere atamadığı için o kafa vuruşunda topu. Ne kaleye gitti ne de herhangi bir ceza sahası içindeki arkadaşına gitti. Toplu oynamada 157'ye 143'lük Lyon üstünlüğü var. Fofana ile yine sol taraftan tehlikeli gelen bir Lyon var. Fofana çekti. Bu defa Semedo, belki de Kante düzeltiyorum. Orada Semedo ile beraber kademedeydi. Belki de Fofana'yı, Fofana ile gelişen atakları savunabildiğimiz nadir ataklardan. Fofana'nın şimdi bir pası da yine Tolisso'ya. Tolisso orada sağ tarafta farklı bir takım arkadaşını gördü. Ondan top Clyde.

0: Everton'a o da desteğe gelmişti. Tam da o noktaya, tam da oraya. Tolisso, Tesman, paslaşmalar. Kendi yara alanımızda ceza sahasının etrafında toplandık ve oraya kapandık. Dönen top bir vuruş Fofana'dan Ederson kurtarıyor. Atak devam ediyor top ağlarımızda ama öncesinde faul var. Öncesinde faul olmalı. Ceza sahası içinde itiraz büyük. Yerde kalan bir oyuncumuz var. Yerde kalan Brown var. Hemen öncesinde faul var gibi gördük ilk etapta ama 2-2'yi böyle yakaladılar. Tabii Nyakate orada aynı şekilde itirazını sürdüren isimlerden. Onun yanında Atekame, o da Archie Brown'a kalk yerden diyor. Archie Brown'a bir müdahalesi var mı yok mu ondan emin olamadım ikinci izleyişimde açıkçası. Bir ayağa müdahale yok gibi arka taraftan ama itiyor mu yüzüne mi geliyor eli? Yüzüne de gelmiyor gibi açıkçası. İki ayrı pozisyonda izledim. Sizler neler söylersiniz ona bakalım. İtirazlar da sürecek bu noktada. Karşılaşmada Fatih Demirkol'a döndüğümüz, dakika skorda Fatih Demirkol'a döndüğümüz anlardayız. Fatih Demirkol'la değerlendirmemiz sürecek ve bunun yanında Fatih Demirkol Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol neler söyler merak ediyorum. Fatih Demirkol hoş geldin, selamlar. Sesin gelmedi. Şu andan tekrardan hoş geldin diyeyim.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Şu anda
0: Karşılaşmada
1: geliyor mu sesim?
0: şu anda geliyor. 73. dakikayı geride bıraktık Fatih abi. Tabii ikinci golün bir çeki de bekleniyor. Archie Brown bir pek de yüzüne gelen bir müdahale yok gibi gördüm Archie Brown'u. Ama
1: Faulden ziyade orada offside var diye bekliyorum ben.
0: öyle mi? VAR'a gidiyor karşılaşmanın hakemi. Tabii offside'ı da inceliyor aynı şekilde.
1: Evet, çünkü orada golü atan oyuncu şutta zaten offside. İlk şutta offside. Sonra arşivde kalıyor top. Sonra bir presle arşiv faul bekliyor ama top arkaya sarktığında ben hala onun offside olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü onun şutu atan oyuncu offside pozisyonunda, burada ikili mücadele verebilirsin. Ama şey değil, offside değil
0: Evet.
1: de faul inceleniyor bence şu anda.
0: Faul
1: Maalesef
0: inceleniyor
1: offside.
0: dediğim gibi. Faul inceleniyor. Biz VAR'da FIFA, orada VAR'dan gelen görüntüde de
1: Yani faul
0: faulü
1: olmasa
0: görüyoruz. Faulü
1: bile
0: inceliyoruz.
1: topa vuran
0: Ayağa
1: bence
0: müdahale var
1: offside'dir.
0: mı? Yüze müdahale var mı? Diğer tarafta uzaktan izlediğinde acaba Archie Brown'un ayağına müdahale mi etti diyoruz. Yeni giren oyuncu Atakema'yı diğer tarafta yüzüne mi geldi diyoruz. Çünkü Archie Brown yüzünü tutuyor ama yüzüne gelmiş bir el yok gibi gördüm ilk etapta.
1: Yok, el hadi yani ben hala aynı noktadayım. Bakayım,
0: Evet.
1: çözemedim. Hani orada bir ters açıdan bir kamera olmadıkça yüzüne nasıl bir darbe aldığını görme şansımız yok.
0: Muhtemel, evet.
1: El kola doğru gidiyor gibi görünüyor. Ama ikisinin de sırtı dönük. Yani şu anda bir şey görme şansımız yok orada. Burada faul değilse bile topun sektiği yer, gittiği yer, ha, arşiden gitti olarak görüyorlar. Ben
0: Brown'dan gitti onu demek,
1: 13
0: evet.
1: numaralı oyuncudan gitti gibi düşünmüştüm. Evet. Evet, arşiden gidince o zaman eğer burada faul yoksa gol geçerli sayılabilir. El yüze gitmediyse faul yok demektir. Bakalım hakemin kararı ne
0: Bu arada gol
1: olacak?
0: iptal. Gol iptal haberi geldi. Evet, aynı şekilde 75. dakikada
1: Evet, faul veriyor.
0: faul veriyor.
1: Faul
0: Karşılaşmanın hakemi
1: veriyor.
0: İtalyan hakem. Lyonlular üzgün 2-1 öndeyiz. 5 dakika sürdü bu arada Fatih Demirkol. Burayı da eleştirmeyeceğim artık. Süper Lig'deki
1: Ama çok,
0: kontrolleri eleştirmeyeceğim.
1: yani çok ince bir müdahale. Ters açıdan kamera yok. Tam olarak elin nereye gittiğini görmüyoruz. Ama burada artık hakem inisiyatif kullandı.
0: Oğuz
1: Hem
0: Aydın
1: VAR
0: çıktı
1: hem
0: Nene girdi bu arada. Tam da bunların böyle konuşurken, bunların gündemini biz işlerken Fatih Demirkol.
1: Çünkü Oğuz çok yoruldu.
0: Evet.
1: Yani savunmada da müthiş işler yaptı. Orada Noah Mahı resmen sahadan sildiler. Her seferinde

0: güçlü sıkış tırmanının içindeydi. Kanat oyuncuları da bekten gelen Nils de Oğuz müthiş çalıştı, müthiş oynadı bugün. Tamam, son vuruşlarda daha iyi olabilirdi belki ama sonuç olarak müthiş çalıştı ve çok yoruldu. Uzun süredir de böyle yüksek tempoda oynama şansı bulamamıştı, uzun süre alamamıştı. Kerem olduğu için çok fazla forma şansı bulamıyordu. Dolayısıyla orada biz görüyoruz ki Oğuz gerçekten çok değerli bir oyuncu. Özellikle bu gitgelli oyunlarda Oğuz gibi bir kanat oyuncusuna ne kadar çok ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bir tarafta da Greenwood duran toplarda da çok etkili. Hücum aksiyonlarında da çok etkili. Gerçekten baktığımız zaman iki tarafın aynı stil oyunculara sahip olmasının ne kadar değerli olduğunu gördük bu akşam. Özellikle açık oynayan takımlara karşı, Lyon gibi alan bırakan takımlara karşı bir tarafta Oğuz, bir tarafta Greenwood'un olmasının ne kadar değerli olduğunu gördük. Bu Fenerbahçe için çok değerli bir kazanç diyebiliriz. Bu akşam için söylüyorum ben. Bundan sonrası için de ışık tutacak.
1: Fenerbahçe'de tabii bu golün sayılmasıyla beraber bir umutlu olduk. Yeniden umutlandık. Dinleyicilerimizden gelen mesajlar, belki dayanması lazım Fenerbahçe'nin. İnşallah bu tur böyle biter ve turu alırız demiş İltuğ Bey, İltuğ Güler. Hatta tam okuyamadım mesajının sonunu bir heyecanla. İnşallah tur atlarız, İzmir'den İltuğ Güler ben diyor. Sarı lacivert kalp bırakıyor. İnşallah İltuğ Bey, sağ olun mesaj katkınız için. Fatih Demirkol'la değerlendiriyoruz. Tabii Fatih Demirkol'u bağladığımız anlar 70. dakikaların civarında burada Fatih Demirkol'la da çok hararetli bir ana denk geldik. Çok hararetli bir yandan konuya girdik. Faul mü değil mi tarafından. Neyse ki faul kararı verilmedi. Onları da değerlendirdik, konuştuk ama 78. 79. dakikaya doğru gidiyoruz. 78'in içerisindeyiz. Ve karşılaşmada totalde 3-2'lik üstünlüğümüz var ilk maçla beraber. Bir farklı üstünüz. Bu da bize yarıyor ama bunu korumak yerine sanki biraz daha ileride de aramalıyız. İsmail Yüksek'in oyuna dahil olduğu, Oğuz Aydın'ın yerine Nene'nin sol tarafta oyuna dahil olduğu bir karşılaşmadayız, bir andayız. Ve Greenwood şu an Vedat'la iyi paslaştı. Vedat sol tarafta. Nene'yi gördü. Nene ceza sahası içerisinde. Nene çalım denemesi. Nene yerde kalıyor ama faul değil gibi. Hakem devam diyor zaten. İtalyan hakemin tam da gözünün önünde bu pozisyon. Orada tam da 13 numaralı sonradan oyuna giren Ate Kame hızlı çıkmaya çalışırken Greenwood'la mücadelesinde topu kaybediyor ama taç atışı kazanıyorlar. Yine de top Greenwood'dan dışarıya gidiyor. 80. dakikanın içerisindeyiz artık. Fatih Demirkol, karşılaşmada Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra çok yakınız. Yakınız evet, ama 2000, böyle de bitsin.
0: 2007-2008 sezonunda son kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı Fenerbahçe.
1: Sen de oradaydın. Senden de son dakikalara yakın oraların hikayelerini dinlemek. Zannediyorum 2-3 dakika kadar kalabileceksin maç sonunda. Doğru mu hatırlıyorum? Planın, evet, programı sebebiyle. Evet. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol aynı zamanda orada da yayına katılacak ama oraları dinlemek de isterim son bölüme yaklaşırken. Özellikle şimdi de aktarmak istediğim bir şeyler var. Sözü sana bırakayım.
0: Yani şu anda heyecan çok yüksek tabii. Yani 16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar Fenerbahçe yaklaşmışken 2008'i anlatmak 18, belki de doğru
1: 18, olacak benim için. 18 esasında.
0: Evet. Dolayısıyla 18 yıl sonra evet. Dolayısıyla artık burada yeni bir hikaye yazılıyor. Fenerbahçe bu büyük özlemi bitirmek üzere. Çok az kaldı. Şu ana kadar çok iyi gidiyor takım. Direkten dönen topumuz var. Oğuz'un kornerden vurduğu top gerçekten eğer gol olsaydı bu turun en güzel golü olacaktı bence. Çok güzel yere vurdu ama şansımız yoktu. Yine Dion'un direkten dönen topunda da Fenerbahçe'nin çok şanslı olduğunu söylememiz lazım. Ama sonuç olarak bu akşam mücadele eden herkes çok büyük bir özveriyle mücadele etti. Özellikle Vedat Muriç şu anda oyundan çıkıyor. Lukaku yerine giriyor. Vedat Muriç hem oyunun hücumunda hem savunmasında vardı.
1: Greenwood, İrfancan Kahveci değişikliği de oluyor aynı anda.
0: Evet, Greenwood da çok yoruldu. Artık topu biraz da yere indirmeyi düşünüyor. Fenerbahçe, Greenwood her yerdeydi. Serbest oynatmıştı son maçta teknik direktör İsmail Kartal onu. Ve o oynadığı karşılaşmada, lig maçından bahsediyorum. Maçta ne kadar etkili olabildiğini göstermişti. Ve serbest oynadığında onu tutmuştu. çıkmanın ne kadar zor olduğunu görmüştük. Bu akşam da yine oyunun belli sekanslarında serbest oynadı ve arkadaşlarına alanlar açtı. Kendisi de tehlikeler yarattı. Golde de yine Archie Brown'un golünde de köşe vuruşunu kullanan oydu. Ne kadar etkili köşe vuruşu kullanılabildiğini gösterdi. Burada bizim İsmail Hoca'yı tebrik etmemiz lazım. Çünkü duran top organizasyonlarında bu akşam çok farklı alternatifler gördük. Uzak direğe yapılan ortada Archie Brown golü attı. Yakın direğe vurulan köşe vuruşları vardı. Doğrudan kaleye Oğuz Aydın şansını denedi. Yay üstüne orta yapıldı, arkaya sektirildi, hepsini denediler. Çok farklı hücum setleri, duran top setleri vardı. Buralarda İsmail Hoca'yı tebrik etmek lazım. Daha önceki yayınlarda seninle çok konuşuyorduk bunu. Neden Fenerbahçe duran toplarda farklı varyasyonlar denemiyor diye. Denedi ve golü attı. Denedi ve tehlike yarattı. Bunlar çok değerli. Bu arada Fenerbahçe 3. golü arıyor. Açık oynuyor.
1: Kaleciden dönen topta top çok geriye düştü. Fatih Demirkol.
0: Evet.
1: İrfan Can Kahveci takip etti ama çok da istenileni yapamadı orada.
0: Yani kaleci ilk golde Vedat Muriç'in golünde Vedat Muriç'in önüne bırakmıştı topu. Ama bu kez biraz daha akıllıca orada İrfan Can'ın uzağına doğru çeldi topu. İrfan Can yetişemedi ama Genduzi'nin şutu çok iyiydi. Fenerbahçe giderken de çok akıllıca gidiyor. Organize gidiyor. Kompakt kalmaya çalışıyor. Öndeki oyuncular savunmaya sürekli olarak destek verdiler. Kanatlar gerçekten makine gibi çalıştı bu akşam. Hem bekler hem de açıklar Greenwood ve Archie Brown, düzeltiyorum, Oğuz Aydın. Diğer tarafta Semedo ve Archie Brown sürekli ileri geri oynadılar. Sürekli savunmaya yardım ettiler ve çıkarken çok hızlı çıktılar. Bu da Fenerbahçe'nin bu akşam işini çok kolaylaştırdı. Ve özellikle de Lyon'un direkt toplarla çok etkili olduğunu hep konuşuyorduk. Bu akşam Fenerbahçe Ederson'dan başlayarak Skriniar, Ederson, Ake, bunlarla doğrudan direkt toplarla hatları kırdı. Ön alandaki presi kırmayı başardı. Defans arkasına da çok ustaca sarktı. Yani orada hem Talisca iyi indirdi topu, hem Vedat Muriç iyi indirdi, hem de Greenwood ve Oğuz'la tehlikeler yarattı Fenerbahçe.
1: Bu arada onlar da tehlikeli geliyor savunma arkasına. Çok sarkıyor Fatih Demirkol. Tabii. Orada Ederson'un çıkmasıyla, topu uzaklaştırmasıyla tehlikeyi atlattık neyse ki. Böldüm, söz sende. 2-1 Fenerbahçe'miz üstünlüğünü sürdürüyor. Dakika skoru aktarayım. Bu skor bize yarıyor ve çok yakınız.
0: Kesinlikle çok yakınız. Bu tür ataklar olacak, defans arkasına toplar olacak ama Skriniar ve Ake orada hücum oyuncularını, hem Openda'yı hem o bölgede oynayan işte Fofana'yı ya da Nuamah ilk bölümde oynamıştı. Onları çok iyi marke ettiler ve çok iyi kontrol ettiler. Gerçekten de çok önemli bir iş yaptılar. Şu ana kadar oynadıkları oyunla, aldıkları önlemlerle Fenerbahçeli oyuncular bir Şampiyonlar Ligi takımı gibi oynuyor. Bunu hak ettiklerini gösteriyorlar. Merkezde Genduzi Kante ikilisinin ne kadar büyük oyuncular olduklarını, ne kadar oyunu bildiklerini gördük. Pozisyon bilgileri, ön sezileri, birbirlerini tamamlama şekilleri gerçekten de çok iyiydi. Savunmada bazı zaaflar vardı. Talisca'nın geri dönememesi, Muriç'in yeterince savunmaya destek olamaması ciddi zaaftı. Ama bunları Kante Genduzi ikilisi müthiş kapattı. Yani müthiş kapattı. Çok iyi oynadılar ve bu akşam hem Tolisso'yu, hem Openda'yı, hem Fofana'yı, hem Nuamah'ı hepsini kitlemeyi başardılar. Net pozisyonlar vermediler. Yenen golde Fofana bir ayak içiyle plasayı bıraktı. Çok boş kaldı. O bir dalgınlıktı. O dalgınlığı bir kez yaptı maç boyunca Fenerbahçe. Onda da golü yedi ama onun dışındaki görüntüsü Fenerbahçe'nin gerçekten de bir Şampiyonlar Ligi takımı görüntüsü.
1: Fatih Demirkol'a sorar mısın? Sonuç ne olursa olsun yönetimin yapacağı ilk iş ne olur demiş bugün.
0: Kesinlikle alternatifler bulması lazım. Mesela şimdi Skriniar Ake ikilisi, Allah korusun, birisinin morali bozulsa, başı ağrısa yerine koyacak stoper yok. Yani o Servo'da gittikten sonra özellikle bu tempoyu, bu ustalığı, oradaki uyumu yakalayacak bir çok iyi stopere ihtiyaç var. Bunu söylememiz lazım. Diğer taraftan bekler konusunda da şu anda Semedo çok iyi ama Mert Müldür bu tempoya çıkabilir mi bilmiyorum. Belki bekler konusunda da iki bekte de oynayabilecek, belki bu anlamda yedekleme yapabilecek bir oyuncuya ihtiyaç olabilir. Ama onun dışında baktığımız zaman kanatlar çok iyi. Oğuz Aydın'ı çok beğendim. Yani Kerem'in yokluğunda Oğuz ben buradayım dedi. Nene şu ana kadar iyi performans. Defans arkası boşlukları çok iyi değerlendiriyor. Fenerbahçe için Fonseca mükemmel bir takım demişti. Kalesinden ön alanına kadar mükemmel demişti. Gerçekten de o görüntüyü veriyor. İsimlerinin hakkını veriyor futbolcular. Bu akşam bu ustalığı gördük.
1: 87. dakikadayız karşılaşmada ve 2-1'lik üstünlüğümüz sürüyor. Çok yakınız dediğimiz anlarda değişiklikler de oldu biz konuşurken. Değişiklikleri de aktarmak lazım. Fenerbahçe tarafında hatırlatmak lazım daha doğrusu, aktardık ama. Talisca çıkmıştı, İsmail Yüksek girmişti 67'de. Oğuz Aydın, Vedat Muriç ve Greenwood çıktı. Nene, Lukaku, İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu. İrfan Can içinde çok mesaj var. Yine mi İrfan Can mesajları mesela, böyle görüyorum. İsmail Kartal, İrfan Can'ı neden bu kadar tutuyor mesajları, bunu görüyorum. Ama zorlandığınız bir oyunda, zorlandığınız kanatların olduğu bir oyunda, Greenwood'un zorlandığı, Oğuz Aydın'ın zorlandığı noktada kimi alacaksınız sağ tarafa mesela? Ben de onu sorarım, oradan gelirim size. Diyelim ve tabii Kerem'in de yokluğu bugün. Kerem olsaydı ne olurduyu konuşturuyor. Kerem'in sakatlığı sebebiyle yokluğu bunu konuşturuyor belki ama Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a da bir fırsat, o da iyi değerlendirdiği bir fırsatı bugün iyi iş çıkararak tamamlamış oldu diye düşünüyorum Fatih Demirkol. 88. dakikayı geride bıraktık ve Şampiyonlar Ligi'ne bir o kadar yakınız Fatih Demirkol'la. Belki 100. yıl marşını çalarak o yılları hani hatırlayalım, sen de oradaydın Fatih Demirkol. O yılları, o günleri hatırlayacağız. Belki işte bunun yanında Şampiyonlar Ligi müziğini bugün çokça dinleyeceğiz. İşte bunu hep duyacağız. Kadıköy'de en az 4 kere duyacağız diyeceğiz. Sonrasındaki turlar içinde, devamı içinde tabii ümit ederek, daha da fazla duymak ümidiyle. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la yeniden Şampiyonlar Ligi diyeceğiz belki de dakikalar sonra karşılaşmada. Şimdiden böyle hikayelendiriyorum. Bu arada İsmail'in orta alandaki mücadelesi de konuşmaya değer Fatih Demirkol.
0: Evet, şu ana kadar Fenerbahçe'de özellikle rakibin yüksek şiddetli presi ve ikinci golü bulmak için yoğun çabası olduğu dakikalarda Talisca'nın yerine İsmail'in girmesi savunma anlamında takımı biraz daha güçlendirdi, biraz daha enerji kattı İsmail. Yine aynı şekilde kanatta Nene'nin gelmesi, ileri geri oyunda sürekli adam takibinde ve boş alanda boş alan bulduğunda yaptığı driplinglerle tehlikeli oldu Nene. En azından tehlike yaratıyor ve bu koşullarıyla rakibi tedirgin ediyor, rakibin çıkmasını engelliyor. Şimdi mesela Ederson'un çok uzun bir topu vardı. Nene indirmeye çalıştı, indiremedi ama top yine Gendouzi'de kaldı. Orada ikinci topa da fırsat veriyor takım arkadaşlarına. Burada oyuna giren oyuncuların enerji kattığını söylememiz lazım. Diğer taraftan defans arkası uzun toplarda, direkt toplarda Skriniar ve Ake ikilisinin birbirini çok iyi tamamladığını, onlardan seken toplarda da Fenerbahçeli oyuncuların çok etkili olduğunu, çok iyi pozisyon kapattıklarını söylememiz lazım. Şu anda bir çok net pozisyon kaçırdı Lyon. Artık yorgunluk belirtileri de var ama Fenerbahçe'nin bu akşam çok şanslı olduğunu da söylememiz lazım.
1: Fenerbahçe'nin bu şansı Lyon tarafında da tabii bu zorlu iş. Yanağlara yakın bir noktadan dışarıya çıkan top, Fonseca'nın yine başını iki elinin arasına alması, 90. dakikaya girdiğimiz anlar böyle. Belki de şanstan, belki de yıllardır buralarda, bu maçlarda, bu tür oyunlarda hep konuştuğumuz, yine olmadı, yine olmuyor, ne bu şanssızlık dediğimiz, ne bu problem dediğimiz detaylarını böyle hep de Fenerbahçe'nin şanssızlığında, bahtsızlığında aradığımız, ki bunlar hep camia olarak Fenerbahçe camiasından öne çıkan detaylardı, öne çıkarılan detaylardı. Bugün o şanssızlığı kıracağız gibi duruyor. Belki de 90+6 işaret edildi. 90+2'nin içerisindeyiz an itibariyle. Karşılaşmada 2-1'lik üstünlük var. Toplam skorda 3-2'lik üstünlük var. Fatih Demirkol'la artık sona yakınız. Fatih Demirkol'la artık 18 yıl aradan sonra Kadıköy'de yıllardır beklenen yeniden o müzik çalacak dediğimiz andayız. O yıldızlı top yeniden Fenerbahçe'nin sahasına gelecek dediğimiz andayız. 18 yıl boyunca beklenen o büyük dönüş işte bugün gerçekleşiyor diyeceğimiz anlarda olacağız belki de. Ama daha fazla böyle gizemli kelimeler, cümleler kurup buna nazar değdirmek istemem. 4 dakika varken Fatih Demirkol böyle bir maçın sonunda gireceğim, maçın sonunda söyleyeceğim şeyleri şimdiden söyleyeyim istemem Fatih Demirkol. Ve karşılaşmada 90+3'e doğru giriyoruz.
0: Evet, artık 3 dakikamız kaldı. 3 dakika daha sabretmesi lazım çocukların. Şu ana kadar çok iyi getirdiler. Yani burada Fenerbahçeli futbolcuların durum oyunu nasıl oynanırı çok iyi gösterdiklerini söylememiz lazım. Bir köşe vuruşu Lyon kullanıyor. Tüm hatlarımızla kendi ceza alanımız içindeyiz. Lyon'un kullandığı köşe vuruşunda Ederson gerçekten de bu akşam çok iyi iş çıkardı. Gerek cepheden gelen toplarda gerek yan toplarda hiç izin vermedi rakip oyunculara. Birebir oyunlarda işte ceza alanı içinde altı pasın içindeki karambollerde çok net o hava üstünlüğünü kullandı. Geriye doğru savunma oyuncuların koşamadığı yerlerde o sanki bir stoper gibi çıkıp topu karşıladı. Ayağıyla müthiş oyun kurdu. Müthiş bir pas opsiyonu olduğunu gösterdi. Direkt toplarda Lyon'u geriye çok koşturdu. Bunların tamamı Fenerbahçe'nin işine yaradı ve Lyon çok yoruldu. Gerçekten de orada Fenerbahçeli oyuncular aldıkları topta presle karşılaşacakları anda geriye dönmeyi başardılar. Ederson gibi bir silah var orada. Ederson doğrudan 20-30 metreye harika toplar atıyor. Gerek Krimut'u gerek Oğuz Aydın'ı nefis toplarla buluşturdu. Bu da Lyon'un bütün oyun kurgusunu bozdu. Dolayısıyla burada bir kalecinin takıma ne kadar katkı verebileceğini bir kez daha gördük. Fenerbahçe şu ana kadarki performansıyla çok iyi bir oyun gösteriyor ve Lyon karşısında gerçekten de olması gereken oyunu, olması gereken futbolu hem akıllıca hem enerjik koşuya da cevap verdi Fenerbahçeli futbolcular. Şu ana kadar çok iyi bir görüntüyle maçı getirdiler. Artık şurada 3 dakikamız bile yok.
1: Evet, 2 dakikalık bir süre kaldı artık. Son bölüme yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Ama o heyecanı kırmamak adına da mesela bir aklım şuralara gitmiyor değil Fatih Demirkol. Ama duyalım, ama duyalım, hemen yaşamayalım. Böyle bir sadece duyalım. Lay lay lay lay lay lay diyelim ama oralara hemen gitmeyelim. 2 dakika var dedi Fatih Demirkol. Hemen girmeyelim oralara dedik. Ama bu heyecan, bu gün, bu atmosfer, 18 yılların ardından bunların gelişi hakikaten biz medya mensuplarını da, Fenerbahçe camiasını da, Fenerbahçe'nin katılamadığı Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar yakın oluşu da heyecanlandırıyor hepimizi. Orayı bekletiyor hepimize. Ederson'un yine bir uzun topunu izleyeceğiz. Karşılaşmada 2-1'lik üstünlük, total skorda 3-2'lik üstünlük var. Bir fark bize yarıyor dedik. 2-2'ye gelmesin aman, uzamasın aman. Buralarda 1 dakika kalmışken tam da bitime.
0: Yani şu an için Fenerbahçeli futbolcuların buna izin vermeyeceğini düşünüyorum. Ben çünkü sahadakilerin tamamı çok usta oyuncular, çok tecrübeliler. Şimdi rakibin yaş ortalaması 23, Fenerbahçe'nin 27,5. Dolayısıyla arada bir yaş farkı meselesi var ve bu yaş farkının enerji olarak dezavantaj olabileceğini düşünmüştüm ben de maç öncesinde. Çünkü özellikle 30. dakikadan sonra ilk yarıda, ikinci yarıda 70-75. Dakikadan sonra Fenerbahçe'de yorgunluk belirtileri olabilir diye düşünüyordum. Fakat bu yaş farkına rağmen, aşağı yukarı 4-5 yaşlık farka rağmen ortalamada Fenerbahçeli futbolcular çok iyi bir enerjiyle karşılık verdiler. Bu bir. İkincisi, Fenerbahçeli oyuncular çok deneyimli oyuncular, tecrübeli oyuncular ve izin vermiyorlar. Rakibi yaklaştırmıyorlar. Bu da çok değerli. Bir şekilde doğru pozisyon alıp özellikle defans arkası sızmalara izin vermediler. Genellikle ikili, üçlü oyunlarla, üçgenlerle presi kıran bir anlayışı var Lyon'un. Topun hızını artırarak, pas ritmini artırarak yaptıkları güzel oyunlar var. Ama bu akşam ona izin vermedi Fenerbahçe. Beraber Çok iyi savundular. Gerçekten de iyi savundular. Ve o kompakt oyun sebebiyle Lyonlu oyuncular defans arkasına sarkamadı. Net pozisyonlar bulamadılar. Şimdi maçta artık son dakika, son 30 saniye.
1: Son saniyeler artık.
0: Kaleci de geldi. Orta ceza alanı içine Lukaku çıkardı. Savunmada Lukaku topu dışarıya doğru atmayı başardı. İşte bu bize...
1: Tam gaz, tüm atlarımıza savunmadayız. Bunu istiyoruz, bu geceyi istiyoruz.
0: Ne kadar istediğimizi gösteriyoruz. Yüksek top nereye çıkardı bu kez de? Uzun vurdu. Lyon tazeliyor, sürekli atak tazeliyor. Artık saniyeler kaldı çünkü bitmesine. Fofana ceza alanı içine orta. Defans karşıladı. İkinci pozisyon. Orada bir sekti top ama... Biz de korkmasın, kimse korkmasın. Lukaku ve, en önde topu aldı.
1: Ve aldı. Oradan da bir sonuç çıkmadı ama Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe'miz Şampiyonlar Ligi'ne 18 yılların ardından yeniden katılıyor. Karşılaşma sona eriyor. İkinci maçta birbirinin rövanşında 2-1'le Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hak ediyoruz. Fenerbahçe'mizi konuşuyoruz. Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Temsilcimiz 18 yıllık aranın ardından, oralarda 18 yıllık aranın ardından bizlere çokça Şampiyonlar Ligi'ni dinletecek. Çokça defa bunu duyuracak, buna vesile olacak. Fenerbahçe'yi konuştuğumuz anlarda Fatih Demirkol'la son anlara giriyoruz, son dakikalara giriyoruz. Burada dediğimiz anlarda, son saniyeler artık, çok yakınız artık, konuşalım orayı dediğimiz anlarda 18 yıllık aranın ardından Devler Ligi'ndeyiz. Fenerbahçe'nin 1-1 rövanşında Lyon'u 2-1'le geçerek Devler Ligi'nde bu takımlar arasının ardını yazdırdığını konuştuğumuz bir akşamdayız. Ederson'la, Skriniar'la, Semedo'yla, Kante'yle, Asensio'yla, Talisca'yla, Greenwood'la, Lukaku'yla geliyoruz. Yeniden oralardayız dedik. Fatih Demirkol'la değerlendiriyoruz. Maç sonunda Fenerbahçe'yi, Lyon maçı sonrasında buraları konuştuğumuz anlarda Fatih Demirkol, sözü sana bırakayım.
0: Bu akşam Fenerbahçe hiçbir oyun ortaya koydu. Bir Şampiyonlar Ligi takımı olduğunu gösterdi. Bu isimler var. Sen saydın az önce bu isimleri. Bunlar dünya markası isimler.
1: Evet, tam da onlardan bahsettim. Ama bugün oraya bir Oğuz Aydın'ı koyarım.
0: Kesinlikle ama... Bu futbolcular şu ana kadar o isimlerin karşılığı olan oyunu çok fazla ortaya koyamamışlardı. Yavaş yavaş takımın oturduğunu görüyoruz. Bu isimlerin beraber oynayabildiklerini, beraber oynama alışkanlıkları kazandığı zaman ne kadar tehlikeli isimler olduğunu görüyoruz. Bu akşam herkes işini layıkıyla yaptı. Mükemmel bir iş çıkardılar. Harika bir futbol sergilediler. Ve bu futbolun karşılığı olarak da Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi izleyeceğiz. Bu çok güzel bir şey. Tebrik etmek lazım. Her şeyden önce Fenerbahçe bu akşam Devler Ligi'ne adını yazdırdı. Bunu tecrübesiyle yaptı, kalitesiyle yaptı. Tebrik ediyoruz sarı lacivertlileri.
1: Fatih Demirkol o günü 18 yıl öncesinde son maçı, Lyon maçını, hemen hatta 18 yıl öncesine gitmişken o Lyon maçına ilişkin detayları da hatırlatmak isterim. Düzeltiyorum. Chelsea maçına ilişkin detayları da hatırlatmak isterim ki çok önemliydi o yıllar, o günler. O günü yerinde takımla beraber, takımda çalışırken yaşamış biri olarak bugünü nasıl değerlendiriyorsun? Biraz da oradan baktığında örneğin 2-1'lik Chelsea maçı, David'in golü, Colin Kazım'ın golü yanlış hatırlamıyorsam. Her ikisinin golü de mükemmeldi. Volkan Demirel'le, Luganoğlu, Wederson'la, Önder Turacılı, Uğur Borallı, Edulu, Aurelio'lu, Alex'li, Maldonado'lu, Kejman'lı, David'li bir kadrodan bahsediyorum. Semih Şentürk'ün yine sonradan, Kazım'ın sonradan girerek gol katkısı yaptığı bir kadrodan bahsediyorum. Oradan buraya gelen 18 yılın ardında Şampiyonlar Ligi'ni konuşturan bir Fenerbahçe.
0: Her şey kaliteyle alakalı. O zaman çok kaliteliydi. Bugün çok daha kaliteli. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. Ağzına sağlık. Selamlar. Fenerbahçe'yi Fatih Demirkol'la konuştuk. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la detaylandırdık ki hızlıca yayınımıza devam ediyoruz. Fenerbahçe marşı ile Fenerbahçe'yi tam da hani 100. yıl marşı böyle zamanlarda ilk akla gelendir ya Fenerbahçe'de. Tam da o günlerde, 2007'lerde, 2008'lerde o marşın böyle yüksek seslerle dinlendiği, yüksek seslerle söylendiği zamanlarda Fenerbahçe en son oralardaydı işte. Esasında bir anlamı da bu. bugün bunu dinleyişimizin, dönüp dolaşıp yine bu marşa gelişimizin Fenerbahçe'de. Yine Aziz Yıldırım'la bir Fenerbahçe'den bahsediyorduk. Yine benzer bir ruhun olduğu Fenerbahçe'den bahsediyorduk. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'sini Şampiyonlar Ligi'ne taşımak, Şampiyonlar Ligi'ne taşımak hedefiyle geldiği, lig şampiyonluğu hedefiyle geldiği bu yılda ilk hedefini gerçekleştirmiş oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmış oluyor Fenerbahçe. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Devler Arenası'nda dedik. Fenerbahçe 1-1'in rövanşında Lyon'u 2-1'le geçerek devlerin arasına adını yazdırıyor. Ederson'uyla, Şikriniar'ıyla, Akesi'yle, Semedo'yla, Kante'yle, Asensio'yla, Talişka'yla, Greenwood'la, Lukaku'yla yeniden Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Temsilcimiz Fenerbahçe tam 18 yıl sonra yeniden Avrupa'nın en büyük sahnesinde, en büyüklerin sahnesinde. Yıllar geçti, hasret büyüdü, bekleyiş uzadı. O bekleyiş dediğim noktada da tam da bu vardı. Ama sarı lacivertler sonunda o kapıyı yeniden açtı.

Fenerbahçe Lyon engelini aşarak Şampiyonlar Ligi'nin adını yazdırıyor. Bu sadece bir tur geçmek değil. Bu 18 yıllık bir özlemin, bir camianın hasretinin sona ermesi demek. Kadıköy'de yıllardır beklenen o müzik yeniden çalacak. Yeniden gelecek demek. Sadece müzik de değil, yıldızlı top yeniden Fenerbahçe'nin sahasına geliyor demek. İşte bizler de tam da taraftarıyla, basın mensuplarıyla, camiasıyla Türkiye tam da o günü yaşıyoruz. Tam da o güne geri döndük. Büyük dönüş gerçekleşiyor. Fenerbahçe Lyon'u eleyerek Avrupa futbolunun en büyük masasındaki yerini yeniden alıyor. Sarı lacivertli taraftarlar bu gece sadece bir galibiyet gecesi yaşamıyor, bir kavuşma gecesi yaşıyor. Yıllardır uzaktan bakılan bir Şampiyonlar Ligi vardı. Bu Şampiyonlar Ligi beklenirken hangi oyuncular gelip geçmedi ki? Hangi hayaller kurulmadı ki? Fenerbahçe yeniden çıktı o sahneye ve Lyon'u birbirinin rövanşında 2-1 ile geçerek aldı bu bileti. 18 yıl diyoruz ve tekrar tekrar ediyoruz 18 yılı. Yeniden yıldızların altındayız. Fenerbahçeliler yıldızların altında, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde nice futbolcular geldi geçti, nice teknik direktörler, nice hayaller, nice konuştuğumuz orada teknik tahtada taktikler vardı. Bununla olmaz, onunla olmaz, Şampiyonlar Ligi burası nasıl olur, bu takım adamılar konuşuldu hep ama bugün farklı bugün. Bugün Fenerbahçe özelinde farklı şeyleri konuştuğumuz bir gün. Şimdi o gerçek hayal gerçek oluyor. O gerçek hayalin yerini buluyor Fenerbahçe'de. Sizlerden gelen mesajları, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı tek tek görüyorum WhatsApp hattında. 18 yıllık hasretin bitti dediğimiz noktada, Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'nde, yeniden devler arasında dediğimiz noktada sizlerden gelen mesajlara da döneceğim ama Fenerbahçe'nin bu hasretinin sona ermesini Radyo Gol frekansında, bu heyecanı sizlerle yaşıyoruz. Az sonra maç sonu yayınında Emre Eren de bizlerle birlikte olacak. Onunla konuşacağız, onunla detaylandıracağız ama hani Fenerbahçe'nin dünyaca tanınan oyuncularından bahsettim ya az önceki cümlemde. Az önce bahsettiğim bir noktada orada beni rahatsız eden bir şey var. Ederson dedim, Şikriniar dedim, hatırladığım kadarıyla Aki'ye gittim. İşte Asensio, Talisca, Greenwood, Lukaku, Semedo, Kante, tüm bu oyunculardan bahsettim. Ama bugün bahsetmemiz gereken bir Arşi Burak'ın, bugün bahsetmemiz gereken bir Oğuz Aydın gerçeği var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın katkısı da çok büyüktü. Hepsini konuşacağız, hepsini detaylandıracağız. Bu güzel gecede, bu uzun gecede birlikte olacağız.

0: Ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Emre Eren'le konuşuyoruz. Emre Eren hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk sevgili Berk. Çok mutluyuz.
0: Abi mutluyuz.
1: Adına çok mutlu olduğumuz bir 90 dakika ya.
0: Kesinlikle
1: gerçekten,
0: öyle.
1: Yani takım ayırmaksızın ben Fenerbahçe camiasını, başkanını, oyuncularını, teknik direktörü, oradaki taraftarları, televizyon başındaki 25-30 milyon civarında Fenerbahçelileri, tüm Türkiye'yi, herkesi kutlamak lazım. Ya işte böyle oynaması lazım. Yani bizim takımlarımızın Avrupa'da böyle rakibe pozisyon vermeden, rakibi çok doğru kontrol edip, çok doğru bir oyun oynadığımız takdirde biz aslında iyi bir ligiz ya. Gerçekten iyi bir ligiz. Yani Türkiye Ligi'ne baktığımız zaman çok kaliteli takımlarımız var, çok kaliteli ayaklarımız var. Yani bugün öncelikle İsmail Kartal'ı kutlamak lazım. Yani herkes bu kadroyla çıkacağını hiçbir şekilde beklemiyordu. İşte bir sürpriz Oğuz, sürpriz Talisca. Yani enteresan şeyler oldu. Müthiş bir oyun oynadı Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe bir kere orta sahada oyunu domine eden taraftı sevgili Berk. Yani rakibe hiç alan zaman vermeksizin 90 dakika boyunca Kante'yi, Genduzi'yi, Archibram, yani bugün öyle bir oyun oynadı ki, yani o kadar büyük bir oyun oynadı ki tebrik etmek lazım. Oğuz bu kadar bekledi. 2 yıldır Fenerbahçe formasını bekliyor. Yani bu kadar deneyimli bir oyuncudan çok daha deneyimli bir oyun ortaya koydu. Yani Oğuz'a top geldiği zaman rakibi eksiltebiliyor, alan boşaltabiliyor, pozisyon yaratabiliyor, gol attırabiliyor, her türlü pozisyonun içinde olabiliyor. Yani tüm oyuncuları, tüm camiayı gerçekten kutlamak lazım. Şampiyonlar Ligi çünkü Fenerbahçe için çok değerli ve önemliydi sezon başında. Sayın Başkan Aziz Yıldırım gelmeden önce iki tane hedefimiz var ama öncelikli hedefimiz şampiyonluk, ama Şampiyonlar Ligi'ne de kalmak istiyoruz demişti. Ya bunu başaran Fenerbahçe oyuncularını gerçekten kutlamak lazım. Ülke puanımızı çok ciddi yerlere getirdiler. Tabii burada şöyle de bir durum var. Yani 16 turunda Galatasaray'la karşı karşıya kalabilir mesela.
0: İhtimal mesela buna, değil mi? Bunları da konuşacağız.
1: Mesela bence büyük bir keyif olur ya. Hani iki Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya oynaması bence çok büyük bir gurur olur. Kazanan tarafı alkışlamak lazım. Ya güzel olur ya, güzel olacak.
0: Hep yani konuştuğumuz şeyler ama Emre Eren. Yani Galatasaray katılıyor. Biz iki takımı da gönderebilecek seviyedeyiz. Baksana takımların işte bütçelerine, baksana Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımların ayırdıkları bütçeye, yaptıkları plana. Senin bunlardan ne farkın var? Senin şu takımın durumundan ne farkın varları konuştuğumuz bir 18 yıl geride kaldı Fenerbahçe'de ya. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta farklı bir şey ama.
1: Yani dile kolay gerçekten, yani 18 yılın çok büyük bir hasreti ve hüzünü vardı Fenerbahçe camiası üzerinde, ama bu kadar iyi bir oyun inan bana beklemiyordum. Yani çok net beklemiyordum. Hani ilk maç izlediğimiz,
0: dürüst olayım, ben de beklemiyordum.
1: Çok zorlanacağını biliyordum Fenerbahçe takımının. Hı-hı. Ama bu kadar özgüvenli oyun oynayıp özellikle oyunun 3. bölgesinde zaman zaman rakibi domine etmeye çalışan bir Fenerbahçe ve dönen bütün topları kazanan bir Fenerbahçe kurgusu. Yani bunu unutmamak lazım. Yani bu oyuncuları unutmamak lazım. Bu yürekli çocukları gerçekten unutmamak lazım. Müthiş bir performans ortaya koydular. Yani bu performansın bir tık altında performansla oynasaydı inan bana yani Lyon'dan iyi de oynasa yani bu turu geçemezdi, ama bu performans anlamında o kadar büyük işler yaptılar ki, o kadar büyük bir gurur kaynağımız oldular ki gerçekten kutlamak lazım. Onları gerçekten onur etmek lazım. Ya Fenerbahçe kadrosu iyi bir kadro ya. Gerçekten iyi kadro. Yani oynayanıyla oynamayanıyla iyi kadro. Sevgili Berk, bunu konuşuyorduk yani. Başkanı burada kutlamak lazım, Aziz Yıldırım. O kadar nokta transferler yaptı ki, o kadar net transferler yaptı ki, Ake gibi dünya devi bir oyuncuyu getirip savunmanın ortasına koyup ondan performans almak, Vedat Muriç gibi İspanya'da gol krallığında ikinci olan bir oyuncuyu tekrar geriye getirip tekrar o aidiyeti kazandırmak, ki bugün atmış olduğu ilk gol gerçekten takdire şayendi. Oğuz'un müthiş bir ortası, iyi bir kafa, sonra rakibin arkasından dönüp tekrar tamamlaması, bence Vedat Muriç'in kalitesine ve kalibresine yakışan bir gol olduğunu düşünüyorum. Yani ne anlatacağım onu da anladım. Mason Greenwood gibi gerçekten Avrupa'da ses getirmiş ki topu ayağına aldığı zaman bunu biz şampiyonlar

tarihinde de çok sık bir şekilde göreceğiz. Rakiplerin ondan korktuğu, gerçekten çekindiği bir oyuncu tarzı var. Müthiş işler yaptı oyunda kaldığı sürece. Son derece akıllı, Fenerbahçe'yi ön tarafta tutmaya

0: sevgili Aziz Yıldırım sezon başında seçimlerinden önce şunu demişti. Ya Ederson gibi kaleci mi var kardeşim dünyada demişti. İstediği zaman topu ağzına atar seni 80 metreye ya. Senin önündeki oyuncuların iyi olursa Ederson'dan performans alırsın demişti.
1: Doğru.
0: Bunu başardığı için kutlamak lazım. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı için kutlamak lazım. Herkesi kutlamak lazım. Yani elinden gelen bütün gayret nasıl ortaya konulur? Bir 90 dakika içerisinde mücadele gücü ne kadar büyük olur? Bunu Fenerbahçeli oyuncular bizlere gösterdi. Onu net söylemek lazım.
1: Fenerbahçe'de dinleyicilerimizden gelen mesajlar öyle heyecanlılar ki Emre Eren, kimisi
0: çok
1: diyor ki
0: ya.
1: Salonda bağırarak çok kutladım diyor. Mesela öyle hatırlatıyor.
0: Ya tabii ben de bağırdım ya. Vallahi bağırdım. İkinci golden sonra havasım çıktığı kadar bağırdım.
1: Burada
0: ya. Sonuçta ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben her ne kadar Beşiktaş'ın eski futbolcusu da olsam, her ne kadar Beşiktaş camiasının yorumcusu da olsam, ben Türk takımları Avrupa'da oynarken kardeşim, benim Türk takımlarım her zaman Türk takımlarımdır ya. Hiç onlardan vazgeçmem. Hiçbir zaman vazgeçmem.
1: Fenerbahçe 18 yılın ardından, o zaman şunu diyoruz ki o kapının arkasındaki Avrupa büyüklerinin maçlarını araladı. Real Madrid'i, Bayern Münih'i, Barcelona'yı, Liverpool'u, belki Galatasaray özelinde konuştuğumuz o heyecanları belki de bu sezon Fenerbahçe bize yaşatacak. Artık
0: tabii
1: o büyük futbol sahnesinde Fenerbahçe'yi konuşacağız.
0: Kesinlikle
1: konuşacağız. Fenerbahçe'yi de konuşacağız daha doğrusu. Evet.
0: Çünkü bunu hak eden bir Fenerbahçe camiası var. Bunu hak eden oyuncu grubu var, teknik heyet var. Yani hepsini gerçekten canı gönülden kutlamak lazım. Yani inan bana, şimdi maçı kafamda yaşıyorum. Maç bitti. Hani Lyon'un da enteresan atakları var. Yani Lyon bu kadar etkisiz kaldıysa bu Fenerbahçe'nin çok iyi oyununa bağlamak lazım. Onu söyleyeyim. Yani Lyon o dönen topları kazanamıyorsa, o kanat varyasyonlarını doğru yapamıyorsa, o şut mesafesini doğru ayarlayamıyorsa, o Pende'yi çok fazla pozisyona sokamıyorsa, buradaki Fenerbahçeli oyuncuların yürekli ve mücadele gücünün son derece yüksek olduğu bir 90 dakikayı gördük. Böyle olması lazım. Yani tabii ki bu yolun başlangıcı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde inşallah gruplarda Fenerbahçe istediğimiz pozisyonları, istediğimiz sonuçları alacaktır. Ama tabii ben şöyle bir söylemim vardı hatırlayacak olursan sana. Yani Fenerbahçe'nin aslında Şampiyonlar Ligi'nde kalması onlar için hayır alamet değil diye düşünüyordum. Ama bugün öyle düşünmüyorum. Bugün o düşüncemi değiştirdim. Çünkü
1: geçen hafta evet.
0: Bugün yani geçen haftaya kadar oynanan futbolu gördüğüm zaman hani hem lig hem Şampiyonlar Ligi'ni götürmek çok kolay bir hadise değildir. Yani o kadro derinliğinizde size karşılık verebilecek oyuncuların performansını görmek lazım ama bugün bu performansı gördükten sonra hak ederek hak edilmiş bir Şampiyonlar Ligi olduğunu düşünüyorum ve Şampiyonlar Ligi'nde de ses getirecek bir Fenerbahçe ortaya konulacağını çok net bir şekilde söylemek lazım.
1: Geçen hafta yanıldığın tek konu bu değildi. Anadolu takımlarının dört büyüklere kolay kolay çelme takamayacağıydı ki ilk haftadan Alanyaspor maçıyla Beşiktaş'ta bunu yaşadık mesela.
0: Bak,
1: hakem konusu ayrı.
0: Bak
1: hakem konusu ayrı Emre Eren. Bak
0: saptırıyorsun.
1: Abi,
0: sakın
1: şimdi
0: saptırma. Ben ne konuştum, aptal adam değilim. Ben 50 yaşına gelmişim.
1: Abi,
0: ben ne konuştuğumu biliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Ben dedim ki bu sene
1: lig,
0: büyük takımlar
1: derbiler
0: içeride hiçbir Anadolu takımına kaybetmez dedim kardeşim. Söylüyorum dedim.
1: Peki.
0: Abi ben deplasman demedim. Deplasman deseydim zaten Fenerbahçe ilk maçta gençler bölümüne kaybetmişti. Yani benim asaplarımı bozma.
1: Peki.
0: Şu anda bak Fenerbahçe'nin sevincini, mutluluğunu yaşıyoruz. Nereden nereye
1: bugün gidiyorsun? Bugün benimle uğraşılacak gün değil diyorsun.
0: Ya Emre ne gerek var oğlum bu işlere?
1: Peki Emre Eren, tamam. Abi ama hatırladım geçen haftayı, Anadolu takımlarıyla alakalı tartıştık.
0: Bak bir şey söyleyeceğim.
1: Neyse
0: sana.
1: Şampiyonlar Ligi'nde konuştuğum konuya bak benim. Orada haklısın bak.
0: Bak şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bak saptırarak insanları yanlış yere yönlendirme. Ben ne konuştuğumu biliyorum. Bak bana takılabilirsin ama
1: peki,
0: benim yaptığım yorumlarla ilgili iki tane patladığın konu var dersen o zaman seninle külahları değişiriz. Çünkü ben ne dediğimi bilen bir adamım. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, bunu Trabzon'a da koyabiliriz. İçeride çok net galibiyetler alırlar dedim Anadolu takımlarına karşı. İçeride kimse bunları yenemez. Derbileri kazanan da şampiyon olur dedim.
1: Peki.
0: Ben de konuştuğumu biliyorum.
1: Peki ya. Bakacağız. Al. Tekrar konuşacağız.
0: Deplasmanla alakalı bir şey
1: bu arada
0: söylemedim ben. İstersen o konuya geri dön. O orayı bir check et geçen haftaki. Ondan sonra dinleyicilerimize de ki ya evet ya ben burada bir hata yapmışım diyeceksin zaten yani.
1: Emre Eren, bence zaman burada bu konuyu netleştirecek. Çünkü ben Anadolu takımlarında da çok çelme göreceğimizi düşünüyorum dört büyüklere. Ayrı konu, evde ya da dışarıda fark etmez.
0: Yenemezler kendi evlerinde.
1: Peki ayrı konu.
0: Ama ne Galatasaray'ı yenerler, ne Beşiktaş'ı yenerler, ne Trabzon'u yenerler. Kardeşim,
1: burada benim hatam, buraya dönmek. Burada benim hatam bu konuya dönmek.
0: İçinde gördük. Yani dönelim konuya da
1: peki.
0: Saptırma konuları.
1: Peki saptırma.

0: mı diyorsun?
1: Fenerbahçe'nin değil... bugün insanlar mutluluğunu paylaşmamızı istiyorlar. Açtılar radyolarını, arabalarında şu anda giderken bizi dinliyorlar, bizi takip ediyorlar. Sen şimdi bu konulara giriyorsun, Fenerbahçelileri üzüyorsun yani, nasıl söyleyeyim.
0: Peki hızlıca devam ediyoruz. Yayınlar demiş, Norveç'ten sıcak dolu selamlarımla demiş, Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum demiş dinleyicimiz. Diğer tarafta söylemiştik biz demiş, böyle olacağını söylemiştik demiş. En yüksek puanı Arşi Buran ve Fofan almış, tebrikler Fenerbahçe demiş. Ve hızlıca Kadıköy Boğası resmi atan bir dinleyicimiz var. Bunu resmeden bir dinleyicimiz var. Diğer tarafta bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Savunmadan topu çıkaran Lukaku, onun varlığı yeter demiş. Tebrikler Fenerbahçe'm demiş. Celal Bey, Celal İşçi böyle diyor. Ben bir Galatasaraylıyım ama bir Fenerbahçeli kadar sevindim artık. Bundan sonra Fenerbahçe bizimle... değil, bizim de didişmeyecek. Juventus'la, Real Madrid'le, ne bileyim Barcelona'yla, bunlarla muhatap olacak. Bu sayede biz de kurtulduk demiş mesela. Galatasaraylı da böyle yaklaşıyor.
1: Bu acayip şeyler bunlar ya.
0: Beşiktaşlılar da, Galatasaraylılar da abi. Bak.
1: Ama bak şimdi İsmail Hoca'ya da bir parantez açmak lazım. Evet. Şimdi İsmail Kartal'ı eleştiriyoruz, tamam mı? Avrupa maçlarındaki performans diyoruz, oyuncu seçimleri falan. Ya bugün yanında isimlerle devam ediyor. Yani şu Oğuz Aydın'ın ya biraz bu çocuğu artık sahnelere çıkarttın. Yazık, günahtır ya. Bu çocuk 2 senedir 3 maç üst üste oynamadı ya. Bu çocuğu maksimum 2 maç oynatıyorsunuz. 3. maç kesiyorsunuz. 6 hafta oynatmıyorsunuz. Yapmayın ya. Bu çocuk bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten değerli oyuncularından biri. Ya bu çocuğa biraz daha müsamahalı davranın ya. Kerem'e verdiğiniz şansın onda birine Oğuz'a vermediniz ya. Verin. Zaman zaman Kerem de oynasın, zaman zaman Oğuz da oynasın ama biraz performans anlamında Fenerbahçe'nin çıtasını ön tarafa çıkarsın ya. Bu kadar, yani bu kadar kenarda bekleyip de bir takıma bu kadar büyük bir dokunuş yapan Oğuz'u kutlamak lazım ya. Hakikaten kutlamak lazım yani. Bu yaşta o kadar kenarda beklemiş, o kadar performans... Çünkü oynadığın zaman, her oynadığın maç senin önümüzdeki maçta performansını arttırabilecek pozisyonlar ortaya çıkar. Ne kadar oynadıkça o kadar oyuncu özgüveni yerine gelir. Yani bu çocuk 3 maç üst üste oynamadı şu Fenerbahçe takımında. Ya. Artık sevgili İsmail Kartal'ın bu çocuktan vazgeçmemesi, 3-5 hafta üst üste bu çocuğu oynatması lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü Oğuz gerçekten çok yetenekli. Buca Spor'dan Alanya Spor'a giderken gidiş hikayesinde 5 sene önce ben vardım yani, ben biliyordum yani bu oyuncunun bu kadar değerli ve büyük oyuncu olacağını. Hatta Anadolu'da bazı kulüp başkanı ben burada izledim. 4 maç 5 maç üstü üstüne izledim ve bu oyuncunun çok değerli ve büyük bir oyuncu olabileceğini, bu oyuncunun üzerinde durulması gerektiğini. Hatta Gürcan Çolak arkadaşımız var bizim burada İzmir'de. Scouting yapıyor. Yani Alanya Spor'un scouting'ini yapıyor. Oradan kendisi Alanya Spor'un mutlaka alınması gerektiğini, liste başı olduğunu ve Alanya Spor Kulüp Başkanı'nın Oğuz'u transfer ettiğini, sonra da Fenerbahçe'ye geldiğini ama beklenen şansı bulamadığını. Ya biraz sabretmek lazım. Biraz oynatmak lazım. Oğuz'dan başka bir şeyler çıkabilir. Söyleyeyim bak size. Gerçekten çıkabilir. Yani o yüzden bu tarz oyunculara, bu milli oyuncularımıza biraz daha fazla değer verelim, şans verelim. Bak bu çocuklar neler yapabiliyor ya. Bugün gerçekten özellikle ilk 45 dakikada sirkülese etti ya. Lyon takımını sirkülese etti ya. Aldığı toplarla, attığı paslarla, yapmış olduğu asistle, orta alandaki özgüveniyle, kenar açığı olarak rakibi eksiltmesiyle yani çok değerli işler yaptığını düşünüyorum. Yani zaman zaman tabii ki Kerem oynayacaktır ama bence şansın artık Oğuz'a döndüğünü düşünenlerdenim. Onu net söyleyeyim. Yani Fenerbahçe takımı çok mükemmel bir oyun oynadıysa, iki kenar açığıyla Mason Greenwood'la Oğuz'la oyunu çok tutabildi. Rakip yarı alanda çok tutabildi. Onlar top kaybetselerdi, onlar takımı oyundan düşürselerdi, Genduzi ve Kante'nin bu kadar performansı üst dereceye çıkamazdı. Onu net söyleyeyim. Ha bugün diyorlar ki, bazı arkadaşlar şunu söylüyorlar, Lyon bugün oynayamadı. Sen oynayamayana değil, oynatamayana bak. Fenerbahçe takımı bugün Lyon'u sağdan sildi ya. Sağdan sildi Berk. Tamam, 2-3 tane pozisyon var, hakemin iptal ettiği bir gol var. Son derece doğru bir karar. Orada faul vardı Arşi Brown'a. Ama Fenerbahçe takımı bunu istedi. Fenerbahçe 2 değil 4 tane atabilirdi. Oğuz'un bir tane mesela 70. dakikada yakaladığı bir pozisyon var. Çok net bir pozisyondu. Genduzi'nin arkaya attığı. Oğuz'un hatta çok acele ettiği, hatta çekebilirdi o pozisyonu. Ya da sol ayağının üstüyle çok dik bir vuruş yapabilirdi. O vuruşu da yapsaydı bambaşka şeyler konuşuyorduk. Ama Fenerbahçe camiasını ve oyuncularını gerçekten kutlamak lazım belki.
0: Özellikle Oğuz Aydın ve Arşi Burak'ın, ben Fenerbahçe'nin Arşi Burak'ınla Oğuz Aydın'la çok farklı noktada sol tarafta çok iyi bir ivme kazandığını bugün özelinde düşünüyorum. Haliyle istenmeyen bir sakatlık, Kerem'in yokluğu, ama Oğuz Aydın bu fırsatı çok iyi değerlendirdi.
1: Bak şimdi
0: çok farklı
1: Kerem'le,
0: şeyleri konuşuyoruz.
1: Kerem'le Osterwold olsaydı, tamam mı, sakat olmasa da bugün ikisi oynayacaktı, ama bu ikilinin yerine giren bu ikiliyi unutmamaları lazım Fenerbahçe camiasının. Arşi Burak'ın bence bugüne kadar gelmiş geçmiş en önemli bir deneyim maçı oynadı. En önemli profesyonel düzeyin ne kadar yüksek olduğunu bize gösterebildi. Oğuz, Kerem Aktürkoğlu'nu hiç aratmadı, fazlasını yaptı. Yani o yüzden tüm oyuncular, Ederson'dan başlayıp Vedat Muriç'e kadar, ki Talişka oyunda kaldığı süre içerisinde hep topu tutmaya çalıştı. Hep Fenerbahçe'ye o 3. bölgedeki o yoğunlaşmasının en büyük nedenlerinden biriydi ki performans anlamında tabii ki İsmail Hoca orada doğruyu yaptı bence. Onu oyundan alıp İsmail'i, taze kanı oraya koydu ki İsmail de bence son derece başarılı bir oyun oynadı. Sonradan giren oyuncular, çıkan oyuncular hiçbir şekilde aratmadı. Sonuca baktığımız zaman Fenerbahçe camiası da Şampiyonlar Ligi'ni alnının akıyla, yüzünün temizliğiyle oynamış olduğu futbolla da layık olduğu yere geldiğini düşünüyorum.
0: Katılıyorum Emre Eren. Seninle konuştuğumuz noktada bugün Fenerbahçe'de puanlama yapmayacağım. Çünkü o kadar güzel, net aktardın ki tüm oyunculara ilişkin yorumlarını.
1: Valla puanlama yapmana gerek yok. Ben 9'un altında bir oyuncu görmedim.
0: Görmedin abi. Hem o hem
1: gerçekten
0: o.
1: Gerçekten görmedim.
0: Evet, hem o hem de o kadar güzel, tüm oyunculara o kadar güzel dokundun ki Emre Eren. Senin büyük yorumculuğunu ben zaten hep bu yönde konuşur, söylerim. Ama mesela Anadolu takımları detayını konuşacağız abi. O yarıda kaldı bak, ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim.
1: Sen illa benim var ya böyle vam demine basacağım.
0: Ayarlarını oynayacağım
1: abi. Da bitirmeyeceğim bu yayını. Onu önümüzdeki hafta konuşuruz.
0: Sen bana darılmazsın çünkü Emre Eren. Ben
1: biliyorum. Yok, ben sana kızarım, darılmam. Darılmazsın. Sen benim kardeşimsin. Bir sıkıntı yok. Cansın. Ama bugün Fenerbahçe camiası bu güzel neticeyi, Şampiyonlar Ligi'ni bence kutlaması lazım.
0: Kutlamalı.
1: Son derecede hak ettikleri bir Şampiyonlar Ligi'ne gitme pozisyonu var. Hani şöyle düşünebilirdik. İşte Lyon gelirdi, 8 tane 9 tane net kaçırdı. Sen bir tane atardın. İşte o zaman şunu konuşabilirdik. Evet, oyunsal anlamda Lyon Fenerbahçe'yi ezdi. Fakat Fenerbahçe de doğru bir duruşla maçı kazandı diyebilirdik, ama bugün eze eze bir Lyon galibiyeti yaşayan bir Fenerbahçe camiasını Şampiyonlar Ligi'nde de inşallah başarılı olması için her türlü enstrümanı ortaya koyacak oyuncuları kutlamak lazım.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Emre Eren. Selamlar, saygılar.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Sana herkese bir maç sonunda selamlar. Uzun zaman olmuştur. Belki Juventus maçı sonrasında, dakika skor bendeydi yanlış hatırlamıyorsam. O maçtan sonra böyle güzel, çok teşekkür ediyorum. Böyle enerjik tamamladığımı hatırlamıyorum abi bir yayını seninle.
1: Aynen öyle.
0: Öyle yani bir maç sonundayız.
1: Herkesin yüzü gülüyor.
0: Gülüyor abi, gülmez olur mu?
1: Ya puanımızı bir kere yükselten Fenerbahçe camiasını, Türk futbolu adına puanımızı yükselten camiayı da kutlamak lazım tabii. Aziz Başkan'a da burada gerçekten büyük emekler harcadı. Çok kötü bir dönemde iyi bir başkanlık ortaya koymaya çalışıyor. Onu da kutlamak lazım. Yani bu yaşına rağmen bu çocukların başında durup işte teknik direktörle olan ilişkilerini oyunculara yansıtabiliyor ki bu maça özellikle gelmiş Aziz Yıldırım. Yani takımın yanında olmuş, oyuncularının yanında olmuş, hocalarının yanında olmuş ve hak edilmiş bir galibiyet aldığı için bence o da çok mutludur. Hayırlı olsun Türk futbolu tarihi adına. Gerçekten iki takımımızın da Şampiyonlar Ligi'nde olması bizlere gurur veriyor. Çok fazla maç izleyeceğiz. Çok değerli takımlar izleyeceğiz ama bizim takımlarımız da yavaş yavaş artık o Avrupa standartına doğru geliyor. Çok ciddi paralar harcanıyor çünkü gerçekten ekonomik anlamda baktığımız zaman, yani Fenerbahçe kadro kalitesine baktığımız zaman 332 milyon euroluk bir Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. İşte 260-270 milyon euroluk bir Beşiktaş'ı konuşuyoruz. 300 milyon euroluk bir Galatasaray'ı konuşuyoruz. 200 milyon euroluk bir Trabzonspor'u konuşuyoruz. Yani bizim başkanlarımız da takımlarımız da o kadar önemli transferler getiriyorlar ki bence kutlamak lazım. Onların arkasında durmak lazım. Biraz da hakemlere değinmek lazım. Yani bu kadar üst düzey oyuncuları buraya getirmişiz. Siz de artık düdüklerinizi doğru çalın lütfen ya. Lütfen yani Türk futbolunun marka değerini yukarıya çıkartalım ya. Yani biz Türk futbolunun marka değerini ne kadar yukarıya çıkartırsak o kadar fazla izleniriz, o kadar fazla dinleniriz, o kadar fazla insanımız bizlere destek verir, sizlere destek verir, insanlara destek verir. Anlatabiliyor muyum yani sevgili Berk? Bunları konuşmak lazım ya. Hayırlı uğurlu olsun camiaya.
0: Hayırlı uğurlu olsun ve tekrar konuşacağız, detaylandıracağız Emre Eren'le. Ağzına sağlık diyeceğim Emre Eren.
1: Kolay gelsin diyorum. İyi yayınlar.
0: Sağ ol, var ol.
1: Tüm camiaya da, Türk futbol adına başarılar diliyorum.
0: Sağ ol. Bitiresin gelmiyor değil mi? Bak 5 dakika önce bitiriyorduk abi. Maç sonunda bağlantıyı 5 dakika. Bitmekten kastım yanlış anlamayın. Bugün uzun, bu gece uzun. Bu gece Erkan Tiryaki'yi izleyecek. Birçok yayın olacak.
1: Bizim için çok önemli oluyor ya.
0: Evet. Kesinlikle.
1: Bunlar çok önemli işler ya.
0: Ağzına sağlık.
1: Bu tarz takımları ki biz geçen hafta mesela Lyon takımını ben beğendim. Açık ve net söyleyeyim. Orada Fenerbahçe Lyon'a futbol oynattı. Ama burada Fenerbahçe kendi evinde 55-60 bin kişiye karşı oynayan bir Fenerbahçe takımının burada Lyon'a futbol oynatmaması, kendi oyun hakimiyetini sahaya yansıtması, oyuncuların performansını son derece yukarıya çıkartması da takdire şayan bir hareketti yani.
0: Kesinlikle öyle. Emre Eren teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum.
0: Sağ ol, var ol. Emre Eren'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca Erkan Tiryaki'ye döndüğümüz bir bölümde olacak ama yaşayalım bu anı. Bu arada Fenerbahçe'nin son Şampiyonlar Ligi maçındaki ilk 11'i. Chelsea maçını hatırlıyoruz. Son olarak orada bir çeyrek final kapısı aralanmıştı. Oradaki detayları konuşmuştuk. Hatırlayın lütfen, çeyrek finalde yarı finalin kapısı aralanmıştı. Öyle hatırlatalım. Nisan'ı gördüğümüz Şampiyonlar Ligi'nde bir gündü yani o gün. 2-1 ile geçmiştik Nisan'ın. Bunun devamında 8 Nisan 2008 8'de bir rövanş maçı olmuştu. 2-1'in rövanşında 2-0'la geçmişti Chelsea'de karşımızda ama onun da haricinde bir diğer maç sonraki sezonda öyle görüyorum ki ve oradaki maçın hemen 11'ini bana kıymetli mesai arkadaşım Göksel'in Çağrı Saraç hatırlattı. WhatsApp üzerinden iletti. Fenerbahçe'de farklı bir 11 var tabii. Volkanlı, Gökhanlı, Edulu, Luganolu, Carlos'lu, Josikolu, Selçuklu, Alex'li, David'li, Uğurlu, Guizalı bir kadro. Tabii Chelsea tarafında da çok değişmiyor bu. Chelsea tarafına baktığında, son maça, o bir önceki sezona da baktığında neler görüyorsun? Volkanlı, Luganolu, Vederson'lu, Önderli, Uğurlu, Edulu, Aurelio'nun olduğu, Alex'in olduğu, Maldonado'lu, Kejman'lı, David'li bir kadro görüyorsun Fenerbahçe'de. Tabii Fenerbahçe bunları konuşturuyorken, bize bunları yaşatıyorken, Fenerbahçe'nin bu 18 yıl aranın ardından gelen hasretin sona erdiği bu geceyi, bu anı yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Yeniden Devler Ligi'nde nice teknik direktörler, nice futbolcular, nice taktikler, nice başkanlar geçti, geldi, geçti. Kaldı ki çok da kolay başkan değişmiyor dediğimiz Fenerbahçe'de. Ama onun üzerine yeniden Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılışını konuştuğumuz bir akşamda, bir gecede, bu gece uzun diyoruz, Radyo Gol frekansındasınız. Yaklaşık yarım saat oldu. Bir yarım saatte, hatta belki bir yarım saatte bu geceyi sizlerle yaşayacağız.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin bu mutlu gecesini yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne 18 yılların ardından katılan Fenerbahçe'de böyle bir gün abartı değil. Abartı değil, kesinlikle değil. Fenerbahçe'de konuşulacak çok şey var, detaylar var. İsmail Kartal'ın açıklamalarını bekliyoruz. Arşi Buran konuştu, Vedat Muriç konuştu, Ederson konuştu. Onları sizler için hazırlıyoruz, onları sizlerle paylaşacağız. Ama Erkan Tiryaki ile de değerlendirmemiz olacak. Erkan Tiryaki, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Berk. İyi geceler.
0: En uzun konuşacaklar, en farklı detayları vereceklerden birisin Fenerbahçe'de. Yıllarca Fenerbahçe'yi de takip etmiş bir isim olarak Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki bizlerle. Nasıl değerlendiriyorsun bu akşamı? Çok farklı bir 30 dakikalık bölüm yaşadık maç sonunda. Nerelere gitmedik ki, nereleri konuşmadık ki? Aynı zamanda maçlardan da anlayacağın gibi.
1: Berk, maç bitti değil mi?
0: Maç bitti Erkan Tiryaki, sen çok geride tamam, kaldın.
1: Bir an hiç bitmeyecek sandım.
0: Evet.
1: uzatma da o karşı karşıya pozisyonu verdikten sonra herhalde yok bitmeyecek ya.
0: Abi yan ağlar mı olacak? Ağlara mı gelecek?
1: Yani 90 dakikada o pozisyonu verdiysek geri kalan uzatmadan emiririz diye bir an hiç bitmeyecek sandım. Bir de Fenerbahçe'nin nasıl derler kabusudur uzatmadaki kalori. Çok şükür yani şimdi Senad abiyi dinliyordum yayıncı kuruluşta TRT1'de. Benden muhtemelen bir 8-9 yıl daha önce başlamıştır mesleğe, belki 10 yıl. Çok fazla maç izledik beraber, çok fazla programa katıldık. Hiç böyle heyecanlanmamıştım dedi. Ya ben işte Benfica maçlarında vardım, işte Braga maçında vardım, Olympiakos maçını izledim canlı. Birçok maçta vardım yani. Zaten Türkiye'deki maçlardan bahsetmiyorum. Orada zaten soğukkanlılığı, hangi takımı tuttuğunu belli bile etmeyeceksin orada. Çünkü mesleğini yapıyorsun, iki tarafta da çalışıyorsun. Bu kadar Fenerbahçe maçlarında bir... En son Sevilla maçında orada da şeydeydim. Üniversite öğrencisiydim. Yani artık böyle nasıl çarpıntıdan duramadığımızı hatırlıyorum. Daha gencecik çocuktuk. 2008'de. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığı zaman 2007'ydi herhalde, tam da hatırlamıyorum artık, yani o kadar uzun zaman oldu ki. Şimdi doğal olarak insanlar şunu söyleyebilir veya şey yapabilir. Ya 18 yıl sonra katıldın ya, buna mı? Evet, buna seviniyorsun. Çünkü Fenerbahçe'nin bir yerde bunu kırması gerekiyordu. 18 olmasaydı 19 olacaktı çünkü. 19'da başaramasaydın 20, 21, 22, 23, 24, 25 gidecekti. Ve kırdığı takımda Avrupa'nın en önemli kulüplerinden birisi. Tarihimizde hiç yenememişiz. İlk maçı kazanamadıktan sonra deplasmanda tur atlayamamışız. Tek pozitif tarafımız İsmail Kartal ön eleme maçı kaybetmemiş hiç. Ama o da çoğu konferans ligindeydi biliyorsun, bir önceki geldiği turda. Orada 3 ya da 4 tur geçmişti. Burada işte geçti. Çok önemliydi. Yani evet, 18 yıl sonra böyle sevinilir. Yani böyle sevinilir. Bir daha Fenerbahçe'ye Allah 18 yıl aşatmasın. Aslında 18 yıl değil. Fenerbahçe 10 yıl önce de, 12 yıl önce de hak etmişti. Ersun Yanal'la şampiyon olduktan sonraki yılda işte UEFA göndermemişti. 2010-2011'inde dışında. Ama tamam, resmi olarak 18 yıldır gidemiyor. Bir daha Fenerbahçe'ye Allah böyle bir şey yaşatmasın. Fenerbahçe de bundan dersler çıkartacaktır. Yani Fenerbahçe'nin bugün kadrosu, Olympique Lyon'la maça çıkıyorsan, Fransa Ligi'nin dördüncüsünden bahsediyoruz. Olympique Lyon'la maça çıktığı zaman böyle tarafsız bir futbol sever seyrettiği zaman, bir İngiliz, bir Alman, bir İtalyan veya Fransızlar, taraflar onlar. Ya bu kadro bizi eler. Ya bu kadro, bu maçı, bu kadro Fenerbahçe'nin çok rahat geçer. Fenerbahçe eler diyorsa bu kadroyu kuranlara teşekkür edelim. Başta Aziz Yıldırım olmak üzere. Ya oraya da ayrı bir parantez açarız. Dönüşü muhteşem oldu. Belki lige iyi başlayamadı ama
0: bu arada hemen Anadolu Ajansı'ndan gelen bir bilgi, Erkan Tiryaki Anadolu Ajansı spor müdürü de bizlerle birlikteyken aktarayım, bölüyorum ama özür dilerim. 0.5'lik bir sapma payı olmasıyla beraber 30.1 evet, milyon euro Galatasaray'da, 31.2 milyon euro da Fenerbahçe'de kasaya girdi. Şu andan katsayı sıralamasından dolayı Fenerbahçe'nin geliri yüksek. Bunu hatırlatalım. 1 milyon euroluk aşağı yukarı, 900 bin euroluk aşağı yukarı bir yükseklik var. Hatırlatalım bunu da temsilcilerimiz adına. Söz tekrar sende. Bir bilgi evet, vereyim, araya gireyim.
1: O zaman hemen bir parantez vereyim. Şunu diye ne olabilir? Yani Galatasaray şampiyon oldu, niye az para alıyor diyor. Katsayı. Katsayı son 10 yılda. Mesela Fenerbahçe, Galatasaray 3. Fenerbahçe'de 3. torbadan giriyor. Galatasaray 3. torbanın son sırasında. Fenerbahçe daha üstte. Galatasaray'dan. O da son 5 yılda topladığın puanlardan dolayı. Fenerbahçe hem konferans liginde hem Avrupa liginde ileri turlara çok fazla gittiği için ve daha fazla maç kazanıp daha fazla ülke puanına katkı sağladığı için Galatasaray'a oranla. Ondan dolayı 1,5-2 milyon euro daha fazla alacak. Eğer Fenerbahçe bu parayı alamasaydı 1,5 yani Galatasaray 32 milyon euroya çıkacaktı. Eskiden şey değil, tam iki katını alıyordu vesaire. Allah'tan o eski şeyler yok. Her neyse gelelim. Dediğim gibi 18 sonra büyük bir başarı Aziz Yıldırım. Çok iyi bir başlangıç yaptım. Maç içinde konuşulacak o kadar çok şey var ki. Yani İsmail Hoca'nın herhalde bu sezonki 7. 8. resmi maçı. Her maçında eleştirdik yaptığı oyuncu değişiklikleri vesaire. Bugün kadro tercihini de eleştirebilirdik. Niye Nene ile başlamadın, Oğuz'la başladın diye mükemmel bir tercih yapmış. Maçı masada kazanmış belli. Tek eleştirimi Mert Müldür'ü oyuna alabilirdi. Semedo'yu öne atıp harika bir değişiklik yapmış. İrfan Can'a ben güvenemediğimden dolayıydı. Girdi 10 dakikada bir futbolcu sağ tarafta nasıl oynayabilirse, çünkü o kadar etkili geliyordu ki sol kanattan. Faul aldı, rakibi durdurdu, çalım attı, pas trafiğini oluşturdu. 10 dakikada ne oynaması gerekiyorsa İrfan Can Kahveci onu oynadı. Maç içinde çok konuşulacak detay var. Maç sonucunda çok konuşulacak detay var. Ben detaylara çok dikkat ederim. Gendüzi'ye maçın başından beri hırsını dikkat ettiniz mi?
0: Kante'nin
1: sonu ortaya çıktı. Gendüzi yani iki Fransız ama Kante'nin zaten Kante oynuyor, normal oynuyor. Mesela bu detay maç sonu, şimdi herkes niye Gendüzi bir Fransız taraftarlarla kavga etti falan diye düşünüyordur veya Olympic Lyon'larla. Düşünsene bir futbolcu gelecek bizde. Çünkü Olympic Lyon'un en büyük rakibi, en büyük derbisi, ezeli düşmanı, düşmanlarından birisi Marsilya. Gendüzi nerede oynuyordu? Nerede çıktı? Nerede ismini duyurdu? Marsilya'da. Yani Fenerbahçe Galatasaray gibi düşünün. Oradakine Gendüzü'nden nefret ederler. Greenwood Marsilya'dan geldi. Onlar ekstra motive olarak oynadılar. Golden sonra, hatta ikinci golden sonra Gendüzü taraftar yine kışkırttı. Evet. Olması gereken taraftarı motive, bizi de motive etti. Ondan dolayı Gendüzü'nün son dakikada çıkan olayı da ondan dolayı. Ya, şimdi şaşırabilirler ya, Fransız niye orada şey yaptı falan diye. Lyon taraftarı sevmez. Hiç umurumuzda değil. Güle güle gitsinler. Çinli başkanları mı, Japon başkanları mı artık kimse, birazcık daha toparlamaya çalışsınlar. Rezalet bir hakem yönetimi vardı. İkinci yarıda birkaç pozisyonda bize çaldı ama golü vermek için her şeyi yaptı bence. Yani gelip izlemesi bile rezaletti. İki kere offside, bir kere faul olan bir pozisyon. İlk yarıda vermediği fauller. Yani ikinci, herhalde golü verse yine Fonseca, Ivan Bebek katliamına doğru gidiyoruz. Braga, Fenerbahçe, Ivan Bebek katliamında da Fonseca vardı. Bir başka detay. Bugün İsmail Hoca çok mutludur. Ama
0: ya İsmail Hoca mutlu da taraftar başka mutlu. Mesela Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, yani inan mesela Mehmet kardeşimiz, bir dinleyicimiz, bir taraftar, Mehmet Emin Deniz bize Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe'yi kutlarım. İnşallah takımlarımız bulundukları organizasyonlarda son 16 çeyrek finallerini görürler. Ülke puanımızı olumlu anlamda etki ederler. Fenerbahçeli kardeşlerimi kutlarım demiş. Bunu yazarken de heyecanı o kadar belli ki attığı mesajdan, emojilerden. Hemen ardından ekran açık kalıyor. Bak geliyorum ama ekran açık kalıyor. Dinleyicimiz ama bak ama Erkan Tiryaki, bir tamamlayayım. Farklı bir yere tamamlayacağım. Farklı bir yere Erkan Tiryaki. Tamam. Her zamankinden farklı. Dinleyici mesajına geçtik. Orayı okuyoruz değil. Hemen arkasından da arkadaşına, kız arkadaşına yazdığı mesajı, evdeyim aşkım mesajını yanlışlıkla, heyecanla bize yolluyor ve mesajı siliyor. Yani o yüzden bölme dedim sana. Ver Z raporunu Mehmet kardeşim. Selamlar evet, kardeşim dedim. Bunu. Mutluluklar yengeyle de Mehmet'e. İyi yayınlar diliyorum demiş o da. Ben de memnun oldum abi. Ekran açık kalmış ya yazmış. Öyle bir farklı, öyle bir heyecanlı, öyle bir öyle kafanın heyecanlı. Oraya gittiği bir nokta var yani bugün.
1: Çok fazla dinleyicimiz evet. Var o zaman. Şu saatte işte maçtan sonra.
0: Çok.
1: Ben bir detay daha vereyim.
0: Evet.
1: Önemli bir detay. Şimdi İsmail Hoca çok mutlu ama İsmail Hoca'ya sorulacak sorulardan birisi belki bugün olmasa bile yarın ya da hafta sonu sorulacak ama bugünkü maçtan sonra ben olsam sorardım. Hocam tebrik ederim. Zor bir karar bekliyor hocam sizi. Ne kararı? Hocam bugün sahaya çıkan ilk 11'deki oyunculardan birisiyle vedalaşmak zorundasınız. Kim olacak o?
0: Kim olacaktı mesela, değil mi?
1: Kim olacak? Mecbur. Bugün sahaya çıkan...
0: Sen ne diyorsun? Ben Semedo derim.
1: Hayır, Talisca abi. Talisca'nın gollerden sonraki böyle bir buruk sevincini gördün mü? Ben bu detayları kaçırmam. Talisca'nın bence Fenerbahçe'deki son maçı. Bugün sahaya çıkan ilk 11'deki
0: performansa son maçı mı değil
1: mükemmel
0: mi?
1: Mükemmel oynadı Talisca. Her şeyini evet, verdi.
0: Performansa bakarsan ben...
1: Tam bir 10 numara gibi oynadı. Yani... Tam bir 9.5 gibi oynadı. Mükemmel oynadı çıkana kadar. Ve bugün... İsmail Kartal bir karar verecek yarın sabah büyük bir ihtimalle. Bence bu karar da verilmiş bence Talisca. Hem aldığım bilgiler hem şey. Çünkü Ederson'u bundan bir hafta önce hani Gençler Birliği maçından önce %99 Ederson gidiyordu. Kulüp aranıyordu vesaire. Yani kulüp aramıyordu. Juventus'un alması bekleniyordu. Ederson'la yollar ayrılacaktı ama öyle bir iki maç oynadı ki Ederson'la. Yani eğrisi doğrusuna denk geldi. Yani Ederson, yani dünyada Ederson'dan daha iyi kaleci mutlaka var. 3-4 tane var. Nasıl getireceksin? Dünyanın en iyi kalecilerinden birisi sen de. Yani 6-1 oynattı Fenerbahçe'ye bugün yine. Her ayağını top geldiği zaman bir kaleci bu kadar mı faydalı kullanmış? Tabii ki hata da yapacak o. Maalesef geçen yılki hataları. Bence Rize maçında yediği golden çok Galatasaray maçında yaptıkları çok sıkıntıydı. Her neyse. Bugün birisiyle vedalaşacak Fenerbahçe. Bugün ilk 11'de sahaya çıkan oyunculardan birisi. Çünkü sonradan oyuna giren yabancı oyuncu Lukaku Nene. Lukaku zaten yeni transfer. Nene U23 kadrosunda. Gelmeyenlerden Asensio'yu göndermeyeceğinize göre bugünkü kadrodan birisiyle Fenerbahçe vedalaşacak. Bu Semedo mu olur? Mükemmel oynadı bugün. Greenwood'un bütün açıklarını kapatmaya çalıştı. Artık golde de yapacağı bir şey yoktu. Bu %99 Talisca olacak. Hem Fenerbahçe Talisca'dan çok iyi bir para kazanacak. Maaş yükünden düşecek. 30 milyon euro şimdi geliyor Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe top class bir U23, 20-25 milyon belki 30 milyon euro harcayarak bir U23 10 numarası, 8 numara 10 numara oynayan. Galatasaray bence birazcık elini yavaş tutsaydı aldıkları Rus oyuncuyu Fenerbahçe alırdı. Bak, bu kadar da net söylüyorum. Oraya giderdi Fenerbahçe. Çünkü tam aradığı, yani o tarz bir böyle Şimanski tarzı bir 8-10 numara U23 alacaktır Fenerbahçe. Bu detayı da verelim. Mecbur çünkü Fenerbahçe. Peki, bir oyuncu göndermek zorunda.
0: Fenerbahçe'de bu akşamı, bugünü 18 yıllardan sonra gelen Şampiyonlar Ligi'ni ne getirdi diye ben biraz daha detaylandırarak oraya götüreyim seni.
1: Şampiyonluktur bu. Bu niye şampiyonluk? Şampiyonluğundan doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Evet. Ben maçtan sonra işte eşimle seyrediyordum. Biraz sakinleşti de ona da söyledim. Bu şampiyonluğun provasıdır Fenerbahçe'de. 12 yıldır işte seneye 2027'ye gideceğiz. Eğer olursa 2027'de olacak. 18 yıllık hasretin bitirilmesi, 13 yıllık hasretin bitirilmesinin provasıdır. Çok net söylüyorum. Ya daha ligin altında. Evet. Daha ligin altından ne sular oldu. Bak Fenerbahçe 5. bitirecek ligi bilemiyoruz. Ya tahmin yapmıyorum ama 6. ismi veya gidişatı söylüyorum. İnanılmaz bir kırılma idi bu maç Fenerbahçe için. Elenseydi yine bir Olympiakos. Ya geliyorsun tarihte playoff'ta Fenerbahçe kadar elenen bir takım yoktur. Geliyorsun eleniyorsun. Geliyorsun. İki kere Mourinho ile geçemedin. Dünyanın en iyi teknik direktörüyle geçemedin. Jorge Jesus ile geçemedin. Bir de şimdi İsmail Hoca ile geçemeyecektin. Ersun Yanal ile geçemedin. Onunla geçemedin. Bununla geçemedin. Geçemedin. Bu arada tüm eleştirilere rağmen işte Fenerbahçe şimdi bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi topu elinde. Harika bir paylaşım olmuş. Hocanın üzerindeki yük kalktı. Bugün elense Fenerbahçe 2 hafta sonra derbide alınabilecek kötü bir sonuç. Beşiktaş maçında hoca değişikliğine kadar gidebilirdi. Yani o kadar değerli bir kırılma anıydı ki Fenerbahçe için. İşte 18 yılın kırılması, özgüvenin gelmesi. Yani sahada içinde inanılmaz işte Kante gibi. Yani nasıl bir ciğer, nasıl bir oyuncu? Yani 20 yaşındaki oyuncuda öyle bir ciğer yoktur. O kadar tecrübeli oyuncuların var, giren çıkana bakıyorsun vesaire. Ama işte o kırılma anlarını oynayamıyorsun. Hep aklına Olympiakos geliyor, hep aklına Rangers geliyor. Ligde de böyle kırılma anları yaşıyorsun. Sivas Spor aklına geliyor, Rize Spor geliyor aklına, Alanya Spor geliyor. Atamadığın goller aklına geliyor. Fenerbahçe artık onu bugün aştı. O kırılma anını açtı. Ve ondan dolayı ben iddialı konuşuyorum. Şampiyonluk yolunda da. Bu arada tabii Fenerbahçe'nin şimdi öyle bir 8 maçı olacak ki bu 8 maçı işte sabahı falan çekmezsen kardeş takımımız Azerbaycan. Şöyle bir baktım. Son torbadan da çok zor takımlar. Como'yu falan çekebilirsin. İtalya Ligi'nin 5.sini. Bütün bunlara baktığımız zaman çok zor bir fikstürü olacak Fenerbahçe'nin. Tıpkı Galatasaray gibi ama Galatasaray 2 yıldır bu sisteme, bu lig fikstürüne çok alışık. Fenerbahçe Avrupa Ligi'ye oynuyordu ve Avrupa Ligi'nde 3 maç çok zorsa 3 maç daha kolay oluyordu. Bir şekilde 24'ü attı Fenerbahçe kendini oralarda. Çok sıkıntı olmuyordu ama şimdi Şampiyonlar Ligi 8 üst seviye maç oynayacaksın. Bu lig dönüşlerini nasıl etkileyecek? Tabii çekilecek kura şansına da bağlı ama Fenerbahçe için önemli olan gruplara kalmaktı. Daha doğrusu lige kalmaktı ve bunu başardı. Çok büyük bir kırılma anıydı.
0: Peki Erkan Tiryaki ile değerlendiriyoruz. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını ve gelen mesajlar var. Özellikle Instagram'dan da gelen mesajlar olduğunu gördüm az önce ben. Hızlıca bir oraya da döneyim isterim. Instagram Sayarberk'ten de mesajlarını ileten birçok dostumuz olmuş. Ama tabii burada yayın anında odak 0212-273-1010 mesaj hattımız. Onun mesaj hattımızın odak noktası olduğu gibi onun yanında şurayı da konuşalım isterim. Şuraya da bakalım isterim Instagram'da. Berk müdürüm, Erkan müdürümü tatile mi gönderdin? Listede yok. Neden yok demiş. 21.41'de yazmış dinleyicimiz.
1: Son anda bir katılma.
0: Evet, son anda katıldık. Listeye eklendi Erkan Tiryaki. Listeyi görüyorlar tabii. Artık listede paylaşıyorum maç önlerinde, maç anında. O listede sen olmayınca Erkan Tiryaki tabii orada da gözler seni aramış. Bak dinleyicilerimiz soruyor. Hüseyin Mecit mesajlarını iletmiş. Teşekkür edelim ona. Aynı şekilde Musa Çotuk Şampiyonlar Ligi gibi liste demiş oraya. Peki... Oldu vallahi, şükürler olsun, hak ettik o müziği demiş Cihat Kır mesela. Oradan mesajıyla bizlere Sayarberk'ten iletmiş ve ulaşmış. Kral oldu oldu, ait olduğumuz yerdeyiz artık demiş.
1: Kesinlikle.
0: Can Arat'a da taksici Fatih'in selamı vardı lütfen demiş. Ümraniye'den ona az taşımadık demiş. 2-3 defa yolculuk yaptık demiş. Fatih Bey Instagram'da ulaşmış bize. Bunun yanında o kadar çok yazan var ki hepsine de teşekkür edelim. Birçok mesajıyla bizlere katkısını sunan, oradan da yazan, oradan da takip eden Delfin Yunustane'ye, Oğuzhan Çeli'ye, aynı şekilde Cem Bey'e, soyadını göremiyorum ama kullanıcı adından. Diğer tarafta Furkan Bey'e. Aynı şekilde o da öyle. Gökhan Tüfekçi'ye, Mehmet Acı'ya, Ayhan Ünal'a sık sık yazan dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletelim. Sayarberk Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Erkan Tiryaki'yi de yine Erkan Tiryaki kendi hesabından, Instagram hesabından takip edebilirsiniz diyelim. Oradan da mesajlarınızı, Sayarberk Instagram'dan da mesajlarınızı gönderin. Oradan da iletişimde kalalım lütfen. Programın içerisinde ve sonrasında programa ilişkin, yayınlarıma ilişkin detayları oradan da benimle paylaşabilirsiniz, önerilerinizi aynı zamanda. Sayarberk'ten takipleşelim dedim ve döndüm.
1: Yıllardır bunu bekliyorduk, uzun zamandır seninle yayın yapıyoruz. Hadi Fenerbahçe'nin grubunu oluşturalım ya.
0: Abi grup keşke oynayacağı takımları. Oynayacağı takımları oluştu. O grup keşke grup olsa. 4 kişi, 4 takımlık grup olsa keşke Erkan Tiryaki.
1: Ya yok böyle daha zevkli ya.
0: Ben eskideyim abi.
1: Ben formatı seviyorum.
0: Ben kolay kolay Erkan Tiryaki, ben kolay kolay orada yeniliğe açık biri değilim galiba. Bunu kabul etmem gerekiyor bugün.
1: Bak birinci torbadan sen say, birinci torbayı ben seçeyim.
0: Paris Saint-Germain yapalım abi, çok güzel. Paris
1: Saint-Germain. Hem de dinleyicilerimiz torbaları görmüş olur.
0: Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, ama dinleyicilerimizi küstürmeyelim. Hızlıca okuyayım mesajları. Cevap vermeyecek olsak dahi, veremeyecek zamanımız olsa dahi. Tebrikler iki güzide kardeşim. Tebrikler müdürlerim. Bu gece bizim olsun. İkinize de saygılar, sevgiler demiş Yaşar Bey. Erkan Tiryaki, Berk'i bırakıp Senat Ok'u mu dinledin maç sonunda demiş. Niye dinlemesin ya? Senat abiyi ben de dinliyorum.
1: Senat abiyi çok severim.
0: Evet. Ben sağlam bir Galatasaraylı olarak yazıyorum. Bugün kalbimiz sarı lacivertti demiş. En iyi dostumuz Fenerbahçe, içimizdeki ezeli rakiplerimizdir demiş. Eksi bir yıl daha gitti ömrümden demiş. Teşekkürler Berk Bey, güzel insansınız demiş. Birçok mesaj var, bu mesajları da okumamış. Olmayalım New Jersey'den sarı lacivert sevgiler sunarım demiş Halil Bey. Halil Bey'in mesajı bu şekilde mesela. Çoğu yorumuna katılmakla beraber şampiyonluğun provası yorumuna katılmıyorum demiş. Dedik ve hızlıca. Birinci torbadan.
1: Onu son kez bir kez daha açayım.
0: Peki.
1: Çok kısa. Daha 8 ay var. 33-32 maç var. Kırılma anına geçti Fenerbahçe. Yani burayı kaybetseydi lig çok zor geçecekti Fenerbahçe için. Hoca değişikliği olur muydu, olmaz mıydı, o moral bozukluğu çok zor olacaktı. Kaos bekliyordu Fenerbahçe. O yüzden bu kaosu, kırılma anını çok iyi geçti. Önü çok açıldı.
0: Fenerbahçe Aziz Yıldırım'la önce zihniyetini değiştirdi. Şimdi de sonuçlarını alıyor. Çünkü savaş önce zihinlerde kazanılır diyor Aydın Cingöz. Bunu da beğendiğim için mesajı, yorumu, yazıyı hemen...
1: Eski yönetimler olsaydı Ederson bu takımda kalmazdı.
0: Şu an Osterwolde'yi konuşuyorduk mesela farklı noktada.
1: Evet.
0: Ya da Osterwolde yani, hani çok fazla üzmüyor belki, tamam, ama yani ne bileyim farklı bir şey konuşuyorduk.
1: Oynayan adamdı, onu da göndermek zor yani. Oynayan zor,
0: evet, doğru diyorsun.
1: Yani Aziz Yıldırım. Yani evet. Aziz Başkan'a yakışırdı, 18'i sonra geri dönüştü.
0: Sor dedin, hemen sorayım. Birinci torbada Paris Saint Germain, evet. Bayern Münih, Liverpool, Inter, City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid dedik. Ben orada bir Inter'e yakınım.
1: Tamam, en iyileri gelsin. Fenerbahçe 18 yıldır yok. Paris Saint Germain gelsin son şampiyon. Hadi tamam biraz.
0: Sen ne olsun istiyorsun diye sorarım sana.
1: Atletico Madrid'le Paris Saint Germain.
0: Tamam, ne olsun istiyorsun yani? Birinci torbadan ben, onu söyledik
1: biraz, de. Yani, hayır canım. Fenerbahçe hepsiyle oynar. City mesele, peki, olabilir. Tamam. eskisi değiller.
0: Biraz peki. Tamam, ikinci eskisi torba. İkinci torbaya döndüm.
1: Abi ikinci torbada İkinci çok
0: torbadayım.
1: Burada bir PSV Eindhoven çıksın istiyorum. PSV ile Feyenoord gelsin. Ya PSV ya Feyenoord gelsin şeye gidelim. Hollanda'ya gidelim.
0: Tahmin yapıyoruz.
1: Şer abinin yanına.
0: Erkan Tiyaki'ye beraber.
1: Burada Kulüp Buruj gelsin. Kulüp Buruj. Yani gönlümden
0: sayayım istersen ikinci torbayı. Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Villa, Porto, Manchester United, Kulüp Buruj, Real Betis, PSV Eindhoven. Dediğim gibi. Senin de dediğin gibi.
1: Kulüp Buruj, Kulüp Buruj, Porto.
0: Abi Porto bilmiyorum. Portekiz'de de böyle büyük maçlarda Benfica Porto tarafında çok iyi hatırladığımız.
1: Diğerinde zaten bir şey kalmadı ki.
0: Real Betis dersin. Villa, Roma. Real Betis dersin, Kulüp Buruj dersin. Erkan Tiryaki.
1: Betis de olabilir.
0: Yani.
1: Kulüp Buruj dedim zaten.
0: Üçüncü torbadan. Zaten üçüncü, evet. Üçüncü torbadan katılıyor Fenerbahçe'miz, temsilcimiz. Üçüncü torbamızda da zaten Feyenoord, Lille, Bodo, Napoli, Leipzig, Villarreal, Donetsk ve Galatasaray var. Dördüncü yani torbaya döndüm.
1: Feyenoord ve Shakhtar diyesim var ama Shakhtar'ın Galatasaray'a çıkmasını çok istiyorum. Bir Arda Hoca'nın Galatasaray'da oynamasını isterim.
0: Bir hikaye olsun diyorsun.
1: İstanbul'da bir karşılansın. Ben burada o zaman Feyenoord, Rotterdam, Amsterdam çok yakın. Güzel bir deplasman olur. Villarreal.
0: Son 16'da da tabii kalırsak Galatasaray'la karşılaşma ihtimali var Fenerbahçe'nin.
1: Evet, son 16'da.
0: Hem Galatasaray'ımız hem Fenerbahçe'miz kalırsa, o anlamda kalırsak diyorum.
1: İnşallah.
0: İki takımımızın da karşılaşma ihtimali var.
1: İyi kura çekersek ikisi de 24'de kalır.
0: Dördüncü torbaya döndüm. Slavia Prag, Bratislava, Stuttgart, AEK Atina, Las Klins, Como, Lens, Viking ve Sabah takımları var. Sabah'ı da kutluyorum.
1: Slavan Bratislava ve Lask'ı çektiğin zaman ya da Sabah, Azerbaycanlı kardeşlerimiz, hangi takımımız çekerse bu üçlüden ikisini 6 puanı cepte alır.
0: Peki. Yayındayız. Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Belki bir saate yaklaşıyor programımızın maç sonu bölümü ama belki bir saat daha burada kalacağız. Öyle bir yayındayız, öyle bir akşamdayız, öyle bir gecedeyiz Fenerbahçe özelinde. Ve aynı zamanda İsmail Kartal'ı beklediğimiz anlardayız. Basın toplantısına, detaylara da döneceğiz. 5 yemek mi istiyor? Paris Saint Germain nedir demiş. Bak mesela ayağın yere bassın Erkan Tiryaki diyecektim de bak dinleyicimiz dedi.
1: Yiyeceksin orada mutlaka. Niye yiyesin? Ya Fenerbahçe Paris Saint Germain'den 5 veya Galatasaray yiyebilir de. Net favoridir. Ama işlesin ya. Oralarda oynasın. Paris Saint Germain'le, Real Madrid'le, Fenerbahçe. Yoksa Como'yla, Real Betis'le zaten Avrupa Ligi'nde bu seviyelerde takımlarla karşılaşıyor. En iyileriyle karşılaşsın ilk torbadan. Ama son torbadan mesela diyorum ya. Komo'yu falan çekmeyelim. Böyle kolay takım. Slavan Bratislava olur, Lask olur.
0: İsmail Kartal der ki ilk maçta daha iyi sonuçla ayrılabilirdi. Kendi taraftarımızın önünde, kendi evimizde bu maçların iki ayaklı olduğunu söyledim. Biz çok çalışıyoruz bu takımla. Şampiyonlar Ligi'ne girebileceğimizi gösterdik. Göstermiştik dedi. Çok rahattık. Korkmadan cesurca oynadık. İkinci devre başında 3-4 net pozisyon daha vardı. Bir penaltı vardı. Verse maç kopacak. Yok, uzun yıllar sonra ya, burada kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak gurur verici diyor. Değinelim. Hakeme geldi konu diyorsun yani. O ya, kadar şeyi konuştuk diyorsun.
1: Ne kadar kötü bir hakemdi ya. Yani ikili şeylerin hepsini verdi. Yani şeyi burada Aziz Yıldırım'ın da takımla beraber soyunma odasına inip verdiği poz gözüküyor. Yakıştı Aziz Başkan'a da. Yani o gol pozisyonunda iki kere offside var. Bir kere ilk şutta Ederson'un önünü kapatıyor. Offside. Ederson'un topu çıkartmış olması çok önemli değil. Offside. Adamın topa vurduğu belli. Offside. Aynı zamanda sağ topla önce topa vurduktan sonra sol baldırına sağ ayağıyla bir daha vuruyor. Faul. Ve bunu 7-8 dakika incelediler. Yani golü vermek için bence her şeyi yaptılar. Hakemin bence çağrılmasına da gerek yoktu. Hakem zaten ne golü verdi ne golü iptal etti bakarsan. Yani hiçbir şey vermedi. Bekledi. Yani bir son dakikada İrfan'ın pozisyonunda Allah razı olsun faul verdi bizim lehimize. Orada bayağı bir rahatladık. Onun dışında ya bütün takdir haklarını özellikle ilk yarıda Lyon'a kullandı. Tam ev sahibi takımın yani bugün falan. Yani penaltı yani daha ne olabilir? Yani el yerde değil, destek eli değil. Öyle destek eli olmaz. Yakın mesafe değil. Doğrudan kaleye gidiyor gol pozisyonu. 3-0 olacak maç. Onu da vermedi. Enteresandı. Şimdi herhalde İsmail Hoca basın toplantısına gidiyor herhalde.
0: Geliyor yavaş yavaş galiba, evet. Bu arada bir Türk olarak hakeme girmesek şaşırırdım zaten demiş Erkan Tiryaki. Gecenin güzel yorumlarından biri ama bak söyleyeyim.
1: Ama benim hafızamda ne var biliyor musun? Fonseca'yı görünce benim çok beğendiğim bir teknik direktör başka birim. Fonseca'yı görünce tüylerim diken diken oluyor. Çünkü Braga'nın başında Fonseca vardı. Bir de bizim bir tartışmamız vardı. Şimdi burada anlatarak tekrar şey yapmayayım. Çok fazla yayınlarımızda, seninle parantez yayınlarında çok fazla anlattım. Pazartesi yayınlarında.
2: Haber masasında da konuştuk.
1: Evet, haber masasında. 4-1'lik maçta yani Fonseca'ya zaten oradan uyuzum Ivan Bebek'e bir de bir kart daha göster diyor. Fonseca'yı görünce direkt aklıma Ivan Bebek geliyor. Bir daha sağ kenarında görünce lan dedim golü de verirse ikinci Ivan Bebek katliamı mı olacak diye o kadar şey yaptım. Yani ondan dolayı birazcık da bu tetikledi beni hakem konuşmak
2: için. Ya bakma ben de çok takıldım o dediğin pozisyonlara ama herhalde biraz da bizi rahatlatan şey turu geçmiş olmak. Kalmak, katılmak.
1: Turu geçemesek o ikinci golü verse veya ya bu arada eleştirilecek iki tane nokta var. Kızmayın bana. Ya bu maçta da eleştiriyor musun diye İsmail Hoca çıkana kadar. Bence Oğuz'u tutmalıydı. Nene'ye Greenwood'un yerini almalıydı. Çünkü Greenwood hiç dönememeye başladı. Bir ara hatta 3-4 dakika orta şeyde kaldı. Talişko'nun yerini doldurdu. Hatta o sırada da gol yendi. Ve Greenwood'un artık yürüyecek hali kalmadı. Ve hiç yardım etmemeye başladı Semedo'ya. Biraz daha Oğuz'u oyunda tutarak hem bu savunmaya yardım eden mükemmel bir oyun oynadı. İsmail Hoca'yı tebrik ediyorum Oğuz tercihinden dolayı. Nene'yi oraya alabilirdi. Zaten 5 dakika sonra da artık Greenwood'un yürüyecek hali kalmayınca mecbur Lukaku'yu da sokmak zorunda kaldı hoca. Bir onu şey yapabilirim. Açıkçası Greenwood'u acaba daha erken alabilir miydi şeyin yerine, Oğuz'un yerine. Onun için de İsmail Kartal'ı gerçekten öyle bir maç 45 dakika, 50 dakika, 60 dakika şey yapmış ki rakibi analiz etmiş ki mesela ben açıkçası mesela İsmail oyuna girdi, bunu da çalışmışlar belli. 10 numara gibi oynadı. Yani İsmail'in de maça başlama ihtimalini düşünmüş hoca ama Talişka ile daha cesur başladı. Çünkü Lyon orta sahasını çok boşluk vereceğini tahmin ediyordu büyük bir ihtimalle. Ki burada da haklı oldu ama İsmail'i de çalıştırmış belli. İsmail de oyuna girdikten sonra evet çok ekstra hücumda bir şey yapamadı ama tam bir 10 numara pozisyonunda oynadı. Dikkat edersen Gendouzi Kante ikilisini bozmadı. Acaba Gendouzi'yi öne atar mı? Daha fazla bileği top yaptığı için. Dedim asla bozmadı Gendouzi Kante'yi orada arka ikilide. Yani İsmail hoca maçın her anını bir satranç gibi oynadı. Evet. Ha, diğer ikinci eleştireceğim noktada da ya bir taç atıldı 90. dakikada işte şeyin girdiği pozisyondan bahsediyorum. Lyon'un karşı karşıya kaçırdığı yanağlarda kaldı ya 90. dakika. O 90 niye verdin? Ya taç atıyoruz. Ya Şikriniyer sen niye gidiyorsun taç atışına? Uzun kullanacak ya Aşburan. Niye gidiyorsun? Dönemedi. Pozisyon oldu. İşte şey yani 90. dakikada o pozisyonu vermeyeceksin. Şikriniyer gitmeyecek o uzun taç atışına. Yarı korner gibi düşündüler. Gitmeyeceksin. Yani maç içinde Fenerbahçe'yi eleştirebileceğim tek nokta o son dakikada 90. dakikada verilen pozisyon verilmez abi ya. Yüreğimize iniyordu. 3 yaş yaşlandırdı ama sonunda maç son düdüğüyle beraber bir 5 yaş gençleştik artı 2 yaş avantajlıyız.
2: Erkan Tiryaki ile konuşuyoruz. Değerlendirmemiz sürüyor. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı bekliyoruz. 18 yılların ardından Şampiyonlar Ligi'nde izlediğimiz bir gecenin başlangıcında hala aynı cümleyi kurarak devam ediyoruz. Bir saatlik maç sonu bölümünün ilk bölümündeyiz. Hatta belki de bir maç sonu belki de bu kadar uzaması, maç sonunu bir yarım saat 40 dakika daha uzatacağız en az öyle görünüyor. Uzaması nadir yaşanan durumlardan, mesela medyada bu gece aynı şekilde nadir yaşanan akşamlardan biri. Türkiye'de Fenerbahçe'nin bu zaferine ortak olduğumuz anlardan biri. Mesela yayıncı kuruluşa verdiği o kısa 1-2 dakikalık röportaj bir teknik direktörün uzuyor. 10 dakikayı buluyor. 9 dakika 10 saniyeyi görüyorum ben. İsmail Kartal 10 saniye 9 dakika 10 saniye konuşuyor. 10 dakika boyunca konuşuyor yayıncı kuruluşa. Bunun bir de basın toplantısında ne kadar konuşacak diye düşündüğümüz bölümü var. Tabii konuşmak hakkı, tabii detaylandırmak hakkı. Orada Az Yıldırım'ı soyunma odasına girmişken görüyoruz. Kapının ağzından bir tebrik ediyor. O kadar da oyuncuların içine girmiyor Az Yıldırım. Doğru ama tabii tüm bunlarla beraber Fenerbahçe'de...
1: Orada Gendouzi ile ilgili sıkıntı olmaz değil mi ya? Yani şimdi soyunma odası şeylerine de baktım. Rapor falan tutmaz inşallah şey... Yani Sevinci biraz abartmış. Yani biraz da sonraki maçları düşünmek lazım ama Umut Fenerbahçe'nin takımdaştığını gördün değil mi? Hem soyunma odasına Gendouzi için koşuşunu hem saha içinde koşuşunu. O videolar da şimdi önümüze düşüyor da inşallah Gendouzi ile ilgili saçma sapan UEFA bir karar vermez.
2: Bakalım. Erkan Tiryaki teşekkür edeceğim yavaş yavaş son bölüme yaklaşırken sana. Eklemek istediğin farklı bir şey var mıdır diye soracağım.
1: Yok,
2: aslında umarım, konuşulacak çok şey var ama.
1: Yani hem Galatasaray hem Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi takımı. Yani kadrosuyla işte Leao'yu da büyük bir ihtimalle bitirdi Galatasaray. Onun da 45 milyon euroya bitirildiğine yazılıyor. %99 bitti Leao da Galatasaray için. Yani iki takımımızın da öyle bir kadrosu var ki ben ikisinin de hatta birinin direkt sonra 16'ya diğerinin son 32'ye kalacağına inanıyorum. Son 24'e özür dilerim. Orada ilk 24'e birinde direkt şeye kalacağını. İlk 8'e bile kalabileceğini düşünüyorum. Yani abartarak konuşuyorsun diyecekler ama iyi bir kurayla her şey mümkün olabilir. Çok kaliteli iki takımımız Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Niye olmasa son 16 turunda eşleşebilirler belki. İnşallah öyle olur. Bir çeyrek finalimiz garanti olur. Artı yarın da ben Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi eleyeceğine ve uzun yıllar sonra top 1'de iki Türk takımı, top 2'de iki Türk takımıyla beraber yolumuza devam edeceğiz. Keşke Başakşehir'de Konferans Ligi'nde devam etseydi. 3 kupada da büyük iddialarla olsaydık ama 2 Avrupa Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi takımıyla beraber işte aynı gün oynamayacağı için salı, çarşamba, perşembe günleri 3 gün üst üste her hafta maç heyecanı yaşayacağız artık. Bu kesin, garanti. Bu çok güzel bir şey Türk futbolu için. Yani hafta içi, çünkü Fenerbahçe ile Galatasaray maçlarını aynı güne koymazlar. Biri salı, biri çarşamba oynar. Salı, çarşamba, perşembe günleri fazla mesai yapacağız. Berk, hazırız.
2: Hazırız ve bekliyoruz Erkan Tiryaki. 4 takımımız da Avrupa'da. Ki devam edeceğiz elbet bir yerlerde. Mesela olmasın ama Konferans Ligi'ne düşmeyelim bir Trabzonspor özelinde.
1: Yok, ben Trabzonspor'un eleyeceğini düşünüyorum.
2: Benzer bir skor yaşarız belki. Buradaki dezavantaj ben, olmayan skor orada avantaja çevirme. Dezavantajlı skor orada avantaja çevirme durumunu görürüz umarım, dediğin gibi.
1: Ben göreceğimizi düşünüyorum, eleyecek.
2: Peki, çok teşekkür ediyorum Erkan Tiryaki. Ağzına sağlık diyeceğim.
1: Bu arada son olarak şunu diyeyim.
2: Söyle abi, ne söz sende.
1: Greenwood ne pas attı Oğuz'a ya.
2: Değil mi?
1: Ya bugün şans dayanımızdaydı. Top tekrar taca çıkmadı. Oğuz çok iyi doldurdu.
2: Kaldı ki Fofana'nın geldiği sol taraftan da çok konuşmayayım onu ama Semedo işleşmesinde çok beğenmedim oradaki bölümde Fofana'yı savunuşumuzu. Hep oradan problem yaşadık ama beceriksizlikleri vardı, söyleyeyim yani.
1: Savunmaya gelmiyor. Fenerbahçe skoru korumak istediği her maçta, eğer kontrayı da düşünmüyorsa, iki farklı da öne geçtiyse, kontrayı için başka alternatifleri varsa, işte Nene gibi, Oğuz gibi, abi Greenwood'u çıkartırsın. Yani hiç gamsız ama adam da topu ayağına alınca %50 gol diyorsun. Yani daha doğrusu %50 pozisyon diyorsun. Yarı ihtimalle %25'te gol diyorsun. Yani her ayağına topu alışı gol pozisyonu oluyor Fenerbahçe için. Yani o attığı 50 metre attığı top Oğuz'a inanılmazdı. Bambaşka bir seviye ama yok abi, onun da o özelliği o. Yani savunmaya yürüyerek bile gelmez. Yapmaz yani. Yapmadı da bugün zaten. Hep birebir kaldı Semedo.
2: Kesinlikle ve Semedo tarafında ben bu kadar rahat o yüzden konuştum Semedo'yu, bu arada onu söyleyeyim. Yani ben az önce söylediğim cümleler tarafından ele alıyorum işi.
1: Bence fena da oynamadı, çok bindi.
2: Hayır, ben yani tamam ama diğer tarafta eleyebileceğim isimlerden. Rahat eleyebileceğim
1: ama isimlerden. Kime getireceksin işte, U23'te çok büyük bir isim getirmen lazım direkt ilk 11 oynayabilecek.
2: O da zor. Orada da.
1: Direkt ilk 11 şu an U23 sağ bek kim var? Yani benim aklıma gelen birisi yok. Olan da varsa zaten top seviye takımlarda oynuyordur.
2: Tabi. Ki oradan da zor peki. Bunları konuşacağız daha. Çokça konuşacağız. Torbayı da konuşacağız özellikle tekrar tekrar. Bugün biraz kısa konuşmuş olduk orayı. Ama yavaş yavaş teşekkür edeceğim ama sen söyleyeceklerin bitmiyor gibi Erkan Tiryaki. Son kez sorayım. Fenerbahçe özelinde bu akşam özelinde neler söylersin diye son kez sormuş olayım. Sonra hatta istersen mesajları okuyayım. Mesajlarda tamam. Aklına takılan bir şey varsa şimdi onu cevaplayarak tamamlayalım. Trabzonspor maalesef konferansa gider demiş. Real'le eşleşme çok güzel olurdu. Ardam evet, demiş. Evet. Merhaba Harun, ben Kadıköy'e Real Madrid gelse ve yensek ne güzel olur demiş. Bak mesela Real Madrid hayali kuranlar var. Yaşar Bey mesela hep Sinop'a gelin diyordu değil mi? Bu sefer demiş ki Hollanda'ya da Sinop'a da gelirseniz başımın üstünde yeriniz var, sağ olun demiş.
1: Hollanda'ya gideceğiz.
2: Mutlu Beğenim. Olmuş. Evet, öyle diyorsun. Bak oradan mesaj verdi Yaşar Bey de.
1: Otel ayarlamıyorum Yaşar abi, ona göre.
2: O kadar mutlu ki Yaşar Bey dinleyicilerimizden. Yani hep Sinop diyen Yaşar Bey bugün Hollanda diyor mesela. Sen düşün yani.
1: Feyenoord çıkarsa gideceğim abi. Berk seni de oradan yaparız yayını ya.
2: Yaparız abi, gidelim oraya.
1: Tamam, gidelim Rotterdam'a.
2: Peki, ayarlayalım abi. Feyenoord çıkarsa tamam. Çok
1: benim
2: zor ihtimal ya.
1: Benim bir galibiyetim var Feyenoord'da.
2: Zor ihtimal ya. Böyle.
1: Zamanında.
2: Zor ihtimal ya. Nasıl ayarlarım kendimi, böyle işimi nasıl ayarlarım vesaire diye düşünmüyorum abi pek. Tamam diyorum bak, söz verdim.
1: Bir çekelim de Feyenoord'a uygun bir tarih olsun.
2: Girdik bir derdin altına. Hadi bakalım Erkan Tiryaki.
1: Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım. Dedik, gelen mesajlarda böyle. Bu arada belki ilerleyen dakikalarda telefon da alırız. Telefondaki dinleyicilerimize de söz hakkı veririz diyeyim. Erkan Tiryaki'ye son kez sorayım. Ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye.
1: Fenerbahçe ait olduğu yerde.
2: Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim Berk'cim. İyi geceler.
2: Sağ ol. Erkan Tiryaki ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu ve hızlıca şimdi röportajlara döneceğim. Röportajlarda kim ne diyor onları dinleyeceğiz. Şöyle bir röportajlara da baktığımda açıkçası Greenwood'un uzun bir konuşması vardı. Greenwood konuştu. Diğer tarafta İsmail Kartal'ın açıklaması vardı ki basın toplantısını bekliyoruz. Oraya en son gideriz belki. Hala bekliyor olursak ama Ederson ilk önce günün kahramanlarındandı. Onun sözlerine bakalım, o neler söylüyor, Ederson'u dinleyelim.
3: Maçın ardından Ederson yanımızda, tebrik ediyoruz kendisini. Bugün çok önemli kurtarışlar yaptı. Takımı oyunda tuttuğu anlar da oldu. İleri ittiği, daha fazla hücum yapma gereksinimi de hissettirdiği zamanlar oldu. Paslarıyla, uzun toplarıyla ve kurtarışlarıyla gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. Neler söylemek ister?
4: Parabéns pela vitória. Hoje você fez algumas defesas muito importantes e ajudou para a equipe no ataque também. Você iniciou o jogo rápido e ajudou para a equipe atacar também. Fez defesas importantes também. O que você quer dizer?
5: Bom, primeiramente parabenizar o grupo pelo excelente jogo. Tivemos algumas oportunidades, conseguimos fazer 2 gols e conseguimos sofrer também durante a partida. E trazer alegria novamente para o setor do Fenerbahçe depois de 18 anos sem jogar Champions League. Eu acho que é muito importante, então essa vitória é dedicada a todos os nossos torcedores, os poucos que vieram aqui representaram os milhões que estavam torcendo pela gente.
4: Öncelikle bütün takımı tebrik etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugün girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. 2 gol atmayı başardık. Maç içerisinde iyi mücadele ettik ve 18 yıllardan sonra Fenerbahçe taraftarına bu mutluluğu verdiğimiz için çok mutluyuz bizler de. Bizim için de çok önemliydi. Bu galibiyeti hem buraya gelen taraftarlarımıza hem de onların temsil ettiği milyonlarca taraftarımıza armağan etmek istiyoruz.
3: Takımda çok tecrübeli isimler var. Şampiyonlar Ligi seviyesinde de oynamış birçok futbolcu var. Ederson da onlardan biri şüphesiz. Takım arkadaşlarıyla bu maç öncesinde bir konuşma gerçekleştirdi mi? Çünkü takımın tecrübeli isimlerinden hem de yaş olarak da bir tanesi.
4: E no time tem muitos jogadores experientes que jogaram no Champions League no passado, você deles. Antes do jogo você falou com seus companheiros, porque como eu disse, você dos jogadores experientes que jogou na Champions League.
5: Bom, temos muitos jogadores experientes no elenco, temos muitos bons jogadores, acho que a grande maioria já jogou a Champions League, sabe como é essa competição.
2: Ederson'un açıklamaları böyleydi. Kesmek durumundayım. Zira İsmail Kartal açıklamalarda bulunuyor. Fenerbahçe Devler Ligi'nde dedik. İsmail Kartal'ın açıklamalarına dönüyoruz. Basın toplantısındayız.
5: Ya partida amanhã começar a preparar pro próximo jogo da.
6: Ekibime güvenmem. İkincisi oyuncularıma güvenmem. Oyuncularımla aramızda çok iyi bir bağ var. Çok iyi bir bağ kurduk. Gerek antrenmanlarımızla, gerek ekibimizle birlikte onlarla kurduğumuz ilişkiler, iletişim, birlikteliğimiz. Daha önemlisi de bugün dünyada pozitif futbol oynayan büyük takımların antrenman teknikleri neyse aynı antrenmanlarla ben oyuncularımı antren ediyorum. Onlar bunu görüyorlar. Hepsi üst düzey, çok kaliteli oyuncular. Bizim onlara olan yaklaşımımız da, niyetimiz de görüyorlar. Birlikte şu an güzel bir sinerji yakaladık. Ben de bugün bu sakinliğimi onlara göstererek panik yapmadan kendi futbollarını oynamalarını, buraya kazanmak için geldik ve kazanmak üzere oynamamız gereken futbolları oynamaları için rahat davrandım, rahattım. Hem oyuncularıma güvendiğim hem ekibime güvendiğim için. Benim beden dilim dışarıda bir panik havası olsa belki de bizim bugün burada istediğimiz oyunu oynayamazdık. Ama benim rahatlığım onlara geçmesi için, bu enerjim, beden dilim geçmesi için böyle davranmak zorundayım. Bu tip maçlar büyük maçlar. Oyuncularım bana bakıyor kenarda. Biz de rahat davranarak beden dilimize, onlara dışarıdan sesimize duyurabildiğimiz kadarıyla bunu vermeye çalıştım. Bu enerjiyi onlara vermeye çalıştım. Verdiğimi de düşünüyorum. Sonuçta bugün onlar da ellerinden geleni yaptılar. Onları tekrar tebrik ediyorum.
7: Hocam tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük bir zafer Fenerbahçe adına. Sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabrze karşısında tribünde bir pankart asılıydı. Kim olduğunu hatırla yazıyordu. Fenerbahçe'nin kim olduğunu hatırladığı ve hatırlattığı bir gece oldu. Bu oyuncu grubu ve bu takım ve bu yönetim, Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım, size neler hayal ettiriyor sezonun kalanında? Bir de ek olarak soyunma odasında nasıl bir atmosfer vardı, onu da anlatırsanız sevinirim.
6: Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncularım, personelim, ekibim ve bütün Fenerbahçe'mizin büyük taraftarları benden büyük beklentileri var. Bunu hissediyorum. Bana da hissettiriyorlar. Başkanımızın, yöneticilerimizin bana olan yaklaşımı, tavırları çok pozitif. Taraftarlarımızın bana olan inancı ve sevgisi her zaman çok pozitif olmuştur. Ben de onları mutlu etmek için taraftarlarımızı, camiamızı, herkesi gece gündüz Samandıra'da ekibimizle beraber çalışıyoruz. Bu takımı şampiyon yapmak istiyoruz. Şampiyon Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Camiamızın ve Fenerbahçemizin daha iyi yerlere gelmesi için, daha iyi futbol oynayabilmemiz için inanın çok çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bu da bizim işimiz zaten. Yapmak mecburiyetindeyiz. Yani buna hep çalışıyoruz diyorum ama işimiz. Sonuçta biz de işimizi ekibimizle birlikte, oyuncularımızla birlikte güzel bir sinerji yakaladık. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Bu gittiği sürece de böyle devam edeceğini düşünüyorum ben. Başka öbürü soyunma odası. Soyunma odasında gerçekten çok büyük mutluluk vardı. Oyuncularım hepsi çok mutluydu. Şarkılar söylüyorlardı. Fenerbahçe ile ilgili güzel sözler havalara zıplıyorlardı. Birbirlerini ıslatıyorlardı. Çok güzel görüntüler vardı.

0: artık bununla yaşayamayız. Bundan sonra oyuncularımı Samsun maçına en iyi şekilde hazırlamak için gece gündüz gene çalışmaya devam edeceğiz.
1: Hocam.
2: Açık açık.
1: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam Allah'a hamdolsun. Bugün hani nasıl diyeyim, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tüm ülke içinde sevindirici bir durum. İki takımla temsil edecek Türkiye. Bu prestij anlamında da çok değerli bir şey. Teşekkür ediyorum öncelikle size. Sizin ekibiniz üzerinden çok fazla eleştirildiniz ama Lyon deplasmanında bu ekiple galip geldiniz hocam. Bugün sahada kusursuz bir taktik savaşı vardı. O taktik, kusursuz taktik savaşını kazanan İsmail Kartal ekibi ve oyuncuları oldu. Maçın değerlendirmesini yaptınız. Bunu gördük. Ama bu yapılan eleştirilere bir parantez açmak ister misiniz? Bir de Guendouzi'nin olaylarıyla ilgili takımın çok ciddi oyuncuya sahip çıktığını gördük. Bir takımdaşlıkta çok böyle bağıra bağıra hissediliyor. O olaylarla ilgili de birkaç yorum eklerseniz sevinirim.
0: Şimdi önce şeyden başlayalım. Eleştiri olması çok doğal. Yani objektif eleştiri her zaman açık olması da gerekir. Ama eleştiriyi böyle linçleyerek, itibarsızlaştırarak, yalan yanlış haberlerle yapılmasına karşıyım. Yani şimdi çok fazla ben takip etmiyorum o işleri. Yani bizim ülkemizde başarıyı da çok abartıyoruz. Başarısızı da hemen her şey bitti diye bu şekilde insanlar linçleniyor. Bunlar doğru değil. Ben ve ekibim, bizler ne yaptığımızı biliyoruz. Bugün dünya futbolunda pozitif futbolun içerikleri nelerdir? Bu futbolcular nasıl antrenman edilir? 99 puanı da ben bu ekibimle aldım. Bugün de bu ekiple biz bunları kazandık. İşte bizi itibarsızlaştırmak için ne yapıyorlar? Ekibi zayıf. Yok o öyle, bu böyle. Biz hiç bunlara bakmıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Ama bunları yapanlar sonunda da diyorlar ki biz Fenerbahçeliyiz. Eğer siz gerçekten Fenerbahçeliyseniz o zaman bize bir destek verin. Desteğinizi verin, bir bunu gösterin. Gerçekten Fenerbahçelisiniz. Hem göstermiyorsunuz, Fenerbahçe bize vermiyorsunuz bu destekleri. Bir de bizi itibarsız linçlemeye çalışıyorsunuz. O zaman siz nasıl Fenerbahçelisiniz? Bizimle misiniz, değil misiniz kardeşim? O zaman bunu gösterin. Ha, bunlarla ilgili yakında açıklayacağım. Kim gerçek Fenerbahçeli, kimdi, taraftarlara isim vereceğim. Herkes bilsin. O kadar uzun boylu değil yani. O kadar uzun boylu değil. Fenerbahçeli diyorsunuz, o zaman bu futbolculara, bize, ekibimize, bize bir desteğinizi verin, bir görelim. Öyle değil mi? Sonuçta diyorsunuz ki biz Fenerbahçeli böyle olmaz ki. Hocasını itibarsızlaştırmak olmaz. Başkanına saldırmak olmaz. Yönetimle futbolcusuna saldırmak olmaz ki. Fenerbahçelik demek kulübünü, futbolcusunu, antrenörün başkanını korumak demek. Neyse. Bunları bırakalım, kendi işimize döneceğiz. Her zaman olduğu gibi biz bunlarla uğraşmadık. Ama bugün yeri geldiymişken siz sorduğunuz için söyleyeyim. Belki kulaklarına gider. Guendouzi konusunda bilmediğimiz Guendouzi'ye onların antrenörlerinden biri saldırmaya kalkmış, saldırmış. Takım olarak da hep beraber Guendouzi'ye sahip çıkıldı, destek verildi. Takımdaşlık bu böyledir, böyle bir şeydir. Bu akşam bunu da burada herkese gösterdiler. Oyuncularımla gurur duyuyorum ben. Her zaman olduğu gibi.
3: Son soru olsun bu.
4: Çok kısa bir soru Hünkar Mutlu, ben tebrik ediyorum. Taktik Erhan sorusu üzerine aklıma geldi. Matt Dyson üzerinden bir kafa vuruşuydu Archie Brown'ın. Ve sanki bu çalışılmış gibiydi. Geçen sezon çok fazla yukarıdan izin verdi Matt Dyson. Diğer taraftan Diakate uzun boylu olmasına rağmen kafa topunda hep sıkıntı yaşayan bir oyuncuydu. İki golü de çalışılmış gol diye hissettim. Özel olarak bir plan mıydı? Yani Greenwood'un Madden'ı hedeflemesi özel miydi?
0: Şimdi sonuçta bu akşam biz galip geldik. Şampiyon Ligi'ne girmeye hak kazandık. Biz bunları şimdi çalıştık. Yani çalıştık, goller oldu diye şimdi çalıştık diyeceğim. İnsanlar bunu farklı yerlere çekebilirler. Bu bizim zaten işimiz. Yapıyoruz, çalışıyoruz. Sezon başından beri bu akşamki attığımız iki tane duran topu saymayayım. Biz beş tane duran toptan gol attık. Beş tane. İkisi penaltı. Ama o penaltılarda duran toptan elde ettiğimiz goller. Bu akşam 7 oldu. Bunları biz gerçekten çalışıyoruz. Bu akşam maç penaltılara kalabilir diye biz penaltıları bile hazırlıklıydık. Her türlü sonuca ve skora, her türlü gidişata biz bütün hazırlıklarımızı yaparak buraya geldik.

0: geldik. Onun için biz kendimizden emindik yani bu akşam. Oyuncularım da bunu, hatta bir tane bir deneme oldu korner ilk devre. Mason'a bir top geldi. Ceza sahasına vole vurdu. Mesela iyi vuramadı. Vursa o da gol olabilirdi. Bunlar hep çalışılmış şeyler. Emek veriyoruz. Çocuklar da sağ olsun oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Bu yapmış olduğumuz çalışmalara uygun bir şekilde herkes pozisyonu biliyor, gideceği yeri biliyor. Bu şekilde de goller attık, maçı kazandık. Güzel olan da bu. Yani verdiğimiz emeğin karşılığını almak insan o zaman daha fazla mutlu oluyor yani.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkürler,
1: İyi
0: iyi
1: akşamlar.
0: akşamlar.
2: İsmail Kartal'ın açıklaması böyleydi. Bir yanda sitem dolu, diğer yanda da hikayeyi anlatan bir İsmail Kartal vardı. Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katıldığı sezonlar çok nadir. 1997-1998'de Galatasaray-Beşiktaş'ta yaşadık bunu. Diğer tarafta düşündüğümüzde Galatasaray-Beşiktaş 2000-2001 yıllarında yine Şampiyonlar Ligi'nin adını yazdırmıştı. 2001-2002'ye döndüğümüzde burada Galatasaray ve Fenerbahçe'yi, 2003-2004'e döndüğümüzde Galatasaray ve Beşiktaş'ı, 2007-2008'e döndüğümüzde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı, 2026-2027'ye döndüğümüzde ise Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yeniden görüyoruz. Bir öncekinde 2007'de, 2003'te, 2001'de, 2000'de, 1997'de gördüklerimiz bir yana bugün bir tekrar yaşanıyor. 2026-2027'de yeniden Galatasaray ve Fenerbahçe'yi gördüğümüz yıllardan birindeyiz. En son bunu 25 yıl önce gördük. 2001-2002 sezonunda gördük. 2020'lerde yaşadığımız bu süreçte de tabii bunu telaffuz etmek, 2001'i çok rahat telaffuz etmek, 2021'e bulaşmadan oralara dönmek çok da kolay olmuyor açıkçası. Onu da söylemek lazım. Hızlıca sizlerden gelen telefonları 0212 273 1010, 0212 273 1010'dan gelen telefonları yavaş yavaş alacağımı hatırlatayım. Telefonlara döneceğimi hatırlatayım. Sizlerden gelen 0212 273 1010'dan gelen telefonları alacağımı ve sizlere söz hakkı tanıyacağımı, son anlarda Radyo Gol frekansının, Radyo Gol'ün sizlere mikrofon uzattığını hatırlatalım lütfen. Sizlerden de telefonları bekleyelim. Naçizane sizlerin yorumları kıymetli. En özel yorumcularımız sizlersiniz. Radyo Gol frekansında Berk Sayar ben ve maç sonundayız. Maç sonunun son bölümlerine doğru yaklaşıyoruz artık. 1 saat 20 dakikalık bir süredir maç sonundayız. Açıklamalara gittik, açıklamalardaydık, detaylandırdık ve devam da ediyoruz. Radyo Gol'de 0212-273-1010'dan bizleri arayan dinleyicilerimiz, 11'i tuşlayarak bizlere ulaşan dinleyicilerimiz, 0212-273-1010'u aradıktan hemen sonra 11'i tuşlayan dinleyicilerimiz bize aramaları, ulaşmaları halinde anında yayınımızı alacağız diyeyim. O sırada ben bunu anons etmişken, sizler arıyorken bizleri, Radyo Gol'de telefon attığımız yavaş yavaş şişiyorken, bir trafiktesinizdir ya da evdesinizdir, Fenerbahçe'nin bugününü yorumluyorsunuzdur, birkaç cümle edeyim kapatayım diyorsunuzdur. 3 telefon alacağım. 3 telefon, ilk 3 telefon, belki 4 belki 5 bilmiyorum ama sizlerden gelen talep doğrultusunda buna da ilerleyeceğiz. Bir problem var mı ona da bakacağım bu arada. Telefon attım hızlıca yoktu en son ama sizlerin rahat arayabilmesi adına 0212 273 1010'dan. O sırada bizler bir Vedat'ı dinliyorduk, diğer tarafta Ederson'u dinliyorduk, düzeltiyorum, Ederson'u dinliyorduk ama Vedat'ı da dinleyelim. Vedat da çok iyi işler yaptı bugün. Vedat Muriç'in yayıncı kuruluşa verdiği röportajı dinleyelim. Aramanız halinde röportajın hemen dönüşünde telefonları alacağım son kısımda.
3: Arşide çok mutlu, tüm takım çok mutlu, sesler buraya kadar geliyor. Neler söylemek istersin?
4: Ya çok mutluyuz. Yani maçtan önce yaptığımız röportajda hatırlarsan, yani inşallah Allah'ın izniyle bir performans sergileyip şampiyonlar yine kalacağımızı inanıyorduk. Hep beraber kenetlendik Konyaspor maçından sonra. Oradaki galibiyetimize moral oldu. Müthiş bir kenetlenme yaşadık. Çok az bir zaman olmasına rağmen inanılmaz mücadele ettik. Duygusallığı ister istemez yani kenara atmaya çalıştık. Çünkü profesyonel adamlarız, tecrübeliyiz. Duygusal bakmamak lazım maçlara. O yüzden çok iyi başladık maça. İlk 45 dakika 2 gol bulduk. İkinci yarı evet, kalemizde bir gol gördük. Oyunda düştüğümüz anlar oldu. Ama bazen futbolda şans faktörü de çok önemli. Çok mutluyuz, gururluyuz. Bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nin müziğini Kadıköy'de dinletmek bizim için gurur verici, onur verici. Bütün Fenerbahçe camiasına, taraftarlarına ve bütün Türkiye armağanız.
3: Golünü de sormak istiyorum çünkü zor bir kafa vuruşunun ardından hızlı bir reaksiyon, dönen topu da gol yaptın. Yani çok zor bir an oldu, biz basın tribününden gördük. Bir anlatmak ister misin o anı?
4: Yani Oğuz'la maçtan önce konuşmuştuk aslında. İçeriye çektiğinde orta keseceğini biliyordum. Yani orta keseceğini biliyordum ama çok zor yakaladım topu. Vurduğumda vurur vurmaz artık forvet içgüdüsü mü diyelim daha yere değerdiğimde zaten direkt diğer tarafa dönüyorum. Baktım kalecilerinden kaçırdığında top önümde bir daha sekti. Yani takipçiliğimle bir gol attım. Mutluyum. Fenerbahçe'yi bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nin adını yazdıran takımda olarak benim de ismim geçmesi gerçekten onur verici.
3: Vedat teşekkürler. Teşekkürler. Başarılar diliyorum. Görüşürüz.
2: Açıklamalar böyleydi. Vedat Muriç bunları aktardı. 0212 273 10'dan aramanız halinde ve mesajlarınız halinde orada da onları okuyarak, mesajları okumadan gitmeyeceğiz. Okuyarak ayrılacağımı hatırlatayım programdan. Arşı Brown'un açıklamalarına dönüyorum. O da çok iyi işler yaptı. Oğuz Aydın'la beraber adından çok iyi söz ettirdi. Arşı Brown konuştu.
3: Çeviride de Saruhan Bey yardımcı olacak. Tebrik ediyoruz. Hem golü için hem de bugünkü muhteşem takım oyunu için neler söylemek istersiniz?
5: First of all, glory to God. I have to give all the glory. All the glory to my Lord and Savior Jesus Christ. Because without Him, nothing is possible. Second of all, that's for Fenerbahçe, that's for the fans, that's for the club, that's for Istanbul. No Champions League in 18 years, so that's a gift from us to you. Thank you for believing in us. And
6: yeah, man, it feels good. It feels very good. It feels very
7: good. Öncelikle Tanrı'ya şükrediyorum. Bu zafer Tanrı'nın. Her şey mümkün. İmkansız diye hiçbir şey yok. O yüzden Tanrı'ya teşekkür ediyorum, şükrediyorum. Ve tabii ki bu galibiyet bu tur Fenerbahçe için. Bu tur taraftarlar için, bu tur İstanbul için. 18 yıldır katılamıyorduk ama şükürler olsun ki Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bize inandıkları için herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok çok iyi hissediyorum, çok.
3: Son dönemde tabii onun performansı da artıyor. Takım oyunu da zamanla gelişiyor aslında. Bugün maç önü neler konuşuldu ve ne kadar gerçekleşti sahada? Ne bekleniyordu?
7: How many often you could realize what was the expectation, you know?
5: The expectation was to win. We go into every game trying to win. I mean, it was ugly at times. It didn't always look pretty. It was difficult, but you know, every game is not going to be pretty. Every game is not going to be 4-5-0. And sometimes we have to fight. We have to do the ugly stuff. And it was difficult. And I'm just so proud of my team, of everybody, of how we fought. It's been really difficult in the end. It's hot and sticky. And it's a great team we're playing against. They have great fans. So, yeah, no, I'm very proud, to be honest. Very proud.
8: Sorry, I'm giving you a laugh.
7: No, no, no. Tabii ki de beklenti galibiyet maçtan önce. Tüm beklentimiz buydu. Tabii ki de biz Fenerbahçe olarak her maça 3 puan almak için çıkıyoruz. Her maça zafer almak için çıkıyoruz. Ama tabii ki bu her zaman kolay olmuyor. Zorlu da oluyor elbette ki. Biz her maç en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama söylemiş olduğum gibi her maç sevimli bir şekilde, güzel bir şekilde geçmeyebiliyor. Çünkü zor maçlar gerçekleştiriyoruz. Elbette kazanmak istiyorsunuz aynı zamanda ama her maçı 4-0, 5-0 kazanamıyorsunuz. Tabii ki de zor oluyor maç içerisinde. Çok fazla dönüm noktaları oluyor. Dolayısıyla ben gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Maçın son anlarına kadar gerçekten zorluydu. Aslında şunu da söylemek lazım. Harika bir atmosfer karşısında oynadık. Rakibimiz de çok iyi iş çıkardı. Bugün kaliteli bir takıma karşı oynadık. Onların da bu kalitelerini söylemem gerekiyor ama söylemiş olduğum gibi herkesle, tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum.
3: Hiç kesmeden Vedat'ı alacağız. Vedat'a bir mesajı var mı şu an?
2: Arşı Buram'ın açıklamaları bu şekildeydi Fenerbahçe'de ve maçın sonrasında girdiğimiz yayında saatler 23.54'ü gösteriyordu. 23.54'ü gösterirken girdiğimiz yayında 1,5 saatlik bölüme de ulaştık an ve an. Sizlerle birlikte bunu aktaralım, bunu paylaşalım hızlıca. Bunun yanında sizlerden gelen mesajlarda okuyamadığımız, detaylandıramadığımız farklı bir şey var mı diye de bakayım. Ve hızlıca şöyle mesajlara bakarken, Berk selamlar, gece vardiyasındayım, çalışıyorum, yoksa aramak isterdim ama lütfen Oğuz Aydın'ı çok çok övdüğünü söyle bana demiş dinleyicimiz. Oğuz Aydın'ı övdük efendim, orada gözünüz kalmasın, Oğuz Aydın konusunda hemfikiriz, o övülmeyi hak ediyordu. İvan Bebek faciası yaşayacağız sandım bir an demiş, bundan çok korkan vardı. Hakem için İvan Bebek tanımı yapabiliriz, kararlar ne bu abi demiş, ne bu kararlar abi demeye getirmiş konuyu. Berk, Fenerbahçe acil gol atmalı demiştim. Gol de geldi o anlarda demiş dinleyicimiz. Evet, öyle de yazmışsınız hemen öncesinde, görüyorum. Berk Bey selamlar, sizin çaldığınız marşlarla bu gece bir başka oldu, çok teşekkür ediyoruz demiş. Siz öyle derseniz yine döneriz bakalım oralara. Yani siz öyle derseniz böyle bir hatırlarız oraları tekrar tekrar. Yani hatta Şampiyonlar Ligi'ni şöyle hatırlayarak devam ederiz.

Böyle girmiştik zaten yayına. Yavaş yavaş da böyle toparlayalım. Ben Berk Sayar. Yaklaşık 1,5 saat boyunca maç sonunda sizlerle oldum. Değerli katkılarınız için teşekkür ediyorum. Kalp kırdıysak affola diyelim. Sürçülisan ettiyse yine affola, bir klasik deyişle. Fenerbahçe'nin 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılışını konuştuk, değerlendirdik, detaylandırdık. Detaylandırmaya devam edeceğiz. Radyo Gol frekanslarında hem Kim Ne Dedi formatımızı, Kim Ne Dedi formatı içerisinde önemli isimlerin, Murat Aşık'ın, Olcan Akçin'in, Berkay Tokgöz'ün maçı değerlendirdiği bölümü. Bunun da yanında yine Lyon maçı sonrasında az önce aktardığım gibi tam da bu noktada sizlerle paylaştığımız birçok detayı, Erkan Tiryaki ile Emre Eren'le konuştuğumuz bölümleri, sizlerin mesajlarını okuduğumuz bölümleri, İşte torbada kimler gelir kimler gelmez, hangi rakipler bize çıkar, konuşalım biraz bu maçları dediğimiz bölümü. Onun yanında İsmail Kartal'ın basın toplantısına, oyuncuların flaş röportajlarını, basın mensuplarına verdiği, düzeltiyorum, yayıncı kuruluşa verdiği o röportajları bulabileceksiniz diyeyim. Ve tabi marşla beraber konuşmak da biraz zor oldu ama o marşı da yaşayalım, o marşı da yaşayalım istedik.

Fenerbahçe camiasını kutluyoruz. Artık maç sonunda, son kısmındayız. Böyle veda ediyoruz. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe Avrupa futbolunun en tanınan santraforlarından birini kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Napoli'den ayrılan 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferini tamamladı. Big Rom lakabıyla tanınan 1.91 boyundaki Belçikalı golcü güçlü fiziği, sol ayağı, sırtı dönük oyunu ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle kariyerine artık sarı lacivertli formayla devam edecek. Peki Romelu Lukaku kimdir? Lukaku'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde Kongo kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol ona babası Roger'dan mirastı. Zaire milli takımda oynayan Roger Lukaku 1996-97 sezonunda Gençler Birliği forması da giydi. Ancak babasının futbolu bırakmasının ardından aile bütün birikimini kaybetti. Elektriğin ve sıcak suyun haftalarca kesik kaldığı günlerde Romelu henüz 6 yaşındayken annesinin evdeki sütü bütün haftaya yetirebilmek için içine su kattığını gördü. Ailesinin ne kadar zor durumda olduğunu o an anlayan Lukaku annesine her şeyi değiştireceğine ve 16 yaşındayken Anderlecht'te forma giyeceğine söz verdi. Liyerse altyapısında bir sezonda 76 gol atan Lukaku, babasıyla aynı ayakkabıyı kullanıyor, güçlü fiziği nedeniyle yaşını sorgulayan rakip velilere kimliğini göstermek zorunda kalıyordu. 16. yaş gününde Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yalnızca 11 gün sonra A takımda ilk maçına çıktı. İlk tam sezonunda şampiyonluk yaşarken Belçika Ligi'nin gol kralı oldu ve çocukken annesine verdiği sözü tuttu. 2011'de çocukluk hayalini kurduğu Chelsea'ye transfer edildi. İdolü Drogba ile aynı takımda olmasına rağmen beklediği süreyi bulamadı. Kiralandığı ve Brovich'te attığı 17 golle Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Bir sonraki sezon Everton'a kiralanan Lukaku, başarılı performansının ardından bonservisiyle Merseyside ekibine katıldı. Burada kulübün Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 2016-17 sezonunda futbolcuların oylarıyla sezonun en iyi 11'ine seçildi. Everton'daki çıkışının ardından Manchester United'a transfer oldu. İlk döneminde önemli bir skor katkısı verse de zamanla oyununa ve fiziksel durumuna yönelik eleştirilerin merkezinde kaldı. Kariyerindeki asıl değişim ise 2019'da Antonio Conte'nin Inter'ine gitmesiyle başladı. İlk sezonunda Inter'i UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon takımının hücumdaki lideri olan Lukaku, Inter'in 11 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi ve Serie A'da sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Inter'deki başarısı onu rekor bir bonservis bedeliyle yeniden Chelsea'ye taşıdı. Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde ve finalinde gol atarak kupaya katkı sağladı. Ancak Thomas Tuchel'in sistemiyle beklenen uyumu yakalayamadı. Chelsea'de mutlu olmadığını ve Inter'i özlediğini söylediği röportajda kulüple arasındaki gerilimi arttırdı. Önce Inter'e sonra Roma'ya kiralanan Lukaku 2024 yazında Napoli'ye transfer olarak Antonio Conte ile yeniden buluştu. Napoli'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve kupanın belirlendiği Cagliari maçında takımının ikinci golünü attı. Sonraki sezon geçirdiği ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı ve yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Buna rağmen 2026 Dünya Kupası'nda yeniden sahalara döndü ve Belçika'nın çeyrek finale yükselmesinde önemli bir katkı sağladı. Lukaku milli takım formasıyla attığı 93 golle Belçika tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ülkesinin 2018 Dünya Kupası'nı 3. tamamladığı turnuvada bronz ayakkabıyı kazandı. Ayrıca Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir eleme döneminde en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Onu yalnızca iri ve güçlü bir ceza sahası forveti olarak görmek eksik olur. Lukaku, stoperleri sırtına alabilen, takım arkadaşlarına duvar olabilen, geniş alanda hızlanabilen ve sol ayağıyla az temasta sonuca gidebilen bir golcü. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi şart. Uzun sakatlığın ardından maç ritmi, pres gücü ve dar alandaki ilk kontrolü soru işaretleri oluşturuyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'dan en yüksek verimi alabilmesi için onu hareketli oyuncularla çevrilemesi ve savunma yükünü dengeli dağıtması gerekiyor. Fenerbahçe Lukaku ile hem ceza sahasında güçlü bir bitiriciye hem de şampiyonluk yarışının baskısını defalarca yaşamış bir lidere sahip oldu. Türkiye ile yolu yıllar önce babası Roger'ın Gençler Birliği dönemiyle kesişen Romelu Lukaku bu kez Fenerbahçe forması giyecek. Peki sizce Romelu Lukaku sarı lacivertli formayla beklentileri karşılayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Kim ne dedi?
1: Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 18 yıllık hasreti bitirdi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Oğulcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
2: Fenerbahçe'nin çok cesur oyunu vardı Murat abi ilk yarıda. Özellikle evet. 45 dakikada Fenerbahçe'nin gerçekten sahanın her yanında Lyon'a karşı bir üstünlüğü söz konusuydu. Tabii ki ikinci yarı ev sahibi
3: normal,
2: Lyon çok normal,
3: yani,
2: beklenen
3: çok
2: oldu. 2-1'e yakalandık. Çok da kötü bir dakikada yakalandık. Tam 60. dakikada Lyon 2-1'i buldu. Devamında onların da tabii ki baskılı olduğu anlar oldu. Kaçırdıkları pozisyonlar oldu ama biz yine kalitemizi sahaya yansıtarak, tecrübemizi sahaya yansıtarak, özellikle oyunun bir 80 ile 90. dakikasında bir 5 dakikalık bölüm var. Rakip sahada pas yaparak maçı tamamladık ve adımızı Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdık.
4: Çok şükür.
5: Kavga çıkmış bu arada.
2: Evet, öyle mi?
5: Gendüzü'ye saldırmışlar. Sonra herkes sahaya dalmış şu anda. Hani bana da yazdılar.
4: Ben açacağım bir yandan sizi güncelleyelim.
2: Onu da takip edelim. Bir normal, yandan sevgili arkadaşlar. Bu... Belki hani ya inşallah kart.
4: Sakinleşme ki... olmuş. Yani şu an Tolisso'yla...
5: Ya olabilir. Yani şimdi, Lyon çok büyük bir şey kaçırdı kendilerine göre. Beklentileri çok büyüktü. Rahat belki geçeceklerini düşünüyorlardı kendilerince. Ya Gendouzi bilmiyorum tabii orada şimdi bir atışma olmuştur ama Fransızlar genelde böyledir yani. Kaybetmeyi çok kolay kolay sindiremezler. Tipik bir örneği de Lyon şu anda yapıyorsa. Neyse ayrılmış şu anda. Bana da yanından yazıyor sevgili Aydın. Biz keyfi tarafına bakalım. Uzun bir zaman geçti. Ben hep aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. Herkes 18 sene diyebilir. Bu takım, bu camia iki kez hak ettiği halde gönderilmedi. Bazı aklı evveller şöyle bir şey diyorlar. Yani neye göre gönderilmedi? Kardeşim işte UEFA sizi almadı. Yani buradan bir daha söyleyeyim. UEFA Fenerbahçe'yi almadı değil arkadaşlar.
2: Türkiye Futbol Federasyonu.
5: Şunu bir söyleyeyim. Fethullahçı terör örgütünün savcılarının yazdığı fezlekeler UEFA'ya gönderildi. Ya adamlar da o fezlekeye göre bir karar verdi. Ama göndermeyen Türkiye Futbol Federasyonu'ydu. Bunu da zamanında yarı finale kaldığımızda o zamanki hocamız Aykut Kocaman da söylemişti. Buradan bizi göndermeyenlere selam olsun. UEFA'ya selam olsun demedi. UEFA ben bugün bir kez daha hala hayattalar, hala sokaktalar. İki kez bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyenlere selam olsun bir defa her şeyden önce. Bu camia bunu iki kez hak etmesine rağmen gönderilmedi. Bu sefer söke söke aldı. Çok şükür. Tekrar tekrar söylüyorum. Yani başta başkan olmak üzere, İsmail Hoca olmak üzere tüm takıma tebrikler. Hatalar oldu. Yani maçın içinde normal.
2: Çok normal.
5: Yoğunluğu çok yüksek maç. Ne kadar bak tersi olsaydı biz Fenerbahçe Lyon'dan çok daha etkili oynardı maçı. Yani geride olsa ve baskı yapmak istese çok daha tecrübeli ve çok daha çeşitli olan bir takım Fenerbahçe. Ama plan A'dan Z'ye işledi. Ya sondaki baskı da normal. Hepsi olur. Oyunun içinde var. Çok kötü bir hakem.
2: Rezalet.
5: Çok art niyetli bir hakem. Bence %100 penaltıyı vermedi. 10 saniyede göreceği faule 3 dakika baktı. Acaba yırtabilir miyim oradan bir gol üretebilir miyim
2: ben
5: diye.
2: Ben onu anlamadım Murat
5: bunu
2: abi.
5: Bunu da söyleyeyim.
2: Yani
5: Fenerbahçe'ye. Onu da söyleyeyim abi yeri gelmişken. Fenerbahçe'ye zamanında Rus ambargosunu kırdığı günden beri UEFA yaptırım uyguluyor sahada. İsteyenler maçları inceleyebilir. O tarihten sonra Fenerbahçe'nin Zenit'le maç hazırlık maçı yapıp üstüne Zenit'e kampa gittiğinden beri Fenerbahçe Avrupa'da doğranıyor. Daha önce de doğranıyordu. Ondan sonra ekstra doğranıyor. Hep bir şey aranıyor. İsteyenler analiz yapabilir maçlara bakabilirler. Onlara da selam olsun. Ama asıl şimdi başlıyor.
2: Evet.
5: Bu gece tabii çok keyifli bir gece. Herkes keyfini sürecek. Yarın yeni gün. Artık Şampiyonlar Ligi hazırlığı.
2: Kura var.
5: Belki takviye.
2: Şart.
5: Kesinlikle takviye. Ama bunu konuşmanın gecesi değil diyorum ben. Başta İsmail Hoca planı o yaptı. Sayın Başkan bunun sözünü
2: verdi.
5: İki hedefimiz vardı. Şampiyonlar

0: yerine girmek ve Türkiye Süper Lig şampiyonluğu. Öncelikle ikisine hayırlı olsun, sonra tüm takıma, tüm camiaya, tüm taraftarlara. Güzeldi yani, maçla ilgili çok anlatılacak, söylenecek. Devrede konuştuk zaten bence söyleyeceklerimizi.
1: Tabii ki hepsini yine detaylandıracağız. Hani bundan sonrasında Fenerbahçe'nin planını da konuşacağız. Fenerbahçe'nin belki transfer planlaması da değişecek. Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için. Tabii birçok farklı varyasyon şu anda Fenerbahçe'yi bekliyor. 2008-2009 sezonu en son Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı sezon. Yine Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Yani karşılaşma içinde birçok duyguyu beraber yaşadık. Farklı duyguları yaşadık. Hem ilk yarıda gerçekten çok iyi ve oturaklı bir oyun vardı Fenerbahçe'de. İkinci yarıda Lyon baskısı tabii ki arttı doğal olarak. 2-1'i de bulduktan sonra. Hamleler geldi. Orada belki skoru arttırabileceğimiz fırsatlar da yakaladık. Gerçekten ikinci yarıda bence net fırsatlarımız var Lyon karşısında. Skor belki çok daha farklı olabilirdi ama ne olursa olsun maçı tamamladık ve Şampiyonlar Ligi'ndeyiz.
2: 1550 adım atmışım son ayağa kalktıktan sonra. Ona baktım. Çok mutluyum. Takım bunu hak etti. Muazzam bir maç performansı. Özellikle 60 dakika diyebiliriz. Muazzam bir performans. Öncelikle Sayın Başkan önderliğindeki yönetim ve yönetim kuruluna çok tebrikler, teşekkürler. İsmail Hoca inanılmaz maç planı. Devre arasında da yazdım. Saint-Gilloise deplasmanını hatırlattı bana. Yani planla rakip takım hocasını mat etmek müthiş bir işti. Hocaya tebrikler. Oyuncu grubu ne kadar karakterli oyuncular olduklarını gösterdiler. Şu maç önünde verdiğimiz, burayı oynamayı bilmek, kültürü hatırlamak ve kültürü bu oyuncular sayesinde hatırlamanın ne kadar önemli olduğunu oyuncu bazlı bence gördük ama o sahada bugün en gençlerden biri olan Greenwood da o yüreği güm diye vurdu sahaya. Ama diğer Kantesi, Genduzisi, Şikrinyar,
1: Vedat
2: muazzam maç çıkardılar. Muazzam. Ederson kesinlikle.
1: Aksayan
2: hiç yani tabii ki aksayan parçalar var ama onu şu an yayının ilk etabında hiç konuşmaya gerek yok. Müthiş. Müthiş. En çok da burada elenmeyi bekleyenlere belki de selam göndermek gerekir. O belki de onların uğruna ithaf etmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Yani vallahi bir şekilde Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girmese daha iyi olur diyen Fenerbahçeliler vardı. Ben anlayamadığım bir kafa yapısı diyeyim. Yani çünkü geçen sene bunu yaşamışsın. Avrupa'dan erken elenmişsin ve başarılı olamamışsın.
1: Şeyde olmamış.
0: Ya olmuyor demek. Ya tabii ki Şampiyonlar Ligi bir yük. Ama zaten sen... Sayın Başkan Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz de Şampiyonlar Ligi'ne başarılı olalım diye bir şey demedi. Zaten ilk senemiz uzun zaman sonra. Ama girmek... Ya şu anda Fenerbahçe
1: kazanmak...
0: Aşağı yukarı biraz rakamlar değil ama minimum 40 milyon euro kasasına koyacak. Hiçbir şey yapmasın Fenerbahçe bundan sonra. Sıfır çekerek 40 milyon euro minimum. Şeyleri saymıyoruz. Maç günü, Fenerbahçe satışlar, hasılatlar şimdi... mesela Çobani Göz reklamı şampiyonlarına daha fazla para ödeyecek Çobani. Anlaşma tabii, öyle artık. Çünkü. Muhtemelen başka Türkiye'deki başka global tabii, markalar şampiyonlarına reklam vermek isteyecek. Ya bu işin ekonomisi çok büyük. Ya transfer istiyoruz, stat istiyoruz, Maltepe istiyoruz, Derazı istiyoruz. Ya, parayla oluyor bunlar. Yani sürekli başkan ver, yönetici ver diyorlar ya Fenerbahçe niye sürekli paralı başkan istiyor. Fenerbahçe sürekli şampiyonlarına giderse yavaş yavaş o paralı başkan isteğinden de uzaklaşır.
1: Otomatik bir gelir olacak.
0: Yani bunu sadece ya bu sezon ya baba al 5 kere üstte şampiyonlarına gitsen 250 milyon euro para demek ya. Yani sen 5 kere Türkiye Ligi'nde şampiyon olsan 60 milyon euro para demek. Ya tabii ki olalım. Okey ama ya bunu elimizin tersi reddetmenin istememenin falan bir mantığı yok. Hele hele ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde mutlu olur. Bu kadar
2: aynen,
0: tecrübeli
2: aynen
0: adam.
2: Aynen öyle.
0: Ya bunlar mutsuz olurlar. Tek kulvarda gitmek
1: değil. Avrupa Ligi onları kesmez.
0: Avrupa yani. Ligi'nde mutsuz olur.
2: Bir daha şu kadroyu kurmanın bir anlamı ve değeri olmalı.
0: Ya tabii. Senin bugün 4 tane oyuncu sonradan giriyor. İsmail hariç diğer 3 oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde neredeyse Lyon'daki oyunculardan fazla oynamış. Lukaku, Nene, İrfan Can Kahveci. Yani.
1: Oraya oynamayı bilen oyuncular.
0: Abi bu takım orada mutlu olacak. Orada belki daha performans artacak bu takım.
1: Ekstrası da var. Ben bir yorgunluk getireceğim.

0: Ünene, İrfan Can Kahveci. Yani.
1: Oraya oynamayı bilen oyuncular
0: abi
1: ve
0: bu takım orada mutlu olacak. Orada belki daha performans artacak
1: abi
0: bu takımın.
1: Şimdi ekstrası da var bunun. Ben bir yorgunluk getireceğini tabii ki Şampiyonlar Ligi
2: muhakkak.
1: Çok yoğun bir lig, çok yorgunluk
2: bak,
1: getiren bir lig.
2: Samsun
1: kabul.
2: Maçında bile yorgunluk getirecek bu iş.
1: Hissettirecek çok ama net. Sen eğer şimdi son bir hafta kala kadro planlamanı, transferini Şampiyonlar Ligi'ne göre ekstra farklı yöne çevirirsen, geçen sezon mesela Galatasaray bunu yaşadı. Galatasaray kadro derinliğini ilk etapta kuramadığı için tamamen yedeksiz oyuncularla oynamak zorunda kaldı. Örnek de var önünde. Çok net bir hamleyle, belki iki hamleyle sen çok rahatlıkla dediğin gibi bu kadronun da Şampiyonlar Ligi oynamasını seveceğini düşündüğümüz için çok daha konforlu bir hale gelebilirsin. Aslında çok belli. Yani Fenerbahçe'nin nasıl başarılı olması gerektiği şu 10 günde çok belli transfer.
0: Abi bir hafta var değil mi? 4 Eylül.
1: 4 Eylül. Ama bir galiba 2 Eylül'de veriyorsun şeyi.
0: 5 gün var.
1: Kurayı.
0: Fenerbahçeliler sürprizlere hazırlıklı olsun. Hiçbir şey bilerek söylemiyorum. Ama Aziz Yıldırım'ı tanıdığım için söylüyorum. Fenerbahçeliler sürprizlere hazırlıklı olsun. Yani burada hiç beklemediğiniz birisi gidip kadrodan birini azaltıp bir tane yetişkin de ekleyebilir bundan sonra. Kimsenin aklında olmayan. Ya da 23 yaş altı takviyelerini çok daha üst düzeyde kovalamaya başlar. Planı hazırdır. Bugünü beklemiştir muhtemelen. Plansız bir adam değildir her şeyden önce. Yani güzel şeyler olacak. O kesin. Ya tabii ki zor. Yani şampiyonluğa ya, belki çok dayak yiyeceğimiz maç da olacak. Yani belki
1: kura nasıl olacak bilmiyoruz. Bir yandan da onu hazırlayalım arkadaşlar.
0: Abi yaşadım.
1: Formaları.
0: Yani ben 7 gol yemiş Fenerbahçe'yi yaşadım. 6 yemiş yaşadım. Yani Beşiktaş'ın 8-7'ni gördüm. Yani oluyor futbolda
2: abi,
0: var yapacak
2: öyle
0: bir şey
2: ama yani tabii ki 2026 yılında bu kültürü tekrardan hatırlamak bunu tekrardan
0: onu diyorum ya şampiyonluğa girmeyelim.
2: Çok, abi bir de bugün bize şunu gösterdi ya. Ortada bir hedef varsa buna inanacaksın. Bak takımı eleştirirsin, översin. Hoca eleştirirsin, översin. Maç önü programından beri. Ya kardeşim bu kazıya kazıya oynayacaksın, bu turu geçeceksin. Aa İsmail Hoca varken bu iş olmaz. Ya hayır. Bugün sabah inanmak lazım diyorsun İsmail Hoca varken. Abi, maç önü programı. 1000 tane yorum varsa 750'si bu Oğuz mu oynar Allah aşkına? Bugün Oğuz'un akıttığı tere helali hoş olsun.
1: Şeyin tam zamanı değil mi? Gördünüz mü Oğuz'u?
2: Ya hakikaten gördünüz mü Oğuz'u yani? Bak ne diyorum? Birilerini eleştirebilirsin. Birilerini övebilirsin. Ekstra seviyor olabilirsin. Ama saygı duymak zorundasın. Başkan Aziz Yıldırım'sa, Hoca İsmail Kartal'sa, oyuncular bu. Ya biz İsmail Hoca'yı eleştirdiğimiz için çok fazla tepki yiyor olabiliriz ama abi hocaya güveneceksin. Tabii. Bugün ilk 45'te yaptığı teknik adamlık
1: müthişti.
2: Fonseca'yı mat etti. Bu kadar basit. Onu kendi silahıyla vurdu.
1: Kesinlikle öne bastırdı.
2: Adam ilk eşleşmeden itibaren, ilk basın toplantısından itibaren akıl oyunu yaptı. Bugün İsmail Hoca tamamen aklına girdi. Sen beni öyle mi vurdun?
1: İlk maçta o girmişti.
2: Kante ile Tolisso'yu birebir eşleştiririm, seni mat ederim. Gendouzi ile Tesman'ı birebir eşleştiririm, mat ederim. Ufak dokunuş, her Vedat'ı savunmaya çekildiğinde Vedat'la Talişka'yı yer değiştirip evet. Vedat'ın o baskı gücünden bunu alıp ve maç önünde beklediğimiz gibi Oğuz'u düzenli olarak Archie Brown tarafına getirdi. Çünkü Lyon uyandı. Sürekli evet. Archie'ye Numa'ya gönder topu. Taktiksel anlamda bence muazzam bir
1: Vedat'la
2: teknik
1: adamdı. Vedat'la Talişka'nın
2: muazzam.
1: Yer değiştirdiği o dokunuş bence Fenerbahçe'ye maçı getirdi. Çünkü yani Vedat'ın orada yani birazdan konuşacağız maçın oyuncusu kısmında da yani inanılmaz bir futbol oynadı Vedat Muriç. Gerçekten Fenerbahçe forması giydiği dönemden beri izlediğim en etkilendiğim Vedat Muriç performansı bu. Sadece golünü de attı bu arada. Yani sadece gol atmaklı değil diyecektim ama golünü de attı. Pivot santrafor ne yapar? Tam olarak bunu yapar. Yani Vedat Muriç sakladı, rakibi arkasına aldı, pivotluk yaptı. Ya bugün prime bir Edin Dzeko performansı seyrettim
0: evet.
1: Vedat Muriç'ten.
0: Yani devrede de söyledik. Biz Dzeko'dan beri iyi bir santrafor performansı izlemeyi unutmuştuk. Bu seviyede de hiç Dzeko'yu göremedik. Keşke bu seviyelerde onu da görebilseydik. Şampiyonlar Ligi serüveninde. Bence orada çok fark yaratacaktı. Ama Vedat da bugün işte o 6 yıl Fenerbahçe'nin ayrı geçirdiği 6 yılda kazandığı tecrübeyi bugün sahaya koydu. Seninle devrede de konuştuk. Bence kendisini çok iyi hazırladı. Yani ilk Lyon maçı az zorladı. Konya maçı biraz daha ve bugün belki kendi limitlerini de zorladı. Belki pardon. Belki pazar akşamı da diyecek ki beni yedek başlat. Yani yok. Yani olabilir. Çok doğal. Yani ben şeyi zorladım. Yani limitlerimi ki muhtemelen sakatlıktan da çıkacağım. Belki de düşünecek
2: bir ara tuttu bu arada. Yani normal. Bir Niyakite ile şöyle söyleyeyim. Pas isabet oranı %91 bugün Vedat'ın. Bu benim bir santraforda son dönemde gördüğüm. Evet. Ya Fenerbahçe bazlı konuşuyorum. Avrupa'da vardır belki de.
1: Dzeko da görmüşüzdür.
2: Niyakite ile bu kadar hakkını vereyim ya. Niyakite de gerçekten aygır gibi bir herif
1: evet,
2: yani.
1: Ve değil.
2: Düzenli olarak vurdu. Abi %91

0: Pas isabet oranı %91 bugün Vedat'ın. Bu benim bir santraforda son dönemde gördüğüm. Evet. Ya Fenerbahçe bazlı konuşuyorum. Avrupa'da vardır belki de.
1: Ceko da görmüşüzdür.
0: Niyakite ile bu kadar hakkını vereyim ya. Niyakite gerçekten aygır gibi bir herif evet, yani.
1: Evet. İnsan değil.
0: Düzenli olarak vurdu. Abi %91, 23'te 21. Bu baskıda, bu yoğunlukta.
1: İnanılmaz bir
0: oyun. Tesman da düzenli geliyor. Olarak geldi. Müthiş bir veri. Yani. 19'da 12'li mücadele. Yani Vedat bugün, Vedat bir limonsa hakikaten sonuna kadar suyunu sıktı Fenerbahçe.
1: Vedat Muriç. Oğulcan biraz önce rakamları verdi. Yani rakamlara yansıyan şeyler var, yansımayan şeyler var sahada yaptıkları açısından. Evet, belki pas isabet oranı sahaya yansıyor, ikili mücadele sahaya yansıyor ama hani çok daha kıymetli olan maç önü canlı yayında konuştuğumuz Fenerbahçe'yi orada 5 saniye daha fazla tutsun nimet demiştik.
0: Yıprattı abi.
1: Yani Vedat'a topu attığınız anda banka gibi yani hiçbir şekilde topu rakibe vermiyor. Stoperi de arkasında tuttu. Oğuz bu sayede çok daha etkili olabildi. Arkasındaki oyuncular çok daha etkili olabildi. Ve Migros Amel'le maçın oyuncusu Vedat Muriç oldu.
2: Ya biz bu Vedat'ı söylerken geçen sene dediler ki vizyonunuz Vedat mı? Vizyonumuz Vedat. Yok, dünyada santifor yok abi. En azından bildiğimiz adam yani Vedat.
1: Devre arasında alsaymış, alabilseymiş Fenerbahçe.
2: Gelmedi, vermedi takımı ya. Yakarlar, kulübü yakarlar dedi.
0: Küme düşeriz. Düştüler de
2: ya
0: yani.
2: Ya demiş ki, yani biz bu şimdi verirsek ve küme düşersek, yani verip düşersek kulübü yakarlar demiş adam. Yani birebir söylediği cümle bu. Ya ben mesela maçın oyuncusu seçsem bugün ben ilk yani bütün oynayanları seçerim. Tabii ki bir kişi seçmiyor. Yok, öyle bir maç bu. Ya burada birisi eksik yapsa zaten bu turu geçemez. Şampiyonluğa kafayı sokamazsın tabii. Yani. Onun için tüm takım tabii ki taçlandıranlar vardı. Yani Vedat hak etti vallahi 6 senenin sonunda buraya geldiğinde muhakkak farklı beklentileri vardı. Çünkü bir önceki döneminde ne Fenerbahçe taraftarıyla oynayabildi. Pandemiye denk gelmişti geldiği zaman. Ne de iyi bir Fenerbahçe takımında yer aldı. Hatta kötü bir Fenerbahçe kadrosu içinde yer aldı diyelim.
1: Tabii bayağı kötü takımda yer aldı. Şimdi çok iyi bir takımda oynuyor.
2: Mükemmel.
1: Mükemmel bir performans ortaya koydu. O da dün basın toplantısında gerçekten söylemişti. Yani bugün Fenerbahçe'nin maçı ne kadar çok istediğini aslında hem Levent hem Vedat dün basın toplantısında söylediler. Bunu da sahaya yansıttılar. Tabii ki özel performanslar var. Bütün performansların altını çizeceğiz. Vedat Muriç'le başladık. Takım zaten bence aksayan noktalar belki maç içinde oldu ama genel olarak bireysel performanslarda demiştik herkesin 10 üzerinden 7'lik 8'lik oynaması lazım. Bence herkes Ederson'undan Vedat'ına kadar elinden gelen her şeyi yaptı. Ama tabii ki ikinci yarıda özellikle bir Kante izledik ki yani hakikaten inanılır gibi değil. Yani kazandığı sahipsiz topları merak ediyorum sahada ikinci yarıda özellikle. Durmadı.
2: Buraların oyuncuları. Ya Kante de buranın oyuncusu. İşte yaşlı, çöp, kaldır abi.
0: 8 sahipsiz top kazandı. Sahada 1 numara. 4 pas arası. Engellenen şutta da birinci, pas arasında da sahada birinci.
1: İnanılmazdı
0: 6'da 4
1: yani.
0: İkili mücadele, 2'de 2 hava topu, %94 pas isabeti Kante. Yani bu yoğunlukta gerçekten bunları yapmak olacak iş değil yani. Diğerlerine de bakacağım hani Gündüz'ü %90'la oynamış mesela. Yani kusursuza yakın, bak şu hep konuştuğumuz bir şey ya, tecrübeli oyuncuyla sıkışan maçta, üstüne gelinen maçta oyunda tutmak topu. Bu adamlar topun kıymetini bilmek klişesinin tam olarak göstergesi.
1: 80 ile 90 arasında onu.
0: İki merkezinin %90 ve üzerinde top isabetiyle, pas isabetiyle oynaması seni zaten oyunda müthiş bir konfor yaratan bir durum. Archie'nin düşüktür muhtemelen, çok uzaklaştırmak zorunda kaldığı için. Semedo'nun düşüktür bir de. Mesela yani Ake de çok uzaklaştırdı ama çok kontrollü ve bence yine
1: hepsi
0: çok iyi oynadı.
1: Hepsi bilinçli uzaklaştırmalar.
0: Çok bilinçli oynadı.
1: Yani hepsi böyle 86. Sallapati vurma değil. Herkesin koşabileceği yere attı topu Ake.
2: Zaten burada sallapati vurursan o Ake gelir tecrübesi zaten. Adam biliyor ki sana geri dönecek tabii. O top. Yani tecrübe orada arıyoruz. Yani mesela Oğuz, Fenerbahçe'nin en tecrübesiz oyuncularından biri şampiyonlar. Mesela Oğuz mesela kaçırdığı pozisyon olur yani. Orada daha tecrübeli bir oyuncu olsa daha sakin kalır. Orada bir anda bir şey yapayım istedi. Normal. İnsan yani bu maalesef tecrübe doğuştan kazanılan bir şey değil yani. Böyle bir çiple yükleyemiyorsun da kendine.
0: Evet.
2: Işte onlar da yani. Şöyle diyeyim, bu bir okulsa en iyi okulda okuyorlar şu anda tecrübeyi kazanmak için. Fenerbahçe'nin genç oyuncuları, Şampiyonlar Ligi oynamamış oyuncuları ya. Sağına dönüyor, Şampiyonlar Ligi oynamış, soluna dönüyor, önüne bakıyor, arkaya bakıyor. Yani daha nerede öğreneceksin? Bunun da kıymetini bilmeleri gerekiyor. Tarihe geçtiler.
1: Gençler Birliği maçında yerli oyuncularla ilgili dedik ki yani bu formanın kıymetini biliyor olmanız lazım. Size şans geliyor, oynamanız
2: Oğuz
1: lazım.
2: %100 çok biliyor.
1: Oğuz bugün dedi ki evet ya doğru söylüyorsunuz. Benim bugün bu formanın kıymetini
2: yalnız
1: vermem lazım.
2: Yalnız maç önünde de konuştuk. Oğuz geçen sene Nottingham deplasmanında da çok iyi oynamıştı.
1: Doğru.
2: Ya Oğuz gerçekten yani zaman zaman işte yok talipleri çıkıyor, gitmesi, gönderilmesi. Ben hep diyorum ya Oğuz en son göndereceğim oyunculardan bir tanesi.
1: Yerli
2: bir genç, çok yetenekli ve biz hala Oğuz'dan beklediğimizi göremedik.

0: Büyük potansiyeli var. İşte geçen sene 10 numara gibi oynadı. Nottingham'da iyi oynadı. Kanatların ikisinde oynuyor hücumda. Sağ bek oynattı Fenerbahçe onu daha önce. Yani birçok pozisyonda oynayan genç bir Türk oyuncuya sahipken hiç vazgeçilmeyecek oyunculardan bir tanesi Oğuz. Hakeza bence İsmail de kötü oynamadı girdikten sonra. İrfan çok kısa bir süre oynadı ama bugün ayırt etmemek lazım kimseyi. Zaten ayırt edeceğimiz, eleştireceğimiz ya da daha fazla derinlemesine artısını eksi konuşacağımız çok maç olacak ama bugün artılar benim için daha önemli.
1: Çok daha ağır tabii.
0: Yani hep şunu söyledik abi sezon başından beri. Fenerbahçe'nin kurduğu omurga yani Ake, Skriniar, Kante, Guendouzi mükemmel bir dörtlü. Ya burası Şampiyonlar Ligi dörtlüsü burası Fenerbahçe'nin. Tabi bunlar alternatif yaratacaksın şu anda.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü dördüyle sen 8 tane Şampiyonlar Ligi maçı minimum.
1: Lig.
0: Lig. Türkiye Kupası başlayacak bir yerden falan. Olmaz. Şimdi eğer oturup doğru konuşmak lazım.
1: Olacak şey var olmayacak
0: şey. Bu seviyede bir U23 oyuncu bilmiyorum kolay değil zor biliyorum ama var mıdır vardır.
1: Tabii canım,
0: bulunur mu bulunur.
1: Para da var o noktada.
0: Panik yapıp yanlış oyuncu alınmamalı. Türk diye şunu alalım. Türk diye Ahmet'i alalım. Şu diye Mehmet'i alalım yapmaması lazım Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin iyi oyuncu alması lazım.
1: Yani bu noktada Fenerbahçe'nin artık alacağı oyuncunun Fenerbahçe'nin seviyesini yükseltiyor olması lazım.
0: Aynen öyle. Yani biz bir daha ya dur bakalım ya bir şans verelim belki yok. Şansı almış bugüne kadar rüştünü ispat etmiş adam lazım Fenerbahçe'ye.
1: Gelecek oynayacak.
0: Bir sürü genç var rüştünü ispat etmiş. Bulursun.
1: Tabii ki.
0: Bulursun. Özellikle bence oynama alışkanlığı olan oyuncu. Mesela şimdi Yusuf Akçek çok adı geçti. Ya Yusuf Akçek uzun zamandır top oynamıyor. Yani alsan da oynatamazsın.
1: Uzak durması lazım Fenerbahçe.
0: Yani bence mesela tam uzak durması gereken oyuncu. Ya mesela o anlamda hani Oğulcan'ı da biraz güldüreyim. Oğulcan'ı da çok sevdiği sevgili Ümit Aktağ daha iyi mesela. En azından bir ay adam iki senedir oynuyor yani düzenli. Maç alışkanlığı var. Evet. Adama bir de maç ritmi kazandırmakla uğraşamazsın burada çünkü.
1: Tabii bu seviyede mümkün değil yapamazsın onu. Ama tabii ki artık merakla bekliyoruz. Transferin son bir haftasına gireceğiz 10 gün kaldı. Şampiyonlar Ligi kadrosu tam ne zaman veriliyor ona da bakalım. Çünkü orası önemli olacak. Yani Şampiyonlar Ligi'ne yazılacak kadro önemli olacak. Bizde 4 Eylül ama oraya da bir dikkat edelim. Sorularınızı, görüşlerinizi, beğenilerinizi bekliyoruz. Süper chatlerinizi bekliyoruz. Yoğun bir katılım var. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Yayınımıza yapmış oldukları katkılar için. Archie Brown gelmiş. Açıklama yapmış. Bakalım neler söylemiş Archie Brown. Bugün Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan oyuncu. Bazı anlarda bir yürekleri hoplattı sağ kenarda ama
2: yapar.
1: Genel olarak beklentiyi
2: çok
1: karşıladı.
2: Çok toy ama yani gelişecek. Yani bu sezon mesela onun için
1: gelişim yılı tabii.
2: Bulunmaz nimet yani.
1: Beklenti galibiyetti maçtan önce. Beklentimiz buydu. Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için çıkıyoruz. Bu bazen zorlu da oluyor. En iyisini ortaya koymak istiyoruz her maçta ama zor maçlar oynuyoruz. Elbette kazanmak istiyorsunuz ama her maçı 4-0, 5-0 kazanamıyorsunuz. Ben gurur duyuyorum. Son anlara kadar zorluydu. Harika bir atmosferde oynadık. Kaliteli bir takıma karşı oynadık ama tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Öncelikle Tanrı'ya şükrediyorum. Bu zafer Tanrı'nın, bu galibiyet, bu tur Fenerbahçe taraftarlar ve İstanbul için. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyorduk ve şimdi katıldık. Bize inandıkları için herkese teşekkür ediyoruz. Çok iyi hissediyorum. Çok çok demiş Archie Brown. Maçın ardından yaptığı açıklamada konuşmanın sonuna doğru motivasyon seviyesi artmış Archie'nin. tabii ki galibiyetin vermiş olduğu.
0: Genç bir oyun. 24 yaşında Archie Brown. Geçen sene zor bir sezon geçirdi. Yani özel hayatında çok en yakın arkadaşlarından birini kaybetti hayatındaki. Ve bunu o yaşta bir oyuncu ilk kez
1: yaşayan bir durum.
0: İngiltere ve Belçika dışına çıkıyor. Yani nedenim Belçika'yı koyuyorum. Belçika çok yaşaması zor bir yerde. Küçük bir ülke zaten. Yani abartarak söyleyeyim. 3 cadde 5 sokak. Yani oradan İstanbul gibi kaotik bir kulübe geliyorsun. Çok sürekli değişim oluyor. Şehre alışman lazım, takıma alışman lazım. Hemen performans vermen lazım. Çünkü Fenerbahçe'de böyle şeyler sabırla işlemiyor. O dönemki yöneticiler ve başkanların özellikle çok üzerine itinayla gittiği bir oyuncuydu Archie Brown. Ki zaten yine bizde çöp ilan edilmiştir uzunca bir süre. Geçen senenin Ocak ayında 16 milyon euroyu görmüş bir oyuncudan bahsediyorsun. Yani 8'e aldın 16'yı. Aslında devrede %100 yapmıştı. Evet. Şöyle diyeyim. Bugün 20-22 oldu değeri. Net ya. İngiliz pasaportu var. 8 tane orada yetişmiş oyuncu statüsüne giriyor. İyi bir Şampiyonlar Ligi performansıyla Fenerbahçe seneye orta 10 numara parası kazanır Archie Brown'dan. Şey demesinler izler ya biz hep oyuncu mu satacağız? Evet satacağız. Yerine daha iyisini alacağız. Para kazanır. Bu kulüpler böyle dönüyor. Yani
1: bu şey demek değil. Yani yarışmacı olur olmayacaksın. Hayır, sadece alacaksın satacaksın demek değil yani.
2: Ve bu sana seviye yükseltebilecek bir şey bir noktadan sonra.
0: Ya, tabii ki.
2: Ya abi çok temel bir denklem yok mu? Fenerbahçe 18 yıldır Şampiyonlar Ligi gelirinden yoksun diyoruz. Bu ekonomi nasıl döndü? Belirli bir noktadan sonra her sezon 30 yani hep çok sevilen oyuncular gitti. Fenerbahçe onlar gidince güç kaybetti. İşte en son Ferdi bunun en neti. Arda Güler zaten hani o şekilde. Kim Mince keza öyle. Bunlar hep aslında senin şampiyonluk yarışında geriye gitmene de maalesef sebep olan şeylerdi. Çünkü yerini net dolduramadın ama Şampiyonlar Ligi apoletini

0: eğer düzenli kendi omuzunda tutabilirsen, bu yatırımları yapabilirsen ve bunun geri dönüşünü alabilirsen çok değerlendim. Jaden Osterwold'e 6 milyon euro verdim ve belki inşallah sağlık kontrollerinde bir durum olmazsa
1: 16
0: çok
1: milyon
0: daha yani 3 mislisine neredeyse gidecek. Bu çok önemli, bu olmalı. Kulübün bu satış kültürü geliştikçe ve bu arenada oldukça alış kültürü de
1: valla
0: gelişecek.
1: buradan
0: Tabii
1: kulaklar ısınır.
0: ki.
1: Sayın Ali Koç bir cümle konuştu. Biz Real Madrid olalım, Dort olalım, Bayern Münih olalım ama bizim önce bir Benfica olalım demişti. Yani hem yarışalım hem satıp alalım. Yani önce Orada bir onu
0: işte
1: olalım.
0: yarışma kısmını yapamadı. Olcan dediği doğru. Yani orada evet aldı sattı ama yerini dolduracak oyuncu alamadı. Bu sefer de oradaki oyuncu için düşünelim. Onun yerinden düşünelim. Fenerbahçe diye bir takım var. İşte alıyor. Bir yıl sonra işte Napoli'ye, Premier Lig'e oyuncu gönderiyor. Yani tercih sebebi de oluyorsunuz. Bunun yanına Şampiyonlar Ligi de eklediğiniz zaman tamamen tercih sebebi oluyorsunuz.
1: Valla ben de
0: Yani
1: bir ki.
0: ekstra oyuncuları da alabilirsiniz bir
1: Ferdi
0: noktada.
1: burada çok Fenerbahçe muhakkak gideceği bir hedef şu anda. Muhakkak yani bu şu anda bile gitmiş olabilirler yani.
0: Lyon'dan bir İngiltere
1: Çünkü
0: yapalım.
1: ben geçen gördüm bir tane sol bek aldı Brighton. Küçük oldu.
0: Ama bugün de
1: Hatcam galiba.
0: Hatcam. United haberi çıktı Ferdi'nin bugün.
1: Yani orada Ferdi'ye kalır. Yani
0: 40
1: bilemem.
0: milyon pound.
1: 50. Yani ben alır demedim. Ama
0: Gider.
1: muhakkak girişim yapar.
0: Ben Hakan'a da gideceğini düşünüyorum.
2: Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 18 yıllık hasreti bitirdi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Oğulcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.

0: Bu bir tekrar yayındır.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: 18 yıllık aranın ardından Devler Ligi'ndeyiz. Fenerbahçe'nin 1-1 rövanşında Lyon'u 2-1 ile geçerek Devler Ligi'nde bu takımlar arasının ardını yazdırdığını konuştuğumuz bir akşamdayız. Ederson'la, Şikrinyar'la, Semedo'yla, Kante'yle, Asensio'yla, Talişka'yla, Greenwood'la, Lukaku'yla geliyoruz. Yeniden oralarda izledik. Fatih Demirkol'la değerlendiriyoruz. Maç sonunda Fenerbahçe'yi Lyon maçı sonrasında buraları konuştuğumuz anlarda Fatih Demirkol, sözü sana bırakayım.
3: Bu akşam Fenerbahçe hiçbir oyun ortaya koydu. Bir Şampiyonlar Ligi takımı olduğunu gösterdi. Bu isimler var. Sen saydın az önce bu isimleri. Bunlar dünya markası isimler.
2: Evet, tam da onlardan bahsettim. Kesinlikle. Ama bugün oraya bir Oğuz Aydın'ı koyarım.
3: Kesinlikle, ama bu futbolcular şu ana kadar o isimlerin karşılığı olan oyunu çok fazla ortaya koyamamışlardı. Yavaş yavaş takımın oturduğunu görüyoruz. Bu isimlerin beraber oynayabildiklerini, beraber oynama alışkanlıkları kazandığı zaman ne kadar tehlikeli isimler olduğunu görüyoruz. Bu akşam herkes işini layıkıyla yaptı. Mükemmel bir iş çıkardılar. Harika bir futbol sergilediler. Ve bu futbolun karşılığı olarak da Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi izleyeceğiz. Bu çok güzel bir şey. Tebrik etmek lazım. Her şeyden önce Fenerbahçe bu akşam Devler Ligi'nin adını yazdırdı. Bunu tecrübesiyle yaptı, kalitesiyle yaptı. Tebrik ediyoruz sarı lacivertlileri.
2: Fatih Demirkol o günü 18 yıl öncesinde son maçı, Lyon maçını, hemen hatta 18 yıl öncesine gitmişken o Lyon maçına ilişkin detayları da hatırlatmak isterim. Düzeltiyorum. Chelsea maçına ilişkin detayları da hatırlatmak isterim ki çok önemliydi o yıllar, o günler. O günü yerinde takımla beraber, takımda çalışırken yaşamış biri olarak bugünü nasıl değerlendiriyorsun? Biraz da oradan baktığında örneğin 2-1'lik Chelsea maçı, David'in golü, Colin Kazım'ın golü yanlış hatırlamıyorsam, her ikisinin golü de mükemmeldi. Volkan Demirel'le, Luganolu, Wederson'lu, Önder Turacılı, Uğur Borallı, Edulu, Aurelio'lu, Alex'li, Maldonado'lu, Kejman'lı, David'li bir kadrodan bahsediyorum. Temiş Şentürk'ün yine sonradan, Kazım'ın sonradan girerek gol katkısı yaptığı bir kadrodan bahsediyorum. Oradan buraya gelen 18 yılın ardında Şampiyonlar Ligi'ni konuşturan bir Fenerbahçe.
3: Her şey kaliteyle alakalı. O zaman çok kaliteliydi. Bugün çok daha kaliteli. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum.
2: Teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. Ağzına sağlık. Selamlar. Fenerbahçe'yi Fatih Demirkol'la konuştuk. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la detaylandırdık ki hızlıca yayınımıza devam ediyoruz. Fenerbahçe marşıyla Fenerbahçe'yi tam da hani 100. yıl marşı böyle zamanlarda ilk akla gelendir ya Fenerbahçe'de. Tam da o günlerde, 2007'lerde, 2008'lerde o marşın böyle yüksek seslerle dinlendiği, yüksek seslerle söylendiği zamanlarda Fenerbahçe en son oralardaydı işte. Esasında bir anlamı da bu. Bugün bunu dinleyişimizin, dönüp dolaşıp yine bu marşa gelişimizin Fenerbahçe'de. Yine Aziz Yıldırım'la bir Fenerbahçe'den bahsediyorduk. Yine benzer bir ruhun olduğu Fenerbahçe'den bahsediyorduk. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'sini Şampiyonlar Ligi'ne taşımak, Şampiyonlar Ligi'ne taşımak hedefiyle geldiği, lig şampiyonluğu hedefiyle geldiği bu yılda ilk hedefini gerçekleştirmiş oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmış oluyor Fenerbahçe. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Devler Arenası'nda dedik. Fenerbahçe 1-1'in rövanşında Lyon'u 2-1 ile geçerek devlerin arasına adını yazdırıyor. Ederson'uyla, Şikrinyar'ıyla, Akesi'yle, Semedo'yla, Kante'yle, Asensio'yla, Talişka'yla, Greenwood'la, Lukaku'yla yeniden Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Temsilcimiz Fenerbahçe tam 18 yıl sonra yeniden Avrupa'nın en büyük sahnesinde, en büyüklerin sahnesinde. Yıllar geçti, hasret büyüdü, bekleyiş uzadı. O bekleyiş dediğim noktada da tam da bu vardı. Ama sarı lacivertler sonunda o kapıyı yeniden açtı.

Fenerbahçe Lyon engelini aşarak Şampiyonlar Ligi'nin adını yazdırıyor. Bu sadece bir tur geçmek değil. Bu 18 yıllık bir özlemin, bir camianın hasretinin sona ermesi demek. Kadıköy'de yıllardır beklenen o müzik yeniden çalacak. Yeniden gelecek demek. Sadece müzik de değil, yıldızlı top yeniden Fenerbahçe'nin sahasına geliyor demek. İşte bizler de tam da taraftarıyla, basın mensuplarıyla, camiasıyla Türkiye tam da o günü yaşıyoruz. Tam da o güne geri döndük. Büyük dönüş gerçekleşiyor. Fenerbahçe Lyon'u eleyerek Avrupa futbolunun en büyük masasındaki yerini yeniden alıyor. Sarı lacivertli taraftarlar bu gece sadece bir galibiyet gecesi yaşamıyor, bir kavuşma gecesi yaşıyor. Yıllardır uzaktan bakılan bir Şampiyonlar Ligi vardı. Bu Şampiyonlar Ligi beklenirken hangi oyuncular gelip geçmedi ki? Hangi hayaller kurulmadı ki? Fenerbahçe yeniden çıktı o sahneye ve Lyon'u birbirinin rövanşında 2-1'le geçerek aldı bu bileti. 18 yıl diyoruz ve tekrar tekrar ediyoruz 18 yılı. Yeniden yıldızların altındayız. Fenerbahçeliler yıldızların altında, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde nice futbolcular geldi geçti, nice teknik direktörler, nice hayaller, nice konuştuğumuz orada teknik tahtada taktikler vardı. Bununla olmaz, onunla olmaz, Şampiyonlar Ligi burası nasıl olur, bu takım adamılar konuşuldu hep ama bugün farklı bugün. Bugün Fenerbahçe özelinde farklı şeyleri konuştuğumuz bir gün. Şimdi o gerçek hayal gerçek oluyor. Hayalin yerini buluyor Fenerbahçe'de. Sizlerden gelen mesajları, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı tek tek görüyorum WhatsApp hattında. 18 yıllık hasretin bitti dediğimiz noktada, Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'nde, yeniden devler arasında dediğimiz noktada sizlerden gelen mesajlara da döneceğim ama Fenerbahçe'nin bu hasretinin sona ermesini, Radyo Gol frekansında bu heyecanı sizlerle yaşıyoruz. Az sonra maç sonu yayınında Emre Eren de bizlerle birlikte olacak. Onunla konuşacağız, onunla detaylandıracağız ama hani Fenerbahçe'nin dünyaca tanınan oyuncularından bahsettim ya az önceki cümlemde. Az önce bahsettiğim bir noktada orada beni rahatsız eden bir şey var. Ederson dedim, Skriniar dedim, hatırladığım kadarıyla Ake'ye gittim. İşte Asensio, Talisca, Greenwood, Lukaku, Semedo, Kante, tüm bu oyunculardan bahsettim. Ama bugün bahsetmemiz gereken bir Arşi Burak'ın, bugün bahsetmemiz gereken bir Oğuz Aydın gerçeği var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın katkısı da çok büyüktü. Hepsini konuşacağız, hepsini detaylandıracağız. Bu güzel gecede, bu uzun gecede birlikte olacağız.

0: Ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Emre Eren'le konuşuyoruz. Emre Eren hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk sevgili Berk. Çok mutluyuz.
0: Abi
1: Türk
0: mutluyuz.
1: Futbol adına çok mutlu olduğumuz bir 90 dakika ya.
0: Kesinlikle
1: gerçekten
0: öyle.
1: Yani takım ayırmaksızın ben Fenerbahçe camiasını, başkanını, oyuncularını, teknik direktörü, oradaki taraftarları, televizyon başındaki 25-30 milyon civarında Fenerbahçelileri, tüm Türkiye'yi, herkesi kutlamak lazım. Ya işte böyle oynaması lazım. Yani bizim takımlarımızın Avrupa'da böyle rakibe pozisyon vermeden, rakibi çok doğru kontrol edip çok doğru bir oyun oynadığımız takdirde biz aslında iyi bir ligiz ya. Gerçekten iyi bir ligiz. Yani Türkiye Ligi'ne baktığımız zaman çok kaliteli takımlarımız var. Çok kaliteli ayaklarımız var. Yani bugün öncelikle İsmail Kartal'ı kutlamak lazım. Yani herkes bu kadroyla çıkacağını hiçbir şekilde beklemiyordu. İşte bir sürpriz Oğuz, sürpriz Talisca. Yani enteresan şeyler oldu. Müthiş bir oyun oynadı Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe bir kere orta sahada

0: tebrik etmek lazım. Oğuz bu kadar bekledi. 2 yıldır Fenerbahçe formasını bekliyor. Yani bu kadar deneyimli bir oyuncudan çok daha deneyimli bir oyun ortaya koydu. Yani Oğuz'a top geldiği zaman rakibi eksiltebiliyor. Alan boşaltabiliyor, pozisyon yaratabiliyor, gol attırabiliyor, her türlü pozisyonun içinde olabiliyor. Yani tüm oyuncuları, tüm camiayı gerçekten kutlamak lazım. Şampiyonlar Ligi çünkü Fenerbahçe için çok değerli ve önemliydi sezon başında. Sayın Başkan Aziz Yıldırım gelmeden önce iki tane hedefimiz var ama öncelikli hedefimiz şampiyonluk ama Şampiyonlar Ligi'ne de kalmak istiyoruz demişti. Yani bunu başaran Fenerbahçe oyuncularını gerçekten kutlamak lazım. Ülke puanımızı çok ciddi yerlere getirdiler. Tabii burada şöyle de bir durum var. Yani 16 turunda Galatasaray'la karşı karşıya kalabilirler mesela.
1: İhtimal mesela burada, değil mi? Bunları da konuşacağız.
0: Mesela bence büyük bir keyif olur ya. Hani iki Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya oynaması bence çok büyük bir gurur olur. Kazanan tarafı alkışlamak lazım. Ya güzel olur ya, güzel olacak.
1: Hep yani konuştuğumuz şeyler ama Emre Eren. Yani Galatasaray katılıyor. Biz iki takımı da gönderebilecek seviyedeyiz. Baksana takımların işte bütçelerine, baksana Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımların ayırdıkları bütçeye, yaptıkları plana. Senin bunlardan ne farkın var? Senin şu takımın durumundan ne farkın varları konuştuğumuz bir 18 yıl geride kaldı Fenerbahçe'de ya. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta farklı bir şey ama.
0: Yani dile kolay gerçekten yani 18 yılın çok büyük bir hasreti ve hüzünü vardı Fenerbahçe camiası üzerinde ama bu kadar iyi bir oyun inan bana beklemiyordum. Yani çok net beklemiyordum. Hani ilk maç izlediğimiz
1: dürüst olayım ben de beklemiyordum.
0: Çok zorlanacağını biliyordum Fenerbahçe takımının. Hı-hı. Ama bu kadar özgüvenli oyun oynayıp özellikle oyunun 3. bölgesinde zaman zaman rakibi domine etmeye çalışan bir Fenerbahçe ve dönen bütün topları kazanan bir Fenerbahçe kurgusu. Yani bunu unutmamak lazım. Yani bu oyuncuları unutmamak lazım. Bu yürekli çocukları gerçekten unutmamak lazım. Müthiş bir performans ortaya koydular. Yani bu performansın bir tık altında performansla oynasaydı inan bana yani Lyon'dan iyi de oynasa yani bu turu geçemezdi ama bu performans anlamında o kadar büyük işler yaptılar ki, o kadar büyük bir gurur kaynağımız oldular ki gerçekten kutlamak lazım. Onları gerçekten onur etmek lazım. Ya Fenerbahçe kadrosu iyi bir kadro ya. Gerçekten iyi kadro. Yani oynayanıyla oynamayanıyla iyi kadro. Sevgili Berk bunu konuşuyorduk yani. Başkanı burada kutlamak lazım Aziz Yıldırım. O kadar nokta transferleri yaptı ki, o kadar net transferler yaptı ki Aki gibi dünya devi bir oyuncuyu getirip savunmanın ortasına koyup ondan performans almak, Vedat Muriç gibi İspanya'da gol krallığında ikinci olan bir oyuncuyu tekrar geriye getirip tekrar o aidiyeti kazandırmak ki bugün atmış olduğu ilk gol gerçekten takdire şayendi. Oğuz'un müthiş bir ortası, iyi bir kafa, sonra rakibin arkasından dönüp tekrar tamamlaması bence Vedat Muriç'in kalitesine ve kalibresine yakışan bir gol olduğunu düşünüyorum. Yani ne anlatacağım onu da anlatayım. Mason Greenwood gibi gerçekten Avrupa'da ses getirmiş ki topu ayağına aldığı zaman bunu biz Şampiyonlar Ligi'nde de çok sık bir şekilde göreceğiz. Rakiplerin ondan korktuğu, gerçekten çekindiği bir oyuncu tarzı var. Müthiş işler yaptı oyunda kaldığı sürece. Son derece akıllı Fenerbahçe'yi ön tarafta tutmaya çalışan, o rakibi eksiltirken o kaliteli mücadelesini ortaya koyan oyuncuyu kutlamak lazım. Semedo'ya baktığımız zaman Semedo yani bugün gerçekten geçit vermedi. Elinden gelen bütün gayreti, çabayı gösterdi. Geçen sene bitti dedikleri Ederson tekrar Aziz Yıldırım'la tekrar sahnelere geri döndü. Yani böyle bu denli büyük oyunculara inanmak ve güvenmek demek ki ne kadar doğru bir karar olduğunu çok net bir şekilde bizlere anlattı. Sevgili Aziz Yıldırım sezon başında seçimlerinden önce şunu demişti. Ya Ederson gibi kaleci mi var kardeşim dünyada demişti. İstediği zaman topu ağzına atar seni 80 metreye ya. Senin önündeki oyuncuların iyi olursa Ederson'dan performans alırsın demişti.
1: Doğru.
0: Bunu başardığı için kutlamak lazım. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı için kutlamak lazım. Herkesi kutlamak lazım. Yani elinden gelen bütün gayret nasıl ortaya konulur? Bir 90 dakika içerisinde mücadele gücü ne kadar büyük olur? Bunu Fenerbahçeli oyuncular bizlere gösterdi. Onu net söylemek lazım.
1: Fenerbahçe'de dinleyicilerimizden gelen mesajlar öyle heyecanlılar ki Emre Eren, kimisi
0: çok
1: diyor ki
0: ya.
1: Salonda bağırarak kutladım diyor. Mesela öyle hatırlatıyor.
0: Ya tabii ben de bağırdım ya. Vallahi bağırdım. İkinci golden sonra havasım çıktığı kadar bağırdım.
1: Burada
0: ya.
1: Bize.
0: Sonuçta ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben her ne kadar Beşiktaş'ın eski futbolcusu da olsam, her ne kadar Beşiktaş camiasının yorumcusu da olsam ben Türk takımları Avrupa'da oynarken kardeşim

0: Benim Türk takımlarım her zaman Türk takımlarımdır ya. Hiç onlardan vazgeçmem. Hiçbir zaman vazgeçmem.
1: Fenerbahçe 18 yılın ardından, o zaman şunu diyoruz ki o kapının arkasındaki Avrupa büyüklerinin maçlarını araladı. Real Madrid'i, Bayern Münih'i, Barcelona'yı, Liverpool'u, belki Galatasaray özelinde konuştuğumuz o heyecanları belki de bu sezon Fenerbahçe bize yaşatacak. Artık tabii o büyük futbol sahnesinde Fenerbahçe'yi konuşacağız.
0: Kesinlikle
1: konuşacağız. Fenerbahçe'yi de konuşacağız daha doğrusu. Evet.
0: Çünkü bunu hak eden bir Fenerbahçe camiası var. Bunu hak eden oyuncu grubu var, teknik heyet var. Yani hepsini gerçekten canı gönülden kutlamak lazım. Yani inan bana, şimdi maçı kafamda yaşıyorum. Maç bitti. Hani Lyon'un da enteresan atakları var. Yani Lyon bu kadar etkisiz kaldıysa bu Fenerbahçe'nin çok iyi oyununa bağlamak lazım. Onu söyleyeyim. Yani Lyon o dönen topları kazanamıyorsa, o kanat varyasyonlarını doğru yapamıyorsa, o şut mesafesini doğru ayarlayamıyorsa, o Pende'yi çok fazla pozisyona sokamıyorsa, buradaki Fenerbahçeli oyuncuların yürekli ve mücadele gücünün son derece yüksek olduğu bir 90 dakikayı gördük. Böyle olması lazım. Yani tabii ki bu yolun başlangıcı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde inşallah gruplarda Fenerbahçe istediğimiz pozisyonları, istediğimiz sonuçları alacaktır. Ama tabii ben şöyle bir söylemim vardı, hatırlayacak olursan sana. Yani Fenerbahçe'nin aslında Şampiyonlar Ligi'nde kalması onlar için hayra alamet değil diye düşünüyordum. Ama bugün öyle düşünmüyorum. Bugün o düşüncemi değiştirdim. Çünkü
1: geçen hafta evet.
0: Bugün yani geçen haftaya kadar oynanan futbolu gördüğüm zaman, hani hem lig hem Şampiyonlar Ligi'ni götürmek çok kolay bir hadise değildir. Yani o kadro derinliğinizde size karşılık verebilecek oyuncuların performansını görmek lazım, ama bugün bu performansı gördükten sonra hak ederek hak edilmiş bir Şampiyonlar Ligi olduğunu düşünüyorum ve Şampiyonlar Ligi'nde de ses getirecek bir Fenerbahçe ortaya konulacağını çok net bir şekilde söylemek lazım.
1: Geçen hafta yanıldığın tek konu bu değildi. Anadolu takımlarının dört büyüklere kolay kolay çelme takamayacağıydı ki ilk haftadan Alanya Spor maçıyla Beşiktaş'ta bunu yaşadık mesela. Bak, hakem konusu ayrı. Bak hakem konusu ayrı Emre Eren. Bak
0: saptırıyorsun. Abi, sakın şimdi saptırma. Ben ne konuştum, aptal adam değilim. Ben 50 yaşına gelmişim.
1: Abi,
0: ben ne konuştuğumu biliyorum. Ben dedim ki bu sene
1: lig
0: büyük takımlar içeride hiçbir Anadolu takımına kaybetmez dedim kardeşim. Söylüyorum dedim.
1: Peki.
0: Abi ben deplasman demedim. Deplasman deseydim zaten Fenerbahçe ilk maçta gençler bölümüne kaybetmişti. Yani benim asaplarımı bozma. Şu peki, anda bak Fenerbahçe'nin sevincini, mutluluğunu yaşıyoruz. Nereden nereye?
1: Bugün benimle uğraşılacak gün değil diyorsun.
0: Ya Emre, ne gerek var oğlum bu işlere?
1: Peki Emre Eren, tamam. Abi ama hatırladım geçen haftayı. Bak, Anadolu takımlarıyla alakalı tartıştık.
0: Bak bir şey söyleyeceğim.
1: Neyse
0: sana.
1: Şampiyonlar Ligi'nde konuştuğum konuya bak benim. Bak, orada haklısın bak.
0: Bak şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bak, saptırarak insanları yanlış yere yönlendirme. Ben ne konuştuğumu biliyorum. Bak bana takılabilirsin ama
1: peki,
0: benim yaptığım yorumlarla ilgili iki tane patladığın konu var dersen, o zaman seninle külahları değişiriz. Çünkü ben ne dediğimi bilen bir adamım. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, bunu Trabzon'a da koyabiliriz. İçeride çok net galibiyetler alırlar dedim Anadolu takımlarına karşı. İçeride kimse bunları yenemez. Derbileri kazanan da şampiyon olur dedim.
1: Peki.
0: Ben de konuştuğumu biliyorum.
1: Peki ya, bakacağız. Al, tekrar konuşacağız.
0: Deplasmanla alakalı bir şey söylemedim ben. İstersen o konuya geri dön. Orayı bir check et geçen haftaki. Ondan sonra dinleyicilerimize de ki ya evet ya ben burada bir hata yapmışım diyeceksin zaten ya.
1: Emre Eren, bence zaman burada bu konuyu netleştirecek. Çünkü ben Anadolu takımlarında da çok çelme göreceğimizi düşünüyorum dört büyükleri. Ayrı konu, evde ya da dışarıda fark etmez.
0: Yenemezler kendi evlerinde.
1: Peki ayrı konu.
0: Ama yenerler, ne Beşiktaş'ı yenerler ne Trabzon'u yenerler.
1: Burada benim hatam, buraya dönmek. Burada benim hatam bu konuya dönmek.
0: İçinde gördük. Yani dönelim konuya da. Peki. Saptırma konuları.
1: Peki, saptırma diyorsun.
0: Fenerbahçe'nin bugün insanlar mutluluğunu paylaşmamızı istiyorlar. Açtılar radyolarını. Arabalarında şu anda giderken bizi dinliyorlar. Bizi takip ediyorlar. Sen şimdi bu konulara giriyorsun. Fenerbahçelileri üzüyorsun yani.
1: Peki, hızlıca devam ediyoruz. Yayınlar demiş. Norveç'ten sıcak dolu selamlarımla demiş. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum demiş dinleyicimiz. Diğer tarafta söylemiştik biz demiş. Böyle olacağını söylemiştik demiş. En yüksek puanı Arşi Buran ve Fofan almış. Tebrikler Fenerbahçe demiş. Ve hızlıca Kadıköy Boğası resmi atan bir dinleyicimiz var. Bunu resmeden bir dinleyicimiz var. Diğer tarafta bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Savunmadan topu çıkaran Lukaku, onun varlığı yeter demiş. Tebrikler Fenerbahçe'm demiş. Celal Bey, Celal İşçi böyle diyor. Ben bir Galatasaraylıyım ama bir Fenerbahçeli kadar sevindim artık. Bundan sonra Fenerbahçe bizimle değil. Bizim de didişmeyecek. Juventus'la, Real Madrid'le, ne bileyim Barcelona'yla, bunlarla muhatap olacak. Bu sayede biz de kurtulduk demiş mesela. Galatasaray'da da böyle yaklaşıyor.
0: Bu acayip şeyler bunlar ya.
1: Beşiktaşlılar yani, da Galatasaraylılar da abi. Bak.
0: Ama bak şimdi İsmail Hoca'ya da bir parantez açmak lazım. Evet. Şimdi İsmail Kartal'ı eleştiriyoruz, tamam mı? Avrupa maçlarındaki performans diyoruz, oyuncu seçimleri falan. Ya bugün yanında isimlerle devam ediyor. Yani şu Oğuz Aydın'ın ya biraz bu çocuğu artık sahnelere çıkartın. Yazık, günahtır ya. Bu çocuk 2 senedir 3 maç üst üste oynamadı ya. Bu çocuğu maksimum 2 maç oynatıyorsunuz. 3. maç kesiyorsunuz. 6 hafta oynatmıyorsunuz. Yapmayın ya. Bu çocuk bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten değerli oyuncularından biri. Ya bu çocuğa biraz daha müsamahalı davranın ya. Kerem'e verdiğiniz şansın onda birine Oğuz'a vermediniz ya. Verin. Zaman zaman Kerem de oynasın. Zaman zaman Oğuz da oynasın ama biraz performans anlamında Fenerbahçe'nin çıtasını ön tarafa çıkarsın ya. Bu kadar yani bu kadar kenarda bekleyip de bir takıma bu kadar büyük bir dokunuş yapan Oğuz'u kutlamak lazım ya. Hakikaten kutlamak lazım yani. Bu yaşta o kadar kenarda beklemiş, o kadar performansa. Çünkü oynadığın zaman her oynadığın maç senin önümüzdeki maçta performansını arttırabilecek pozisyonlar ortaya çıkar. Ne kadar oynadıkça o kadar oyuncu özgüveni yerine gelir. Yani bu çocuk 3 maç üst üste oynamadı şu Fenerbahçe takımında ya. Artık sevgili İsmail Kartal'ın bu çocuktan vazgeçmemesi, 3-5 hafta üst üste bu çocuğu oynatması lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü Oğuz gerçekten çok yetenekli. Buca Spor'dan Alanya Spor'a giderken gidiş hikayesinde 5 sene önce ben vardım yani, ben biliyordum yani bu oyuncunun bu kadar değerli ve büyük oyuncu olacağını. Hatta Anadolu'da bazı kulüp başkanı ben burada izledim. 4 maç 5 maç üstü üstüne izledim ve bu oyuncunun çok değerli ve büyük bir oyuncu olabileceğini, bu oyuncunun üzerinde durulması gerektiğini. Hatta Gürcan Çolak arkadaşımız var bizim burada İzmir'de. Scouting yapıyor. Yani Alanya Spor'un scouting'ini yapıyor. Oradan kendisi Alanya Spor'un mutlaka alınması gerektiğini, liste başı olduğunu ve Alanya Spor Kulüp Başkanı'nın Oğuz'u transfer ettiğini, sonra da Fenerbahçe'ye geldiğini ama beklenen şansı bulamadığını. Ya biraz sabretmek lazım. Biraz oynatmak lazım. Oğuz'dan başka bir şeyler çıkabilir. Söyleyeyim bak size. Gerçekten çıkabilir. Yani o yüzden bu tarz oyunculara, bu milli oyuncularımıza biraz daha fazla değer verelim, şans verelim. Bak bu çocuklar neler yapabiliyor ya. Bugün gerçekten özellikle ilk 45 dakikada sürkülese etti ya. Lyon takımını sürkülese etti ya. Aldığı toplarla, attığı paslarla, yapmış olduğu asistle, orta alandaki özgüveniyle, kenar açığı olarak rakibi eksiltmesiyle yani çok değerli işler yaptığını düşünüyorum. Yani zaman zaman tabii ki Kerem oynayacaktır ama bence şansın artık Oğuz'a döndüğünü düşünenlerdenim. Onu net söyleyeyim. Ya Fenerbahçe takımı çok mükemmel bir oyun oynadıysa, iki kenar açığıyla Mason Greenwood'la Oğuz'la oyunu çok tutabildi. Rakip yarı alanda çok tutabildi. Onlar top kaybetselerdi, onlar takımı oyundan düşürselerdi, Genduzi ve Kante'nin bu kadar performansı üst dereceye çıkamazdı. Onu net söyleyeyim. Ha bugün diyorlar ki, bazı arkadaşlar şunu söylüyorlar, Lyon bugün oynayamadı. Sen oynayamayana değil, oynatamayana bak. Fenerbahçe takımı bugün Lyon'u sağdan sildi ya. Sağdan sildi Berk. Tamam, 2-3 tane pozisyon var, hakemin iptal ettiği bir gol var, son derece doğru bir karar. Orada foul vardı Arşi Brown'a. Ama Fenerbahçe takımı bunu istedi. Fenerbahçe 2 değil 4 tane atabilirdi. Oğuz'un bir tane mesela 70. dakikada yakaladığı bir pozisyon var. Çok net bir pozisyondu. Genduzi'nin arkaya attığı. Oğuz'un hatta çok acele ettiği, hatta çekebilirdi o pozisyonu ya da sol ayağının üstüyle çok dik bir vuruş yapabilirdi. O vuruşu da yapsaydı bambaşka şeyler konuşuyorduk ama Fenerbahçe camiasını ve oyuncularını gerçekten kutlamak lazım belki.
1: Özellikle Oğuz Aydın ve Arşi Buran. Ben Fenerbahçe'nin Arşi Buran'la Oğuz Aydın'la çok farklı noktada sol tarafta çok iyi bir ivme kazandığını bugün özelinde düşünüyorum. Haliyle istenmeyen bir sakatlık, Kerem'in yokluğu ama Oğuz Aydın bu fırsatı çok iyi değerlendirdi.
0: Bak şimdi
1: çok farklı şeyler konuşuyor.
0: Kerem'le Osterwold olsaydı, tamam mı, sakat olmasalardı, evet, bugün ikisi oynayacaktı ama bu ikilinin yerine giren bu ikiliyi unutmamaları lazım Fenerbahçe camiasının. Arşi Buran bence bugüne kadar gelmiş geçmiş en önemli bir deneyim maçı oynadı. En önemli profesyonel düzeyin ne kadar yüksek olduğunu bize gösterebildi. Oğuz Kerem Aktürkoğlu'nu hiç aratmadı, fazlasını yaptı. Yani o yüzden tüm oyuncular Ederson'dan başlayıp Vedat Muriç'e kadar, ki Talişka oyunda kaldığı süre içerisinde hep topu tutmaya çalıştı. Hep Fenerbahçe'ye 3. bölgedeki o yoğunlaşmasının en büyük nedenlerinden biriydi ki performans anlamında tabii ki İsmail Hoca orada doğruyu yaptı bence. Onu oyundan alıp İsmail'i taze kanı oraya koydu ki İsmail de bence son derece başarılı bir oyun oynadı. Sonradan giren oyuncular çıkan oyuncuları hiçbir şekilde aratmadı. Sonuca baktığımız zaman Fenerbahçe camiası da Şampiyonlar Ligi'ni alnının akıyla, yüzünün temizliğiyle oynamış olduğu futbolla da layık olduğu yere geldiğini düşünüyorum.
1: Katılıyorum Emre Eren. Seninle konuştuğumuz noktada bugün Fenerbahçe'de puanlama yapmayacağım. Çünkü o kadar güzel, net aktardın ki tüm oyunculara ilişkin yorumlarını.
0: Valla puanlama yapmana gerek yok. Ben 9'un altında bir oyuncu görmedim.
1: Görmedin abi. Hem o hem
0: gerçekten
1: o.
0: Gerçekten görmedim.
1: Evet, hem o hem de o kadar güzel, tüm oyunculara o kadar güzel dokundun ki Emre Eren. Senin büyük yorumculuğunu ben zaten hep bu yönde konuşur söylerim. Ama mesela Anadolu takımları detayını konuşacağız abi. O yarıda kaldı bak, ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim.
0: Sen illa benim var ya böyle vam demine basacağım.
1: Ayarlarını oynayacağım
0: abi. Da bitirmeyeceğim bu yayını. Onu önümüzdeki hafta konuşuruz.
1: Sen bana darılmazsın çünkü Emre Eren. Ben
0: yok yani. Ben sana kızarım, darılmam. Darılmazsın. Sen benim kardeşimsin. Evet. Bir sıkıntı yok. Cansın. Ama bugün Fenerbahçe camiası bu güzel neticeyi, Şampiyonlar Ligi'ni bence kutlaması lazım.
1: Kutlamalı.
0: Son derecede hak ettikleri bir Şampiyonlar Ligi'ne gitme pozisyonu var. Hani şöyle düşünebilirdik. İşte Lyon gelirdi, 8 tane 9 tane net kaçırdı. Sen bir tane atardın. İşte o zaman şunu konuşabilirdik. Evet, oyunsal anlamda Lyon Fenerbahçe'yi ezdi. Fakat Fenerbahçe de doğru bir duruşla maçı kazandı diyebilirdik. Ama bugün eze eze bir Lyon galibiyeti yaşayan bir Fenerbahçe camiasını Şampiyonlar Ligi'nde de inşallah başarılı olması için her türlü enstrümanı ortaya koyacak oyuncuları kutlamak lazım.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Emre Eren. Selamlar, saygılar.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sana herkese bir maç sonunda selamlar. Uzun zaman olmuştur. Belki Juventus maçı sonrasında, dakika skor bendeydi yanlış hatırlamıyorsam. O maçtan evet. Sonra böyle güzel, çok teşekkür ediyorum. Böyle enerjik tamamladığımı hatırlamıyorum abi bir yayını seninle.
0: Aynen öyle.
1: Öyle yani bir maç sonundayız.
0: Herkesin yüzü gülüyor.
1: Gülüyor abi, gülmez olur mu?
0: Ya puanımızı bir kere yükselten Fenerbahçe camiasını, Türk futbolu adına puanımızı yükselten camiayı da kutlamak lazım tabii. Aziz Başkan'a da burada gerçekten büyük emekler harcadı. Çok kötü bir dönemde iyi bir başkanlık ortaya koymaya çalışıyor. Onu da kutlamak lazım. Yani bu yaşına rağmen bu çocukların başında durup işte teknik direktörle olan ilişkilerini oyunculara yansıtabiliyor ki bu maça özellikle gelmiş Aziz Yıldırım. Yani takımın yanında olmuş, oyuncularının yanında olmuş, hocalarının yanında olmuş ve hak edilmiş bir galibiyet aldığı için bence o da çok mutludur. Hayırlı olsun Türk futbolu tarihi adına. Gerçekten iki takımımızın da Şampiyonlar Ligi'nde olması bizlere gurur veriyor. Çok fazla maç izleyeceğiz. Çok değerli takımlar izleyeceğiz ama bizim takımlarımız da yavaş yavaş artık o Avrupa standartına doğru geliyor. Çok ciddi paralar harcanıyor çünkü gerçekten ekonomik anlamda baktığımız zaman, yani Fenerbahçe kadro kalitesine baktığımızda 332 milyon euroluk bir Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. İşte 260-270 milyon euroluk bir Beşiktaş'ı konuşuyoruz. 300 milyon euroluk bir Galatasaray'ı konuşuyoruz. 200 milyon euroluk bir Trabzonspor'u konuşuyoruz. Yani bizim başkanlarımız da takımlarımız da o kadar önemli transferler getiriyorlar ki bence kutlamak lazım. Onların arkasında durmak lazım. Biraz da hakemlere değinmek lazım. Yani bu kadar üst düzey oyuncuları buraya getirmişiz. Siz de artık düdüklerinize doğru çalın lütfen ya. Lütfen yani Türk futbolunun marka değerini yukarıya çıkartalım ya. Yani biz Türk futbolunun marka değerini ne kadar yukarıya çıkartırsak o kadar fazla izleniriz, o kadar fazla dinleniriz, o kadar fazla insanımız bizlere destek verir, sizlere destek verir, insanlara destek verir. Anlatabiliyor muyum yani sevgili Berk? Bunları konuşmak lazım ya. Hayırlı uğurlu olsun camiye. Yani.
1: Hayırlı uğurlu olsun ve tekrar konuşacağız, detaylandıracağız Emre Eren'le. Ağzına sağlık diyeceğim Emre Eren.
0: Kolay gelsin diyorum. İyi yayınlar.
1: Sağ ol, var ol.
0: Tüm camiaya da Türk futbol adına başarılar diliyorum.
1: Sağ ol. Bitiresin gelmiyor değil mi bak? 5 dakika önce bitiriyorduk abi. Maç sonunda bağlantıyı 5 dakika. Bitmekten kastım, yanlış anlamayın. Bugün uzun, bu gece uzun. Bu gece Erkan Tilaki bize gelecek.
0: Birçok yayın olacak. Bizim için çok önemli oluyor ya.
1: Evet. Kesinlikle.
0: Bunlar çok önemli işler ya.
1: Ağzını sağlık.
0: Bu tarz takımları ki biz geçen hafta mesela Lyon takımını ben beğendim. Açık ve net söyleyeyim. Orada Fenerbahçe Lyon'a futbol oynattı. Ama burada Fenerbahçe kendi evinde 55-60 bin kişiye karşı oynayan bir Fenerbahçe takımının burada Lyon'a futbol oynatmaması, kendi oyun hakimiyetini sahaya yansıtması, oyuncuların performansını son derece yukarıya çıkartması da takdire şayan bir hareketti yani.
1: Kesinlikle öyle. Emre Eren, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Sağ ol, var ol. Emre Eren'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca Erkan Tiryaki'ye döndüğümüz bir bölümde olacak ama yaşayalım bu anı. Bu arada Fenerbahçe'nin son Şampiyonlar Ligi maçındaki ilk 11'i. Chelsea maçını hatırlıyoruz. Son olarak orada bir çeyrek final kapısı aralanmıştı. Oradaki detayları konuşmuştuk. Hatırlayın lütfen, çeyrek finalde yarı finalin kapısı aralanmıştı. Öyle hatırlatalım.

Nisan'ı gördüğümüz Şampiyonlar Ligi'nde bir gündü yani o gün. 2-1 ile geçmiştik Nisan'ın. Bunun devamında 8 Nisan 2008'de bir rövanş maçı olmuştu. 2-1'in rövanşında 2-0 ile geçmişti Chelsea'de karşımızda. Ama onun da haricinde bir diğer maç sonraki sezonda öyle görüyorum ki. Ve oradaki maçın hemen 11'ini bana kıymetli mesai arkadaşım Göksel'in Çağrı Saraç hatırlattı. WhatsApp üzerinden iletti. Fenerbahçe'de farklı bir 11 var tabii. Volkanlı, Gökhanlı, Edo'lu, Lugano'lu, Carlos'lu, Josikolu, Selçuklu, Alex'li, David'li, Uğurlu, Guiza'lı bir kadro. Tabii Chelsea tarafında da çok değişmiyor bu. Chelsea tarafına baktığında son maça, o bir önceki sezona da baktığında neler görüyorsun? Volkanlı, Lugano'lu, Vederson'lu, Önderli, Uğurlu, Edo'lu, Aurelio'nun olduğu, Alex'in olduğu, Maldonado'lu, Kejman'lı, David'li bir kadro görüyorsun Fenerbahçe'de. Tabii Fenerbahçe bunları konuşturuyorken, bize bunları yaşatıyorken, Fenerbahçe'nin bu 18 yılların ardından gelen hasretin sona erdiği bu geceyi, bu anı yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Yeniden Devler Ligi'nde nice teknik direktörler, nice futbolcular, nice taktikler, nice başkanlar geçti, geldi, geçti. Kaldı ki çok da kolay başkan değişmiyor dediğimiz Fenerbahçe'de. Ama onun üzerine yeniden Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılışını konuştuğumuz bir akşamda, bir gecede, bu gece uzun diyoruz, Radyo Gol frekansındasınız. Yaklaşık yarım saat oldu. Bir yarım saatte, hatta belki bir yarım saatte bu geceyi sizlerle yaşayacağız.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin bu mutlu gecesini yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne 18 yılların ardından katılan Fenerbahçe'de böyle bir gün abartı değil. Abartı değil, kesinlikle değil. Fenerbahçe'de konuşulacak çok şey var, detaylar var. İsmail Kartal'ın açıklamalarını bekliyoruz. Arşi Buran konuştu, Vedat Muriç konuştu, Ederson konuştu. Onları sizler için hazırlıyoruz, onları sizlerle paylaşacağız. Ama Erkan Tiryaki ile de değerlendirmemiz olacak. Erkan Tiryaki, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Berk. İyi geceler.
0: En uzun konuşacaklar, en farklı detayları vereceklerden birisin Fenerbahçe'de. Yıllarca Fenerbahçe'yi de takip etmiş bir isim olarak Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki bizlerle. Nasıl değerlendiriyorsun bu akşamı? Çok farklı bir 30 dakikalık bölüm yaşadık maç sonunda. Nerelere gitmedik ki, nereleri konuşmadık ki? Aynı zamanda maçlardan da anlayacağın gibi.
1: Berk, maç bitti değil mi?
0: Maç bitti Erkan Tiryaki, sen çok geride tamam, kaldın.
1: Bir an hiç bitmeyecek sandım.
0: Evet.
1: uzatma da o karşı karşıya pozisyonu verdikten sonra herhalde yok bitmeyecek ya.
0: Abi yan ağlar mı olacak? Ağlara mı
1: gelecek? Yani 90 dakikada o pozisyonu verdiysek geri kalan uzatmadan emiririz diye bir an hiç bitmeyecek sandım. Bir de Fenerbahçe'nin nasıl derler kabusudur uzatmadaki kalori. Çok şükür yani şimdi Senad abiyi dinliyordum yayıncı kuruluşta TRT1'de. TRT'de. Benden muhtemelen bir 8-9 yıl daha önce başlamıştır mesleğe, belki 10 yıl. Çok fazla maç izledik beraber, çok fazla programa katıldık. Hiç böyle heyecanlanmamıştım dedi. Ya ben işte Benfica maçlarında vardım. İşte Braga maçında vardım. Olympiakos maçını izledim canlı. Birçok maçta vardım yani. Zaten Türkiye'deki maçlardan bahsetmiyorum. Orada zaten soğukkanlılığı, hangi takımı tuttuğunu belli bile etmeyeceksin orada. Çünkü mesleğini yapıyorsun, iki taraflı çalışıyorsun. Bu kadar Fenerbahçe maçlarında bir en son Sevilla maçında orada da şeydeydim. Üniversite öğrencisiydim. Yani artık böyle nasıl çarpıntıdan duramadığımızı hatırlıyorum. Daha gencecik çocuktuk. 2008'de. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığı zaman 2007'ydi herhalde, tam da hatırlamıyorum artık, yani o kadar uzun zaman oldu ki. Şimdi doğal olarak insanlar şunu söyleyebilir veya şey yapabilir, ya 18 yıl sonra katıldın ya, buna mı, evet buna seviniyorsun. Çünkü Fenerbahçe'nin bir yerde bunu kırması gerekiyordu. 18 olmasaydı 19 olacaktı çünkü. 19'da başaramasaydın 20, 21, 22, 23, 24, 25 gidecekti. Ve kırdığı takımda Avrupa'nın en önemli kulüplerinden birisi. Tarihimizde hiç yenememişiz. İlk maçı kazanamadıktan sonra deplasmanda tur atlayamamışız. Tek pozitif tarafımız İsmail Kartal ön eleme maçı kaybetmemiş hiç. Ama o da çoğu konferans ligindeydi biliyorsun, bir önceki geldiği turda. Orada 3 ya da 4 tur geçmişti. Burada işte geçti. Çok önemliydi. Yani evet, 18 yıl sonra böyle sevinir. Yani böyle sevinir. Bir daha Fenerbahçe'ye Allah 18 yıl aşatmasın. Aslında 18 yıl değil. Fenerbahçe 10 yıl önce de, 12 yıl önce de hak etmişti. Ersun Yanal'la şampiyon olduktan sonraki yılda işte UEFA göndermemişti. 2010-2011'inde dışında. Ama tamam, resmi olarak 18 yıldır gidemiyor. Bir daha Fenerbahçe'ye Allah böyle bir şey yaşatmasın. Fenerbahçe'de bundan dersler çıkartacaktır. Yani Fenerbahçe'nin bugün kadrosu, Olympique Lyon'la maça çıkıyorsan, Fransa Ligi'nin dördüncüsünden bahsediyoruz. Olympique Lyon'la maça çıktığı zaman böyle tarafsız bir futbol sever seyrettiği zaman, bir İngiliz, bir Alman, bir İtalyan veya Fransızlar, taraflar onlar. Ya bu kadro bizi eler. Ya bu kadro bu maçı, bu kadro Fenerbahçe'nin çok rahat geçer, Fenerbahçe eler diyorsa bu kadroyu kuranlara teşekkür edelim. Başta Aziz Yıldırım olmak üzere. Ya oraya da ayrı bir parantez açarız. Dönüşü muhteşem oldu. Belki lige iyi başlayamadı ama
0: bu arada hemen Anadolu Ajansı'ndan gelen bir bilgi, Erkan Tiryaki Anadolu Ajansı spor müdürü de bizlerle birlikteyken aktarayım, bölüyorum ama özür dilerim. 0.5'lik bir sapma payı olmasıyla beraber 30.1 evet, milyon euro Galatasaray'da, 31.2 milyon euro da Fenerbahçe'de kasaya girdi. Şu andan katsayı sıralamasından dolayı Fenerbahçe'nin geliri yüksek. Bunu hatırlatalım. 1 milyon euroluk aşağı yukarı, 900 bin euroluk aşağı yukarı bir yükseklik var. Hatırlatalım bunu da temsilcilerimiz adına. Söz tekrar sende. Bir bilgi evet, vereyim, araya girelim.
1: O zaman hemen bir parantez vereyim. Şunu diye ne olabilir? Yani Galatasaray şampiyon oldu, niye az para alıyor diyor.
0: Katsayı.
1: Katsayı son 10 yılda. Mesela Fenerbahçe'de 3. torbadan giriyor. Galatasaray 3. torbanın son sırasında. Fenerbahçe daha üst. Galatasaray'dan, o da son 5 yılda topladığın puanlardan dolayı. Fenerbahçe hem konferans liginde hem Avrupa liginde ileri turlara çok fazla gittiği için ve daha fazla maç kazanıp daha fazla ülke puanına katkı sağladığı için Galatasaray'a oranla Ondan dolayı 1,5-2 milyon euro daha fazla alacak. Eğer Fenerbahçe bu parayı alamasaydı 1,5, yani Galatasaray 32 milyon euroya çıkacaktı. Eskiden şey değil, tam iki katını alıyordu vesaire. Allah'tan o eski şeyler yok. Her neyse, gelelim. Dediğim gibi 18 puanı büyük bir başarı, Aziz Yıldırım çok iyi bir başlangıç yaptı. Maç içinde konuşulacak o kadar çok şey var ki. Yani İsmail Hoca'nın herhalde bu sezonki 7.-8. resmi maçı, her maçında eleştirdik yaptığı oyuncu değişiklikleri vesaire. Bugün kadro tercihini de eleştirebilirdik. Niye Nene ile başlamadın, Oğuz'la başladın diye mükemmel bir tercih yapmış. Maçı masada kazanmış belli. Tek eleştirimi Mert Müldür'ü oyuna alabilirdi. Semedo'yu öne atıp harika bir değişiklik yapmış. İrfan Can'a ben güvenemediğimden dolayı da girdi. 10 dakikada bir futbolcu sağ tarafta nasıl oynayabilirse, çünkü o kadar etkili geliyordu ki sol kanattan. Faul aldı, rakibi durdurdu, çalım attı, pas trafiğini oluşturdu. 10 dakikada ne oynaması gerekiyorsa İrfan Can Kahveci onu oynadı. Maç içinde çok konuşulacak detay var. Maç sonucunda çok konuşulacak detay var. Ben detaylara çok dikkat ederim. Gendüzi'ye maçın başından beri hırsını dikkat ettiniz mi?
0: Kante'nin
1: sonu ortaya çıktı. Gendüzi, yani iki Fransız ama Kante'nin zaten Kante oynuyor, normal oynuyor. Mesela bu detay maç sonu, şimdi herkes niye Gendüzi bir Fransız taraftarlarla kavga etti falan diye düşünüyordur veya Olimpik Lyon'larla. Düşünsene, bir futbolcu gelecek bizde. Çünkü Olimpik Lyon'un en büyük rakibi, en büyük derbisi, ezeli düşmanı, düşmanlarından birisi Marsilya. Gendüzi nerede oynuyordu? Nerede çıktı? Nerede ismini duyurdu? Marsilya'da. Yani Fenerbahçe Galatasaray gibi düşünün. Oradakine Gendüzi'den nefret ederler. Greenwood Marsilya'dan geldi. Onlar ekstra motive olarak oynadılar. Golden sonra, hatta ikinci golden sonra Gendüzi taraftar yine kışkırttı. Evet. Olması gereken taraftarı motive, bizi de motive etti. Ondan dolayı Gendüzi'nin son dakikada çıkan olayı da ondan dolayı. Yani şimdi şaşırabilirler ya, Fransız niye orada şey yaptı falan diye. Lyon taraftarı sevmez, hiç umurumuzda değil. Güle güle gitsinler. Çinli başkanları mı, Japon başkanları mı artık, kimse birazcık daha toparlamaya çalışsınlar. Rezalet bir hakem yönetimi vardı. İkinci yarıda birkaç pozisyonda bize çaldı ama golü vermek için her şeyi yaptı bence. Yani gelip izlemesi bile rezaletti. İki kere offside, bir kere faul olan bir pozisyon. İlk yarıda vermediği fauller. Yani ikinci yarıda golü verse yine Fonseca, Ivan Bebek katliamına doğru gidiyoruz. Braga, Fenerbahçe, Ivan Bebek katliamında da Fonseca vardı. Bir başka detay. Bugün İsmail Hoca çok mutludur. Ama
0: ya İsmail Hoca mutlu da taraftar başka mutlu. Mesela Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, yani inan mesela Mehmet kardeşimiz, bir dinleyicimiz, bir taraftar, Mehmet Emin Deniz bize Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe'yi kutlarım, inşallah takımlarımız bulundukları tozlu organizasyonlarda son 16 çeyrek finallerini görürler, ülke puanımızı olumlu anlamda etki ederler, Fenerbahçeli kardeşlerimi kutlarım demiş. Bunu yazarken de heyecanı o kadar belli ki attığı mesajdan, emojilerden. Hemen ardından ekran açık kalıyor, bak geliyorum ama ekran açık tamam. Kalıyor. Dinleyicimiz bak, ama Erkan Tiryaki, bir tamamlayayım, farklı bir yere tamamlayacağım, farklı bir yere Erkan Tiryaki, tamam. Her zamankinden farklı, dinleyici mesajına geçtik, orayı okuyoruz değil. Hemen arkasından da arkadaşına, kız arkadaşına yazdığı mesajı, evdeyim aşkım mesajını yanlışlıkla heyecanla bize yolluyor ve mesajı siliyor. Yani o yüzden bölme dedim sana. Ver Z raporunu Mehmet kardeşim, selamlar evet, kardeşim dedim. Mutluluklar yengeyle de Mehmet'e, iyi yayınlar diliyorum demiş o da. Ben de memnun oldum abi, ekran açık kalmış ya yazmış. Öyle bir farklı, öyle bir heyecanlı, öyle bir kafanın heyecanlı. Oraya gittiği bir nokta var yani bugün.
1: Çok fazla dinleyicimiz evet. Var o zaman şu saatte işte maçtan sonra.
0: Çok.
1: Ben bir detay daha vereyim.
0: Evet.
1: Önemli bir detay. Şimdi İsmail Hoca çok mutlu ama İsmail Hoca'ya sorulacak sorulardan birisi belki bugün olmasa bile yarın ya da hafta sonu sorulacak ama bugünkü maçtan sonra ben olsam sorardım. Hocam tebrik ederim. Zor bir karar bekliyor hocam sizi. Ne kararı? Hocam bugün sahaya çıkan ilk 11'deki oyunculardan birisiyle vedalaşmak zorundasınız. Kim olacak o?
0: Kim olacaktı mesela, değil mi?
1: Kim olacak? Mecbur. Bugün sahaya çıkan...
0: Sen ne diyorsun? Ben Semedo derim.
1: Hayır, Talisca abi. Talisca'nın gollerden sonraki böyle bir buruk sevincini gördün mü? Ben bu detayları kaçırmam. Talisca'nın bence Fenerbahçe'deki son maçı. Bugün sahaya çıkan ilk 11'deki
0: performansa son maçı mı değil
1: mükemmel
0: mi?
1: Mükemmel oynadı Talisca. Her şeyini evet, verdi.
0: Performansa bakarsan
1: ben... Tam bir 10 numara gibi oynadı. Yani... Tam bir 9.5 gibi oynadı. Mükemmel oynadı çıkana kadar. Ve bugün İsmail Kartal bir karar verecek yarın sabah. Büyük bir ihtimalle bence bu kararda da verilmiş bence Talisca. Hem aldığım bilgiler hem şey. Çünkü Ederson'u bundan bir hafta önce hani Gençler Birliği maçından önce %99 Ederson gidiyordu. Kulüp aranıyordu vesaire. Yani kulüp aramıyordu. Juventus'un alması bekleniyordu. Ederson'la yollar ayrılacaktı ama öyle bir iki maç oynadı ki Ederson'la. Yani eğrisi doğrusuna denk geldi. Yani Ederson, yani dünyada Ederson'dan daha iyi kaleci mutlaka var. 3-4 tane var. Nasıl getireceksin? Dünyanın en iyi kalecilerinden birisi sen de. Yani 6-1 oynattı Fenerbahçe'ye bugün yine. Her ayağını top geldiği zaman bir kaleci bu kadar mı faydalı kullanmış? Tabii ki hata da yapacak o. Maalesef geçen yılki hataları. Bence Rize maçında 7 golden çok Galatasaray maçında yaptıkları çok sıkıntıydı. Her neyse. Bugün birisiyle vedalaşacak Fenerbahçe. Bugün ilk 11'de sahaya çıkan oyunculardan birisi, çünkü sonradan oyuna giren yabancı oyuncu Lukaku Nene. Lukaku zaten yeni transfer. Nene U23 kadrosunda. Gelmeyenlerden Asensio'yu göndermeyeceğinize göre bugünkü kadrodan birisiyle Fenerbahçe vedalaşacak. Bu Semedo mu olur? Mükemmel oynadı bugün. Greenwood'un bütün açıklarını kapatmaya çalıştı. Artık golde de yapacağı bir şey yoktu. Bu %99 Talisca olacak. Hem Fenerbahçe Talisca'dan çok iyi bir para kazanacak. Maaş yükünden düşecek. 30 milyon euro şimdi geliyor Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe top class bir U23, 20-25 milyon belki 30 milyon euro harcayarak bir U23 10 numarası, 8 numara 10 numara oynayan. Galatasaray bence birazcık elini yavaş tutsaydı aldıkları Rus oyuncuyu Fenerbahçe alırdı. Bak, bu kadar da net söylüyorum. Oraya giderdi Fenerbahçe. Çünkü tam aradığı, yani o tarz bir böyle Şimanski tarzı bir 8-10 numara U23 alacaktır Fenerbahçe. Bu detayı da verelim. Mecbur, çünkü Fenerbahçe peki, bir oyuncu göndermek zorunda.
0: Fenerbahçe'de bu akşamı, bugünü 18 yıl aradan sonra gelen Şampiyonlar Ligi'ni ne getirdi diye ben biraz daha detaylandırarak oraya götüreyim seni.
1: Şampiyonluktur bu. Bu niye şampiyonluk? Şampiyonluğundan doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Evet. Ben maçtan sonra işte eşimle seyrediyordum. Biraz sakinleşti de ona da söyledim. Bu şampiyonluğun provasıdır Fenerbahçe'de. 12 yıldır işte seneye 2027'ye gideceğiz. Eğer olursa 2027'de olacak. 18 yıllık hasretin bitirilmesi, 13 yıllık hasretin bitirilmesinin provasıdır. Çok net söylüyorum. Ya daha ligin altında. Evet. Daha ligin altından ne sular oldu. Bak Fenerbahçe 5. bitirecek ligi, bilemiyoruz. Ya tahmin yapmıyorum ama 6. ismi veya gidişatı söylüyorum. İnanılmaz bir kırılma idi bu maç Fenerbahçe için. Elenseydi yine bir Olympiakos. Ya geliyorsun tarihte playoff'ta Fenerbahçe kadar elenen bir takım yoktur. Geliyorsun eleniyorsun. Geliyorsun. İki kere Mourinho ile geçemedin. Dünyanın en iyi teknik direktörüyle geçemedin. Jorge Jesus'la geçemedin. Bir de şimdi İsmail Hoca ile geçemeyecektin. Ersun Yanal'la geçemedin. Onunla geçemedin. Bununla geçemedin. Geçemedin. Bu arada tüm eleştirilere rağmen işte Fenerbahçe şimdi bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi topu elinde. Harika bir paylaşım olmuş. Hocanın üzerindeki yük kalktı. Bugün elense Fenerbahçe 2 hafta sonra derbide alınabilecek kötü bir sonuç. Beşiktaş maçında hoca değişikliğine kadar gidebilirdi. Yani o kadar değerli bir kırılma anıydı ki Fenerbahçe için. İşte 18 yılın kırılması, özgüvenin gelmesi, yani sağlık içinde inanılmaz, işte Kante gibi, yani nasıl bir ciğer, nasıl bir oyuncu, yani 20 yaşındaki oyuncuda öyle bir ciğer yoktur. O kadar tecrübeli oyuncuların var, giren çıkana bakıyorsun vesaire ama işte o kırılma anlarını oynayamıyorsun. Hep aklına Olympiakos geliyor. Hep aklına Rangers geliyor. Ligde de böyle kırılma anları yaşıyorsun. Sivas Spor aklına geliyor. Rize Spor geliyor aklına. Alanya Spor geliyor. Atamadığın goller aklına geliyor. Fenerbahçe artık onu bugün aştı. O kırılma anını aştı. Ve ondan dolayı ben iddialı konuşuyorum. Şampiyonluk yolunda da. Bu arada tabii Fenerbahçe'nin şimdi öyle bir 8 maçı olacak ki. Bu 8 maçı işte sabahı falan çekmezsen kardeş takımımız Azerbaycan. Şöyle bir baktım. Son torbadan da çok zor takımlar. Como'yu falan çekebilirsin. İtalya Ligi'nin 5.sini. Bütün bunlara baktığımız zaman çok zor bir fikstürü olacak Fenerbahçe'nin. Tıpkı Galatasaray gibi, ama Galatasaray 2 yıldır bu sisteme, bu lig fikstürüne çok alışık. Fenerbahçe Avrupa Ligi'ye oynuyordu ve Avrupa Ligi'nde 3 maç çok zorsa 3 maç daha kolay oluyordu. Bir şekilde 24'ü attı Fenerbahçe kendini oralarda. Çok sıkıntı olmuyordu ama şimdi Şampiyonlar Ligi 8 üst seviye maç oynayacaksın. Bu lig dönüşlerini nasıl etkileyecek? Tabii çekilecek kura şansına da bağlı ama Fenerbahçe için önemli olan gruplara kalmaktı. Daha doğrusu lige kalmaktı ve bunu başardı. Çok büyük bir kırılma anıydı.
0: Peki Erkan Tiryaki ile değerlendiriyoruz. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını ve gelen mesajlar var. Özellikle Instagram'dan da gelen mesajlar olduğunu gördüm az önce ben. Hızlıca bir oraya da döneyim isterim. Instagram Sayarberk'ten de mesajlarını ileten birçok dostumuz olmuş. Ama tabii burada yayın anında odak 0212-273-1010 mesaj hattımız. Onun mesaj hattımızın odak noktası olduğu gibi onun yanında şurayı da konuşalım isterim. Şuraya da bakalım isterim Instagram'da. Berk müdürüm, Erkan müdürümü tatile mi gönderdin? Listede yok. Neden yok demiş. 21.41'de yazmış dinleyicimiz.
1: Son anda bir katıldım. Evet.
0: Son anda katıldık. Listeye eklendi Erkan Tiryaki. Listeyi görüyorlar tabii. Artık listede paylaşıyorum maç önlerinde, maç anında. O listede sen olmayınca Erkan Tiryaki tabii orada da gözler seni aramış. Bak dinleyicilerimiz soruyor. Hüseyin Mecit mesajlarını iletmiş. Teşekkür edelim ona. Aynı şekilde Musa Çotuk Şampiyonlar Ligi gibi liste demiş oraya. Peki oldu vallahi, şükürler olsun, hak ettik o müziği demiş Cihat Kır mesela. Oradan mesajıyla bizlere Sayarberk'ten iletmiş ve ulaşmış. Kral oldu oldu, ait olduğumuz yerdeyiz artık demiş.
1: Kesinlikle.
0: Can Arat'a da taksici Fatih'in selamı vardı lütfen demiş. Ümraniye'den onu az taşımadık demiş. 2-3 defa yolculuk yaptık demiş. Fatih Bey Instagram'da ulaşmış bize. Bunun yanında o kadar çok yazan var ki hepsine de teşekkür

0: teşekkür edelim. Birçok mesajıyla bizlere katkısını sunan, oradan da yazan, oradan da takip eden Delfin Yunus Tane'ye, Oğuzhan Çelik'e, aynı şekilde Cem Bey'e, soyadını göremiyorum ama kullanıcı adından, diğer tarafta Furkan Bey'e, aynı şekilde o da öyle, Gökhan Tüfekçi'ye, Mehmet Acı'ya, Ayhan Ünal'a sık sık yazan dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletelim. Sayar belki Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Erkan Tiryaki'yi de yine Erkan Tiryaki kendi hesabından, Instagram hesabından takip edebilirsiniz diyelim. Oradan da mesajlarınızı, Sayar belki Instagram'dan da mesajlarınızı gönderin. Oradan da iletişimde kalalım lütfen. Programın içerisinde ve sonrasında programa ilişkin, yayınlarıma ilişkin detayları oradan da benimle paylaşabilirsiniz, önerilerinizi aynı zamanda. Sayarberk'ten takipleşelim dedim ve döndüm.
1: Yıllardır bunu bekliyordum, uzun zamandır seninle yayın yapıyoruz. Hadi Fenerbahçe'nin grubunu oluşturalım ya.
0: Abi grup keşke, oynayacağı takımları. Oynayacağı takımları oluştu. O grup keşke grup olsa. 4 kişi, 4 takımlık grup olsa keşke Erkan Tiryaki.
1: Ya yok yok, böyle daha zevkli ya.
0: Ben eskideyim abi. Ben
1: formatı seviyorum.
0: Ben kolay yani. Kolay Erkan Tiryaki, ben kolay kolay orada yeniliğe açık biri değilim galiba. Bunu kabul etmem gerekiyor bugün.
1: Bak birinci torbadan sen say, birinci torbayı ben seçeyim.
0: Paris Saint-Germain yapalım abi, çok güzel. Paris
1: Saint-Germain. Hem de dinleyicilerimiz torbaları görmüş olur.
0: Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, ama dinleyicilerimizi küstürmeyelim. Hızlıca okuyayım mesajları. Cevap vermeyecek olsak dahi, veremeyecek zamanımız olsa dahi. Tebrikler iki Güzide kardeşim. Tebrikler müdürlerim. Bu gece bizim olsun. İkinize de saygılar, sevgiler demiş Yaşar Bey. Erkan Tiryaki, Berk'i bırakıp Senat Ok'u mu dinledin maç sonunda demiş. Niye dinlemesin ya? Senat abiyi ben de dinliyorum.
1: Senat abiyi çok severim.
0: Evet. Ben sağlam bir Galatasaraylı olarak yazıyorum. Bugün kalbimiz sarı lacivertti demiş. En iyi dostumuz Fenerbahçe, içimizdeki ezeli rakiplerimizdir demiş. Eksi bir yıl daha gitti ömrümden demiş. Teşekkürler Berk Bey, güzel insansınız demiş. Birçok mesaj var, bu mesajları da okumamış olmayalım. New Jersey'den sarı lacivert sevgiler sunarım demiş Halil Bey. Halil Bey'in mesajı bu şekilde mesela. Çoğu yorumuna katılmakla beraber şampiyonluğun provası yorumuna katılmıyorum demiş. Dedik ve hızlıca. Birinci torbadan.
1: Son kez bir kez daha açayım.
0: Peki. Daha bir, çok kısa.
1: Daha 8 ay var. 33-32 maç var. Kırılma anını geçti Fenerbahçe. Yani burayı kaybetseydi lig çok zor geçecekti Fenerbahçe için. Hoca değişikliği olur muydu, olmaz mıydı, o moral bozukluğu çok zor olacaktı. Kaos bekliyordu Fenerbahçe. O yüzden bu kaosu, kırılma anını çok iyi geçti. Önü çok açıldı.
0: Fenerbahçe Aziz Yıldırım'la önce zihniyetini değiştirdi, şimdi de sonuçlarını alıyor. Çünkü savaş önce zihinlerde kazanılır diyor Aydın Cingöz. Bunu da beğendiğim için mesajı, yorumu, yazıyı hemen.
1: Eski yönetimler olsaydı Ederson bu takımda kalmazdı.
0: Şu an Osterwold'i konuşuyorduk mesela farklı noktada.
1: Evet.
0: Ya da Osterwold yani, hani çok fazla üzmüyor belki, tamam, ama yani ne bileyim, farklı bir şey konuşuyorduk.
1: Oynayan adamdı, onu da göndermek zor yani. Oynayan
0: zor, evet, doğru diyorsun.
1: Yani Aziz Yıldırım. Yani evet. Aziz Başkan'a yakışırdı, 18'i sonra geri dönüştü.
0: Sor dedin, hemen sorayım. Birinci torbada Paris Saint Germain, evet. Bayern Münih, Liverpool, Inter, City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid dedik. Ben orada bir Inter'e yakınım.
1: Tamam, en iyileri gelsin. Fenerbahçe 18 yıldır yok. Paris Saint Germain gelsin son şampiyon. Hadi tamam biraz.
0: Sen ne olsun istiyorsun diye sorarım sana.
1: Atletico Madrid'le Paris Saint Germain.
0: Tamam, ne olsun istiyorsun yani? Birinci torbada onu söyledik
1: biraz, de. Yani, hayır canım. Fenerbahçe hepsiyle oynar. City mesela, tamam, olabilir. Eskisi değiller.
0: Biraz peki. Tamam, ikinci torba. İkinci torbaya döndüm.
1: İkinci torbadayım. Burada bir PSV Eindhoven çıksın istiyorum. Hı hı. PSV ile Feyenoord gelsin. Ya PSV ile Feyenoord gelsin, şeye gidelim. Hollanda'ya gidelim.
0: Tahmin yapıyoruz.
1: Şer abinin yanına.
0: Erkan Tiryaki'ye beraber.
1: Burada Kulüp Buruj gelsin. Kulüp Buruj. Yani gönlümden geçen.
0: Sayayım istersen ikinci torbayı. Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Villa, Porto, Manchester United, Kulüp Buruj, Real Betis, PSV Eindhoven. Dediğim gibi. Senin de dediğin gibi.
1: Kulüp Buruj, Porto.
0: Abi Porto, bilmiyorum, Portekiz'de de böyle büyük maçlarda Benfica Porto tarafında çok iyi hatırladığımız.
1: Bir yerde zaten bir şey kalmadı ki.
0: Real Betis dersin. Real Betis dersin, Kulüp Buruj dersin. Erkan Tiryaki.
1: Betis de olabilir.
0: Yani.
1: Kulüp Buruj dedim zaten.
0: Üçüncü torbadan. Üçüncü torbadan katılıyor Fenerbahçe'miz, temsilcimiz. Üçüncü torbamızda da zaten Feyenoord, Lille, Bodo, Napoli, Leipzig, Villarreal, Donetsk ve Galatasaray var. Dördüncü torbaya döndüm.
1: Feyenoord ve Shakhtar diyesim var ama Shakhtar'ın Galatasaray'a çıkmasını çok istiyorum. Bir Arda Hoca'nın Galatasaray'da oynamasını isterim.
0: Bir hikaye olsun diyorsun.
1: İstanbul'da bir karşılansın. Ben burada o zaman Feyenoord, Rotterdam, Amsterdam çok yakın. Güzel bir deplasman olur. Villarreal.
0: Son 16'da da tabii kalırsak Galatasaray'la karşılaşma ihtimali var Fenerbahçe'nin.
1: Evet, son 16'da.
0: Hem Galatasaray'ımız hem Fenerbahçe'miz kalırsa, o anlamda kalırsak diyorum.
1: İnşallah.
0: İki takımımızın da karşılaşma ihtimali var.
1: Bir kura çekersek ikisi de 24'de kalır.
0: Dördüncü torbaya döndüm. Slavia Prag, Bratislava, Stuttgart, AEK Atina, Las Klins, Como, Lens, Viking ve Sabah takımları var. Sabah'ı da kutluyorum.
1: Slavan Bratislava ve Lask'ı çektiğin zaman ya da Sabah, Azerbaycanlı kardeşlerimiz, hangi takımımız çekerse bu üçlüden ikisini 6 puanı cepte alır.
0: Peki. Yayındayız. Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Belki bir saate yaklaşıyor programımızın maç sonu bölümü ama belki bir saat daha burada kalacağız. Öyle bir yayındayız, öyle bir akşamdayız, öyle bir gecedeyiz Fenerbahçe özelinde. Ve aynı zamanda İsmail Kartal'ı beklediğimiz anlardayız. Basın toplantısına, detaylara da döneceğiz. 5 yemek mi istiyor? Paris Saint Germain nedir demiş. Bak mesela ayağın yere bassın Erkan Tiryaki diyecektim de bak dinleyicimiz dedi.
1: Yiyeceksin orada mutlaka. Niye yesin? Ya Fenerbahçe Paris Saint Germain'den 5 veya Galatasaray yiyebilir de. Net favoridir. Ama işlesin ya. Oralarda oynasın. Paris Saint Germain'le, Real Madrid'le, Fenerbahçe, yoksa Como'yla, Real Betis'le zaten Avrupa Ligi'nde bu seviyelerde takımlarla karşılaşıyor. En iyileriyle karşılaşsın ilk torbadan. Ama son torbadan mesela diyorum ya, Como'yu falan çekmeyelim. Böyle kolay takım. Slavan Bratislava olur, Lask olur.
0: İsmail Kartal der ki ilk maçta daha iyi sonuçla ayrılabilirdi. Kendi taraftarımızın önünde, kendi evimizde bu maçların iki ayaklı olduğunu söyledim. Biz çok çalışıyoruz bu takımla. Şampiyonlar Ligi'ne girebileceğimizi gösterdik. Göstermiştik dedi. Çok rahattık. Korkmadan cesurca oynadık. İkinci devre başında 3-4 net pozisyon daha vardı. Bir penaltı vardı. Verse maç kopacak. Ya, uzun yıllar sonra burada kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak gurur verici diyor. Değinelim. Hakeme geldi konu diyorsun yani. O ya, kadar şeyi konuştuk diyorsun.
1: Adar kötü bir hakemdi ya. Yani ikili şeylerin hepsini verdi. Yani şeyi burada Aziz Yıldırım'ın da takımla beraber soyunma odasına inip verdiği poz gözüküyor. Yakıştı Aziz Başkan'a da. Yani o gol pozisyonunda iki kere offside var. Bir kere ilk şutta Ederson'un önünü kapatıyor. Offside. Ederson'un topu çıkartmış olması çok önemli değil. Offside. Adamın topa vurduğu belli. Offside. Aynı zamanda sağ topla önce topa vurduktan sonra sol baldırına sağ ayağıyla bir daha vuruyor. Faul. Ve bunu 7-8 dakika incelediler. Yani golü vermek için bence her şeyi yaptılar. Hakemin bence çağrılmasına da gerek yoktu. Hakem zaten ne golü verdi ne golü iptal etti bakarsan. Yani hiçbir şey vermedi. Bekledi. Yani bir son dakikada İrfan'ın pozisyonunda Allah razı olsun faul verdi bizim lehimize. Orada bayağı bir rahatladık. Onun dışında ya bütün taktik aklını özellikle ilk yarıda Lyon'a kullandı. Tam ev sahibi takımı yani bugün falan. Yani penaltı yani daha ne olabilir? Yani el yerde değil, destek eli değil. Öyle destek eli olmaz. Yakın mesafe değil. Doğrudan kaleye gidiyor gol pozisyonu. 3-0 olacak maç. Onu da vermedi. Enteresandı. Şimdi herhalde İsmail Hoca basın toplantısına gidiyor herhalde.
0: Geliyor yavaş yavaş galiba, evet. Bu arada bir Türk olarak hakeme girmesek şaşırırdım zaten demiş Erkan Tiryaki. Gecenin güzel yorumlarından biri ama bak söyleyeyim.
1: Benim hafızamda ne var biliyor musun? Fonseca'yı yani... görünce benim çok beğendiğim bir teknik direktör başka biri. Fonseca'yı görünce tüylerim diken diken oluyor. Çünkü Braga'nın başında Fonseca vardı. Bir de bizim bir tartışmamız vardı. Şimdi burada anlatarak tekrar şey yapmayayım. Çok fazla yayınlarımızda, seninle parantez yayınlarında çok fazla anlattık. Pazartesi yayınlarında.
0: Haber masasında da konuştuk.
1: Evet, haber masasında. 4-1'lik maçta yani Fonseca'ya zaten oradan uyuzum Ivan Bebek'e bir de bir kart daha göster diyor. Fonseca'yı görünce direkt aklıma Ivan Bebek geliyor. Bir daha sağ kenarında görünce ben dedim golü de verirse ikinci Ivan Bebek katliamı mı olacak diye o kadar şey yaptım. Yani ondan dolayı birazcık da bu tetikledi beni hakem konuşmak
0: için. Ya bakma ben de çok takıldım o dediğim pozisyonlara ama herhalde biraz da bizi rahatlatan şey turu geçmiş olmak.
1: Turu geçemesek o ikinci golü verse veya ya bu arada eleştirilecek iki tane nokta var kızmayın bana ya bu maçta da eleştiriyor musun diye İsmail Hoca çıkana kadar bence Oğuz'u tutmalıydı Nene'ye Greenwood'un yerini almalıydı çünkü Greenwood hiç dönememeye başladı bir ara hatta 3-4 dakika orta şeyde kaldı Talisca'nın yerini doldurdu hatta o sırada da gol yendi ve Greenwood'un artık yürüyecek hali kalmadı ve hiç yardım etmemeye başladı Semedo'ya biraz daha Oğuz'u oyunda tutarak hem bu savunmaya yardım eden mükemmel bir oyun oynadı. İsmail Hoca'yı tebrik ediyorum Oğuz tercihinden dolayı. Nene'yi oraya alabilirdi. Zaten 5 dakika sonra da artık Greenwood'un yürüyecek hali kalmayınca mecbur Lukaku'yu da sokmak zorunda kaldı. hoca. Bir onu şey yapabilirim. Açıkçası Greenwood'u acaba daha erken alabilir miydi şeyin yerine, Oğuz'un yerine. Onun için de İsmail Kartal'ı gerçekten öyle bir maç, 45 dakika 50 dakika 60 dakika

0: şey yapmış ya, rakibi analiz etmiş ki mesela ben açıkçası mesela İsmail oyuna girdi, bunu da çalışmışlar belli, 10 numara gibi oynadı. Yani İsmail'in de maça başlama ihtimalini düşünmüş hoca ama Talisca'yla daha cesur başladı çünkü Lyon orta sahasını çok boşluk vereceğini tahmin ediyordu büyük bir ihtimalle, ki burada da haklı oldu. Ama İsmail'i de çalıştırmış belli. İsmail de oyuna girdikten sonra evet çok ekstra hücumda bir şey yapamadı ama tam bir 10 numara pozisyonunda oynadı. Dikkat edersen Gündüz Kante ikilisini bozmadı. Acaba Gündüz'ü öne atar mı daha fazla bileği top yaptığı için? Dedim asla bozmadı Gündüz'ü Kante'yi orada arka ikilide. Yani İsmail Hoca maçın her anını bir satranç gibi oynadı. Evet. Yani diğer ikinci eleştireceğim noktada da ya bir taç atıldı 90. dakikada, işte şeyin girdiği pozisyondan bahsediyorum. Lyon karşı karşıya kaçırdı. Yanağlarda kaldı ya 90. dakika. O 90 niye verdin? Ya taç atıyoruz. Ya Şikriyer sen niye gidiyorsun taç atışına? Uzun kullanacak ya Aşburam. Niye gidiyorsun? Dönemedi, pozisyon oldu. İşte şey yani 90. dakikada o pozisyonu vermeyeceksin. Şikriyer gitmeyecek o uzun taç atışına. Yarı korner gibi düşündüler. Gitmeyeceksin. Yani maç içinde Fenerbahçe'yi eleştirebileceğim tek nokta o son dakikada 90. dakikada verilen pozisyon verilmez abi ya. Yüreğimize iniyordu. 3 yaş yaşlandırdı ama sonunda maç son düdüğüyle beraber bir 5 yaş gençleştik artı 2 yaş avantajlıyız.
1: Erkan Tiryaki ile konuşuyoruz. Değerlendirmemiz sürüyor. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı bekliyoruz. 18 yılların ardından Şampiyonlar Ligi'nde izlediğimiz bir gecenin başlangıcında hala aynı cümleyi kurarak devam ediyoruz. Bir saatlik maç sonu bölümünün ilk bölümündeyiz. Hatta belki de bir maç sonu, belki de bu kadar uzaması, maç sonunu bir yarım saat 40 dakika daha uzatacağız en az, öyle görünüyor. Uzaması nadir yaşanan durumlardan, mesela medyada bu gece aynı şekilde nadir yaşanan akşamlardan biri. Türkiye'de Fenerbahçe'nin bu zaferine ortak olduğumuz anlardan biri. Mesela yayıncı kuruluşa verdiği o kısa 1-2 dakikalık röportaj bir teknik direktörün uzuyor. 10 dakikayı buluyor. 9 dakika 10 saniyeyi görüyorum ben. İsmail Kartal 10 saniye 9 dakika 10 saniye konuşuyor. 10 dakika boyunca konuşuyor yayıncı kuruluşa. Bunun bir de basın toplantısında ne kadar konuşacak diye düşündüğümüz bölümü var. Tabii konuşmak hakkı, tabii detaylandırmak hakkı. Orada Az Yıldırım'ı soyunma odasına girmişken görüyoruz. Kapının ağzından bir tebrik ediyor. O kadar da oyuncuların içine girmiyor Az Yıldırım. Doğru ama tabii tüm bunlarla beraber Fenerbahçe'de...
0: Ama Gündüz'üyle ilgili sıkıntı olmaz değil mi ya? Yani şimdi soyunma odası şeylerine de baktım. Rapor falan tutmaz inşallah şey... Yani Sevinci biraz abartmış. Yani biraz da sonraki maçları düşünmek lazım ama Old Fenerbahçe'nin takımdaşlığını gördün değil mi? Hem soyunma odasına Gündüz'ü için koşuşunu, hem saha içinde koşuşunu. O videolar da şimdi önümüze düşüyor da inşallah Gündüz'ü ile ilgili saçma sapan UEFA bir karar vermez.
1: Bakalım. Erkan Tiryaki, teşekkür edeceğim yavaş yavaş son bölüme yaklaşırken sana. Eklemek istediğin farklı bir şey var mıdır diye soracağım.
0: Yok,
1: aslında umarım, konuşulacak çok şey var ama.
0: Yani hem Galatasaray hem Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi takımı. Yani şu an kadrosuyla işte Leao'yu da büyük bir ihtimalle bitirdi Galatasaray. Onun da 45 milyon euroya bitirildiğine yazılıyor. %99 bitti Leao'da Galatasaray için. Yani iki takımımızın da öyle bir kadrosu var ki ben ikisinin de, hatta birinin direkt son 16'ya, diğerinin son 32'ye kalacağına inanıyorum. Son 24'e özür dilerim. Orada ilk 24'e birinde direkt şeye kalacağını, ilk 8'e bile kalabileceğini düşünüyorum. Yani abartarak konuşuyorsun diyecekler ama iyi bir kurayla her şey mümkün olabilir. Çok kaliteli iki takımımız Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Niye olmasa son 16 turunda eşleşebilirler belki. İnşallah öyle olur. Bir çeyrek finalimiz garanti olur. Artı yarın da ben Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi eleyeceğine ve uzun yıllar sonra top 1'de iki Türk takımı, top 2'de iki Türk takımıyla beraber yolumuza devam edeceğiz. Keşke Başakşehir'de Konferans Ligi'nde devam etseydi. 3 kupada da büyük iddialarla olsaydık ama 2 Avrupa Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi takımıyla beraber işte aynı gün oynamayacağı için salı, çarşamba, perşembe günleri 3 gün üst üste her hafta maç heyecanı yaşayacağız artık. Bu kesin, garanti. Bu çok güzel bir şey Türk futbolu için. Yani hafta içi, çünkü Fenerbahçe ile Galatasaray maçlarını aynı güne koymazlar. Biri salı, biri çarşamba oynar. Salı, çarşamba, perşembe günleri fazla mesai yapacağız. Berk hazırız.
1: Hazırız ve bekliyoruz Erkan Tiryaki. 4 takımımızla Avrupa'da ki devam edeceğiz elbet bir yerlerde. Mesela olmasın ama Konferans Ligi'ne düşmeyelim bir Trabzonspor özelinde.
0: Yok, ben Trabzonspor'un eleyeceğini düşünüyorum.
1: Benzer bir skor yaşarız belki. Buradaki dezavantaj
0: ben
1: olmayan skor orada avantaja çevirme. Dezavantajlı skor orada avantaja çevirme durumunu görürüz umarım, dediğin gibi.
0: Ben göreceğimizi düşünüyorum, eleyecek.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Erkan Tiryaki, ağzına sağlık.
0: Bu arada son olarak şunu diyeyim.
1: Söyle abi, söz sende.
0: Greenwood ne pas attı Oğuz'a ya.